0: Ama bir şekilde bunu okumalarla birlikte desteklemeye, aslında oraya karşı algılarımızı, oradaki bilgilerimizi tazeleme yolunda bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Dediğim gibi bunlar yeterli olmuyor. Her defasında yeni bir şey öğreniyoruz. Bu yüzden eskiden mesela Filistin'le ilgili okumalar, okuma grupları, İşte çıkan kitaplar, gündem çok daha azken 7 Ekim'i belki de böyle bir farkındalığı oluştu. İnsanlar daha fazla mesai harcamaya başladılar bunun üzerine. Yani işte sosyal medyada bir şey takip ediyorsa mesela bunun Filistin üzerine olmasına dikkat ediyor. Okumalarda, film izlemelerde, yani birçok noktada Filistin odaklı çalışmaların arttığını ve insanların bu noktada daha fazla ilgi odağının kaydığını görüyoruz. Bizlerin de öyle. Bunun tarihsel süreci var, arka planı var. İsrail tarafından okumaları var, Filistin tarafından okumaları var. Çok yönlü bir şey ve bence asla kendini tamamlayamayacak da bir süreç. Çünkü ben şuna inanıyorum, inancım gereği de bu böyle. Yüzyıllar boyunca belki de oradaki mücadele devam edecek. Çünkü üç kutsal dinin merkezi topraklar orası. Bu yüzden de Filistinlerin davası aslında sadece kendi topraklarını, vatanlarını koruma üzerine bir süreç değil. Aslında bütün dünyadaki Müslümanların da orada yapması gereken şeyi, o muhafızlığı gerçekleştiriyorlar.
1: İzninizle araya gireceğim burada. Yüzyıllar boyu devam edecek olan şey, bugünkü durumdan bahsetmiyoruz. Onun en kısa zamanda biteceğine dair ben inanç taşıyorum ve taşımak istiyorum. Orada farklı inanışların belli bir biçimde birbirleriyle mücadeleye girişmesi tarih boyunca söz konusu olmuş olabilir ama bu katliam üzerinden olmak gerçekleşmek durumunda değil. Katliamın olmadığı tarihler, dönemler yaşandı. En büyük sıkıntılardan bir tanesi ortaya konulan bazı şeylerin bizi hani ezelden beri böyle geliyormuş ve ebede kadar da böyle gidecekmiş hissiyatına gömülü kalmak. Bunu reddediyoruz. Bunu reddediyoruz. Bu böyle olmak zorunda değil. Böyle olmadığı ve sulh içinde de yaşanabildiği, hakların korunabildiği, insanların ölmediği, varlıklarını saygıyla karşılanarak ortaya koyabildikleri dönemler mevcuttu. Yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetimi bunun örneklerinden sadece biriydi. İlk akla gelen olduğu için söylüyorum. Bundan ibaret değil. Emannameleri hepimiz aşağı yukarı hiç değilse, detayı değilse bile kulak dolgunluğuyla da olsa biliyoruz. Dolayısıyla evet orayla ilgili bir mücadele zaman zaman ortaya çıkabilir, körüklenebilir, ateşlenebilir ama bu katliamın durmasının yakın olduğunu ümit etmek istiyorum. Belki bu çabaları her ne kadar 3 yıldır devam ediyor olması incitiyor olsa da vicdanlarımızı aynı zamanda yaralıyor, hırpalıyor ciddi anlamda olsa da kabullenmek istemiyorum.
0: Evet, bunu kabullenmemek için de aslında bunun devam etmemesi için de bu konuyla ilgili çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir şeye emek verdiğinizde sizin olur. Yani mesela 48'den itibaren şu günlere kadar süreci takip ettiğinizde aslında İsrail'in bu konuyla ilgili hani yüzyıllık planlardan bahsediyoruz ya, nasıl bir çalışma sistematiği içinde olduğunu ve bu noktada nasıl çalıştığını da görüyoruz. Diğer tarafta tabii ki Filistin'de çalışıyor. Tabii ki birçok yerde çalışıyor. Fakat daha çok çalışmamız lazım bunları durdurabilmek adına. Yani ben bir taraftan da buna inanıyorum. Evet, Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bunu müjdelemiş zaten. Bir gün hani o topraklarda tekrar barışın geleceğini de göreceğiz. Fakat şu günde yani katliamların ve soykırımların yaşandığı bu günde önemli
1: bunun
0: olan
1: yetmediğini, devam ettiğine göre
0: evet,
1: yetmediğini
0: önemli olan
1: görüyoruz.
0: aslında şu. En çok kendime sormuş olduğum soru da bu. Ben nerede duruyorum? Hep şunu da ifade ediyoruz biz arkadaşlarımızla, hepimizin hadi tabii yaşları da belirli noktalara geldi. Çoluğumuz çocuğumuz var. Yarın bir gün çocuğumuz bizim karşımıza geçtiğinde ve anne o gün böyle bir katliam yaşandığında sen ne yaptın diye sorduğunda işte bu soruya verebilecek bir cevabımızın olması gerekiyor. Veya işte tarihsel süreçleri yaşadığımızda tarihin hangi yerinde durduğumuzu çok net bir şekilde aslında belirlememiz gerekiyor. Biraz da kırılma noktası bu bence.
1: İnsanın kendi varoluşuyla ilgili vermesi gereken cevaplara karşılık bunlar.
0: Evet.
1: Doğru. Sadece bu yayıncılık faaliyetinden ibaret olmadığını, hayatın tamamının verilmesi gerektiğini söylerken az önce programımızın son 5 dakikasına girmişken onu da atlamadan Hayri Nisa Çiçek'in şu yorgunluğunun sebebinin üzerinden
0: Evet.
1: şöyle geniş bir biçim

0: de geçmek istiyorum. Gerçekten telefon trafiğimiz biraz kesintiye uğradı. Çünkü burada değildiniz, yeni geldiniz.
1: Evet.
0: Mısır'daydınız. Neden Mısır'daydınız?
1: Evet, Mısır aslında Gazze'nin komşusu olan bir ülke. Refah sınır kapısından yardımların ulaştığı bir yer ve çok ağır yaralılar Mısır'a nakledildi aslında. Yani Mısır'da yaşayan şu anda çok ciddi miktarda Gazze'li sayısı mevcut. Fakat bunlar birçoğu işte sağlık imkanlarından yoksun. Oradaki hastanelerde çok ciddi yaralanmalar var çünkü. Tedavi görmeye çalışan Gazze'liler, daha çok kadın ve çocuklar, şehit eşleri, şehit çocukları. Bunlar orada bir şekilde aslında Gazze'deki katliamın ve soykırımın bitmesini bekliyorlar. Fakat bir taraftan da yaşamlarına devam ediyorlar. Ve bu süreç içerisinde yeni bir ülkeye gelmiş ailelere yardım etmek durumundayız. Bu noktada biliyorsunuz Türkiye özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çok ciddi bir güç ve bölgeye çok ciddi anlamda yardımlar ulaştırıyor. Biz de Visal Derneği ile beraber o bölgeye giderek orada yaşayan Gazze'li ailelere yardım ulaştırdık. 8 kişilik bir ekiple.
0: Bu yardımın çerçevesi nedir? Yani gündelik hayatları dediğimiz şey, gündelik ne demekse, kimin gündeliği ise, kimin rutini ise, o apayrı bir tartışma konusu ama yani fiziksel ihtiyaçlarımı, sağlık ihtiyaçlarımı, moral desteğimi neyi kapsıyor bu yardım çalışması? Nelere, kimlere uzandınız
1: evet,
0: orada?
1: Mısır, Kahire özellikle 40 milyonluk çok büyük bir nüfusa sahip bir bölge ve dediğim gibi çok ciddi anlamda da Gazze'li o bölgede şu anda. O bölgede aynı zamanda Türkiye'den birçok sayıda sivil toplum kuruluşu aktif olarak çalışma yürütüyor. Her birinin çalışma alanı çok farklı. Kimi dediğiniz gibi sağlık alanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimisi kira yardımı yapıyor. Kimisi yetim giydiriyor. Kimi eğitim noktasında destek olmaya çalışıyor. Bizim bu projeyle gidiş amacımız özellikle ameliyatların yapılması, sağlık alanındaki ihtiyaçlar, özellikle fosfor bombalarından dolayı gözlerini kaybeden çocuk sayısı da var. Özellikle protez takılan gençler vardı. Birçok ameliyat geçirmişler ve hepsinin çok sayıda daha ameliyata ihtiyacı var. Onlarla görüşmüş olduk. İlaveten orada kira yardımlarında bulunmuş olduk bu projeyle birlikte tekrardan. Evlere gittik, onları ziyaret ettik. Şunu çok net bir şekilde gördüm. Evet, maddi olarak destek olabiliyorsunuz ama onlara dokunmak da çok farklı bir şey. İnanın bizden daha çok moralleri yüksekti ve sizin oraya gitmiş olmanız, onların halini hatırını sormuş olmanız onları çok daha diri tutuyor. Özellikle orada yaşadığımız bir şeyi aktarmak istiyorum. Genç bir delikanlı, tıp bitirmiş, tıp öğrencisi iken yaşamış bu olayları. Tam bitirdiği anda da yaralanıyor ve işte yaralı bir şekilde Mısır'a getiriliyor. Tek bacağı ampute, diğer bacağında da çok ciddi bir sıkıntı var. Ameliyat üzerine ameliyat geçiriyor. Bizim Ayşe Adaş adında bir arkadaşımız vardı. Dedi ki yanıma oturur musun? Anneme çok benzettim seni. Annem Gazze'de ve onu çok özledim. Annemi gönderdi sanki Allah bana dedi. Tabii biz hepimiz orada koptuk. Yani bunu anlatmak çok farklı bir şey ve kendisi de ağlamaya başladı. O duyguyu yaşamak, o hissi yaşamak, birlikte ağlamak, birlikte gülmek. Bir taraftan ağlıyorsunuz, diğer taraftan çocuklar bize gösteri hazırlamışlar, dabbe oynuyorlar. Onlarla birlikte gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Hep baştan beri söylediğimiz şu var ya, Gazze aslında bir okul. Biz Gazze'de yaşananlarla birlikte ne yapılması gerektiğini çok net bir şekilde görüyoruz, anlıyoruz. Bir taraftan hayatı yaşarken, bir taraftan yaşamaya, direnmeye, mücadele etmeye devam ederlerken, diğer taraftan yaşadıkları acıları kaldırmaya çalışıyorlar. Yani bu bambaşka bir şey. Gittiğinizde o ikisini de görüyorsunuz, hüznü de görüyorsunuz ama o direnişi, o vatan sevgisini, o geri dönüş ümidini, o umudu kaybetmeyişlerini de çok net bir şekilde hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz aslında. 5 gün orada kaldık. Gerçekten yorulduk. Hatta izlemiş olduğunuz görüntüler de bizim hatıra olarak kendimize çekmiş olduğumuz görüntüler. İnanın hani böyle uyku saatlerimiz bile çok kısıtlıydı. Ama o kadar güzeldi ki her şey. Onlara dokunmak, birebir onlarla birlikte ağlayarak, onlarla birlikte gülmek bambaşka bir şey. Her alanda, ben buradan herkese seslenmek istiyorum. Hangi mesleği yaparsanız yapın, her alanda yapabileceğiniz bir şey muhakkak var ve bundan asla geri durmayın. Çünkü bu hem kendinize çok iyi geliyor, diğer taraftan da karşı tarafa çok iyi geliyorsunuz.
0: Hayrunisa Çiçek, çok teşekkür ediyorum. Bu fiziksel, zihinsel ve ruhsal yorgunluğun içinde kırmayıp geldiğiniz için. Gazete ilk çıktığında bu programda üçüncü kere söylemiş olacağım ama ben hep birlikte bütün arkadaşlar diliyorduk ki bu bir sayıdan ibaret olsun. Hiç ikincisini çıkarmaya gerek kalmasın, üçüncüsünü çıkarmaya gerek kalmasın. Biz dördüncüye doğru adım atıyoruz. Şimdi ben duamı değiştirdim doğrusunu isterseniz. Gazete çıkmaya devam etsin. Bu sefer insanlık nedir'in görüldüğü, görüldükten sonra da insanca yaşamanın örneklerini vermeye devam eden bir baskıyla, bir gündemle, bir içerikle çıkmaya devam etsin. Çünkü bunu görmeye hakkımız var. Sadece gazete bizi sızlatmasın, üzmesin, hırpalamasın, sadece acı gerçekleri göstermesin. Filistin'in, Gazze'nin yüzü güldükçe bizim de yüzümüze tebessüm ettirecek bir gündemle, bir içerikle sizi misafir etmeyi diliyorum.
1: Neden olmasın? Mesela bir gün gazeteyi Filistin'in özgürleşmesinde mücadele veren tüm gazetecilere ithaf edebiliriz. Yani inşallah o günleri gönlümüze nasip etsin hepimize.
0: İnşallah. O günde buluşmak ümidiyle. O günde buluşmak ümidiyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hassasiyetinizden dolayı özellikle. Ve şu açıdan da teşekkür ediyorum hem kurumunuza hem size. Filistin'le ilgili bizim bu Presor Palestine olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili her konuda destekçimizsiniz. Bu da çok kıymetli. Tabii hep beraber bunu Gazze'li gazeteciler adına yapıyoruz. Bu anlamda birlikte yol yürümek de benim için ayrıca kıymetli. Bu noktada ismini de sayamadığımız, emek veren bütün arkadaşlarımıza Filistinli gazeteciler adına tekrar teşekkür etmek istiyorum ben.
0: Filistin Gazze gündemine bakmak için bir araya geldik. Size de teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Daha iyi haberlerle karşınızda olabilmek ümidiyle hoşça kalın.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu hafta an ve zamanda Malazgirt'i konuşacağız ama tarih kitaplarından değil, toprağın altında kalan izlerden okuyacağız bu bölgeyi. 1071'i hep Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı tarih olarak öğrendik. Peki o kapının ardında gerçekten ne vardı? Savaş tam olarak nerede yaşandı? Selçuklu ve Bizans orduları hangi hatlarda karşı karşıya geldi? Bugün bulunan ok uçları, mızraklar, mühürler, sikkeler, mezarlar bize o güne dair ne söylüyor? Bu hafta Malazgirt'i sadece tarihi öneminden değil, savaş alanı arkeolojisinin ortaya çıkardığı yeni ipuçlarıyla konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu hafta toprağın altından çıkan küçücük bir ok ucunun bir ordunun hareketini nasıl gösterebildiğini, arkeolojinin savaşın haritasını yeniden çizip çizemeyeceğini ve 1000 yıl sonra

0: 2071 hakkında hala neler öğrenebileceğimizi soracağız. Elbette biraz alışılmış Malazgirt anlatısının dışına çıkacağız. Zaferi, komutanları ve sonuçlarını elbette konuşacağız ama asıl sorumuz şu olacak. 1000 yıl önce yaşanan bir savaşın izleri bugün hala topraktan okunabilir mi? Çok önemli bir konuğum var bu konuyu konuşacağımız. Hemen tanıştırmak istiyorum sizinle. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adnan Çevik Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şeref verdiniz. O coğrafyadan geldiniz. Elbette bugün çok önemli bir konuyu sahadan izlerle konuşacağız baktığınız zaman. Malazgirt'e sadece geçmişten anlatılan bir hikaye olarak bakmayacağız. Sahada materyaller bize ne söylüyor? Sizin ve ekibinizin emeğiyle çıkanlar tarihi nasıl ışık tutuyor? Bunları öğreneceğiz. Öncelikle etiketimi hatırlatmak istiyorum. Çünkü paylaştığımız andan itibaren çok fazla soru da gelmeye başladı evet. Bu konuyla ilgili. Etiketimiz X platformu üzerinden Malazgirt Destanı, aynı zamanda en sosyal üzerinden de Malazgirt Destanı yazarsanız Adnan Hocam'a sorularınızı sormuş olacağım efendim. Hemen başlayalım hocam. Çok merakla beklenen bir program oldu bu. Gerçekten geçmişin izlerini bugünün materyalleriyle izini sürdüğümüz, merakla takip ettiğimiz bir program. Sadece bu akşam o 1071'e sadece geçmişten anlatılan bir tarih hikayesi olarak değil, bugün hala araştıran, izleri sürülen canlı bir tarih alanı olarak bakacağız. Malazgirt'i savaş meydanından günümüze ulaşan işte işaretler, savaş alanı arkeolojisinin bize açtığı aslında yeni pencereden sizin uzmanlığınızda konuşacağız. Hemen başlayalım. Malazgirt için hocam Anadolu'nun kapılarının işte Türklere açıldığı bir savaş diyoruz. Peki hocam bu kapı metaforu bize tarihsel olarak tam olarak ne ifade ediyor? Hep aynı şeyi konuşuyoruz, evet. Okuyoruz. Bu kapı ne kapısıdır? Tahta bir kapı mıdır? Bir boğaz kapısı mıdır? Hayali bir kapı mıdır? Hangi kapı? Buradan
1: evet.
0: Başlayalım.
1: Evet, teşekkür ederim her şeyden önce davetiniz için. Dediğiniz gibi Malazgirt'ten geliyorum. Doğrudan sahadan geliyorum. 1 Haziran'dan beri yaklaşık 3 aydır Malazgirt'te 7 yıldır yapmakta olduğumuz, sizin de açılışta söylediğiniz gibi bu büyük zaferin izlerini sürmek, onu görünür kılmak, ortaya çıkarmak bilimsel bir atlık olarak ardından da bu büyük zaferi yerinde görünür kılmaya dönük Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılındaki talep ve isteğiyle, desteğiyle 12 üniversiteden 35'e yakın alan uzmanı arkadaşlarımızla birlikte bu büyük zaferin izini sürüyoruz. Kapı metaforu Türklere Anadolu'nun kapılarını açan aslında Malazgirt'in jeostratejik konumu olduğu kadar savaşın sonuçlarıyla da daha doğru anlaşılacak bir metaforik anlatı. Çok da yerinde bir anlatı bir tarihçi olarak işin doğrusu. Muhtemelen Mükremin Halil İnanç hocaların rahmetli analım ilk dönem tarihçilerimizin, ustalarımızın tespit ettiği Cumhuriyet'in aynı zamanda kuruluş döneminin de yani Türkiye tarihinin başlangıç noktası olarak kabul edebileceğimiz bir zafer. İki şey oluyor Malazgirt'te Özge Hanım. Aslında Türkler son 50 yıldır neredeyse 10. yüzyılın, 11. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren gittikçe artan akınlarla Boğaz'a kadar, Ege'ye kadar akınlar yapıyorlar. Ama bu akınlar Malazgirt'e kadar hiçbirisi kalıcı bir etki yaratmıyor. Yani biz Anadolu'ya henüz yerleşemiyoruz. Niçin? Çünkü Bizans bir siyasi varlık olarak ayakta olduğu gibi onun askeri varlığı da bu yerleşmeyi engelliyor. İşte Malazgirt'te bu ortadan kalkıyor. Yani Bizans'ın o tarihe kadarki en büyük ordusu Malazgirt önlerindeki o büyük savaşta büyük oranda imha oluyor. Bu da şu anlama geliyor. O tarihe kadar her baharla birlikte Anadolu'ya akınlar yapan ama Bizans'ın askeri varlığı sebebiyle o akından sonra Anadolu'yu terk etmek zorunda kalan Oğuzların, Türkmenlerin ki bu süreç aynı zamanda Azerbaycan'ın Türkleşmesini sağlayacak. Çünkü Azerbaycan üzerinden daha çok İran üzerinden yöneltilen akınlar bunlar. Zaferden sonra artık kalıcı bir etki yaratacak. Çünkü Bizans'ın askeri direnişi Malazgirt'te büyük oranda imha ediliyor ve savaştan birkaç yıl sonra yine devam eden o akınlar karşılarında bir askeri direniş göremedikleri için hani tabir caizse artık çoluk çocuğumuzla gelelim ve yerleşelim buraya diyorlar ve hemen sonrasında işte bizim birinci dönem beylikler adını verdiğimiz Saltuklular, Mengücekliler, Danışmentliler, Ahlatşahlar, Artuklular, Çubukoğulları, Dilmaçoğulları, Yınanoğulları hatta en batıda Çaka Beyliği gibi beylikler oluşuyor. Bir başka deyişle çok basit bir örneği var aslında. Malazgirt'in nasıl bir etki yarattığını ve bu kapı metaforunun tutarlılığını anlamak açısından. 26 Ağustos 1071 Büyük Zafer'in tarihi. Bundan 5 yıl sonra Selçuklu Hanedanı'nın bir başka üyesi Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah, Konstantinopolis'in burnunun dibindeki İzni'yi fethederek 1075-76 yılında Selçuklu, Anadolu Selçuklu Devleti'nin temellerini atıyor. Bakın yani İznik dediğimizde İstanbul demek aslında. Malazgirt Anadolu'nun en doğusu, İznik neredeyse Anadolu'nun en batısında ve başkentin burnunun dibinde bir fetih. Yani şöyle yapmıyor Süleyman Şah, orada akın, yağma, seferi yapmıyor. Bizzat İznik'i alıp bir devletin temellerini atıyor. Haçlılara kadar da Bizans can havliyle Haçlıları çağırdığı tarihe kadar da 1096-97'ye kadar da o devlet orada varlığını sürdürüyor. Birincisi bu. Tabii ki sadece askeri kapasitesinin zarar görmesiyle değil. Aynı zamanda bir ilk yaşanıyor ve bu savaşta Doğu Roma İmparatoru Müslüman Türk hükümdarı Selçuklu Sultanı Alparslan'a esir düşüyor. Bu bir başka siyasi krize sebep oluyor. Her ne kadar Alparslan büyük bir âli canaplık gösterip esirini serbest bıraksa da Bizans merkezi imparatoru bir daha tahtına çıkmasına izin vermiyor. Bir önceki imparatorun küçük yaştaki oğlu tahta çıkarılıyor. Bu da Bizans'ta taht kavgalarına, siyasi bir krize sebep oluyor. Daha basit anlatacak olursak Malazgirt'te yediği yumruk tabiri caizse amiyane olacak belki ama kroki bir hale getiriyor Bizans devletini. Hem askeri anlamda hem de siyasi anlamda oradan ancak Haçlı seferleri desteğiyle çıkabiliyor. İşte bütün bu olup biten Malazgirt'e böyle bir anlam yüklememizi sebep oluyor. Tabii burada Malazgirt'in kendi jeostratejik konumunu da belki bir cümleyle vurgulamak gerekir. Malazgirt aslında konumu gereği 3000 yıldır aynı işlevi görüyor. Yani kuzey ile güney arasında, kuzeyindeki Aras Vadisi, orayı Teodosiopolis yani bugünkü Erzurum'umuz tutuyor o hattı. Güneyde Van Gölü Havzası, işte Malazgirt bu iki hattı tutan Yukarı Murat Havzası'nda stratejik bir nokta. Bir diğer önemi de doğudan gelen, İran'dan gelen orduların Anadolu içlerine kadar geçişi için de çok kritik bir noktayı temsil ediyor. Nitekim Malazgirt düştüğünde Bizans için Malatya'ya kadar doğudan gelecek orduları tutabilecek o büyüklükte bir garnizon şehir yok. İşte bütün bunlar tarihin akışını yani Malazgirt'te olan sadece Anadolu'ya Türklerin kapısını açmak ve Anadolu'nun Türkiye tarihini başlatmakla kalmıyor. Yakın Doğu ve Haçlı seferleri bağlamında dünya tarihinde etkileyen aslında çok derin bir kırılmayı da ifade ediyor.
0: Hocam seyircilerimizin aklına gelen bir soru var. Aslında burada bütünsel olarak yanıtladınız ama şöyle derler mesela Malazgirt'ten önce de Anadolu'da Türkler vardı.
1: Evet.
0: O halde siz bütünsel bir şekilde ifade ettiniz. Tam olarak 1071 spesifik olarak neyi değiştirdi?
1: Evet. Teşekkür ediyorum bu soru için de. Daha önce Türk varlığı tabii biz Orta Çağ'daki Oğuz göçlerinin ürettiği Türk varlığını kastettiğimizde kaldı ki bu göç 10. yüzyılın sonlarında Kıpçak Boy Birliği'nin dağılmasıyla Aral'ın kuzeyindeki Oğuzların akışını anlamalıyız. Bakın bu akış Özge Hanım aslında Selçuklu Devleti'ni doğuruyor. Yani göç, Oğuz göçü önce içinden bir devlet çıkıyor. Adı Büyük Selçuklu Devleti. O devletin kurucuları, ilk üç sultanı bu göçü İran, Azerbaycan ve Anadolu'ya yönlendirerek aslında yurt soydaşlarına, boydaşlarına yurt arıyorlar. Ama bu arayış Malazgirt

0: Bayezid'e kadar kalıcı bir etki bırakamıyor. Yani Bizans'ın siyasi varlığı, haklı olarak kendi topraklarını tutma iradesi, buna bir askeri direniş göstermesi, Anadolu'da 1071'e kadar kalıcı bir Türk yerleşimini sağlamıyor. Dolayısıyla nereden ileri, yani olan biten sadece akın. Bu akın Afyon'a kadar, Üsküdar'a kadar, Kadıköy'e kadar uzanıyor hiç şüphesiz. Konya, Sivas, Malatya, Kayseri, buralarda Oğuz, Türkmen atlıları neredeyse yarım asırdır cirit atıyorlar. Ama bir Türkiye tarihi başlatmıyor. Hatta bırakın Malazgirt'i, Malazgirt'ten 30 yıl önce bir zaferi daha var Selçukların Bizans karşısında. Pasinler zaferimiz var bizim 1048'de. Bakın Pasinler zaferi için de böyle bir şey söylemiyoruz. Çünkü o bir göçle desteklenmiyor. Tabiri caizse şöyle oluyor. Tabii daha öncesindeki Türk girişleri de bu anlamda. Yani Hun zamanında, Göktürk zamanında, zaman zaman Bizans-Sasani mücadelelerinin içerisinde de Türklerin Anadolu'ya girdiklerini biliyoruz. Balkanlardan girişleri biliyoruz. Ama bunların hiçbiri Anadolu'da Türkiye tarihini başlatıcı bir göçle desteklenmediği için biz Malazgirt'te olanı bir kapı metaforuyla açıklama yolunu tercih ediyoruz. Çünkü tarihsel akış bunu fazlasıyla destekliyor. 1048'de de Selçuklular Gürcü Prensi Liparet'in komuta ettiği Bizans ordusunu tarumar ediyorlar. O orduya komuta eden de İbrahim İnal ve Kutalmış. Yani Selçuklu hanedanının çok iyi etkili savaşçı iki meliki. Ama o zafer bir göçle desteklenmediği için bu bir Türkiye tarihi ya da Malazgirt'e yüklediğimiz anlamı vermiyor. Dolayısıyla daha önce de Türkler Anadolu'ya giriyorlardı. Malazgirt'te ne değişti sorunuz? Çok şey değişti. Artık Malazgirt'ten sonra bu akınların karşısında duracak ne bir askeri ne de bir siyasi güç kalmadığı için artık bu akından öteye yurt tutma safhasına geçti. Nitekim onun en somut göstergesi de hemen 10 yıl sonra, 20 yıl sonra İznik'teki Anadolu Selçuk Devleti'nin kuruluşunu bir tarafa bırakıyorum. Doğu Anadolu'dan başlayarak işte Erzurum ve Kars bölgesinde Saltuklular, Sivas, Kayseri, Divri bölgesinde Danişmentliler, Erzincan civarında Mengücekoğulları, bir süre sonra Ahlat merkezli bütün Van Gölü havzasında Ahlat Şahlar, Diyarbakır'da İnal ya da İnanoğulları, Batman yöresinde Dilmaçoğulları, Harput tarafında Çubukoğulları, Çaka Beyliği gibi. Bakın bunu nasıl oldu bu siyasi varlık? İlk Türk siyasi teşekkülleridir bunlar Anadolu'da. Büyük Selçuklu'ya tabi. İşte Malazgirt barajın önündeki kapakları açıyor. Ve o kapaklardan akan Oğuz Türkmen kitleleri aşama aşama en doğusundan başlayarak Anadolu'nun en batısına kadar. Buna bir 100 yıllık parantez Haçlı seferleri sebep olacak. Aslında Ege'ye kadar inen bu göç dalgası İç Anadolu'ya, Konya'yı merkez alarak çekilecek. Mirya Kefalon'da artık kalıcı olduğumuzu tekrar ilan edeceğiz. Ve Moğol istilasının ikinci göç dalgasıyla Anadolu o kadar dolacak ki Özge Hanım, Osmanlı bu nüfusu Balkanlara taşıyacak. Evet, hocam, dolayısıyla Malazgirt, affedersiniz, bütün bu sürecin, yani Türkiye tarihinin başlangıcı olduğu gibi 1453'teki İstanbul'un fethine giden sürecin de aslında ilk işaret bir şeydir diyebiliriz.
1: Çok haklısınız. Hocam Malazgirt hep diyoruz ya, Malazgirt tam olarak nerede? Nasıl işaretleyebiliriz? Yani bugün Malazgirt Savaşı'nın tam olarak nerede gerçekleştiğini biliyor muyuz?
0: Evet.
1: Ve hani ders kitaplarında o haritalarda gördüğümüz o savaş alanıyla arkeolojinin bugün sahada tespit ettiği yer, alan aynı yer mi? Tam olarak bölge olarak zihnimizde nasıl yerleştirebiliriz? Evet, gerçek
0: tabii Malazgirt.
1: Malazgirt
0: ilçemiz, ülkemizin güzel noktalarından birisi. Muş ilimize bağlı bir ilçe merkezinde. Yani hani baktığımızda haritada nerede Malazgirt diye. Maalesef yayından önce de konuştuk sizinle, biliyorsunuz. Hani bu büyük zafer hakikaten bu topraklardaki varoluşumuzun, bu toprakların yurt olmasının en temel tarihsel hadiselerinden birini nerede olduğunu söylediğimizde pek çok, bırakın vatandaşlarımızı, tarih öğrencilerimiz için bile söyleyebilirim, göstermekte zorlandığımızı, bunu 30 yıldır bu işin profesyonel olarak yapan birisi olarak söylüyorum, bir ayıbımız olarak.

aslında söylemeliyiz. Demek ki mekan ve zaman ilişkisini tam kuramıyoruz aslında bu topraklardaki varlığımızın. Muş ilimizin Ağrı sınırındaki bir ilçe merkezi Malazgirt, hemen Patnos var doğusunda.

0: kararıyla Yukarı Murat Havzası'nı tutan, biraz önce söylediğim kuzeyindeki Aras'la güneyindeki Van Gölü Havzası'nın kilit noktalarından birisi. Bir harita göndermiştim aslında ben. Evet, onu yansıtabilirse arkadaşlar belki. Savaş alanına gelince Malazgirt Savaşı, tarihsel kaynaklar bize savaşın adı Malazgirt bir kere. Dolayısıyla Malazgirt de ilgili bir yerde olmalı. Malazgirt kale şehrinin doğu ve güneydoğusunda uzanan yaklaşık 8 ila 10 kilometrelik Süphan Volkanik Dağı'nın lav akıntılarının oluşturduğu platoda. Yani sahnemiz, savaşımızın sahnesi ve bizim son 7 yıldır, evet bu haritada görüldüğü gibi son 7 yıldır arkeoloji çalışmaları yürüttüğümüz alan, gördüğünüz gibi Süphan Dağı'nın hemen Van Gölü'nün, yani Van Gölü'ne de tepeden bakıyoruz. Dolayısıyla o havzayı da kontrol eden bir jeostratejik konumda. Hemen soldaki topografik harita aslında sahnemizin, bu büyük zaferin sahnesinin hiç de öyle düşünüldüğü gibi bir ova olmadığını. Dolayısıyla burada Alparslan'ın o ustaca uyguladığı sahte ricat, kurt kapanı, hilal taktiği dediğimiz taktiğin öyle her baba yiğidin, her komutanın kolayca uygulayabileceği bir alan olmadığını da görebiliyoruz. Burada Alparslan savaşı burada kabul ederken aslında bu alanın savaş için çok daha elverişli olmadığını bilerek ama taktik ve beceri, kendi yeteneklerine de güvenerek çıktığı alana, nitekim de arkasından zafer geldi. Bu alan, tabii biz bu alanı belirlerken bizden önce yapılan çalışmalar, şunu söyleyelim, sahada arkeoloji çalışma yapan ilk ekibiz biz. Maalesef bu zafer 2020 yılına kadar herhangi bir bilimsel çalışmaya, Malazgirt Savaşı ile ilgili bir bilimsel çalışmaya sahne olmamış
1: idi. Malazgirt projesiyle başladı değil
0: Aynen öyle. Evet. 2020 yılında dediğim gibi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Genel Müdürlüğümüzün destek ve talebiyle başladık. Ve dolayısıyla biz yerli yabancı Malazgirt Savaşı ile ilgili ne yazılmışsa, kim hangi savaş alanını öneriyorsa, tekrar ediyorum izleyicilerimiz için, herhangi bir sahada bilimsel çalışma olmaksızın pek çok harita var. Yerli yabancı herkes bir şey önermiş ama hiç sahada bir çalışma yapılmamış. Bütün bunları da gözeterek yerelden aldığımız bilgiler, tarihi kaynakların araziye uyarlanmasıyla bir alan belirledik. Yine bir harita göndermiştim ben. O alanı, çalıştığımız alanı gösteren karelere alınmış 150 kilometre karelik bir alan belirledik. Bütün bu önerileri de dikkate alan, tarihsel anlatıları da, şunu da söylemeliyim. Biz sadece 26 Ağustos'a odak değiliz. 22 Ağustos'ta, evet bu harita çok net bir şekilde çalışma alanımızı gösteriyor. 22 Ağustos'ta imparator önce gelip Malazgirt'i geri alıyor, kuşatıyor, geri alıyor. Ardından 23-24 Ağustos'ta Ahlat'a gitmek için hazırlanırken Selçuklu öncü birlikleri alanı kapatıyor ve ilk çatışma cereyan ediyor. O çatışma 24'ünü 25'ine bağlayan geceye kadar devam ediyor. Sabah Alparslan ana orduyla gelip barış teklifinde bulunuyor. O reddediliyor. Nihayet 26'sında nihai muharebe, zafer getiren muharebe ve ardından Alparslan esir imparatorla bir hafta daha bölgede. İşte bütün biz bu alanı belirlerken bütün bu aşamaları da yerinde tespit etmek, somutlaştırmak üzerine bir proje hazırladık ve haritada da görüldüğü gibi kuzeyinde Murat Nehri'nin önemli kollarından biri Badişan Çayı, hemen onun altında da Avaçivika ya da Kıfrı Çayı dediğimiz Süphan Dağı'ndan kopup gelen ve platoyu yararak yine Murat Nehri'ne kavuşan, işte bu iki nehrin arasında savaşın cereyan ettiğini, tabii sahaya çıkmadan öngörümüz buydu işin doğrusu. Ama bu öngörüyü neyle desteklemeliyiz? Buluntuyla desteklemeliyiz. Evet, evet. Yoksa her yeri öngörebilirsiniz oturduğunuz yerden, kaynakların anlatılarını haritada uyarlarken, ama sahaya çıktığınızda ve 7 yıl boyunca bütün bu gördüğünüz alanı ekibimle, ben bu işin anlatanıyım, arkasında koca bir ekip var, dediğim gibi her alandan tarihçisi, arkeoloğu, sanat tarihçisi, antropoloğu, jeofizikçisi, jeoloğu, coğrafyacısı, hatta dijital teknolojiye uygulayan arkadaşlarımız çok kapsamlı, dünya nasıl yapıyorsa en az onlar kadar. Tabii biz savaş alanı arkeolojisi

0: arkeolojisi Türk ülkemizde yeni bir disiplin olduğu için arkeolojinin alt analı olarak bir taraftan da bir metodoloji de önermek istiyoruz işin doğrusu. Ve bir taraftan da öğreniyoruz. Bu alanda bazen 20 kilometre Özge Hanım o sıcakta, bazen 25 kilometre. Yani şu gördüğünüz alanı ekibimle onlarca kez ayak basmadığımız yer yoktur. Çünkü zor bir mevsim. Biz yazın maalesef her birimiz üniversitelerde görevlerimiz olduğu için. Evet. İşte bir de Malazgirt'imiz Anadolu'daki hasatın en geç yapıldığı yer. Ekildiği için de arazi öyle her istediğimiz yerde rahatça çalışamıyoruz. Ama sorunuza son cümle cevap olarak Savaş, Malazgirt Kale şehrinin doğu ve güneydoğusunda uzanan yaklaşık 8-10 kilometre uzaklıktaki Badişan Çayı ile Avaçivika Çayı'nın arasındaki bu alanda cereyan ediyor. Son 7 yıldır yaptığımız sahadaki sondaj kazıları da bu öngörümüzü fazlasıyla destekliyor.
1: Tarih kitaplarında yazan o sınırı sizin araştırmalarınız genişletti mi? Yani Malazgirt'in gerçek savaş haritası sizin araştırmalarınızda genişleyip daraldı mı? Hiç değişti mi?
0: Şöyleydi aslında, bir harita yoktu işin ilginç tarafı. Yani bütün Malazgirt en eski kitaplarımızdan bakalım. Tabii ki şunlara haksızlık yapmayalım, rahmetli analım. Feridun Derimtekin, rahmet 1936'da ilk meydan muharebesini yazan haritayla. Yerini, ama hiç gelmemiş Feridun hocamız rahmetli. İşte harita bölgenin neresi olur, burası olur diye bir tahminle. Sonra Kadri Perk albayımız, Harp Akademileri Komutanı 1946'da dönemin. Bunları anlatmalıyım Özge Hanım. Çünkü çok değerli bilgiler var burada. Harp Akademileri Komutanımız Baki Vandemir Paşa 1946'da kurmay subaylara Malazgirt Savaşı'nı saha araştırması olarak veriyor. Ve onun üzerinde kurmay subayımız geliyor buraya. Şu gördüğünüz haritanın kapsadığı alana Örenşar tepemiz var bizim, ziyaret tepemiz. İzleyicilerimiz ekrandan görecektir. Mesela Alparslan'ın karargahını orası olarak tanımlıyorlar onlar. Bir hafta burada çalışıyorlar ve haritalar çiziyor. Bir asker gözüyle. Yani bir asker gözüyle Alparslan ordugahını nereye kurmuştur, savaşı nasıl bir stratejiyle yönetmiştir vesaire diye. Ama onun dışında tarih kitaplarımıza baktığımızda öyle bir kroki işin doğrusu ben göremedim. Hatta şimdi bazı meslektaşlarımız Malazgirt Savaşı'yla ilgili kitaplar yazıyor. Bir kütüphane dolusu Malazgirt Savaşı anlatımız var. Hala nedense harita yok. Yani kendi önerilerine dönük de bir harita yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Bundan sonra kitaplarımızda, derslerimizde Malazgirt'i anlatırken evet savaş, o kurt kapanı sahte ricat işte şu tepeden şu tepeye kadar. Alparslan'ın ordugahı şurada. Romanos Diogenes'in imparatorun ordugahı burada. Şu yoldan, İstanbul'dan şu güzergahı takip ederek geldi. Alparslan Halep'ten şu güzergahı takip ederek buraya geldi. Ve savaşın bütün aşamaları, biraz önce söylediğim bütün aşamalarını krokilerle gösterme iddiasıyla yola çıktığımız bir proje bu. Dolayısıyla artık o bilinmezlikler, çünkü ilk anlatılarda şöyleydi. O yüzden bir noktasal yer belirtilmiyor. Bir rahve, zöhve ya da zehve diye bir yerde olduğunu söylüyor bazı kaynaklarımız. Yine aynı kaynak Malazgirt ile Ahlat arasında zöhve, zahve, rahve. Yani o, biz onun noktasının düştüğü için aslında zehve ya da zöhve olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama ora neresi? Malazgirt ile Ahlat 50-52 kilometre. Bunun neresinde? Bu hiç belli değildi. Bu daha çok geçiştiriliyordu. Çünkü bir saha çalışması yapılmadığı için. Ama bu çalışma bundan sonra noktasal olarak işte savaş şurada oldu diyecek demekte kalmayacak. Yerinde gösterecek.
1: Kesin. Çok çok önemli bir kaynak hocam. Size ve ekibinize minnettar
0: ben
1: olacak tarih. Hocam sürekli Alparslan diyoruz ya. Alparslan'ın liderliği ve stratejisi de önemli burada. Çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz, evet. Alandan. Ve bu alanı yönetebilmek çok önemli.
0: Evet.
1: Lojistiği nasıl sağlamışlar mesela? Askeri kapasiteyi nasıl sağlamışlar? Orduyu, işte atları, işte su kaynaklarını nasıl bir strateji yaratmışlar burada? Bu zaferi getirecek.
0: Evet.
1: Alparslan'ın askeri dehası ve kurgusu nasıldı?
0: Evet. Bu çok yerinde bir soru. Çünkü biz genelde hep sonuca odaklanırız. Nedense süreç hep atlanır. Halbuki tarihçilik dediğiniz şey süreci anlama işidir. Süreci doğru anladığınızda sonucu öngörebilirsiniz. Şöyle diyebilirim. Hangi savaş olursa olsun zaferi getiren şey aslında bir komutanın, bir hükümdarın, bir sultanın adının ne olduğu önemli değil. Ordusunu bir yerden bir yere sırtı pek, karnı tok, morali yüksek getirme becerisine bağlı. Bunu getirdiğinizde zafer doğal olarak geliyor. İşte Malazgirt Savaşı'nda Romanos, Diogenes bunu yapamıyor, Alp Arslan yapıyor. Alp Arslan üstelik Malazgirt Savaşı'nı öngörmüyordu. Alp Arslan Halep'te, Mısır seferi için Halep'teyken Romanos'un büyük bir orduyla Sivas'tan Erzurum'a doğru hareket ettiğini Romanos'un gönderdiği elçiler aracılığıyla öğreniyor. Çünkü elçiler sultana iltimatom veriyorlar. Erciş'i aldı, Malazgirt'i aldı, onları geri ver. Geri vermezsen imparator gereğini yapacak anlamına gelecek bir iltimatomla sultan bir karar vermek zorunda kalıyor Alp Arslan. Ya Mısır seferine devam edecek, Malazgirt'i gözden çıkaracak, daha 10 ay önce almışım, sonra tekrar alırım diyebilir. Ya da o seferi yerinde bırakacak, yani Doğu Akdeniz hakimiyetini erteleyecek ve bu batıdaki en uç ve stratejik kazanımını ne pahasına olursa olsun bırakmayacak. İşte ikincisine karar veriyor. Hızlıca 26 Nisan'da Halep'ten Urfa Musul'a geliyor ve halifeye, kaim bi emrillah Abbasi halifesine bir mektup gönderiyor. İmparatorun büyük bir orduyla İslam dünyası üzerine geldiğini, kendisinin bunu göğüsleyeceğini ve dua edilmesini istiyor. Aynı zamanda da o büyük veziri Nizamülke, o kendisine bir şey olursa oğlu Melikşah'ı tahta çıkarması, veliahtı olduğunu, eşini, mahiyetini, ağırlıklarını, haremini Hemedan'a gönderiyor. Yani Alp Arslan Halep'ten dönerken aslında olmak ya da olmamak, var olmak, olmamak, ölümle burun buruna bir savaşa gittiğini bilerek geliyor. Tabii Suriye için götürdüğü ordusunu terhis etmek zorunda kalıyor. Böyle teknik bilgilerimiz de var. Yanında vurucu gücü yüksek, profesyonel gulam dediğimiz işi askerlik olan birliklerle birlikte tamamı süvari olan 15 bin kişilik, şöyle diyor bir kaynağımız Özge Hanım, çok güzel betimler, ölmek ve öldürmekte mahir 15 bin Türk. 15 bin yedek atı. Çünkü savaşımız atlı okçu savaşı. Hızlıca bunlarla beraber önce Selmas üzerinden Hoy'a geliyor ve Hoy'da Romanos'un ne kadar daha doğuya geleceğini takibe başlıyor. Erzurum'dan doğuya hareket edip Pasinleri geçtiğinde de hedefin Malazgirt olduğu artık bütün açıklığıyla ortaya çıkınca o da imparatoru karşılamak üzere Malazgirt'e hareket ediyor. Şimdi tabii bunlar 14, Alp Arslan dediğimiz kişi 14 yaşından beri Çağrı Bey gibi Selçuklu Devleti'nin ikinci kurucu ismi Tuğrul Bey kardeşiyle birlikte ve ordulara komuta etmekte, savaşçılığında dillere destan bir babanın oğlu. Aynı o baba gibi bir savaşçı. 13-14 yaşından itibaren Selçuklu ordularına komuta eden, Gaznelilere kök söktüren, bu işin üstadı tabiri caizse. Yanındaki Türkmen beyleri, atlıları, onlar da Bozkır Savaş taktiğini zaten çok iyi biliyorlar. İyi savaşçılar, arazi okumayı, o sizin söylediğiniz lojistik imkanları, organizasyonunu, bütün bu hazırlıklarıyla birlikte geliyor. Ama bakın, gelir gelmez de barış teklif ediyor. Aslında doğrudan savaşmak için de gelmiyor. Ama Romanos ordusunun kalabalıklığına güvenerek Alp Arslan'ın barış teklifini dikkate bile almadan elinin tersiyle itiyor. Ve akıbeti de ertesi günün akşamı Alp Arslan'ın huzurunda zincire vurulmuş olarak, esir olarak cereyan ediyor. Dolayısıyla tabii biz bu projede bu lojistiği de düşünüyoruz. Yani savaş alanının su imkanları, otlak imkanları, bu 30 bin at nerede nasıl beslenir? Bir günlük bir savaş oldu bitti gittiden bahsetmiyoruz. Birkaç günlük, biraz önce de söylediğim 22, 23, 24, 25, 26'dan sonra da orada kalma var. Dolayısıyla nereye ordugahını kurmuş olabilir? Hangi su kaynağını bir lojistik alan olarak değerli? Aynı şeyi Romanos için de tabii ki belirlemeye çalışıyoruz. Yani bu projenin sonunda biz alanda bu ordugahları da belgelemek istiyoruz. Kesinlikle. Buralarda yürüyüş yolları, seyir terasları, interaktif bir müze. Yani bir sonrası aşama bu büyük zaferin yerinde görünür kılınması olacak Malazgirt'imiz için. Tıpkı Çanakkale gibi. Nasıl ki Çanakkale'ye gittiğimizde o zaferin, o direncin, o imanın yerinde müşahhas hale gelişini yerinde bütün iliklerimize kadar hissediyoruz. İşte bu zaferi de Malazgirt'imizde hissetsin istiyoruz, hissedelim istiyoruz. Bunun için de hafıza mekanlara, bu hikayenin hafıza mekanlarına ihtiyacımız var. Bütün bu dediğiniz lojistik imkanlar, ordular, ordugahlar, ordular nereden besleniyor, nasıl besleniyor, bu süreci nasıl yönetiyor? Bunlar da yine proje dahilinde belirlemeye çalıştığımız başlıklarımız.
1: Hocam, bir savaş alanını sıradan bir araziden ayıran arkeolojik işaretler nedir? Artık yavaş yavaş bulduğumuz materyaller üzerinden Malazgirt'i yorumlamaya geçmek istiyorum.
0: Evet, haklısınız. Tabii savaş alanı arkeolojisi dediğinizde iki şeye indirgeyebiliriz. Bir, savaşa ait olduğu düşünülen metal objeler. Hı hı. Bunlar okuçları, mızraklar, kılıçlar, kalkanlar, ne varsa. İki, insan kayıpları. Neticede bir savaş, ölümler var. Şehitliğimiz olmalı. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Bizans ordusunun, imparatorun Romanos Diogenes'in komut ettiği ordunun 30 bini geçmediğini düşünüyoruz. O kaynaklarımızın 600 binler, 100 binler, 200 binler. Bir de şunu atlıyoruz biz hep değerlendirme yaparken. Ordu sayıları verilirken bu sayıların tamamını muharip zannediyoruz. Muharip değil aslında. Orta çağda 3 lojistikçi bir muharibi besler. Hmm. Ne demek yani? 90 bin kişilik bir ordu sayısının içerisinde doğrudan meydana çıkıp savaşan aslında 30 bin kişidir ortalama. Dolayısıyla
1: bir sağlıkçısı,
0: karavanayı aşçısı, pişirenden, çadıranı kurandan, o zırhlı askerleri atına bindirenden, yani bir bugünkü modern ordularda da öyle. Hatta bugünkü modern ordularda bir komutanımız söylemişti, hocam dedi, bugünkü modern ordularda 12 ile 16'dır. Hmm. Yani 12 asker bir savaşçı asker için orada var. Dolayısıyla 100 bin kişilik bir ordu dediğinizde, ki biz 70-80 bin kişiyi geçmediğini, bunu çünkü birkaç kez bölüyor İmparator Malazgirt'e gelene kadar ordusunu, ama yine de savaş esnasında Selçuklu ordusundan en az iki katı bir o askeri sahaya sürdüğünü tahmin ediyoruz. Bunun üçte birinin ölmüş olacağını tahmin ediyoruz. Yani 80 ila 10 bin civarında, bu 6-7 bin de olabilir. Ama üçte birini kaybettiğini tahmin ediyoruz. Biraz önce konuşmamın başında söylediğim o askeri direnişi kırıldı ya Anadolu'daki Bizans'ın. Yani burada bir kaybı olmalı ki kaynaklar daha abartılı rakamlar veriyor bize. Selçuklu kaybının da bini geçmediğini düşünüyoruz. Peki bunlar nerede?
1: Evet.
0: Yani bu kadar insan, bin kişi de olsa, yüz kişi de olsa. Ama şunu unutmayacağız. Özge Hanım, biz 955 yıl önceki bir günde ne oldu, nasıl oldu, nerede oldu arıyoruz. Aradan neredeyse 1000 yıl geçmiş. Bu alan her yıl ekiliyor, biçiliyor. Pek çok şeye sahne olmuş. Dolayısıyla biz o 150 kilometre karelik alanı daraltmaya çalışıyoruz. Metal obje konusunda epeyce mesafe kat ettik. O demin gördüğümüz haritadaki o alanın doğru alan olduğunu. Hı hı. Döneme ait askeri teçhizatı verdiğini belgeledik. Elimizde şu an 700'ün üzerinde okucu var. 700'ün üzerinde ve bunlar tabii haklı olarak şunu sorabilirsiniz. Hocam, nereden biliyorsunuz bu savaşa ait olduğunu? Bu topraklar pek çok savaşa şahitlik etti.
1: Soracağım detaylı hocam. Aynen
0: evet.
1: Öyle.
0: İşte bunlar tabii ki sınıflandırıyoruz. Bakın, gördüğümüz bu çok önemli bizim için. Bunların tamamı savaşta kullanılmış okuçları, temrenler. 26 farklı tipolojide oka bakıyorsunuz şu an. Okucuna bakıyorsunuz, silaha bakıyorsunuz.
1: Bunlar hepsi bulundu değil mi hocam?
0: Evet, bunların tamamı savaş alanından çıkmış. Hı hı. Bakın, hiçbiri birbirine benzemiyor. Bunlardan elimizde şu an 680 tane okucu var. O alana yayılmış. Bunları biz sahada arkeolojik çalışmalarla açığa çıkarıyoruz. Koordinatlarıyla haritalara işliyoruz. Buluntu yoğunluk haritaları oluşturuyoruz. Hı hı. Çünkü bu haritalar hangi okucu nereden çıkıyor? Çünkü burada piyadenin attığı, Plaka zırha atılan okucu farklı, örme zırha atılan okucu farklı. Hmm. Zırhlıya atılan, zırhsıza atılan farklı. Ata atılan, bakın en sağda, altta en sağdaki okucu V şeklinde olan okucu, ata atılan. Deltoid dediğimiz ortada bakın üçgen bir okucu var değil mi? Bunun okucu olduğunu hani bilmeyenler nasıl okucu bu, nasıl gidiyor? Bunun aerodinamiği nedir diye sorabilir. Onlar yaralamak maksatlı. Hmm. Süvari ile piyadenin okuçları farklı. Bunlar... tamamı bizim hikayemize ait olduğunu düşündüğümüz okuçlar. Çünkü biz bunların yanında Romanos'un mühürlerini buluyoruz. Altın sikkelerini buluyoruz. Bronz sikkelerini buluyoruz. Zihkirler buluyoruz.
1: Çok heyecan verici hocam. Rejiden rica edeceğim. Dönüşte bu görüntümüzde kalsın. Kısa bir ara vereceğiz. Peki. Çok heyecanlı bir yerde bıraktık. Ayrılmayın değerli tarihseverler. Malazgirt'teki saha buluntularıyla beraber Malazgirt'i detaylı işliyoruz. Kısa bir ara ardından buradayız.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Profesör Doktor Adnan Çevik hocamla beraber Malazgirt Savaş Meydanı'ndan günümüze ulaşan işaretleri ve savaş alanı arkeolojisinin bize açtığı pencereden Malazgirt'i okumaya çalışıyoruz. Çok heyecanlı bir yerde bıraktık. Sizler Malazgirt Destanı etiketine yazıyorsunuz. Ben de hocama merak ettiklerinizi soruyorum. İzleyenlerimiz çok fazla, sorularımız çok fazla. Teşekkür etmek istiyorum tarih gönüllülerine soruları ve görüşleri için. Aynı zamanda yine bizleri İzmir'den, Çeşme'den sevgili Nevzin Vekiloğlu ve kıymetli eşi Nadir Vekiloğlu izliyor. Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz kendilerine. Teşekkür ediyoruz izledikleri için. Hocam devam edelim. Çok önemli ve heyecanlı bir yerde bıraktık. Şimdi hocam topraktan bir uçları tekrardan yönetmenimden rica etmek istiyorum. Kaldığımız yerden devam etmek için. Materyalleri buluyoruz.
5: Evet.
4: 700'e yakın 680 adet ok ucu var dedik. Çeşit çeşit.
5: Evet.
4: Mesela topraktan bir uç çıkardık diyelim. Onun gerçekten az önce de siz de işaret ettiniz, bu sorularım arasında merak ediyordum. 1071'de yani Malazgirt Savaşı'nda atılmış bir ok olduğunu nasıl anlayabiliyoruz? Şeklinden mi?
5: Evet.
4: İşte metali mi? Bulunduğu derinlik mi? Ya da işte başka yanındaki buluntular, bunlar nasıl ayırt ediliyor?
5: Evet. Son söylediğiniz daha çok yanında diğer buluntularla birlikte. Tabii ki şöyle, biz bu literatüre hakimiz. Yani ok uçu dediğimiz şey aslında, yani bunlar sadece bu savaş için üretilmiş materyal değil. 10. yüzyılda da, 11. yüzyılda da, 12. yüzyılda da. Çünkü daha savaş objesi bu. Ufak tefek değişikliklerle aynı amaçla pek çok savaşta kullanılıyor. Bizim savaşımızla olan ilişkisi şu açıdan önemli. Bizans ordusunun çok uluslu bir ordu olduğunu biliyoruz. İçinde Kıpçak, Peçenek, Uz gibi Türkler olduğu gibi Ermeni, Rus, Norman, Viking, Slav, pek çok başka milletten savaşçılar da var. Yani kendi ordusunun tema birliklerinin dışında Bizans'ın ve bu birliklerin kullandıkları silahları, ok uçlarını, şimdi ok ucu kullandığın için söylüyorum, mızrak uçlarımız da var, işte kesici diğer balta başlarımız, gürz başlarımız da var sadece. Ama atlı okçu savaşı olduğu için maalesef diğer buluntular çok günümüze ulaşmamış. Bize kalanlar büyük oranda o. Aslında elimizde 2000'e yakın metal obje var. Bir de tabii bunlar nal ve nal çivileriyle birlikte korelasyon da oluşturuyoruz. Yani bunların birbirleriyle ilişkileri. Dediğiniz gibi yanında neyle çıkıyor? Derinlikle hiçbir işimiz yok. Özge Hanım, bazen 10 santim, bazen toprağın üstünde, bilemediniz 20-30 santim de çıkıyor. Hatta sadece bunlar çıkmıyor. Bundan 3000 yıl önceki Urartu ok uçları da çıkabiliyor. Veya obsidiyan ok uçları da çıkabiliyor yani sahada. Bunların bizimle ilişkisini kurmak için bu çeşitlilik, hiçbir savaşta bu kadar çeşitlilik yok. Bu aslında yazılı kaynakların Bizans ordusunun niteliğini, tabii bu ok uçlarını biz de, biraz önce de söylemiştim, buluntu yoğunluk haritalarımıza, aslında öyle bir haritamız da vardı, buluntu yoğunluk haritamız, haritalarımıza işliyoruz bunları. Yani her bir obje nereden çıktıysa, ne şekilde çıktıysa fotoğrafı çekiliyor, ilk basit tanımla birlikte koordinatıyla veri tabanımıza işliyor. Sonra biz ofisimize döndüğümüzde, saha çalışmamızı bitirdiğimizde bütün bu buluntuları tek tek ilişkilendiriyoruz. Mesela Bazı bölgede sadece burada gördüğümüz dörtgen dediğimiz daha çok piyadenin kullandığı ve zırh delici okuçları tespit edebiliyoruz. Bu piyade savaş alanını gösteriyor. Hı hı. Peki alan bunu doğruluyor mu? Evet, ya da bazı yerlerde sadece süvari atlı birliklerin atacağı okuçlarını, aynı zamanda orduların konumlarını da anlamış oluyoruz. Yani Bizans ordusunun sahaya nasıl dağıldığı, alanda bulduğumuz okuçları, dolayısıyla çatışmanın hem nereye kadar uzadığı hem de hangi birliklerin bu alanda nerede çarpıştığını da gösteriyor. Tabii savaşlarda aslında tahmin edilenin ötesinde ölüm savaşın en ateşli anında olmuyor. Daha çok kaçma, kovalama esnasında oluyor. Çünkü savaşın ana zaman diliminde ordular, birlikler birbirlerini de kolladıkları için orada çok kayıp vermiyorlar. Ne zaman ki bozuluyor bir taraf ve kaçmaya başlıyor, işte ölüm de orada oluyor. Hakikaten bizim, eğer arkadaşlar buluntu yoğunluk haritamızı getirebilirlerse, o buluntu yoğunluğu da tam da bunu doğrulayacak şekilde. Yani kanatlarda, o taşlık alanlarda, yani normalde baktığınızda insanın ayakta durması zor dediğiniz yerde yüzlerce okucu buluyoruz biz. Ve süvarilerin attığı okuçların, yani piyadenin değil ona karşı atılan okuçları. Bunlar bir de yanında bir askerin boynundan düşen bir haçla veya cebinden düşen bir Bizans sikkesiyle veya Selçuklu gümüş sikkesiyle veya bizzat imparatora ait mühürle çıkarsa zaten tanımlanmış oluyor. Yani o obje, evet, bu hikayenin ürünü diyoruz. Bu hikayeye ait diyoruz.
4: Sadece yanında çıkanlarla bir okucunun Selçuklu askerine ya da Bizans askerine ait olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Yani az önceki mesela yine gelecektir.
5: Bakın
4: o.
5: Bunlar. Buyurun. Evet, aynen. Tabii şöyle, ok dediğiniz pek çok savaşta kullanılır hiç şüphesiz. Sadece o değil ama zaten o okucu ortaçağ, yani 11-12. yüzyıl, işte Selçuklu, biz bütün müzeleri tarıyoruz, bütün katalogları tarıyoruz. Arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkan bütün yayınları, bir ekibimiz sırf onları tarıyor. Hatta 10 gün önce bir Gürcistan'dan, bir de Bulgaristan'dan iki tane ok ve mızrak çalışan uzmanı davet ettik. 10 gün bizimle beraber bizim bütün objelerimizi değerlendirdiler. Bu bizim için çok değerli bir tecrübeydi. Acaba yurt dışındaki uzmanlar da yaptığımız işin ve tanımlamalarımızı doğru buluyorlar mı, bulmuyorlar mı? Onlardan öğrenecek bir şeyimiz var mı, yok mu? Onu tecrübe ettik ve doğru yolda gittiğimizi, doğru tanımladığımızı, hatta bazı buluntularımız onların da çok ilgisini çekti. Yani daha okçu yüzüklerimiz de var ayrıca bizim. Yani bunlar yüzüklerle beraber. Çünkü biliyorsunuz kompozit yayla atılan oklarda okçu yüzüğü dediğimiz baş parmağa takılan bir aparat var.
4: Evet.
5: Çünkü yayı çektiğinizde bir süre sonra bu parmak su toplar, yara olur, hatta kopar. Kompozit bir Türk yayıyla bir okçu dakikada 20 tane ok atar.
4: Asgari. 20 tane.
5: Ve bu ok 300-400 metreden öldürür. Müthiş bir silah bu.
4: Evet.
5: Atlı bir süvariyi düşündüğünüzde. Tabii bu balista örneğimiz.
4: Balista nedir hocam?
5: Balista, kuşatma, hemen solundaki mekanizmadan atılan, kurmalı bir yayla atılan bu bir kuşatma silahı. Bu da bizim bu seneki en değerli buluntularımızdan biri. Hani konuşmanızda dediniz ya, alan, savaş, mekanları nasıl belirliyorsunuz? Şimdi sadece 26 Ağustos'a odak değiliz. 22 Ağustos'ta acaba Bizans İmparatoru

0: Vazgeç kuşatmasını nereden yönetti?
1: Nereye konuşlandılar?
0: Evet. O konuşlandığı yer çünkü aynı zamanda ordugahı onun.
1: Evet.
0: İşte bu buluntu Romanos'un konuşlandığı ordugahı bulmamızı sağladı. Burası Malazgirt Kalesi'ne yaklaşık 300-350 metre bütün kaleye hakim bir mevki. Hatta orası Tuğrul Bey'in 1054'te başarısız bir Malazgirt kuşatması vardır. Bir ay kuşatıp alamadığı. Aynı zamanda aynı mevki. Yani hangi ordu gelirse gelsin Malazgirt'i kuşatacağı. İşte orada biz 11. yüzyılda Bizans ordusunun sıklıkla kullandığını bildiğimiz, kuşatmalarda kullandığını bildiğimiz dördü bir, yani bunların sapları var tabii ki, o sapları çürümüş, bunlar kalmış orada. Tam da kaleyi gören bir tepelik alanın içinde kayaların arasından çıktı bu. Bu ve buna benzer, bakın, mevki, hikaye, tarihsel anlatı, obje üzerine yaptığımız diğer çalışmalar, yani literatür taramalarımız, evet, bunun bu savaşta, savaşın hemen öncesinde imparatorun Malazgirt'i geri alırken ki kuşatmasında kullandığı silahlar dememizi sağlıyor. Aynı durum savaş alanı içinde geçerli.
1: Az önceki yine ok uçlarını sormak istiyorum hocam, ya da şuradaki bulduğumuz 680 adet.
0: Evet.
1: Ya da sadece az önceki görseldeki, evet, Selçuklu'ya mı ait sadece?
0: Hayır,
1: onlar
0: değil. Ha, onu, 26 zihin... farklı tipoloji, bunun içerisinde peçeneklerin kullandığı var.
1: Ha.
0: Uzların kullandığı var. Ermeni piyadelerin kullandığı, Slavların. Hatta ben iki kez ekibimizle, hı, birlikte Rus Bilimler Akademisi'ne davet edildik. 2020 yılında ve 2023 yılında. Onlar periyodik olarak her iki yılda bir harp tarihi, savaş alanı yapıyorlar. Orada ben mesela Malazgirt Savaşı'ndaki ok uçlarıyla Novgorod kazısındaki ok uçlarını karşılaştıran bir sunum yaptım. Yani bizim Malazgirt'te bulduğumuz ok uçları Novgorod kazısındaki yine aynı döneme tarihlenen, 11-12. yüzyıla tarihlenen ok uçlarıyla birebir aynı örnek. Bu neyi ispat ediyor Özge Hanım? Malazgirt Savaşı'nda Rus birliklerinin de ya da Kıpçak peçeneklerinde olduğunu. Var mı? Tarih metinleri bize bunu anlatıyorlar mı? Evet, anlatıyorlar. Biz dolayısıyla onların varlığını neyle belgelemiş olduk? Doğrudan silahlarıyla belgelemiş olduk. Yoksa buradakiler Selçuklu değil tabii. Burada piyadelerinde attığı var. Yani zırh delici var. Şunu söylemek için bu resmi özellikle gösterelim istedim. Bir savaşın içerisinde birden çok birlik var ve bir okçunun sadağında, ok kesesinde savaş esnasında hangi askere, hangi, yani tepeden tırnağa zırhlı birine atacağı okucuyla, atına atacağı, örme zırhla plaka zırha atacağı okuçları farklı. Bu aynı zamanda bu savaşın içerisinde taktik ve stratejinin boyutlarını göstermesi açısından da çok değerli. Hem Bizans tarafına ait, hem Selçuklu tarafına ait. Bunların içerisinden biz hangilerinin Selçuklu'ya ait olduğunu biliyoruz. Mesela hemen altta en baştaki bir Selçuklu olması gereken üç bıçaklı dediğimiz süvari okucu. Tabii ki Bizans ordusunda da süvari vardı hiç şüphesiz. Ama biz Semerkant'taki müzelerden, Buhara'daki müzelerden, İran müzelerinden, yani ülkemizdeki yapılan çalışmalardaki okuçlarıyla karşılaştırıyoruz bunları. Hemen yanındaki de öyle. Yine yastığı iki bıçaklı dediğimiz sağ altta 2, 4, 6, 8, 9. okucu. Hemen onun yanındaki. Bunlar daha çok, çünkü şunu biliyoruz, atlı birlikler daha hafif ve yaralama maksatlı okucu. Piyadeler daha ağır okucu. Hafif okuçları daha 300 metre, en az 200 metre, 300 metre gidiyor etkili menzili. Ama ağır okuçları 100 metre, 150 metre giden okuçları. Dolayısıyla tek başına bu hikayenin okucu alt başlığı bile o kadar değerli ki, birlikler, sahadaki pozisyon alışları, savaşın sınırlarının tespit edilmesi,
1: agresif olup olmadığı savaşın.
0: Evet, evet. Hangi birlikler o? Bunların tamamı işte nihayetinde şurası savaş alanıdır ve savaş şu sınırlar içerisinde cereyan etmiştir diyebilmemiz için elimizdeki en önemli deliller. somut deliller.
1: Hocam mühürler, nal çivileri vesaire var mı bulduğumuz yine bu kadar fazla?
0: 2000'in üzerinde metal obje var elimizde. 2000. Bu alan içlerinde. Tabii bunların içerisinde 1000'e yakın şey var. Nal çivisi, nal ve tabii onlar da ayrı. Bakın bunların hepsi bir uzmanlık istiyor. Yani dünkü bir atın nalı da olabilir.
1: Evet.
0: 1000 yıl önceki bir atın nalı da olabilir. Bakın burada evet bu çeşitliliği göstermesi açısından bu görsel daha bu ilk ikinci senemizdeki görselimizdir. Bakın bir haç var yukarıda görüyor musunuz? O haçla şu aşağıdaki dört köşe okucu yan yana çıktılar. Ve kullanılmış bir okucu. Yani okçu onu atmış, bir sert bir cisme vurmuş, ucu yamulmuş gördüğünüz gibi. Evet. En alttakini
1: en
0: söylüyorum.
1: En alttaki, soldaki.
0: Tablolar bizim kazı alanlarımızı gösteriyor. Yani burada sistematik bir metodoloji uyguluyoruz bir. 50'ye 50 açmalar yapıyoruz. Tek tek alandaki yoğunluğu belirliyoruz. Yani normal bir arkeoloji çalışma nasıl yapıp... Bakın kaltroplar var, dikenler. Süvarinin ayaklarına ya da piyadenin ayaklarına. Şimdi bazen polisler asfalta kaçan şoförleri durdurmak için lastiklerini patmak için atıyorlar ya. Tabii. Evet, aynı işi yapıyor bu da.
1: Yavaşlatmak ya da durdurmak için.
0: Durdurmak, ayağına batacak, onu saf dışı bırakacak. Yani bunlar var Malazgirt alanında, sahada. Ve... o zaman ilk örnekti. Bu sene 3 tane daha bulduk aynı bölgede. İşte bunların birlikte çıkması hikayeyi daha da anlamlı hale getiriyor. Kesinlikle. Ama bakın obsidyen okucumuz da var. Osmanlı sikkelerimiz var. Sağ tarafta mızrak uçlarımız var. Yani 10-12'ye yakın da mızrak ucumuz var. Şeyleri kastetmiyorum. Urartu, diğer dönemleri ayırıyoruz onların dışında. Çünkü biz aynı zamanda bu çalışmada bir taraftan Malazgirt'in geçirdiği bütün askeri süreci de belgelemiş oluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ben söylediğim rakamlar doğrudan bizimle ilgili olduğunu değerlendirdiğimiz, düşündüğümüz objelere ait. Mühürler var. Yani Bizans İmparatoru'nun, Romanos Diogenes'in Türkiye'deki müzelerde yanlış hatırlamıyorsam 5 mührü var. 3 tane bulduk biz. Bütün Türkiye müzelerinde. 3 yıl imparatorluk yapmış. Biz sahada 3, bakın nasıl çıkıyor bunlar. Bunların hepsi Diyojen'e ait. Bu Diyojen, Diyogenes dilimize yapıştı. Galata meşhur, Diyojen malum.
1: Evet, Diyojen.
0: Yani seyirciler ne demek istediğimi anlıyor. Bakın bronz, bizzat imparatorun sikkeleri bunlar.
1: Hocam,
0: asker maaşları belki de
1: nedir?
0: Bunlar.
1: Nedir? Haritalarda görür. Şerit nedir şuradaki şerit?
0: Şerit ölçek veriyor bize. Hem derinlik hem boyut ölçeği veriyor. Bir de yön şeyimiz oluyor bizim. Yani kuzeyi gösteren, çünkü bunu belgeliyoruz. Bunları dediğim gibi bakın bu gördüğünüz fotoğrafı çekiliyor. Bu bir tane koydum. 10 tane ayrı şekilde fotoğraf çekiyoruz. Yukarıdan aşağıdan ve en önemlisi de bunu koordinatlarıyla veri tabanımıza işliyoruz. Mühürlerimiz de vardı. Yine göndermiştim arkadaşlara. Belki onları da. Bakın Romanos'un şu gördüğünüz sağdaki sikkesi nadirdir. Bir yüzünde Hazreti Meryem resmedilmiş. Diğer yüzünde İmparatoriçe ile kendisi. Sol tarafta yukarıda gördüğünüz sikkede imparatoru oradan çıkarabiliriz. Sakallı, sağ tarafta Evdokya, kraliçesi. Ama ilk 2 yıl bastırdığı sikkelerde arka yüzde Hazreti İsa, sağ tarafta kendisi, sol tarafta imparatoriçe. Arka yüzde bir önceki imparatorun çocukları var, tuhaf. Yani imparatorsunuz, bir önceki imparatorun çocuklarını da paranıza bastırmak zorundasınız. Bu neyi gösteriyor? Demek ki henüz adınız imparator olsa da tam anlamıyla imparator değilsiniz, vasisiniz.
1: Vasi, evet.
0: Yani aslında kahramanımız biraz dramatik de bir durumu var. Yani çaresiz bir zafere ihtiyacı var imparator yapıldığında. Hocam, evet, mühürlerimiz de vardı. Mühürlerimiz, onlar bulut yoğunluk haritamız var. Getirir arkadaşlar.
1: Evet, yavaş yavaş rejimiz getirecektir. Hocam çok merak ediyorum. Çok ciddi bir araştırma ve proje. Baktığımızda fotoğraflardan da görüyoruz. Bir sabahınız nasıl başlıyor? Gerçekten merak edici. Yani bütün gün arazide misiniz bunları, bu buluntuları aramak için? Sabah kalkıp toprakları eşip akşama kadar hani hiçbir şey bulmadığınız da oluyor. Yorucu mu bu süreç? Biraz da ondan da bu işin çilesini de konuşalım biraz açıkçası.
0: Evet, evet. Belki de en çok konuşulması gereken yer burası. Tabii şunu söyleyeyim. Yani benim çok harika bir ekibim var. Yani Türkiye'nin dört bir yanından, Ege Üniversitesi'nden, Hacettepe'den, Marmara'dan, İstanbul Üniversitesi'nden, işte Binali Yıldırım'dan, Muş Alpas'tan, tabii proje ortağımız, onu söylemeliyim. Buradan rektörümüz Mustafa Ali Can'a da, hem rektörümüz hem meslektaşım hem de kardeşim. Dolayısıyla o da bir tarihçi. Muşarp Aslan Üniversitesi'nden pek çok branştan, sahadan olduğu için arkadaşlarımız var. Bitlis Eren'den var. Pek çok üniversiteden nasıl başlıyoruz? Bir kere nerede çalışacağımızı biliyorsak, eğer bilmiyorsak önce zaten onun hazırlığıyla başlıyor. Çünkü her gün bazen bir alan birkaç gün çalışmamızı gerektiriyor. Oradan alacağımızı aldıktan sonra şunu söyleyeyim. Biz klasik bir arkeoloji işi yapmıyoruz. Yani biz bir höyük kazmıyoruz. Ne demek höyük kazmak? Bir demirbaşınız var, hep orada duran. Hı hı. Asırlardır orada duruyor. Siz onun tepesine çıkıyorsunuz. Her gün kat kat inerek işte en yakın tarihten en geç tarihe kadar çıkan obje size kendi hikayesini anlatıyor. Ya da bir ören yeri, bir tapınak, bir tiyatro, ne bileyim bir cami neyse. O da orada zaten. O duvardan bak, aa burada bir tapınak çıktı falan. Bizim öyle
1: siz
0: değil.
1: Siz bir bilinmezi kazıyorsunuz.
0: Evet. Çok güzel ifade ettiniz. Biz tabiri caizse iğneyle kuyu kazıyoruz.
1: Evet.
0: Her gün süpan bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Tabii burada yerelden aldığımız bilgileri Malazgirtli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Onlar bizim en çok destekçimiz. Yani ilk iki sene biraz çok birbirimizi anlayamadık ama son beş yıldır bizim yaptığımız işin Malazgirt için. Malazgirt'in sadece ülkemiz için değil, bütün dünya için tanınırlığı açısından bu büyük zafere ev sahipliği yapmak, o toprağın çocuğu olmak, Alp Aslan'ın at koşturduğu, naralar attığı, Anadolu'nun yurt oluş sürecinin hikayesinin cereyan ettiği bir coğrafyanın çocuğu olmak bir ayrıcalık. Biz Malazgirt'te olmayı çok seviyoruz, Malazgirtlileri çok seviyoruz. Onlar da bize her tür desteği veriyorlar. Tarlasını sürerken, bir çoban hayvanını otlatırken getiriyor bana, hocam şöyle bir şey buldum, bu senin işine yarıyor mu? Nefes. Bu benim için ertesi gün yeni bir çalışma alanı anlamına geliyor. Sabah 7'de biz sahaya çıkıyoruz. 7-7.30 çünkü çok sıcak. Bazen 40-50 dereceyi buluyor. Gecemiz serin ama gündüzümüz o bazalt. 1500 metre, 1600 metre bir yükseklikte çalışıyoruz. Survey alan ekiplerimiz var. Ofiste ayrı ekiplerimiz var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz sadece savaşa ait çalışmaları yürütmüyoruz. 2 yıldır Malazgirt Kale Şehri'nin de tarihi, dokusunu ve kimliğini çıkarmak adına orada da bir arkeolojik çalışma yürütüyoruz. Çünkü bu savaşın öznesi Malazgirt'in bizatihi kendisi. Onun da belgelenmesi gerekiyor. Sahada belirlediğimiz alanlarda önce survey dediğimiz çıplak gözle alanı geziyoruz. Hı. Belirlediğimiz alanı. Onların koordinatlarını alıyoruz. Dronlarımız var. Coğrafi bilgi sistemleri, uydu fotoğrafları, tarihi fotoğraflar. Bütün bu çalışmaları bitirdikten sonra bu alanda sonra da metal dedektör taramaları yapıyoruz. Gerekli olan yerlerde. Ve o buluntular biraz önce söylediğim gibi belgeleniyor. Bu 12-1'e kadar sürüyor. Çünkü bütün gün çalışmak mümkün değil. Yani arkadaşlar ayrıca sahada bunları bulmaktan belki de daha önemlisi onların veri tabanına işlenmesi, envanterlik, etütlük olarak tanımlanması, restorasyonlarının yapılması. Yani asıl aşama laboratuvarda yürüyor.
1: Evet.
0: Bizim hem insan kayıplarına ilişkin Muş Alp Aslan Üniversitesi çatısı altında Hacettepe ve ODTÜ'den sonra Türkiye'nin 3. antik DNA laboratuvarımızı kurduk bu sayede. Burada bütün ilgililere de seslenmiş olayım.
1: Onu
0: başında bir antropologumuz var.
1: Detaylı soracağım.
0: Evet, yani insan kayıpları, kemikleri nasıl analiz ediyoruz, nedir, evet, ne evet, değildir, ölüm sebepleri vesaire, evet, ölü gömme gelenekleri. Bir de metal laboratuvarımız var. Bu laboratuvarlarda bütün, yani istiyoruz ki Malazgirt'te Muş Alp Aslan Üniversitesi çatısı altında Türk-İslam döneminin kazılarının, arkeolojik çalışmalarının, insan kaynağının ve laboratuvar imkanlarının oluştuğu bir merkez olsun Muş Alp Aslan Üniversitesi. Adına yakışır bir şekilde.
1: Evet.
0: Madem Sultan Alp Aslan bu üniversitenin adında yaşıyor, o zaman öncelikle bu sultanın, bu büyük zaferinin izlerini ortaya çıkarsın. Dolayısıyla öğleden sonra da ofiste, kazı evimizde bunları, seramikler eğer kaleden geliyorsa seramikler, tabii biz sahadaki bütün, dediğim gibi şöyle yapmıyoruz. Aa bu Urartu bizim işimize yaramıyor demiyoruz. Alandan bütün bunlar her birisi dediğim yöntemle belgeleniyor, alana getiriliyor, tanımlanıyor. Çünkü bir taraftan da Malazgirt'in tarihini de açığa çıkarmak, o alanın tarihinde açığa çıkarmak istiyorum.

0: Bu inşallah bakanlığımız bu anlamda da bir çalışma yürütüyor. Bir müzede
1: evet,
0: bütün bu
1: inşallah.
0: buluntular savaşın bizzat izleri orada hayat bulacak. İnşallah savaşın kendisiyle birlikte. Dolayısıyla yani bütün arkeolojik kazımalar hakikaten ben bir tarihçiyim, arkeolog değilim ama onlardan çok şey öğrendim. Bu arada şunu da söylemiş olayım. Özellikle bu alana meraklılara. Çağ interdisipliner çağı. Yani sadece tarihsel bilgiyle tarih öğrenilemez. Coğrafya bilmeyen bir tarihçi bence kendini tekrar gözden geçirmelidir. Arkeoloji, sanat tarihi, bunun alt işte epigrafi, numizmatik yani geçmişin gerçeğine ulaşmak tarihse bizim o gerçeğe doğru ulaşabilmemiz için pek çok disiplinden destek almamız gerekiyor. Şimdi çok ben güzel. Biraz önce size konuşmamın başında Süphan Dağı'nın volkanik akıntıların oluşturduğu bir plato burası dedim. Bu bilgiyi ben üretemem. Benim uzmanlığım ona yetmez. Bunu jeolog hocamız tabii ki. Yerin altını görüntüleme cihazlarımız var, georadarlarımız var, gradyometremelerimiz var, manyetometrelerimiz var. Hem manyetik tarama yapıyoruz hem elektrikli güç tomografilerimiz var, jeofizikçi hocalarımız var. O uzmanı yapıyor onu. Bize raporluyor. Yeni alanları öyle belirliyoruz. Hı hı. Antropologlarımız çıkan kemikleri analiz ediyor. Ölüm sebeplerini, yaş analizlerini, bizimle ilgili ilgisi olup olmadığını ortaya koyuyor. Yani bu pek çok disiplinin bir araya gelerek geçmişin bir büyük tarihsel hadisesini doğrulatma, ortaya çıkarma işi hep beraber öğreniyoruz bir taraftan da. Yani beni en çok heyecanlandıran kısmı orası. Ben 30 yıldır bu işi profesyonel olarak yapan bir akademisyen olarak. Yani daha önce Malazgirt'i başka türlü anlatıyor idim. Şimdi son 7 yıldır bambaşka bir şekilde anlatıyorum.
1: Çok heyecan verici hocam.
0: Evet, çünkü o coğrafyayı artık biliyorum. O havayı teneffüs ediyorum. Bu çok değerli. Hatta her yıl acaba şurayı bir taradığımız alanı belki 3 kez 5 her ilginç bir şey Özge Hanım. Tekrar tekrar buluntu elde ediyoruz. Yani şöyle bir şey de yok. Burayı taradık, bura bitti. Tamam bize verdiğini verdi, vermediğini
1: orası
0: vermedi.
1: Orası boş alan deyip haritayı öyle kaydetmiyorsunuz. Yine tarıyorsunuz.
0: Evet, taramamız gerekiyor çünkü ilginç bir şey.
1: Şöyle bu arada kalemden mühürleri örnek de vereyim. Getirebiliriz.
0: Evet bakın işte bütün bu taramaların neticesinde biz savaşın bu alanda cereyan ettiğini düşünüyoruz. Çünkü buluntu yoğunluk haritamız bize bu alanı gösteriyor. İmparatorun ordugahı hemen Malazgirt'in önünde. Selçuklu ordugahı iki alandan birinde olmalı. Çünkü İran, Hoy üzerinden, Erciş ya Patmos üzerinden geldi sultan ya Adil Cavaz Süteyi yaylasından Selakut'u Afşin'in. Şu Afşin bizim için çok önemli. Birazdan belki onu da soracaksınız. İnsan kayıpları açısından orası bizim önemli bir arkeolojik alanımız. Eski bir gayrimüslim yerleşimi orası. 2000'in üzerinde Müslüman mezarı tespit ettik biz orada. Daha da ilginci tespit ettik. Ama aynı zamanda bu mezarın içerisinde defnedilenler 11-12. Yüzyıl defni. Hmm. Yani savaşın olduğu yüzyıla definler bunlar. Dolayısıyla metal obje, evet savaşın yayılım alanı. Peki insanlar nerede? Yani evet. Bizans askerleri, toplu mezarlar da olmalı. Peki bu alanın neresinde? Ama şunu da unutmayalım. Henüz bu alanın %17-18'ini tarayabildik. Daha tamamını dediğim zorluklar sebebiyle henüz zamana ihtiyacımız var. Ama bana sorarsanız hocam savaşın nerede, sınırları nasıl olduğu konusunda hangi aşamadayız? Bence bizim nazarımızda hikaye net. Birlikler neredeydi? Kanatlar neredeydi? Kaçma kovalama nerede oldu? Sabahtan öğleye kadar savaş nasıl cereyan etti? Öğleden sonra bozgunla birlikte nasıl cereyan etti? Buluntular bize alanda çatışmanın nasıl olduğunu veriyor. Hı hı. Ama bunu tabii ki bir şehitlikle taçlandırmak istiyoruz hiç şüphesiz.
1: Evet.
0: Onun için alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Biraz önce taramadan bahsetmiştim. Şimdi okucu şöyle durduğunda bunu taradığınızda bu size bir güçlü bir sinyal veriyor. Ama böyleyse şimdi bu işte
1: fark ediyor mu hocam?
0: Tabii ki. Yani bu çok daha daha ağır olduğu için evet bu size zayıf bir sinyal verecektir. Bu size daha güçlü bir sinyal verecektir. Dolayısıyla bazı alanları tekrar tekrar. Çünkü bir alanda bir tane okucu bu büyüklükte bir savaş için bir tarafta 30 bin kişi bir tarafta 15-20 bin kişi 50 bin insanın gırtlak gırtlağa sabahtan akşama kadar savaştıkları bir alanda alanı düşüyor. Her ne kadar bin yılda geçse üstünde bir tane daha çok olmalı. O an havanın sıcaklığı.

0: ay güneş arasındaki denge. Bunlar çünkü manyetik cihazlar.
1: Çok doğru.
0: Her zaman aynı sonucu vermeyebiliyor. Mesela nem bizim için çok değerli ve maalesef biz nemli ortamda değil sıcak ortamda çalışmak zorundayız. İşimiz gereği. Yani Nisan Mayıs'ta bu çalışmaları yürütebilsek muhtemelen daha çok sonuç alacağız. İşte bunlar zaman içerisinde deneme yanılmayla bir sonuca doğru götürmek istiyoruz. Yani geldiğimiz aşama bizim için ümit verici, mutluluk verici. Bunu bugüne kadar İspanya, Almanya, Polonya, iki kez Rusya olmak üzere pek çok yere davet edildik. Yaptığımız işi orada anlattık. Buluntularımızı yayınlara döküyoruz ve tartışıyoruz uluslararası platformlarda da. Doğru yöntemle doğru alanda çalıştığımızı biliyoruz.
1: Hocam az önce rejiden de rica edeceğim. Mühürler var evet. İşte mühürler gelmiş. Çünkü mühürler özellikle önemli mi hocam?
0: Çok önemli.
1: Bir mühür mesela sıradan bir metal parçasından farklı olarak bize bir kişinin işte kimliğini, görevini, işte o ordudaki bürokrasisini ya da o komuta sistemi hakkında özel bilgiler verebiliyor mu?
0: Elbette. 3 adet doğrudan imparatorun mühürlediği mühür var. Bunlar muhtemelen belki de maaş sandıklarının askerlere ödenecek sikkelerin, bunlar altın olabilir, bronz olabilir. Nitekim altın sikkelerle beraber geldi. Hı hı. Bu sikkeler, mesela bu sikkelerin hemen yakınında da mühürler geldi. Şu sağdaki altın sikkelerin yanında da mühürler geldi. İmparator, onun dışında 30'a yakın daha küçük mühürlerimiz de var. İslami mühürler var, Bizans mühürleri var. Elbette mühürlerin de bir yerleşim yeri değil burası. Bir savaş alanı, bir plato. Evet. Bu platoda bu kadar çok mühür, tabii ki savaşla ilgili olanlarını kastediyorum. Başka dönemlere ait mühürlerimiz de var hiç şüphesiz. Savaşla ilgili olanlar ulağa ait bir mühür olabilir. Dediğim gibi ordugah yağmalanmıştır. Altın sandıkları bir arabaya yüklenmiş, kaçırılırken baskına uğramıştır. Bir çatışma çıkmıştır, evet. O sandıklar çürümüş, o mühürler orada kalmış olabilir. Bütün bunların varlığı bizim yeni çalışma alanlarımızı belirlediği gibi savaşın sınırlarını kavramamız açısından. Burada bizim için kritik nokta ne? Bu mühür kime ait? Hı hı. Mühürün kendisi kime ait olduğunu söylüyor zaten. Okunuyorsa, Romanos'un mühürü tam bu gördüğünüz sikkelerdeki aynı tarz mühürler. 48 gram kurşun mühürler bunlar. 48 gram, 32 gram, 3 tane kondisyonları da çok iyi mühürler bunlar. Yani herhangi bir spekülasyona açık mühürler değil. Sikke ayrı bir hikaye anlatıyor size. Mühür ayrı bir hikaye anlatıyor. Biraz önce söylediğim silahlar ayrı hikayeler anlatıyor.
1: Hocam az önce çok yine ilgi çekici bir konuya değindiniz. İnsan kalıntıları evet. diye. Bu insan kalıntıları neden bu kadar önemli? Dediniz ki o bize bir laboratuvar oluşturur ve DNA'lara gireceğim evet. birazdan. Yani mesela bu bazı gömüler işte 11. 12. yüzyıla tarihlenmesi, o mezarların işte mesela gömü şekli, İslami gömü orada evet, dediniz evet, az önce evet. Özellikler gösteriyor. Bizi işte savaşta hayatını kaybeden askerlere ne kadar yaklaştırıyor ya da bize ne bilgiler veriyor bu gömüler?
0: Evet. Şimdi birincisi savaşımızda savaş alanı arkeolojisi yapıyoruz. Dediğim gibi metal objeler zaten beklediğimiz bir şey. Bu savaşın bir de insanları var.
1: Evet.
0: İki ordu var. Bunlara ne oldu? Maalesef yazılı kaynaklar savaşa giden süreci, savaşın kendisini bütün detaylarıyla anlatmasına rağmen savaştan sonra ne olduğunu söylemiyor. Özge Hanım, böyle bir talihsizlik. Bu sadece bizim savaşımız için değil. Literatürü de tarıyoruz. Yani ölenlere ne oldu? Nasıl bir organizasyonla defnediliyor? Defnediliyorlar mı? Ediliyorlarsa nasıl ediliyorlar? Düşman kim defnediyor bunları? Esirlere mi defnettiriyorlar? Civardaki köylüler mi bu organizasyonun içerisinde yer alıyor? Alparslan'ın bir hafta daha bölgede kalmış olmasının bu iş ve işlemler içinde önemli olduğunu düşünüyoruz ve dolayısıyla gömülmüş olması gerektiği kanaatindeyiz her şeyden önce. Gömülük gömülmediğine dair bir kayıt yok elimizde ama gömülmüş olmalı. Çünkü bizim geleneğimizde yakmak yok. Bu cesetler açıkta da bırakılmış olamaz. Çünkü Ağustos sıcağı salgın hastalığa sebep olur. Malazgirt'e yakın civarda köyler var mutlaka. İnsanların gelip geçtiği bölgeler burası. Yani bunların mutlaka toprağın altına bir şekilde gömülmüş olması. Peki nasıl? Bizans kayıpları için çukurlar açılıp işte 50, 100 neyse. Ama şöyle değildir herhalde. Bütün alan gezilip tek tek ölüler toplanıp ama çatışmanın yoğun olduğu, ölümlerin yoğun olduğu alanlarda böyle tabii

0: Alanım volkanik olması öyle çok derin kazmaya çok müsaade etmiyor. Ama her taraf taş, bazalt taş. Şimdi bu bazalt bizim için hem iyi hem kötü. Bazalt aynı zamanda içinde demir madeninde barındırdığı için manyetik taramalarda da önümüzdeki en büyük sorunumuz bizim. Yani bazen o kadar yoğun sinyal alıyoruz ama bir kayanın sinyalini aldığımızı anlıyoruz bir süre sonra. Dolayısıyla bir çukur kazılıp bu taşlarla yığılmış olabilir. Ama zaman içerisinde evet bakın şu an savaş alanına bakıyoruz biz. Durduğumuz yer, imparatorun durduğu yer. Bütün biraz önce anlattığım o büyük zafer işte bu gördüğünüz alanda cereyan ediyor. Bakın ileride ufukta bir hayvan sürüsü görünüyor ortada. Oraya kadar gittiğinizde zannediyorsunuz ki ufuk orası. Romanos'un yaptığı en büyük, imparatorun yaptığı en büyük hata o. Alanı etüt etmediği için, analiz etmediği için, keşif kolu çıkarmadığı için neyle karşılaşacağının farkında değil. Alp aslanı yakaladım, burada işini bitireyim ve kahraman olayım derdinde. Çıktığında o önündeki düzlüğü bazalt bir yükseltiyi atlıyor, bir düzlük daha geliyor. Sonra bir yükselti daha geliyor. Dolayısıyla Bizans ordusu düzenli bir harekat yapamıyor. Zaten Alp Aslan'ın bütün stratejisi buna dayalı. Merkez, sağ ve sol kanat birbirinden açılmaya başlıyor. Sağ ve sol kanata Selçuklu attıları vesaire. İşte çalıştığımız alanlar buralar gördüğünüz gibi. Şimdi buraya baktığınızda hocam sabah 7'de kalktınız. Nereden başlayacağınıza nasıl karar veriyorsunuz?
1: Kesinlikle. Kocaman olaya bakıyorum.
0: Evet.
1: Ucu bucağı yok hocam.
0: Evet. Aynen insan kayıpları kendimize gelince mutlaka şehitlerimiz bir yere defnedilmiş
1: Evet,
0: olmalı.
1: muhakkak.
0: Nereye? Ordugaha mı? Artık Malazgirt kesin Selçuklu toprağı. Aslında 10 aydır da Selçukluydu. Ve şunu biliyoruz Malazgirt'te 800'lü 900'lü yıllarda 200 yıllık bir Müslüman hakimiyeti var. Kays Arapları hakimiyeti var. Çok bilinmez bu Malazgirt'in tarihinde. Dolayısıyla Malazgirt'te tarihi bir mezarlık var. Nitekim biz bu mezarlıkta geçen yıl yaptığımız kazılarda 8 ve 9. hatta 10. yüzyıl Müslüman mezarları açığa çıkardık. Yani o dönemin antropolojik verilerine de ulaşmış olduk. Dolayısıyla o mezarlığın Malazgirt Savaşı'ndan önce de var olduğunu belgelemiş olduk. Şimdi düşüncemiz şu. Alanda hemen sağ tarafta, ufukta sağ tarafta bir yerleşim görünüyor. Tabii ben artık buralarla yatıp kalktığım için görünüyor mu bilmiyorum ama bana görünüyor doğrusu. Sağ tarafta orası Afşin köyümüz. Bizim insan kayıpları, şehitlik olduğunu düşündüğümüz kazı alanımız. 3 yıldır orada kazılar, kaçak bir kazı ihbarıyla gittik biz oraya. Bir mezar açılmış. O mezar baktık bir Müslüman gömü geleneğini yansıtıyor. Örnek aldık. 11. yüzyıl verdi. Dedik burada bir durum var. Geldik. Alana etüt ettiğimizde sadece bir tane değil. Çıplak gözle görebileceğimiz onlarca mezar var. Ama burası Kıfrı diyorlar. Malazgirtler buraya. Burası eski bir Ermeni yerleşimi. Çok eski, terk edilmiş, gitmiş. Her tarafta haç çizimleri var, taşlarda falan. Şöyle bir alanı etüt ettiğimizde yüzlerce mezar var çıplak gözle. Dedik ki burada çalışmalıyız. Ertesi sene burayı hemen öncelikli çalışmalar olarak belirledik. 20'ye 20, 10'a 10 açmalarla kazmaya başladık. Son 3 yıldır, bu yılda 42 tane mezar açtık. Toplam 100 tane mezar açtık. Bu 100 mezarın 42'nin henüz radyokarbonu gelmedi. 52'sinin tabii her bir şeyden radyokarbon ne işe yarıyor?
1: Evet.
0: Yaşlandırma. Yaşını öğreniyoruz.
1: Ha.
0: Yaşını. Evet. Yaş bizim için önemli. Ölüm sebebi, travmatik bir ölüm izi var mı? Kesici bir aletle başına, koluna, orası. Veya işte gövdesinin bir yerine saplanmış bir
1: Ok
0: okucu.
1: darbe izi,
0: Evet.
1: onlar size hep şey
0: Tabii.
1: veriyor.
0: Tabii.
1: Yaş, cinsiyet.
0: Cinsiyet. Tabii şöyle burası normalde ne bekliyoruz savaşta? Erkek, yetişkin erkek bekliyoruz. Yetişkin erkeklerimiz var ama kadın ve çocuklar da var burada. İlginç olan bunların tamamı 11. yüzyıl ve 12. yüzyıl. Ne 13. yüzyıl ne 10. yüzyıl. Yani burası Selçuklu çağına ait bir Müslüman mezarlığı kesinlikle. Tabii bu sayede Müslüman gömü geleneğini de öğreniyoruz. Yani 800 yıl önce, 900 yıl önce nasıl gömülüyordu insanlar? Kırsal bir bölgeden bahsediyorum. Bunları öğreniyoruz. İlginç bir şey söyleyeyim. Malazgirtler hala öyle gömüyorlar cenazelerini.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bir 80-90 santim iniyorlar aşağıya. Kaniş dediğimiz bir kireç tabaka var bu bölgede. Onu oyuyorlar bir tabut gibi. İçine yatırıyorlar. Üstüne de kayrak taşı deriz biz Muğla'da. Plaka, taşlar, kapak niyetine sonra üstüne toprak örtüyorlar. Şimdi Müslüman gömü geleneğini öğrendik bölgenin. Müslüman mezarlığı olduğunu tescilledik.

Radyokarbon yaş analizleri TÜBİTAK aracılığıyla yaptığımız bu analizler de bize 11-12. yüzyıl verdi. Savaşımız 1071, 11. yüzyıl. Öncesi yok. Demek ki savaştan sonra bir yerleşim var. Peki kadın ve çocuk varlığı bütün...

0: Osmanlı tarihi defterlerinin yer isimlerini, bu bölgenin eski tarihi yer isimleri de bizim için değerli. 1565 yılına ait tahrir defteri Malazgirt'e bağlı bir Selçuklu Viranı ya da Selçuk Viranı adında bir yer ismi. 1700 yıllara kadar varlığını devam ettiren bir yerleşim burası, bir Müslüman yerleşimi. Mesela bu Selçuklu adının nerede olduğunu bilmiyoruz ama. İlginç, bu köyün adı da Kıfri. Fakat bu da kayıtlarda yok. Acaba Selçuk Viranı burası mı? Peki bu ismi nereden almış olabilir? İşte bura savaşın bir hatırası olarak 10-20 şehit buraya gömüldü. Sonra gelen, buraya artık yerleşmek için gelenler de buranın bir şehitlik olduğunu bildikleri için, öyledir ya geleneğimizde
1: Evet,
0: de değil
1: evet.
0: mi? Oralara defnedilmek isteriz, bugün de öyledir.
1: Evet.
0: Tarihi mezarlıkların içerisinde yatmak isteriz değil mi? Herkese bıraksa Karacaahmet'e yatmak ister.
1: Belki, evet.
0: Yani hani böyle bir geleneğimiz var. Dolayısıyla acaba böyle bir durum var mı? Bunu netleştireceğiz bu sene inşallah. Nasıl yapacağız bunu? Antik DNA örnekleri üzerinden bunların akrabalık ilişkisi, köken, bu yerli mi, dışarıdan mı geldiler? Birbirleri arasında akrabalık ilişkisi var mı? Tabii antropologlarımız, arkadaşlarımız Hacettepe ve Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki kendi laboratuvarımızda arkadaşlarımız, antropolog arkadaşlarımız tek tek bu kemikler üzerinde çalışıyor. Mesela şunları biliyoruz. Travmatik bir ölüm izi rastlamasak da kemik yapısından, mesela diz kapağıyla kasak arasında eğer bir süvari ise, işi buysa, bu kemik, antropolog arkadaşlarımız bu kemik analizinden onun bir süvari olduğunu biliyor. Okçuysa şu kas kemik ilişkisi, hani ben onlardan öğrendiğimi söylüyorum size, bir antropolog değilim. Hani antropologlar kusura bakmasın yanlış ifade ediyorsam, bana anlattıklarını anlatıyorum. Bu benim için çok değerli. Dolayısıyla kemikler üzerine yapılan analiz, yine şu omur kemiğimiz at üstünde, uzun süre at üstünde olan birinin ile ata binmemiş biri arasında bariz bir şekilde anlaşılıyor. Şu kemiğe savunma kemiği adını verdiklerini öğrendim. Bu kemikte yoğun bir kırık varsa bu kesinlikle, yani şöyle kendinizi savunmaya, kalkan, kılıç neyse, kesinlikle bir savaşçı olabileceği ihtimal. Bakın bunlar bir sürü bilgi benim için.
1: Kesinlikle hocam.
0: Doğru alanda, evet, burası savaşımızla ilgili olabilir mi? Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Yani biz burayı bir Selçuklu Çağı Müslüman mezarlığı olarak tescilledik ama savaşla ilişkisi konusunda henüz sonuçlara ihtiyacımız var. Ama alanın tamamında çok mezarlık var. Bu mezar, tabii Müslüman mezarlıkları kültürümüzde böyle bu tip mezarlıklara, hele bir de şehitlik olduğunu bilinen yerlere ya da yöre halkının şehitlik dediği yerlere, hani
1: Öyle
0: paldır küldür,
1: girip de kazamıyorsunuz
0: tabii
1: tabii
0: tabii
1: herhalde.
0: o hassasiyete de dikkat ediyoruz. Ama bir taraftan da şehitlerimizi bulmak,
1: Evet.
0: yad etmek ve bir anıtla ebediyete kadar onlara minnetimizi belirtmek istiyoruz. O hafıza mekan ve bu zaferi yerinde görünür kılmak dediğim şey, nasıl ki Çanakkale şehitliğimiz bizim için en önemli mekanlarımızdan biri. O büyük direnişi, özveriyi yerinde görmek adına aynı şeyi Malazgirt için de tabii ki istiyoruz. Ama henüz şöyle, Özge Hanım, bu tip çalışmalar arkeolog arkadaşlar, meslektaşlar bilirler. Aslında bir arkeolojik çalışma 10 yılından sonra size bir şey söylemeye başlar. Biz 7. yılımızda çok şey söyleyen bir çalışma yürütüyoruz. Hele savaş alanı arkeolojisi gibi ülkemizde yeni bir alan. Bu alanda bir uzman yok. Yani
1: Evet,
0: biz
1: evet, evet,
0: öğreniyoruz
1: evet.
0: sahada. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Yurt dışı literatür, yani öyle çok fazla ortaçağ savaşı çalışması da yok. Ben geçen hafta Macaristan'daydım. Muhaç Zaferi'nin 500. yılıydı. Tika'nın davetlisi olarak Muhaç Savaşı ile Malazgirt Savaşı'nı karşılaştıran bir sunum yaptım. Biri ateşli silahlar, biri ortaçağ kılıç, ok, yay. Ama ilginç bir şekilde benzerlik var. Yani savaşlar hep birbirine benziyor. Tabii ki bugünün teknoloji ağırlıklı savaşlarını kastetmiyorum ama ateşli silah da olsa konvansiyonel silahlar, taktik, strateji, saha, coğrafyanın belirleyici rolü gibi konularda birbirine çok benziyor. Dolayısıyla biz sahada metale dönük, yani savaşa ait olduğunu düşündüğümüz objeler açısından epey mesafe kat ettik. Bizce hikaye %90 nerede nasıl cereyan etti belli. Ama bunu bir de insan kayıpları, toplu mezar veya şehitlikle

0: netleştirdiğimizde süreci tamamlamış olacağız.
1: Siz bir yöntem de öneriyorsunuz aslında, bir
0: Kesinlikle.
1: metodoloji söylediğiniz gibi. Peki hocam, Malazgirt'te geliştirilen bu yöntem daha sonra birçok savaş oldu orada değil mi? O coğrafyada işte Köse Dağ,
0: Evet,
1: Ankara,
0: evet,
1: Otlukbeli,
0: evet.
1: Anadolu'daki diğer büyük savaşlara uygulandığında bize ne söylüyor? Tarihimizde neler
0: Evet,
1: değiştirmiş
0: şunu
1: mesela?
0: söyleyebilirim. Yani biz bu çalışmaya başladığımızdan bu yana yeni yeni çalışmalar ortaya çıktı. Bundan çok memnunuz. Çünkü pek çok ekip ve tarihçilerimiz ağırlıklı olarak sahaya çıkmaya başladılar. Artık ofislerinden, arşiv köşelerinden nihayet coğrafyanın yapıcı rolünü yerinde araştırmaya başladılar. İnterdisipliner bir tecrübeyi de bu sayede edinmeye başladılar. Mesela Yassıçimen Savaşı 2 yıldır Erzincan'da yürütülüyor. Yine Otlukbeli Savaşı Erzincan'da oradaki hocalarımız ve ekip tarafından biz de bu çalışmalara elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hem kendi tecrübemizi aktarıyoruz hem de yeni alanlarda yeni tecrübeler edinmeye çalışıyoruz. Birya-Kefalon Savaşı uzun yıllardır tartışılan yeri konusunda işte dört tane ilimizin bende dediği bir savaş. Orada da yeni bir aşamaya geçildi. Büyük taarruz. Biz kendimiz ekip olarak Bitlis, Karçınbaşı mevkiinde Birinci Dünya 1916 yılına ait tıpkı Çanakkale'deki 57. alayımıza benzer bir alayımızın pusuya düşürülerek şehir edildiği bir alanı çalışıyoruz. Şu an bir ekibim benim orada çalışıyor. Haluk Sağlam Timur, Profesör Doktor Haluk Sağlam Timur'un başkanlığında. Böylece hem kendi görgü ve bilgimizi savaş alanı nedir, nasıl tespit edilir, nasıl belgelenir, nasıl açığa çıkarılır ve nasıl o gelecek kuşaklara bir kültürel miras ve değer olarak aktarılır bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Hem de bu toprakların vatan kılınması için canını veren şehitlerimizi yerinde görünür kılarak yad etmek istiyoruz. Dediğim gibi hem kendi tecrübemizi aktarıyoruz hem de yeni alanlardan yeni şeyler öğreniyoruz. Ülkemizde şu an bildiğim kadarıyla bakanlıktan aldığım bilgiye göre 11 savaş alanı. Granikos Savaşı var, yine çok daha eski İskender'e kadar uzanan Reyhan Körpü hocamızın yürüttüğü. Dolayısıyla yeni bir alan da dahil olmuş oldu. Diğer alanlardan farkı ne bunun? Savaş alanı interdisipliner bir çalışma olduğu için pek çok disiplinin birlikte çalışma imkanı sunduğu bir durum. Ama bu topraklarda 1000 yıldır tutunmak bedel ödemekle eşdeğer. Bedel de o savaş alanlarında kendini gösteriyor. Buraların bilinmesi, görünür kılınması aynı zamanda turizm destinasyonu açısından da çok değerlidir diye düşünüyoruz. Pek çok il yöneticisi de, vali olsun, kaymakam olsun, bakanlık zaten bu tip çalışmalarımızı, bakanlığımız destekliyor. Yeni bir alan açıyor araştırmacılara.
1: Çok heyecan verici bir alan hocam. Anlatırken zaten gözünüzdeki ışık çok bize
0: Teşekkür ederim.
1: ve izleyicilerimize hakikaten çok şey söylüyor. Peki hocam, Malazgirt toprağı henüz bize söyleyeceği en önemli şeyi söyledi mi sizce? Yani yoksa çok büyük bir keşif önümüzdeki dönemlerde çıkacak mı? Bir tarihçi olarak ekibinizle beraber, arkeoloğuyla, jeoloğuyla, coğrafyacısıyla yarın kazıda ne bu ya da bundan sonra kazıda ne bulursanız Malazgirt Savaşı hakkında bildiklerimizi yeniden yazmamız gerekiyor dersiniz?
0: Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdiye kadar bulduklarımız zaten yeniden yapmamızı gerektiriyor. Ama hani evet, işte buydu aradığımız diyeceğim şey hiç şüphesiz şehitlerimiz. Yani kesin şehitlerimiz oldu. Yani işte mezarları açtığımızda o travmatik ölüm izi, radyokarbon, işte askerlerimiz, kıyafet parçaları olabilir. Pek çok şey. Bu tabii ki bizi en çok mutlu edecek. Ama bu tip çalışmalarda şunu da biliyoruz. Yurt dışında katıldığımız toplantılardan ve çalışmalardan da en zoru da burası. Mesela Rus Kulikova Müzesi Müdürü şunu demişti bana. Ben sunumu yaptım ve işte burada olduğu gibi işte artık şehitler, toplu mezarlar, bunları da bulacağımızı düşünüyoruz dediğimde 2021 yılından bahsediyorum. Adnan Bey, çok bu konuda bu kadar iddialı konuşmayın. Biz Kulikova Savaşı için 20

0: 20 yıldır çalışıyoruz. Şu an içinde bulunduğunuz müze, bu savaş alanında yapılmış bir müze. 300'e yakın kılıç var elimizde ama bir tek ceset bulamadık dedi. Yani hani daha net bildiğimizi ve 20 yıldır çalıştıklarını söylemelerine rağmen. Dolayısıyla bizi ve ekibimizi en çok heyecanlandıracak şey hiç şüphesiz. Yoksa artık Malazgirt, ordular nasıl geldi, nereye geldi, savaş nasıl cereyan etti, savaşın öncesi, sonrası, taktik ve strateji, mekanlar gibi konularda zaten yaptığımız çalışmalar yeni şeyler söylemeyi zaruret haline getirdi. Ben meslektaşlarıma bunu buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Ama artık eski anlatılardan vazgeçmemiz gerekiyor. Onlara da vazgeçmelerini öneriyorum. Yoksa sahaya çıkmadan 50-60 yıl önce o günün imkanlarında tabii yazılan, çizilen şeyleri tekrar etmenin kimseye bir faydası yok. Çünkü doğru değil. Hele konu Malazgirt ise daha hassas olmalıyız. Biz bir tarihçinin hedefi ne olmalı? Geçmişin gerçeğine ulaşmaya çalışmak. Ne kadar ulaşabilirsek, %100 ulaşıyor muyuz? Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama tarih bir metodolojiyle, hele biraz önce söylediğim başka disiplinlerin de katkısıyla yapıldığında emin olun o gerçeğe ulaşma ihtimali çok daha fazla öne çıkıyor. Burada da Malazgirt'te de dolayısıyla bizim için Malazgirt tabii ki o hedefe ulaşmak ama biz şu anda hedefe ulaştığımızı düşünüyoruz. Pek çok yurt dışından bize talep geliyor birlikte çalışalım diye. Malazgirt hem Türkiye'de hem dünyanın pek çok yerinde şimdilik uzmanlarıyla ama yarın o hafıza mekanlar ayağa kalktığında, görünür olduğunda Malazgirt bambaşka bir kendi ruh ve Anadolu'nun vatan oluşu sürecindeki anlam dünyasını gösterir hale gelecek ki bu önce Malazgirtler ve bölge için, bütün ülkemiz için çok daha değerli bir sonuç olacak diye düşünüyoruz.
1: Bu anlam dünyasını hikayeleştirerek, buluntularla destekleyerek, tarihe katkı sağladığınız için de tarih sizi ve ekibinizi çok büyük harflerle yazacak büyük
0: çok
1: ihtimal
0: hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Tabii son bir dakikamız sizin. Bu arada Malazgirt projesinin bir bitiş tarihi var mı? Son bir iki cümleyle onu da öğrenelim.
0: Şöyle tabii dediğim gibi yani alanın tamamını tarayamadığımız için evet. Daha çalışacağımız alanlar var. Mevcut elinizdeki buluntu her ne kadar hikayeyi büyük oranda bize söylüyorsa da biz bütün alanı, o öngördüğümüz bütün alanı açığa çıkaralım istiyoruz. İnsan kayıplarına dönük çalışmalarımız için de yani önümüzdeki 3 yıllık bir periyotta büyük oranda ama kalede, Malazgirt Kalesi'nde yürüttüğümüz, Malazgirt'in etrafındaki Müslüman mezarlığında yürüttüğümüz çalışmalar için daha uzun bir periyot gerekiyor. Biz başlattık bu bayrak yarışı.
1: Evet.
0: Biz ne kadar sonuna kadar sürdürür müyüz, sürdürmez miyiz bilmiyorum ama yetişen arkadaşlarımız ki bu proje yüksek lisans ve doktora tezleri de üretti, onlar devam ettirecektir.
1: Emeğinize sağlık hocam.
0: Çok teşekkür
1: ediyoruz. Hem çalışmalarınız için hem de bu akşam burada bizi aydınlattığınız için çok kıymetliydi burada olmanız. Şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için.
1: Çok sağ olun hocam. Değerli tarihseverler, Profesör Doktor Adnan Çevik hocamla birlikte Malazgirt'in bilinmeyenlerini konuştuk. Savaş alanı arkeolojisiyle beraber. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan an ve zamanda 24 ekranlarında sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. İstanbul'un en kıymetli kültür ve sanat mekanlarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi bu kez de cazın en özgür ritimleriyle yankılanıyor. Yaz başka, caz başka temasıyla 16 Eylül'e kadar devam edecek olan konserler herkesi AKM'ye davet ediyor.
1: Yoğun ve dop dolu geçen sanat sezonunun ardından Atatürk Kültür Merkezi yaz aylarını cazın özgür ruhuyla karşılıyor. Konserler yaz başka, caz başka temasıyla 16 Eylül'e kadar sanatseverleri birbirinden seçkin performanslarla buluşturacak. AKM çok amaçlı salonda gerçekleşecek konserler 20.30'da başlayacak. Sanatın birleştirici gücünü merkeze alan konser dizisi, özellikle genç sanatçıların üretimlerini geniş kitlelerle buluşturarak Türkiye'nin caz sahnesine yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor. Caz müziğinin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan 11 konserlik özel program, yaz akşamlarına ritim, enerji ve ilham katacak. Konserler yalnızca bir dinleti değil, farklı kuşakları ortak bir sanat deneyiminde buluşturan unutulmaz anlara dönüşecek. 22 Ağustos Cumartesi Dantfuse, 26 Ağustos Çarşamba One Two Trio, 29 Ağustos Cumartesi Füniküler, 2 Eylül Çarşamba Kaos, 9 Eylül Çarşamba Efe Erdem Quintet, 12 Eylül Cumartesi Pür, 16 Eylül Çarşamba ise Kaliko müzikseverlerin karşısında olacak.

0: ve üçüncü kez perde açmaya hazırlanan Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali'ne başvurular tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan festival bu yıl ödül sayısını da epey artırmış durumda. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.
1: Ülkemizin ilk yapay zeka film festivali olan Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali üçüncü kez perde açıyor. Festival bu yıl 7-9 Aralık tarihleri arasında Türk sinemasının simgesel hafızasını taşıyan AKM Yeşilçam Sineması'nda düzenlenecek. 2024'te ilki gerçekleşen festival, 100'ü aşkın ülkeden 2000'den fazla film başvurusu alarak yapay zeka sinemasının Türkiye merkezli en kapsamlı uluslararası platformlarından biri haline geldi. Festival, bu yıl yapay zeka ile üretilen filmleri yalnızca bütünsel bir yapıt olarak değil, yapımın ayrı ayrı aşamaları üzerinden de ödüllendiriyor. En iyi yapay zeka yönetmeni, oyuncu, görüntü,

görüntü yönetmeni, kurgu, ses tasarımı, müzik, görsel efekt, animasyon ve belgesel kategorileri festival tarihinde ilk kez veriliyor. Büyük ödül en iyi yapay zeka filmi ve jüri özel ödülüyle birlikte tüm kategorilerde ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı ödül sahiplerini bulacak. Başvuruların devam ettiği yarışmada sadece yapımın tüm aşamalarında üretken yapay zeka kullanılmış filmler esas alınıyor. Festival ve başvurularla ilgili tüm ayrıntılı bilgi festivalin resmi web sitesinde ilgililerini bekliyor.

0: Kıymetli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı tür ve içerikte filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Take them off. Bu hafta kırmızı halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 7 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Davet yapımı.
2: We feel a very strong connection with you.
1: Filmde eski bir çiftin ev sahipliği yaptığı akşam yemeği, misafir olarak katılan yeni bir çiftin beklenmedik açıklamaları ve başlattıkları psikolojik oyunlarla gerilim dolu bir yüzleşmeye dönüşüyor.
3: Us. Me too.
4: Önce onları hissedebilmeliyiz.
1: Bir diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Cesur Denizciler, Okyanus Macerası.
5: Ben Kaptan Çarpıyor ve bu da Bayan Ambrosia.
1: Film, cesur denizci Lydia'nın kaybolan kardeşini bulmak için uçan bir gemiyle çıktığı yolculuğu anlatıyor.
6: Yanınıza tutunmalısınız.
7: Hiç de kolay görünmüyor.
8: Kolay olmadığını ben de biliyorum. Gerçekten çok korkmuştum.
9: Sen de tıpkı annene benziyor.
0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat girişimcisi Dr. Cem Bülent Ünal ve ressam Halime Türk Yılmaz bizimle birlikte Kırmızı Halı'da. Sizler de buradaysanız eğer hemen kendileriyle keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar.
10: Merhabalar.
11: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
10: Sağ olun.
11: Sağ olun, çok iyiyiz. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Hemen müsaadenizle başlamak istiyorum. Bizim için klişe ama önemli bir girizgah. Kırmızı Halı için de öyle. Sanat sizler için ne demek? Nasıl bir yer kaplıyor hayatınızda? Kavramsal olarak bu kavramın sizdeki karşılığı nedir? Böyle başlamak isterim. Halime Hanım, buyurun lütfen.
11: Benim için sanat biraz başka bir tanımla girmek istediğim bir şekilde anlatacağım. Kendime göre insanın kendi iç özündeki cevheri keşfetmesi diye tanımlıyorum. İnsan içindeki o öz cevheri keşfedip bunu dışarıya bir şekilde işte eliyle, sesiyle aktardığı sürece bu benim için bir sanat demek.
0: Gayet iyi. Buyurun lütfen.
10: Benim için sanat şöyle tanımlayabilirim aslında. Yani akabinde Halime Hanım'ın sözleri üzerine hayatı ve insanı yeniden bir tanımak için yeni bir yol şeklinde. Sanatı takip ettikçe, hayattaki her şeyi takip ettikçe, eserleri, insanoğlunun yarattığı doneleri takip ettikçe ben hayatı öğreniyorum. Ve hayatı öğrendikçe de sanatla iç içe olmaya çalışıyorum. Benim için bir yol olarak ifade edebilirim açıkçası.
0: Gayet iyi anladım. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Halime Hanım, lütfen sizinle devam etmek istiyorum. Siz sanata ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Ne zaman bu yolculuk başladı merak ediyorum.
11: Aslında çok klasik bir resim yarışması hikayesiyle başladı gibi görünse de ben ortaokul dönemlerinde sadece bir yıllığına ücretli gelen bir öğretmenimizin beni resim yarışmasına sokmasıyla ve orada birinci olmamla birlikte o hocamız, ki bu arada sadece bir sene kaldı ve asla ismini hatırlamıyorum bile, beni resim kurslarına, yani kendisi bir küçük çaplı bana bir kurs verdi. Seni dedi Güzel Sanatlar Lisesi'ni hazırlayacağım. Ve hazırladı. Birinci oldum ve kadın gitti. Mesela ismini bile hatırlamam. Oradan başlayan işte Güzel Sanatlar Lisesi, işte Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar diye devam eden bir resim hikayem var. Tabii ki de küçüklüğümden beri bir resim tutkusu vardı, o ayrı konu, ama hani hayatında bir yönlendirmesi ve dokunuşuyla oldu.
0: Ne güzel, bir kıymetli bir öğretmenimiz
11: çok
0: sizin
11: kıymetli,
0: hayatınıza
11: evet.
0: Dokunmuş. Peki ondan önce resim yapmaya devam ediyor muydunuz siz? Ondan öncesinde
11: Tabii ki ortaokul dönemleri olduğu için zaten resimde iyi bir öğrenciydim. Ama hani resme yönlenmek konusunda aklımda öyle şeyler olduğu bir dönem değildi. Hani bunun ayırdığında olduğum bir yaşta değildim.
0: Gayet iyi anladım. Peki sanat üslubunuzu pratik içerik, teknik ve tat, doku, duygu olarak bize nasıl açıklar ve ifade edersiniz? Birazdan içeriğiyle ilgili başka sorun var ama böyle bir girizgah yapmaya devam edelim.
11: Benim sanat üslubum biraz çok canlı renklerle bir şeyleri ifade etmek. Yani aslında temelde bir ağaç, doğa olsa da bütün temelini kadın oluşturuyor. Yani çünkü doğa ana, aslında ağaç bir birey. ama işte meyve veren bir birey gibi düşünüyorum ben ona. O yüzden çok dişil yönden açıklama yapıyorum. Bolca renk kullandığım, yeni teknikler denemekten çekinmediğim, sürekli kendimi geliştirdiğim bir üslubum var.
0: Gayet iyi anladım. Bununla ilgili bir sorun var. Birazdan döneceğim. Cem Bey, sizinle devam etmek istiyorum müsaadenizle. Peki. Bir sanat kuluçka merkeziniz var. McArtist adını verdiğiniz. Bu ne zaman şekil aldı? Ne zaman bu McArtist kuruldu? Bir sanat girişimcisi olarak nasıl yanıtlamak istersiniz? Ve McArtist'in faaliyetlerini bize nasıl özetlersiniz?
10: Ya, 2017 yılında kurmuş olduğum bir sanat inisiyatifi. Benim geçmişten gelen bir teknoloji ağırlıklı, özellikle girişimci, startup dediğimiz firmalar veya girişimci, genç nesil sanat teknoloji girişimcileriyle var olan bir iş deneyimimi aslında farklı bir alanda, farklı bir sektörde kültür sanat hayatına nasıl entegre edebilirim noktasıyla bu sefer Umut Vadiden sanatçılar olarak adlandıran genç veya alternatif bağımsız sanatçılara bir yol çizmek, onları sadece üretici, üreten sanatçı profilinden çıkartıp o ürettiklerini görünür kılmak amacıyla onlara sergiler açmak, yeni projeler açmak, yurt dışına farklı kanallar üzerinden görünür kılmak adına geliştirmeye çalıştığım eğitimlerle, ödüllerle, sanat kültür sanat ödülleriyle de katma değerli hizmetler sunmaya çalıştığım bir inisiyatif haline dönüştürdüm. Esas amacım işte söylediğim gibi genç veya yeni nesil sanatçılara veya umut vadeden sanatçıları yani sadece eser üreten profilden çıkartarak birilerinin onu gördüklerini, yaptıklarını gördüğünü ve o gördüğünü bir değer katmaya dönük olarak geliştirmeye çalıştığım bir Kuluçka Merkezi tanımıyla faaliyetlerine başladı. 2017-2018
0: yılları. Çok güzel ve hala varlığını sürdürerek devam ediyor. McArtist Sanat evet. Kuluçka Merkezi. Peki sanatçıları desteklemek ve onlar için projeler yaratmak, yani bir sanatçı desteklemek neden önemli? Özellikle genç ve yeni sanatçıları desteklemek. Ya, sizin motivasyonunuz nedir bu konuda?
10: Ya açıkçası biraz önce söylediğim gibi tamamıyla bu hayatı anlamlandırmakla, aslında sanatı nasıl baktığımla alakalı, hayatı ve insana nasıl baktığımla alakalı. Genç sanatçı veya herhangi bir sanatçı olarak ifade ettiğimiz o profili görünür kılmak. Yani hepsinin çok yetenekleri var, hepsinin ürettikleri eserler var ama bunları görünür kılabilmek. En önemli belki başlık fırsat yaratmak. Yani Türkiye özelinde yerelden baktığımız zaman o kadar değerli insanlar ve sanatçılar ve eserler var ki bunları bir kanal yönetimi şeklinde fırsat yaratabilmek. Benim esas motivasyon bu fırsatı yaratabilmek. Onlara bir yol haritası çizerek doğru yerden, doğru kanallardan doğru sanatçılarla belki ekosistem içerisine sokabilmek. Bir koleksiyonerlik veya yatırımcı, sanat yatırımcısı dediğimiz insanlarla bir araya getirebilmek. Sergiler içerisinde onlara kanallar oluşturabilmek. Yurt dışında veya biraz önce bahsettiğim üzere ödüller vererek motivasyonlarını katma değerli olarak oluşturmak bağlamında bir motivasyonla önemli olan onlara fırsatı yaratabilmek ve hayatlarına dokunabilmek ve iz bırakabilmek. Çok tamamıyla güzel. Bir hayat anlamlandırma süreci.
0: Güzel. Allah yolunuzu açık etsin. Hem genç sanatçılar bağlamında hem de sizin girişimleriniz bağlamında. Siz katılır mısınız Cem Bey? Sanatçıları desteklemek neden bu kadar önemli? Özellikle genç ve yeni sanatçıları desteklemek. Siz de belki zaman

0: Zaman başta belki de öğretmeniniz olmak üzere destekler aldınız. Buyurun lütfen.
1: Evet, yani kesinlikle sanatçılar sonsuz derecede desteklenmesi gerekiyor. Çünkü sanat dediğin şey destekle var olabiliyor. Sadece hani kendi atölyelerimizde kapanıp kalıp resim yapmakla, üretmekle olan bir şey değil. Cem Bey gibi insanlara çok ihtiyacımız var. Çünkü bu desteklendikçe görünür olmaya başlıyor. Yaptığın bir eser görünür olmadıkça bir anlamı kalmıyor. Yani sadece kendine yapmış oluyorsun, sadece kendinle kalmış oluyorsun. O yüzden çok değer veriyorum yaptıkları çalışmaya ve hani daha nicelerinde olmasını diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Halime Hanım, insanı içine çeken, mutluluk veren resimleriniz var. Lütfen yanlış bir tanımlama kullanırsam beni düzeltin. Canlı renkler, doğa, tabiat, yaşam gibi. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Sanat insanı iyileştirebilir mi? Bu motivasyon üzerinden sanatın iyileştirici gücü hakkında ve kendi resimleriniz bağlamında ne düşünürsünüz?
1: Ben zaten direkt motivasyon olarak iyileştirmek istediğim, hani resimlere, benim resimlerime bakıldığı zaman gerçekten içeride bir heyecan, bir coşku, dediğiniz gibi bir yaşam enerjisi oluşsun istediğim bir yerden. Zaten hayat ağacı yapmam da biraz oradan kaynaklı. Ama sanatın bence her türlüsü, yani karanlık renkler de kullansam insan içindeki o karanlıkla yüzleşip yine iyileşebilir.
0: Doğru.
1: O yüzden sanatın ben her türlüsünü çok iyileştirici gücüne inanıyorum. Ben bunu direkt göze sokarak yapıyorum. Hani direkt o renklerin titreşimini hissettirmek istediğim bir yerden giriyorum. Ama soft da girsem illaki bir derinlikle bir insana bir iyileştirici güç verecektir.
0: Peki bütün bunların dışında iyileştirmek zorunda mıdır? Böyle bir görevi var mıdır? Ben hayır diye düşünüyorum ama siz ne dersiniz?
1: Değildir. Şöyle düşünmek lazım. Hani insan kendinde bir şey olduğunu düşünmeden bir psikoloğa da gitmiyor ya. Hani gerçekten kendi içine anlamak isteyen, yani çünkü herhangi bir resme baktığınızda bile insan illaki kendinde bir şey arar. Yani insan sürekli kendini başka bir yerde de var etmek isteyerek hayatını sürdürüyor. İllaki de iyileştirir ama iyileştirme güdüsün yoksa, hani tamamen
0: yoksa,
1: zaten o artık insanın kendine kapandığı bir yerdir. O da bir iyileşmedir. İllaki sanatla iyileşecek diye de bir şey yok. Başka
0: çok
1: yerlerden
0: doğru.
1: De insan iyileşir. Ama genel olarak bence sanatın her türlüsü iyileştirici.
0: Gayet iyi düşünüyorum. Hemen buradan Endonezya'ya gidelim.
1: Evet.
0: Doğru ülkeyi söyledim değil mi?
1: Evet.
0: Buradaki sergi tam olarak nasıl bir sergiydi? Ne zaman açıldı? İnsanlardan nasıl geri dönüşler aldınız merak ediyorum.
1: Evet. Kaç Temmuz'da açtık sergiyi? 29 Temmuz'da açılışımızı yaptık. Bugün, yarın sanırım kapanacak. Çok güzel, yani yine dediğim gibi Cem Bey'in vesilesiyle de bir yerde oldu. Çünkü Cem Bey'in yıllar öncesinde bir Bali ile bağlantısı vardı. Dediğim gibi yine bir destek, bir dokunuş olmadan Endonezya'da sergi açmak tabii ki de bir ressam için hayal olabilir. Ama bizim hayalimiz gerçek oldu. Cem Bey'in yıllar önce hayal ettiği bir şeye ben de katkı sağlayıp gitmiş gibi oldum. Çok büyük bir etki oldu ve kendi resmim adına bir şeye aymış oldum. Hani ben doğa çalışıyorum, hayata çalışıyorum ama ben çok evrensel bir resim yaptığımı, çünkü zaten sanat evrensel bir dildir ama hani Endonezya için düşünecek olursak yaptığım ağaçları sakuralarla, ateş ağaçlarıyla çok böyle özdeşleştirip benimsediler. Hani bir yabancı bir ressam gibi değil de onların içinden çıkmış bir ressam gibi. Zaten çay bahçelerim işte o Bali bölgesinde, o taraflarda zaten çok yoğun çay bahçeleri olan bölgeler. O da onları kendi aslında, evet, kendilerine götürdü, kendilerine yakın hissettirdi. İnanılmaz güzel bir etkileşim oldu. Ben bu kadarını da beklemiyordum. Çünkü çok fazla haber yapıldı. Çünkü ilk Türk sanatçı olarak ben orada sergi açmış oldum ve Cem Bey'in ilk Türk girişimci olarak böyle bir şey oldu ve devam da edecekler. Hani ben açılış yaptım, gerisi artık diğer ressamlarla inşallah.
0: Çok güzel. Cem Bey, siz ne söylemek istersiniz Endonezya serginizle ilgili? Kısaca rica ediyorum.
2: Açıkçası Halime Hanım'ın da bahsettiği üzere her şey bir hayalle başlıyor ve hayal, biraz önce anlatmaya çalıştım, belki aynısını tekrarlıyorum ama yani kültür sanat hayatında ya da bu sanat hayatında bir değer yaratmak önemli ve bir iz bırakmak önemli. Sadece bir müzede ya da bir galeride eser asmak sanatçılara o vermek istediğim değeri veya desteği sağlamadığını kabul ederek farklı neler yaratılabilir? Sadece Türkiye pazarı için değil, bu Türk sanatçılarını farklı coğrafyalarda aynı dili konuşulabilir hale getirebilmek amacıyla bunu Endonezya, Bali'de ilk defa denedik. Farklı bir coğrafyada, herkesin bildiği değil de aslında ezberi bozan bir pazarda ve kültür sanatında

0: çok yoğun şekilde yaşandığı bir alanda bir değer yaratma süreciydi. Ve Halim Hanım'ın da eserleri orada hakikaten evrensel bir dil, sanatın evrensel bir dili şeklinde bambaşka insanlar, bambaşka bir kültürden var olan insan topluluğuyla aynı dili konuşur hale getirdi. Bu çok da güzel. Ne kadar en başta inandığımız hayalin ne kadar gerçekçi olduğunu, yani sadece hayalin bir teoride kalmadığını, pratikte de o az önce söylediğim medyada gelen ziyaretçilerden, konuklardan, sanat eleştirmenleri dahi geldiler, değerlendirdiler. Yani bambaşka coğrafyalar aslında sanat üzerinden, belki oradaki bir renkten, oradaki bir motiften aynı dilleri konuşur hale getirdi. Bu da beni de mutlu etti. Yaptığım, burada belki kişisel bir şey, ego olabilir ama yaptığım ve inandığım bir hayalin ne kadar somut bir karşılık bulduğunu ve göstermiş oldu. Peki, ve insan kendisini buldu yani. Hı. Önemli olan, söyleyeyim, anlam, kendisinden bir anlam ifade etti. O yüzden çok hayalimin üzerinde bir geri dönüş sağladı.
1: Çok harika. Peki hayallerden devam etmişliği. Sanat Kuluçka Merkezi'nde, McArtist'te daha fazla ne yapmak istiyorsunuz? Ya kısaca rica ediyorum.
0: Çok kısaca. Yani önemli olan, yani sesi olan, yani kendisiyle barışık olan ve cesareti olan bütün sanatçıları aslında burada, yani genç sanatçı ya da umut vadeden sanatçı değil, Halime Hanım gibi bu işin önde gelen sanatçılarına da, önemli olan bir davası olan, sesi olan sanatçılara mümkün olduğunca değer yaratacak yeni imkanlar, yeni fırsatlar, söylediğim gibi fırsatları özellikle yurt dışında açabilmek, onlara yeni imkanları, yeni kitleleri, yeni toplulukları, yeni farklı
1: yolları
0: onları açabilmek üzere katma değerli dediğimiz hizmetleri veya servisleri oluşturmaya
1: devam edeceğiz. Umarım istediğiniz gibi şekillenir ve gerçekleşir.
0: Ya, öyle gözüküyor şu anda. Geri dönüş önemli. Yani eğer geri dönüşü doğru anlamlı gelmiyorsa zaten yapmanın ne zamanımızda ne hayatımızdan zamanı bir kesitin onlara harcamak gereksiz. Hı-hı. Ama geri dönüşü, geri beslemesi olumlu oldukça onun üzerine neleri inşa edebiliriz?
1: Gayet iyi anladım. Teşekkür ediyorum. Halime Hanım, yakın zamanda açacağınız bir sergi var mı ya da dahil olacağınız bir karma sergi? Yoksa da şunu sormak istiyorum. Sergi açmak sanatçılar için neden önemli sizce?
2: Sergi açmak bence çok çok önemli bir şey. Şimdi ressamlar belli bir alıcı kitlesine ulaştıktan sonra sergileri azaltmaya başlıyorlar. Oysa ki hani canlı bir şekilde resim gösteriyor. Yani ben her sene mutlaka en az bir kere sergi açıyorum. Resimleri her ne kadar sosyal medyada paylaşsak da birebir canlı görmenin doğru etkisi mutlaka sergiyle oluyor ve her bir sergi bir hikayeyle başladığı için o da benim için hayatıma kattığım her bir senenin bir hikayesi gibi oluyor. O yüzden bence bütün ressamları tavsiyem illaki her sene mutlaka bir sergi açılmalı. Diğer sorunuz neydi?
1: Yakın zamanda açılacak o zaman. Her sene açtığınıza göre yakın zamanda bir sergi
2: yani
1: daha.
2: Evet, solo sergi olarak bu sene bir tek Endonezya'da açmış, hı-hı, gibi oldum. Ama yakın zamanda bir proje sergisi olacak. Ama onu yaklaşınca anlatabileceğim, yani paylaşacağım. Onun dışında şu an belirlenmiş bir şey yok. Çünkü ben de yeni bir konuya geçtiğim bir yerdeyim. Hı-hı. Biraz şu an üretim ve kapanma dönemindeyim. Ama muhtemelen yılbaşı olmadan bir sergi daha yapacağım.
1: Harika. Tekrar üretim demişleyi, şunu da merak ediyorum. Son olarak genç sanatçılara ve yeni sanatçılara ve ya da Cem Bey'in söylediği gibi umut vadeden sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar?
2: Çok güzel bir soru benim için. Çünkü bir ressam olmak, sanatçı olmak, hani sadece resim değil, sanat üzerinden para kazanmak çok zor bir mecra olduğu için ve ucu önü belli olmayan, cesaret tutku yoksa zaten ilerlemiyor. Bir yerden sonra mutlaka o karamsarlığa giriyor. Hemen tekrar bir kurumsal bir yere geçmek isteniliyor. O yüzden bu tam olarak bir istikrar ve cesaretle, yani gerçekten içeriden tutkuyla bağlanılması gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun inişi var, çıkışı var. Hani öyle zaman alıyor ki aylarca herhangi bir gelir kazanmıyorsun. Orada bile hala heyecanını kaybetmeden üretmeye devam etmek çok önemli. Çünkü ürettikçe büyüyoruz bir sanatçı olarak. Üretmediğin sürece kendini de keşfedemiyorsun. Yeni bir yere de açılamıyorsun.

0: alamıyorsun ve büyümüyorsun. Hı hı.
1: Çok güzel bir motivasyon ve özet oldu. Cem Bey, çok kısaca rica ediyorum, genç sanatçılara neler söylemek istersiniz?
2: Ya, genç sanatçılara sadece söyleyebileceğim bir iki tane ana başlık var.
1: Çok o kısaca rica ediyorum.
2: Çok kısaca uzatmadan. Bir tanesi kendi olmaları, kendi özgün işlerini. Çünkü etkileşim dünyasında yaşıyoruz. Her şeyi görebiliyorlar. Taklitten sakınmaları, birbirleriyle rekabet yerine kendi özgün çizgilerini bulmalarını, kendi seslerini yaratabilmeleri, bununla beraber hayatı yaşamalarını çok isterim. Yani hayat, çünkü kendilerini besleyecek yegane kanal olarak düşünüyorum. Yaşadıkları aşklar, kederler, felaketler, mutluluklar, farklı coğrafyalar, hepsi onlara bir besleme alanı. Bunu muhakkak yapmalarını, hayatı yaşamalarını tavsiye edebilirim. O da kendi eserlerine yansıtmalarını.
1: Çok teşekkür ederim. Tekrar iyi ki Kırmızı Halı'daydınız. İyi ki sorularımızı cevapladınız. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok. Çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sunduğunuz için.
1: Estağfurullah.
2: Ben de çok teşekkür ederim böyle bir imkanı sunduğunuz için. Söylediğim gibi insanın hayatındaki belki en önemli, en mutlu anlardan en üzücü anlara kadar hepsi eserlerine ve kendi hayatlarına yansıyacaktır günün birinde. O yüzden her zaman cesaretle devam etsinler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, iki değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
3: Merhaba. Sinema tarihi aile ve kuşak çatışmalarını konu alan pek çok yapımla doludur. Yönetmen koltuğunda Tim Hill'in oturduğu 2020 yapımı Büyük Baba ile Savaş, The War with Grandpa, bu klasik temayı hem fazlasıyla eğlenceli hem de içimizi ısıtan bir yerden yakalamayı başarıyor. Başrolünde sinema dünyasının efsane ismi Robert De Niro'nun yer aldığı film, ilk bakışta tipik bir ev içi çatışma komedisi gibi görünse de derinlerde bir yerde geniş ailenin, geleneksel bağların ve aile büyüklerinin, mesela bir büyük babanın çocuk dünyasındaki eşsiz yerini inceliklerle işliyor. Hikaye şöyle başlar. Yaşı kemale ermiş, eşini kaybetmiş ve artık tek başına hayatını idame ettirmekte zorlanan büyük baba Ed, kızı Sally'nin evine taşınır. Bu zorunlu taşınma, evin küçük oğlu Peter'ın kendi odasını dedesine devredip çatı katına taşınmak zorunda kalmasıyla bir krize dönüşür. Peter için odası onun kişisel kalesi ve egemenlik alanıdır. Bu kalenin elinden alınması ise açık bir savaş sebebidir. Böylece dede ve torun arasında diğer aile bireylerinden gizli, bir o kadar da acımasız ve komik bir yaramazlıklar savaşı başlar. Filmi sıradan, içi boş bir tuzak kurma komedisinden ayıran en önemli unsur, Robert De Niro'nun hayat verdiği Ed karakterinin o muazzam babacan tavrıdır. Peter, çocuksu bir hırs ve kazanma arzusu ile dedesini alt etmeye çalışırken, Ed, hayatı boyunca gerçek savaşlar ve zorluklar görmüş, tecrübeli ve olgun bir yetişkin olarak bu süreci yönetir. Burada önemli olan, dedenin torununa zarar vermek için değil, hayatı, sınırları ve aceleci kararların bedellerini öğretmek için bu oyunu sürdürmesidir. Büyük Baba ile Savaş, günümüzün çekirdek aile yapısına da çok zarif bir eleştiri ve aynı zamanda alternatif sunuyor. Evde anne ve babanın kuralları, günlük koşturmacaları, iş stresleri ve disiplin çabaları arasında sıkışan modern çocuklar için büyük anne ve büyük baba figürleri önemli bir sığınaktır. Film bize evde anne ve babanın dışında bir büyüğün yaşamasının bir çocuk için ne kadar büyük bir zenginlik ve eğlence, aynı zamanda öğretici bir deneyim olabileceğini hissettiriyor. Dede ve torun arasındaki bu rekabet aslında Peter'ın dijital dünyadan, tablet ekranlarından sıyrılıp gerçek, organik bir ilişki kurmasını sağlıyor. Dedesiyle savaşırken bile aslında ondan strateji geliştirmeyi, sabretmeyi, centilmenliği ve en önemlisi aile içi hukuku, dayanışmayı öğreniyor. Onca karşılıklı entrikaya rağmen Peter'ın dedesini aslında ne kadar çok sevdiğini, onun varlığına ne kadar ihtiyaç duyduğunu anladığımız duygusal anlar filmin nirengi noktasını oluşturuyor. Film bittikten sonra inanıyorum ki içinizde aile büyük

0: büyüklerine karşı güzel duygular uyanacak. Eğer öyleyse Büyük Babayla Savaş filmi amacına fazlasıyla ulaşmış demektir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Arafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar değerli 24 TV izleyicilerim. Çok uzun zamandan beri bekliyordunuz. Bizi kırmadı ve kendisini ağırlamaktan sonsuz şeref duyuyoruz. Kim var programımızda efendim? Profesör Doktor Oytun Erbaş. Hoş geldiniz efendim.
1: Sağ ol Esra. Nasılsın? İyi misin?
0: Çok teşekkür ederim. Size hiç kimseye sormadığım o soruyu sormak istiyorum.
1: Buyurun.
0: O çok zor soru. Oytun Erbaş bize gerçekten Araf'ını söyleyebilir mi? En son ne zaman Araf'ta kaldı?
1: Ben her zaman Araf'tayım. Ne zaman çıktım ki?
0: Müthiş cevap. Evet. Açalım.
1: Neyi?
0: Araf'ta mısın sorusu?
1: Evet, her zaman.
0: Mesela nasıl zaten, bir Araf?
1: Şimdi bana göre her şey, her şey beyaz ama her şey siyah.
0: Sana göre her şey beyaz, her şey siyah.
1: Her şey yalan ama her şey doğru.
0: Orta alan?
1: Hep aradayım yani.
0: Bekleme salonu?
1: Bekleme salonu gibi yani, şöyle düşün. Hı. Yani şimdi hayat nasıl bir şey biliyor musun? Mesela seni şu anda yaşatan şey oksijen değil mi?
0: Bilmiyorum.
1: Evet, oksijen işte, hava alıyorsun işte. Hı. Seni şu anda yaşatan şey karbon ve oksijen yani. Gıda alıyorsun, oksijenle yakıyorsun. Ama öldüren de ikisi. Yani aşağıdan hangisi doğrudur mesela? Bizi öldüren oksijendir. Doğru. İki, bizi yaşatan da oksijendir. Nasıl sormuş şimdi? O zaman her yaşatan şey, o zaman her şey karşıtlığıyla aynı anda doğrudur.
0: Her şey diyor ya, zıtlığıyla kaimdir.
1: Tabii tabii. Bak. İkisi de doğru. Mesela bütün beyazlar iyidir. Hayır, bütün siyahlar da iyidir gibi esasında. O zaman her artı pozitif, her negatif ikisi de doğrudur. Onun için hiçbir şey tek yönlü değildir.
0: Evet. Peki, bu aslında çok sana özgü değil mi bir yorum oldu? Ben şunu merak ediyorum. En son bir hafta olur, iki hafta olur, bir ay olur. Hı hı. İki şey arasında kaldığın, ya çok daha iyi olurdu. Birazcık bir keşke kullandığın.
1: Hayır, hiç demedim.
0: Yok.
1: Çünkü sistem kendi içinde her zaman normalize eder. Hı. Ve siz hayatta en yanlış şey yaptınız.
0: Çok realist değil mi Oytun Erbaş?
1: Ne yapayım? Hı. Şimdi mesela bugün gittim. Ya bu şuna benziyor mesela. Hı. Keşke bu arabaya binmeseydik. Kaza yaptık. Ama sonra kaza yapmasa da başka bir şey olacaktı, merak etme yani. Hani o hayatını o tek noktaya bağlama. Yani bir insan bir defa kaza yaptı diye arabaya binmemezlik etmemeli yani. Hani laf var ya, demirden korksak trene binmez. Bu doğru yani. Bir de şöyle bir şey var.
0: Mesela hayatta şöyle oluyor mu Oytun? Sevgili Oytun. Çok iddialı bir cümle kurdum bugün ya deyip eve gidip onu izlediğin oluyor mu o cümleyi?
1: Hayır, kesinlikle. Hı. Hiç işim olmaz. Ben hiç program izlemem.
0: Uykuyu hemen dalıyorsun yani.
1: Yok, ben sabah, ben 10 gibi yatıyorum. Ben gece 2'de 3'te kalkıyorum. 2'den sabah 8'e kadar ders çalışıyorum.

0: kitap okuyorum.
1: Hala?
0: Tabii canım. Benim alamet-i faikam bu zaten. Okumam.
1: En son öğrendiğin?
0: Bu aralar şu...
1: Alanının dışında. Alanınızın dışında hocam.
0: Alanım dışında mı? Hı. İlginç bir soru.
1: Öyle mi?
0: Alanım dışında ne yapıyorum? Hiçbir şey. Hı. Daha çok tıp çalışırım. Yani onda da ilgileniyorum.
1: Peki hangi tarz insanları inceliyorsunuz?
0: Bir şey yapmış insanları.
1: Gözlem?
0: Tarz olarak mı?
1: Hani mesela şunu görüyorum. Ben çok iyi bir gözlemci.
0: Ben bir insanın en önemli izlediğim şeyi seçtiği kelimeler. Hı. Çünkü seçtiği kelimeler beyni zaten. Hı. Yani şöyle bir cümle kurabilen bir insan benim için önemli. Yani evet, Esra ile tanıştım. Esra işte 1.78 boylarında.
1: 78 mi?
0: 1.68 olsun.
1: Bismillah.
0: Tamam, 1.65 olsun.
1: Bu hani 78'i bu... konuşalım ama 68 doğru
0: tamam,
1: olabilir.
0: Tamam, tamam. Hani bir ölçüm değeri verebilen, hı, ondan sonra özlemi yüklemi kullanabilen. Mesela bilimsel terminolojide buna çok dikkat ediyorum mesela. Hani bir kelime mesela karaciğerde mesela bir adam... Ya işte hepatobiliyer sistem diyebiliyorsa, cümleyi kendi ağzında çevirebiliyorsa o iyi bir adamdır. Hmm. Yani o şey, kelimelere hakim mi? Yani retoriği nasıl benim için çok değerli bir şey.
1: O zeka sarmalını oradan şey yapıyorsun.
0: Eğitim de bunun içine giriyor. Yani o belagatı çok önemli. Bir adam belagatı yoksa benim için bir anlamı yok çok. Yani şöyle yok. Yani onunla ben oturup konuşmam. Anlaşamazsınız
1: ama
0: onunla.
1: Ama öyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Oytun Erbaş öyle de kırıcı bir insan değil.
0: Kırmıyorum zaten ama onunla şöyle bir şeye girmem. Hı. Onunla böyle bir yarışa girmem ben. Hani bir adam mesela belagatı yok diyelim. Hı. Akademisyen olduğunu söylüyor ve bir şeyi yok. Önce mesela bir bakıyorum Aş indeksine, kaç tane yayını var, ne yapmış ne etmiş. Ondan sonra ona diyorum ki mesela ya diyorum senin işte şu diyorum şeylerin çok düşük diyorum. Şunu derse bana o yüzden evet düşük ama bir şeyler yapmak lazım farkındayım diyorsa tamam o adam mükemmel adam yani. Artı ve eksisini kabul eden adam mükemmel adamdır.
1: Peki tahammül edemediğin?
0: Tahammül edemediğim adam olduğu gibi olmayan adam. Yani hani ya olduğun gibi gör ya da göründüğün gibi ol. Yani nasıl göründüğü gibi olmayan adam.
1: Tamam, bunu gördün ne yaparsın? Ona tek cümle kurmak istersen neyi kurarsın? Hangi cümle?
0: Seni çok seviyorum diyorum, bir daha muhatap olmuyorum.
1: Ama işte bu da güzel değil.
0: Neden?
1: Yani bu mesela direkt... onun iyi tarafına bunu söylersen işte o senin kırıcı olmayan tarafına tekrar
0: yok, çünkü onun da bir anlamı yok. Yani onu kırsam da döksem de ne olacak? Kırma sonuçta. O da bir ananın babanın evladı yani. Ne onunla şey yapıyorsun yani?
1: Peki.
0: Yani şöyle. Egoizm değil. Şimdi şöyle bir insan var şimdi. Mesela ben kahvedeki Mehmet Emin'i severim. Mehmet Emin ne olduğunun farkındadır. Ne olmadığının da farkındadır.
1: Mesela Mehmet Emin bizi izliyor mu şu anda?
0: Mehmet Emin izliyordur mesela. Mehmet Emin dersin ki ya kardeşim kahve soğuk dersin. Mehmet Emin şunu der. Senin odundan haberin var mı Kaşpala kardeşim? Yani bu bir realitedir.
1: Tamam.
0: Bitti. Ama şimdi oradaki başka bir adamı düşün. Ya soğuk da faydalı canım, enerji metabolizması için soğuk mesela kalori yakımını art. Ya bize de mi? Bana bunlarla gelme. Anladınız mı beni? Ben onları biliyorum kardeşim. Biz o dersi geçtik. Canım benim. Biz o dersi geçtik.
1: Yani kibir denilen takozu kullanma diyorsun.
0: Evet, bana kibir yapma. Ben kibirden tiksiniyorum. Hmm. Onun için bana normal olacaksın. Mesela ben bazen... Mesela bana şunu sorabilirsin mesela bugün. Oytun bu gözlük gerçek mi? Bu bir marka gözlük. Gerçek değil bu. Çakma bu. Hmm. Tamam bu. Bu, ben bunu söyleyebilmem lazım. Ya bu çakma bir gözlük, tamam mı? Bitti. Bana şunu soruyor adam. Neden çakma kullanıyorsun? Ucuz. Parası sıfıra yakın. Yani TL bazında. Yani kaç dolar bu? 15 dolar şu anda.
1: Sıra dışı bir insan olduğunu farkında mısın?
0: Hayır değilim. Sorun burada. Ben bence ben normal. Ben normal bir adamım.
1: Sıra içsin.
0: Ben çok en normal adam benim bence.
1: Peki anormallik...
0: Yani şimdi mesela şimdi bu çayı içiyoruz değil mi? Burada şimdi çay ve kahve gelmiş. Tamam. Evet. Ben içeride kahve istedim. Hı. Bu kahveyi elimde aldım geldim.
1: Aldın geldin.
0: Buraya kadın geldi dedi ki hanımefendi. Hocam kahvenizi değiştireyim dedi.
1: Bizim
0: ben de dedim kahve için. Hı. Sonuçta israf etmeyelim içelim dedim. Ya soğuk kahve içiyorsun da bunu ne içmiyorsun? Zamanında ice tea yoktu. Çay soğuduğu zaman diyordu ki ılıdı bu çay içmem diyorduk. E şimdi soğuk çay çıktı. Bunu içerken soğuk çay gibi düşüneceksin. Hı. Mesela ben... Kışın hava soğuk oldu mu klima açık kalmış gibi düşünüyorum. Yazında kombi açık kalmış gibi düşünüyorum. Algı bu ya. Bu algı bu.
1: Şöyle söyleyeyim. Bu muhteşem bir şey.
0: Evet.
1: Yani kendini kurtarıyorsun aslında.
0: Tabii ama hayatta yani her şey böyle. Şey,
1: kaostan kurtarma taktikleri içerisinde ilk sırada olabilir bu.
0: Tabii ki. Yani şöyle bir şey lazım. Hani bir çözüm odaklı olmak diyoruz ya.
1: Evet.
0: Sadece çözüm odaklı olmak, klima bozulduğu zaman klimanın sıcağı soğuğu ayarlamadığından şikayet etmek diye klimayı yaptırmak deniyor ya. Hı. Ama senin klimadan önce bu kafayı yaptırman lazım önce.
1: Farkında olmayan insanlara nasıl farkında var?
0: Çünkü sıkıntı biliyorsun. Ben bazen bir yere oturduğum zaman o kadar boş şeyler konuşuluyor ki. Hı. Yani olay sadece bir şey algı. Mesela şundan tiksiniyorum mesela. Hı. Mesela bu yemeğin tadı kötü. Yağı çok olmuş, tuzu az olmuş. Ya ne yapacaksın ya bu yemek? Yediğim bir tane yemek bu ya. Ne olabilir bu ya? Ne olabilir ya? Bu adam ben böyle konuştuğu zaman çok çok sıkıntı duyuyorum. Ve içimden bir kelime ortaya çıkıyor.
1: Ne?
0: Ezik. Hmm. Ben böyle çekemem ben bunları. Ne olabilir? Ya yemek işte. Ya geç, boş ver bunları. Yani mesela böyle işte kapının tokmağı şöyle olmalı, perdeler bu renk olmalı. Boş şeyler bunlar. Boş. Dünya malı dünyada kalır. Bir anlamı yok bunların bence. Bak benim arabam yok. Hı. Ehliyetim yok. Kendi kaşığım yok benim ya.
1: Kaşık?
0: Kaşık yok benim ya. Kaşığım yok benim. Bana ait bir kaşık yok.
1: Sen nerede yaşıyorsun?
0: Ya kaşık mı yok memlekette?
1: Hı.
0: Bir tane kaşık buluruz bir yerde. Ya gide komşudan kaşık mı vermeyecek sana?
1: Ama hep öyle değil midir?
0: Yani
1: siyasi kaşık mı vardır yani?
0: Yani mesela ben bazı eve gidiyorum kaşık takımı var. Ulan düşünüyorum bu adam mıydı bu kaşık takımı? Vallahi düşünüyorum bazen ben. Kaşık takımı niye işe yarar diye. Ne yapacaksın onları? Ha mesela şöyle sen bana yemeğe gelsen ailecek. Desem ki size yanınızda kaşık getirin evde kaşık yok. Getire gelirsiniz birer kaşık.
1: Ayıp mobil değil. Kaşık.
0: Ha mobil kaşık bir tane cebinize koyun ki.
1: Peki. Bu hali seviyorum ben. Şey evet, gibi düşün. Sebze hali gibi insan hali düşün. Hali. Hali.
0: Evet.
1: Orada mesela toplama bir insan böyle sevdiğin bir insan oluşturmak istesem. En çok hangi duyguları ön planda tutarsın mesela? Nasıl bir insan olmalı?
0: Ha,
1: bir işte kibirsiz.
0: Ha, şey, kafası şey, olarak mı? Kafa yapısı olarak?
1: Kafa olarak. Yani.
0: Kafa olarak.
1: Ama bu şunu, anatomik olarak açıkla.
0: Kafa yapısı olarak şunu isterdim. Hı. Beyninin bir değişmeye uygun. Yani değişikliklere flexible. Yani değişebilmesini tamam. isterdim yani. Ama ana bir yazılım olsun isterdim. Yani ana mayası. Yani anayasası olsun isterdim. Anayasana biliyor musun? Hmm. Bilgisayarların ön tarafında bu işletim sisteminin yüklü olduğu bir kurtarma backup bölgesi vardır.
1: Biliyorum.
0: O bölge kurtarma bölgesi. O bölge ilk 3 yaşta 5 yaşta oluşur. O anasından babasından ve dedesinden kalmıştır. Örf ve adetleridir. Mesela örf ve adetlerini savunacaksın. Meğerlisin sen ben ödemiştim. Benim için ödemişteki kurallar geçerlidir. Onlar benim olmazsa olmazlarımdır. Ben öyle şeylere kızarım bazı şeylere. Hı hı. Ama bunların içerisinde de oynaklık yaratabilirim. Hani onlar da çok değişmez değildir.
1: Yani tutucu değilsin.
0: Hayır değilimdir. Değilsin. Ama şöyle bir şey vardır. Aklın yolu birdir derler. Yani aklın yolu bir. Şu demek aklın yolu bir.
1: Evet.
0: Herkesin yapması gereken bir görev vardır. Hı. Hani bir laf vardı ya. Memleketine, devletine, milletine en çok seven işini en iyi yapandır. Bir adam işini en iyi yapmalıdır. İş çok hı. önemli bir şeydir hayatta. Herkes işiyle vardır. Kadın da işiyle vardır. Erkek de işiyle vardır. Onun için bir adama bakıyorum ben. İşini iyi yapıyor mu? Mesela adam şeyci, ayakkabı tamircisi. İşini iyi yapıyor mu? O adam işini iyi yapıyorsa en iyi karaciğer nakli yapanla benim için eşdeğer.
1: Süper.
0: Bak bu çok önemli. Herkes karaciğer nakli yapmak, herkes beyin ciğer olmak zorunda değil. İşini iyi yapacaksın.
1: Yani ayakkabı cerrahı da.
0: Nasıl?
1: Yani ayakkabı cerrahı gibi bir şey.
0: Ha, tabii ki. Onun için ben ona saygıyla bakıyorum. Bu demek ki kafa yapısı olarak işini iyi yapması benim için çok önemli. İki. Seçtiği kelimeler çok konuşuyor mu, geveze mi? Geveze olmayacak. Az da konuşmayacak. Yani bir şeyi bana anlatmaya çalışmayacak. Bir adam size bir şey anlatmaya çalışıyorsa bir sorun vardır.
1: Hı hı.
0: Hani söz altınsa, işte gümüşse, sukut altın
1: peki,
0: gibi.
1: Peki, tamam.
0: Yani burada şöyle bir şey var. Sizi yormamalıdır. Mesela bazı insanlar görüyorum. Hı. Çok sevimlisin ama 3 gün diyorum giderim sen de ben. Çünkü yorucu, çok konuşuyor. Çok konuşan yorar beni. Bir de beyninizde çok konuşan insan cep telefonu gibidir. Sürekli kaydırmak gibi bir beyninizi doldurur gerek şeylerle.
1: Mesela sürekli böyle sayfayı çevirip sona mı varmak istiyorsun?
0: Hayır.
1: Atlaya atlaya izlemek hayır. istiyorsun.
0: Hayır. Ben mi?
1: Hayır hayır. Yani o çok konuşan insanları evet. atlaya atlaya dinliyorsun.
0: Evet. Araları kaçırıyorsun. Belki çok hı. önemli şeyler söylüyor.
1: Tamam.
0: Bu şuna benziyor. Hı. Her gün karnım ağrıyor diyor geliyor. Ama sen inanmıyorsun. Çünkü her gün geldiği için pankreas kanserini ne yapıyorsun? Atlıyorsun, test edemiyorsun. Hani fareli köyün kahvaltısı gibi. Çok konuştuğu zaman arada şeyler kaçıyor yani. Onun için çok konuşmamalı.
1: Aslında tam da böyle tasavvufi olarak
0: kesinlikle.
1: O, değil mi? Konuşma, evet. İşte

0: şöyle diyorlar. 8 saat, 18 saat yemeyelim. O zaman bir yemeğe gidince de yemeği verelim madem. Zaten doğrusu olmuş ama bazen yemeğe oturuyorum. Ya boş ver bugün yemeyeyim diyor. Adam diyor abi ne oldu kötü bir şey mi? Yok diyor vazgeçtim diyor. Boş ver.
1: Bir şey olabilirim var mı sevgili dostum? Yani kalabalıkta yemek yiyememe.
0: Hayır. Hı. Öyle şeyim yoktur yerim. Hatta bende sıkıntı şöyle oluyor. Hani önden gelen şey oluyor ya ekmek falan. Hı. Onları yiyince duyuyorum ben diyorum ki kalksak mı acaba? Yani vallahi. Mesela diyor ki abi bunlar ikram mı? Diyorum, ikram diyor.
1: Şimdi bunlar çok iyi, gerçek ya. Çok güzel geliyor insanlara ve bana. Niye öyle oluyor? Niye bu kadar gerçeğe susamışız biz? Anlatır mısın?
0: Neden çünkü?
1: Mesela bu hepimizin yaşadığı bir şey değil
0: mi? Şimdi insanlar şöyle bir şey oldu. Hani bir laf vardır. Bir çocuk bir yerden bir şeyi tamamlayamazsa öbür taraftan tamamlar. Mesela şöyle düşün. 1.55 bir çocuk düşün. Basketbolcu olamaz 1.55 tamam. Çocuk. Ama basketbolcu olacağı heyecanı basketbol için başka bir şeye yönlendirebilir. Mesela ne olur mesela basketbol top yapımcısı olur çocuk. Yani ona karşı bir şeyi vardır. İlgisini yöneltir. Hı. Yine şöyle bir şey. Freud der ki insanın enerjisi, ona libido der o, akıcıdır der. Yani siz o enerjiyi akıtabilirsiniz der. Hı. Onun için der ki yönlendirebilirsiniz der. Onun için her şeyi yakacak şey esasında ateştir. Ateşin üstünde kestanede olur, suda ısınır. Yani ateşle yemek pişirilir. Önemli olan o içinizdeki har ateş olması. Ateşiniz varsa her şey olur. Şimdi benim için önemli olan ateşin olmasıdır. Şimdi birçok insan ateşi yok. Ateşi olmadığı için üstündekini değiştirmeye çalışıyor. Yani ya diyor ki benim bu ateşte kestane olmaz diyor. E ne yapayım diyor. Bizim ateşe diyor buhar makinesi koyayım böyle büyük buhar çıkarsın diyor. Sen de diyorsun kardeşim biz buhar istemiyoruz. Hayır ben çıkarırım diyor. Neden? Gösterişi seviyorsun. Bir yerde gösteriş varsa orada büyük bir hiçlik, değersizlik vardır. Gösteriş bunu getirir. Onun için aşırı makyajlar değersizliktir. Aşırı para gösterişleri değersizliktir. Aşırı kıyafet giyinişleri değersizliktir. Öz değerin yok. Onun için esasında en büyük sorun bu esasında. De insanlar burada şunu göstermeye çalışıyor o dijital ya da sanal medyada. Ben daha iyiyim. Çünkü oynayabiliyor. Filtre koyuyor ben daha iyiyim. E ben biliyorum ben tıp doktoruyum. İnsanın yüzü gözeneklidir. Su çiçeği lekesi vardır. Küçükken kafasını vurmuştur bir iz vardır. Hayır abi ben böyle. Şimdi bakıyorsun herkes filtreli. Filtreli herkes nurlanmış gibi. Yani. Anladın mı? Bunun saçmalık olduğunu herkes artık biliyor. Tiksiniyor. Herkes mutlu fotoğraf çekiliyor. İnsan her gün mutlu olamaz ki. Sabahleyin kalkarsın bazen. Leş gibi kalkarsın. Moralin bozuktur, canın bir şey istiyor. Sonra bir çay içersin falan. Annen gelir bir şey söyler. Dersin ki ya bir dakika ya. Hayat yaşamaya değer mi yoksa diye. Tekrar başlanır. Cihazı tekrar açmışsın. Yani cihaz mesela bilgisayara bile stand bay'den çıkardığınız zaman bir kendine gelemez böyle. Bir Windows bir şöyle bir durur. İnsan da böyle uyup uyanıyorsun. Kolay bir şey değil bu. Uyku ve uyanmak büyük bir olaydır. Şimdi mesela anesteziden uyanıyorsun. Vücut sıcaklığın düşmüş kusmalar. Ama insan uykuda uyanınca hiç öyle olmuyor. Bu nasıl bir şey ya? Hani anestezide uyanmak berbat bir şey. E uyku da bir anestezi. Ama tertemizde uyanıyorsun. Hatta dinlendin falan diyorsun ya. Çok hani garip
1: hiç
0: bir mekanizma.
1: Uyumadan uyandığın oldu mu?
0: Olmuştur.
1: Hı?
0: Tabii.
1: Uyumadan uyanmak.
0: O lazımdır yani. Hı? Mesela ben bazen bir yabancı dilde bir şey dinlerken şunu fark ediyorum. İlk bir dakika oryant olamıyorum. Sonra bir dakika sonra beynin ona senkronize olmaya başlıyor. Demek ki insanların da hayatlarında aceleci olmamasını istiyorum. Bir dur ya, bir dur. Bir sakin ol bir kere olaylarda yani. Mesela bazen biz bir olaya giriyoruz mesela. Hemen şunu yapalım. Yanlış yapıyorsun. Bir sakin ol. Olur gider ya boş ver. Boş ver. Yani biraz sakin olmak. Biraz şey kalmak lazım. Serin ruhlu, cool olmak gerekiyor. Cool insan çok iyidir. Mesela yemek dökülüyor şöyle. Sileriz. Peki silmesek ne olur? Ama görmeyiver. Bitti. Mesela bazen yemek dökülüyor bir yerde. Boş ver görmeyin diyeyim ya. İçinden diyorum şu etleri alın diyorum. Yabana gitmesin. Ama bu böyledir. Yani demek ki insan yaşadığı çevreye değil. Çevre insan içindir. İnsan çevre için. İnsanlar kendilerinin bulunduğu çevreyi dizayn etmek istiyorlar. Bu çok tehlikeli.

0: tehlikeli bir şey. Neden dizayn edesin?
1: Müdahale etmek istiyorlar.
0: Etme. Mesela ben sana müdahale etmek istiyorum şimdi. Ben seni uyarırım mesela. Derim ki ya bu senin için. Ben mesela diyorum gösteriş sevmiyorum diyorum. Mesela sen çok gösterişsin diyorum. Ben sevmiyorum gösteriş diyorum. Tek kelime bu. O da diyor ki nasıl sevmiyorsun?
1: Faraza diyorsun değil mi bunu? Şimdi buna yanlış anlarlar.
0: Ha ben söylüyorum insanlara ya. Sen de çok kaysana değil canım.
1: Faraza yani. He.
0: Faraza. He. Gerçi sen de normalden daha fazla gösterişsin de. Yani ben bunu söylüyorum. Ha bunu anlar. Anlamaz hayatımdan çıkarıyorum. Hankman diyorum ben buna. Mesela benim telefonlarımda...
1: Ya benim ne rengi ben yani normal bir...
0: Hayır sen işte normalsin gibi evet. Ama mesela bana göre daha gösterişsin mesela.
1: Yani şu anda mı? Şu anda program sunuyorum.
0: Evet program sunarken
1: hareketlerim icabı.
0: Hayır anladım. Yani giyin işle şunda bu daha gösterişsin. Şey ama sen yine iyisin yine. Yani millet o kadar çok göster. Sen arabaya bakıyorsun en iyi arabaya binmek. Ya ben bir arabaya biniyorum. Abi ne kadar aldınız diyorum. Milyon Allah Allah diyorum ya. Ya dolmuş da gidiyor, bu da gidiyor diyorum. Neden acaba bunu aldı bunlar acaba? Ben çok düşünmüşümdür ya arabada. Neden bunu alıyorlar diye.
1: Hiç öyle benim...
0: Mesela benim araba mesela park etmiyorum. Mesela arabadan mesela dışarıdan sesler geliyor mesela. Benim hiç canım sıkılmıyor çünkü benim dışarıda bir arabam yok. Çizilir mi, çalınır mı? Hiç öyle problemlerim yok. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani mesela benim kitabım var mesela. Kitap okuyorum. Kitap bazen mesela böyle sayfa kıvrılıyor mesela bunu. Ben o sayfayı böyle yırtıyorum oradan cırırt diye. Mesela. Şey, çay döküldü ya mesela. Ondan sonra onu böyle şey yapıyorum. Çayın altına şey yapıyorum. Çaylık yapıyorum altına. Katlıyorum böyle. Üstüne ondan çay koyuyorum onu. Sonralarda da okuyorum onu. İyi oluyor yani. Çünkü o kitaba çok değer vermene gerek yok ki. O kitap zaten senin için zaten. O yırtılacak. Üstüne çay dökülecek. Bunu şey yapmaya gerek yok. O okunmak için zaten o.
1: Bir şey söyleyeceğim. Anneniz size buradan selam olsun izliyorsa.
0: İzliyordur.
1: Çok güzel bence bir iletişim var aranızda öyle hissediyorum.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bu anlattıklarınla yaşayan Oytun annesinin yanında nasıl mesela?
0: Vallahi
1: mesela anne... dert dinliyor, yardım ediyor. İşte çetik örerken böyle ne yapıyorlar?
0: Biz hiç öyle değildik. bizim annemiz bize şunu öğretti hani... Çok basit bir kavram. İşini iyi yap dedi. Yani okula gidiyorsan dedi. Oradaki saatini boşa götürme dedi. Ama check etmek gerekiyor. Nereden bileceksin? Bir insan insana güvenilecek kadar insan değildir. İnsana güvenmeyin. Check edin onu. Kontrol edin insanları. Annem bizi kontrol etti. Yani. Feedback de çok iyi. Mesela bana diyordu ki senin yerine dersin var diyordu. Coğrafya. Al gel bakayım coğrafya kitabını diyordu. Kaçıncı sayfada şurada. Ne yazıyor 86 sayfada? İşte yazıyor. Diyarbakır'daki bilmem ne işte madeni. Anlat diyordu yok bir şey. Git şuna Allah için diyor şuna git 50 sayfa şuna ezberle gel diyordu. Ben gidiyordum onu. Ezberlemezsem çünkü yatırmaz beni. Ben orada 50 sayfayı ezberliyordum. Ondan sonra elini alıyordu. Evet olmuş yatabilirsin diyordu. Bu kadar ya.
1: Peki bu Oytun Erbaş ilk canlı yayına ne zaman çıktı? Yani ilk televizyonla ne zaman tanıştın?
0: 2015'te.
1: 2015'te. Evet. 2015'te bu şekilde çıktın.
0: Çıktım.
1: İlk tepkiler nasıldı sana?
0: Ya o zaman... Evet. İyi bir insandım yani daha minnoştum.
1: İyi bir insandım derken?
0: Yani daha böyle şeydim hani televizyona çıktık hani böyle daha kırılgan. Hani mesela güzel şeyler anlatayım mesela. Yani merhaba bugün Aralık'ta sorulardayız. Ben Oytun Erbaş işte Ege Tıp mezunuyum. Bir tabii hekim olarak insanları değerlendirirken.
1: Şunu anlatıyorsun.
0: Daha şeydim hani. Ama sonra o televizyon ruhunun yanlış olduğunu anladım.
1: Değiştiriyor değil mi biraz?
0: Tabii. Hayır yanlış o. Hayır o gerçek Oytun değil. Mesela. Bu da gerçek Oytun değil aslında. Burada da %20 kırpılacak yer var. Onu da kırparsam olmaz. Yani daha da ben rahat bir adamım. Tanıyorsun beni işte.
1: Yani daha rahat derken aslında cümlelerimi kurma...
0: Evet daha rahat kurarım ben. Yani daha içimdeki her şeyi söylerim. Ama birazcık filtre ediyorum yani.
1: Ne kadarını mesela filtre ediyorsun?
0: 20-30. Bazen
1: bir
0: 40.
1: Arıtma cihazı var mı?
0: Arıtma cihazı var. Yoksa var. Biliyorsun ben yani. Çafetmem.
1: Çok iyi.
0: Ya Allah'ın bildiğini kuldan neden saklayacağım?
1: Tabii doğru. Ama ben şöyle bir şey hissediyorum. Bir iç ses hoparlörüsün. Kimin iç sesisin?
0: Ben kimin iç sesiyim biliyor musun? Şimdi ben de gereken de sana söyledim. Gerçekten Ali Rıza Bey bizim ağzımızın tadı bozulmasın diyen insanlar var bizi izleyen. Onlar nasıl insanlar biliyor musun? Onlar bak sabahleyin kalkarlar. Ondan sonra mesela abdest alır. Kimi namaz kılar. Kimi kılmaz. Ama şöyle bir şey vardır. sabahleyin abdest almak için kalkın.

0: Önce ses çıkarana da saygı gösterir. Der ki içinden ya. Ya biz kılamıyoruz yani. Ya. Helal olsun. Ya şu değildir ya. Senin yüzde uykun bozuldu. Değil. Ya bunu yapmaz. Bu adamın kodunda yok bu yani. İlk o giriş kodunda yok yani. Hani yüklenmiş ya bizim bilgisayara. Program. Onda yok. İki, sabahleyin çocuğunu gönderir. Şu iyi niyetle gönderir. Yolda bir şey olmasın. Başına bir şey gelmesin. Kötü insana tanışmasın diye. Belki ağzından dua çıkmaz da çıkar. Ama içinden hep bir iyilik vardır. Hatta insanın fikri neyse zikri olur zaten. İç sesi iyilik üzerine kurulmuştur. Hep Allah seni iyi insana denk getirsin derler. Allah seni iyi insana denk getirsin. Budur bu adam. Ondan sonra çocuğu okula gider. Eşinin iyi olmasını düşünür. Ailesinin ne kadar iyi olduğunu düşünür. Mesela bir çocuk lösemiden ölmüştür. Çok canı sıkılmıştır. Ama şunu der. Allah'ın takdiri der. Allah verdi, Allah aldı der.
1: Teslimiyet.
0: Nasıl da teslimiyetçidir. Ya yani gün içinde bunu hep böyle sergiler ve azgın bir azınlık değildir. Azgın değildir. Mesela Twitter'a gidip sövmez. YouTube'lara bakıp altına yorumlar yapmaz. Neden? Öyle bir dünyası yoktur onun. Çünkü seni kırmak istemez. Canı sıkılsın istemez. Empatinin dibini yapar esasında. O, hani diyor ya empat. İki kelime öğrenip buralara gezinenler var. Ezik. Şimdi bir şey diyeceğim.
1: Bir de öyle bir şey çıktı empat.
0: Empat. Empat ne biliyor musun? Bizim o şu anda evimizde oturan şu anda bizi dinleyen iyi niyetli insanların.
1: Hepsini seviyoruz.
0: Hepsi olsun. İşte mesela empat deyip mesela sanki özel bir özellikmiş gibi. Empat ne biliyor musun? Empat kimsenin canını sıkmayan, kırmayan insanlardı.
1: Evet.
0: O zaten bizim kültürümüzde vardı o. Mesela benim anneannem kimseyi kırmadı, babaannem kırmadı. Şimdi mesela bir herif geliyor, tiki, empat olmak lazım. Benim anneannem öyle zaten. Peki benim anneannem empat mı? Bilmem, yani o olmayabilir. Ya böyle saçma sapan kelimelerle. Mesela bu adam ezik adam mesela. Bir adam mesela bana diyor ki, hocam empatlık çok önemli bir şey. Ben hemen üstüne çiziyorum onu. Kelimenin yeri değil orada. Ama sen bana empati semineri verirsin. Belki what is the empathy? Empathy is, dersin ki kind of human features. Yani. Peki empati dersin hayvanda var mıdır Oytun? Bana bunlarla gel. Burada bir kelime öğrenmiş. O satacak bana bunu ucuzdan. O bir kuruş yavrum.
1: Diğer gam derler değil mi?
0: Ya gibi işte.
1: Diğer gam.
0: İşte bu. Devam ediyor işte bunlar. Böyle bir insan. Onun için bana göre orada burada saçmalıklar yazan, ondan sonra nefretçi insanlar, ben öyle bir şey
1: istiyorum. Şey yani
0: onların linç, zaten dünyaya da faydası yok.
1: Linç üzerinden biraz gitmek istiyorum. Aynı zamanda ikinci yarıda da bu en son gündemdeki konuları da konuşacağız. Ama ben biraz Oytun Erbaş'ı tanımak istiyorum. Şimdi linç, hep bunu söylüyorum. Bizler linç bağışıklığı sağlam olan Allah'ın izniyle insanlarız. Değil mi? Hani bir iftiraya uğradığımızda bile ne deriz? Sokrates'in dediği gibi. Eşi diyor yani seni haksız yere götürüyorlar. Haklı yere götürseler daha mı iyiydi diyor. Muhteşem bir şey. Yani
0: evet.
1: Biz o cümleye sığınıp onun konforuna sığınıp ondan mutlu olan insanlarız. Bir taraftan da ama bir gerçeklik var. Şimdi o kadar gerçek anlatıyorsun ki yani her şey reelin de dışında duygusal gerçeklikten de bahsediyor. Sen
0: evet.
1: De diyorsun ki çok gerçeksin, sahilsin sen.
0: Evet.
1: Bir taraftan da hepimiz böyle kötü kelimelere maruz kalıyoruz.
0: Evet.
1: Kötü sözlere maruz kalıyoruz.
0: Evet.
1: Oradaki Oytun ne yapıyor mesela?
0: Şimdi şöyle, onları ben bot hesap gibi düşünüyorum, yani robot gibi. Bunlar diyor bot.
1: Çoğu öyle zaten.
0: Çoğu bot zaten bunlar. Yani çoğu. Ya ben biliyorum onu, oradaki onu adam yazmıyor ona. Bir tane adam çıkıyor oradan. Nefret, o kendinden nefret ediyor zaten. Onun özelliklerini biliyor musun? O nefret edenlerin özelliği nefret insanları kendinden de nefret ediyor. Bakın ben her zaman bir şey söylerim. Bugün burnunu sevmeyen adam burnunu sevmiyor değil. Kendini sevmiyor. Bunu sevmiyor. Sorun burada. Adam burnunu sağını yaptırıyor, solunu yaptırıyor. Hiçbir ortaya gelemiyor burun. Bir sağa kayıyor, bir sola kayıyor. Hatta bir laf vardır. Sorun burunda değil, sorun beyindedir. Bu adamın da sorunu senle değil. Herkes kendini yansıtır. Nefreti kendine bu adamın. Bu adam oturuyor. Nefretini sana kusuyor ve şöyle diyor. Oh bugün de kurtardık. Yaşamam için bir şey sebep doğdu deyip uyuyor. Bu adamın hiçbir şeye faydası yok. Bu adam oksijenle karbonu birleştiriyor. Karbondioksit veriyor dışarı. Bir de gaz çıkarıyor. Flatulas denir tıpta. O da metan, CH3. Bunların sonucu ne? Küresel ısınma. Sel etkisi yaratıyor işte. Biz ona kızıyor muyuz? Sel etkisi yaratıyor diyor. Onun için bundan sonra seni eleştiren ya da nefret kusanlar için şöyle sera gazı etkisi yaratmayınız. Ünlem. O da altına şunu yazar. Sera gazı etkisi ne demek? Sensin o.
1: Ya da mesela ruhunuz karbon salıyor falan.
0: Karbondioksit.
1: Karbondioksit.
0: Karbonatör oluyor. Karbon ayak izi oluşturuyorsun. Lütfen. Hı. Lütfen.
1: Çok bilimsel böyle
0: onu
1: tarizler.
0: Onu anlamaz zaten o. O da şöyle yazar. Sen kendini bilimsel mi sanıyorsun? Böyle kendini. Vardır ya. İşte bu. Yani bu. Neyini ciddiye alacaksın bu?
1: Aslında şöyle bir şey var. Yani entelektüel kibirden de bahsediyorsun. Yani bu kibirden uzak olduğunu söylüyorsun.
0: Bir de şöyle bir şey var. Başarının sırrı kulaklarına tıkalı olması. Yani onlar bizim için boş şeyler onlar. O insanlar yazması, çizmesi.
1: Ama bunların hepsini üzülmediğini düşünmüyorum o adam.
0: Hiç sallamıyorum biliyor musun? Aynen öyle. Mesela bugün beni eleştirin mesela linçleyin. Hı. Mesela bugün başlık açın mesela. Her gün linçleyin beni.
1: Bu başka bir seviye olabilir değil
0: ya,
1: mi?
0: Ya bir şey sana söyleyeyim mi? Hı. Sen buraya doğmuş bir insansın. Türkiye kaç milyon? 85 milyon diyor. Dünya nüfusunun %1'i. Hepsi seni linçlese %1 oluyor yani. Hı. 99 duruyor.
1: Bunun hesabını oturup özellikle yaptın mı?
0: Hayır şimdi yaptım. Hayır, şu anda herkes seni linçlese yine %1 yapıyor. Hani canını sıkmana gerek yok, bir 99 duruyor.
1: Peki artık Oytun Erbaş ünlü. Ünlü bir mamül değil.
0: O da boş bir şey yani. Bak, ünlülük.
1: Ünlü mamül değilsin. Evet. Gerçekten bir bilim adamısın.
0: Evet.
1: Tamam mı? Ama ünlüsün.
0: Evet.
1: Artık bir şöhretin var.
0: Tamam.
1: Ne kazandırdın?
0: Hiçbir şey. Gidince diyor ki hocam seni izliyoruz diyor.
1: Hayır, bence.
0: Hiçbir anlamı yok.
1: O bahsettiğin Mehmet Emin mesela nasıl davranıyor?
0: Ha mesela diyor ki. Gidiyor mesela işte diyor ki hoca biz mesela diyor ki biz bu adamı tanıyoruz diyor direkt. Mehmet'e böyle konuşuyor mesela. Hı. Biz bu adamı diyor ki Oytun Hoca falan ne diyor. Oytun Hoca ne iş yapıyor diyor. O diyor doktor diyor. Tamam bitti. Orada şunu bekliyor benden. O bir doktor ondan sonra hemen şunu diyor. Hocam benim diyor şurada bir diyor bir şey var bir bakıversin diyor. Türk insanı primer faydacıdır. Fayda bekler. Ha diyor ki ünlü de hani bir numarasını görelim. Hani gerçekten Türk insanı böyle. Yani siz orada doktorsunuz ya. Adam diyor ki benim diyor torunum şurasında şu var diyor. Eğer orada reçete yazdım. Yazdım ne diyor biliyor musun? Direktman. Hiç affetmez.
1: Direkt kendi faydası üzerinden bir şey yorumlamaya
0: çalışıyor. Ama doğru. Ünlü bir adam doktor. O zaman çare bulur. Hep çaresi yok o zaman. Yok ben hemen diyor işte işim olmaz.
1: Yani pragmatist.
0: Hepimiz öyleyiz. Yani ünlüyse kendin öyle. Bana ne mesela bazı adam diyor ki hocam ben ünlüyüm diyor. İyi diyorum Allah artırsın. Ne diyeyim? Bana ne ya?
1: Mesela geliyorlar böyle fotoğraf çektirmeye çalışıyorlar.
0: Ha, ben herkese çektiririm mesela. Hı hı. Hocam fotoğraf çekelim. Çekelim diyorum. Ne olacak yani? Otur yanıma çekelim diyorum. Hani bitti. Çekildik.
1: Sonra da diyorlar ki işte Oytun Hoca çok mütevazı, çok güzel bir insan.
0: Hayır adam zaten fotoğraf çekelim mi demiş. Bu enerjiyi sarf etmiş zaten. Sen şimdi yemek yiyorsun, bir dikilmiş ya, fotoğraf çekilir mi diyor. Çekilmesem ne? Neden çekilmeyecek? Adam zaten seni gelmiş orada. Hayatında o kesintiyi oluşturmuş. Yerine oturttu, çekiver işte. Ya şunu demek istiyorum. Bu da bir empati. Bak şimdi. Empati ne biliyor musun? Sen şimdi bu program yapıyorsun değil mi burada?
1: Evet.
0: Sen burada bu işten bir sosyal statü kazanıyorsun. Doğru mu?
1: Allah'ın
0: ve senin burada bir ekmek paran var değil mi?
1: Evet.
0: Peki ben bugün buraya gelirken araba kaza yaptı.
1: Allah korusun.
0: Dinle beni ama.
1: Tamam bilmiyorum.
0: Ben çok kötü etkilendim bundan.
1: Tamam.
0: Tamam. Buraya oturduğum zaman sana empati yapıp şunu demem lazım mı benim? Kendi derdime düşmem lazım. Ya çok acıdı. Keşke programa gelmeseydik. Ya ne yaptım mı ben demem lazım. Yoksa bir dakika ya. Bu bir program. 1,5 saat, 2 saat buradasın. Bunu benim burada bu kızı üzmemem. Seyirci üzmemem lazım deyip görevimi yapmam lazım. Bence B şıkkı. Tamam. Görevimi yapmam lazım benim.
1: B diyorum hocam, doğru mu?
0: Bu nedir o da? Bu da duygusal bir olgunluktur. Tamam. Yani kendi yaşadıklarını buraya yansıtmamak. O çok önemli bir şeydir. Mesela adam evde hanıma kızıyor, çocuğa kızıyor, gidiyor oradaki personele bağırıyor. Hayır, o evde kaldı. Bu çok önemlidir. Bakın duygusal eğitim çok önemli. Hani bir kader kurbanı var ya, kader kurbanı dediğimiz şey duygusal eğitimsizliktir. Hmm. Evet. Çünkü vücudundan bir adrenalin boşalıyor ve sen diyorsun ki ben tetiğe basarım. Tetiğe basarsan müebbeti yersin.
1: Kader kurbanı
0: bir duygusal eğitimsizliktir. Hı-hı. Her zaman eğitim şey değil ki.
1: Peki Türkiye'nin şu anda en önemli 3 sorunu. 3 tane olacak. 4 3.
0: Bir tanesi gerçek eğitim.
1: Eğitim.

0: İki. Özellikle üniversite eğitimi. İki. Açabiliriz sonra bunu.
1: Tamam, açacağız. Şeyde ikinci yarıda açacağız.
0: Ondan İki. Sonra eğitimin duygusal tarafı, onu da eğitim diyelim. Yani örf adet eğitimi, onu da eğitimin altına sokabilirsin.
1: Kültürel eğitim.
0: Kültürel eğitim. Tamam. Esasında şey diyelim buna, sokak eğitimi diyelim.
1: Sokak eğitimi.
0: Ondan sonra onu içine sokabilirsin. Hı
1: hı. Toprak eğitimi falan.
0: Üç, sınav sistemi.
1: Hmm.
0: Sınav sistemi eskidi. Onu bir şey yapmak, revize etmek lazım. Bir de çocukların, gelecek nesillerin hazırlanması. Yani gelecek nesiller nasıl hazırlanacak? Yani bu benim için çok önemli.
1: Çok güzel. Aslında bunu bire mi koysak ya?
0: Evet, gelecek nesli nasıl hazırlayacağız? Yani o benim için en önemli şey.
1: Bunu bire koyalım. Çünkü aslında programımızın ikinci yarısında sevgili Uğut'un şeyden bahsedeceğiz. Bugün de gündem olması itibariyle çocuk akran zorbalığı meselesi. Bunu bir konuşalım. Niye biliyor musun? Akran zorbalığı meselesini, sen sosyal sermayesi çok güçlü bir insansın. Benim nacizane durum bu. Şimdi bu gözlem yeteneği, sokağı çok iyi biliyorsun. Aslında sahadasın, değil mi? Çocukların duygusal olarak nasıl eğitildiğini ya da nasıl örselendiğini de çok iyi biliyorsun. Dolayısıyla bunların hepsini toplarsak, gerçekten şu an ne durumdayız? Çünkü bugün de maalesef çok üzücü bir olay yaşandı. Sevgili Atlas, o konuya da değineceğiz. Arttı mı biz mi fazla görüyoruz gibi bir klişe soruyu da hemen eklemek istiyorum.
0: Şimdi medyanın gelişmesiyle tabii daha fazla görüyorsun. Ondan bu hep vardı. Bunu soralım. Bilmek lazım. Soralım. Ondan sonra. Ama mesela, şöyle bir şey
1: kötü,
0: var.
1: Kötü ne? Kötü nedir? Onu da şey yapalım. Yani senin sevgili Oytun Erbaş'ın gerçekten en ekonomik olarak kuracağı cümle kötülüğe dair ne olabilir?
0: Zarar vermek ya.
1: Zarar vermek.
0: Mesela ben bu şunu ben kırıyorsam burada zarar vermek. En büyük zarar vermek ne? Öldürmek. Zaten öldürmek bütün kadim bilgide yasak değil mi?
1: Tabii.
0: Bitti. Öldürmeyeceksin. Öldürme, zarar vermeyeceksin. Mesela esasında diyorsun ki birini bıçaklamak o da öldürmektir. Çünkü bilmiyorsun ki. Orada hangi organa zarar vereceğini bilmiyorsun. O zaman adam yağlamak da benim için öldürmek. Birini yağlamayacaksın. Yani vücut bütünlüğünü bozan her şey öldürmektir.
1: O zaman kırmak da aynı şey.
0: Ha tabii.
1: Yani kalp bütünlüğünü de bozmayacaksın.
0: Tabii tabii tabii. Bozmuş, kırmayacaksın insanda. Kırmayacaksın, dökmeyeceksin. Bunu yapıyorsan öldürüyorsun demektir.
1: Hı hı.
0: Gerek yok buna.
1: Şimdi bu kırmayacaksın dediğimiz zaman aslında bir taraftan da aslında kırılan da bir tarafımız var. Onu söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: İşte Oytun Erbaş da kırılıyor.
0: Tabii ki evet.
1: Tamam işte bunu
0: ama şimdi soruyorum. Duygusal kırılganlığı eğitebilirsiniz.
1: Hmm.
0: Mesela annem beni eğitir. Duygusal kırılganlığım, yani enduransım, sertliğimi arttırabilirim. Yani ona dayanak bulabilirim. Ama vücudum öyle değil. Vücuduna
1: ya,
0: şey yapamazsın.
1: Değil, vücudu sormuyorum zaten. Duygusal,
0: ha, duygusal kırılganlığı önleyebilirsin.
1: Niye mesela? Mesela ne kırar?
0: Beni mi?
1: Evet.
0: Beni kıran şey şudur hayatta. Pek kıran bir şey yok da gereksiz değer verdiğim, zaman harcadığım insanlara kırılırım bazen. Gerek boş işler yani. Mesela onu artık eskisi gibi yapmıyorum mesela. Çok hızlı tanıyabiliyorum insanı. Eskiden 3 gündü, 4 gündü bu. Şimdi 10 dakikaya düştü o tanıma sürem.
1: Gerçekten.
0: Tabii tabii de hemen. Ben niye bakıyorum biliyor musun? İş yapıyor mu yapmıyor mu diye bakıyorum.
1: Yani beynimiz koşu bandında.
0: İş. Yani iş üretiyor mu yani?
1: Evet. İş üretiyor mu? Burada bir soruyu koyalım. Bu başlıklar üzerinden ikinci yere geçelim.
0: Çay geldi, bitirebiliyorum.
1: Devam edelim. Sen devam et dostum. Programımız devam ediyor. İkinci yarıda. Muhteşem sohbetimizle devam ediyoruz. Profesör Doktor Oytun Erbaş'ta Hayatta Sorular programına devam ediyoruz.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
4: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Ahlak'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel yorumlar yazmışsınız. Sizleri seviyoruz efendim ve konuğumuza dönüyoruz. Sevgili Oytun, şimdi dedik ki biri alalım dedik ki akran zorbalığı meselesini. Akran zorbalığı meselesini konuştuktan sonra 3 maddede sıraladık değil mi? Ne dedik? Kültürel eğitim, eğitim ve sınav sistemi. Şimdi ilk o sonda konuşacağımızı müsaadenle biri alıyorum. Çocukların gelecek nesillere hazırlanması hususundaki o muhteşem, o atletik zekanızı efendim, muhteşem cümlelerinizi bekliyoruz. Buyurun.
0: Şimdi efendim, bir kere çocukları yetiştirirken, şimdi bir çocuk beyindeki sinir hücre sayısı senden benden çok fazla. Bunu evet, bilmek lazım. Çünkü her yaş bir sinir hücresi kaybediyoruz. Hı hı. Sinir hücresinin en fazla olduğu yıllar bir kere ergenliğe kadar artmaya devam ediyor. Bir ergenlikte de bir pik yapıyor. Yani ergenlikte nasıl oluyor biliyor musunuz? Normal sinir hücre sayınız, hı hı, iki katına çıkıyor. Hı hı. Ama ergenlikte beyninizi bir kalıba döküyorsunuz. Yani ergenlikte nerede yaşıyorsanız beyninizi bir kaba döküyorsunuz. Hı hı. Ergenlik çok önemli bir şey. Önce anne karnında sinir hücreleri artar, artar, artar, artar. Doğumdan sonra biraz azalır çünkü anne karnında çıldırmıştır sinir hücreleri.
1: Evet.
0: Sonra çocukluk çağında sinir hücreleri sayıları artmaya devam eder, dallanır, budaklanır ama çılgın değildir. Yani çocukluk çağı böyle daha şey bir çağ. Doğrusal, yani düz bir çağdır. Yani yukarı doğru gider ama şöyle bir gidiş. Hı. Ergenlik de şöyle gidiyor. 90 dereceyle sinir hücre sayısı artar. O zaman çocuğunuzu bir kalıba dökmeniz lazım. Şimdi bunu bir kere konuşalım. Ama o zaman en büyük kalıp neresi?
1: Anne.
0: Hayır. Anneden daha ziyade hangi çağ? Ergenlik. Hı-hı. Yani kaç yaş? Kızlarda 8, oğlanlarda 9 yaş. Östrojen ve testosteronun başladığı çağlardır. Östrojen ve testosteron bütün beyninizi gübresi gibidir, çıldırtır. Hı-hı. O zaman siz o çağları eğer iyi kullanırsanız o adam çılgın bir şey olur. Sanatçı olur, bilim adamı olur, iyi demir ustası olur, iyi ondan sonra boya ustası olur, iyi bir olur da olur yani neyse. Hı hı. O zaman demek ki sizin eğitim sisteminizde 8 yaş, 9 yaşı yani ilkokul 2. sınıftan itibaren çok iyi bir eğitim vermişler. 1. sınıf bunlar, anaokulları bunlar. Anaokulda verecek şeyler belli. Şefkat, temel duygular, ne onlar mesela? Arkadaşına vurma bakayım. Olmaz. O zaman hadi bize yardım edelim. Simitimizi bölüşelim. Böyle primitif şeyler. Öyle manyak manyak şeye gerek yok. Bir de millet bakıyorum ben şimdi. Çocuk 4 yaşında satrancı. Ya ne satrancı Allah'ını seversen. Boş işler yine. Bunlar yine ne? Yine entelpi dediğimiz. Yani entelpi işte. Yani yapay entellikler. O zaman çocuğumuzu ne yapacak? Çocuk yolda oynayacak. Çocuk yolda düşecek. Çocuk yolda yuvarlanacak. Çocuk sosyal statüsünü anlayacak. Evcilik oynayacak. Futbol oynayacak. Yani kendi şeyiyle, akranlarıyla, hı hı, bir sosyal iletişim işine girecek. Ondan sonra adamsa küçük adam olmaya meyillenecek. Küçük adam nedir? Kahveye gidecek, adamların lafını dinleyecek. Küçük adamsın ya, ben de bir şey biliyorum. Kahve içeceksin, adamsın ya, sonra evde gidip kusacaksın. Çünkü küçükken kahve içtim, kusarsın, mideni irite eder. Hı. Kızsan da küçük anne olmaya çalışacaksın. Evcilik oynanacak. Bak bunlar çok önemli. Sosyal rol çok önemlidir. Sosyal, hı, rol yüklemezseniz gelecekte de başınıza LGBT çıkar. Bu çok, hı, önemli. Çünkü cinsiyet insanda öğrenilmiştir.
1: Bir daha o cümleyi alalım, çok güzel bir
0: cümle. Cinsiyet, hı hı, insanda öğrenilmiştir. Hı. İnsanın cinsiyeti testosteron ve östrojen bağımı değildir. Cinsiyet insanda yüklenir. Dışarıdan yükleyeceksiniz. Bu çok önemli. Yani size şunu söyleyeyim. Hı hı. Şimdi senin beynini çeksek, kadın beyni var MR'da. Hı. Benimkinde de erkek beyni var.
1: Hı.
0: Bu hiçbir şey söylemeseydik. Bir bilene beyinlerimizi göstersek, hiç bu erkek kadın demesek, belli ölçümlerle kadın ve erkek olduğumuz belli beyinlerimizden. Bazı yerlerimiz büyük, bazı yerlerimiz küçük. Kadın ve erkek arasında mesela böyle farklılıklar var.
1: Korkeks nasıl şurası?
0: Boş ver.

0: onları. İçine söylüyorum. Ayrıntıya girme. Ayrıntı boş iştir. Hmm. Bir adam ayrıntıya giriyorsa bir konuyu bilmiyordur. Dinle.
1: Hayır hayır estağfurullah. Hep ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Öyle değil ya. Bir dinle beni şimdi.
1: Tamam tamam.
0: O zaman erkekle kadın arasında beyninde fark var mıdır? Yani bir şey olarak anatomik fark var mıdır? Vardır. Ama ben seni erkek gibi yetiştirirsem ve erkek olmayı sen erkeksin deyip seni erkeklerin içinde büyüttürüp erkek kimliği yüklersem senin beynin erkek olmaya başlıyor. Bana da eğer kız hareketleri yüklersen benimki de kızlaşmaya başlar.
1: Bu tehlikeli bir şey.
0: Yani sen kız olursun, ben kız olurum, sen erkekleşirsin.
1: Tamam.
0: O zaman bunu kim yüklemeli? Toplum, aile, erkek ve kadın kavramını çocuğuna yüklemelidir. Hı-hı. Bu ne zaman başlar bu? Doğduğu anda başlar. Doğduğu anda. Mesela erkek çocuk. Erkek çocuğun özellikleri vardır. Erkek çocuğun nesi vardır? X-Y'dir ve bir testisi vardır. Testis İngilizce'de testify'den gelir. Şahitlik etmektir. Kadının yumurtalıkları var ama içeride görünmüyor. Onun için erkekse artık erkek gibi yetiştirmelidir. Onun için erkeğin nesi vardır? Bir saç kesimi vardır. Erkek dedesiyle beraberdir, dayısıyla beraberdir, amcasıyla beraberdir. Erkek çocuk sevilir ama çok sevilmez. Yetili ölçüde sevilir. Çok fazla şımartılmaz. Çünkü o dayanıklık ve endurans kriterleri taşır. Çünkü erkeğin özellikleri budur. Kas ve kemik gücü yüzünden endüredir. Yani dayanıklıdır. Nasıl yani? Şu kavanozu açıver bakayım oğlumdur. Bu çok önemli. Oğlum bir pazara gitti annene yardım ediver bakın. Çok ağırmış. Ne demek bu? Sen kaldırırsın. Kaldıramasa da boş ver. Beynine şunu vereceksin. Erkek bir şeyleri taşır. Kas gücü. Erkek bir şeyleri açar. Yerde yuvarlanınca. Ellerini sık bakayım. Yıka ellerini. Hadi erkekler ağlamaz. Hadi bakayım. Sen oğlan çocuğusun. Canavar gibi olursun. Bak. Sen erkekler ağlar ağlamaz mı? Ama ağlamaz. O metafordur. Ağlamaz. Erkekler ağlar. Ama ağlamaz. Gizli gizli ağlar. Bunlar toplumun bize yüklediği toplumsal cinsiyettir. Kızlara da saçlar taranır. Bebeğin. Ev kurulur. Evcilik oynanır orada. Evcilik. Bu ev vardır orada. Evcilik yaptırılır. Ve çocuk bakımı. Maternal behavior öğretilir. Yani anne olma. Çünkü kadının erkekten en büyük farkı doğurabilmesidir. Bir rahiminin olmasıdır. Bir uterusun olmasıdır. Zaten LGBT'nin amacı budur. Rahimi yok etmektir. Doğurganlığı yok etmektir. O zaman çocukta ilk önce ne vereceksiniz? Cinsel bir kimliği ne yapmanız lazım? Yüklemeniz gerekiyor. Mesela çocuğun saçları uzun. Siz diyorsunuz ki çocuğun saçlarını öyle olsun. Olmayacak. Kestireceksiniz. Yani o saç olmayacak. Yani gelmeyecek. Şimdi kız mesela dedi ki işte ben futbol oynasın. Ama kız futbol takımında. Erkekler de var. Olsun. Ama sen kızsın ha bak dikkat et. Kızlar da çok önemli. Yumurtalıklara dikkat et kızım. Ya ne alakası var? Boş ver. O yumurtalıklara dikkat et şu. Senin yumurtalığın var canım benim. Yani bu çok önemli mesela. Biz mesela dikkat edersen şunu yapmak lazım. Hı. Bir yere giderken sen oğlansın dikkat et. Neden? Torbalara dikkat et. Yani herkese şunu söylemek lazım. Sende testis var. Sende yumurtalık var. Hani çünkü çocuk bilmiyorsun ki sen iç organları bilmiyorsun. O zaman bir iç organ eğitimi.
1: Kaç bak, yaş mesela bu?
0: Bu küçükkenden beri mesela artık yavaş yavaş 6 yaştan sonra 5 yaştan sonra yavaş yavaş senin yumurtalıkların senin işte çocuk nereden doğuyor? Bir kız doğuruyor yani bak kimler bebek sahibi olur? Kızlar. Çünkü kızların rahim var. O zaman ilkokul çağına itibaren iç organ bilgisini vermek gerekiyor. Bak en önemli yaş 8-9 yaşlar. Nöron sayısı çok artıyor. Her şey öğretilir. İlkokulları bana ver ben nesil değiştiririm.
1: Gerçekten.
0: Evet, evet. İlkokulda sadece teorik eğitimler değil, çok pratik eğitim vermek lazım.
1: Hangi dersleri eklersin, hangi dersleri
0: mesela
1: çıkartırsın?
0: Tohum yetiştirme. Hı. Ondan sonra.
1: Ne güzel.
0: Tohum yetiştirme dersi mesela. Tohum ne demek? Şimdi bir şey söylüyor. Bizim çok benim hoşuma giden bir şey var. Şimdi bir insan bir hücreden oluşuyor değil mi? Annenizin rahimle düşün. Bir hücre. Hı hı. Senin o zaman tırnağındaki DNA ile gözündeki DNA aynı. Ama biri göz biri tırnak. Çünkü farklı yerler aktif oluyor. Gözünde göz genleri olan bölge, tırnakta tırnak bölgeleri. Peki neden gözünde tırnak olmuyor? Yani sapıtamıyor mu bu? Sapıtsa ya bir gün ya, sapıtmıyor ya. 8 milyar ben insan gördüm, gözünde tırnak çıkan yok. Lan nasıl sapıtmaz ya? Bir de sapıt ya. Şimdi anladın mı? Şimdi o zaman ne anlatıyor çocuklara? Evladım, bak bunun DNA'sı var, bu tohumu. Ama biz bu tohumu ekeceğiz. Hı. Sen şimdi şeftali ektiğin zaman bütün şeftaliler şekli aynı mı oluyor?
1: Hayır.
0: E aynı tohumdan çıkıyor bu ya. O zaman ne anlatılacak orada? DNA ne demek? Epigenetik ne demek? Yani bir tohumdan farklı meyveler çıkıyor. Yani tek şeftali ekiyorsun. Bir şeftali küçük oluyor, bir şeftali büyük oluyor. Birinin kabuğu buradan oluyor. Bu farklılık nasıl oluyor? Yani bununla beraber biyoloji eğitimi. Toprak eğitimi. Toprak ne demek ya? Ne var bu toprakta? Bak çoğu şu anda insanlara sor. Toprak nedir de? Ya toprak ne bileyim. Hani içinden bir şey çıkan bir şey. Toprak bir mucize ya. Toprak bir mucize. Peki güneş ne yapıyor? Fotosentez ne demek? Bizim şöyle fotosentez. Karbondioksit alıyor. Işıktan birleştir. Nişasta oluyor. Böyle değil. Bunu böyle bu sezerek, anlayarak şu kloroplastan çıkmamız lazım. Kaç kişi mitokondri gördü mesela? Şimdi herkes anlatıyor. Hücrede mitokondri var. Nerede lan bu? Endoplazmik retikulum ne? Bunu gerçekten görerek, bilerek bunlar öğretilecek. Onun için biyoloji öğretmenleri olsun, fen öğretmenleri olsun, doktora ya da yüksek lisansı olması lazım. Yani çok sağlam insan yapmak lazım bunları. Hı hı. Demek ki nasıl bir eğitim olması lazım? Pratik bir eğitim. O zaman herkes fasulye çıkaracak. Sonra fasulyenin içine diyecekler ki fasulye sizce daha hızlı ne uzatır? O diyecek ki bak bakalım bir bluetooth ne yapıyor fasulyenin büyümesini? O bluetooth yapacak. Çocuklar denemeye, experience'a başlayacaklar. Deney yapacaklar. Bizim eğitim nasıl biliyor musun? Aynı sınav sistemiydi. A dizisi, B dizisine kaç defa döndü, C'ye kaç defa döner hikaye. Hep dönüyor. Hep ona döndü zaten onunla. Kağıdın üzerine dönüyor onlar. Ama ondan sonra realitede bir şey olmuyor. Bak bugün benim için elektronik mühendisliği biliyor musun? Elektronik mühendisliği televizyonu açıp tamir edebilen bir adamdır. Bugün kaç elektronik mühendisliği in-house'ya aldı? Hiçbirisi. Almadı. Bugün tıp. Lan çoğu tıpçı sarılık görmeden mezun oluyor. Mesela diyoruz ki gözler sararır. Çocuk böyle. Evet. Sararır. Ama hiçbir sarılık görmedi. İdrarı sararan bir insan görmedi sarılık olduktan sonra. Vallahi görmedi. Gel ezbere eğitim. Ve bir şeye fotoğrafına bakmadı. Bu sefer çocuk ne yapıyor? Sarılığı tanıyamıyor. Önce tıp fakültelerini de iyileştirmek lazım. Mesela ben hep söylüyorum. Çoğu tıp fakültesi şu anda hastanesi yok özelleri. Kendi hastanesi yok. Afiliye. Özel hastaneyle afiliye etmişler. Bu sefer özel hastanede özel insanlar gittiği için, para verdiği için ne yapıyor? Tıp öğrencisi yanında istemiyor. Peki onlar nasıl görecekler doğumu? Nasıl görecekler sarılığı? Nasıl görecek? Acaba özel tıpta okuyanlar saçın dibine baktı mı acaba? Göbeğine baktı mı insanlar acaba? Çünkü göbekte sedef olabiliyor, psoriyaz oluyor. Ensede olabiliyor saçın içinde. Şöyle bir eline baktılar mı acaba? Bir hastaya baktılar mı acaba? Hayır. Ellemediler bile çoğu. Herkes yine aynı A dişisi, B dişisi. Söyle bakalım sarılığın en sık sebebi nedir?
1: Sarı.
0: Öğretmenim hepatit. Bravo. Hangi hepatit? A. 100. Bravo. Çıkabilirsin. Peki hepatit gördün mü? Hayır. Ezber. Yani bu boş iş bunlar. Bunlar. Bunu siz de açık öğretim yapın o zaman tıpları. Gerek yok ki okula. Pratik eğitim lazım. O zaman mühendislikte pratik eğitim. İlkokulda pratik eğitim. Pratiğe dayalı bir eğitim. Mesela nasıl yapılır? Mesela şunu diyeceksin. Biz öğrenciye şunu soruyoruz. İnsülini say bakalım etkilerini. Hocam kan şekerini düşürür. Evet. Mitozu arttırır bölünmeyi. Evet. Protein sentezini arttırır. Peki şunu sorayım ben size. İnsülin nasıl bulundu? Yani nasıl bulundu? Bak şu anda insülin nasıl bulunduğunu hikayesi kimse anlatamaz. Neden? Bilmiyor çünkü. Peki insülin nasıl bulunduğunu bir adam bilmezse bir şey bulabilir mi? Bulamaz. İşte bu ezberci eğitim tarzıdır. Küçük Google'cıklar yaratmak. Google'cık o eskiden de o küçük Google'cık. Şimdi Google var artık. Google'cık yaratmaya gerek yok ki artık. Bana şöyle oldu. Anlat bakayım büyüme hormonu nasıl bulundu? Kim nasıl bulundu anlat bakayım. Google büyüme hormonu nasıl bulundu ya? Hani adam ne yaptı da bu hormonu buldu? Biz bunu bilemeyiz. Mesela şunu Türkiye'de çok az insan bilir. DNA nasıl bulundu ya? Yani Watson ve Crick DNA nasıl buldu? Ama bize DNA say bakalım. Adenin, guanin, sitozin, tim. Hemen. RNA'da uracil var hocam. Tebrikler. Bitti DNA. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu olmaz.
1: Bunun pratiğini nasıl yapacak?
0: Bu pratik nasıl olacak? Laboratuvar eğitimiyle olacak. Herkes DNA izole edecek. Nereden? Mesela gidecek. Şeyden çilekten DNA izole edecekler. Sonra DNA izolasyonu nasıl yapılıyor? DNA nasıl ilk bulundu? Hikayesi nasıl oldu? Yani mesela şey var ya bu bizim Marie Curie. Marie Curie nasıl buldu şey ya, radyoaktif?

0: değil. Ya şöyle mi oldu? Düşünüyordu. Aa, radyo böyle şey olmadı. Bu kadın neler yaptı bu kadın? Delinin biri o. Onun hikayesi ne? Bir de bilim adamına şöyle atmak lazım. Bizim Türkiye'de bilim adamı şöyle oluyor. Yemez, içmez, hep çalışır. Özel bir hayatı yoktur. Yok. Bilim adamı senin benim gibi adamdır. Demirciyle aynıdır. Bir de demir döver. Bilim adamı da orada bir şeyler karıştırır. Bu. Bir de bu bilim adamlarının özel hayatlarını anlatmak lazım. Onlar da normaldi. Onların da sıkıntıları vardı. Depresyona girdiler. Mutlu olduğu günler oldu falan böyle. Yani normalize ederek. Biz de biliyorsun değil mi? Böyle bir şeyler oluşuyor. İkonlar oluşturuluyor mesela.
1: Şey oluşturma, bir sınıf oluşturma.
0: Böyle tepede mesela. Bizim mesela üniversitelerde öyledir. Tepede kimse ulaşamaz. Olimpos dağında. Mesela rektör Olimpos'tadır mesela. Bizi gör rektör. Rektör böyle. Görmem ben sizi. Hocam rektörlerin de yetkilerinin...
1: Görüşüyor musun rektörle?
0: Hayır, hiçbir rektöre görüşmüyor. İşim o mu? Hayır, ama istemiyorum. Uzak olsun hepsi. Yani...
1: Abi bir dakika. Orada bir kırılmışlıklar var galiba.
0: Hayır, öyle değil. Yani çünkü neden biliyorsun? Şimdi kapıda seni bekletiyor 5 saat. Ne görüşeceğiz? Ya boş ver bunlar. Ya Stanford rektörü kimse tanımaz ya Amerika'da. Stanford rektörü şuradan geçiyor. Bisikletler geçiyor ki bu rektörmüş. Tamam. Yani bu böyledir bu. Yani gerçekten öyle. Bizim rektör çok önemlidir. Mesela özel kalemi vardır, sekreteri vardır. Ondan sonra randevular alınır 8 güne. O randevu günü ertelenir. Hep hiç gelmez o. Sen böyle rektör değil şöyle bir şey gelir. Herhalde yemiyor. Radyoaktivite saçan. Hani oluyor ya. Godzilla gibi bir şey herhalde diye. Hani var ya o filmdeki gibi. Böyle olmaz bu. Eğitimin normalleştirmesi lazım. Üniversiteler halka açılmalı, kamuya açılmalı. Yani insana ders dinleyebilmeli. Gitsin vatandaş dinlesin. Otursun oraya. Ekmek nasıl yapılıyor? Glüten ne demek? Dinlesin orada. Vay anasın glüten buymuş desin. Ve onu istiyorum yani. Toplumun içine karışmış üniversiteler. Zümre değil. Zümrecilik batırır her şeyi.
1: Doğru.
0: Zümre istemiyorum ben. Tamam? Yani mesela İngiltere'de Crick Enstitüsü var. Fransız Crick, DNA Enstitüsü. Herkes açık biliyor musun? Sen elini kolunu sallıyorsun. Merhaba diyorsun. Ben geldim. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Adam diyor gel anlatalım diyor. Ya bizim burada dese kovarlar senin dilimizi. İşte bütün enstitülerin kapıları açılacak. Türkiye'de her şey caminin kapısı nasıl açık? Kamu olanı. Herkes doğru. Açılacak. Bütün üniversiteler, laboratuvarlar çalışın denecek. Bize bizim laboratuvara gidiyoruz. Adam diyor ki dur. Burası Mehmet Hoca'nın laboratuvarı. burası kamunun malı. Bunu hayır Mehmet Hoca'ya sormamız lazım. Kilit onda. Mühür onda. Ya bu ne biçim bir salaklık bu?
1: Peki diyelim ki.
0: Ey rektörler beni dinleyen. Laboratuvarlarınızı açınız. Herkes çalışma yapsın. Kamulaşın artık. Yani açın. Liberal. İçinizi gösterin. Ondan sonra öğretim üyeleri çocuklarla. Mesela liseliler üniversiteye gitsin. Ortaokulda gitsin. Sen ne yapıyorsun desin ya burada. Ya gitsin ya. Merhaba amca biz geldik. Ne yapıyorsun? Siz mitokondriyi biliyor musunuz? Gösterin bize. Eğer gösteremiyorsa çizin üstünü. Gösterecek onu. Ben mitokondriyi görmek istiyorum. Nerede o mitokondri? Onun için yüksek öğretim sisteminin değişmesi lazım. Zümreciliğin kalkıp normalize olmamız gerekiyor artık. Ondan beni sevmiyorlar zaten. Çünkü o zümre giderse ellerine her şey gidecek çünkü. Çünkü bazı insanların tek özelliğini biliyorsun. Doçent profesör yazması başında. Başka hiçbir şeyleri yok. Onu alsan hiçbir şey kalmıyor geriye.
1: Peki ne zaman
0: mesela, olur? Mesela profesör doktor Oytun Erbaş'tan profesörü çıkardığı zaman Oytun Erbaş kalıyor daha büyük.
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
0: Tabii. Profesör Ahmet Mehmet Cemil X var. Tabii ondan profesörü çıkardın mı ne kalıyor biliyor musun? X kalıyor sadece.
1: Ama Oytun Erbaş bir marka oldu aslında değil mi?
0: Ya marka olur olmaz. Ben Allah'ın bir kuluyum. Normal bir insanım ben yani. Allah herkese bir şey vermiş. Kimine güzel göz vermiş, kimine boy vermiş. Allah bana nöron vermiş. Hipokampus vermiş. Hafıza vermiş. Bitti. Allah'ıma bin şükür bitti. Anamı seçmedim, babamı seçemem, dedemi seçemem. Gülücü usulü evlenmişler. Denk gelmişim. Allah'a şükür. Kader işte. Kader ne demek? Bu işte. Kader nedir? Gülücü usulü evlenen insanların çocuklarından böyle şeylerin çıkmasıdır.
1: Çok ilginç bir konu aslında bu. Merak ediyorum. Bu gülücü usulünü. Yani senin yorumunu merak ediyorum.
0: Ya gülücü usulü ne kadar güzel bir şey. Şimdi
1: şöyle yapalım. Çok önemli bir konu ama akran zorbalığı meselesini atlamıyorum. Bak önemli. Şimdi buradan oraya akmak süper olur.
0: Toplum, çocuklar, ailenin aynasıdır. O zaman akran zorbalığı nereden başlar? Aile zorbalığından başlar. Çocuk evde görüyor.
1: Şimdi bugün Atlas'ı biliyorsun değil mi? Güngören'de bıçaklanan kardeşimiz gerçekten çok büyük. Çok büyük yaramız. Aynı zamanda Ahmet Mingözü'yü de aynı şekilde öldürülmüştü, katledilmişti.

0: suça sürüklenen çocuk diyorlar.
1: Evet.
0: Ne diyorsunuz?
1: Suça sürüklenen çocukların en büyük sorunu çocuk bir kopya makinesidir, fotokopidir. Toplumu kopyalar. Bana desen ki toplumun aynası nedir? Ailedir. Ailenin aynası nedir? Çocuktur. Çocuğun aynası nedir? Bebektir. Yani küçült. Hani diyoruz ya insanın en küçük parçası ne? Hücredir. Bilmem benim en küçük parçası nedir maddenin? Atom. Aynı şeydir. Esas da çocuk toplumun aynasıdır. O zaman biz şunu öğreniyoruz. Bugün akran zorbalığı var, demek topluma da zorbalık var demektir. Tabii ki. Peki çocuk nerede öğreniyor zorbalığı?
0: Nerede?
1: Şeyden, elindeki telefondan. Çünkü insanlar zorbalık fotoğraflarını paylaşıyorlar. Ki onlar büyük bir pornografidir. Sadece pornografi şey değil ki.
0: Biliyorum.
1: Müstehcenlik değil ki. O da pornografi. Şiddet de pornografidir. Çok tehlikeli. İki diziler, filmler. Diziler ne biçim ya?
0: İzliyor musun? İzlediğim dizi ya, var mı?
1: Retük ne yapıyor Retük? Retük dizilerin senaryolarını incelemeli. ÇEP raporu vermeli. Rapor ne demek? Hani bina yapmadan veriyor ya. Hı-hı. Diyecek ki bu dizi olmaz. Ya diziler korkunç durumda. Çünkü mafya figürlerini çocuk öğreniyor. Bak ben küçükken ne vardı biliyor musun? Hı-hı. Tarık Buğra'nın Çolak Salih vardı. Çolak Salih bir karakter. Ondan sonra şey vardı. Filmin adı da şey biliyorsunuz o Küçük Ağa.
0: Tam onu söyleyeceğim.
1: Küçük Ağa biliyor musun?
0: Küçük Ağa.
1: Küçük Ağa İstanbullu bir hocanın Kuvayi Milli'ye katılış hikayesiydi. Hı. Bu anlatılıyor. Harika bir hikaye. Çok güzel bir hikaye. Peki biz neydik biliyor musun evde? Ben Çolak Salih'tim. Hı. Evet. Benim kolum yoktu göstereyim. Ben buradan kolumu alıyordum. Buraya iğneliyordum. Hı hı. Ben çolaktım. Evde benim karakterim Çolak Salih'tir. Şimdi ben çocukken Çolak Salih oluyorsam benim diziler böyleydi. Şimdi o çocuk ne oluyor? Oradaki figür oluyor. Onun hoşuna gidiyor. Kimler? Mesela rap sanatçıları. Televizyona ne gösterdiniz? O kelimeler, o laflar çocuğun hayatı oluyor. Siz dizileri değiştirmezseniz toplumu değiştiremezsiniz.
0: Rap?
1: Rap korkunç bir şey. Raplerin mesela sözlerini değiştirmek zorundasınız. İncelemek zorundasınız. Hmm. Çünkü çocuk beyni şöyle bir şey vardır. Beyin çok hızlı söylenen şeyleri çok hızlı öğrenir. Tekerlemeler gibi. Dal karkar, kartal karkar gibi şey böyledir. Çünkü anlamadığınız şeyleri çok hızlı öğrenirsiniz. Beyin onu filtre edemez. Filtre edemeyen şeyleri hemen öğrenir. Onun için en hızlı öğrenme şekli rap şarkılarıdır. Bir de ezgiler ve kafiyeler varsa.
0: Ya bu şekilde mühendisliği yapılmış mıdır?
1: Tabii
0: yani?
1: Ki yapılıyor bunu. Yapılmamış mı da sanıyorsunuz? Yapay zeka öyle veriyor zaten bunu. Bunlar toplumu çökertme sanatıdır. Toplumları artık dışarıdan yıkmaya gerek ve içeriden yıkılmaktadır. Onun için Türk dizileri denetlenmelidir. Eskiden hatırlıyor musun? Eskiden mesela şey olurdu. Aile dizileri olurdu. Bizimkiler. Ne güzel bizimkiler. Ben bizimkiler hiç kötü bir şey görmedim. Eskiden hatta böyle kötü sahnelerde böyle kamera dönerdi utanırdı böyle. Şimdi utanmıyor içine giriyor. Onun için Retük denetlenmelidir. Retük birisi denetlemelidir. Retük'ü denetleme ihtiyacı var. Retük diyor ki ne yapabilirim? Sonra yapmayın. Herkes görevini yapsın.
0: Yapıyorlardır görevlerini. Retük de görevini yapıyor. Evet. Ama şöyle bir şey var.
1: Burada şunu söyleyeceğiz. Hayır. Bu dizilerin senaryolu denetlensin. Bitti. Lütfen.
0: Mesela şu andaki İzlediğin dizi var mı?
1: Ben hayatta dizi izlemedim.
0: Tamam. En son
1: bir tane bıraktım. İzledim.
0: Ne?
1: O da evde hep açıktı. Bazen o da Aşk Memnu izledim. Ve izlemez olaydım. Ne biçim bir şey o yani ben?
0: Aşk Memnu evet. O aslında bir edebiyatımızın önemli eserlerinden bir
1: tanesi. Senaryo olamaz o. O tamam. Okunabilir o. Onu okuyacaksın. Okumakla izlemek çok farklı. Bak biri hayali biri eylem. Beyin eyleme inanır. Hmm. Bunu unutma. Öbür türlü okuyorsun. Beyin onu sanal olarak canlandırır. O bir hayaldir. Gördüğüne inanırsın. Duyduğuna da inanırsın. Hem görüp duyup hem görüp hem duyduğunu daha da çok inanırsın.
0: O zaten pratiğe dönüşür.
1: Bak,
0: kalıcı hale gelir.
1: Şimdi sana bir şey anlatıyorum. Bunu iyi dinliyoruz hepimiz.
0: Evet.
1: Ben bunu elime aldığım zaman beyindeki aktivite şuradadır. Çünkü sağ eli sol kontrol eder. Şurada.
0: Tamam.
1: Tamam. Ben bunu hiç almazsam, bunu aldığımı düşünürsem yine burası aktif olur. Ama biri 10 volt ama biri volt. Eğer sana bakarken sen bu kahveyi eğer ağzına götürürsen yine aynı yer aktif olur. O zaman senin kahve içmemle benim kahve içmem arasında beyinde hiçbir fark yoktur. Öğrenme böyle olur. Buna ayna nöron
0: diyor. Yani aynı şarj cihazını kullanıyoruz.
1: Aynen öyle. O zaman sen o diziyi izledin mi aynısını sen yaşıyorsun onu.
0: Yani aslında bu denetlenmeli derken şunu da diyoruz değil mi? Yani hani bir konu versek mesela hangi konularda gerçekten şu anda en azından topluma yansıyor ya bu.
1: Aldatma. Işte. Hayır. Şiddet. Hayır. Hayır. Ya televizyonda oynayan şimdi bir şey var. Şey dizileri var. Pavyon dizileri var. Ne yapıyoruz biz ya? Ben onu izlesem küçük pavyoncu olurdum. Çolak salihtim ben küçükken. Şimdi ben küçükken çolaktım tamam mı? Hatta bizim eve bir gün bir komşu geldi dedi ki benim anneme dedi ki ya bu çocuk neden çolak dedi ya bu.
0: Böyle değildi mi diyor.
1: Hayır ben küçükken çolaktım bak bu örneği veriyorum. Bak yaş en fazla bir 6'dır. Şimdi o dizi izlesem neydim ben? Oynayın oğlum ne yap? Başka sorun yok.
0: Akran zorbalığına yansıyan kısmını aslında dizilerin de çok etkili olduğunu evet, söylüyoruz. Evet, bir, evet. İki, gerçekten müziklerin de etkili olduğunu
1: müzikler, tabii,
0: söylüyoruz. Ailenin de, etkili
1: tabii ki,
0: olduğunu
1: aile, tabii. Üç, söylüyoruz. Çocukların denetlenmemesi, çocukların başı boş bırakılması. Çünkü ahlak eğitim de gerekiyor. Bakın eğitim demek sadece matematik değil ki. Zaten ahlaksız bir eğitim, ahlaksız bir eğitim neye benziyor biliyor musun? Suyun üstünde yazılmış harflere benzer. Ahlak bir çatıdır. Ahlak her şeyin çatısıdır. Ahlak olmadan hiçbir öğrenilmez ki. Sizin beyninizi bir kalıba dökmeniz gerekiyor. Bu da ahlaktır. Ahlak ne biliyor musun? Ahlak her gün yaşadığınız gördüklerinizdir. Onun için burada öğretmen etkili. Oradaki şey bile etkili ya sizin okuldaki su içtiğiniz yerdeki gördüğünüz diğer çocuklar bile etkili. Şimdi mesela biz eskiden böyle elimizle su içiyorduk böyle. Arkada çocuklar bekliyordu böyle. Ama hepimiz susamışız böyle. Ve bir güdün var. Öğretmen de bakıyor böyle. Neyi bekliyor? Çocuk herkes susamışın bir güdüyü kontrol etmek. Susamak bir güdüdür. Bir enerji mi? O bir limbik sistem. Hayvan beyninin bize verdiği şeydir. Yani içmiş çocuksun bilmiyorsun. Hani böyle çekili içeceksin. Hayır. Onu kontrol edeceksin. Ve şöyle yapmak lazım. İçiyor, içiyor, içiyor. Önce ellerini yıka bakalım sabunla. Şimdi iç bakalım suyunu. İçtin. Önce ellerini yıkıyorsun. İçtim, içtim, içtim, içtim, içtim. Ben su içmek istiyorum. Bekle. Sonra çeşmeyi kapat. Şimdi arkadaşlar sonra çeşmeyi tekrar açmak için sabunla çeşmeye bakalım. Elini sonra çeşmeyi aç. Önce ellerini yıka, çeşmeyi sabunla. Sonra aç. Sonra elinle iç. Bu bir sıradır. Bunu öğreteceksiniz.
0: Medeniyet burada başlıyor.
1: Medeniyet burada başlıyor. Tamam.
0: Evet.
1: Medeniyet beklemekle başlıyor.
0: Anlaşıldı. Çok güzel bir yerdeyiz. Burada duruyoruz. Has toplumundan şuraya gireceğim. Son zamanlarda hiç anlamadığım bu hani bahis falan diyorlar ya. Bahis var işte madde bağımlılığı falan filan. Allah yardımcımız olsun gerçekten. Duçar olana da yardımcısı olsun. Yani kurtulmaya çalışanı da yardımcısı olsun. Has toplumunu yorumlamanı istiyorum sevgili Orhun.
1: Nasıl yani daha açık olarak?
0: Şöyle... yine bir klişeden bahsedeceğim ama bunu biliyorum ki açacaksın. Bir operasyonlar oluyor. Hani,
1: tamam.
0: İşte bu ne derler işte sosyal medya ünlüsüyle sanatçı aynı şey midir? Ya da ünlü
1: yani
0: mi?
1: Neyse ünlü işte. Tamam. Ya, tanınmış kişi.
0: Tamam. Tamam. Şimdi burada
1: bir de ben parantez açacağım. Bazı kelimeleri böyle şöyle şey yapıyorsa bazen bir şey diyorum mesela hocam öyle demesek. Ya armuta armut demeyelim ne diyelim? Armut gibi bir şey desek ne olacak? Yani bence teşbihte hata olmaz.
0: Tamam.
1: Yani ünlüler, yani ünlü kişiler, tanınmış insanlar.
0: Evet. Ya bununla ilgili bir sıkıntım yok. Evet. Başka bir şeyle alakalı. Yani en azından madde bağımlısı diyelim ama. Tamam, tamam mı? Diğerini söylemeyelim. Orada.
1: Tamam.
0: Söyleyelim. Şimdi buradaki çok artış. Bu biraz önce konuştuğumuz kötü alışkanlıklar falan hepsini toplarsak bunların. Nereye doğru gittiğimizin de aslında bir şeyi var. Yani... Hı-hı. Dedin ki işte bunun içerisinde müzik etkilidir, toplumsal işte kültür, eğitimsizlik, şu bu filan dedin ama evet. Bu neyle alakalı ya? Biz niye böyle bir şeye bir anda şimdi, bunu gördük? Bu neyle alakalı bir şey? Bir de tehlikeli olan kelime nedir hayatımızda? Tehlikeli olan ünlemler. Mesela bir şeyin bir anda olması tehlikeli midir? Mesela bir anda yükselmek, bir anda çok para kazanmak,
1: güzel.
0: Bir anda bir mertebe

0: Kaybolmak. Evet. Bir anda ortaya çıkmak, bir şeyin ortaya çıkması tehlikeli midir? İkincisi çok. Çok konuşmak, çok yemek.
1: Hı, tamam.
0: Çok istemek.
1: Tamam. O zaman ilk sorudan başlayalım.
0: Tamam, hadi bakalım.
1: Şimdi Rütük kızıyor ama sigarayı bırakmak için. Sigara sağlığa zararlıdır.
0: Ama onu söylemiyorum.
1: Tütün ürünleri. Duruyor sigara ya.
0: Sigara duruyor de bari.
1: Tütün. Hı. Tütün ürünleri. Bir de böyle bir şey var şimdi. Tütün. Ya bunları bir tekrar düzenleme gerekiyor bunlar. Neyse. Hı. Şimdi tütün ürünü bırakmak için ne yapıyoruz şimdi? Adam geliyor bize amca. Hı. Bir. Buna BDT deniyor. Bilişsel davranışı terapi. İngilizcesi cognitive behavior terapi. Önce şunu yapıyoruz. Tütün neden vücuda zararlıdır da konuşuyoruz. Dinle.
0: Tamam,
1: anlatıyoruz. Amcacığım hoş geldin. Kaç paket içiyorsun? 2. Çok fazla. Kaç yıldan beri? 10. Bak amca 1. Bir tütün ürünü içtiğin zaman sigara işte bu yanmış bir ürün. Hı. Akciğer dahil olmak üzere senin nefes borunda, ondan sonra burnunda, yemek borunda kanser yapıyor. Bunu adam anlıyor mu sence? Anlamıyor. Sonra ne yapıyoruz biz amcayı? Kanser olan bir adamın yanına götürüyoruz. Sonra diyoruz ki evde git bir araştır bakalım. Bu kanserle adam bunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu bir terapi şekli. Sonra 20-25 gün sonra diyor ki ya evet ya ben bunu anladım ya böyle. Yani önce kimi inandırıyorsunuz? Bunu. Önce sen isteyeceksin bırakmayı. Ya da kullanmamayı. Önce o zaman her şey nereden başlıyor yine? Eğitimden başlıyor. Şimdi şuna geleceğim. Dur. İkinci metot. Bir doktor içeri girer. Kaç paket sigara içiyorsun? 2. Masaya vurur. Gebereceksin lan der. Bırakma oranları aynı. O zaman burada iki tane yöntem var. Ben iki yöntemi birleştiriyorum. Biri batılı yöntem, biri doğulu yöntem. Biz Türkiye'de tam köprü olduğumuz için orijinal başlıyorum diyor. Önce bir anlatıyorum. Sonra diyorum ki amca gerçekten ölürsün diyorum. Ki çok insana bıraktırdım. Sigara öldürür. Gerçekten içmeyin, saçmalıklar yapmayın. Sonra ne yapıyorum bir de? Hanıma diyorum ki içerse bana söyle diyorum. Çünkü hanım çok önemli faktördür. Hanım da Türkiye'de önemli bir burada şey faktör, denetim faktörü. Bak şimdi nereye geleceğim. Hı. Sigaranın üstüne, tütünün üstüne şekiller koydu ya insanlar. Hani bu işte akciğer kanseri resmi, kötü resimler var ya. Hı hı. İnsanlar ona baktığı zaman o ürünü hatırladığı gözükmüş. Hiçbir caydırıcılığı yok. Yani şunu demek istiyorum. Şekille olmuyor. Şekille olmuyor. Ne lazım? Görüntü lazım. Ses, gerçek hayat lazım. Bir bağımlıya onu bıraktırmak için gerçek hayatın içine örnek vereceksin. Yoksa yine aynı A dizisi B dizisini döndürür. Yapmayın. Kötü şeyler bunlar. Olmaz bu. Yerinde göstereceksin. Onu götürüp gideceksin. Bakacak bağımlıların durumuna. Böbreğine bakacak. Karaciğerine bak. Otopsiye sokacaksın. Almanya'da böyle tematik kanallar var. Adam kanser hastası. Vücudunu bağışlamış. Kesiyorlar. Bildiğin böyle şey koyuyorlar. Metastaz nerede? Karaciğerine nerede? Bir tane de çılgın bir adam var. Ben o işi yapardım. Fotoğraf şapkalı. Kesiyor. O kadar başarılı ki kanserin ne demek olduğunu öğreniyorsun. Bize zehirlenme. O zaman bunu da aynı şekilde. O zaman insan neye görüyor? İnsan görecek, duyacak, koklayacak, elini alacak, hissedecek. Bu da neyle olur mesela? Peki 3D olur mu? Olur tabii ki. Hani var ya şimdi sanal gerçeklik. Bir miktar olur sanal gerçeklik. Ama tabii ki gerçeğin yerini tutmaz. O zaman buradan nereye geliyoruz? Toplumda bu şekilde bu bağımlılıklar, yasaklı maddelerin kullanmanın en büyük sebebi özentidir. Başkalarından görmektir. O zaman burada özenti ve görmek çok önemli. Şimdi bu şöyle oluyor mesela. Yine aynı şekilde. Mesela bir yere gidiyorsun. Adamın, diyorsun ki adamlar ünlü. O ünlü ya, o özel şeyler yapmalı. Mesela ünlü bakıyorsun, gözlüğü bir garip, ayakkabılar da gariplik içinde. O zaman diyor ki biz şöyle de bir şey kullanıyoruz. Aa bak gördün mü? Ünlü ya. Değişik değişik. Hatta maddenin adının değişik olması daha da garip bir şeyler. Mesela öbürsü ne oluyor? Aa ben de ünlüyüm, ben de onun gibiyim. Benim ne eksiğim var, ben de kullanırım diyor. Bu gerçekten bu şekilde. Bu kadar aptalca eğilen biliyor musun? Bu kadar parantezinde geri zekalıca eğilen bir durum.
0: Tabii istedim. Evet. Özenmenin kategorize etmiş hali.
1: Evet. Aynen öyle. Ama bunları ne yapacağız? Bunları bıraktırmak için olay yerinde ne olduğunu göstereceğiz. Yani bir bağımlılığın otopsisini göstereceksin. Akciğerinde ne oluyor? Bağımlılığı salacaksın böyle açacaksın böyle otopside. akciğeri keseceksin böyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Gelin bakalım. Herkes böyle. Heh. Gel arkadaki sen gel bakayım. Gel bakayım sen kaçıyorsun gibi. Gel bakayım öne gel. Böyle olacak bu işler. Yani herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor. Biliyorsun böyle tatlı su şeyi var ya, ben bazen şey yapıyorum. Aman şunlara bir şey demeyelim, kızarlar. Buraya bir şey demeyelim, bir şey olmasın. Böyle oluyor çünkü.

0: Diyor rektör.
1: Onu bir daha alabilir miyiz o şeyi? Bir de hocam, sesli.
2: Hocam dün ne dediniz?
3: Hocam ne dedim işte. Anlattım yani şeyi anlattım hocam. Bu bağımlılığın sıkıntısı anlattım.
2: Hocam birkaç şey geldi hocam. Şikayet geldi. Neden yaptınız hocam? Ben emekli olunca yapsaydınız.
3: Ya bu. Ya böyle bir şey olabilir mi?
1: Evet diyorsunuz ki Ilıkdere'de balık avlamıyoruz siz.
3: Ya tamam. Ben gelmişim 48-50 yaşına. Ya gözünü seveyim ya.
1: O kadar artık var mı?
3: Çocuk muyum ben ya? Evet. Evet o kadar varım. Ama yaptığım anti-aging çalışmalarıyla.
1: Ya yani benden genç... böyle 20 yaşında falan.
3: Hayır değil ama 35 göster, 38 göster. 10 yaş genç gösteriyorum.
1: O da ayrı bir şey değil mi? Genç gösteriyor.
3: Tabii ama o kadar ilaçlar falan tansiyonu düşük tutuyoruz falan. Bu bir emek bu.
1: İlaçlar falan derken ilaç kullanmıyorsun galiba.
3: Hayır tam tansiyon ilacı bir alırım. Şeker hep 60-100 açlık tabii canım hep.
1: O zaman kafaya bir şey takıyorsun. Alınır.
3: Nasıl?
1: Kafaya takıyorsun.
3: Hayır seni. Takmıyorum. Benim bir ilaç kutum var. Öyle tık. Mesela ben hemen tansiyon ölçüyorum.
1: Kaşık nerede kaşık?
3: Kaşık cepte ama bir tane duruyor. Hep onunla gidiyorum ben.
1: Peki. Tamam çok
3: eskiden
1: iyi.
3: Eskiden Calimero vardı sen biliyor musun?
1: Çok seviyorum ama bu haksızlık diyordu ya.
3: Onun bir tane...
1: Benim öyle bir eşofmanım vardı.
3: Onun bir tane kabuğu vardı.
1: Kırmızılı.
3: Hı. Onun bir kabuğu vardı biliyor musun?
1: Yumurta kabuğu çıkmış. Vardı yerim.
3: Ben hep ondan
1: şöyle kırık
3: hep,
1: değil mi?
3: Neden hep ondan gezerdim.
1: Hep o kırık yumurtayla geziyordu.
3: Kırık yumurta. Neden? Çünkü gürekten koruyordu. Yani kullanışlı bir aparattı.
1: Ya önceden çizgi filmler de çok güzeldi değil mi?
3: Evet. Eskiden çizgi filmler anlamlıydı, manalıydı. Mesela şimdi bakıyorsunuz.
1: Calimero'yu çok seviyordum. Ha? Calimero'yu seviyordum.
3: Calimero iyidir mesela.
1: Bir de şey vardı. İki tane köstebek vardı. Mori Mori.
3: O tabii sen, şey. Bizim zamanımızda şey Clementin vardı.
1: Ha Clementin. Clementin ama o çok korkunç bir çizgi filmdi. Hayır çok korkunçtu. Evet. Ya bir tane ateşten adam böyle evet, tutuyordu evet. Enseden ha, böyle evet. Pıt
3: bak,
1: atıyordu.
3: Bak güzel biliyorsun bak gördün mü? Ha.
1: Yani böyle yürüyen cehennem gibi.
3: Clementin güzel. Bir de son sokağı var şey der. Gel katıl bize. Haydi el ele.
1: Tahsin amca vardı.
3: Tahsin amca iyi bir adamdır.
1: İyi bir adamdı derken?
3: İyi bir adamdı yani Tahsin amca iyi bir adamdı yani. İyi bir insan. Hani o bizim ağzımızın tadı bozulmasın Tahsin Bey o işte.
1: Orada bir kurabiye canavarı falan.
3: Abi bir şey sana kurabiye canavarı kişilik olarak. Evet biraz obur olabilirdi ama şöyle... Bir dürtüsel bozukluğu vardı. Kurabiye gönlü dayanamıyordu. İşte o dürtü kontrol bozukluğuydu.
1: Peki sen Eddie misin, Büdü müsün? Karakter olarak.
3: Çok konuşan hangisiydi?
1: Çok konuşan Eddie.
3: Eddie'ydi. O küçük boylu olan.
1: Eddie.
3: Havuç gibi olan?
1: Büdü.
3: Ben zaten Eddie ile Büdü'nün tam karışımıyım esasında.
1: Hemen bir oylama açıyorum şimdi şeyden.
3: Oytun Eddie midir, Büdü müdür? Yok. Bence bak yine aynı şey. Sen Eddie Büdü'ye ne şey yapıyorsun? Ejnebi'nin şeyini. Oytun kara Hacivat mıdır? Karagöz müdür?
1: He.
3: Toplumsal değerlendirmeyi lütfen.
1: Gerçekten Hacivat mısın, Karagöz müsün? Kesinlikle Karagöz'sün.
3: Evet. Ama Hacivat da olabilirim ben. Yerine göre. Hmm. Ben ikili oynuyorum. Bazen bu tarafa geçiyorum, bazen bu tarafa geçiyorum. İşte o Hegel'in diyalektiği.
1: İşte kendini korumaya alıyorsun. Tak tak tak tak.
3: Canım tezahürde sertleşiyor.
1: Ama senin de çok ciddi mayınlı bölgelerin var.
3: Hayır canım yok.
1: Var. Mayınlı alanlarım var yani böyle ben.
3: Hangi sana mı zararlı kendine mi zararlı?
1: Hayır ben bazen seni kendinden koruyorum.
3: Bak yine böyle garip garip metaforlar kendinden kor.
1: Kendinden koruyorum şu anda.
3: Beni koruma kardeşim. Beni
1: koruma. Estağfurullah korumak derken öyle bir şey. Evet şu anda Oytun Erbaş Araf'ta.
3: Heh ben ne düşünüyorum? Ya...
1: Hiçbir şey yok. Ama bak, bak çok net söylüyorum. Gerçekten çok kırılgan bir Oytun da var. Onu da kabul edin.
3: Vallahi yok.
1: Var.
3: Ben yine.
1: Çünkü sahisin, işte, sahi insan işte, kırılır.
3: Telkinlerle telkin yapma işte. Hep ne diyeceğiz? Oytun hocam kırılmasın ben seni biliyorum. Bu yolda devam et. Vereceksin gazı. Demek...
1: Aa çok güzel yorumlar geliyor bak. Çok ha. Sevdiğimiz dostum güzelmiş gibi. Normalde ben hiç böyle mesaj falan okumam ama... Diyor ki sabaha kadar devam etse kimsenin itirazı olmaz eminim. Oytun hocamızı bilemem tabii demiş. Program devam etsin diyor sabaha kadar.
3: Ne güzel. Ne güzel. İnsanlar neyi arıyor biliyor musun? Belki de artık sahiciliği arıyorlar, gerçekliği
1: işte
3: arıyorlar.
1: İşte bundan bahsediyorum. Sahi insan kırılır Oytun. Bak bunu kabul edelim.
3: Tamam kabul ediyorum.
1: Kendini böyle çok şey yapma.
3: Sahi insan kırılır.
1: Kırıl.
3: Beni kendimden korumanı istiyorum.
1: Yalnız kal. Tamam mı? Yani bundan bahsediyorum.
3: Tabii ki. Tabii ki. Herkes kırılır, herkes ağlar, herkes acı çeker. Hı-hı. Ama bir tane
1: mesela
3: bir şey var.
1: Rektör böyle böyle yapıyormuş ya.
3: Evet.
1: Orada sen ister istemez tedirgin olan bir Oytun'da olmuşsun.
3: Yemin ederim tansiyonum çıktı. Ben damarımı acıdım.
1: Tamam.
3: Damarıma, şah damarımı acıdım.

0: İtiraflarım.
1: Neden? E adam çünkü böyle yapınca ve yapınca bende tansiyon yük sürtünme oluştu benim. Onun ellerinde sürtünme oluştu. Benim kan damarlarının içinde sürtünme oluştu.
0: Pazara gidiyor musun Uyut?
1: Yani giderdim, pek gitmiyormuşum. Eskiden çok gidiyordum. Ben pazarcıydım ya, yıllarca pazarcılık yaptım.
0: Aa, tabii. Ne konuda?
1: Her konuda patates ama en çok pirinç sattım ben, bulgur. Pirinç, bulgur, makarna ve kuru fasulye konusunda çok deneyimliyim.
0: En çok hangisini alıyorlar?
1: Nasıl?
0: En çok hangisine rağbet vardı?
1: Hayır, hepsini satıyordum ben. Pirinç satarım ben, bulgur satarım, makarna, bir de kuru fasulye börülce. Kuru bakliyat işi yaptım yıllarca yani.
0: Bu arada Ramazan Bingöl Bey size selam yollamış.
1: Ramazan Bingöl'e selam.
0: Diyor ki ben gurme değilim diyor. Oytun değil mi? Sen onu söylemeye çalışıyorsun.
1: Aynen, ben gurme değilim. Ne olsa yerim ben.
0: O da ayrı bir aslında hazla alakalı bir şey değil
1: hazın
0: mi?
1: Hazın sonu yok. Bir şey sonu bir haz terbiyesi lazım. Bak şimdi bir çocuk düşün. Her şeyi alıverirsen bir süre sonra duyarsız olur. Çünkü beyin duyarsızlaşır. Buna bize tolerans deniyor. Bir süre sonra dopamin denen, endorfin denen maddeler bitiyor. O gerçekten. Her şeyi almayacaksın, her şeyi yemeyeceksin, her şeye sahip olmayacaksın.
0: Doğru söylüyorsun. Ha,
1: mesela benim evde kahve makinesi yok. Hı. Geçen de kahve bitti, almadım. Hı. Neden?
0: Niye?
1: Çünkü hep evde kahve içtin ama kahvenin değeri olmuyor. Böyle orada burada içince, ulan kahve var diye seviniyor. Almayacaksın bazen.
0: Kendini bazen bir film karakteri, bir roman karakteri olarak görüyor musun?
1: Yok ama insanlar seni görüyor yani. Yani ben roman karakteri, ben ilginç bir karakter. Kendi içinde bir şeyim var, bir karakterim de o bana hiç özel bir karakter gelmiyor bu arada. Ben sıradan bir adamım yani. Hı hı.
0: Çok böyle samimi dostum var mı böyle? Yani üç tane mesela işte. Ya, abi şöyle yapalım falan.
1: Var.
0: Var mı böyle?
1: Tabii canım.
0: Yalnız değilim diyorsun yani.
1: Tabii canım. Şeyci işte bizim şeyler işte ne adı? Sanayideki Mehmet'en mi? Ya işte. O beni çok seviyor mesela. Gerçekten öyle. Marangoz Cemil amca. Hani böyle şey insanlar beni çok sever. Mesela hı. Ben beni en çok seven yer üniversite değildir mesela. Bilim kurumları değil. Hı hı. Mesela beni mahalledeki adam çok seviyor. Yolda yürüyen adam beni çok seviyor. Adam mesela buzdolapçı. Hocam ben mesela bayılıyorum diyor. Ne iş yapıyorsun abi diyor. Buzdolap iş yapıyorum ben diyor. Buzdolap tamircisi. Bayılıyor bana. Üniversiteler böyle. Başımızda bela olabilir. Ne der ki ne? İlimimizi bozar bizim.
0: Allah. Ama buzdolapçı da moralini bozmuyorsun.
1: Çünkü buzdolapçı benim gibi adam. Ben diyor ki abi diyor nasıl gidiyor? Bu ayağı işte şöyle oldu böyle oldu. Ben diyor ki dükkan masrafı nasıl arttın falan. Adam kendinden hissediyor beni.
0: Ne güzel.
1: Abi ben şimdi üniversiteye gittiğim zaman dükkan masrafı deyince diyor ki ne diyor bu? Bizim gibi Olimpos Dağı'nda yaşayanlara dükkan masrafı mı? Ne demek ister bu?
0: O seslendirme çok güzel. Devam edelim onu.
1: Hayır evet. Yani o şeydeki üniversite...
0: Ne demek ister bu?
1: Ne demek ister?
0: Ne demek ister bu?
1: Biz Olimpos'ta böyle şeyler bilmeyiz. Ekmek nedir bilmeyiz biz. Çünkü ekmeğimiz, suyumuz bize gelir. Biz üst insanlarız. Biz sadece işte kendi değerlerimizi biliriz. Cübbemizi biliriz. Getirin cübbemi. Çıplak konuşmak istemiyorum. Bir de var cübbe.
0: Ama bu replikler gayet iyi ya.
1: Ama cübbe var ya. Mesela ölçeğek törenine gidiyorsun. Bitirme töreni mesela. Yazıyor oraya cübbeyle girilmesi gerekir. Lan benim kaşığım yok, cübbem yok ki. Ben bir gün dedim ki bizimkine rektöre. Hocam benim dedim kaşığım yok, cübbem de yok dedim. Nasıl olur dedi, bir öğretim üyesinin cübbesi olmaz dedi. Dedim yok kardeşim, yok.
0: Kaşık meselesi ciddi mi burada?
1: Vallahi ama cübbem de yok ama şimdi kaşığı olmayan cübbe. Cübbe ne sen biliyor musun?
0: Biliyorum.
1: Olimpos'a çıkıyorsun ya. Hı. Böyle dalgalanıyor.
0: Pelerin tarzı pelerin. Böyle. Rüzgarla aynı.
1: Rüzgarla uçar ve şöyle hissedersin sen. Hı. Olimpos'taki bir kutsalmış insan.
0: Bilim kılıfı.
1: Bilim kılıfı. Yalan. Ama bir sıkıntı var. Cübbeden başka bir şey yok. Cübbeyi çıkar bir şey yok.
0: Beher.
1: Beher öp başına koy. Beher'in kendisi bile daha değerli bence. Çok büyük. Bir şey sana söyleyeyim mi? Bazı beherler...
0: Bilimsel sürahi.
1: Bir laf söyleyeyim mi? Bazı beherler bazılarından çok daha değerlidir. Hatta bir de Erlen Mayer var böyle üçgen.
0: O çok güzel. O şeyin Gargamel'in daha çok kullandığı değil mi? Şirinler'de.
1: Tebrik ederim. Gargamel hep Erlen Mayer kullanır.
0: Değil mi?
1: Peki Şirinler'deki hangi karakteri Gargamel yapmıştır?
0: Aa öyle bir şey de var. Evet. Dur.
1: Çok basit. Şirine'yi.
0: Tam söyleyecektim ya. Bir saniye.
1: Hepsi erkek ama kız olanı Gargamel üretmiştir. Laboratuvar yapımıdır. Klondur.
0: Nereden nereye?
1: Mesela aşağıdan hangisi klondur? Bu sınav sistemi böyle olmalıdır. Mesela

0: Gargamel'in o şirinesi neden?
1: Çok güzel.
0: Yani burada o zaman biz klonlamayı tekrar, mesela Türkiye şu anda klonlama. Ya millet şeyde, şimdi Çin'de köpekleri klonluyor tekrar. Köpeğinizi gönderiyorsunuz, dilinden bir tükürük, 20 bin dolara klonluyor gönderiyorsunuz. Aynısını yapıp gönderiyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Klonlama çok güzel bir şey. Klon. Türkiye'de klon. Bizim Türkiye'de çok şey yapmamız gerekiyor. Tekrar biyolojiye dönmek, tekrar o büyük yapıların oluşması.
1: Mesela şöyle bir şey. Oytun Erbaş kendisine yakın kimi görüyor mesela bilim bu flora içerisinde? Hani bilim adamı olarak kimi görüyor mesela? Ben merak ediyorum.
0: Kim var mesela, söyle.
1: Ya ben senin gibi bir prototip bilmiyorum.
0: Bilmiyorum. Ama hani ben de bilsem.
1: Örnek bir navigasyon bir şey yok mu?
0: Hay var da ya, adını bilmiyoruz. Adam şeyde çalışıyor, ediyor. Yani şu medyadakilerden yokum ben yani. Onlara alakam yok benim. Yani bir tane söyle mesela hani. Var mı?
1: Ben isim vermiyorum.
0: Ben de vermiyorum şimdi. Ha ben veririm de yani yan yana gelmem gereksiz.
1: Öyle demiyorum dostum. Yani gerçekten ya biz onunla iyi bir bilimsel düet yapabiliyoruz. Örf ya da işte anneannelerimiz konusunda evet çok iyi düşünüyoruz. Paslaşabiliyoruz gibi. Yok mudur bir isim?
0: Ben denk gelmedi hiç. Yani bulursan yani arkadaş olurum mu? Hani olur ya, siz arkadaş olun anneye götürür bir de. Hani siz ikiniz olursunuz diye.
1: Yani hani o şeyi merak ettim açıkçası. Hani var mıdır böyle çok beğendi ya da işte böyle çok iyi yazıyor ya da bu konuda çok iyi dediğin.
0: Yurt dışında var ya sevdiğim insanlar var.
1: Yurt dışında.
0: Ama ne yapayım?
1: Topraklarımızda.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bazı yurt dışında adamları var. Biz, yani örf adette bizden daha iyi. Yani bakıyorsun adam profesör hoca çok ünlü falan. Ama adam bildiğin ya şey ya, emmi kıvamında. Umru değil ya, umru değil. Ya adamın hiç egosu yok. Ya diyor ki işte böyle işte ya, biz yaptık falan. Hatta hani anladın yani. Biz yaptık şöyle diyor adam. Biz yaptık ama hani siz de yaparsınız falan. Çok da umru değil mi? Ya ne olabilir ya? Ne bulmuş olabilir? Hiçbir şey mucize değil hayatta.
1: Değil mi?
0: Bu bir uğraş ya. Bu bir dünyada bir... Sen aciz bir varlıksın, tamam mı? Bir aciz varlığın, aciz. Bilim nedir biliyor musun? Acizin acizliğidir.
1: Bilim.
0: Evet. Bilim, acizin aciz yaptığı bütün işlevlere bilim adı verir. Onu yapamayan da var ama. Yani o Olimpos'ta var ya üniversiteler, cümlesiyle böyle. Hocam bir bilim yapsak gerek falan.
1: Böyle aslında bir dizi yapmak istesen herhalde galiba bu karakterleri koyarsın.
0: Tabii ki canım. Çok güzel olurdu.
1: İsmi ne olurdu?
0: Olimpos. Zirvedekiler.
1: Çok iyi.
0: Ha da zirvede sananlar.
1: Sananlar.
0: Evet. Sana bir şey anlatayım. Bu hikayeden bu ne olduğunu bil. Bir zirveyi şöyle anla. Bir tane mantar var. Herkes bunu biliyor. Netflix'te dizi yapmıştı bunu. Opiocordyceps. Opiocordyceps mantarı nasıl biliyor musun?
1: Tam kanlıca diyecektim.
0: Opiocordyceps. Bir karıncanın beynini işgal eder.
1: Evet.
0: Bildiğin mantar.
1: Evet.
0: Ve bir hayvan, bir mikrop yaşamak için dağılmak zorundadır. Onun için mesela kuduz mikrobu tükürükle bulaştığı için hayvanın ne yapması lazımdır? O tükürüğünü sana zerk etmesi. Ama kuduz nasıl yayılır? Köpeksini ısırarak.
1: Evet.
0: O zaman cinsel yolla bulaşan hastalıklar seni neye teşvik eder? Cinsellik yapmaya teşvik eder. Tükürükle bulaşan hastalıklar seni tükürük teması yapmaya teşvik eder. Bak çok ilginç bu. Bak, o küçücük hayvan bile senin beynini kontrol ediyor.
1: Evet.
0: Opiocordyceps şöyle bir şey var. Karıncaya girdiği zaman karıncanın beynini ele geçirir. Karınca tepelere doğru çıkar. Zirveye doğru. Sonra bir dala tutunarak kendini sabitler. Kafasını aşağı eğer. Çünkü kafası patlayacak çünkü. Oradan çıkan sporlar, mantar sporları yeni hayvanları enfekte edecek.
1: Tamam. Onun için
0: bir insan enfekte olduğu zaman zirvelere tırmanır. Oraya tutunur. Ve en sonunda mantar patlar. Ve herkese yayılır. O zaman zirve esasında beni gör demektir. İşte bu da bir mind control. Yani bir insan zirveye çıkar ve orada patlar. Onun için patladığın zaman enfeksiyon.
1: O zaman alçaklığın da bir zirvesi vardır.
0: Tabii ki. Onun için fazla şey yapmak lazım.
1: Çok kolay yani dolanmıyor.
0: Tepelere doğru çıkmak patlamayı, yani bir enfekte olabileceğine göre. O zaman iki tip yukarılara çıkma olabilir. Bir enfeksiyon da seni yukarılara çıkabilir.
1: Bak işte onu söylemiştim yani bir anda.
0: Tabii. O zaman birden gaz da seni, o birden o haz, Bir de o yeni işte başına gelenler, şöhret. Mesela şöhret herkes kaldıramaz. Ne kaldıramaz? Çünkü şöhret birden bir öfori yaratır sende, bir mutluluk hali. Ne yapacaksın şaşırırsın böyle. O da bir madde bağımlılığı gibidir. Hmm. Sapıtırsın. Sana bir şey anlatacağım.
1: Tabii.
0: Beyinde bir madde var. Dopamin denen bir madde. Evet. Çok fena bir madde. Hı-hı. Bu insanı haz ve şehvete götürür. Hı-hı. O zaman bir yerde haz ve şehvet varsa o seni buraya götürüyor. Bunun bir öncül maddesi var. Hı-hı. Parkinson'lara dopamin az olduğu için dışarıdan dopamin veririz. Biliyorsun dopamin sadece haz şehvet değil, insanın hareketini de düzenler. Şu hı-hı, mimimiz, el yazımız, hareketlerimiz, araba kullanma hepsi dopamindir.
1: Bakayım elinizi.
0: Şimdi anlatacağım sana. Parkinson hastalarına dopamin vermek için dopamin öncüsü L-DOPA verilir.
1: L-DOPA. Evet tamam.
0: Bu çünkü kan beyin barını geçer ve beyinde dopamine dönüşür. Okay. Peki dopamin alan Parkinson'da ne olur? Hı. Adam birden zevk ve şehvete düşer. Nasıl yani? Birden kumara ve birden saçma sapan pavyonlara gitmeye başlar. Onun için birçok insan şirketi dava etmiştir. Bizim babamız 85 yaşında sapıttı diye. Görüyor musun? Aa. Bir ilaç bile seni ne kadar hızlı sapıttırabilmektedir. O zaman burada ne anlaşılıyor? Bir yerde şehvet varsa orada dopamin vardır. Orada sapıtma olur. O zaman şehvet şehveti getirir. Şehvet şehvetin mayasıdır. Uyku uykunun mayasıdır gibi. Onun için bir yerden şehvete düştüm. Mesela ünlü oldum. Daha büyük şehvetler ararsın. Ne onlar? Hızlı araba kullanma, sapıtma, garip eğilimler, cinsel eğilimler, sapıtırsın. O zaman bir yerde bir zevk başlarsa onun arkası gelir. O yüzden uzak durmak gerekiyor.
1: O yüzden böyle yavaş yavaş tedricen yükselmek daha mantıklı.
0: Tedricen yavaş yavaş bulaşmamak gerekir. Yani bunu bilerek yükselmek gerekir. Hmm. Unutma, haz hazzı getirir. Zevk zevki getirir.
1: Yükseldiğini düşünüyor musun?
0: Hayır. Hayır. Ben sadece daha cesurum artık.
1: Çünkü efendim?
0: Cesur.
1: Cesurum. Evet, hep öyleydi ama değil mi?
0: Yok, bu kadar değildim. Çünkü bunlar vardı çevremde.
1: Hocam bir şey demesek soruşturma açarız, kınama cezası veririz size. Bakın kınandınız. Hiç kınandınız mı?
0: Çok, dosya var.
1: Kim kınadı?
0: Herkes.
1: Ama kınayanın başına gelirmiş.
0: Boş ver. Boş boş şeyler yani. Ben onlardan bıktım. Onlar. Ha ama bir şey daha söyleyeyim. Bir gün bunlar hakkında büyük bir açıklama yapacağım.
1: Büyük.
0: O büyük.
1: Mesela
0: çok yani o daha yapacağım işler var, onları bitireyim sonra ve biraz
1: 75-80'e doğru. O bir açıklamayı nerede yapacaksın?
0: Arafta sorularda yapacağım. Gerçekten. Yani bu insanlar nasıl zarar verdiler?
1: Çok güzel.
0: Birçok Anadolu çocuğu.
1: Burayı tercih etmenizin sebebi nedir efendim?
0: Esra, birçok Anadolu çocuğunu bunlar vazgeçirdi. Bıktırdılar, doğru. Bıktırdılar. Bak birçok zeki adam var, bıktılar bunlar yüzünden. Sadece onlar koltuğunu kaybetmemek için. Yani koltuğu kaybetmek için ne biliyor musun? Aman bir şey yapmayayım. Bir şeye karışmayayım. Ondan sonra işte peki kaybolan insanlar onları küstürdüler işte. Onun için beni dinleyen bir sürü insan var işte. Bunlar yüzünden küsmüş.
1: Ama biz o hep onlar yüzünden değil mi?
0: Tabii onlar yüzünden küstük sen.
1: Şu.
0: Evet.
1: Bu aslında bir ne demek? Bir korku.
0: Bu korku bu. Hani benim başıma bir şey gelmesin. Şurada durayım ben. Bana rektör desinler ya meme desinler işte neyse ya bir şey de olabilir bu makam da olabilir neyse işte. Hani bir şey yapmayayım yani. Abi makam demek bir şey yapmak demektir. Tamam. Bak benim hiç makamım yok. Ben bile bir şey yapmak istiyorum. Ya bu ülkeye diyorum ki annelere babalara bir şey söylemek istiyorum. Sağlık programına çıkıyorum. Tansiyonunuzu ölçün diyorum. Ya bana ne yani bunlardan. Bir şey yapmak istiyorum yani. Bu ülke bu toprakta büyümüşüm. Bir şey yapayım diyorum. Şu anda bu akşam mesela yapacak daha iyi bir şeyim yoktu. Bu olsaydı gelmezdim buraya.
1: Gerçekten.
0: Hayır canım yani bir işim olsa.
1: Arkadaşlar yani. Çıkıyoruz.
0: Ya tabii canım.
1: Önemli şimdi. Bir işi varmış Oytun.
0: Yok yani şu anda yoktu. Kahveye gideceğim. Buraya gel. Ben akşama kahveye gideceğim burada.
1: Mehmet Emmi Bey'e selamlar.
0: Mehmet Emmi ile kahvedeyiz biz. Yine onunla muhabbet iyi oluyor yine.
1: Kötü mü oldu ya? Güzel oldu. Çok evet. Güzel muhabbet.
0: Bu da kahve muhabbeti zaten.
1: İnanılmaz.
0: Kahve olduğu için değerli zaten.
1: Kahve. Kaşık?
0: Kaşık cepte. Herkes getirir.
1: Beher?
0: Beher kırılabilir, dökülebilir. Plastik beher diyelim.
1: Sevgili Oytun, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnanılmaz güzel mesajlar gelmiş. Gerçekten herkes böyle seni izlemişler.
0: Çok sağ olsunlar.
1: Çok enteresan. Hemen söylüyorum. Gidiyoruz. İnsanlar seni izlerken çok gülüyorlarmış.
0: Evet.
1: Neden sence?
0: Ben komiyim çünkü. 48 yaşında bu kadar iyi bir gerçekten doktor ve başarılı bir adam ellerini böyle yapıp yapmaz. Neden? Karizması bozulur çünkü.
1: Hmm.
0: O şöyledir. Esra'cığım bak sana bir şey anlatayım.
1: Protokol
0: yaptığım siz. Protokol. Onlar yalan. Mezarlıklar protokollerle doludur.
1: En son ne zaman takım elbise giydin?
0: Hiçbir zaman giymedim.
1: Tepkisel olarak mı yoksa böyle bir...
0: Giymem. Kravat takmam.
1: Olimpiyos falan.
0: İşim olmaz. Ben buyum.
1: Çok.
0: Ben buyum.
1: Çok teşekkürler.
0: Ya beni böyle sevin ya da nokta nokta nokta. Siz de oldu.
1: Tamam. Onu inşallah...
0: Herkes kendi doldurabilir.
1: Tabii. Gidiş yolundan puan veriyorsunuz değil mi hocam?
0: Tabii yani sonuçta ben gidiş her zaman sonuç doğru olmayabilir ama gidiş yolu çok güzel bir espriydi. Çok tebrik ederim.
1: Hı hı.
0: Allah razı olsun.
1: Sevgili Oytun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sen güzel bir dostsun.
0: Sağ ol.
1: Biz seni seviyoruz gerçekten. Çok da sevenim var. Bak bu güzel bir şey.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok sevilmek, herkes sevsin diye bir şey yapmıyorsun.
0: Şöyle bak tek şey istiyorum onlardan. Hı. Kendileri için dua etsinler.
1: Tamam.
0: Allah'ım.
1: Hı.
0: Güzel ve huzurlu yaşlandır.
1: Amin.
0: Benim için ne iyiyse onu eyle. Yani böyle sağlık para değil. Ne iyiyse. Yani bu kader böyle bir şeydir. Allah her zaman iyi bir kulu için eyler. Onun için sen daha iyi bilirsin. O daha iyi bilir.
1: Mevlam görelim neyler.
0: Aynen.
1: Neylerse güzel.
0: Evet,
1: sevgili Oytun Erbaş'a çok teşekkür ediyorum.
0: Çok
1: İyi ki varsınız efendim.
0: Sağ
1: kim vardı programımızda? Profesör Doktor Oytun Erbaş.
0: Profesör Doktor değil. Ne? Oytun Erbaş vardı. Oytun vardı. Halkın Oytun. İçinden birisi. Oytun vardı. Bizim oğlan vardı. Nokta son.
1: Kaşığı olmayan Oytun.
0: Kaşığı olmayan.
1: Evet, kaşığı olmayan Oytun Erbaş'a evet, çok evet. teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Efendim siz varmış ama kameralar yokmuş gibi bir sohbet gerçekleştirdik. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Sizleri seviyoruz. Oytun Erbaş da zaten son cümleyi kurdu. İnşallah önümüzdeki programda kaşıkla bir şekilde geleceğini bize söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim bu kadar da olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek, moderatör Sabah'tayız. Hemen ilk haberimizle artık bu saat dilimine başlayalım. Kabine toplantısı Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı vesilesiyle bu etkinlikler kapsamında 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki

0: O etkinliklerden önemli mesajlar verecek ve ardından da kabineye başkanlık edecek. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla gözler Bitlis'in Ahlat ilçesine çevrildi. Bu yılda 955. yıl dönümünü kutlamak için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliklere 25 Ağustos'ta katılacak. Etkinliklerin ardından Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'tan dünyaya hitap edecek. Yine Cumhurbaşkanı konuşmasının hemen ardından kabine üyelerini Ahlat'ta bir araya getirecek. Üçüncü kez Ahlat'ta toplanacak olan kabine kritik gündem maddelerini de burada değerlendirecek. Terörsüz Türkiye sürecinde mesai devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak.
1: Meclis tatile girdi ama Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve Değerlendirme Kurulu'na bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyalizm ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.
0: Son günlerde İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarında hedef olan Suriye saldırılara sessiz kalmadı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 18 Ağustos'taki saldırılara ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in saldırıları cevapsız kalmadı. Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı. Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini aktardı. Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırılarını durdurması dedi. Şeybani, İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını ve hiçbir yerde başarılı olamadığını savundu. İsrail, Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhr askeri hava üssünü hedef almıştı. Hava saldırılarına ilişkin Türkiye ve 13 ülkenin dışişleri bakanları da ortak açıklama yayımladı. Saldırı kınandı. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Buna halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği bildirildi. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne düzenlediği saldırının ardından bölgesel gerilim artmıştı. Türkiye gerekçesiyle düzenlenen saldırının ardından İsrail geri adım attı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyoruz dedi.
2: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne düzenlediği saldırının ardından bölgede gerilim yükseldi. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhr üssüne saldırı düzenleyen İsrail Ankara'da tepkiyle karşılandı. İsrail'dense geri adım geldi. İsrail'den Türkiye ile diplomatik ilişkilere ilişkin bir açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna konuştu. İsrail'in Türkiye ile gerilim artırma niyetinde olmadığını söyledi.
3: Von Suriye...
4: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
2: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'a provokatif bir açıklama yaptı. Suriye'deki hava üssüne yapılan son saldırıyı savundu. Katz, Türkiye'nin ülkede askeri varlık kurma çabaları olarak öne sürdüğü girişimleri dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'de yerleşmesine ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini iddia etti. Öte yandan İsrail'in Türkiye politikası İsrail'de de rahatsızlık oluşturdu. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek amacıyla yeni bir savaş arayışında olduğunu yazdı. Maariv'in kıdemli askeri yorumcusu Alon Ben David bir analiz yayımladı. Buna göre İsrail ordusunun üst düzey komut akademisi mevcut cepheleri kapatmak yerine yeni cepheler açılmasından endişe duyuyor. Analizde İsrail hükümetinin Suriye ve Türkiye politikalarının ordu içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı da belirtildi. Maariv'e göre İsrail ordusu yaklaşık bir yıl önce Netanyahu'ya Şam yönetimiyle doğrudan güvenlik anlaşması yapılmasını önerdi. Netanyahu'nun bu öneriyi reddetmesiyle Türkiye ile arasındaki tansiyonun artmaya başladığı öne sürüldü. İsrail ordusunun ağır kayıplar verdiği ve personel sıkıntısı çektiği dönemde Netanyahu'nun kararları sorgulanıyor. Son 10 yılda İsrail, ABD'den toplam 33 milyar dolarlık yardım aldı. Bu destek, İran ve Hizbullah'a karşı güçlü bir ordu oluşturulmasını sağladı. Mevcut yardım anlaşması 2028'de sona erecek ve yerine yenisi imzalanacak. Netanyahu, İsrail'in mevcut yardımının yalnızca yarısını kabul edeceğini açıklayarak ABD'li yetkilileri şaşırttı. Karar, İsrail'in gelecekteki savunma bütçesini doğrudan etkileyecek. Maariv gazetesi kararı anlaşılmaz olarak nitelendirdi. Kararın ordunun yeniden yapılanma çabalarını daha da zorlaştıracağı öngörülüyor.
0: Filistin'de genel seçimlerin yapılıp yapılamayacağı tartışmalara neden oluyordu. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Eşrey, genel seçimlerin kararlaştırılan zamanda yapılacağını belirtti. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Eşrey, Ramallah'taki ofisinde gazetecilere açıklama yaptı. Genel seçimlerin kararlaştırıldığı gibi Kasım ayında yapılacağını kaydetti. Şey, seçimlerin yapılamaması ya da engellenmesi durumunda da B planının hazır olduğunu dile getirdi. B planının ulusal uzlaşı yoluyla Filistin Ulusal Konseyi'nin kurulması olduğunu anlattı. Hamas'ın seçimlere kendi adıyla katılamayacağına dikkati çekti. Hamas, genel seçimlere katılacağını açıklamıştı. Ancak bunun mümkün olan en geniş ulusal uzlaşı içinde olacağını ifade etmişti. Hamas'ın diğer Filistinli gruplardan çıkaracağı adaylarla seçime katılması öngörülüyor. 2006'dan bu yana yapılamayan genel seçimler için 28 Kasım 2026 tarihi bekleniyor. İşgalci İsrail'in Gazze şeridindeki zulmü sürüyor. Saldırılara ara vermeyen ordu ateşkesi bir kez daha ihlal etti. İki Filistinli daha şehit oldu.
2: Zulüm, baskı ve eziyet. İsrail'in soykırımı Gazze şeridinde sürüyor. Ateşkese rağmen saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu Deir el-Belah kentinde bir evin avlusunu bombaladı. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Bir başka saldırıdaysa Selahattin Caddesi yakınları hedef alındı. Saldırıda şehitlerin sayısı arttı. Gazze'de 70 yaşındaki bir kadınsa yaşadıkları acıdan ve çadırın kavurucu sıcağından bir an olsun uzaklaşmak istemişti. Nefes almak için ailesiyle sahile giden kadın İsrail saldırısının hedefi oldu. Kanlı saldırıda sahilini kaybetti. Yüzü ise tanınamaz hale geldi. Baskı ve zulüm hapishanelerde de sürüyor. Filistinli kadın tutuklular kötü muameleye maruz kalıyor. İsrail'in Damon hapishanesine 21 gün içinde 7 kez baskın düzenlediği bildirildi. Askerlerin kadın tutukluların bazılarını darbettiği ve kelepçelediği kaydedildi. Açıklamada 10 kadın tutuklunun normalde 3 kişinin kalabileceği küçük ve dar bir odaya yerleştirildiği ifade edildi. Ayrıca avluya çıkmalarına ve duş almalarına izin verilmediği belirtildi. İnsanlık dışı muamele Batı Şeria'da da sürüyor. İşgal altındaki Ramallah'ta El Mugayir köyüne giriş çıkışlar tamamen kapatıldı. Köyün doğu girişi zaten kapatılmıştı. Batı girişi köy sakinlerinin kullanabildiği tek geçiş noktası olarak kalmıştı. Artık giriş çıkış sağlanamıyor. İsrail ordusu Nur Şems mülteci kampında bir camiyi hedef aldı. Tulkerim kentinde bulunan kampın bir camisinde İsrail bayrağı ile provokasyon yapıldı. Cami minaresinin tepesine İsrail bayrağının çekildiği görüldü. Cenin ve El Halil kentlerinde çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. El Halil kentinde işgalci Yahudilerin de zulmü boy gösterdi. Filistinli bir yaşlı adam vahşice darp edildi. Yaşlı adam daha önce işgalci İsrailliler tarafından vurularak bacağını kaybetmişti. Şimdi ise sopayla şiddet gördü.

0: alındı. Alevlerden etkilenen bölgelerde de soğutma çalışmaları yaptı. Açıklama da Ankara Valiliğinden geldi ve yangını çıkardığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olduğu belirtilen yangın nedeniyle orman ekiplerinden de araç sevki sağlandı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı yangın. Alevlerden etkilenen alanlardaysa soğutma çalışması yapıldı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
1: Şu anda Mamak.
0: Bir başka yangında Diyarbakır'ın merkez ilçesi Kayapınar'daki bir plazada çıktı ve 3 itfaiye eri 5 kişi elbette ki yangından ne yazık ki olumsuz etkilendi ve ekipler itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, kontrol altına aldı. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı'ndaki bir plazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Çalışmalara tomalar da destek verdi. 3 itfaiye eri, toplam 5 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor. Adana merkezli 6 ilde kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen bir örgüte geniş çaplı bir operasyon düzenlenmişti ki bu kapsamda da 56 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden içlerinde Aliyen Kuriş ve eşi Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 kişi tutuklandı ve diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Şifreli odalar tek tek deşifre edildi, karanlık faaliyetler, kirli ilişkiler ve kara para ağı ortaya çıkarıldı. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasının ilk ayağında 35 şüpheli tutuklandı. Kuytul çifti cezaevine konuldu. Adana merkezli Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasında hafta içi 6 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren savcılık ve hakimlik sorgularının ardından karar verildi. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Tutuklanan 35 şüpheli cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında daha önce suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 5 şirkete kayyum atanmıştı. 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmişti.
0: İstanbul Büyükçekmece'de sahil kesimindeki araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen iki şüpheli polis ekiplerinden kaçamadı ki drone destekli denetimlerle yakalandılar suçüstü. Bu arada şüphelilerin yine aynı ilçede 4 farklı otodan daha zaten faili oldukları tespit edildi.
3: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam. Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
4: Drone havadan tespit etti, polis baskın yaptı. Büyükçekmece'de hırsızlar suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahil kesiminde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Celaliye Mahallesi'nde bulunan bir plaj ve çevresinde drone destekli çalışma gerçekleştirildi. Bölgede park halinde bulunan araçlar havadan ve karadan takibe alındı. Çalışmalar sırasında iki kişinin araçlardan hırsızlık yaptığı drone'la tespit edildi.
3: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam. Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
4: Bunun üzerine bölgedeki ekiplerin müdahalesiyle iki şüpheli bir araçtan hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

0: yaptı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir cüzdan ve iki cep telefonu ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin Büyükçekmece'de meydana gelen 4 farklı otodan hırsızlık olayının faili oldukları belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.
1: İstanbul Küçükçekmece'de şüpheliler taksiyle geldi ve bir kuyumcu dükkanına silahla ateş açtı ve ardından tabii ki olay yerinden uzaklaştılar. Ancak yaklaşık 12 saat sonunda da tabii ki ekiplerden kaçamadılar. Verdikleri ifadede de şunu söylediler: bizim hedefimiz kuyumcu dükkanı değildi, kuyumcunun altındaki alkollü eğlence mekanıydı. Dediler ki tabii silahla birlikte yakalandı o şüpheliler de, o anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Taksiyle gelip kuyumcuya kurşun yağdırdılar ancak hedefleri başkaymış. Şehir magandaları 12 saat içinde kıskıvrak yakalandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay cumartesi günü sabah saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. Caddedeki bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler saldırıyı gerçekleştirenlerin olay yerine taksiyle geldiklerini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri silahı ateşleyen saldırganın Güngören'deki adresini belirledi. Alınan arama kararıyla eve düzenlenen operasyonda şüpheli eylemde kullandığı silahla yakalandı. Ekiplerin çalışması sonucu olay yaklaşık 12 saatte aydınlatıldı. Yapılan incelemelerde kurşunların hedefinin kuyumcu dükkanı değil, binanın alt katında bulunan alkollü eğlence mekanı olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul'da motosikletlerle tehlikeli hareketler yapan sürücülere polis geçit vermedi. Eyüp Sultan'daki denetimlerde 14'ü çocuk 58 kişi yakalandı. Sürücü belgelerine el konulurken motosikletler trafikten men edildi.
2: Motosikletleriyle ters yönde ilerlediler. Tek teker üzerinde akrobatik hareketler yaptılar. Hem kendi canlarını hem trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attılar. Ama polisi hesaba katmadılar. Görüntüler Eyüp Sultan'da kayıtlara geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tehlikeli sürüş yapan motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Çalışmalarda 14'ü çocuk olmak üzere toplam 58 kişi yakalandı. Sürücülere ters yönde ilerlemek, tek teker üzerinde akrobatik hareketler yapmak, saygısızca araç kullanmak maddelerinden idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 120 gün süreyle el konuldu. Motosikletlerde 120 gün boyunca trafikten men edildi. Yakalanan 58 şüphelinin tamamı trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli makamlara sevk edildi.
1: Manevi değeriyle bilinen İstanbul'un en uğrak noktalarından biri Rumeli Hisarı şimdilerse kaderine terk edilmiş durumda. Sebebi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bitmek bilmeyen restorasyon çalışmaları. Restorasyon çalışması diyoruz ancak aslında vatandaşın da esnafın da söylediğine göre çevrede uzun süredir de bir çalışma yok. Elbette ki bu durumdan en çok etkilenen, mağdur olansa bölge esnafı.
3: Burada bir inşaat yok, keyfi bir gasp olayı var.
4: Boğaz'dan incisi Rumeli Hisarı 6 yıldır restorasyon bekliyor. Tarihi yapı ziyaretçilere kapalı, Hisar'ın otoparkı ise konteynerlarla çevrili.
3: İnşaat şirketi burada inşaat yapacağım diye ihale aldı, tabelalarını koydu ve tabelaları şu an hiçbirinin olmamasına rağmen buraya tamamen gasp etti. Kendi özel amaçları için kullanıyorlar.
4: Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yalnızca 90 günde tamamlanan Rumeli Hisarı bu kez 6 yıldır süren süren restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Hisar'ın kapıları yıllardır kapalı kalırken,

0: Bu durumdan en çok çevredeki esnaf etkileniyor.
1: Burada 6 yıldır bir mağduriyet yaşıyoruz. 6 yıl önce başlayan bir kale restorasyon çalışmasından dolayı buradaki bütün esnafların ortak kullanım alanı olan bir otopark tamamen bu restorasyonu yapan inşaat şirketi tarafından gasp edilmiş durumda. Ve yaklaşık 3 yıldır bu inşaat şirketi burada hiçbir faaliyet göstermemesine rağmen bu otoparkı tamamen gasp edip burayı kendine ait özel bir ofis olarak ve 3-5 tane çalışanı için yatakhane olarak kullanıyor.
0: Restorasyon kapsamında Hisar'a ait ziyaretçi otoparkı da konteynerlarla kapatıldı. Esnaf yaklaşık 3 yıldır alanda kayda değer bir çalışma yapılmadığını, buna rağmen otoparkın kullanılmaya devam edildiğini ve bölgenin adeta atıl bırakıldığını söylüyor.
1: Rumeli Hisarı Kalesi sadece bir kale değil. Rumeli Hisarı Kalesi'nin içinde faaliyet gösteren bir müze var ve yaklaşık 6 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyete geçirdiği, restore edilmiş bir de mescit var. Ve tamamen bunlar şu an halka kapalı durumda. Bir inşaat durumu var ve inşaattan dolayı biz esnaf olarak burada büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
0: Çevredeki işletmeler Hisar'ın ziyarete kapalı olması ve otoparkın kullanılamaması nedeniyle müşteri sayılarının ciddi şekilde düştüğünü belirtiyor. Yaklaşık 30 işletmenin bulunduğu bölgede işlerin azalması nedeniyle çalışan sayılarında da düşüş yaşandı. Bazı işletmeler personel çıkarmak zorunda kaldı.
1: Daha önce bizim işletmemiz 50-60 arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25 ve 30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımızla iş sonu yapmak zorunda kaldık. Onları göndermek zorunda kaldık istemeden.
0: Esnafın bir diğer şikayeti ise restorasyon alanındaki konteynerler, çöpler ve tuvalet giderleri. Bölgede kötü koku ve görüntü kirliliği oluştuğunu belirten esnaf, yaşadıkları sorunları İBB'ye ilettiklerini ancak henüz çözüm alamadıklarını söylüyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından pek bir dönüş gelmedi bize. Ya onlar bir dönüş sağlamadılar. Onlara da ilettik durumu. Yani burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Yani bitmeyen inşaatında kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var. Hani bu konuyu bir çözün dedik. Onlar da bu olayı çözmediler ve hiçbir dönüşte bize sağlamadılar.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilere açıldı ki Milli Saraylar Başkanlığı tarafından onarıldı bu tarihi ev ve Bayar'ın ölümünün 40. yıl dönümünde yeniden müze olarak hizmet vermeye başladı.
0: Celal Bayar'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğduğu tarihi ev, restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Milli Saraylar Başkanlığı, Haziran ayında başlattığı çalışmalarla tarihi evi yeniledi. Yapının ahşap aksamı bütünüyle elden geçirildi. Aydınlatma sistemi, evin özgün mimarisine daha uyumlu hale getirildi. Sergilenen eserlerin temizlik ve bakım çalışmaları da tamamlandı. Celal Bayar, 1883 yılında Umurbey'de dünyaya gelmiş, 1986 yılında hayatını kaybetmişti. Vasiyeti üzerine Umurbey'de toprağa verilen Bayar'ın hayatına ilişkin izler, bölgedeki müze ve kütüphane kompleksinde de korunuyor. Celal Bayar müze koleksiyonunda devlet görevleri sırasında verilen armağanlar, nişanlar, fotoğraflar, şehir anahtarları ve hemşerilik belgeleri yer alıyor. Kütüphanede ise yaklaşık 25 bin kitap bulunuyor. Müze ve kütüphane binaları deprem ve çeşitli nedenlerle 2021'de yıkılarak yeniden yapılmaya başlandı. Yapım çalışmalarında %65 seviyesine ulaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesislerin Milli Saraylar Başkanlığı'na devredilmesi bekleniyor.
2: Tokat'ta bir çiftçiyle saksağının dostluğu görenlerin içini ısıtıyor. Yemek yedikleri sırada yanlarına gelen ve ailenin perişan adını verdiği kuş artık sahibinin omzundan inmiyor.
3: Vallahi tepemden ayrılmıyor abi, bağımlılık yaptı herhalde.
0: Her şey Tokat'ın Turhal ilçesinde.

0: Bahçesinde çiftçilik yapan Uğur Karahan ve ailesinin yemek yediği sırada başladı. Bir saksağın aniden yanlarına geldi ve kısa sürede aileye alıştı.
1: Şimdi kakalarsa seni görüyorum.
0: Ailenin yiyecek vererek beslediği sevimli kuşa Perişan adı verildi. Zamanla Karahan'a iyice alışan Perişan, gittiği her yerde onun peşinden gitmeye başladı.
2: Bir selam söyle hadi. Takipçilere bir selam söyle.
0: Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde saksağının çiftçinin omzundan inmediği ve yanından ayrılmadığı görülüyor. Sahibiyle kurduğu bu yakın dostluksa görenleri gülümsetiyor.
3: İstanbul Boğazı sürpriz misafirlerini bir kez daha ağırladı ve o dev orkinoslar Eminönü kıyısında görüldü ki kıyıya vuran o orkinosların beslenme anları da hem su altı hem de drone kamerası tarafından kaydedildi.
4: Dev orkinoslar Boğaz'da kendini gösterdi. Kıyıya yaklaşan balıklar turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Görüntülerin adresi Eminönü sahili. İstanbul Boğazı'nda nadir görülen dev orkinoslar kıyıya kadar yaklaştı. Restoran çalışanlarının denize attığı balık artıklarını fark eden orkinoslar yemleri kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Dev balıkların su yüzeyine yaptığı ani hamleler sahildeki vatandaşlar ve turistler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Orkinosların beslenme anı su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
3: Bitlis'teki büyük İron sazlığı hem doğal görüntüsüyle hem de biyolojik çeşitliliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor ki yüzden fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Doğa fotoğrafçılarının da kuş gözlemcilerinin de elbette ki yakın takibinde.
5: Bitlis'in Güroymak ilçesinden Muş sınırına kadar uzanan büyük İron sazlığı kuşların renkli dünyasına ev sahipliği yapıyor. Geniş sulak alanları ve su kaynaklarıyla dikkat çeken bölge, ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunuyor. Gök kuzgun, arı kuşu ve karabaşlı sarı kuyruk sallayan gibi birbirinden renkli kuşlar etkileyici sesleriyle sazlığa hayat veriyor. Bölgenin tropikal iklimleri aratmayan bir görünümü var.
6: Yüzün üzerinde kuş türü burada adeta tropikal bir bölge andırıyor. Rengarenk, cıvıl cıvıl kuşlar burada. Bu açıdan pek çok doğal sever ve fotoğrafçı burayı ziyaret edebilmekte.
5: Sunduğu doğal yaşam ortamıyla cazibe merkezine dönüşen sazlık için uzmanların önemli bir uyarısı var. Bu zengin biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması.
3: Dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası Pekin'de başladı ki robotlar farklı kulvarlarda yarışıyor ve insansı robotlar bu çeşitli spor, performans ve uygulama alanlarında Çin'de, başkent Pekin'de kendisini gösteriyor.
5: Konuşuyorlar, boks yapıyorlar. Masa tenisi ve futbol gibi farklı spor dallarında hünerlerini sergiliyorlar. Çin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nın açılış töreni yapıldı. Dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları başkent Pekin'de yapılıyor. Organizasyonun açılış töreni Ulusal Sürat Pateni Ovali'nde düzenlendi. Dünyanın farklı ülkelerinden robotik şirketler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri katıldı. Geliştirilen insansı robotlarla organizasyonda yer aldılar. Yarışmalar bu alandaki teknolojik ilerlemelerin sergilendiği önemli bir platform olma özelliğini taşıyor. Oyunlar ismini yarışma öncesindeki hazırlık testlerinde tarihi bir dereceye imza atan robotla duyurulmuştu. Lightning adlı insansı robot parkurda saniyede 14,5 metre azami hıza ulaşmıştı. Robot 100 metreyi 90,32 saniyede tamamlamıştı. Usain Bolt'un 2009 Berlin Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kırdığı 9,58 saniyelik erkekler dünya rekorunu geride bıraktı. Oyunlar 26 Ağustos'a kadar sürecek. İnsansı robotlar atletizm, boks ve futbol gibi spor dallarında yarışacak. Spor faaliyetlerinin yanı sıra pratik becerilerini sınayan otel temizliği, eczane organizasyonu gibi senaryo müsabakalarında yarışacaklar.

0: İstanbul semalarında dikkat çeken bir göç hareketliliği yaşandı. Binlerce leylek güneye doğru gerçekleştirdikleri mevsimsel göç sırasında kentin üzerinden geçti. Gökyüzünü kaplayan leylekler vatandaşlara da görsel bir şölen sundu.
1: Binlerce leylek güneye göç etti. Gökyüzü leyleklerle doldu. Mega kentte büyüleyen göç yaşandı. İstanbul semalarında sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Binlerce leylek göç yolculuklarının önemli duraklarından biri olan İstanbul üzerinden geçerek güneye doğru ilerledi. Kent sakinleri gökyüzündeki bu manzarayı ilgiyle izledi. Sürüler halinde uçan leylekler gökyüzünde ortaya çıkan görüntüyle dikkat çekti. Uzun mesafeli göç yolculuğuna çıkan leylekler uygun hava koşullarından yararlanarak güneye doğru yollarına devam etti. İstanbul üzerinden geçen binlerce leyleğin oluşturduğu görüntüler kameralara böyle yansıdı.
0: İstanbul Boğazı dev bir misafir ağırladı. 327 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi Galata Port'a demirledi. İçinde binlerce yolcu bulunan ve hareketli seyir platformuyla da dikkati çeken yüzen şehir havadan drone'la görüntülendi.
2: Gövdesinden uzanan seyir platformu binlerce yolcusu ve görenleri hayran bırakan devasa boyutu. 141.420 gross ton ağırlığında ve 3.260 yolcu kapasitesine sahip dev kruvaziyer gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Galata Port'a yanaşan kruvaziyer ihtişamıyla kendine hayran bıraktı. Havadan da görüntülenen geminin en dikkat çekici özelliği ise gövdesinden dışarıya uzanan hareketli seyir platformuydu. Sihirli halı adı verilen bu bölüm sayesinde yolcular Boğaz'ın ve İstanbul'un eşsiz manzarasını yüksekten izleme fırsatı buldu. İçinde 32 farklı restoran, eğlence mekanları ve yüzme havuzları bulunan dev gemi sadece görüntüsüyle değil getirdiği turistlerle de yüzleri güldürdü. Gemiden inerek şehri gezen binlerce yolcu İstanbul ekonomisine ve turizmine katkı sağlıyor. Ayrıca Galata Port'un verilerine göre liman 2025 yılında yaklaşık 595 bin kruvaziyer yolcusu ağırlayarak bir önceki yıla göre %48 artış kaydetti.

Şimdi de sırada gazeteler var. Bakalım bu zamana kadar aktardığımız haberler ya da başka haberler, hem Türkiye hem dünya gündemine ilgilen haberler, gazetelerde kendilerine nasıl yer bulmuşlar? Özellikle de tabii ki hangi gazete hangi haberi manşetine çıkarmış, hangisine daha detaylı bir şekilde yer vermiş, hepsine bakacağız. Akşam gazetesiyle başlıyoruz ilk olarak ve Akşam gazetesinin manşetinde "Milli uçak gemimiz bir yıla hazır" başlığıyla elbette ki yerli ve milli savunma sanayi kategorisinde nasıl bir alana yükseldiğimiz, özellikle de daha dün sona eren Teknofest Mavi Vatan'la birlikte ki orada da özellikle deniz gücümüz, denizdeki bağımsızlığımız gösterilmişti. İşte ona dair aslında detaylı bir haber var. Hemen bakalım şimdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, yapımı devam eden Türkiye'nin ilk uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladı. Geliştirilen platformun klasik bir uçak gemisi olmadığını söyleyen Oramiral Tatlıoğlu, İHA'lar, insansız deniz araçları ve insansız sualtı araçları müşterek olarak operasyon yürütebilecek, bu anlamda dünyada tek olacak dedi. Tatlıoğlu, milli uçak gemimizin üzerinde 52 adet Kızıl Elma insansız savaş uçağı konuşlandırılacak, operasyonel kullanımına dönük teknik çalışmalar seyri sefer başlangıcıyla birlikte hızla tamamlanacak diye konuştu ve tabii ki Teknofest'teki o coşkulu kapanışa dair fotoğraf karesi de ki oldukça yoğundu. Dün pazardı ve hava da sıcaktı çünkü yerli ve milli ürünleri görmek için ekiplerimiz de oradaydı ki kuyruk oluşturdu.

oluşturmuşlardı. Ellerinde pervanelerle, yelpazelerle birlikte yine o kalabalığın fotoğraf karesi de Akşam Gazetesi'nde kendisine yer bulmuş. Hemen gazetenin sol tarafında külliyede kritik süreç toplantısı başlığını görüyoruz ki Milli Dayanışma Yasası kapsamında

Kurulu'nun ana gündem maddesi sahadaki operasyonel süreci yürütecek ihtisas alt kurulları olacak ifadesiyle de aslında bu kurulun ilk toplantısındaki detayları vermiş Akşam Gazetesi ve yine kabinenin üçüncü kez Ahlat'ta toplanacağı da Malazgirt zaferlerinin 955. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerden sonra toplanacağı da ki Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecekti. O da yine Akşam Gazetesi'nde yer alan bir diğer önemli haber ve İsrail ile ilgili tabii ki haber var hemen gazetenin en altında. İsrail basını Netanyahu'nun Türkiye ile gerilim politikasını eleştirdi. Diplomasiyi terk eden Tel Aviv yönetiminin yeni cephe açma riski bulunduğunu yazdı. Netanyahu'nun ülkeyi Türkiye ile yeni krize ittiğini belirten Haaretz, Tel Aviv bölgesel ve askeri açıdan güçlü bir aktörle çatışmanın sonuçlarını hesaplamıyor diye yazdı ve bir başka basın medya kurumu da Netanyahu'nun dayattığı sonsuz savaş döngüsünün Türkiye ile yaşanan gerilimle artabileceğine dikkati çekerek Netanyahu 8. cepheyi açabilir ifadesini kullandı ve İsrail'in Gazze'yi vurduğu o fotoğraf karesi de yine Akşam Gazetesi'nde yer alıyor. Görüldüğü üzere ve Boğaz'da turuncu önlem hemen bakalım yine Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında sol altta 38. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı bu yıl 2500 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Rus yüzücü geçen yılki yarışta kaybolması nedeniyle ki Nikolay Svechnikov kaybolmuştu. Bu yıl tüm yarışmacılara turuncu şamandıra takıldı. Tabii daha fazla önlem de alındı geçen sene yaşanan bu olay nedeniyle. Yine Kuriş olayı var tabii ki. Kurişlerin lüks hayatı da bir diğer suç örgütüne yönelik yapılan operasyon o kuytulcularla birlikte oldukça ses getirmişti. Alihan Kuriş'in 3 yıl boyunca önemli tabii şu an veremiyoruz ama çok pahalı markalar, arabalar kullandığı ortaya çıktı. Aile fertlerinin de lüks otomobiller kullandığı Alihan Kuriş'in ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de o pahalı otomobilleri isimli yarış atlarının da sahipleri olduğu anlaşıldı. Yani hem lüks otomobilleri var hem de pahalı atlar da almışlar. Kendilerine yarış atları da almışlar. Bunu da belirtmiş olalım. 6 bakanlık kadar tasarruf haberini görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tedbirlerle 2024-2025'te 484 milyar lira tasarruf sağlandığını, bunun da 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aştığını açıkladı. Haberi de yine Akşam Gazetesi'nde yer alıyor ki bir de ikinci elde fiyatlar düşecek haberini görüyoruz. Sıfır piyasasındaki kampanya rüzgarı ikinci eli vurdu. Uzmanlar da yıl sonuna kadar fiyatların %7-12 gerileyebileceğini düşünüyor ki biz de bu ikinci elde düşecek olan fiyatlarla ilgili çok kez haberler yapmıştık tabii ki. Şimdi Akşam Gazetesi'ni bir kenara alalım ve Sabah Gazetesi'yle devam edelim. Bakalım Sabah Gazetesi'nde hangi manşet var? İnandı, azmetti, hayata tutundu. Bir çocuğun, gencin aslında başarı öyküsü, hayata tutunma öyküsü. Can Berk'e 7 yaşındayken kamyon çarptı. Doktorlar yaşaması mucize, ayağa kalkamaz dedi. Engelli kalan o çocuk kendi azmi, annesinin desteğiyle ayağa kalkıp okuluna döndü. Bugün ise bir üniversiteli oldu. Konyalı Gülistan ve Gökhan Sarkurt'un 3 oğlundan Can Berk'e 12 yıl önce 7 yaşındayken kamyon çarpmıştı. Aylarca tedavi gördü ve 8 beyin ameliyatı geçiren Can Berk %92 engelli kaldı. Doktorlar yatağa bağımlı yaşar dedi ancak ailesi ve o pes etmedi, tedaviler sürdü ve Can Berk sonunda ayağa kalkmayı başardı. Annesinin mücadele azmini aşıladığı Can Berk hızla kendini toparlayıp okuluna döndü. Can Berk bununla da kalmadı. Tekerlekli basketbol takımının başarılı bir oyuncusu oldu. Bu yıl üniversite sınavına giren Can Berk örnek azim ve hayat mücadelesini de Karatay Üniversitesi'ni kazanarak taçlandırmış oldu. Tabii annenin verdiği mücadele de çok önemli. O da oğlu için 40 yaşında avukat olmuş. 9 yıllık hukuk mücadelesinde avukat olmaya karar veren anne Gülistan Sarkurt'ta hukuk fakültesini birincilikle bitirdi.
haberi Sabah gazetesinde özellikle dikkat çeken bir başka haber ve Dünya Teknofest'i imrenerek izledi.

ödüllendiren Teknofest Mavi Vatan 4 gün boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festival Türkiye'nin denizlerdeki teknoloji ve savunma gücünü dünyaya gösterdi. Dünyanın hayranlık ve takdirle takip ettiği Teknofest Mavi Vatan'da yerli ve milli sistemler büyük ilgi gördü. Türkiye'nin gurur kaynağı festival, yenilikçi projeler ve teknoloji deneyimleriyle unutulmaz anlara sahne oldu. Festivalin kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mavi Vatan güvenliğimiz her zamankinden daha stratejik hale geldi ifadesine de yer verdiğini. Ahlat'taki o zafer coşkusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı, kabinenin toplanacağı haberde Sabah gazetesinde yer alıyor ve Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü haberi yer alıyor Sabah'ta. Hemen detaylara bakalım. Tarihi vurgunda karar günü, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'nün 7 aylık yargılama maratonu tamamlandı. 7 belediye başkanı dahil 200 sanığın yargılandığı davada şimdi hesap zamanı. İddianamede ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamasıyla Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ise 234 yıl hapis cezası isteniyor. Davanın bugün gerçekleştirilecek 60. duruşmasında son sözlerin alınmasının ardından kararın artık açıklanması bekleniyor ve hemen yanında İsrail Netanyahu ile ilgili haber. İsrail basını seçim için Türkiye ile kriz çıkarıyor diye yazmış. İktidarda kalmak için alçak seçim stratejilerine başvuran Gazze kasabı Netanyahu, tepkilerin hedefinde İsrail basını Netanyahu'yu ülkeyi Türkiye ile anlamsız bir savaşı sürüklemek ve yeni cepheler açmaya çalışmakla suçluyor. Sabah gazetesindeki öne çıkan başlıklar da bu şekildeydi. Sabah gazetesini de bir kenara alalım ve bir başka gazetemiz Hürriyet gazetesiyle devam edelim şimdi. Hürriyet gazetesinde de Antalya'da dünya değişir başlığını görüyoruz ki Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'a göre yeniden çizilen dünya enerji haritası için Antalya'daki COP31 zirvesi hayati önem taşıyor. Yeni dönemde enerjide elektriğin payı artacak diyor Fatih Birol ve o Antalya'daki zirve için şimdiden kabul gören somut hedef şu: dünyada enerji tüketimi içinde %23 olan elektriğin payını 2035'te %35'e çıkarmak. Yani 35'te 35. bu hedef sağlanırsa tıpkı 2015 Paris Anlaşması gibi yıllarca Antalya kararı olarak anılacak tarihi adım atılmış olacak diyor ve devam ediyor. Dışa bağımlılık azalacak diyor. Küresel enerjide petrol, doğalgaz ve kömürün yanında elektriğin payı %23 seviyesinde. Bunu %35'e çıkarma hedefinin büyük kısmı yenilenebilir enerjiden, nükleer ve doğalgazdan karşılanabilecek. Bu hamle hem daha temiz enerji yapısı sağlayacak hem de ülkelerin dışa bağımlılığını azaltacak ifadesine yer veriyor burada da. Şimdi az önce de bahsetmiştik, Sabah gazetesinde detaylı bir şekilde vermiştik. Aziz İhsan Aktaş davasında karar günü yine Hürriyet gazetesinde de elbette ki kendisine yer bulan bir haber. Bu da farklı bir haber olarak nüfusları 25 bini aştı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile ilgili bir haber var şimdi en altta. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye karşıtlığında uzlaşarak bir süredir ortaklık yaptığı İsrail'in adadaki artan etkinliğinden endişe etmeye başladı. İsrail'in nüfusunun 25 bini aşması ve yeni projelerinde yolda olması kaygıyı artırıyor Güney Kıbrıs Rum yönetiminde. İsrail'i bir şirket köy bile satın aldı. Şimdi orada inşaat projesi yükselecek ki Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de bundan rahatsızlık duyduğu da yine belirtilmiş Hürriyet gazetesinde. Ve bir sonraki haber Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz şimdi. Milliyet gazetesinde de manşette Netanyahu'yu görüyoruz ki Netanyahu'nun hayali çöktü başlığını atmış. Türkiye son 10 yılda sınır ötesi askeri harekatları ve bölge ülkeleriyle yürüttüğü diplomasiyle Netanyahu'nun bölgeyi parçalamaya dayalı stratejik hesaplarını bozdu. Ankara her şeyin farkında diyor. Netanyahu'nun hakkındaki davalar, önündeki seçim uğruna sergilediği tutum ve provokasyon konusunda Ankara'da her şey yapabilir ama Türkiye'yi buna alet etmesine izin vermeyeceğiz
ne provokasyonlara geleceğiz ne de onun oyununun bir parçası olacağız yorumu yapılıyor ki İsrail Dışişleri Bakanı da zaten Türkiye ile krizi arttıracak, gerilimi arttıracak bir şeyden kaçınıyoruz ifadesine yer vermişti. İlk dakikalarda o haberi de sizlere aktarmıştık. Tabii yine Malazgirt'ten birlik mesajlarını aktarmasını bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Ağustos'ta. O haber var. Terörsüz Türkiye'de bugün kritik toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında takip ve değerlendirme kurulu yine o haberde detaylı bir şekilde Milliyet Gazetesi'nde kendisine yer bulmuş ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamudaki tasarruf açıklaması da yine Milliyet Gazetesi'nde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2024-2025 döneminde kamuda alınan tasarruf tedbirleri kapsamında 484 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Bakan Şimşek bu tutarın 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aştığını da belirtti. Yine kur işlerle ilgili bir önceki gazetelerde verdiğimiz o yüklü mal varlıklarına, lüks otomobillerine aldıkları at yarışlarına dair haber de var ve Teknofest'te görkemli veda haberi. Teknofest Mavi Vatan dün görkemli gösterilerle sona erdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAT ve SAS komandoları tarafından gerçekleştirilen gösterilerde özellikle nefes kesti Teknofest Mavi Vatan kapsamında. Milliyet Gazetesi'ndeki haberler de bu şekildeydi. Şimdi Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Bakalım Türkiye Gazetesi'nde neler var? Türkiye Gazetesi'nde de bir başka örgüt, Kuytulcular aslında dikkati çekiyor. Onu taşımışlar manşetin. Hemen bakalım. Kuytul'un şifreleri çözülüyor, infaz timi kurmuş. Hemen bakalım detaylara. Kuytulcular muhalifleri FİT adlı gizli birimiyle buluyor, takip ediyor. Sözde mahkemede yargılayıp ceza kesiyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı dini maske olarak kullanan Alparslan Kuytul'un ve suç örgütünün iç yüzünü deşifre etti. Kuytul muhalif üyeleri takip etmek ve cezalandırmak maksadıyla gizli bir istihbarat mekanizması kurmuş. Furkan İstihbarat Teşkilatı isimli yapı ayrılmak isteyenleri takibe alıp sorguya çekmiş ve bu FİT üyelerin özel hayatıyla ilgili bilgi toplayıp Kuytul'a rapor etmiş. Muhalifler Alparslan Kuytul ve karısı tarafından diz çöktürülüp sorgulanmış, tehdit edilmiş, kurallara uymayanlara falaka cezası verilmiş. FETÖ bağı tespit edilen örgütün ikinci adamı da Erol Ardıç'a bağlı infaz timleri de işkence seansları düzenlemiş. İşte burada da yer alıyor ki örgüt kurma, yönetme, nitelikli dolandırıcılık gibi daha pek çok suçtan zaten 56 şüpheli gözaltına alınmış ve Alparslan Kuytul ve eşi de dahil 35 kişi tutuklanmıştı. Yine detaylı bir şekilde burada da yer verilmiş. Yine kur işlerle ilgili o haberde var. Lüks otomobillere ve at yarışlarına sahip yarış atlarına sahip olmasıyla ilgili Türkiye Gazetesi'nde de haberler bu şekildeydi. Şimdi Türkiye Gazetesi'nde bir kenara alalım ve Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. Bakalım Yeni Şafak'ta neler var? İsrail başamamı Filistin diye bir halk yok ifadesine yer vermiş. Soykırımdan sonraki aşama. Gazze'de 3 yıldır soykırım yapan İsrail, Filistinlilerin varlığını da inkar etmeye başladı. İsrail'in sefaret başhamamı David Yosef, Filistinliler için Filistin halkı diye kendilerine bir isim veriyorlar ama onlar bir halk değil, hiçbir zaman halk olmadılar ve hakları da yok ifadelerini kullandı. Yosef aynı açıklamada Gazze İsrail toprağıdır, Gazze bizimdir, Nablus bizimdir diyor, hepsi bizimdir dedi. David Yosef, İsrail'in iki resmi başhamamından biri. İsrail başhamamlı ve biri sefaret, biri Aşkenaz olmak üzere iki başhamam tarafından yönetiliyor. Yeni Şafak'ta da, Yeni Şafak gazetesinde de yine diğer gazetelerden farklı bir haber bu ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir geçtiğimiz günlerde her gece 40-50 Filistinlinin katledilmesi gerektiğini söylemişti. Ve Ben Gvir Kanal 11 yayınında bu sözlerin dünyada büyük tepki çektiği kendisini hatırlatılınca mükemmel karşılığını verdi. Yeni Şafak'ta özellikle bunu dikkate almış ve son gazetemiz Yeni Akit Gazetesi ile şimdi devam edeceğiz ki Yeni Akit'te de özellikle yine
Kuriçlerin yarış atları da varmış. Gerçekten çok enteresan bir haber. Kuriçlere dair bir gelişme bu. Lüks otomobillere, o taşınmaz mal varlıklarına vesaire zaten çıkmıştı ortaya. Kuriç suç örgütüne yönelik yapılan bu operasyonlarda, gelişmelerde, ama bir de bunlara yarış atları da eklendi. Yine Yeni Akit'te de yer buldu kendisine. Alaska Türklerinden Erdoğan'a dua. Savaş nedeniyle 2022'de Ukrayna'dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Alaska Türkleri, Bitlis'in Ahlat ilçesinde kendileri için inşa edilen konutlara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 82 yıllık sürgünden sonra kendi vatanlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Alaska Türkleri, elbette ki Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da özellikle teşekkür ediyor ve onun için dua ettiklerini dile getiriyorlar. Şimdi gazeteleri de bitirdik. Kısa bir araya gideceğiz. Ancak aranın ardından saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor, bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden, fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri, bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları, sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı, onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha günaydın. Ara bitti. Moderatör sabahta artık ikinci saat dilimindeyiz. Şimdi hemen başlayalım bu saat dilimine de çünkü oldukça yoğun haberler var. Elbette ki terörsüz Türkiye sürecindeki yoğun mesai devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak.
1: Meclis tatile girdi ama terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı

0: Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve değerlendirme kuruluna bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyalyum ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.
1: Ve kabine toplantısı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek ki 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o etkinliklerde önemli mesajlar vermesini bekliyoruz ve ardından da kabineye başkanlık edecek. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla gözler Bitlis'in Ahlat ilçesine çevrildi. Bu yılda 955. yıl dönümünü kutlamak için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliklere 25 Ağustos'ta katılacak. Etkinliklerin ardından Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'tan dünyaya hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının hemen ardından kabine üyelerini Ahlat'ta bir araya getirecek. Üçüncü kez Ahlat'ta toplanacak olan kabine kritik bir gündem maddelerini de burada değerlendirmesini bekliyoruz.
2: Yaşıyoruz.

0: Şimdi İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne düzenlediği saldırı, askeri üssüne düzenlediği hava saldırısı daha doğrusu Orta Doğu'da özellikle büyük tepki çekmişti. Ki özellikle de bu saldırının aslında Türkiye gerekçesiyle düzenlediği belirtilmişti. Şimdi İsrail bu konuyla ilgili geri adım attı ve İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyoruz ifadesini kullandı.
1: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne düzenlediği saldırının ardından bölgede gerilim yükseldi. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhr üssüne saldırı düzenleyen İsrail, Ankara'da tepkiyle karşılandı. İsrail'dense geri adım geldi. İsrail'den Türkiye ile diplomatik ilişkilere ilişkin bir açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna konuştu. İsrail'in Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadığını söyledi.
2: Von Suriye...
3: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
1: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'a provokatif bir açıklama yaptı. Suriye'deki hava üssüne yapılan son saldırıyı savundu. Katz, Türkiye'nin ülkede askeri varlık kurma çabaları olarak öne sürdüğü girişimleri dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'de yerleşmesine ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini iddia etti. Öte yandan İsrail'in Türkiye politikası İsrail'de de rahatsızlık oluşturdu. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek amacıyla yeni bir savaş arayışında olduğunu yazdı. Maariv'in kıdemli askeri yorumcusu Alon Ben David bir analiz yayımladı. Buna göre İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesi mevcut cepheleri kapatmak yerine yeni cepheler açılmasından endişe duyuyor. Analizde İsrail hükümetinin Suriye ve Türkiye politikalarının ordu içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı da belirtildi. Maariv'e göre İsrail ordusu yaklaşık bir yıl önce Netanyahu'ya Şam yönetimiyle doğrudan güvenlik anlaşması yapılmasını önerdi. Netanyahu'nun bu öneriyi reddetmesiyle Türkiye ile arasındaki tansiyonun artmaya başladığı öne sürüldü. İsrail ordusunun ağır kayıplar verdiği ve personel sıkıntısı çektiği dönemde Netanyahu'nun kararları sorgulanıyor. Son 10 yılda İsrail, ABD'den toplam 33 milyar dolarlık yardım aldı. Bu destek, İran ve Hizbullah'a karşı güçlü bir ordu oluşturulmasını sağladı. Mevcut yardım anlaşması 2028'de sona erecek ve yerine yenisi imzalanacak. Netanyahu, İsrail'in mevcut yardımının yalnızca yarısını kabul edeceğini açıkladı.

0: açıklayarak ABD'li yetkilileri şaşırttı. Karar İsrail'in gelecekteki savunma bütçesini doğrudan etkileyecek. Maariv gazetesi kararı anlaşılmaz olarak nitelendirdi. Kararın ordunun yeniden yapılanma çabalarını daha da zorlaştıracağı öngörülüyor.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili İran'dan bir iddia var. O da İran parlamentosuna bağlı resmi haber ajansı başkanının İran'ın da davet aldığını söylemesi. Rahimi, yani İran parlamentosuna bağlı resmi haber ajansının başkanı Mehdi Rahimi, Lübnan merkezli El Mayadine açıklamalarda bulundu. İran ve Hizbullah'a yakın çizgisiyle bilinen yayın kuruluşuna göre Rahimi, davetin şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Mehdi Rahimi, komşu ülkelerin bölgesel bir güvenlik şemsiyesi arayışında olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin İran açısından zafer olduğunu söyledi. Ancak söz konusu davet henüz İran Dışişleri Bakanlığı ya da anlaşmanın tarafları Ankara, Riyad ve İslamabad tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Söz konusu anlaşmaya katılım için Suriye, Bangladeş ve Mısır'ın da adı geçiyordu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, şu an için katılıp katılmama konusunda karar vermediklerini söylemişti. Mısır'dan gelen bilgilerde anlaşmanın devlet kurumları tarafından incelendiği yönünde. Bangladeşli üst düzey yetkililer de anlaşmaya katılımı değerlendirdiklerini belirtmişti. Orta Doğu'daki gerilim bir türlü dinmiyor. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim hala sürüyor. İran geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da kışkırtıcı paylaşımlarda bulunuyor. Başkan Trump, Truth Social'a yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı olduğu iddiasını tekrarladı. Bölgenin haritasını gösteren bir görsel paylaştı. Hürmüz Boğazı'nı daire için alarak yeni ABD bölgesi yazdı. Bu paylaşım bir mitingde Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum demesinin hemen ardından geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyansa ABD'ye meydan okudu. Biz ayakta durduk ve bu eşitsiz savaş karşısında halka hizmet etmek için çaba gösteriyoruz dedi. Düşman İran'ın çökeceğini değerlendirmişti. Ancak İran çökmedi, aksine güçlendi ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, ne savaş ne de barış durumunun ötesine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf'tan da açıklamalar geldi. Kalibaf, komşu ülkelerden yeni güvenlik ve ekonomik işbirliği mesajları aldıklarını söyledi. Gerçek anlamda barış ve güvenliğin bölgesel ve bağımsız bir düzen tarafından sağlanacağı değerlendirmesinde bulundu. İran cephesinde komşu ülkelerle temaslar da gerçekleşti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki mevcut durum, gerilimi azaltmak ve diplomatik sürece dönmek için yürütülen çabalar ele alındı. 18 Haziran 2026'da imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına dönülmesi gerektiği vurgulandı. Irak'ta kritik bir eşiğin açılacağı 30 Eylül'e çok az bir zaman kaldı. Çünkü oradaki ABD koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi ve İran'a yakın Şii milislerin de silahsızlandırılması olayı var. İşte Irak bu süreci nasıl yönetecek, bu merak konusu.
0: Bağdat yönetimi İran ve ABD sınavı veriyor. Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi ve İran'a yakın Şii milislerin silahsızlandırılması için verilen süre yaklaşıyor. Ali Ezzeydi, Washington ve Tahran kıskacında. Irak son dönemde kritik bir eşikten geçiyor. Yeni dönem Bağdat'ın hem Washington hem de Tahran'la ilişkilerini yeniden tanımlama arayışına sahne oluyor. Zeydi, girişte yolsuzluk operasyonları ve devlet dışı aktörlerin silahsızlandırılması planlarıyla Tahran'ın Bağdat üzerinde gücünü kırmaya çalışıyor. Bir yandan da İran'ı karşısına almadan hükümette istikrar yakalamayı amaçlıyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkeden çekilmesi ve İran yanlısı Şii milislerin silahsızlandırılması için verilen son tarih olan 30 Eylül yaklaşıyor. Zeydi'nin üzerindeki baskı artıyor. Kabinede henüz İçişleri ve Savunma gibi 9 bakanlık koltuğu için anlaşma sağlanamamışken hükümetin düşürülme riski de sürüyor. Irak hükümeti ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkeden tamamen çekilmesi için 30 Eylül'ü kesin olarak belirledi. Washington'da çekilmenin bu tarihe kadar tamamlanmasının beklendiğini doğruladı. Ancak Washington'un Zeydi'den beklentisi silahları devlet tek eline alması, ancak bu süreç planlandığı gibi ilerlemeyebilir. Zira ABD güçlerinin çekildiği ancak Şii milislerinin silahsızlanmadığı bir senaryoda Tahran'ın Bağdat üzerindeki etkisinin de artabileceği değerlendiriliyor. Ülkedeki İran yanlısı gruplardan Bedir Örgütü'nün siyasi büro başkanı Muhammed Naci'den de tehdit niteliğinde açıklama geldi. Hükümetin İran'a yakın silahlı grupları zor kullanarak silahsızlandırması halinde iç savaş çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. Naci, Zeydi'nin silahsızlandırma konusunda güç kullanmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Bunun Irak'ta iç bölünmeyi tetikleyeceğini de dile getirmişti. Hükümeti bu konuda ABD'nin yönlendirmesiyle hareket etmekle itham etmişti. Irak Başbakanı Zeydi de Şii gruplarla askeri bir çatışmaya girmeye niyetlerinin olmadığını açıklamıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise hafta içinde Bağdat'ı ziyaret etti. Kalibaf'ın "Irak'ın iç işlerine karışmıyoruz" sözleri samimi bulunmadı. Görüşmelerde milislerin silahlarını tamamen teslim etmek yerine silahların devlet denetiminde tutulmasına dayanan bir uzlaşma formülünün gündeme geldiği iddia edildi. İran'ın bir yandan Zeydi hükümetiyle ilişkilerini sürdürüp diğer yandan kendisine yakın silahlı grupların askeri kapasitesini korumaya çalışması 30 Eylül'de ne olacağına dair merakı da artırıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden Kanada ile tarife gerilimine ilişkin yeni bir açıklama geldi ve ABD Başkanı Trump Kanada'ya bir kez daha eyalet göndermesi yaptı. ABD Başkanı Truth Social hesabından paylaşımda bulundu. Kanada, ABD'de bir eyalet olmadan eyalet olmanın avantajlarından yararlanmak istiyor dedi. Ayrıca uzun yıllardır değerli çiftçilerimizden çok yüksek miktarda gümrük vergisi aldılar. Artık yeter ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada ürünlerine %50'lik tarife uygulanması kararı almıştı. Bunun üzerine Kanada bu tarifelere misilleme yapacağını açıkladı. Müzakere askıya alındığını bildirdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'ye yönelik yeni tarife tedbirlerinin ayrıntılarını açıklayacaklarını duyurdu. Bu tarifelerin 8 Eylül'de yürürlüğe gireceğini belirtmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bir bölge mahkemesinden ABD Başkanı Trump'ın yönetimine veto geldi ki Afganistan, İran, Rusya ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 75 ülkenin vatandaşlarının vize işlemlerini askıya alan politikasına iptal kararı geldi. New York Güney Bölgesi Yargıcı Janet Vargas kararı iptal etti. 75 ülkenin vatandaşlarına göçmen vizesini yasaklayan hükümet kararını yasalara aykırı olarak değerlendirdi. Vargas uygulamayı yasaya aykırı olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bahse konu kararı yayımlanırken yasal yetkisini aştığına hükmetti. Karar, Washington çevrelerinde Trump'ın göçmen politikasına indirilmiş bir darbe olarak yorumlandı. Yasa, Ocak ayında yürürlüğe girmişti. Afganistan, Brezilya, Irak, İran, Mısır, Nijerya, Somali, Tayland ve Yemen dahil olmak üzere 75 ülkenin vatandaşlarını hedef almaktaydı. Ve bu yasak yürürlüğe girer girmez bu ülkelerin vatandaşlarının devam eden vize işlemleri de askıya alınmıştı. Aşırı sıcakların vurduğu Avrupa ülkelerinde yangınlar sürüyor. İspanya'da rüzgar alevlerin hızla yayılmasına yol açtı. Almanya'da ise başbakan yangının söndürüldüğü bölgeyi ziyaret etti. Merzin ziyareti protestoyla karşılandı.
2: Dünyanın birçok ülkesinde yangınlar sürüyor. İspanya alevlerle boğuşuyor. Orman yangınlarından etkilenen Almanya'da ise Başbakan Friedrich Merz'e tepkiler vardı. Almanya'nın Hürtgenwald bölgesinde yangın çıkmıştı. Alevler iki gün önce tamamen söndürüldü. Merz orman yangınının ardından bölgeyi ziyaret etti. Alman lider protestocuların tepkisiyle karşılaştı. Bazı göstericiler Merz'i yuhalayıp ıslıklarla protesto etti. Başbakanın etkinlikteki konuşması kalabalığın sesleri nedeniyle zaman zaman duyulmakta zorlandı.
3: Orada durup bağıran insanlardan etkilenmiyorum. Ben bağırmayan, icraat yapan insanlarla konuşuyorum. Yardım eden ve toplumun çıkarları doğrultusunda hareket eden insanlarla konuşuyorum.
2: İspanya'daki orman yangınlarındaysa söndürme çalışmaları sürüyor. Çok sayıda kara ekibine hava araçları da destek veriyor. Valencia bölgesinde rüzgarın yön ve hızındaki değişiklikle alevler hızla yayıldı. Yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Bosna Hersek ve Hırvatistan sınırında da büyük bir yangın çıktı. İki ülke arasındaki ana karayolu kapandı. Binlerce turist geri dönerek bölgeden tahliye edildi. İtfaiyeciler bölgedeki bazı hayvanların yangında can verdiğini açıkladı. Endonezya'da ise haftalardır mücadele edilen orman yangınlarından bazı şüpheliler sorumlu tutuldu. 70'ten fazla kişi tutuklandı. Helikopterler yardımıyla yapılan su bombalamalarıyla yangınlar söndürülmeye devam edildi. Alevler Güney Sumatra eyaletinde yoğunlaşmış durumda. Burada 1700'den fazla sıcak nokta tespit edildi.
1: İngiltere'nin Cleveland bölgesinde kaza meydana geldi. Ters yönde ilerleyen bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu iki polis memuruyla diğer araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Bir otomobil A66 karayolu üzerinde ters yönde ilerliyordu. Devriye görevindeki polis aracıyla çarpıştı. Polis aracındaki iki görevli ile diğer araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görev esnasında hayatını kaybeden iki polis memuru ve yaşamını yitiren 5 sivil için taziyelerini iletti. Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Dünya bir kez daha beşik gibi sallandı. Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında gece saatlerinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afette en az 37 kişi hafif şekilde yaralandı. Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre deprem Tokyo yakınlarındaki Ibaraki eyaletinin güney kesiminde meydana geldi. Depremin 68 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Tsunami tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Ülkenin erken uyarı sistemleri bölgede devreye girdi. Sokaklarda sirenler ve kamusal duyurular yankılandı. Bölgedeki akıllı telefonlara uyarı bildirimleri de gönderildi. En az 37 kişi hafif şekilde yaralandı. Bazı binalarda hafif hasar meydana geldi. Artçı sarsıntıların yaşanabileceği uyarısı da yapıldı. Yunanistan'ın Girit adasında aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle akbabalar şehre indi. Bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı. Girit'te etkili olan sıcak hava dalgası ve kuraklık günlük yaşamın yanı sıra bölgedeki doğal yaşamı da etkiliyor. Uzun süren yağışsız dönem ve yüksek sıcaklıklar yaban hayatının yiyecek ve su arayışını zorlaştırıyor. Adada sıcaklardan etkilenen akbabalar yiyecek ve su arayışlarıyla plajlar, yerleşim bölgeleri ve otoyollar gibi insan yoğunluğunun bulunduğu alanlara indi. Akbabaların yerleşim yerleri ve turistik bölgelerde ortaya çıkması bölge sakinleri ve turistler tarafından kayda alınarak sosyal medyada geniş yer buldu.

0: Orman yangınları ile ilgili soruşturmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gülek soruşturmalara ilişkin bilançoyu paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ildeki 73 orman yangınına ilişkin 46 şüphelinin tespit edildiğini ve 12'sinin tutuklandığını belirtti. Bakan Gülek, orman yangınları ile mücadele kararlılıkla mesajını verdi. Yeşil vatanımıza yönelik hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak dedi.
1: Yeşil vatanımıza kastedenler tek tek tespit edildi. Orman yangınlarına ilişkin soruşturmaların bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ildeki 73 orman yangınına ilişkin toplam 46 şüpheli tespit edildi. 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu.
2: Adalet teşkilatımız hiçbir tehdide boyun eğmez.
1: Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordineli bir

0: çalışma yürüttü. Yangınların çıkış nedenleri tüm yönleriyle araştırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaların bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangını ile ilgili işlem başlatıldığını duyurdu. Toplam 46 şüpheli tespit edildi. 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu. 21'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Gözaltına alınanlar arasında
0: orman yangınlarının bir kısmı kasten çıkarılmıştı. Bazılarında da ihmal vardı. Dikkatsizlik ve alınmayan önlemler yüzünden ciğerlerimiz yanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de buna dikkati çekti. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır, dedi. Adalet Bakanı'nın mesajları önemliydi. Paylaşımında yeşil vatanımız, ormanlarımız, gelecek nesillerimizin ortak emanetidir. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır, ifadelerini kullandı.
2: Alihan Kuriş suç örgütüyle kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor. İki suç örgütünün de terör örgütü FETÖ'yle gizli irtibat ağı gün yüzüne çıktı. İşte detaylar.
3: İkisi de FETÖ'nün emrindeymiş. Kuriş ve Kuytul'un hainlerle işbirliği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarda ezber bozan detaylar bir bir deşifre edildi. Soruşturma derinleştikçe karanlık kaçış planları ve şok edici mali bağlar ortaya çıkarıldı.
4: Soruşturma dosyası kapsamına yapılıyor.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Marmaris'te kıskıvrak yakalanan Hilmi Tuna Kuriş'in firar planı çöktü. Kaçışta kullanılan ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın San Sistem Lojistik firmasına kayıtlı olduğu belirlendi. Şirketin kilit ismi Mehmet Özmen'in ise FETÖ'den kaydı bulunduğu ve kaçış organizasyonlarında aktif rol oynadığı tespit edildi. Sadece firar değil, karanlık para trafiği de deşifre edildi. Özmen'in Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına alınan milyonluk lüks aracın finansörü olduğu ve hesabından 2 milyon 400 bin liranın üzerinde transfer yapıldığı belirlendi. Üzerine kayıtlı servet değerinde gayrimenkuller bulunan Mehmet Özmen, Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz takip sistemleri sayesinde yakayı ele verdi. Diğer yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürüttüğü soruşturmada da önemli bağlantılar gün yüzüne çıktı. Yapılanmanın üst düzey sorumluları İzzet Daş, Erol Ardıç ve Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu ekibin FETÖ'den adli işlem görmüş 24 farklı isimle yoğun irtibatı saptandı. Özellikle İsmail Ataş, Harun Kızılboğa, Yusuf Tapan ve Yusuf Eren'in başı çektiği firari örgüt sorumlularının tamamının FETÖ bağlantısı dikkati çekti.
2: Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ağza alınmayacak sözler eden fenomen için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüpheli için gözaltı kararı çıktı. Videonun internette dolaşıma girmesiyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ağza alınmayacak küfürler eden Kuzey Rumuzlu kişiye, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve TCK 301 maddesinde düzenlenen Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarını oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca reysen soruşturma başlatıldı ifadelerine yer verildi. Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin tespiti ve kamu görevlisini görevinden dolayı hakaret suçu nedeniyle gözaltına alınması yönünde işlem başlattı. Siber suçlarla mücadele ekipleri siber vatandaş devriyelerini artık yapay zeka destekli sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleşen suçlar için 18 ilde baskınlar gerçekleşti. 77 şüpheli yakalandı ve 37'si tutuklandı.
3: Siber vatanda devriyeler sonuç verdi. Son 5 günde 18 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleşti. 77 şüpheli yakalandı. Siber suçlarla mücadele ekipleri suça karşı 7/24 görevde. Son olarak yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim suçları, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve dolandırıcılık suçları hedef alındı. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Bursa ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 18 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarının

0: koordinesinde operasyonlar gerçekleşti. Siber Vatan'da devriyesini sürdüren ekipler yapay zekadan da destek alıyor. Yapay zeka destekli açık kaynak izleme çalışmalarındaysa suç içerikli paylaşımlara ilişkin 2533 hesap ve şahıs tespit edildi. Ayrıca 712 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı. Yine bu kapsamda terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 447 hesap ve şahıs tespit edildi. FETÖ-PDY, PKK-KCK ve DAEŞ başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri 77 şüpheliyi gerçekleşen operasyonlarla yakaladı. Bunların 37'si tutuklandı, 17'si için de adli kontrol kararı verildi.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki 2 binaya sıçradı. Alevlere müdahale hatalı park edilen araçlar nedeniyle güçlükle yapıldı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı.
2: Çatıyı alevler sardı, peş peşe patlamalar yaşandı. Yangın yandaki 2 binaya sıçradı. Yangın Gazi Osman Paşa Şemsi Paşa Mahallesi 26. sokakta çıktı. İddiaya göre 4 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada alevler yükseldi.
3: Abi yangın çatı tamirinden çıktı diyorlar. Yani bayağı bir yükselmişti alevler.
2: Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki 2 binanın çatısına da sıçradı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar kameralara yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sokakta hatalı park edilen araçlar itfaiyenin müdahalesini zorlaştırdı. Binalardaki vatandaşlar tahliye edilirken dumandan etkilenen yaşlı bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4: Hani üzüldük, inşallah yaralı yoktur. Hani Allah yardımcıları olsun.
2: 3 binanın çatısında hasara neden olan yangın, ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
1: İstanbul Sultanbeyli'de çelik çatı kaldırılması için çalışma yapıldığı sırada işçilerin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan 3 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay öğle saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 3 işçi çelik çatıyı kaldırmak için çalışma yapıyordu. Ancak çatı henüz bilinmeyen bir nedenle işçilerin üzerine çöktü. İhbar üzerine bölge itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatının altında kalan işçiler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çatının neden çöktüğünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İstanbul Esenyurt'ta maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında kavga çıktı. Araç sürücünün alkollü olduğunu iddia ederek kayıt alan kadın 3 kadının saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İddiaya göre Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından araçtakiler yola indi. Sürücülerden biri karşı taraftaki sürücünün alkollü olduğunu ileri sürerek cep telefonuyla o anları kayıt almaya başladı. Bu sırada diğer araçta bulunan 3 kadın kayıt alınan kadına saldırdı. Kadının saçını çeken şüpheliler cep telefonuna vurdu. Hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu arbede de çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı.
5: Çekiyorum.
1: İstanbul Küçükçekmece'de taksiyle gelen şüpheliler kuyumcu dükkanına silahla ateş açarak kaçtı. Şüpheliler polisin takibi sonucu yaklaşık 12 saat içinde olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Saldırganların hedefinin kuyumcu değil, alt katta bulunan alkollü eğlence mekanı olduğu ortaya çıktı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Taksiyle gelip kuyumcuya kurşun yağdırdılar ancak hedefleri başkaymış. Şehir magandaları 12 saat içinde kıskıvrak yakalandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay cumartesi günü sabah saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. Caddedeki bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler saldırıyı gerçekleştirenlerin olay yerine taksiyle geldiklerini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri silahı ateşleyen saldırganın Güngören'deki adresini belirledi. Alınan arama kararıyla eve düzenlenen operasyonda şüpheli eylemde kullandığı silahla yakalandı. Ekiplerin çalışması sonucu olay yaklaşık 12 saatte aydınlatıldı. Yapılan incelemelerde kurşunların hedefinin kuyumcu dükkanı değil, binanın alt katında bulunan alkollü eğlence mekanı olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Hatay'da bir evde eşyaların ard arda patlaması sonucu yangın çıktı. O sırada Levent Kuru ve ailesi evdeydi. Kuru hızla dışarı çıktı ancak ailesinden bazı kişiler içeride kaldı. Eve girip ailesini kurtarmak isterken alevlerin içerisinde kalarak vücudu ve yüzü yanan adam yaşadığı korku dolu anları anlattı. Başımızın üstündeki lamba ve aynı anda yerdeki telefon patladı. Ev bir anda alev topuna döndü dedi.
5: Öyle bir anda ev alev topuna döndü.
6: Önce lamba patladı, ardından telefon. Ard arda yaşanan patlamalar sonucu ev alev topuna döndü.
7: Lamba tane çok güzel.
6: Korkunç olay Hatay'da yaşandı. Levent Kuru ve ailesi ışıklı balon yapıp satmak için hazırlık yapıyordu. Ancak sırasıyla evde bulunan eşyalar bir bir patladı.
5: O gün evimizde ışıklı balon hazırlığı yaparken başımızın üstündeki lamba patladı. Aynı anda yerdeki telefon patladı. Ayağımın altında işte telefon yanında kolonya falan vardı.
6: Patlamalarla birlikte ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Levent Kuru hızla dışarı çıktı. Ancak annesi ve yeğenleri içerideydi. Geri döndü.
5: Sonra ben evde içeride yeğenlerimle annemin olduğunu hatırlayıp geri içeriye koştum. Hı hı. O sırada televizyon benim yüzüme, vücuduma patladı.
6: Televizyonun patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kuru hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Kuru'nun durumu şu an iyi. Ancak yaşadığı olayın izleri uzun süre vücudundan silinmeyecek.
1: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası megakent İstanbul'u etkisi altına aldı. Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde vatandaşlar serinlemek için kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı. İstanbul'un yoğun ilgi gören noktalarından Bebek sahilindeki yoğunluk tatil beldelerini aratmadı.
8: Çek abi.
9: Deniz suyu harika. Gerçekten böyle bir sızı yok yani. Bakın şu anda bile ters suyun içinde kalıyorum yani, bayağı sıcak ama şu deniz olmasa mahvolmuşuz. Üstelik burada biz ücretsiz giriyoruz.
2: Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşayan İstanbul'da yüksek nem oranı ile birleşen sıcak hava vatandaşlara bunaltıcı anlar yaşatıyor. Kent genelinde etkisini arttıran sıcak havadan kaçmak isteyen vatandaşlar soluğu Boğaz kıyılarında aldı. Vatandaşların en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Bebek sahili, sıcak havadan kaçanların ortak noktası oldu.
8: Burası güzel, daha ferah, daha sakin, atlamalık yeri var, eğlenceli. Hava güzel, Bebek sahilinin tadını çıkarsınlar, tavsiye ederim herkese.
10: Dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraber eğlenmeye geliyoruz ya. Deniz suyu gayet oldukça güzel. Tabii iki etapta biraz serin.
2: Hafta sonu tatiline fırsat bilen vatandaşlar Boğaz kıyısında denize girerek serinlemeye çalıştı. Sahillerde yaşanan yoğunluk tatil beldelerini aratmazken yanlarında sandalye, masa ve yiyecekleriyle gelen vatandaşlar renkli görüntü

0: güçler oluşturdu.
1: Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 955. yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 anma etkinlikleri Malazgirt

0: kuyruğunu kendi elleriyle bağladı, sonra eğilerek toprağa öptü. Ardından da dua ederek Allah'tan yardım diledi. Ordusuna dönüp, "Burada sultan yok, ben de sizin gibi bir mücahidim," dedi. Emriyle Malazgirt, Türk milletinin yeniden karılıp tarih sahnesine zuhur ettiği bir rota oldu.
1: Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız.
0: Burası Ahlat. Sultan Arpaslan Otağı'nı ve ana karargahını burada kurmuştu. Tüm unsurlarıyla birlikte Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı burada kutlanıyor. Tarih, kültür, sanat ve geleneksel sporları bir araya getiren etkinliklerle anılıyor. Etkinlikler Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenleniyor. Etkinlik alanlarında her yaştan ziyaretçiye hitap eden çok sayıda program düzenlendi. Solo Türk gösterisi de bunlardan biriydi. Vatandaşlar gün boyunca farklı deneyim alanlarında vakit geçirme imkanı buldu. Polisler zeybek oynadı. Cirit müsabakaları düzenlendi. 955 yıl sonra meydanda yine Türk atlılarının nal sesleri duyuldu. Okçular Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Döğücü, Malazgirt Zaferi'nin taşıdığı tarihi ve manevi öneme dikkati çekti.
2: Bu topraklarda çokça şehit verdik. Şehitleriyle birlikte atalarının hatırasına ve mirasına sahip çıkan devlet büyüklerimizin, Anlatıların ve kurumlarımızın elbette ağzı dualı, kalbi iman dolu dedelerimizin, ninelerimizin ve al bayrağı gök kubbede ve gönüllerde taşımayı şeref vaat eden bahadırlarımızın sayesinde bir yıldır buradayız. Allah'ın izni ve inayetiyle bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz.
0: Etkinliklerin önemli bölümlerinden birini geleneksel Türk sporları oluşturuyor. Ahlat'taki okçuluk deneyim alanı ziyaretçilere geleneksel Türk okçuluğunu yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunarken gün içerisinde gerçekleştirilen okçuluk gösterileri de büyük ilgi görüyor.
3: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yılı geride bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 22.8 milyon yolcuya hizmet verildiğini paylaştı.
0: Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı Ankara ve Konya'yı birbirine hızla bağladı. Yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır hizmet veriyor. Günlük ortalama 3500 yolcu seyahat ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 yıl önce açılan Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 22,8 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Hattın Ankara-Eskişehir'in ardından Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı olduğunu hatırlattı. Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının hizmete girmesinden önce iki şehir arasında doğrudan demiryolu bağlantısı bulunmadığını, seyahatin Eskişehir-Afyonkarahisar üzerinden gerçekleştirildiğini vurguladı. Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık, seyahat süresini 2 saatin altına indirdik, dedi.
3: İstanbul semalarında dikkat çeken bir göç hareketliliği yaşandı. Binlerce leylek güneye doğru gerçekleştirdikleri mevsimsel göç sırasında kentin üzerinden geçti. Gökyüzünü kaplayan leylekler vatandaşlara da görsel bir şölen sundu.
4: Binlerce leylek güneye göç etti. Gökyüzü leyleklerle doldu. Mega kentte büyüleyen göç yaşandı. İstanbul semalarında sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Binlerce leylek göç yolculuklarının önemli duraklarından biri olan İstanbul üzerinden geçerek güneye doğru ilerledi. Kent sakinleri gökyüzündeki bu manzarayı ilgiyle izledi. Sürüler halinde uçan leylekler gökyüzünde ortaya çıkan görüntüyle dikkat çekti. Uzun mesafeli göç yolculuğuna çıkan leylekler uygun hava koşullarından yararlanarak güneye doğru yollarına devam etti. İstanbul üzerinden geçen binlerce leyleğin oluşturduğu görüntüler kameralara böyle yansıdı.

0: Zehri tek bir sokuşuyla insan hayatını tehlikeye atabiliyor. Ama şimdi o zehrin içinde hastalıklara karşı kullanılabilecek moleküller aranıyor. Elazığ'da 5000'den fazla akrebin bulunduğu özel bir tesiste akrepler tek tek sağlıyor. Elde edilen zehrin kanser araştırmalarından biyoteknolojiye kadar farklı alanlarda ham madde olarak kullanılması hedefleniyor. Şimdi hedefte Avrupa ve Uzak Doğu var.
1: Bu kapların içindeki akreplerin her biri aslında küçük birer biyoteknoloji kaynağı. Elazığ'daki tesiste 3500 anaç, yaklaşık 2000 de yavru akrep var ve onların en değerli kısmı zehirleri. Akrepler 15 ila 20 günde bir uzmanların kontrolünde tek tek sağılıyor.
2: Tesisimizde 3500 anaç akrep, 2000'e yakın da yavru akrebimizden 5000-5500 arasında akrep bulunmaktadır.
1: Sağımdan çıkan o küçücük miktardaki zehrin içinde peptitler bulunuyor. Zehrin bileşenleri kanser araştırmalarında, biyoteknolojide ve çeşitli ilaç geliştirme çalışmalarında inceleniyor. Tesiste üretilen ham madde sıvı halde ya da kristalize edilerek hazırlanıyor.
3: Birçok kanser araştırmalarında, kanser ilaçları kullanımında içerisinde bulunan peptitler sayesinde venomun birçok ilaç üretimi gerçekleşmiş.
1: Yani doğada uzak durduğumuz o akrep laboratuvarda bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bir ham maddeye dönüşüyor. Üstelik hedef sadece Türkiye değil, Elazığ'daki tesis Almanya, Fransa ve Singapur'daki firmalarla görüşüyor.
2: Anlaşma sağlamamız durumunda Elazığ'dan yurt dışına inşallah ihracatlarımıza da başlayacağız.
1: Bir tarafta 5000'den fazla akrep, diğer tarafta onlardan damla damla elde edilen bilimsel araştırmaların ham maddesi olan zehir. Elazığ'dan çıkan bu üretimin şimdi rotası dünya pazarı.
0: Bitlis'teki büyük İron sazı doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yüzden fazla kuş türüne ev sahipliği yapan bölge doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin gözdesi haline geldi.
4: Bitlis'in Güroymak ilçesinden Muş sınırına kadar uzanan büyük İron sazlığı kuşların renkli dünyasına ev sahipliği yapıyor. Geniş sulak alanları ve su kaynaklarıyla dikkat çeken bölge, ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunuyor. Gök kuzgun, arı kuşu ve karabaşlı sarı kuyruk sallayan gibi birbirinden renkli kuşlar etkileyici sesleriyle sazlığa hayat veriyor. Bölgenin tropikal iklimleri aratmayan bir görünümü var.
5: Yüzün üzerinde kuş türü burada adeta tropikal bir bölge andırıyor. Rengarenk cıvıl cıvıl kuşlar burada. Bu açıdan pek çok doğa sever ve fotoğrafçı burayı ziyaret edebilmekte.
4: Sunduğu doğal yaşam ortamıyla cazibe merkezine dönüşen sazlık için uzmanların önemli bir uyarısı var. Bu zengin biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması.
0: Tokat'ta bir çiftçiyle saksağının dostluğu görenlerin içini ısıtıyor. Yemek yedikleri sırada yanlarına gelen ve ailenin perişan adını verdiği kuş artık sahibinin omzundan bir an olsun inmiyor.
6: Vallahi tepemden ayrılmıyor abi, bağımlılık yaptı herhalde.
1: Her şey Tokat'ın Turhal ilçesinde çiftçilik yapan Uğur Karahan ve ailesinin yemek yediği sırada başladı. Bir saksağın aniden yanlarına geldi ve kısa sürede aileye alıştı.
7: Şimdi gagalarsa seni görüyorum.
1: Ailenin yiyecek vererek beslediği sevimli kuşa Perişan adı verildi. Zamanla Karahan'a iyice alışan Perişan, gittiği her yerde onun peşinden gitmeye başladı.
8: Bir selam söyle hadi. Takipçilere bir selam söyle.
1: Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde saksağının çiftçinin omzundan inmediği ve yanından ayrılmadığı görülüyor. Sahibiyle kurduğu bu yakın dostluksa görenleri gülümsetiyor.
0: Bir asırlık savaş mirası balıkçıların ağlarına takıldı. Çanakkale'de 1915'ten Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen bir deniz mayını bulundu. Boyutu ve tarihi görenleri hayrete düşürdü. 24 Haber Koordinatörü İbrahim Güneş de o anlara tanıklık etti.
9: Tarihi mayın oldukça büyük bir şeymiş. Yanılır gibi değil şu an. Belki de bir asırlık bir mayına hep beraber tanıklık ediyoruz.
1: Çanakkale Boğazı üzerinde

0: Üzerinden yıllar geçse de içinde tarihi barındırmaya devam ediyor. Maviliklerin derinliklerinden bu kez görenleri geçmişe götüren bir şey çıktı. O tarihi anlara 24 Haber Koordinatörü İbrahim Güneş de şahit oldu.
1: Maviliklere açılacağız ve bir dalış yapacağız. Çanakkale Boğazı'ndaki özellikle İngilizlere ait zırhlara ve savaş gemilerine dalış yapacaktık. Ancak az önce bir haber geldi. 1915'ten Çanakkale Savaşı'ndan kalan bir deniz mayını bulundu. Balıkçılar tarafından dalış yaptıklarını da fark etmişler.
0: Çanakkale Kabatepe Limanı hareketli bir sabaha uyandı. Boğaza dalış yapmak ve balık tutmak için gidenleri tarihin en güçlü tanıklarından biri bekliyordu. Denizde yıllardır gömülü olan mayın.
2: 1915 yılından kalma, savaş yıllarından kalma bir mayını rastladı arkadaşlarımız ve hemen gerekli tedbirleri aldılar tabii ki de. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Hala Gelibolu'da, Çanakkale'de Sualtı Parkı'nda tarihin izleri duruyor, canlılığını koruyor.
0: Balıkçıların dalış sırasında fark ettiği deniz mayını derhal kıyıya çıkarıldı. Üzerindeki tarih ise oldukça dikkat çekiciydi. 1915 yani Çanakkale Savaşı'nın sürdüğü yıl.
1: Şimdi aslında bugün Kabatepe Limanı'ndayız ve birazdan Maviliklere doğru yol alacağız ve bir batığa dalış yapacağız. Ancak işte haberci refleksi, zira haber de hemen ayağımıza geldi. Az önce Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir deniz mayını bulundu ve şu anda işte ekipler bekleniyor.
0: Bir asırdan uzun süredir Çanakkale'nin derin sularında duran mayın savaşın en sessiz tanıklarından biri.
1: Bir risk içerisinde miyiz? Hani bir asır geçmiştir muhtemelen ama insan bir yandan tedirgin oluyor, açık söyleyeyim.
3: Bunu sonrasında askeri yetkilileri çağırıyoruz. Patlama riski var mı yok mu onu askeri makamlar karar veriyor. Sonrasında müzeye alma işlemlerine başlıyoruz.
0: Mayının üzerinde HM yani Her Majesty's ibaresi bulunuyor. Bu detayda mayının İngiliz yapımı olduğuna işaret ediyor. Mayının üst bölümündeki boynuzlarsa geminin temas etmesiyle patlamayı tetikleyen mekanizmanın parçası. Alt kısmındaki bölümse mayını sabit tutan bir başka parça.
1: Gemi buna çarpıyor. Çarptığı anda patlamayı meydana getiriyor.
3: Şu üst tarafında boynuzlar.
1: Alttaki de çapa gibi bir görev yapıyor o zaman altta. Evet. Şu. O da parçalanmış bayağı, evet.
0: Tarihi mayın için ilk olarak gerekli incelemeler yapılacak. Güvenlik önlemlerinin ardındansa müzeye götürülerek sergilenmesi planlanıyor.
1: Mayın 1915 yılından kalma. Üzerinde Her Majestic yani majestelerine ait diye bir ibare de var. Tabii birazdan liman başkanlığı durmayı koyacak ve ardından da inceleme başlatacaklar. Sonrasında ise elbette gerekli önlemler alınıp bu mayın müzeye götürülecek ve orada sergilenecek.
2: Dünyada belki de bu konuda en zengin yer bizim Gelibolu Sualtı Parkımız. Gelibolu Sualtı Parkı'nda sadece dalış yapılmaz. Tarihi bir yolculuk yapılır. Zaman tünelinde bir yolculuk yapılır ve savaşın izlerini karadan görüldüğü kadar denizden de suyun altından da görme imkanına sahip olursunuz.
0: Çanakkale Savaşı'nın üzerinden 111 yıl geçse de bulunan mayın gösteriyor ki savaşın izleri hala denizin altında ve bazen bir balıkçının karşısına çıkacak kadar yakınımızda.
1: Ne yazıyor orada?
4: 1915.
1: 1915. Tam yani Çanakkale Savaşı'ndan kalma.
5: Ve bu haberle moderatör sabahı noktalıyoruz. Saat başında Elif Akkaya Kutver analiz sentezle sizinle birlikte olacak.

0: Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandığında yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.
1: Hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı.
1: İnsanın onuru ve şiirin onuru önemliydi benim için. Bu yolda harcadım sanatımı diyebilirim. İnsanın ve şiirin onurunu kurtarmak çabası bütün

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.

0: Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
1: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkaya, Kuter Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız konuklarımızla.

Yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca birlikte bakarak başlayalım. Kabine Ahlat'ta toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ağustos'ta Ahlat'taki etkinlik alanından önemli mesajlar verecek. Ardından kabineye başkanlık edecek. Evet, bugün önemli bir gün. Geride bıraktığımız hafta son dakikasını vermiştik. Takip kurulu bugün toplanacak demişti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Başkanlık edecek. Meclis tatile girdi ama terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu bugün ilk kez bir araya gelecek. İlk toplantıyı yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantının haberini de yine Cevdet Yılmaz vermişti. Önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak önemli başlıklar arasında. Kuytulculara 35 tutuklama, karanlık faaliyetler ortaya bir bir çıkıyor. Adana merkezi 6 ilde kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştı. 56 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 35'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir başka önemli dava Aziz İhsan Aktaş davasında karar günü bugün 60. duruşma gerçekleşecek. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanıklı davada bugün karar bekleniyor. Suriye'den İsrail'e rest, İsrail'le temaslar kesildi deniyor. Son günlerde İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarında hedef olan Suriye saldırılara sessiz kalmadı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 18 Ağustos'taki saldırıya ilişkin açıklamalar yaptı. İşte bu açıklamada İsrail'le temasların kesildiğini de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yeni ekonomik saldırı hazırlığı, onun da bugün açıklanması bekleniyor detaylarının. Petrolde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları öncesi hafif geriledi. Hafif geriledi diyoruz çünkü geçen hafta %5 artmıştı. %1,29 gerileyerek başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın ticari ortaklarını hedef alacak yeni ekonomik yaptırımları bugün devreye alması bekleniyor. Hazırlıklar gerçekleştiriliyor olarak biliyoruz. Ayrıntıları da bugün öğreneceğiz olarak biliyoruz. Tahran ekonomik savaşın sürmesi halinde Körfez'deki tüm petrol ihracatını durdurma tehdidinde bulunuyor. Hatta yardım eden ülkelere de tehditte bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri diyelim ve geride bıraktığımız haftanın ekonomi başlıklarına da şöyle bir bakarak başlayalım. Geride bıraktığımız haftanın en önemli başlıklarından biri ki aslında haftanın da son günü, hafta sonu belli olan bir gelişme. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan basın duyurusunda Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni karar kamuoyuyla paylaşıldı. 1 Mart 2026 tarihinde ara verilmişti bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlatılmasına karar verildi. Merkez Bankası kararın Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında alındığı bildirdi. Böylece %40 olan faiz %37'ye aslında bir örtülü faiz indirimi olarak yansıyacak. Bu nasıl olacak? Kademeli olarak mı olacak? Süresi ne kadar olacak? Bunları konuklarımızla da değerlendireceğiz. Maliyeden sıcak paraya vergi formülü, maliye yabancı ve kurumsal yatırımların özellikle para piyasası fonlarına yoğunlaşan kısa vadeli sermaye hareketlerini mercek altına aldı ve son dönemde stopaj avantajını kullanmak için para piyasalarına yönelen sıcak paranın uzun vadeli ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi için vergilendirme dahil farklı seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı. Gelelim altın tarafına. Altın geride bıraktığımız hafta %5'e yakın artış gösterdi. Son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Altının onsu Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz arttırımına yönelik öngörülen zayıflaması ve Amerika Birleşik Devletleri Ekonomi Yönetimi'nin tahvil piyasasına müdahalesiyle dolara olan talep azaldı. Altın tarafındaysa 3 haftadır yatırımcının yüzünü güldüren gelişmeler yaşanıyor, artıyor. 24 ay
dolar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre %4,91 arttı. Tekrar 7 bin liranın üzerine çıktı. 7 bin 89 liraya. Cumhuriyet altının satış fiyatı da

0: %4,93 yükselişle 46.262 liraya kadar çıktı. Evet, biraz önceki başlıklarda da aktardık. Geride bıraktığımız haftanın önemli başlıklarından biriydi. Trump İran'a ekonomik operasyon ilan ettiğini açıkladı. İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik operasyon ilan edileceğini belirtti. Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ekonomik sonuçları karşılamakla tehdit etti. Trump bu kez sadece İran'ı değil, İran'a destek veren ülkeleri de tehdit etti. Geride bıraktığımız hafta bugün de bu yaptırımların açıklanması bekleniyor. Evet, FED başlığına geçelim. Enflasyon düşmezse faiz artabilir. FED'in Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar geride bıraktığımız hafta yayınlandı. Bazı yetkililerin faiz artışını desteklediği, birçok yetkilinin ise enflasyonun gerilememesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekebileceğini ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ile ilgili bu haftada önemli gelişmeler var. FED Başkanı Kevin Warren ilk kez Jackson Hole toplantısında konuşacak. Burada da faize ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu borcu 40 trilyon dolar, geride bıraktığımız haftanın önemli gündem maddelerinden biriydi. Tarihinde ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam kamu borcu 18 Ağustos itibariyle 40 trilyon 47 milyar dolara ulaşarak tarihi zirveyi görmüş oldu. Borç miktarı 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolar arttı. Evet, bu ekonomi başlığının da ardından hemen terörsüz Türkiye sürecinde mesai devam ediyor demiştik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Takip ve Değerlendirme Kurulu bugün ilk kez bir araya gelecek. Detayları izliyoruz.
1: Meclis tatile girdi ama terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü toplanacak. İlk toplantısını yapacak kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Takip ve Değerlendirme Kurulu'na bağlı ilk alt kurulun güvenlik üzerine olması bekleniyor. Bu alt kurul sahadaki silah bırakma sürecini takip edecek ve doğrulama mekanizması gibi çalışacak. Teslim edilen teçhizatların listesi tutulacak. Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bir diğer alt kurulsa teröristlerin sosyalyum ve rehabilitasyonu için çalışacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist ve hekimlerin kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.
0: Evet, devam ediyoruz. Kabine toplantısı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ağustos'ta Ahlat'taki etkinlik alanından önemli mesajlar verecek. Ardından da kabineye başkanlık edecek. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla gözler Bitlis'in Ahlat ilçesine çevrildi. Bu yılda 955. yıl dönümü kutlamak için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliklere 25 Ağustos'ta katılım sağlayacak. Etkinliklerin ardından Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'tan dünyaya hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının hemen ardından da kabine üyelerini Ahlat'ta bir araya getirecek ve 3. kez Ahlat'ta toplanmış olacak kabine. Kritik gündem maddeleri de burada değerlendirilecek. Son günlerde İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına hedef olan Suriye saldırılara sessiz kalmadı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 18 Ağustos'taki saldırıya ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in saldırıları cevapsız kalmadı. Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temaslarının kesildiğini açıkladı. Suriye'nin şu anda İsrail'e güvenmediğini aktardı. Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırıları durdurması ifadesini kullandı. Şeybani, İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını ve hiçbir yerde başarılı olamadığını savundu. İsrail, Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef almıştı. Hava saldırılarına ilişkin Türkiye ve 13 ülkenin dışişleri başkanları da ortak açıklama yayımladı. Ortak açıklamada saldırı kınandı, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına

0: toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Buna halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği bildirildi. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne düzenlediği saldırının ardından bölgesel gerilim artmıştı. Türkiye gerekçeyle düzenlenen saldırının ardından İsrail geri adım attı ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Zar, Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyoruz ifadesini kullandı.
1: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne düzenlediği saldırının ardından bölgede gerilim yükseldi. Türkiye gerekçesiyle Ebu Zuhr üssüne saldırı düzenleyen İsrail Ankara'da tepkiyle karşılandı. İsrail'dense geri adım geldi. İsrail'den Türkiye ile diplomatik ilişkilere ilişkin bir açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna konuştu. İsrail'in Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadığını söyledi.
2: Von Suriye...
3: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
1: İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'a provokatif bir açıklama yaptı. Suriye'deki hava üssüne yapılan son saldırıyı savundu. Katz, Türkiye'nin ülkede askeri varlık kurma çabaları olarak öne sürdüğü girişimleri dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'de yerleşmesine ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini iddia etti. Öte yandan İsrail'in Türkiye politikası İsrail'de de rahatsızlık oluşturdu. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek amacıyla yeni bir savaş arayışında olduğunu yazdı. Maariv'in kıdemli askeri yorumcusu Alon Ben David bir analiz yayımladı. Buna göre İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesi mevcut cepheleri kapatmak yerine yeni cepheler açılmasından endişe duyuyor. Analizde İsrail hükümetinin Suriye ve Türkiye politikalarının ordu içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı da belirtildi. Maariv'e göre İsrail ordusu yaklaşık bir yıl önce Netanyahu'ya Şam yönetimiyle doğrudan güvenlik anlaşması yapılmasını önerdi. Netanyahu'nun bu öneriyi reddetmesiyle Türkiye ile arasındaki tansiyonun artmaya başladığı öne sürüldü. İsrail ordusunun ağır kayıplar verdiği ve personel sıkıntısı çektiği dönemde Netanyahu'nun kararları sorgulanıyor. Son 10 yılda İsrail, ABD'den toplam 33 milyar dolarlık yardım aldı. Bu destek, İran ve Hizbullah'a karşı güçlü bir ordu oluşturulmasını sağladı. Mevcut yardım anlaşması 2028'de sona erecek ve yerine yenisi imzalanacak. Netanyahu, İsrail'in mevcut yardımının yalnızca yarısını kabul edeceğini açıklayarak ABD'li yetkilileri şaşırttı. Karar, İsrail'in gelecekteki savunma bütçesini doğrudan etkileyecek. Maariv gazetesi kararı anlaşılmaz olarak nitelendirdi. Kararın ordunun yeniden yapılanma çabalarını daha da zorlaştıracağı öngörülüyor.
0: İşgalci İsrail'in Gazze şeridindeki zulmü devam ediyor. Saldırılara ara vermeyen ordu ateşkesi bir kez daha ihlal etti. İki Filistinli daha şehit oldu.
1: Zulüm, baskı ve eziyet. İsrail'in soykırımı Gazze şeridinde sürüyor. Ateşkese rağmen saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu Deir el-Belah kentinde bir evin avlusunu bombaladı. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Bir başka saldırıdaysa Selahattin Caddesi yakınları hedef alındı. Saldırıda şehitlerin sayısı arttı. Gazze'de 70 yaşındaki bir kadınsa yaşadıkları acıdan ve çadırın kavurucu sıcağından bir an olsun uzaklaşmak istemişti. Nefes almak için ailesiyle sahile giden kadın İsrail saldırısının hedefi oldu. Kanlı saldırıda sahilini kaybetti. Yüzü ise tanınamaz hale geldi. Baskı ve zulüm hapishanelerde de sürüyor. Filistinli kadın tutuklular kötü muameleye maruz kalıyor. İsrail'in Damon hapishanesine 21 gün içinde 7 kez baskın düzenlediği bildirildi. Askerlerin kadın tutukluların bazılarını darbettiği ve kelepçelediği kaydedildi. Açıklamada 10 kadın tutuklunun normalde 3 kişinin kalabileceği küçük ve dar bir odaya yerleştirildiği ifade edildi. Ayrıca avluya çıkmalarına ve duş almalarına izin verilmediği belirtildi. İnsanlık dışı muamele Batı Şeria'da da sürüyor. İşgal altındaki Ramallah'ta El Mugayir köyüne giriş çıkışlar tamamen kapatıldı. Köyün doğu girişi zaten kapatılmıştı. Batı girişi köy sakinlerinin kullanabildiği tek geçiş noktası olarak kalmıştı. Artık giriş çıkış sağlanamıyor. İsrail

0: Ordusu Nur Şems mülteci kampında bir camiyi hedef aldı. Tulkerim kentinde bulunan kampın bir camisinde İsrail bayrağıyla provokasyon yapıldı. Cami minaresinin tepesine İsrail bayrağının çekildiği görüldü. Cenin ve El Halil kentlerinde çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. El Halil kentinde işgalci Yahudilerin de zulmü boy gösterdi. Filistinli bir yaşlı adam vahşice darp edildi. Yaşlı adam daha önce işgalci İsrailliler tarafından vurularak bacağını kaybetmişti. Şimdi ise sopayla şiddet gördü.
1: Irak'ta kritik bir eşiğin aşılacağı 30 Eylül tarihi yaklaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi ve İran'a yakın Şii milislerinin silahlandırılması için belirlenen tarihe artık sayılı günler kaldı. Irak'ın süreci nasıl yöneteceği merak ediliyor.
0: Bağdat yönetimi İran ve ABD sınavı veriyor. Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi ve İran'a yakın Şii milislerin silahsızlandırılması için verilen süre yaklaşıyor. Ali Ezzeydi, Washington ve Tahran kıskacında. Irak son dönemde kritik bir eşikten geçiyor. Yeni dönem Bağdat'ın hem Washington hem de Tahran'la ilişkilerini yeniden tanımlama arayışına sahne oluyor. Zeydi, girişte yolsuzluk operasyonları ve devlet dışı aktörlerin silahsızlandırılması planlarıyla Tahran'ın Bağdat üzerinde gücünü kırmaya çalışıyor. Bir yandan da İran'ı karşısına almadan hükümette istikrar yakalamayı amaçlıyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkeden çekilmesi ve İran yanlısı Şii milislerin silahsızlandırılması için verilen son tarih olan 30 Eylül yaklaşıyor. Zeydi'nin üzerindeki baskı artıyor. Kabinede henüz İçişleri ve Savunma gibi 9 bakanlık koltuğu için anlaşma sağlanamamışken hükümetin düşürülme riski de sürüyor. Irak hükümeti ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkeden tamamen çekilmesi için 30 Eylül'ü kesin olarak belirledi. Washington'da çekilmenin bu tarihe kadar tamamlanmasının beklendiğini doğruladı. Ancak Washington'un Zeydi'den beklentisi silahları devlet tek eline alması, ancak bu süreç planlandığı gibi ilerlemeyebilir. Zira ABD güçlerinin çekildiği ancak Şii milislerinin silahsızlanmadığı bir senaryoda Tahran'ın Bağdat üzerindeki etkisinin de artabileceği değerlendiriliyor. Ülkedeki İran yanlısı gruplardan Bedir örgütünün siyasi büro başkanı Muhammed Naci'den de tehdit niteliğinde açıklama geldi. Hükümetin İran'a yakın silahlı grupları zor kullanarak silahsızlandırması halinde iç savaş çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. Naci, Zeydi'nin silahsızlandırma konusunda güç kullanmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Bunun Irak'ta iç bölünmeyi tetikleyeceğini de dile getirmişti. Hükümeti bu konuda ABD'nin yönlendirmesiyle hareket etmekle itham etmişti. Irak Başbakanı Zeydi de Şii gruplarla askeri bir çatışmaya girmeye niyetlerinin olmadığını açıklamıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise hafta içinde Bağdat'ı ziyaret etti. Kalibaf'ın Irak'ın iç işlerine karışmıyoruz sözleri samimi bulunmadı. Görüşmelerde milislerin silahlarını tamamen teslim etmek yerine silahların devlet denetiminde tutulmasına dayanan bir uzlaşma formülünün gündeme geldiği iddia edildi. İran'ın bir yandan Zeydi hükümetiyle ilişkilerini sürdürüp diğer yandan kendisine yakın silahlı grupların askeri kapasitesini korumaya çalışması 30 Eylül'de ne olacağına dair merakı da artırıyor.
1: Evet, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlaması kararı var. Bununla ilgili fonlama 40'lardan doğrudan değilse de kademeli olarak 37 seviyesine geçecek. Ama ne kadar agresif bekleniyor, zamanı hamlesi nasıl olacak, bunu konuklarımızla değerlendireceğiz. Dışarıda da Fed Başkanı Kevin Warsh'un bu hafta gerçekleştireceği Jackson Hole toplantısında gözler, aynı zamanda enflasyon verisi de, Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi de gelecek. Bunlar dışarıda merakla takip edilen konular. Geride bıraktığımız hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı, hızlıca bakalım. Kapanış Borsa İstanbul 100 Endeksinde 14.514 puandan olmuştu. Geride bıraktığımız hafta Borsa İstanbul 100 Endeksi yatırımcısına %2,42 kazandırdı. Gram altın tarafında %4,91 kazandırdı ki işte Cumhuriyet altınıyla çeyrek altında yine 4,90'lı seviyelerde altın 3 ayın zirvesine aştı. Gözler Fed ve Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinde dedik. %0,8 artışla 4641 dolarla 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Geride bıraktığımız haftada işte %4,91, %5'e yakın kazandırdığı yatırımcısına. Dolar tarafında %0,38, euro tarafında %1,25, yatırım fonları tarafında %0,85 ve emeklilik fonları tarafında da %1,53 o artıda olduğunu görüyoruz. Geride bıraktığımız hafta aslında bütün yatırım araçları yatırımcısının yüzünü güldürdü diyelim. Analiz sentezde kısa bir araya gidelim, sonra konuklarımızla karşınızdayız.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce halk, sonra
2: bankayız, Halkbank. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
5: Vakıfbank Vinov sunar.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Hayrola çocuklar?
2: Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
2: Oluyor. E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
6: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
5: Şak diye.
1: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: E ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
8: Turkcell'in çözüm gücü var!
9: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Bu bölümde konuklarımızla birlikte gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimle beraber. Melik Yiğitel, günaydın, iyi haftalar, hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar, selamlar.
0: Teşekkür ediyoruz ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan. Hocam günaydın, siz de hoş geldiniz, iyi haftalar.
2: Sağ olun Elif Hanım, iyi sabahlar diliyorum size ve Melik Bey'e de iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, çok
1: sağ olun. İyi yayınlar hocam.
0: Evet, hadi o zaman hemen başlayalım. Terörsüz Türkiye'de önemli bir haftadayız. Yine Melik Yiğitel takip ve koordinasyonla görevli kurul ilk kez bir araya gelecek, ilk toplantı gerçekleşecek. Sürecin takip kurulunun toplantısında alt kurullar ele alınacak. Alt kurullara ilişkin vardır Melik Yiğitel'de bilgiler. Buyurun.
1: Evet, şöyle şimdi kurumlar arası koordinasyon tamamlandı. Bugün Cevdet Yılmaz Başkan'ın da toplanıyor.
0: Evet.
1: Çünkü artık işin pratik saha bölümü başlıyor Elif. Yani yasa geçti, koordinasyon tamamlandı ve artık dağdan inişlerin başlaması bekleniyor. Muhtemelen bu hafta da başlayacak. Hem illerin emniyet müdürleri, valileri bilgilendirildi. Adalet Bakanlığı tarafından başsavcılıklar bilgilendirildi yasanın uygulanması konusunda. Özellikle yoğun olarak Kuzey Irak, yani Irak Kürdistan'ı diye tanımlanan özel bölgeden, Sincar'dan yoğun bir PKK'lı girişi bekleniyor. Yani şey için, yasadan faydalanmak için silahlarını teslim edecekler. Teslim ettikten sonra da gelip ilgili savcılıklara bu infaz yasasından faydalanmak istediğini söyleyecekler. Orada isimlere bakılacak. Zaten haklarında şey varsa, adam öldürme suçu olanlar bu yasadan istifade edemiyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Onun dışındaki suçları kapsıyor. Ve erteleme işte 10 yıl ve 6 ise 5 yıl, 15 yıl üstü 10 yıl erteleme getiriliyor. Aynı anda da aslında şöyle bir beklenti var sevgili Elif. Cezaevlerinde de bu infaz yasasının önemli ölçüde uygulanması beklentisi var. İşte başta Selahattin Demirtaş olmak üzere orada da tahliyelerin başlanması bekleniyor. Oradaki durumlar da inceleniyor. O da Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü üzerinden dosyalar inceleniyor. Bu infaz kapsamına giren dosya kapsamına kimler ne kadar giriyor, kimlerin cezası ne kadar ertelenebilir, onlara bakılacak. Dolayısıyla artık şey başladı, yani start verildi. Şimdi burada şöyle bir şey, ben onu da hemen izninizle ekleyeyim. Bir yasanın uygulanma süresi 6 ay. Fakat kafada aslında bir tarih şöyle konuldu. Yani işte Kasım'a kadar bu işin bitebileceği, ya deadline olarak 6 ay verilendi ama Ekim sonu Kasım ayına kadar bu işin büyük ölçüde bitmesi bekleniyor. Yani çok hızlı uygulanması bekleniyor. Bu beklenti sadece devletin karar vericileri, güvenlik birimleri tarafından değil, aynı zamanda DEM'in de aktardığı bir bilgi bu. Hatta DEM Öcalan'la yaptığı görüşmeden sonra kendi aralarında yaptığı bir değerlendirme toplantısı, ya bir kulis bilgisi olarak aktarıyorum bunu, bir perde arkası olarak. Öcalan bu, yani çok hızlı hareket edilmesi, provokasyonlara yer bırakılmaması istiyor ve mümkün olduğunca çok kısa sürede bir tereddütte mahal bırakmadan şeyin Sincar Dağı'nda ve çok küçük bir grup da Kandil tarafında var. Bunların gelip silahlarını bırakıp bu yasadan istifade etmesini istiyor. Oradaki tereddüt ne? Oradaki tereddüt şu: hala bir bu işi bozmaya çalışan, süreci enfekte etmeye çalışan, sabote etmeye çalışan bir takım unsurlardan bahsediliyor. DEM de bunu ifade ediyor. Hatta biliyorsun şeyler SDG ve YPG tarafından da bir açıklama geldi. Dedi ki şeyler İsrailler bize ayrı bir devlet önerisi getirdi. Ve biz bunu reddettik dedi. Hatta yine Öcalan'la birlikte cezaevinde yatan bir kişi bir konuşmada, görüşmede PKK

PKK tarafına da İsrail tarafından bir mesaj iletildi. Her türlü desteğe, lojistik, ekonomik olarak her türlü desteğe hazırız. Yeter ki yani Türkiye'ye karşı savaşmaya devam edin diye böyle bir mesaj aldıklarını söylemişti. Çok enteresan bir bilgi bu. Yani bizzat Öcalan'la İmralı'da yatan bir hükümlü yakın zamanda çıktı. Ve 30 yıldır bir şekilde PKK ile organik bağ vardı. Şimdi bu bütün bunları yan yana koydum. Niye anlattım? Bu şu açıdan anlattım. Bu sürecin hızlı işlemesi, herhangi bir provokasyona mahal vermeden hızlı işlemesi konusunda azami bir dikkat var. O yüzden mesela komisyon bugün bütün bu konuştuklarımızı bu enine boyuna oturup konuşacak, tartışacak. Özellikle kurumlar arası koordinasyon en çok önemsenen mesele. Bunu bizzat Milli İstihbarat Teşkilatı da söylüyor bunu. Yani evet, biz sahada silahların gerçekten bırakılıp bırakılmadığını, kaç kişinin bıraktığını kontrol edeceğiz ama içeride de valilikler, emniyet müdürlükleri, başsavcılıkların

0: 2700 civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani 4 ayağı var bu işin. Yaklaşık 2700 Irak'ta PKK'lı sayısı. Yaklaşık 5000 kişi cezaevinde var. Yurt dışında var. Bir 1000 kadar. Şeyde farklı ülkelerde yaşayan, firari durumda olan. Bir de Suriye tarafında, ama Suriye tarafında YPG için zamanında gidip savaşmış olanlar. Onu Mazlum Kobani dedi ki bizdeki sayıları kalmadı artık. Büyük bölümü şeye geçti. Tekrar Irak tarafına döndü. Bize çok hani küçük bir sayı var. Onlar da gidecek dedi. Dolayısıyla baktığımızda hani 4 tane ayağı var bu işin. İşte Suriye, Irak, yurt dışı ve cezaevi. Bu 4 ayağın da çok hızlı bir şekilde işlemesi gerekiyor.
1: Evet. Evet Merve Hocam, 4 ayağında çok hızlı bir şekilde işlemesi gerekiyor dedi Melik Yiğitel. Kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yaptı. Şimdi çok önemli çünkü sürecin hızlı işlemesinin önemli olma nedeni tereddüte ve işte provokasyona mahal bırakmamak adına dedi ki hala bu unsurlar var, bu süreci sabote etmeye çalışan unsurlar var ifadelerini kullandı. Siz ne söylersiniz bugünkü bu önemli toplantı öncesi?
2: Evet, artık yeni bir aşamaya geçiyoruz. Kurumsal mekanizmaya bağlandığı noktadayız diyebiliriz. Uygulama denetim mekanizması artık tam anlamıyla karşımızda. Yani güvenlik doğrulamalarının yapılması, hukuki uygulamanın başlaması, fiili anlamda bu terör yapısının sona erdirilmesi, kontrolün sağlanması son derece önemli. Şunun altını çizmek gerekiyor. Burada bir, evet az önce Melik Bey de belirtti, bir silah bırakma süreci ve eş zamanlı olarak bunların hukuki olarak bağlamlarını oturtma noktasında arka planlar oluşacak. Ama hep bizim genel uyardığımız konu dezenformasyon başlığı altında. Çünkü böyle bir genel laf varmış gibi ortaya çıkarılıyor ama böyle bir model ya da böyle bir süreç yok. Bunun altını çizmek gerekiyor. Adam öldürmeye dair ağır suçlar bakımından çok daha farklı bir süreç olacaktır. Bir yandan da şunu söyleyelim. Şu an itibariyle Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığı, yani o kadar geniş bir tablo var ki bizim karşımızda kurul içerisinde yer alan. Bu son derece önemli. Bir yandan da bu bizim aslında oluşturduğumuz modelle alakalı olarak da ortaya çıkıyor Elif Hanım. Genelde biz işte İran'ın ya da ETA'nın sürecine baktığımızda hep bir üçüncü aktörün yer aldığı bağlamları görürdük. Ama şu an herhangi bir üçüncü aktör burada dahil olmadığı gibi şunu belirtmek gerekiyor. Aslında yine Melik Bey'e atıp yapacağım. Irak'tan, Suriye'den bahsediyorsak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge yaklaşımıyla ne kadar entegre olduğunu da görüyoruz. Bu nedenle zaten üçüncü aktörlere ihtiyaç olmayan bir süreci görüyoruz. Bu nedenle burada kendimizin çözmesi gereken başlıklar olduğunu görüyoruz. Bunlar son derece dikkat çekici. Bir açıdan da şunu görmek gerekiyor. Artık buradaki sürecin sahadaki mekanizmaları tasfiye etmesi noktasında her şey çok hızlı oldu diyebileceğimiz bir alan da yok. Bunu zaten hep dile getiriyoruz. Çünkü uygulaması, günün sonunda kalıcı istikrarının sağlanması belli bir sürece teknik şartta doğrulama mekanizmalarıyla ilerleyen bir durum. Dolayısıyla buradaki silah bırakmanın çok ötesinde başlıkları da görüyoruz. Çünkü sadece Türkiye sınırları içerisinde değil de Irak, Suriye gibi aktör öyle de dahil ettiğimizde son derece geniş bir alandan bahsediyoruz. Bu açıdan da zaten son derece önemli. Bölgenin yeniden yapılanması, kalkınması, devlet kapasitesinin desteklenmesi açısından biz Suriye'deki gelişmeleri de çok net olarak görüyoruz. Hani üçüncü aktörleri istemiyoruz diyoruz ama üçüncü aktörler bir şekilde ne yapmaya çalışıyor? Sistemle bunu bozmaya çalışıyor. Özellikle İsrail saldırılarıyla okumak gerekecek bence buradaki süreci. Çünkü tam bizim açımızdan hani bölge içerisinde işbirliklerinin arttığı, istikrarın sağlanacağı bir temelde ne oldu? Geçtiğimiz hafta İsrail saldırısını konuşmaya başladık Suriye topraklarında. Bu nedenle de son derece önemli. Yani bu sadece sınırlar içerisinde kalan bir durum değil. Risk faktörlerinin son derece yüksek olduğu bir aşama içerisinde okumamız gerekiyor. Irak'taki, Suriye'deki o yapıların geleceğinin ne olacağına dair, nasıl esasında buradaki tablonun çizileceğine dair çok son derece hassas süreçler devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde artık söylem aşamasından uygulama ve kurumsallaşması aşamasına geçildi ve silahların bırakılması, bu terör yapısının gerçek anlamıyla tasfiye edilmesi, güvenlik kurumlarının bunları doğrulayarak ilerlemesi, işte hukuki mekanizma

0: Zaman işletilmesi Türkiye'nin 40 yıldan fazla bir süredir asla karşı karşıya olduğu bu yapının sona erdirilmesi son derece önemli. Ama dediğim gibi dezenformasyon konusu bence burada son derece dikkat çekici başlıklardan biri. Buna ilişkin sürecin çok hassas, çok dikkatli ve eş zamanlı olarak da denetimli bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Bakalım bugünkü kurul toplantısı içerisinde hangi noktalara ağırlık verilecek, hangi bağlamlardan hareket edilecek. Dediğim gibi İsrail'in özellikle saldırılarını bu başlıkta okuyacak olursak, bir yandan da sadece işte biz hep şuna odaklanıyoruz ya, işte Netanyahu'nun seçim yaklaşımı, Orta Doğu'da değişen denklem, evet bir yandan da terörsüz Türkiye gerçeği var. Hatta bu sınır ötesi içerisinde okunması gereken, bölgesel düzen ekseninde okunması gereken bir başlık karşı çıkarmış oluyor. Bu nedenle de zaten baktığımızda bu sürecin ne kadar hassas olduğunu, devletlerin ve bölgesel aktörlerin politikalarının son derece önemli bağlamlarda ele alınması gerektiğini görüyoruz. 2026 itibariyle bizim karşımıza umarız ki yani daha böyle istikrarlı işbirliği içerisinde hepimizin aslında devam ettirici o hassas bağlamlardan yola çıkarak da bölge açısından da güzel bir süreç olur temennilerini söylüyoruz. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten daha öncesinde demişti, kadife eldivenin içindeki demir yumruk bu süreçte hala arka planda devam ediyor. Bunu da unutmamak gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Melik Yiğiter, şimdi yine keyifli bir başlıkla devam edelim. Teknofest Mavi Vatan heyecanı sona erdi Gölcük'te. İnanılmaz bir ilgi vardı. Çok yoğun bir ilgi vardı. Şimdi evet. Çok yoğun bir ilgi vardı deyince işte hem demek ki diyoruz gerçekten savunma sanayideki gelişmeler merak ediliyor. Orada görülmek isteniyor ama bir taraftan da işte gurur duymak istiyoruz. Görmek, dokunmak istiyoruz galiba, değil mi?
2: Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ya şimdi Gölcük tarafı yani diğerlerinden biraz farklı, bize bir görsel şölen de sundu.
1: Evet.
2: Yani biliyorsunuz su, yeşil, bunlar biraz büyüleyici işler. Ve onun üzerinde böyle sergilenen yetenekler daha bir bize böyle görsel bir estetik sundu. İşin doğrusu ya ben de çok dikkatli bir şekilde takip ettim. Çünkü güzel yani, insanın içini açıyor bir yandan
1: evet.
2: da. İşin diğer tarafında
1: iki tatbikat da analiz sentez sırasında denk geldi. Gerçekten böyle bir dizi izler gibi izledik Melik Yiğiter.
2: Tabii aynen öyle. Aynen öyle. Yani görseli çok zengin ve çok güzel. Ben hiç böyle deniz tarafını izlemedim ama diğer teknofestlere gittim. Onlar da heyecan verici ama bir tane şöyle bir deniz şeyine de gitmem lazım. Onu fark ettim. Büyük eksiklik. Çünkü dediğim gibi su ve yeşil çok büyüleyici şeyler. Şöyle şimdi bir yandan bu yeteneklerin sergilenmesi, becerilerin sergilenmesi konusunda da hakikaten Türkiye'nin geldiği noktayı bize iyi gösteriyor. Yani şöyle, biz şimdi vatan savunması derken artık klasik şekilde sadece böyle kara vatan değil, gök vatan, deniz vatan, yani mavi vatan, bunların hepsinin savunması söz konusu. O yüzden hani gökte de olacaksınız, yerde de, denizde de ülkeyi savunmak. Çünkü üç tarafımız denizlerle çevrili ve biz hani böyle kaynayan bir coğrafyada bir çiçek açmış, böyle bir gül gibi, işte bir cennet bahçesi, bir vahayız. İstikrarlı ve güzel bir ülkeyiz. İşte o bakımdan da bizim daha çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü hani güzel olana, estetik olana herkes dönüp bakar. O yüzden de herkes sadece dönüp baksın, yani kötülük yapmaya kalkmasın. Bunu anlatmanın yolu da buradan geçiyor. Yani kendi savunmanızı bu dört dörtlük hale getirmek. Ben Elif, çok mükemmel ve iyi bir noktadayız. Yani üstüne koyarak gidiyoruz. Sadece bir rakam söylersem daha iyi anlaşılır bu. Şimdi bu bizzat hani resmi veri olarak söylediğim bir şey. 2002 yılında bizde yerli milli savunma oranı %21-22'lerde. Yani yaptığımız işlerin toplamı, bizim şeyde savunmadaki pay yerli ve milli olarak %21-22'lerde. Şu anda biz %84 makasına geldik. Ve bu yükseliyor. Yani 80'di, 83 oldu,

0: 84 muhtemelen biz 90'a kadar gideceğiz. Zaten 90 öncesi yani 80 ile 90 arası olan ülkeler premier ülke kabul ediliyor. Yani artık böyle level atlamış. Çünkü %100 yok. Yani %100 bu işi yapan yok. Teknik olarak da yok. Yani en azından mesela parça teminli bir yere veriyor, yazılımı bir yere veriyor, başka bir şey bir yere veriyor. Yani 90 makası işi pik noktası. Dolayısıyla pik noktasına ramak kaldı. Yani geldik, gelmek üzereyiz. O açıdan ben çok mutluyum. Yani çünkü benim yaşım biraz var Elif. Ben 90'lı yılları hatırlıyorum. 90'lı yıllarda da ben üniversite öğrencisiydim. Yani böyle kocaman adamdım. Ya bir tane böyle işte tank almak için işte Almanların kapısını çaldığımız dönemler. Yine benim gazeteciliğim ilk yıllarında işte bir tane drone almak için işte Amerika'nın kapısını çalmak. Şimdi bu dönemleri görmüş bir adam olarak benim için çok daha farklı bir anlamı var bu işlerin. Hakikaten çok farklı bir anlamı var bu işlerin. Yani bugünleri gördüm çok şükür. Bir de şeydeki hava Elif, ya bu Teknofest'e gelenlerindeki hava, şimdi hani bir güzelliği, estetik olanı, harika olanı böyle altın oran bir güzelliği şeyde görmek var. Hani derginin kapağında görmek ya da ekranda görmek var. Bir de gidip böyle dokunmak var. Şimdi Teknofest'teki duygu tam olarak böyle bir şey. Yani o güzel olana dokunmak, yani bakmak, göz hizası mesafesinde. Teknofest'e gelenlerin duygusu tam olarak böyle. Yani hem onlarla sohbet ettiğim için biliyorum, hem de o gözlerdeki heyecanı gördüğüm için. Gurur duymak hepimizin hakkı. Ya bu güzel ülkemin yaptığı güzel işlerle övünmek. Çünkü ülkemizi çok seviyoruz. Ve etrafımıza baktıkça daha çok seviyoruz. Ya iyi ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Güvenli, güzel bir ülkede. Bu işlerde bize ciddi özgüven taşıyor. Ya bu şeyli işleri izledikten sonra bilmiyorum sizde de öyle oluyor mu Merve Hocam, Elif, ben mesela benim böyle birkaç gün yürüyüşüm değişiyor. Yani daha özgüvenli yürüyorum, yere basarak yürüyorum. Hakikaten yani çünkü dediğim gibi ya ben 54 yaşındayım ve o berbat dönemleri de hatırladığım için ya diyorum ki nereden nereye? Yani nereden nereye hakikaten, yani olağanüstü bir duygu ve gerçekten benim yürüyüşüm değişiyor.
1: Merve Hocam, sizin de değişiyor mu?
0: Daha bir
1: Sordu bize. Benim
0: apilli
1: de değişiyor.
0: yürüyorum. Daha bir apilli
2: Yani
0: yürüyorum.
2: ya Melik Bey çok haklı, çünkü hepimizin yaklaşımı, hepimizin duruşu tamamen farklılaşıyor. Bir de Melik Bey az önce şey dedi, bir gül bahçesi dedi. Gerçekten öyle. Yani Türkiye bu kadar çatışma alan içerisinde bahçesini çeşitlendiren, renklendiren tek ülke konumunda kaldı neredeyse. Bir kuzeye bakıyoruz, Rusya-Ukrayna Savaşı, güneye bakıyoruz, Orta Doğu coğrafyasında yaşananlar, Kafkasya'daki süreci daha böyle yeni yeni açtığımızı düşünüyoruz. Gerçek anlamıyla son derece önemli günlerden geçiyoruz ve ya şunu görmek son derece önemli. Bugün Türkiye özellikle kendi savunma sanayi ekosistemini oluşturdu. Ama savunma sanayi dediğimizde sadece bunu işte İHA'lardır, onlar işte diğer ürünlerle düşünmemek gerekiyor. Teknolojiyi ve toplumu da içine dahil eden bir ekosistem oluşturduk. Ve özellikle ben Teknofestlerde şuna bakıyorum. Gençlerin durumuna, gençlerin duruşuna. Gerçekten Melik Bey, yani biz ne kadar böyle gurur duysak az, çünkü yeni nesil de bomba gibi geliyor. Ve Teknofestlerde bunu çok net olarak görüyoruz. Şimdi Mavi Vatan'la alakalı olarak da belki şunu söylemek gerekiyor. Akdeniz'de, belki Doğu Akdeniz'de devam eden süreçle birlikte okuyacak olursak, Fethiye ve Kaşı'da içine alınan yeni milli park yapılanması ekseninde. Yani Mavi Vatan artık yalnız bir sınır çizme olayı değil. Bu tamamen farklı bir vizyon ortaya koydu. Ve gençler de bunu çok net olarak görüyorlar. Bence son son derece önemli. Türkiye'nin deniz gücü artık yalnızca işte savaş gemisi sayısıyla, idalarla ölçülmüyor. Tersane kapasitesiyle, radar teknolojisiyle, işte denizaltı araçlarını dahil ettiğimiz o mühendislik ve insan kaynaklarıyla birlikte ölçülen bir alan haline geldi. Ya bu açıdan da zaten son derece önemli. Ne yapmış oluyoruz artık? Soyut kavramları biz somutlaştırarak bunların her birini sahaya koyuyoruz. Bir yandan da ne oluyor?

0: Gençler ve çocuklar bu platformları görüyor ve somut deneyimlerle aslında süreci okumuş oluyorlar. Ya o minik yaşlardaki o heyecanı ben tahayyül edemiyorum. Çünkü bizim dönemimizde gerçekten biz 90'larda çocuktuk ve böyle şeyleri hiç düşünemiyorduk bile neredeyse. Ama şimdi yeni nesil için o kadar güzel bir çerçeve oluşturuluyor ki gelecekteki mühendislik, savunma sanayi, insan kaynaklarının oluşturulması açısından son derece dikkat çekici. Bir yandan da ne yapmış oluyorsunuz? Güvenle geleceğe bakıyorsunuz. Çünkü kendi sistemlerinizi kendiniz geliştirip sistem içerisinde diğer aktörlerle işbirliğinizde bunları kullanacağınız alanları da ortaya koymuş oluyorsunuz. Ya bunu söylemekteki temel noktada hemen biraz da böyle uluslararası ilişkiler ekseninde şunu hatırlatayım. Biz hala katsa yaptırımları, F-35 ile alakalı çok böyle olumlu bir tablo görmedik. Ama buna dair üstelememiz var mı? Yok. Çünkü bu bir turnusol kağıdı. Yani eğer Trump bu dediğini tutarsa evet bizim açımızdan son derece önemli bir adım olacak diyoruz. Ama eğer bu dediğini yapmayacak olursa da az önce Melih Bey de verileri verdi. %80'in üzerinde millileşmiş bir savunma sanayiniz var zaten. Bunun karşılığı bir şekilde kendini denkleştirmiş ya da daha ileri gitmiş oluyor. Bu son derece önemli. Bir yandan da TCG Anadolu bence son derece dikkat çekici. Çünkü yani buradaki platformun oluşturulması, hava araçları ağırlıklı olarak deniz havacılığı modeli sisteminin geliştirilmesi, insansız olduğunu altını çizeyim ben bunu da. Bunlar son derece önemli. Şimdi bu ekosistem oluşturuldu. Bu ekosistem tanıtılıyor ve büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde bu sistemin üretme ve üretimi tabana yayma aşaması ve kapasitesi çok çok daha gelişecek. Bence bu açıdan son derece önemli. Tabii dediğim gibi toplumsal olarak da aslında o ekosistemin içerisinde artık hepimiz yer aldığımız için son derece dikkat çekici başlıklar haline geliyor. Gururla yürüyor muyuz? Tabii ki de gururla yürüyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel süreçler bizim açımızdan. Gençler açısından yani özellikle hani ona odaklanmamın temel nedeni hem biz üniversite öğrencilerimizden duyuyoruz. Kendi öğrencilerimiz de mesela uluslararası ilişkiler alanındayız biz. Ama bizim öğrencilerimiz bize savunma sanayi alanındaki pek çok çalışmaya katılabiliyor. Çünkü bunun uluslararası ilişkiler boyutu da var. Yani her aşamayı içine alan çok kapsamlı bir durum var. Jeopolitik tek bir stratejik vizyon sunmaz size. Kapsamlı olarak sunar. Bence bu da bunun en net göstergelerinden biri.
1: Evet, şimdi o zaman o duygulara tercüman olan Melih Kiitel'in az önce ben birkaç gün böyle yürüyüşüm değişiyor dedi ya, Teknofest'in sosyal medya resmi hesabında bir paylaşım var. O gemi kesin gelecek bir gün diyor. Şimdiden özleyenlere selam olsun diye bir çok keyifli bir video paylaşmışlar. Çok İsterseniz güzel. Onu hemen izleyelim. Bu güzel başlığı böyle noktalamış olalım.
2: O gemi diyorum Mecnun. Mutlaka bir gün gelecek Mecnun.
3: Ah be abi, ne gemiymiş o? Ne var ki o gemide o kadar?

0: Evet. Çok keyifliydi.
1: Çok,
0: Onu
1: çok güzel.
0: da editörüm Cihat Çelik dedi ki tam da konuştuklarımıza yakışır bir paylaşım var. Verelim mi dedi. Teşekkür ediyoruz. Hemen hazırladı rejimizde.
1: Cihat, bir de bir şarkı var. Ah keşke biz de o gemide olsak.
0: Onunla da
1: Cihat hatırlamaz. Muhtemelen
0: orada telif telif
1: Cihat'ın
0: girer.
1: doğduğu
0: Onu
1: yıllara
0: şöyle
1: denk
0: biz
1: geliyor.
0: kendimiz içimizden mırıldanalım.
1: Doğru. Hayır, o şarkı çıkış dönemi muhtemelen Cihat'ın doğum yılına denk düşüyor.
0: Peki. Şimdi devam edelim. Melik Yiğital, Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yeni ekonomik saldırı hazırlığı. Onun da detayları bugün belli olacak olarak biliyoruz. Aslında 79'dan beri zaten Amerika Birleşik Devletleri İran'a
1: Ambargo
0: yaptırımlar
1: altında.
0: uyguluyor. Farklı olarak ne yapılacak merak konusu ama bu sefer Trump'ın tehdidinin içinde İran'a destek olan ülkelere de var diyor düşüncelerimiz. Aynı zamanda Scott Bessent'ın Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı da şimdi son oyuna giriyoruz demiş. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta son oyuna girdiklerini belirterek Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparmak olduğunu ifade etti. Savaşı artık tamamen ekonomi boyutuna çekecekler gibi görünüyor. Ne dersiniz Melik Yiğital? Ne yapacak 1979'dan bu yana yaptığından farklı?
1: Vallahi yani İran'ı bu korkutur mu? Hiç sanmam. 1979 yılından beri ambargo altında ve gittikçe dozu artan bir ambargo. Yani işte silah, sonra işte ilacı da kapsadı, petrolü kapsadı, sonra her şeyi kapsadı. Şimdi dolayısıyla İran'ı ben hani çok korkutacağını düşünmüyorum. Zaten bu son savaş sürecinde İran petrolünü satamayacak halde. Şimdi ben alanlara yaptırım uygulayacağım diyor. Şimdi o da biraz o ülkeler bunu ne kadar takacak, tırnak içinde biraz böyle egzajere ederek amiyane tabirle ne kadar takacak, ona bakmak lazım. Yani Çin takar mı mesela? Ne kadar takacak? İşte başka işte Hindistan gibi ülkelere satıyor. Ama en büyük alıcısı Çin. O ne kadar takacak bunu? Ben takacağını düşünmüyorum. Şimdi burada bana göre bu yaptırım meselesi biraz Donald Trump'ın savaştan çıkmak için kendine seçtiği bir onurlu yol, tırnak içinde. Yani işte öldürmeme, savaşmama gerek kalmadı. B planına geçtim. Ne yapıyorum? İşte yaptırımlarla savaşıyorum. Yani yaptırımı uygulayarak savaşıyorum. Kendine bir yavaş yavaş bir çıkış yolu arıyor bence. Yoksa öbür türlü, ya Allah aşkına, yani zaten ambargo altında olan bir ülke, yani neyle korkutabilirsiniz ki ya? Şimdi hayatta her şeyi görmüş bir adamı neyle korkutabilirsin? Şimdi bu ülke İran'da böyle, yani her şeyi görmüş bir ülke neyle korkabilir? Şimdi burada bir tek sancılı şey şu olabilir İran açısından. Şimdi İran şeyden sonra, savaş sonrası bir toparlanma sürecine girmeyi planlıyordu. Yani İran rejiminin ayakta kalması için ülkeyi rahatlatacak takım adımlar. Neydi o? İşte bloke edilmiş paraların serbest bırakılması, ambargonun kademeli olarak kaldırılması bunu ekonomik olarak rahatlatacaktı ve petrolünü rahat rahat satacaktı. Oradaki gelirle de ülkeyi kalkındıracaktı. Çünkü İran'ın tek satış kalemi petrol. Başka yok. Yani onu sattı mı tamam, satmadı mı geçmiş olsun. Şimdi bu onda bir şey yaratacak. Yani bu ambargo süresince toparlamayı geciktirecek. Burada rejim içeride oluşabilecek bir homurdanmayı, halkın böyle tepkisini ne kadar göğüsleyecek, bence bir tek soru işareti tarafı burası. Yoksa öbür türlü zaten ambargo altında olan bir ülke. Yani siz ha bir kademe daha büyüttüğünüzde ne olacak ki yani? Ama diğer ülkelerin bu kararı ne kadar uygulayacağı ve yani bu karardan hakikaten geri adım atıp atmayacağı tabii çok önemli bir soru olarak duruyor karşımızda. Ama bu İran'ı korkutmaz, onu söyleyeyim.
0: Evet. Ne dersiniz Merve Hocam? İran'ı korkutmaz diyor Melih Kiitel. Aslında tırnak içinde Trump onurlu bir yol. Yani öldürmeden yaptırımlarla savaşıyorum demek için yapıyor bence bu hamleyi diyor.
1: Bir çıkış yolu arıyor.
0: Evet, bir çıkış yolu arıyor diyor. Ne kadar başarılı olabilir İran'ı, ne kadar korkutabilir?
2: Evet, ben Melih Bey'in dediğine katılıyorum. Yaklaşık 50 yıldır ağır yaptırımlarla karşı karşıya olan bir İran var. Ama sanırım şu biraz dikkat çekici. İran'la ticareti sürdüren üçüncü ülkeler ya da şirketler meselesi. Yani diyor ki, İran sana söylüyorum, Çin sen anla diyor sanırım. Çünkü doğal olarak ilk hedefi Çin haline geliyor. Ama o zaman şunu da eklemek gerekecek. Avrupalı aktörler de Japonya, Güney Kore'de İran'dan enerji alıyordu. Dolayısıyla İran'la işbirliği yapan pek çok aktör var. Hangi birini doğrudan hedef alacak? Kendi müttefiklerini de hedef almış alıyor. Kaldı ki bence Hürmüz krizi bir yandan bize şunu da gösterdi. Evet, Çin İran'dan en büyük petrol alıcılarından bir tanesi. Fakat Çin sistem içerisinde hem depolama noktası hem de alternatif oluşturma noktası çok hızlı hareket etti. Bunu hepimiz de görüyoruz. Avrupa'nın içinde bulunduğu o endişe sürecine Çin'in çok fazla dahil olmadığını gördük. Amerika'nın özellikle Çinli şirketleri hedef alması bence burada son derece önemli. Nasıl bir erişim engeli ya da nasıl bir erişim tehdidi ortaya çıkacak? İşte bunu açıklamalarla göreceğiz belki, ama şunu söylemek gerekiyor. Olası bir ağır yaptırım süreci içerisinde, yani yeni bir noktada Tahran'dan mesaj da bence çok açık. Eğer kendileri petrol satamazsa Körfez aktörlerine de sattırmayacaklar. Bunu zaten bugüne kadar görmüş olduk. Yani biz Hürmüz krizinden bahsediyoruz. Bu sadece enerjinin akışının durdurulması olayı değil. Bu aynı zamanda Körfez aktörlerinin sisteme enerjiyi gönderememesi olayı. Çünkü pek çok enerji altyapısı vuruldu. Katar'da vuruldu, Suudi Arabistan'da vuruldu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde vuruldu. Dolayısıyla buradaki bu ekonomik savaş sürerse sadece İran değil, İran büyük ihtimalle kendiyle birlikte Körfez aktörlerini de götürmeye çalışacak o kriz süreci içerisinde. Ben bu açıdan endişeli bir süreç olduğunu düşünmemiz gerektiğinin altını çizeyim. Çünkü enerji bugün piyasanın en temel omurgasını oluşturuyor. Enerji yoksa hiçbir şey yok zaten piyasada. Yani ekonomik olarak da, evde kullandığımız noktalarda da, uluslararası alanda da, yani bu açıdan zaten son derece önemli. Amerika Birleşik Devletleri evet kesinlikle bir onurlu çıkış arıyor. Çünkü üretim bandında zorda. Orta Doğu'da sürekli yeni savaş sürecini ortaya çıkarmaya çalışan bir İsrail gerçeği var. Şimdi bu sıkışmışlık içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yapması gereken sahada saldırıları ve çatışmayı devam ettirmek değil. Masada arabuluculuk sistemiyle birlikte bir sonuca ulaşmak, ama bunu da yapamıyorlar. Çünkü İran'da istediklerini ya da Hürmüz'de istediklerini alamadılar Elif Hanım. Hani bu açıdan bakalım bir nasıl bir süreç açıklayacaklar yaptırımlarla alakalı. Gerçekten şu ana kadar 50 yıldır bu yaptırımlar var neredeyse ve 50 yıldır İran sistem içerisinde bir şekilde Rusya ile, Çin ile, Kuzey Kore ile, diğer aktörlerle işbirliğini devam ettirip hala bu mali baskılardan bir şekilde kendini alan açtıysa demek ki yeni dönemde de buna ilişkin adımlar atılabilir. Ama dediğim gibi buradaki en temel konu İran sana söylüyorum, Çin sen anla yaklaşımıyla hareket ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani ne yapıyor? Bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor. Ama Çin sanırım burada kolay kolay geri adım atacak bir aktör olmayacaktır. İran da keza aynı şekilde, eğer kendi bir sorun yaşayacaksa buradaki ilk hedef alacağı aktörler Körfez aktörleri, bunu da unutmamak gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Sunu Özcan, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum Melih Hanım, Melih Bey. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum tekrardan.
0: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun hocam.
0: Şimdi geride bıraktığımız hafta Melih Kiitel, İsrail'in Türkiye ile ilgili de işte açıklamaları olmuştu. Netanyahu'nun saldırgan açıklamalarından Türkiye'de nasibini almıştı. Korktuk mu korkmadık, ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir yanıt henüz gelmedi. Şimdi Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde sizce Ahlat'ta bununla ilgili bir açıklama yapar mı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?
1: Ya çok net yapar. Elif, Sayın Cumhurbaşkanı biraz böyle kısa bir mola verdi. Bir tatil molası ama çok kısa. Bitti. Malazgirt'te göreceğiz Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Orada zaten manifesto niteliğinde bir konuşma beklentisi var. Yani Türkiye'nin özellikle güvenlik paradigması üzerinden ve son dönemki tehditler üzerinden biz Sayın Cumhurbaşkanı'na Malazgirt'te manifesto niteliğinde bir konuşma bekliyoruz. Böyle bir konuşma beklentisi var. Yani içi dolu dolu ve Türkiye'nin bütün güvenliğe dair görüşlerini ortaya koyan hasımlarına ve hırsımlarına ilişkin fikirleri, burası önemli, hasımlarına ama hısımlarına da, yani son dönem mesela Mekke ittifakıyla başlayan hısımlarla yaptığımız bir iş. Bir de hasımlarla bizi tahrik etmek için her türlü haltı işliyorlar. Kendileri de söylüyor zaten amacımız Erdoğan'ı kızdırmak diye. Ya kızdık mı kızdık ama gaza gelir miyiz? Gelmeyiz. Yani o istediğiniz oyunu size oynatmayız. Zamanı gelince biz nerenize hangi tokadı indireceğimizi biliyoruz. O bakımdan da ben İsrail'in bu provokasyon girişimleri Elif yani şey değil, nokta atışı olarak neresi olur, ne olur onu bilemeyeceğim ama Kasım seçimine kadar ara ara bizi tahrik etmeye dönük bir takım böyle delice hareketler yapabilir. Bak burası önemli. Ha. Yani Kasım ayındaki seçime kadar bizi böyle sinirimizi test edecek bir takım deli hareketler yapabilir, yapmaya devam edebilir. İdlib'de üssü vurması gibi, yani 70 kilometreye kadar sınıra yaklaştı. Uyardık, yani sahibi üzerinden uyardık. Amerika'ya söyledik bunu. Bak, yani hiç iş öyle onların hesapladığı gibi olmayabilir. Onların için hani bu iş öldürücü bir oyuna dönebilir. Yani onlar belki şaka yapmak istiyor ama bizim için böyle şakalar kaldırmaz, öldürücü bir oyuna dönüşebilir onlar için. Bence bu mesajı da Amerika da aldı. Çünkü Tom Barak'ın açıklamaları bence çok doyurucu ve tatmin edici. Yani Türkiye'ye karşı mütecaviz bir hamlenin hem bölge dengesi hem İsrail açısından pek parlak olmayacağını söyledi Tom Barak. O bakımdan da ben hani deneyebilir küçük küçük hareketler, çünkü Netanyahu çok sıkışmış durumda, Kasım'daki seçimi almak istiyor. Almanın tek yolu da işte şeyde, yani bir dünya liderinin gölgesinde görünmeyi sağlamak, böyle o da Erdoğan, yani en azından hani onunla bir polemiğe girerek kendi aktör olarak büyütmek, hesabı bu, planı bu. Ama dediğim gibi biz o planın ve hesabının farkındayız. Sayın Burhanettin Duran çok harika bir açıklamayla dört başı mamur bunun ne anlam taşıdığını anlattı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, bizim Anadolu'ya girişimiz olan 1071 ve hani bin yıldır bu topraklardayız ve artık buradayız. Bu toprakların sahibiyiz. Orada o anlamlı konuşmayı orada yapacak. Yani kimin torunları olduğumuzu belki hatırlatmak gerekiyor İsrail'e. Onun yeri de Malazgirt'tir. Yani bak biz kimlerin torunlarıyız. Orta Asya'dan geldik. Burayı yurt edindik. Bin yıldır buralardayız. Öyle yok öyle yağma diye. Bir hatırlatmak gerekiyor ya, ben kimin torunuyum.
0: Evet, o hatırlatma orada gelecek diyorsunuz. Peki, çok teşekkür ediyorum Melih
1: İntel.
0: Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel de bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz, iyi haftalar.
3: Günaydın Elif Hanım, iyi haftalar diliyorum. Günaydın Melih Bey.
1: Saygılar hocam, merhabalar.
0: Hocam biraz beklediğimiz, biraz da böyle içeride bizi heyecanlandıran gelişmeyle hemen başlayacağım. Sonra döneriz Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yapmayı planladığı yeni ekonomik yaptırımlara. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir haftalı vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı verdi. Şimdi fonlamalar tarafında 40'lardan doğrudan değilse de kademeli olarak 37'ye gitme potansiyelinin öne açılmış olduğu gibi görünüyor. Ne dersiniz? Ne kadar agresif bekliyorsunuz 37'ye dönme kararını ve hamlesini?
3: Çok çok agresif bir hareket olmayacak diye düşünüyorum ben. Yani en nihayetinde bu aslına bakarsanız enflasyonun da genel gidişiyle birlikte beklenilen süreçlerden bir tanesi. Merkez Bankası evet bir taraftan politika faizini değiştirmedi, sabit tutmayı tercih etti ama bunu sabit tutmasının altında yatan sebepleri zaten detaylı olarak da konuşmuştuk. En nihayetinde biraz daha piyasanın tabiri caizse şekillenmesini bekliyor. Çok öncü davranmak ya da aceleci davranmak istemiyor Merkez Bankası ama fiili taraftaki işleyişi noktasında da farklı para politikası araçlarını her zaman kullanabileceğini zaten toplantılarda da açık açık dile getiriyordu. Bu da onlardan bir tanesi ve güçlü araçlardan bir tanesi en nihayetinde. Çünkü Merkez Bankası buradaki faiz oranını ve piyasadaki likiditeyi hızlıca değiştirme şansına sahip durumda repo ihalesiyle birlikte ve açılacak repo ihalesine de ilk gelecek talepleri de göreceğiz. Bu da aslında piyasadaki genel durumu şekillendirecek ve piyasanın beklentilerini bize daha net anlatacak unsurlardan bir tanesi. Hem likidite tarafında hem bankacılık sektör tarafındaki beklentileri ve mevcut durumu da görüyor olacağız. Alt alta yazdığımızda dediğim gibi bir sizin söylediğiniz şekilde evet %37 bandına belki bir miktar daha aşağıya bile gelebilecek bir faizden

0: bahsediyoruz ama bunun çok çok agresif bir şekilde yapılacağını düşünmüyorum ve mevcut enflasyon verilerini de konuştuğumuzda hep aslında şunu söylüyoruz. Merkez Bankası 5-6 puan aslında enflasyonun üzerinde bir getiride durmayı planlıyor ağırlıklı olarak. Enflasyonun %32'ler seviyesinde olduğu bir durumu kabul edersek de 37-38'ler zaten aslında planladığı normal içerisinde de yer alan bir süreç olacak. Ama dediğim gibi en nihayetinde Merkez Bankası'nın para politikasına bir müdahalesini tekrar görüyor olmak açısından çok önemli. Asıl etkisini biz o tarafta göreceğiz. Yani Merkez Bankası tekrar ne diyelim aktif bir şekilde aslında piyasaya dönmüş olacak bu hareketle birlikte. Çünkü haftalık repo ihaleleri önemli ve çokça yapılan ihaleler şeklinde adlandırılabiliyor.
1: Peki hocam, şimdi bu örtülü bir faiz indirimi anlamına geliyor ama artık 3 toplantımız kaldı. İlk toplantıda 11 Eylül'de. 11 Eylül'de bir ufak da olsa faiz indirimi beklentiniz var mı?
0: 11 Eylül için evet ufak bir faiz indirim beklentisi artık söz konusu. Benim tarafımda da söz konusu. Çünkü burada şunu rahatlıkla görebiliyoruz. Biz sizin de biraz önce söylediğiniz gibi şimdi Amerika Birleşik Devletleri tekrar ekonomik tarafa yöneldi İran'la alakalı. Yani aslında bunu tabii ben bir uluslararası ilişkiler uzmanı değilim ama baktığım zaman biraz daha soft bir güç, yani o bölgesel çatışmadan bir miktar uzak durulacağı gibi düşünüyorum. Bu da buradaki riskleri bir miktar azaltacaktır. En nihayetinde bizim için o enerji tarafındaki ciddi yükseliş ve uluslararası riskler çok ciddi ön plandaydı ve yüksek faiz ortamının, sıkı para politikasının bir tarafını büyüme tarafına aslında biz şu anda olumsuz etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. En nihayetinde evet biz bir taraftan iç talebi dizginlemek istiyorduk. Bu istediğimiz bir şey. Oradaki iç talebin dizginlenmesi gelirken bir taraftan sanayi üretimini ve reel sektöründe yavaşlaması gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Bildiğimiz bir etki ve sonuç mu? Evet, bildiğimiz bir etki sonuç. Zaten beklediğimiz bir etki ama %3'lerin altına gelmeye başladığında da burada aslında ne diyelim çanlar da çalmaya başlıyor bir noktadan, tehlike çanları, sinyaller. Biz büyümeden de fedakarlık etmeyi hiç düşünmedik. Böyle bir lüksümüz de yok. Onun için Merkez Bankası biraz daha piyasayı rahatlatacak şekilde özellikle reel sektörü, sanayi ve ihracatçı ki bu savaşın kesinlikle dış ticaret üzerindeki etkisi özellikle Körfez bölgesiyle olan ilişkiler noktasında bize önemli etkiler oldu. Bir de unutmamak lazım turizm, o bizim işte bacasız sanayi dediğimiz noktada o baca birazcık azaldı. Oradaki tütmeye başladı o baca. Bunun da etkilerini ortadan kaldırmak için ben bir miktar faiz indirimine gidileceğini düşünüyorum ki bu repo ihalelerinin faizleri bunun için gösterge olacaktır ama bir 200 bas puanlık indirim söz konusu olursa çok büyük sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
1: Evet, Melih Yiğitel örtülü bir faiz indirimi anlamına geliyor dedik ama 11 Eylül'de de ufak da olsa bir faiz indirimi beklentisi oluşmaya başladı Volkan hocamın söylediği gibi ki Volkan hocam ben de bekliyorum dedi. Sizin var mı faiz indirimi beklentiniz 11 Eylül'de?
2: Vallahi genel beklenti Volkan hocamın dediği gibi hani şöyle genel beklenti faizin bir tık indirilmesi yani şu anki faiz oranları hakikaten herkesi zorluyor. Fakat sürekli şöyle bir şeyden bahsediliyor. O yüzden hani indirim mi olur? Olur ama hani ne kadar olur? Çok böyle 0.51 puan gibi bir şey mi olur? Dışarıdaki etkenler sürekli anlatılıyor. Yani tamam hani içeride biz önemli ölçüde kontrolü sağlıyoruz ama dışarıda olan bitenler bizim kontrollü hareket etmemize neden oluyor şeklinde formüle edilebilecek bir durum var. Nedir o? İşte Amerika-İran savaşı çok işte hesapta olmayan ve uzun süren, hala da devam ediyor bir şekilde. Tekrar sıcak bir çatışma dönüp dönmeyeceği belli değil. Yaptırım sonuçlarını henüz bilmiyoruz. Yani Amerika yaptırım diyor ama o yaptırımın sonuçlarını bize yönelik bir sonucu olacak mı onu bilmiyoruz. Evet, biz enerjiye ulaşmada bir sıkıntı çekmiyoruz. Onu tedarik konusunda sıkıntımız yok ama fiyat istikrarsızlığı konusunda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu açıdan hani bir dezavantajımız var. Rusya-Ukrayna savaşı hala belirsizliğini devam ettiriyor. Bu ne kadar devam edecek o belli değil. Yani dışarıdaki etkenler aslında biraz böyle frene basmamızı sağlıyor. Yoksa Volkan Hocam gayet güzel özetledi. Yani zamanı geldi de geçiyor. Yani faizler yüksek ve hakikaten hani artık bir şekilde bunu düşürmek gerekiyor. Şu anda şartlar müsait mi? Vallahi saha, zemin ve oyuncuların performansı tamam. Bir tek rüzgarın yönü. O ne kadar sağlayacak bilmiyorum. Ne? Yani o yüzden hani 2 puan biraz benim için sürpriz olur ama ben hani 0.51 böyle bir beklenti var benim.
1: Ne? Evet, 11 Eylül'de son 3 toplantının yine ki gerçekleşecek, merakla takip ediyor olacağız faiz kararını, para politikası kurulu toplantısını. Şimdi bu önemli bir gelişmeydi. Dün akşam saatlerinde olan bir gelişmeydi. Dolayısıyla ilk bunu konuşmak istedim Volkan Hocam, ama bir önceki başlığımıza dönelim. Biz Melik Yiğitel'le ve Merve Hocam'la değerlendirmiştik. Şimdi İran'a Amerika Birleşik Devletleri'nin 1979'dan bu yana yaptırımları var, ancak İran diyor ki eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik yaptırımlar uygulayacağız diyor. Bugün ortaya çıkması bekleniyor. Scott Bessent'ın açıklamaları var, Hazine Bakanı'nın. Son oyuna giriyoruz diyor. Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparmak olduğunu ifade ediyor yeni gelecek hamlelerin. Aynı zamanda sadece Amerika Birleşik Devletleri İran'ı değil, İran'a destek olan ülkeleri de tehdit ediyor. Ekonomik savaşta yardım eden bölge ülkelerin çıkarlarını da vururuz diyor. Ne dersiniz? Ne yapacak Amerika Birleşik Devletleri? Ya da ne yapmaya çalışıyor?
0: Ne yapmaya çalışıyor?
2: Volkan Hoca'ya zor soru.
0: Her şeyden önce herhalde orada da biraz Amerikan seçimlerinin rüzgarı esiyor. Dolayısıyla burada Sayın Melik Yiğit'in özür söylediği gibi her şey kendilerine göre iyi durumda olmadığından, bir de buradaki rüzgarı, kamuoyunun rüzgarını da arkasına almaya çalışıyor Trump diyebiliriz. Çünkü en nihayetine baktığınızda bu yapılan açıklamaları şimdi detaylı olarak İşte analiz etmeye çalışıyoruz bir taraftan, ama ortada bir gerçek var. Zaten sizin söylediğiniz gibi 1979'dan beri, yani 47 yıldır aslında devam eden bir ekonomik ambargodan bahsediyoruz. Bu masada son herhalde 10-12 yıldan beri tüm varlıkları dondurulmuş durumda. Herhangi bir şekilde aslında mevcut sistemin içerisine dahil olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Çünkü İran tarafıyla işte bankacılık sektörü üzerinden herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. Onlar bu sistemin içerisine dahil değil. Şimdi bu tarafta vurabileceği darbe nedir dediğinizde, açıkçası benim aklıma gelen çok güçlü darbeler söz konusu olamıyor. Her şeyi değiştirecek, bütün oyunu değiştirecek. Diğer tarafa bakıyorum. Amerika Birleşik Devletleri işte diğer ülkeleri tehdit ediyor. Bu denklem içerisinde eğer ki İran'a destek veren ülkeler dersek, buradaki ülkeler de neler olarak karşımıza çıkıyor? Çin başta olmak üzere, işte Çin, Rusya, belki Hindistan diyebileceğimiz şekilde bölge ülkeleri. Bu bölge ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasında zaten ekonomik tarafta da ciddi bir savaş var. Yani Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya tarafının varlıklarını işte Ukrayna Savaşı sebebiyle dondurmuş durumda, onu finansal sistemin dışına bir nevi itmiş durumda. Buna daha fazla yapıp korkutacağı bir şey var mı? Ben Rusya tarafında da bunun olduğunu düşünüyorum. Çin tarafında da yine aynı şekilde zaten çok ciddi bir savaş var ekonomik anlamda söz konusu olursa. O zaman aslında buradan sanki bu kadar tehditin altından daha tavşan doğurdu gibi bir şeyle karşılaşırsak çok yanlış olmaz. Ha bunun bize etkisi olabilir mi? İşte Melik Yiğit'in dediği gibi en nihayetinde Türkiye'ye kalkıp da daha önce farklı şekillerde yaptıkları gibi bir fatura çıkartmaya kalkarlar mı? Bence bizim açımızdan en önemli olacak unsur o. Onun dışında zaten dünya içerisinde işte İran'ın enerjisini, doğalgazını vesairesini neyse düşündüğünüz unsurları satın alabilen ülkeler zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içerisinde yanında olmayan ülkeler. Yani ekonomik anlamda çok ciddi Amerika Birleşik Devletleri'nden korkacak durumda ya da burada çok büyük yaptırımlarla üzerine yürüyeceği ülkeler olduğunu düşünmüyorum. O noktada işin biraz daha farklı bir statüsü olacaktı. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri çok ilginç işler yapıyor. İşte biliyorsunuz bunun yanında İran'a yapacaklarını açıklamaktan önce Kanada'ya yaptırımlar ve ticari çeşitli yeni kozlar uygulayacağını öne sürdü. Bizim bildiğimiz dünya içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada herhalde sadece neredeyse sınır olarak birbirinden ayrı. Onun dışında ekonomik olarak birbiriyle iç içe bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdi orayı bile tehdit eden yapı içerisinde İran'a karşı gelen tehditlerin altının çok dolu olacağını açıkçası düşünmüyorum ama bir açıklasınlar görelim tarihsel olarak ne kadar güçlü olacak buradaki yaptırımlar. İşte Kuzey Kore'den ya da Küba'ya yapılanlardan daha büyük yaptırımlarla mı karşı karşıya kalacak İran? Daha zor günler mi yaşar? Açıkçası ben alt alta yazdığımda bana çok inandırıcı gelmiyor Elif Hanım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Melik Yiğitel,
2: Elif, bu burada soru sizinle... bence şu.
1: Buyurun.
2: Elif, soru şu. Şimdi bu hani vardır ya, bu YouTube'da diyor ya, kadın eğitimli tabii, bana sadece incinmişsin dedi. Şimdi Volkan hocam da tabii kentli, kibar ve eğitimli bir insan olduğu için bunu gayet güzel formüle etti de ben bayağı böyle amiyane bir tabirle, ya Çin takacak mı? Amerika'nın bu yaptırımını takacak mı? Soru bu aslında. Yani Çin, ya Amerika sen kimsin ya falan mı diyecek? Yoksa aman vallahi korktum bir ayağımı gazdan çekeyim mi diyecek? Sorunca tek soru budur. Yoksa ya ya tabiri bağışla da hani ölmüş eşek kurttan korkar mı ya? Ya 79 yılından beri ambargo altında bir ülke zaten can çekişiyor. Dışarıda açığı gelmiş 80'e. Yani zaten hani bu ne yaptırım, ne kalmış mesela, ne kalmış? Amerika'nın İran'a yönelik uygulamadığı ne kalmış? İlaç bile girmiyor Elif. Yani. İlaç bile girmiyor. O yüzden bir tek muhtemelen yani açıklanınca göreceğiz. İran'dan petrol alanlara da ben yaptırım uygulayacağım, yaptırımlarım şu diyecek. İşin bu bölümü yeni. Orada da en büyük alıcı İran. İran Trump'ı takacak mı? Soru bu. Volkan hocam kusura bakmayın, sizi biraz sabote ettim ama.
1: Buyurun Volkan hocam.
0: Valla açıkça aslında şu taraf da çokça konuşulan ve gündemde olan bir iş. Şimdi savaş içerisinde biz İran'ın kullandığı ciddi teknolojileri gördük. Silah teknolojilerini gördük. Bir taraftan da şunu biliyoruz, işte bu yaptırımlar vesaire İran'ın bir uydusu yok. Bizim bildiğimiz askeri tarafta kullandığı o gökyüzünde uzayda dolaşan bir uydusu yok. Ama nokta

0: atışı İrlanda veya Körfez'deki hedeflere giden güdümlü füzeler ve ciddi bir altyapı var. Şimdi bu altyapının tamamının nereden geldiğini aslında atlandırmasa da herkes biliyor ve böyle bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'ni Melik Bey'in de söylediği gibi takmayan bir Çin'in böyle ikincil, üçüncül noktalarda takacağını hiç zannetmiyorum. Benim tarafımdaki, çünkü yapabileceği yaptırımlar noktasında zaten Çin'e karşı da aslında Amerika Birleşik Devletleri işte petrolü alma diyecek. Buna karşılık Çin'i tüm dünyadan çıkartabilecek bir yapıyı kurabilir mi? Mümkün değil. Şu anda baktığınız zaman ekonomik güç olarak gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında çok ciddi uçurumlar yok büyüklük açısından ve dünyaya etkisi açısından. Dolayısıyla böyle bir şey yapamayacağına göre işte gümrük tehditleri, gümrük vergisi tehditleri vesaire ile ulaşabileceği bir nokta olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum ve şuradaki tespit gerçekten önemli. İşte ölmüş eşek kurttan korkar mı? Yani daha fazla yaptırabileceği bir ekonomik yaptırım bizim bildiğimiz literatürde maalesef yok. Zaten finansal sistemin dışında mı ülke? Evet, finansal sistemin dışında.
1: Aynen öyle hocam.
0: Bankacılık sisteminin dışında, ihracat ithalat sisteminin dışında, artı bununla ilgili yapılacak hareketler, işte sadece petrol vesaire diye düşündüğünüz de bunun dünyanın diğer tarafına da önemli etkileri oluyor. Brent petrolü 90 doların üzerinde, 100 doların üzerinde durmasının kimseye teknik anlamda faydası yok. Onun için ben buradaki işin çok çok etkili olacağını düşünmüyorum. İran üzerinde hiç etkili olacağını düşünmüyorum açıkçası.
2: Melik Yiğiter.
1: Hocam, hocam, Volkan hocam gayet güzel anlattı. Şimdi sadece ona ilave minik bir katkı. Tabii. Şimdi şeyde mesela Ruslara ya Amerikalılar şey dedi. Ya bu İran'a işte şeyin istihbarat desteğinin biz nasıl sağlandığını biliyoruz dedi. Hani bu Körfez'deki üçleri sıfır hatayla vuruyordu ya birkaç yeri. Bu yeni bir durum dediler. O 7 gün savaşında mesela İran çok hedefte çok sapıyordu. Bu son savaşta mesela çok büyük oranda hedefleri vurdu. Adam da başarı %90'ın üzerinde. İstihbaratı İran'a Çin ve Rusya tarafından sağlandığını, bir ölçüde lojistiğin de sağlandığını falan ima ettiler. Ruslar da o imaya karşı güzel bir imayla cevap verdi. Ya siz Ukrayna'da ne yapıyorsunuz dedi. Şimdi dolayısıyla bu iş biraz böyle yürüyor. Yani ben o yüzden diyorum hani şey yok. Ya İran hocam gayet güzel anlattı ya. Adamların her şeyine ambargo. Ya sattığı ve aldığı paraya çöktüler. 11 milyar doların adamların parası şu anda bloke edilmiş ya. Adam petrolünü satmış, para geliyor, parayı dondurmuş 11 milyar doları. Onu bile vermiyor. Şimdi dolayısıyla burada iş şeyden çıkıyor. Yani iş hani böyle centilmenlikten çıktı artık. Artık centilmenlik sınırları içinde yürüyen bir iş değil bu. Ben o yüzden şeyden çok, yani Amerika'nın ne açıklayacağından çok Çin'in ne cevap vereceğiyle ilgiliyim. Yani Çinlerde, gerçi hocam Çinlerde çok poker face ya. Yani ne düşün, adama bakıyorsun ne düşündüğünü anlamıyorsun. Yani söylemezse anlamıyorsun. Öyle bir tuhaf tarafları var.
0: Çünkü en nihayetinde Çin'de durup dururken suları tabiri caizse ısıtmak isteyen tarafta değil. En nihayetinde önceliği hala Çin'in dünya tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin o işte hegemon dediğimiz yapısına kavuşmak mı? Şu anda değil. Şu anda hala güçlenme tarafında ve bu güçlenme içinde ticareti, üretimi aktif olarak kullanmayı ön planda tutuyor. Bugün için belki Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri tarafta biz karşı durduğunu görmüyoruz. Ama tarafını da seçtiği ve durduğu blok açıkçası hala değişmiş gibi de değil. O Amerika Birleşik tarafında değil, karşı blokta durmayı tercih ediyor. Ama tabiri caizse iş yaptığı, esnaflık yaptığı müşterilerine de farklı bir görüntü vermek istemiyor diyebiliriz. Ama bu poker face olması ya da farklı bir durumda olması geri adım attığı ya da atacağını da bize göstermiyor hiçbir zaman. Geri adım da atmıyor. Yine alttan da yapması gerekeni, kendisi için uygun olanı yaptığını görüyoruz biz. Hem ekonomi tarafında hem diğer unsurlar söz konusu olduğunda diye düşünüyorum açıkçası.
2: Evet, Melike İtel, düğünler bitmiş miydi sizin? Bu yazda var diye hatırlıyorum, bayağı yoğun.
1: Üçünü bitirdik Allah'a şükür. Ya bir iki tane kaldı.
2: Onlar da artık rekor seviyede.
1: O yüzden işte o yüzden sloganımız neydi? Volkan Hocam, formülümü merak ediyor musunuz?
0: Tabii ki de
1: hocam,
0: çok değerli
1: bir formülü. Şöyle hocam, çağırırlarsa bir bahane uydurup gitmiyoruz. Çağırmazlarsa da inandırıcı olsun diye küsüyoruz.
2: Uyguladınız mı ilk üçünde Melike İtel? İnşallah izlemiyorlardır.
1: Yok, çok yakın dost. Onlar çok çok yakın dostlarımdı. Orada yapmadım hayır.
2: Peki. Volkan Hocam, şimdi 3 ayın zirvesini aştı. Aslında petrolle arasındaki o ters korelasyon da bu işte Fed tarafındaki faiz arttırabilir beklentilerinin azalmasıyla biraz bozulmuş oldu. Yani eş zamanlı petrolle aynı anda yükseldiler.
1: Elif, çok özür dilerim.
2: Tabii, buyurun.
1: Bu arada yakın dostlarım dedim. Yakın dostlarımı çocukları. Yani ne kadar yaşlandığımı da böylelikle öğrenmiş oldum. Hani yakın dostlarım dedin sanki yani benim yaştaşlarım evleniyor gibi algılanmasın. Ha, benim yaştaşlarım yani dostlarımın çocukları evleniyor artık.
2: Evet.
1: Artık gerisini sen düşün.
2: Yoksun estağfurullah, çok mutlu olsunlar inşallah diyelim. Evet Volkan Hocam, 3 ayın zirvesi dedik, artık o alım fırsatı olduğunu düşündüğümüz seviyeler geride mi kaldı, yükseliş devam eder mi, ne dersiniz?
0: Şimdi tabii burada hem jeopolitik risklerin dediğiniz gibi bir miktar farklı bir yana kayması, ama tabii en önemli iş dünya tarafına baktığımızda zayıflayan dolar endeksi, yani Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki gelişmeler sebebiyle aslında biz burada bir hareketi görüyoruz ki orada da işte Fed'in yapacağı ya da yapması muhtemel hareketler, diğer taraftan yine aslında oranın işte Maliye Bakanlığı diyebileceğimiz bakanlığın kendi tahvilleriyle alakalı bir geri alım, uzun vadeli bir geri alım yapacağını açıklaması, bu diğer taraftaki enstrümanların getirilerini bir miktar azaltan unsur oldu. Devlet tahvilleri, Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki tahvil getirileri gibi unsurların azalmasıyla birlikte getirilerinin, biz altın tarafında da bir hareketlenme gördük. Ama gözden kaçırmaması gerekiyor, konuşmasak da işte coin dediğimiz tarafta da bir hareketlilik var. Yani aslında buradaki temel iş işte Fed'in o faiz politikasının yükseltmeyle alakalı sürecinin olmayacağı düşüncesiyle birlikte oradaki enstrümanların getirilerin bir şekilde cazibesini şu anda kaybetmiş olması sebebiyle altın tarafında yükseliş görüyoruz. Ama bu yükselişin, ben yine altını çizmek istiyorum, 8000'in üzerinde olduğu gram rakamlarını konuştuk biz bu ekranlarda. Şu anda hala işte 6000'den 7000'e çıktı ve yükselecek mi konuşuyoruz. Hala 2025'i hayal ediyor ise yatırımcılar, burada ciddi sıkıntı yaşayabilirler. Evet, altın yükseliyor, bir miktar daha yükselebilir. Yine de unutmamak lazım ki bir sene önceki gördüğü o 8000 liraya gitmesi için hala %10-12'lik bir marj

Den bahsediyoruz ki onun da normal şartlar altında bu sene sonuna kadar gerçekleşmesi çok kolay gözükmüyor. Ama evet, ben 7.000 liradan 7.100 liradan alım yapacağım. Uzun vadeli gerçekten bekliyorum.

0: değil. Altın bir emtia, bunu unutmadan hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Eğer ki orta uzun vadeli düşünülüyorsa altın için hala alım şansı söz konusu benim gözümde.
1: Evet. Hala alım şansı var diyorsunuz. Altınla ilgili Melik Yiğiter, başka söyleyeceğiniz var mı? Bir de petrolü ben sorayım
2: de, hocama. Ben de fiyatlara bakıyorum canlı canlı. Çeyrek 11.847, yarım 23.703. Öbürünü bilmiyorum. Teknik ne demek o? Onları bilmiyorum. Bir de Atay'a bakayım. O da 47.891.
1: O kadar geriye yani, kalanlarda inşallah öyle ata falan takacağınız kadar yakın değildir inşallah Melik Yiğiter.
2: Diğerlerini ben herhalde yarımla kurtarırım, öyle düşünüyorum.
1: Buradan da duyurmuş oldum.
2: Yarımla kurtarırım.
1: Peki Volkan Hocam, petrol tarafı için ne dersiniz? Petrol tarafında aslında %5 kadar bir geride bıraktığımız hafta yükseliş oldu ama Cuma günü aslında bu yaptırımlar öncesinde bir gerileme oldu. %1,29 gerileyerek kapattı haftayı. Petrolle ilgili de alayım değerlendirmenizi.
0: Petrol fiyatında biz şu anda net olarak aslında şunu görüyoruz. Varil başına bir 10-15 dolarlık aslında risk bölümü fiyatların içerisinde yerleşmiş durumda. En nihayetinde eğer ki bu riskler azalırsa biz o 15 dolarlık kısımda bir geri çekilmeyi görüyoruz. Ama ufak bir riskin artışı söz konusu olduğunda yine o primin hızlıca geri geldiğini görüyoruz. Bakıldığı zaman işte 3. çeyrek tahminleri tarafında hem uluslararası piyasalarda işte JP Morgan ya da uluslararası enerji ajansı 85-86 dolarlar civarında tahminler söz konusuydu ki bu tahminlerin şu anda bir miktar üzerindeyiz. O da işte bahsettiğiniz gibi aslında geçen hafta sonunda yaşanan o yükselişle birlikte bugün yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin o muhteşem açıklamalarını dinledikten sonra biraz daha göreceğiz diye düşünüyorum. Ama şu anda o risk primi içerisinde mi fiyatların? Evet, içerisinde. Çok yukarı yönlü bir gelişme yaşanacağını zannetmiyorum. Ama tamamen işte petrolün hiçbir şekilde satılmayacağını, Hürmüz'ün hiçbir şekilde kullanılamayacağı gibi bir durum ortaya çıkarsa o zaman 100 dolarların üzerine görebiliriz. Ama en nihayetinde biz yine 80 dolarla 90 dolar arasında bir hafta geçireceğiz gibi gözüküyor. Brent petrol tarafında çok ne diyelim, kısa vadede şartların değişeceği, işlerin değişeceği, dolayısıyla da fiyatlara yansıyacak bir unsur yok. Sadece %10'luk bir marjı yukarı ve aşağı yönlü görmek lazım şu anda.
1: Evet. Hocam çok kısacık.
2: Volkan Hocam, artık 86 hayal mi? Yani 86 yok.
0: Yani
2: yok.
0: O 80 doların altı hayal değil ama çok hızlı gelebilecek rakamlar değil gibi gözüküyor. Aslına bakarsanız buradaki süreçte o işte en nihayetinde bu petrolün satın alınma işinden ziyade taşınması, arzı ulaşması gibi unsurlarda söz konusu olduğu için bir iki aylık sürecin fiyatların belli bir noktanın altına inmesi için gerekli olduğunu uzmanlar belirtiyor. Dolayısıyla ortadaki riskler kalksa aslında biz hızlıca 80 dolarlara giden bir Brent petrol fiyatı, arkasından da yıl sonuna doğru yine 65 dolarlara giden bir petrol fiyatı görebiliriz. Bu mümkün teorik olarak, ama Amerika Birleşik Devletleri bunu masadan kaldıracak mı? Asıl soru orada işte.
1: Peki, süremiz öyle sanıyorum. Bir dakikalık bir kısacık süremiz kaldı hocam. O süreyi de borsa tarafındaki beklentinizle şimdi katalizör etkisi yapabilecek. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar vardı. Dışarıda da Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısı var Cuma günü. Nasıl etkisi olur? 14 bin puanın üzerine çıkarak geçen haftayı noktaladık. Beklentiniz nasıl? Bir

0: cümle ele alayım. Buyurun.
1: Bu hafta Borsa İstanbul'u 15.000 puan test edecek diye gözüküyor. Eğer ki bunun üzerinde kalırsa hafta sonuna geldiğimizde, cuma gününe geldiğimizde ve o Jackson Hole toplantılarından gelecek rakamlar gerçekten bir taraftan da morali arttıracak yönde olursa, o zaman biz 15.000 üzerinde de rakamlar göreceğiz. Çünkü carry trade dediğimiz tarafta da Türkiye'nin hala cazip olduğunu ve burada bir para girişi olduğunu da görüyoruz. Bu da Borsa İstanbul'u bu süreçte destekleyen unsurlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bir dakikayı haşlamak için.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum. Tam bir sendromsuz pazartesi başlangıcı oldu. Çok keyifli bir yayındı. Çok sağ olun. Noktalıyoruz analiz sentezi. Bizim ardımızdan kısacık bir ara, sonrasında da meteoroloji editörümüz Eldebiran Ayan karşınızda.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Hadi.
6: Onlar da alamamış.
7: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
6: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
7: O zaman spor araba.
6: Az kaçar.
7: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Aa, peki ne var?
9: Emlak katılım tasarruf finansman var.
8: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım. Gücüne güven.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
14: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
15: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
16: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
17: Hayrola çocuklar?
18: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
17: Anlamadım.
18: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
19: Buna tıkladığınızda oluyor.
18: Bu kadar mı? Bir forsunu bir şeklimiz vardı.
17: Bilmem mi?
18: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
17: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
17: Turkcell çözüm gücü.
18: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
18: Ne diye diyor? Şak diye.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
17: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
17: Hadi gelin benimle.
1: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla.
17: Turkcell'lerin yanında.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün haftanın en sıcak günü. Türkiye yine antisiklon alanı etkisi altında, yüksek basınç alanı etkili atmosfer kararlı tabakalı yapıda ve yaklaşık 33 ilde sıcak alarm var bugün. Doğu Karadeniz'de Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevresinde hafif kısa süreli gökyürültülü sağanaklar var. Onun dışında kalan yerlerde bolca güneş görüyoruz. Trakya, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak alarm hakim genel olarak. Termometreler 35 derecenin üzerinde, hatta 40 derece bandı. Denizli, Muğla, Adıyaman, Şanlıurfa'da günün en sıcak saatinde gölgede termometreler 40 dereceyi gösterecek. Aydın 42, Batman 43. Şimdi bunlar gölgedeki rakamlar, güneş altında çok daha yüksek hissedilir. Öğle saatleri kritik, saat 11-16 aralığına dikkat. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmeyin. Olabildiğince gölgede, serin yerde kalın. Dışarıya çıkmak zorundaysanız açık renkli pamuklu bol giysileri seçin. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi böyle havalarda oldukça gerekli. Bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman yine Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Osmaniye çevresinde havanın yağmurlu olacağını görüyoruz. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Yarın yaklaşık 29 ilde sıcak alarm görülecek. Sıcaklıkta düşüş trendi başlıyor. Dolayısıyla tabii küçük küçük düşüşler bunlar. Ani bir soğuma beklemeyin. Asıl soğumayı cuma günü hissedeceğiz. O zamana kadar böyle bir derece bir derece, bazı illerde, o da her ilde de değil. Sadece Antalya'da hava ısınacak. Onun dışında genel olarak düşüş trendi yarın itibariyle başlayacak. Aydın ve Denizli çevresinde yarın termometreler 41 dereceyi gösterecek. Gölgede günün en sıcak saatinde yine Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm yaklaşık 29 ilde devam ediyor olacak. Tabii bu süreçte bağıl nem hem bugün hem yarın oldukça önemli. İstanbul'da özellikle de bugün termometre 32'yi gösterirken 35'e çekecek hissedilen sıcaklığı, benzer bir durum Adana için söz konusu. Bugün 36 iken 43 hissedilecek. Yarın İstanbul 31 iken 32, Adana 36 iken 41 hissedilecek. Çarşambaya bakalım hemen çok kısa. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Malatya çevresi yağmurlu olacak. Hafif sağanaklar. Onun dışında kalan yerler yine güneşli ve açık geçecek. Trakya, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm 28 ilde devam ediyor olacak. Perşembe günü Edirne, Kırklareli, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır'da sağanaklar hafif şekilde devam edecek. Diğer bölgeler yine güneşli olacak. 22 ilde sıcak alarm var. İllerin sayısı giderek azalacak. Cuma günü 500 milibar seviyesinde Türkiye oluk etkisi altına gireceği için hem sıcaklık 5-6 derece azalacak, hem de konvektif hareketle birlikte gök gürültülü sağanaklar Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz'in iç kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Mutlaka o gün radardan kontrol etmek gerekiyor. Konvektif hareket dar alanda şiddetli sağanaklara dönebilir. O yüzden Cuma'yı kontrol edeceğiz. Ama şimdiden soğumaya ve sağanak yağışa hazırlıklı olmak gerekiyor. Haftalık planlamaları bu detaylara göre ayarlamak önemli diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün termometre 32'yi gösteriyor ama %51 bağıl nem var. Hissedeceğimiz sıcaklık 35. Yani İstanbul'da aslında termometreye baktığımızda her şey yolunda gibi görünüyor ama sıcak alarm seviyesinde hissedilen bir hava koşulu söz konusu. Dolayısıyla saat 11-16 aralığı kritik. Öğle saatleri dikkatli olmak gerekiyor. Yaşlılar, çocuklar bu konuda biraz daha hassaslar. Yarın ve çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık yarın ve çarşamba 32 derece civarında seyredecek. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklık şimdilik çok fazla değişmeyecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. 39 derece bugün İzmir. Yarın ve çarşamba günü de yine sıcak alarm devam edecek. 2-3 derecelik düşüşe rağmen öğle saatleri kritik. Öğlen güneşine dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

yüzlü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
7: Hayrola çocuklar?
8: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
7: Turkcell çözüm gücü.
10: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
11: E ne yapacağız biz şimdi?
12: Hadi gelin benimle.
13: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
7: Turkcell'lerin yanında
14: Turkcell!

0: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Günün manşeti başlıyor. Bugün yine pazartesi ve konuğum Nuhal Bayrak. Hoş geldin abi. Herkes tabii başlangıçta merhaba, günaydın dedik, hayırlı sabahlar dedik. Her dilden temennimizi ilettik. Fakat bugün tabii özel bir gün. Mevlüt Kandili.
1: Evet.
0: Öncelikle izleyicilerimizi ve dinleyicilerimizin Mevlüt Kandili'ni tebrik ediyorum.
1: Aynen.
0: Keza aynı şekilde
1: bilmukabele.
0: Sen bir şey diyor musun peki?
1: Ben de tebrik ediyorum.
0: Şimdi hocam Mevlüt Kandili'ni tebrik ediyorum. O bence o ya hocam şey ya bu işe bak. Yani ama bu samimiyetle ilgili kötü bir şey değil bu. İyi, hayırlı bir şey. Bak ben burada çay var. Sen orada o bardak boştur o kesin.
1: Yok yok doğru.
0: He?
1: Doğru doğru.
0: Dolu mu?
1: Tabii tabii. Ha.
0: Dolu gibi görünüyor. Tamam hani seni ifşa almış gibi olmuyor.
1: Doğru doğru.
0: Tabii sen tabii adabına uygun bir şekilde davranıyorsun ama muhtemelen oruçlusundur diye düşünüyorum.
1: Yok abi.
0: Hocam sen, ya Cumhuriyet Gazetesi abdestini bozar diye bir günde gusül bozar diye dokunmayan adamsın. O yüzden söyledim yani. Peki. Bir şey soracağım peki. Madem açıldı. Bu da izleyeceğimiz tabii anlayacaklardır bunu. Ne demek istediğimi daha doğrusu. Mevlüt Kandili'miz mübarek olsun. Bizim sürü manşetimiz var. Bakıyorum. Mevlüt Kandili mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Kandil. Hocam nedir kandil ya? Kandil kelimesinin çok da zor bir soru olmasın ama ben çünkü kandile karşıyım. Şimdi böyle deyince dayak yiyeceğim ama yemeyeceğim. Kandil kelimesi doğru mu kelime mi, ifade mi acaba?
1: Hem böyle yerleşmiş.
0: He.
1: Uzun zamandan beri. Osmanlı zamandan da beri böyle ama yani.
0: Ha, o kandilden geliyor çünkü o.
1: Osmanlıların o geceyi haber vermek için kullandığı bir şeyden gelen bir ifade bu. Ama biz Mevlid Kandili deyince Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu günü hatırlıyoruz.
0: Evet.
1: Bizim için önemli bir kısmı bu. Evet, ne diyelim şimdi? Mevlidiniz diyebiliriz. Mevlidiniz mübarek olsun.
0: Mevlid geceniz, mübarek Mevlid geceniz diyebilirsin. Mesela Leyli Kadr diyorsun ya, Kadir gecesi.
1: Evet.
0: Leyl gece demek işte Kadir gecesi. Yani kandiliniz genel Türkiye'de onun için şunun için mevzuyu açtım. Yani bilhassa özellikle açtım mevzu şu. Türkiye'de Osmanlı'na gelen bir gelenek var. Özellikle bu kutlamalar mahyalar var biliyorsun. Onlar tek tek mahyalar hazırlanıyor. Çok da güzel bir gelenek. Biz ona şey diyoruz galiba İslam'da da bid'at diye bir şey var. Sonra eklenen bid'at-ı kabiha, bid'at-ı hasene. Bid'at-ı hasene doğru hayırlı bid'at yani. Sonradan konmuş ama minare gibi düşün. O açıdan bir sorun yok bence. Tabii yanlış anlaşılmasın. Kandile karşımdaki kelime şu.
1: Yok ben bu şeye saygı duyuyorum.
0: Evet kandil yani kelime. Çok... Tabii çünkü gece mübarek yani Kadir gecesi bir kandil değildir. Yani kandil bir işte görmüş esnen içine yağ konan fitilli olan şu hatta Alaaddin'in sihir lambası gibi olan şeye kandil denir.
1: Bu güzel bu güzel bir hassasiyet.
0: Bir de sizin var Türkiye'de başka dünyada başka yer yok.
1: Sizin çok güzel bir hassasiyet. Evet. Mesela şimdi mevzu açtığı için söylüyorum. Bizde çok yayıldı. Şimdi minarelerde galiba eskiden bayramlarda falan yapıyordu. Şimdi perşembe, cuma geceleri falan, perşembe, cumaya bağlanan geceleri de galiba şeyler ışıklar yakılıyor.
0: Evet,
1: veya,
0: evet.
1: Veya Ramazan'da onlar yakılarak iftar vakti bildiriliyor. Mesela tabii. Bu bidat, bu dediğiniz şey hakikaten bu şeylerden...
0: Bidat-ı hasene.
1: Ben hasen olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sıkıntıya sebep oluyor. Bazen ya adam çocuk yanlışlıkla yakıyor şeyi, lambaları. Hemen de orucu bozuyor falan.
0: Hasen olduğunu
1: çok var böyle.
0: Çok komiksiz abi. Peki ben ona kahve verecek merci değilim. Yani bidat-ı hasene midir, bidat-ı kabiha mıdır bilemem.
1: Yani
0: ama
1: biz,
0: kandil
1: biz...
0: kelimesini yanlış çok yapıştırmayalım. Yani kandil kelimesi bir Osmanlı geleneğinden
1: aynen.
0: Gelen bir kutlama biçimi olduğu için kandil ama gecenin ehemmiyeti mevlid olması.
1: Oraya bakalım
0: Resulullah
1: biz.
0: Sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu biz gece
1: bakalım.
0: Olması.
1: Evet.
0: Yani Leylet-ül Kadir. Kadir gecesi bin aydan hayırlı olan değil mi? Hayrun min elfi şehr. Bu biz buna bakalım ama kandil kelimesi de çok yapışmayalım. Uluslararası arenada böyle diğer İslam coğrafyalarında kandil kelimesi yok çünkü. Onu da hatırlatalım.
1: İşte anlamazlar. Osmanlı'dan gelen bir gelenek dedik ya.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki teşekkür ederim. Şöyle bitireyim. Bu da tabii çok az. Rahmetli babamdan kalan hatırattan bir tanesidir. Eski İstanbul müftüsü olabilir. Tam hatırlamıyorum. Abdurrahman Şeref Bey olabilir. Düzeltti arkadaşlar. Herhalde İstanbul müftüsüydü bir dönem. O dönemlerde rahmetli babam da görüşüyor. Babam da o zaman teşvik edeceğim bir başımamı. O dönemlerden bahsediyoruz. Şöyle bir şey oluyor. Diyor ki bir tane adam geliyor içeri böyle bir mübarek gecede bir Kadir gecesi veyahut da işte Mevlid gecesi kutlamasında. Diyor ki hocam diyor kandiliniz mübarek olsun diyor. Başı da yok yalnız. Kandiliniz mübarek olsun diyor.
1: Hı
0: hı. Abdurrahman Şerif Hoca da efendim ben de sizin lambanızı tebrik ederim. Ben de sizin lambanızı tebrik ederim diyor. Böyle bir anekdot da hatırlatmış olayım. Belki birçok işte faydalı olur. Akılda kalması açısından. Hocam bu meseleden sonra bayağı bir mevlüt kutlaması yaptık yani. Hemen mevzuya geçelim abi. Şimdi şeyle başlayalım. İsrail'le başlıyoruz.
1: Buyurun.
0: Zaten önümüzde kağıt var. Sen yine kendi kağıdına geldin değil mi?
1: Yok yok. Bu sefer size tamam. Uydum.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani özellikle bizim gazeteden haber vereceğim. İsrail basını Netanyahu'nun Türkiye ile gerili politikası eleştirdi. Diplomasiyi terk eden Tel Aviv yönetiminin yeni cephe açma riski bulunduğunu yazdı. Şimdi mesele İsrail basını birkaç gündür bundan bahsediyor. En son sen de konuştuk diye hatırlıyorum. Yani çok fazla ileri gitme Netanyahu. Yani bu bulaşma buraya. Yani hı hı, tamam evet. Burada atıp tutuyorsun evet. Da İran'la falan. Yani Türkiye bulaşma. Türkiye de İran'a benzer. Hem burnumuzun doğru. Dibinde. Hem de Türkiye bu yani. NATO üyesi ülke. Ve çok güçlü. Diye bu, yani bu 8. cephe korkusu diye özellikle manşetimizde, daha doğrusu etekte birinci sayfada kullanmışız. Ne diyorsun, ne anlıyorsun abi basının bu şekilde Netanyahu'yu ve aynı zamanda Tel Aviv'in dış politikasındaki bu eleştirisini nasıl algılıyorsun? Haklılar mı yani?
1: Şimdi tabiri caizse bu sırnaşık, bu saldırgan görüntüye baktığımız zaman İsrail işte hiçbir şeyden korkmuyor. Sürekli ki biz şeyi biliyoruz, hep söyleyip duruyorum, 7 Ekim'den sonra aslında ikinci aşamayı, Büyük İsrail'e giden aşamayı uygulamaya sokmuşlardı gerçekten 2023 yılından itibaren özellikle. Ama biraz geriye gelirsek ta 2001'den bu yana o 11 Eylül'den itibaren aslında sokmuşlardı. Ama 11 Eylül'den 2023'e kadar bölgeyi hazırladılar. Büyük İsrail'e bölgeyi hazırladılar. İran'ı mahvettiler. Suriye'yi sonra mahvettiler.
0: İç savaş başlattılar.
1: Yani parçaladılar.
0: İnsansızlaştırdılar.
1: Parçaladılar. Türkiye'nin sınırı, Türkiye'de uğraştılar sınırı mahvetmeye ama en azından sınırı. Baktılar ki Türkiye'yi içeriden bölemediler. Yani Türkiye'yi de aslında o Gezi mezi var ya, sizi temin ederim. Gezi'nin bütün amacı aslında Türkiye'yi de Suriye'ye benzetmek idi. Olmadı o. 15 Temmuz'un yine tek amacı Türkiye'yi Suriye'ye benzetmekti. Bakın hep söyleyip duruyoruz. Darbe, darbe, darbe. 15 Temmuz'a tamam yani hukuki bakımdan şey yapmıyorum, bir şey o beni ilgilendirmez o diyemiyorum ama normalde tanım anlamında 15 Temmuz'a darbe demek o zaman diğerleri aynı bir şey gibi anlaşılır. Halbuki öyle değil. 15 Temmuz'a darbe demek 15 Temmuz'u biraz tabiri caizse hafifletmek olur. 15 niye? Canım önceki de birileri çıkıp işte iktidarı ele geçirmeye çalışıyordu değil mi? Geçirdi denizde kim? Oturdu işte o kenar evren o bilmem kaç yıl oturdu. 15 Temmuz'da ne aklı hatırlıyorsunuz? Kim gelecekti şeyin başına efendim o Allah korusun gece başarılı olsalardı. 15 Temmuz'un asıl amacı Türkiye'yi parçalamak, iç savaşa sokmak. Aynen Suriye gibi. Ne demeye çalışıyoruz? Bütün bu bölgeyi o Büyük İsrail dedikleri safsatanın kapsadığı şeyler hangi ülkelerse onların tamamını karıştırmaktı birinci hedef. Onu yaptılar Türkiye hariç. 2023'ten itibaren de aslında o fiilen geçtiler. Ama şurası önemli. Asıl gelmek istediğim yer şurası. Bugün 3 yıl sonra Hikmet Bey, Netanyahu'nun başlattığı, ki onun korkusu aslında bu. O planladığı planların hiçbirisine ulaşamadı Netanyahu. Hiçbirisine ulaşamadı. Netanyahu'nun o zamanki planına göre ne Suriye böyle bir Suriye olacaktı, ne Türkiye böyle Türkiye olacaktı, ne şu anda işte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge bu aşamaya gelecekti. Tamam mı? Yani şu anda burası bambaşka olacaktı. Bunların hiçbirisi olmadı. Dolayısıyla aslında şu ana kadar Netanyahu Türkiye'ye karşı çok büyük şekilde kaybetti. Niye olmadı? Oraya tamamlayalım. Niye olmadı? Suriye'deki hedefler oluşamamaları sebebiyle başında Türkiye var. Türkiye'de zaten Türkiye kendisi savundu. Irak'ta bile istediklerini yapamıyor şu anda Türkiye'nin sayesinde. Türkiye yüzünden. Dolayısıyla bir taraftan gerçekten onların bütün planı alt üst eden Türkiye bu bir. İkincisi de bunu da onlar çok net gördüğü için ne yap edip Türkiye ile bir efendim Türkiye'yi bulaştı Türkiye'ye şeye sokmaya çalışıyorlar. Bir hengameye, savaşa sokmaya çalışıyorlar. Buna ilave ederim. Mesela gene bugünlerde görüyorum ben şeylerdeki daha önce biz konuşmuştuk sizinle. Güney Kıbrıs'ta korkunç bir şey var. 25 bini geçmiş şu anda orada yerleşen İsrailli Yahudi sayısı. Ki bunlar sıradan insanlar değil. Bunların tamamı operasyonel insanlar. Bunların tamamı enfeksiyonlu insanlar. Oradan kuşatmaya çalışıyorlar. Bu Yunanistan tamam Türkiye düşmanı zaten. Rum kesimi öyle. Efendim bir ara Mısır'ı çok takip ettiler. Olmadı o. Türkiye o başarısı onu da orada çekti o şeyin yanından. Hatırlıyorsanız Mısır, İsrail, Yunanistan bir şey kurmuşlardı Doğu Akdeniz'de.
0: Evet.
1: Türkiye'nin başarısıdır. Onu Mısır'ın oradan çekip şu anda ne konuşuyoruz? Mısır'ın Mekke ittifakına girmesini konuşuyoruz şu anda. Bu bile, Hikmet Bey bak, bu bile bahsettiğim, hatırladınız mı Mısır'ın onlara beraber yaptığı şey?
0: Evet, evet.
1: Oradaki Mısır'ın şu anda burada olması bile Türkiye'nin İsrail'e karşı çok büyük bir, çok büyük başarısıdır.
0: Evet.
1: Mısır bilhassa.
0: Şimdi burada bir enteresan bir şey var. Genel çerçeveyi çizdiğini anladım ama şöyle bir enteresan bir şey var. Jerusalem Post'tan bir tehdit var.
1: Tamam.
0: Çok ilginç. Yani biraz önce hani tedbirleri aldık, nereden nereye falan anlattın yani durumu. Hakikaten doğru yani o bir ticari anlaşmaydı. Tabii Mekke anlaşması bir güvenlik paktı, başka bir şey. Ama tabii belki görmüşsün haberi. Şöyle ben ifade edeyim. Kişi tabii çok önemli değil ama sonuçta Jerusalem Post'tan yazılmış bir analiz. O da diyor ki Kudüs merkezli MİSGAV Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü kıdemli araştırmacıdan olan Weinberg diyor ki İsrail Erdoğan'ın askeri yayılmasını Türkiye sınırlarına dayanmadan durdurmalı. Çok ilginç. Yani ifade çok net bir şekilde burada ortada. İsrail Erdoğan'ın askeri yayılmasını Türkiye sınırlarına dayanmadan durdurulmalı başlık yazısında.
1: O bence o İdlib'den, İsrail sınırlarına kadar demek istiyorum.
0: İdlib'den İstanbul'a İsrail gerekirse saldıracak ve savunmada kalmayacak. Weinberg, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını henüz İsrail sınırlarına yaklaşmadan engellenmesi gerektiğini savunuyor.
1: Türkiye'nin İsrail sınırlarına yaklaşmadan durdurulmalı diyor. Evet.
0: De durdurulmalı diyor. Yani bayağı bu büyük bir tehdittir diyor. Dediklerini aşağı yukarı
1: tam da benim dediğim aslında
0: yani
1: bu.
0: Yani aslında hedefte Türkiye
1: benim
0: var
1: dediğim,
0: yani.
1: İşte, ama niye? Türkiye çünkü onların bütün şeylerini engelledi. Şu ana kadar ki Amerika'ya rağmen bakın burada şeye lüzum yok. Bir ne bileyim kuru kuruya bir Türkiye güzellemesi yapmıyoruz Hikmet Bey.
0: Evet,
1: Türkiye yani akıllı stratejileriyle Amerika'ya rağmen İsrail'in buradaki hesaplarını tamamını alt üst etti. Bunu tabii gördükleri için onlar da ısrarla Türkiye ile bir yüzleşme bu şeyi bir şekilde aşma yolu arıyorlar. Bunların hepsi sebebi bu. Büyük ihtimalle Amerika'ya güveniyorlar. Yani Amerika'nın kendilerini yalnız bırakmayacağına güveniyorlar. Ama dediğiniz gibi Türkiye çok bakımdan farklı. Yani Türkiye birçok bakımdan o az önce sıraladıkları Suriye, İran, Lübnan hiçbirine benzemez. İran dahil benzemez. Yani İran.
0: Ama zaten tarihe baktığın zaman da yani Türkiye'yi başka bir konumak zorundasınız. Yani bunu şöyle 400 yıla yakın o toprakları Müslümanlar ve aynı zamanda Osmanlı yönetti.
1: Ama işte
0: az rakam değil buna. Siz bunun hafızanızda şu var ya.
1: Bu zaten tam
0: yüzyıllar boyunca burası zaten Osmanlı
1: bence
0: parçası.

0: Tam da yani, bir an evvel bu meseleye bir şekilde değil. Müdahale olmazsak geriye doğru gidiyor. Yani süreç geriye doğru gidiyor. Endişesinden dolayı bunu yapıyorlar zaten. Yani tam da dediğiniz gibi Türkiye korkusundan dolayı bu şeyler var. Yani şu haberin sebebi Türkiye korkusudur. Evet. İsrail'in Türkiye korkusudur.
1: Haberleri verdin. Analizini yaptın. Şimdi asıl gelelim biz meseleye. Sohbetimize gelelim. Mevzu iyicene artık anladık değil mi? İsrail'in hemen bir şey olduğunu, hatta Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin savunma, ileri savunma hattı Gazze'den başlar ifadesini. Tamam mı? Üstüne koyarak da oradan devam et. Hala Türkiye'de, bak hala bu yeni bir şey değil. Hala Türkiye'de hani bazı mendeburlar, bazı kaşalotlar. Ne diyor işte İsrail demokratik bir ülkedir de falan filan. Biz onunla anlaşılmamız gerekiyor falan filan. Bir sürü hikaye. Diyorsun ki adamın varlık sebebinden bir tanesi. Yani o büyük Yahudi krallığını kırmadan bir tanesinin içerisine geçen benden geliyor. Yani Türkiye olmadan, Türkiye yok etmeden ya da parçalamadan bu iş olmaz. Hayır, oradan almayayım bari o sınırı. Almazsam adam burnunu sokuyor.
0: Aynen.
1: Kılıcı sokuyor. Ben Suriye hazırladım yıllar boyunca. Yani beni 20 yılımı aldı. Ülkeyi parçalamak Suriye'yi. 20 yılımı aldı. Orası 40 yıldan uğraşıyorum öyle. Irak da aynı şekilde. Dedin ya 2001'den beri uğraşıyorum o taraflarla. Ben buraya kadar getirmişim. Tam otoriteyi kaybettim ortadan. Lak diye Türkiye devreye girdi. Yemek yemek bütün hesapları bozdu diyor.
0: Çok doğru.
1: Doğru mu? Ben öyle okuyorum.
0: Öyle. Kesinlikle.
1: Peki,
0: öyle.
1: Hala bunu ikna edemediğimiz siyasetçiler var mı Türkiye'de? Mesela hatırlıyorum eski CHP'nin eski Kılıçdaroğlu'su S-400'ü alalım falan derken şöyle ifadeyi kullanmış. Hatırlıyorum. Bize kim saldıracak? Orta Doğu'da ne işimiz var diyor.
0: Canım hepsi o Kılıçdaroğlu'da Meral Akşener.
1: Bana bunu anlat abi.
0: Meral Akşener İyi Parti sonra bilmem neydi Milliyetçi Parti şeyi külliyeyi korumak için aldı S-400'ü. Böyle saçma sapan şeyler yaptılar. Şimdi yani.
1: İran mı bize saldıracak?
0: Ki bu konular, öyle affedersiniz dalga geçecek konular falan değil
1: niye
0: bu konular.
1: Niye inandıramadınız yani? Hocam? Yani şu niye inandıramadık? Yani İsrail bugün Siyonizm bu ülke için tehdittir.
0: Bak hocam. Beni tarih peki? Ediyorsun normal bir
1: ama niye inandıramıyorsun? İnandırman
0: bak,
1: lazım.
0: Bak.
1: Adam söylüyor bak. Ya ben demiyorum. Bu diyor ki en büyük onların think tank kuruluşlarından bir tanesinin zirvesi diyor ki yani yolu durdurmak lazım Türkiye yoksa diyor sonumuz kötü. Biz onu yok etmemiz lazım. Bir tanesi İstanbul vuralım.
0: Evet. İşte yani en yani, can alıcı şey
1: o. Ama inandıramıyorsun ülkede demokrasi var.
0: Bak hocam.
1: İsrailli kardeşlerimizde. Onların kardeşleri.
0: Bak hocam.
1: Bizim kardeşimiz ama Allah.
0: Yahudilerin işte Filistin'de devlet kurma aşkı, sevdası bin yıllara bulan
1: tamam,
0: bir şey.
1: Evet. Tamam.
0: Bunun için çok büyük mücadele verdiler. Yıllarca, asırlarca bu mücadele verdiler. En sonunda baktılar ki Osmanlı yıkılmadan burada bizim bir şey kurmamız mümkün değil.
1: Evet.
0: Osmanlı yıktı. Nasıl yıktılar biliyor musunuz? Osmanlı yıkmak için çok uğraştılar. İngilizler savaştı, savaş verdiler epeyce bir. Buna şey bile son dönemlerdeki Haçlı Seferleri koyabilirsin İngilizlerin öncülüğüyle. Ama baktılar ki Osmanlı'yı şeyde yıkamıyorlar. Cephede yıkamıyorlar. Başka bir şey buldular.
1: Ne buldular?
0: Mesela Abdülhamit Han mesela diktatör. İstibdatçı.
1: CHP'yi buldular.
0: İşte onun ataları işte.
1: Ataları.
0: İstibdatçılar.
1: Jön Türkleri buldular.
0: Evet. Dediler ki bak bu istibdatçı bu. Bu size, biz size hürriyet getireceğiz. Biz size eşitlik getireceğiz. Musavat getireceğiz. Musavatında.
1: Musavat tabii seviye.
0: Evet. Falan. Yıktırdılar. Abdülhamit Han'ın devrilmesi Osmanlı'nın yıkılmasıdır. Ben gerisini bilmem. Abdülhamit Han'ın devrilmesi Osmanlı'nın yıkılmasıdır filan. Fakat başka bir şey de söyleyeceğim. Evet 1917'de Abdülhamit'i devirerek Osmanlı'yı zayıflattılar ve Kudüs'ü işgal etti İngilizler tamam mı? Orası zaten onların şey yaptı. Kudüs ve Filistin'i de işgal etti yani. Yani aslında artık 1917'den itibaren orada devlet kurabilirlerdi. Toprak hazır.
1: Tabii.
0: Kuramadılar.
1: 1917'den beri diyorsun.
0: 17'de. Tamam. 17'de işgal ettiler.
1: 1916'da zaten Sykes-Picot anlaşması yapıldı.
0: 16'da o anlaşma da yapıldı.
1: Bölge değil, uluslararası bölge.
0: Balfour Deklarası bak. Evet. İyi hatırlattın. 1916'da ayrıca Balfour Deklarası yayınlandı. Ne bu? İngilizler bütün dünya aleme ilan ettiler. Biz Filistin'de Yahudilere devlet kuracağız dediler.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Net.
0: Peki. 17'de işgal ettiler Filistin'i. Kuramadılar.
1: Halifenin kalkması gerekiyor çünkü.
0: Evet, başka şeyler vardı.
1: Tabii.
0: Bir de
1: hilafet olsa
0: sadece
1: problem.
0: Hilafet değil. Bir de şu son bak şu çok önemli. Kurmak yani İran'da kurarlardı belki ama şu. Ama onlar çok uyanık. Şeytandaki olmayan şey bunlar da var. Kurmak bir şey değil. Sonuna bunun devamı önemli. Yani kurulan devlet hala şu anda onun o sevdada değil mi İsrail? Güvenlik diyor ya. Kurulan devletin kalıcı olması önemli ve büyüyerek devam etmesi önemli. Bu nasıl olacak? Bunun olmasını dediler ki bir tek yolu var. Sadece hilafet değil. Bir tek yolu var.

0: gittiler. Bakmayın şimdi biz onları bitirdik falan ama bunlar da öyle bir şey var ki, bunlar da öyle bir kan var ki, bunlar bir süre sonra gene bizim karşımıza engel olarak çıkarlar.
1: Palazalı
0: bak bu çok önemli.
1: Tabii, palaz,
0: ne olacak? İsrail devletini ilan etmeden önce veya ederken ettiğimiz süreçte bunların bir süre sonra tekrar bizim karşımıza potansiyel tehlike olarak çıkmasını engellememiz lazım.
1: O zaman Fatih Altaylı gibi adama yetişmek
0: lazım. Ne yapmamız lazım?
1: Bir sürü Fatih Altaylı.
0: Bir, burada kesinlikle yani sanayi olmayacak. Boşuna durdurtmadılar şeyleri, o Marshall yardımı falan muhabbetleriyle Türkiye'deki o başlayan sanayileri boşuna, o şey şimdi sık sık bahsettiğimiz Hürkuş'tan da özellikle Demir Ağa, bak özellikle Nuri Demir Ağa, Nuri Killigil. Bak ben yazıyorum ben. Bu şey son dönemde malum bir şey başladı. Önemli olan bence şeyden başlamaktır. Hikmet Bey.
1: Dinliyorum abi.
0: Nuri Killigil'in silah fabrikasıyla beraber nasıl hava uçurduğunu, kim hava uçurdu oradan başlamak lazım.
1: Sen de abi vicdanlı davran.
0: Abi oradan
1: Akın Gürlek bütün davalar açıyor.
0: Abi çok önemli.
1: Yani buradan ses
0: asıl buradan başlaması lazım.
1: Adalet Bakanımıza bak
0: yazıyorum
1: yani,
0: bunu.
1: Hocam oraya kadar gider
0: bunu yazıyorum
1: ama yani.
0: Ama özü bu.
1: Bizim bakanlar
0: bak, hıyanetin
1: korkunur.
0: Hıyanetin kilit taşı denen
1: tamam,
0: bir şey var. Kilit taşı bu.
1: Dosya açın.
0: Bu açılmadan olmaz. Kim ya oraya hava uçurdu? Niye uçurdu?
1: O odayı sen aç hocam.
0: Açıyorum ben işte.
1: Ben
0: açıyorum.
1: Bekliyoruz.
0: Çünkü burada şu önemli. Onu aydınlatmayanlar kim Türkiye'de? Onu niye aydınlatmadılar? Niye bildiklerdi? Mecliste şey
1: neden
0: açıldı.
1: İçimizdeki Yahudiler
0: ha, mi? İşte gelip mesela oraya dayanıyor.
1: Oh be ya, bunu söyleyeceğim. Baştan söyleyeyim bu kadar.
0: Ama
1: İçimizdeki Yahudiler diyorsun değil mi?
0: Bakın,
1: Amerikan oğlanları. Şerefsizler.
0: Bak, abicim,
1: alçaklar. Kimse
0: Türkiye'de Nuri Killigil'in ocağını söndüren Nuri Demirağ'ın efendim gelip tamam, şeyde tabii havaalanında.
1: Jön Türklerdir hocam.
0: Havaalanı. Evet,
1: onların devamı. Bunlar.
0: Kapatın burayı diyen.
1: Evet.
0: İnanın geliyor. Burayı kapatın diyor. Bitirin
1: bari. İttihatçılar, cumhuriyetçilerdir hocam.
0: İşte bunu İsrail'in yapanlar kurulup bugüne gelmesinin
1: bravo
0: asıl. Ben İsrail'in Türk mimarlar diyorum bunlara. Tamam mı?
1: Peki dur. Peki,
0: şimdi niye? Ama bir dakika. Son cümle
1: hiç konuşmadın yani.
0: Son cümle önemli. Niye onlardan bahsettik? Şu anda İsrail aynı şeyi devreye sokmaya çalışıyor işte. Daha
1: ama,
0: iki gün önce bak. Daha üç gün önce.
1: Ama hocam yemezler.
0: Daha üç gün önce. İyi de.
1: Gömerim
0: adamı bak, üç gün önce daha PKK'ya da PYD'ye de mesaj gönderdi İsrail. Yeni daha yeni. Daha önce konuklarımızın dışında. Siz varlığınızı sürdürmeye devam edin. Biz size her türlü desteği vereceğiz diye. Yeni daha.
1: Doğru. Ya ama şöyle
0: şey tepki gösterdi buna.
1: Şöyle bir avantajımız var hocam. Yani doğru.
0: Ama içerideki şey bitmiş değil. Kusura bakma.
1: Bitti demiyorum.
0: Kusura bakma.
1: Ya bitti demedim ya. Hemen suçlama dur. Yani şöyle bir şey var. Bak çeyrek asır bir adam çıktı bize bir rota gösterdi.
0: Güzel. Evet. Çok şükür. O sayede buradayız.
1: Bak en son cümle çok önemli. Bak. Hala anlamıyorlar adam. Adamı hala anlamadılar. Dangalak bunlar ya. Yani ben kim olsa, yani ben Zeus olsa dinlerdim adamı yani. Bir yani antik Yunan'ı bile dinlerim. Yani adam bir şey söylüyor. Bir dur. Ya dedi üç çocuk yapın dedi. Mesela. Adamı hiç anlamadılar ya. 20 yıl boyunca çocuk da bana bana.
0: Sence anlamamışlar mıdır?
1: Yok kondom tondom. Ya dangalaktık başım.
0: Bence
1: ya geldiğimiz noktaya bak. Tüm dünyaya gıpta ederken bize halimiz Avrupa'dan beter oldu ya.
0: Niye?
1: Adam boşu. Şimdi bak adam diyor ki ufku büyük gösteriyor. Bak diyor ki Orta Doğu bir gece ansızın burası bizden sorulur. Osmanlı. Bak gerici görüyor musun? Gene Osmanlı'ya geldik. Bak bura bura. Bir dakika dur lan. Adam 2000 yıllık
0: onun defter karıştırıyor. Onun da görevi var ya. O da vazifesini yapıyor.
1: Yanımızdaki bizim düşmanımız 2000 yıllık defter karıştırıyor.
0: O da vazifesini yapıyor ama.
1: Tabii. Hayır. Erdoğan
0: o bizdeki dedi vazifesini yapıyor.
1: Şunu yaptı adam bize. Dedi ki arkadaş çekilin dedi ya. Laik arkadaşlarımız materyalistler, pozitivistler. Ben onları zaten bilim bende. Sıkıntı yok. Sen Alaçatı'ya git. Sörfüne git. Ben bu adam olarak ben kavga ederim. Adamın çünkü elindeki tarif etmiş kitap bana düşman. Adam beni böyle yıktı daha önce. Benim argümanla olur. Senin argümanın da olmaz. Yani o Marshall Stuart'la olmaz dedi adam. Ya bunu anlatmaya çalıştı yıllar boyunca.
0: Hocam.
1: Ya adam en sonunda Gazze dedi. Bizim, bak bugünkü oraya bağlayacağım. Bugünkü o ifade çok kıymetli. Gazze bizim ileri hat savunmamızdır dedi.
0: E tamam zaten.
1: Böyle aman gene millet Arapların seviciliği de Arap'tır, Arap taraf, Arap kadar başına taş yağsın. Değil.
0: Abicim.
1: Adam diyor ki Türkiye'yi durdurmamız lazım. Niye? Bir İran miran fasulye hikaye. Suriye'yi de hallederiz. Ama Türkiye adamın kodlarında var.
0: Abi bu onu şimdi
1: adam
0: keşfetmiş değil zaten.
1: Ya.
0: Anlamıyor değil ya. Tam aksine bak 200 yıldan
1: görevini
0: beri sürdükle. Hayır aynen.
1: Ama onu inanları da yapacağız.
0: 200 yıldır sürdüktüre bir yapı, kurulan bir yapı var.
1: %25 CHP'ye oy veriyor.
0: 25 yılda bunu devirmek kolay mı? Çok Türkiye çok büyük mesafe kat etti
1: aslında. Bana şunu anlat. %25 niye CHP'ye oy veriyor? Hangi sosyoloji?
0: Sen bana %48 neye ver onu anlatsan bana. Geçen sen diyordun bir şey olmaz bununla gidin. Korkma merak etme diyordun.
1: Yemedi, hakkımı yeme.
0: Nasıl hakkını yeme?
1: Hayır.
0: Diyordun ki endişeye gerek yok diyordun. Bir şey, bunlar kimse iktidara getirmez diyordun.
1: Hayır. Bir şöyle,
0: ben dedim %48'den sebep aldılar.
1: CHP'yi getir. CHP'yi getirmezler diyorum. Bak geri %25.
0: Tamam aynı kafa.
1: Tamam etraftaki hainler
0: ben de. Ben ne yapayım ya? CHP'nin adayına oy veren kim olursa olsun bana benim için onun saydırma bana şimdi isimlerini. Onların tamamı aynı şey
1: benim. Ya Nuh abi de bu hale getirdik ya adam bunlar, ne kadar kibar bir adamdı
0: ya. İyi de
1: ya.
0: Bunlar CHP'nin kolluk denekleri değil miydi ya? Altılı Masa neydi Allah aşkına?
1: Kim?
0: Altılı Masa ne?
1: Altılı Masa evet öyle.
0: Ne fark eder ki benim için? Hepsi CHP onların ya.
1: Kılıçdaroğlu'nu mücahit ilan ettiler.
0: Ya daha hala ne? Siyaset yapıyor adamlar. Neden bahsediyorsun? İşte bunların tamamı. Bak.
1: Ama
0: bak,
1: bunlar sadece CHP Yahudiler, değil. Ödük kafa
0: hocam,
1: da böyle.
0: Hocam Yahudiler. Kemalist de kullanıyor.
1: Hiç beni konuşturmadı.
0: Tamam mı? Kemalist de kullanıyor, Gülenist de kullanıyor. Hepsi kullanıyorlar. Onlar dinlerleri de kullanıyor bazen zaman. Kendisi dinler zannederler de kullanıyorlar.
1: Tamam işte onu i̇şte diyorum onlar, ben de.
0: Tamam.
1: Salt CHP ayırdığım için söylüyorum ben. Salt CHP'li olmak başka bir şey. Bir de bu ben ders vereceğim. Soğan pahalandı, emekli olamadık falan diyen bu başka bir şey. Onları da uyarmak, onları da engellem olamadık. Hadi CHP tamam anladık. Ötekiler
0: bunlar
1: ne oldu?
0: Onlar kullanan yöntemlerden biri zaten.
1: Ama kullanılmayacaksın abi. Olmaz o işte.
0: Kullanmayacaksın ama işte bu uyanmak zaman alıyor. Daha 25
1: yıl. Nereye geldik bilmiyorum ama iyi bir
0: yok,
1: şey söyledik herhalde.
0: Yok iyi. Şununla bitireyim.
1: Tamam.
0: Şununla bitireyim.
1: Hocam evet.
0: Bugün Sayın Erdoğan'a yönelik bak şu önemli ama bak sadece Kılıçdaroğlu'nun veya Özgür Özel'in klasik bildiğimiz efendim saldırıları değil. Hikmet Bey.
1: Evet.
0: Dindar görünenlerden ne o eski efendim saadetçilerinden, bilmem yeni yedirefahından, bilmem kiminden
1: evet,
0: tamam mı?
1: Aynı şey,
0: kim gelirse gelsin. Bunların tamamı üzerinden tamamı üzerinden Erdoğan'a yönelik saldırılar, eleştirilerin tamamı oraya hizmettir. Oraya hizmettir. Niye? Erdoğan çünkü asıl derdi, onların derdi Erdoğan
1: doğru,
0: çünkü.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Türkiye'yi bu hale getiren Erdoğan'dır.
1: Sonra gideceksin. Oraya
0: çünkü adam ne diyor? Diktatör yönetiyor diyor. Bu bak ne diyor bak. Ya,
1: doğru söylüyorsun.
0: Ya eğer Ertuğrul Özkök de uyandıramıyorsa bu milleti yazıklar olsun. Ne dedi Ertuğrul Özkök? Bir gecede değişti diyor şeyde diyor rejim. Bir değil. Yani diyor ki Erdoğan gitsin. Onu öyle kuru kuru şey zannetmesen. Verdiği mesaj şu. Erdoğan devrilsin. Bu Türkiye'deki bu düzen bir gecede değişir diyor. Kusura bakma bu haklı biraz. Gerçekten haklı.
1: Evet hocam.
0: Haklı yani.
1: Değiştir mi mevzuyu?
0: Değiştir tamam. Ama biraz inşallah
1: abi, kafasını
0: değiştirir inşallah.
1: Ben zaten senin karşısında konuşamıyorum yani itiraz edemiyorum. Bağırıp çağırıyoruz. Yok böyle diyemiyoruz. No abi ben yani
0: özür dilerim kusura bakma.
1: Çok yapıyorum ya. Olur mu
0: ben,
1: abi
0: sen bu konuda çok
1: abi sen
0: çünkü bile bile
1: senin kredi
0: kazık yiyoruz. Bile kazık yiyoruz.
1: Doğru haklısın. Ben sırf konuşman için zaten özellikle iteliyorum seni. Ama tabii o koltuk tehlikeli koltuk. O yüzden söylüyorum. O koltuklar çok dava konusu oluyor. Yani o yüzden tamam. Seni kontrol etmeye tamam. Çalışıyorum. Peki. Hocam şimdi bir başka manşı. Bu da bununla ilgili ama çok kısa lütfen rica edeceğim. Yani peki. Sultan Palamut Devri'nde almayalım. Tamam mı? Yani dünya toz ve gaz bulutunda almayalım.
0: Daha ne diyeceksin ki yani? Yeter yani bundan daha büyük
1: değil mi? Yine istihbarat tamam. O yüzden ama birkaç cümle de alayım.
0: Peki.
1: Sana geldi telefon herhalde. İsrail'e gel dedi. Şimdi korkuyor. Şimdi 3,5 atıyor diyor. Gaz, tabii gazete 3,5 yazmamış ama o ben uyduruyorum şu anda. Şöyle İsrail sermayesinin artan varlığı bölgenin demografik ve ekonomik yapısını değiştirmeye başlamış. Kim? Güney Kıbrıs.
0: Demin bahsettim sana abi.
1: Hatta o yüzden Kubilay da biraz önce içeride üstadımız dedi ki o konuya geleceğiz dedi.
0: Ha affedersin.
1: Onu haberi atlattı kapıya da girmesin dedi.
0: Bilmedim.
1: Hatta attı sadece adam. Güney Kıbrıs Rum yönetimi böyle düşünüyormuş. Adamları biz buna gel dedik. Tamam mı? Sıkıntı yok. Nasılsa Türkiye düşmanımın düşmanı dostumdur. Değil mi? Çok dünyanın en adi ilkesiz ifade. Düşmanımın düşmanı dostum değildir. Düşmanımın dostu, düşmanı belki de başka bir dostumun düşmanı olabilir. Değil mi hocam? Ne güzel söyledim. Ne diyorsun abi buna? Ve şu anda nüfusları 25 bini aşmış. Bunlar bayağı gider ileride. Buna şimdi 3,5 korkusu şu. Ya yani İsrail'de olduğu gibi 67'de 72'deki haritaları görüyorsun. Orası benim, burası benim falan filan derken işgal ederler ve diye korkmaya başlamışlar. Haklı var mı abi? Ne bunun ismi? Christo Delilois. İsrail Başbakanı Tanrı'yı adada ağırlamıştı vakti zamanında diyor. Evet.
0: Çok geri gitmeyeceğim söz ama bir şey söylemek zorundayım.
1: Sultan Palamut Devri'ne başlıyor tamam.
0: Ama bir şey söylemek zorundayım. Bu Yahudiler, bu Siyonistler en çok neyi kullanır biliyor musun?
1: Neyi kullanır?
0: Öfkelileri, bir de hırslıları, bir de intikam peşinde koşanları çok iyi kullanır. O duyguları üzerinden hareketle. Abdülaziz Han'ı...
1: Bak Sultan Palamut'a gitti.
0: Çok gitti.
1: Palamut diye abdestine geldi.
0: Onun için izin istedim.
1: Buyur.
0: Devirip öldüren, katleden iki paşa Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa ikisi de daha önce görevden alındıkları için, görevden alındıkları için hırs küpü haline gelmiş, intikam peşinde koşan paşalardır. Onların bu intikam duygularını kullandılar. Şimdi de demin konuştuğumuz, biz birinci dönemde İsrail için konuştuğumuz ne varsa, yani Türkiye bütün hesaplarını bozuyor, Türkiye burada onların önünü kesiyor diye ne varsa tamamını Güney Kıbrıs Rum kesimi için denden koyabilirsin altına.
1: Tamam, güzel uyarı.
0: Tamamının evet. altına bunu tamam. koyabilirsin. Rum kesiminin de en büyük endişesi, hatta Yunanistan'ın da dahil olmak üzere. Bak Yunanistan'ın bu çırpılmasının, zıplamasının sebebi Türkiye korkusudur. Hükümet Bey, Türkiye korkusudur. Şimdi bunlar da bu Türkiye korkusunu, Türkiye endişesini çok iyi görüyor İsrail. Bunların bu duygusunu veya bu endişesini, bu intikam hırsını kullanıyor. Kullandı önce baştan. Bak şöyle ittifak tamam. yapalım. Biz güneyden, siz batıdan, şöyle yaparız, böyle yaparız, tamam mı? Bunlara kolunu verdi. Rum kesim, Yunanistan'ın da teşvikle beraber. Şimdi burnunu kurtarmaya çalışıyor. Bunlar bak, Türkiye Osmanlı'yı yıkan, çok gitme ama fazla gitmeyeceğim yine. Ne olursa olsun tamam şu bu falan filan ama asıl bence maalesef ta 1492'de itibaren Osmanlı İspanya'nın kovup çıkardığı, soyup hatta soyup çıkardığı, elbisesine soyup çıkardığı Yahudilerin tamamına yakınını, yüz binlerce Yahudi bak getirdi gitti, gemilerini gönderdi, kendi gemilerini gönderdi, o gemileri onları aldı getirdi, onları vatandaş yaptı, en iyi yerlere, Selanik, İzmir, İstanbul, en iyi yerlere yerleştirdi onları ve onlara hayatlarında hiç göremedikleri kadar insan yerine koydu, onlara hak verdi.
1: Askerlik yok, ticaret var.
0: Ticaret para. Sonuna kadar var.
1: Tabii en iyi yerler. Doğru.
0: Sonra ne oldu?
1: Maalesef.
0: Şimdi işte o süreci, lan Osmanlı'dan ders alın be, kafasızlar, Osmanlı'dan ders alın.
1: Tabii biz yaşadık daha önce.
0: Şimdi o süreci evet. göreceksin bak, Güney Kıbrıs yaşıyor şu anda.
1: Peki abi, hızlı hızlı gidiyorum. Yeni bir dün konuştuk mu? Dün diyorum pardon. Ha, geçen hafta konuşmuş olmanız lazım. Dünya Teknofest'i imrenerek izledi. 4 gün boyunca denizcilik, teknoloji ve savunma sanayini aynı çatı altında buluşturan Teknofest Mavi Vatan büyük ilgi görmüş ve hakikaten gene göğsümüzü kabartan birçok inkişaf, yenilik ve savunma sanayindeki ilerlemelerle ilgili. Aynen. Bütün dünyaya böyle meydan okumadır bu. Ne diyorsun abi? Yani kısaca bundan bahsedelim. Sen geçen hafta bundan bahsettiğimizde şöyle bir ifade kullanmıştın hatırladığım kadarıyla. Yani baktım, şöyle dinledim, şöyle gözlerim yaşardı falan. İnsan bir farklı duygu hissediyor tabii. Yani ben de şöyle söyleyeyim. Mesela bunları görünce aklım hep eskilerle bir mukayese geliyor ki sen benden daha eskisi de mukayese geliyorsun, bunu da söyleyeyim. Ben de 3-5 sene öncesi diyeyim hadi. O da şu. Ya benim yerli malı, yurdum malı, herkes yerli malı kullanmalı sloganlarıyla. Hani önümüzde böyle Kızılay kutusu vardır ya, para toplardık falan. 5 kuruş, 10 kuruş falan. Ben kuruşlara yetiştim çünkü. 25 kuruşlara falan yetiştim. Yerli malı dediğimiz zaman bizim önümüze böyle uçakmış, bilmem motofan, bunlar komediydi. Ortaokul, lisede de bunları gördüm ben çünkü. Bizim yerli malı, yurdum malı, fındık, fıstık, soğan. Bir de güzel ceviz vardı, kayısı, patates. Bir de onu kesersin, baskı yaparsın. Patates baskı değil mi? Oradan buraya geliyorsun. Ben bunu niçin anlattım, bu anekdotu? Gençlere bunu gene anlatamıyoruz hocam. Ya da bu kör ideolojik saplantıyla düşünen mankurtlara da anlatamıyoruz. Erdoğan gitsin. Bilmiyorum abi, gitsin. Ha, neye göre gitsin bilmiyorum. İmamoğlu ne yaptı İstanbul için? Çok şey yaptı. İyi bir şeyler yaptı bilmiyorum. Sen söyle yavrum, ne yapmıştı? Kreş. Evet, kreş yaptı. Başka? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı. Evet, yaptı. Şaka yapmıyorum bu var. Vallahi bu, şaka yapmıyorum. Bu şey, çocuk ya, delikanlı dolaşıyor. Ben ya, geçen
0: Marmara'ya ciddi ciddi sahip çıkmadılar mı
1: ben efendim? Gerçek mi diye, ben fake olabilir diye düşündüm ama değildi abi. Ya. Koca koca insanlar dövmeli. Şuralar dövmeli. Dövmeli. Yanlış anlamadım. Olabilir. Beni ilgilendiriyor ama dövmeli yani. Ben bağırıyor ciyak ciyak. Bağırıyor ben buyum diye. Ya soruyor. Mesela diyor Galata. Mesela Avrasya Tüneli. Mesela evet. Evet. Abi yani bak bir söyleyeyim mi? Manyak ya. Yani bu normal şimdi diye. Bu işte bunun bu analizinde sosyal psikoloji değil. Kafa yemiş manyak ya.
0: Abi bir itiraf da bulunabilir miyim?
1: İtiraf?
0: Evet. Buyur. Bu şeyden bahsettin ya hani. Ha, ben Teknofest'ten.
1: Bunu buraya çok bulun.
0: Konumuz Teknofest değil mi? Sen tabii, çok dağıttın gene böyle de yani.
1: Dağıtmadım. Hayır, gelince mi oluyor? Bunu onun için anlattım.
0: Tamam, dön o zaman da onu sorayım.
1: Tamam o zaman. Sen bekle o zaman. Sen tut orada.
0: Tamam.
1: Bütün bunları görüyorsun. aradaki farka bakıyorum sadece. Yani İstanbul'da Erenköy İlkokulu'nda

0: patates baskıyla yerli malı yapmaya çalışan mal bizler. Bayağı bir de fındık var. Fasulye çok bizim ülkemizin fasulyesi bir tane. Dünyadaki Konya ovası buğday tarlası. Sat buğdayı, al bir tane bir bardak yabancı alkol. O kadar ediyor bir tonu. Tamam mı? Abi şimdi yerli malı bak. Ya dünyayı meydan okuyan bir savunma sanayimiz var. Teknoloji satıyoruz ya. Bana söylese inan ki bu adamı götürün dedim akıl hastanesi derim yani. Onu başka yerde görseydim. Büyük bir ilerleme ve insan bundan hala gurur duymuyor. Hala aleyhine konuşuyor ya. Hadi şimdi söyle.
1: Abi itirafını. Anlayamadığımız bir şey var.
0: Ama itiraf, Elif sevmiyor Elif.
1: Anlayamadığımız bir şey var.
0: Nedir?
1: Sen hala onlara bu ilerlemenin iyi bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. O kesime. Ya onun böyle bir derdi yok. Bak seni temin ederim. O istese yani şu anda mümkün olsa var ya. Mümkün olsa o dediğin döneme dönmeyi ister o. Öyle işte. Anlayamadığın şey bu.
0: Andaval mı bu ne demek ya? Ne dersen de. Direkt mağara var hocam.
1: Anlayamadığın şey bu. Şeyde de yolsuzluk, mosuzluk falan. Onlar bizim için önemli şeyler. Veya Türkiye'nin kendi savunma sanayini kendisinin yapması bizim için önemli şeyler. Onlar için değil ya. Değil, inan ki değil. Onun böyle bir derdi yok. Tam aksine buna kızıyor bunlara, bozuyor böyle şeylere. Bu anlayamıyoruz bunu işte. Bunu bir anlasa her şeyi çözeceğiz. O kesimin böyle bir derdi olmadığı gibi en büyük derdi bu ilerlemedir. Bu ilerleme onların en büyük derdidir. Onu geç. Onlar bir şey kendi çukurunda
0: soğuyor. Bir şey söyleyeceğim. Peki ben bununla barışmak zorunda mıyım?
1: Yok. Ben de barıştırsam böyle demem ki zaten ben. Barışma derdin olsam.
0: Beni hani bak kendi bak bir daha son bir şey. Bak abi sen tahrik ettin beni. Bak git mağarada yaşa. Doğru mu? Ne konuşmayayım. Ne diyeyim? İstediğin kapıyı aç. Mağara kapısını. İstediğin gibi peştemalle havluyla takıl.
1: Abi.
0: Metreslerin olsun programı. İç ne yaparsan yap. Dış kıla. Ama benimle ilgili bir şey yapamazsın. Yani benim alanım şu. Toprak, vatan, çocuğu askere gönderiyorsun. Doğru mu? Yani bir vergi veriyorsun, silah, mermi alıyoruz. Askerlik dediğin nedir? Öldürme sanatıdır. Ve ben bunu yaşamak ve buna sahip olmak zorundayım. Adam tehdit ediyor, insanlar ölüyor, katliamlar var, soykırımlar devam ediyor. Burnumuzun dibinde adam ABD'den geliyor, orayı bombalıyor. Şimdi böyle bir ortamda
1: ya
0: ben
1: abi,
0: buna eğer karşıysam ben nasıl bu adamla aynı çatıda yaşayacağım?
1: Ya öyle bir, sana öyle bir teklifim,
0: o zaman mağaraya gidecek o zaman, mağaraya gidecek.
1: Ya adam. Benim anlatamadığım şey şu, ya biz kendi içimizdekilerle mücadele halindeyiz abicim bunları yaparken. İçimizdeki ne dedi ya kim? Sayın Erdoğan ne dedi? Ne dedi? Manşetlere savaşarak biz buraya geldik demedi mi?
0: Evet.
1: Peki biz, ben hep diyoruz 25 yıl diyorsun da 25 yıl, haksızlık etmeyelim. Son 10 yıl ya, bütün bu yapılan hepsi son 10 yılda yapıldı büyük ölçüde. 25 yılın ilk 15 yılı bile hatta şeyle geçti.
0: Gücüyle geçebilmek ancak iktidar olabilmek sürdü 10 yıl.
1: Aynen. Yani neymiş? Asıl bizim derdimiz içeridekilermiş. Bugün tekrar söylüyorum. O kesim için vallahi bunların bir önemi yok. O kesimin en büyük derdi bunlardan kurtulmak. Ya Erdoğan
0: Türkiye,
1: gitsin.
0: Bunlar bitsin. Türkiye bitsin, yansın, bitsin, kül olsun.
1: Bitsin.
0: Bizi küllerin prensi gibi doğalım tek öyle
1: mi? Mesele şu. Biz milleti biz bunların ne olduğunu anlatmak, millete bunu anlatmak zorundayız. Bizim derdimiz bu. Neden? Çünkü istikrarlı zaman dönemler, böyle güzel dönemler ilerledikçe, uzadıkça istikrar sıradanlaşıyor. Önemi kalmaz hale geliyor. Bizim bunların ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım. Bütün mesele bu. Yoksa biz onları, bak sana söyleyeyim, onları biz 3 gün konuşsak da onları biz milim yerinden kıpırdatamayız. Geç onlar kalsın yerde. Ben itirafıma geleyim izin verirsen.
0: İtirafı alayım. Evet,
1: Teknofest'le ilgili.
0: Tamam.
1: Bendeniz Anadolu'da bir köyde büyüdüm Hikmet Bey.
0: Evet.
1: Kendimi bildiğimde...
0: Hangi köy? Anadolu neresi?
1: Anadolu, Konya, Ilgın, aşağı Çiğil.
0: Tamam.
1: Çiğil köyünde. Hayvan otlattık bilmem ne tarlada, tabanlı arazide. O zamanlar bak uçağı havada görmek bile bizim için bir ayrıcalık. Havada görmek ya. Havadan geçerken görmek.
0: O zaman... o kadar yaşlı
1: mısın? Dinle. Ya. Vallahi doğru diyorum. Yeminle...
0: Ryan kardeşler var mıydı o zaman?
1: İtirafımı bitireyim.
0: Evet, şey
1: çünkü herhalde bizim orası çok böyle çok sık... Uçak güzergahı değil herhalde. Çok nadir görünür yani.
0: Doğru. Bile. Konya'da havalimanı yok
1: Konya'da
0: ki o zaman.
1: Konya'da değil abi. Daha Konya'nın neresine bahsediyorum ben ya? Konya'nın 100
0: hani yakınlarından bir havalimanı var. Ankara'ya gidiyordur. Ankara uçakları.
1: Konya'dan çok uzak mesafeden bahsediyorum. Yani bulundum. Benim köyüm olduğu yerde çok fazla geçmiyor herhalde. Arada bir geçmesi bile bizim için bir ayrıca. Havada görmek bile bak. Sonra bir taraf kısmım şu. Yıllar geçti. Üniversite okuduk. İstanbul'a geldik. Gazetecilik yapmaya başladık. Artık uçakla bir yerlere gitmeye başladık. Hikmet Bey. Ben o saplantıdan dolayı hani havada bile zor gördüğüm için uçağı yıllar boyunca uçağa binip inerken havaalanına gördüğüm uçakların fotoğraflarını çektim ben.
0: Hayır bir dakika ben sana...
1: Yemin ediyorum.
0: Ben sana o havalimanı da o yüzden sen çünkü...
1: Ya yemin ediyorum ya.
0: Hakikaten mi?
1: Vallahi billahi yemin ediyorum ya, sana ya.

0: Yani Afrika'dan her tarafa gittik beraber. O en
1: Bak
0: son
1: ilk dönemlerde yıllar boyunca ben bırak uçakta havada zaten giderek şeye ben çocuklar kaybettim her şeyde. Bak eşim duymasın bunu.
0: fotoğraf
1: Bak
0: çekip
1: çocuk
0: derken
1: dediğim benim

0: O ben orada onların o kadar fotoğrafını çekmeye meraklıyım ki onlar fotoğrafını çekerken çocuklar yanından kaybolmuş, tamam mı? Gitmişler, başka da gitmişler. Benim haberim yok. Eşim de bana bırakmıştı onları. Namaz kılmaya gitmişti. Bana bırakmıştı. Çocuklar yok etrafta. Ben bu kadar uçak fotoğraf çekmeye meraklıydım. Bırak onlar diye diyorum. Bak, yerdekileri çekiyordum. Yerdeki duran
1: Ben onu diyordum ben. Ben seni hep havalimanında görüyorum çünkü.
0: Vallahi çekiyordum bak.
1: Çekerken o yüzden. Bu yüzdenmiş yani.
0: Bunu niye
1: yani.
0: Anlattım biliyor
1: Ben
0: musun?
1: de çok iyi fotoğrafçısın diye
0: Bak.
1: her şeyi
0: Yok.
1: görüntülemeye
0: Eski
1: çalışıyorsun.
0: saplantı işte.
1: Ama var iyi fotoğrafçısın ben onu biliyorum. Bir
0: Bunu
1: fotoğraf sen
0: niye anlattım biliyor musun? Biz böyleydik. Biz böyle büyüdük. Şimdi bak. Şimdi bizim
1: çektin. Sen
0: çocuklarımız.
1: yapıyorsun şu anda onu.
0: Şimdi bizim çocuklarımız. Ya İHA'ya, SİHA'ya. Ondan sonra TCG Anadolu'ya. Gidiyor, dokunuyor. Onun yanında fotoğraf çektiriyor. Bırak onu fotoğraf çektirmeyi. Yıllardan beri bu
1: Ya
0: Teknofest o
1: şunlara bak.
0: işte. Teknofest o işte. Bizim
1: Helikopter her
0: çocuklar
1: şey yapıyorsun.
0: bunların yapımına katılıyor, yapımına iştirak ediyor ya. Ve ben ne diyorum mesela havada görmeye sadece ben meraklıydım. Onu hayal ediyordum. Uçak gitse bu görsem diye. Şimdi bizim çocuklarımız uçak yapmanın hayalini geçti. Onun fiilen onun içerisinde.
1: Sipariş bile alıyoruz. Uçak siparişi
0: Alıyoruz.
1: alıyoruz.
0: Onun döşe şu
1: İspanya'da
0: anda
1: alıyoruz.
0: bir işte
1: Endonezya'da
0: şu
1: alıyoruz.
0: abi şu manşet var ya şu manşet. Bu bütün o senin işte az önce saydığımız tamamının ruhlarını kaçıran bir şey bu.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Yani evet.
0: son
1: O
0: Teknofest'te
1: zaten benim de vardı. Onu size
0: şu
1: göstermiş
0: önem var
1: oldum.
0: son Teknofest'in.
1: Bir yıl hazır inşallah.
0: Hep Teknofest deyince
1: Uçak
0: hep İHA
1: gemimiz.
0: SİHA havadakiler hep şey yaptık ya. Bu sefer deniz ağırlıklı çok daha bence çok daha farklı, başka bir şey. Çünkü Türkiye'nin üç tarafı denize çeviriyorsun. Dört tarafı düşmanlar, üç
1: Tabii.
0: tarafı denize derler yani. Çevrili. Ve biz denizdeki aldığımız mesafeyi de bugün bu şeyde daha yakından
1: Tabii.
0: gördük. Daha yakından gördük. Şu çok korkunç bir şey şu.
1: Yani hocam deniz derken gene izleyeceğimize hatırlatalım dediğin gibi yani milli uçak gemisinden
0: Uçak gemisinden
1: bahsediyoruz.
0: bahsediyoruz, evet.
1: Uçak gemisi dünyada sadece 5-6 ya da 10
0: TCG
1: olsun.
0: ilaveten yani TCG
1: Tabii
0: yaptık
1: tabii.
0: zaten
1: O
0: o
1: özel
0: ayrı.
1: TCG şey
0: Uçak
1: dronların şey, İHA'ların
0: şeysiz yani
1: kaldı ama uçak gemi
0: pilotsuz.
1: dediğimizde dünyada sayılır bunlar.
0: Evet.
1: İsimleri bile dünyada tanınır. Eisenhower bilmem Amerikan.
0: Şu anda
1: Çin'in
0: Türkiye'nin
1: bilmem ne.
0: 50 tane
1: Tabii.
0: 50 tane
1: Onlardan
0: savaş
1: bir tanesi
0: gemisini
1: oluyoruz biz yani.
0: 50 tane savaş gemisini aynı anda yapan
1: Müthiş bir şey.
0: tersanesi var.
1: Müthiş bir şey.
0: Tersanesi var.
1: Hocam ben Arpa'dan, buğdaydan, sen fotoğraf çekmekten, Konya'nın ovalarından havadan geçen bir aleti, cihazı, uçağı, vay ne kadar güzel diye değil mi? Bakmaya çalışıyordunuz değil mi?
0: Evet.
1: Eskiden anlatır, benim rahmetli babam anlatırdı. Bir araba geliyor, kamyon sesi ta dağlardan gelir. O kamyonu
0: Evet.
1: göreceğiz diye koştura koştura
0: Evet.
1: asfalta giderdik.
0: Evet, biz de
1: Bir
0: şu an
1: kamyon
0: uzak
1: geçecek
0: değiliz
1: göreceğiz
0: yani.
1: diye önümüzden. Bir kamyon görmek için. Sen de havada uçak görmek için. Oradan yaşasın Cumhuriyet. Rap rap rap yürüyelim arkadaşlar. Salla dit. Çember çevir. Çember bir de plan hareketi yap. Bir de bayrak çek indir kaldır. Yerli malı yurdu malı cart fasulyeyi koy. Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi. Bu. Böyle yüzyıl kaybettik biz.
0: Sen
1: Bak böyle yüzyıl
0: şimdi
1: kaybettik. Hocam bir şey.
0: demedim mi Özgür
1: Talep
0: Özel ya?
1: edin.
0: Şeyler denemeler şey balıklar rahatsız ediyor
1: Evet.
0: diye. Aynı kafa işte bu.
1: Hocam
0: Aynı yerde duruyor.
1: balık kafalı bunlar. Yani
0: Aynı yerde duruyor işte bak. Tekrar
1: yani
0: söylüyorum. Bunlardan rahatsız. İsrail kadar rahatsız olanlar var Türkiye'de ya.
1: Şimdi
0: Türkiye'de
1: abi
0: İsrail kadar rahatsız olanlar var bu olanlardan.
1: bir milleti 100 yıl böyle bu şekilde kavram kargaşasıyla faşizan Sörtükor'u yönetmeye başlarsan tamamen faşizan sistem yok. Dünyada yok. Eş benzeri yok. Yani 30'lu yıllar, 40'lı yıllarda Almanya'da olan bir sistemi Türkiye'de uygulamaya devam edersen ve değiştirmezsen olacağı bu. Faşizm, İslam karşıtlığı, toplumu sevmeme. Bunlar bu ya. Alakaları yok yani Türk milletiyle bu adamların. Ama çakması da bu kadar çıkıyor işte. Bunlar hem öyle olmaya çalışıyorlar. Problem şu. Kent soylu olamadılar bunlar. Bunlar aristokrat da değil. İki adı bir yerde kalmış. Şey nedir o? Genetiği bozulmuş bir tipler bunlar. Hala var hayatta işte. Cumhuriyet değerleri şu
0: Ben
1: kapınalım.
0: geçenki endişemi tekrarlayayım.
1: Sen gel
0: Dediklerin
1: tahrik
0: hepsi
1: ettim ben
0: doğru.
1: seni
0: Hayır,
1: biliyorum.
0: dediklerin hepsi doğru. Ama benim endişem şu. Bu kafa zaman zaman boşluk buluyor, tamam mı?
1: Nereden çıkıyor
0: Demin bir
1: mevzu?
0: şey söylemeye çalıştım. İstikrar çok uzayınca, tamam mı? İstikrarın değeri kalmıyor insanların nezdinde. Ve bu kafa işte o sen dediğin soğan, patates, memneyi falan öne sürerek, tamam mı? İnsanların zaaflarını kullanarak fırsat buluyor ve tekrar yönetimi ele geçirebiliyor.
1: O zaman biz de işimizi gücümüzü
0: Abdülhamit
1: yapalım.
0: Han'ın dönemi
1: Bravo.
0: en rahat dönemdi, en savaş olmayan dönemdi. Ama adamı bizimkiler yıktı ya.
1: O zaman biz de işimizi yapmaya çalışalım inşallah. O da şu olsun. Ya gazetecilik halkın vicdanıdır. Sonuçta biz her şeyi bilmiyoruz ama bildiğimiz tek şey var ki çıkış noktamız çok önemli. Toprağımızdır, vatanımızdır, bayrağımızdır. Hangi ne olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun bu millet bizim milletimizdir. Ama bu millete bunları anlatmak zorundayız. Sen çalışmalarında yazılarında, o tarihi araştırmalarında bir tarihçi değilsin.

0: tarih, birçok tarihçiden çok daha fazla şeye vakıfsın.
1: Ben çalışıyorum
0: tebrik
1: yani.
0: Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Hocam yok, nacizane. Yani iltifat marifete tabidir.
1: Şey,
0: pardon, marifet iltifata tabidir. O açıdan söyledim. Ama şu var, yani bunları bırakmayacağız hocam. Yani karşısı şu zannetmesin, gün gelecek
1: tamam,
0: falan
1: ben değil mi? Onu söylüyorum zaten.
0: Gün gelmeyecek. Ben onu gösterme niyetimiz de yok. Yani biz buradayız, buyurun. Kim ne gelse gelsin karşımıza. Nasıl 15 Temmuz'da gömdük alçakları, o alçakları gömer gibi gömeriz. Ayırt etmeyiz yani. FETÖ'cü müdür, bilmem ne, bakmam yani.
1: Milletimiz başka, bunlar başka. Bunlar ben bunlardan başka, evet, bahsediyorum. Evet. Bunların ne olduğunu bizim anlatmamız lazım.
0: Evet. O yüzden
1: bunların
0: biraz...
1: Bunların kafası değişmez.
0: Fazla mezarlıkta gezinmeyin.
1: Asla değişmez.
0: Hocam şimdi başka bir mevzu var. Çok hızlı bir şekilde. Asıl şu konuya gelelim. Şimdi sende yoktur. Bak bakalım Cumhuriyet var mı?
1: Yok Cumhuriyet yok.
0: Bak şimdi abdest bozulacak şimdi. Biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi, Nuhal Bayrak bizim programımızda. Tüm gazeteler burada 155 milyon gazete vardır. Fakat Cumhuriyet'i almaz. Sen dokununca abdest bozulmasın diye. Mübarek adam.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi Cumhuriyet'e yazıyor.
1: Bu fillah budu fillah abi.
0: Bu güzel benim, bir şey hocam. Bu etiket yani güzel abdest, bir etiket. Yanlış anlama.
1: Esprisi de.
0: Ben kendi feda ediyorum. Ben abdest bozuyorum. Kendi feda ediyorum. Cumhuriyet tutuyorum elime. İğrenç adamlar. Yani böyle değilse şöyle bir şey yapmışlar. Türkiye hangi şafağa bakacak? Türkiye hangi şafağa bakacak? Şak. Diyoruz, bu ne bu? İmamoğlu Cumhuriyet'e yazmış hocam. İmamoğlu Cumhuriyet'e demiş ki efendim senin tarif ettiğin bir program başından beri tarif ediyoruz tipleri işte. Anlayın kimin hangi nerede olduğu. Demokrasi, demokratik seçimleri, demokratik, laik ve sosyal devlet halinde bir cumhuriyet idealini Silivri'de yok etmeye çalışıyorlar. Anlamıyor, anlatmak istemiyorlar. Ancak bu millet yepyeni bir yolculuğa, geleceğe umutla sarılan bir şafağa yüzünü dönecektir. Doğacaktır vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki Silivri'den de yakın. Zıpladım ördekler, geldi mi yemez başını ördekler, gelmez oğlu böyle bir şey. Bunu yazan Tosun diye yazmadı kalmış. Neyse iki. Hocam devam var. Çok özür dilerim. Ben tabii bu lafı çevirdim çünkü şey bayağı bir şey bak. Göstereyim hocam. Bak.
1: Bayağı yazmış.
0: Şimdi dava öyle bir hale geldi ki bu yolsuzluk yapan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyası. Bakın bunu iddianamede olduğu gibi okuyorum. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün lideri. İddianamede olduğu gibi söylüyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük hırsızlık ve dostluk dosyası. Biraz önceki gün olduğu gibi birkaç günden beri duruşmada ben verdim, ben elimle verdim. Aha de dekontlar, buna verdim. Bir tanesinde de öteki Üneş'te. Efendim ben sana verdim, bana mı verdin? Kim verdi, bana mı? Evet sana verdim. 500 verdim, 500 mü verdim? 500 verdin. Peki geldi mi? Gelme dedim. Ne dedim? Var ya şu Adanalı dayı, vardı ya şu dayı vardı ya. Ne diyor bu dayı? Dayı dayak etler. Şiir okuyarak işi atlattı. Tanımıyorum dedi. Ben müfterisin dedi falan evet, filan.
1: Kötü bir müfteri.
0: Kötü bir müfterisin dedi. Ve arka arkaya o meşe kayınlar hepsi ortaya çıkmaya başladı. Herkes itiraf ediyor. Kendi iş ortakları, dostları. Ta Beylikdüzü'den itibaren. Ve adam utanmadan, sıkılmadan çıkmış bize ahlak, şafak, mafak falan diyor. Ne diyorsun hocam?
1: İmamoğlu'nun kafası şafak.
0: Kafa çalışır halim bu.
1: Evet. Hatta İmamoğlu çözümü biraz geç de olsa keşfetmiş.
0: Ne yani ne yapacak bu? Cumhuriyete mi bağlı? Laik sosyal hukuk devleti
1: geçen
0: diyor.
1: Geçen bana itirazlardan bahsetmiştiniz. ben de biraz da bozuldum hatta hocama da ben sonucu bekliyorum.
0: Neyden bahsettim abi?
1: Bu duruşmalardaki itirazlardan bahsetmiştiniz İmamoğlu'nun evet, karşısında. Evet. Ben de yani bunlara bakma ben sonucu beklerim demiştim. Şüphem var demiştiniz bana. Ben de şüphem var demiştim hatta bak. İşte bunlar o şeyin adımları aslında. Neden biliyor musunuz? Bugüne kadar hiçbir iddiaçı yayın Türkiye'de yani öncesinden itibaren hiçbir iddiaçı yargılanmamış. Bunların ataları yani. Bunların ataları. Hiçbirisi.
0: Tarihe bakıyorum diyorsun.
1: Ta gerisinden gel.
0: Anladım.
1: Reşit Paşa'dır Türkiye'de Osmanlı'da şeyi başlatan. Reşit Paşa İstanbul'un yarısını üzerine geçirmiş. Bak yarısını yetmemiş. Yetmemiş. Sadrazam, alt tarafta sadrazam olmuş adam yani. Hızını alamamış. O bizim avcılardan bu Çatalca karşı taraf aklına hayaline gelen Baltal Liman en son kafası yani hızını alamamış. Baltal Liman'dan şeye kadar boğazın bir kısmını işte avlanma alanı diye kendi üzerine kaydettirmiş. Korkunç İstanbul'un yarısı üzerinde. Bir gram soruşturma yok hakkında. Bir gram. Sonrakilerin hiçbirisinde yok. İddiaçıların hiçbirisinde yok. Geç iddiaçıları. Beni şimdi konuşturma.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucularının şeyini gördüm. Hatta onu paylaştım da. Miras, daha doğrusu mal varlığı listesini. Sana burada ben saymaya kalksam samimi söylüyorum, mübalağa etmiyorum. Bütün program boyunca bitiremem.
1: Yani diyorsun ki tarih ya, boyunca peki, bu CHP'liler ödemediler hesap.
0: Ne oldu peki? Ne soruldu?
1: Çok az vaktim ona göre.
0: Hesap soruldu mu?
1: Bir dakika.
0: Soruldu mu hesap? Hangisi
1: sorulmadı?
0: Soruldu?
1: Sorulmadı.
0: İlk defa oluyor.
1: O yüzden çok endişelisin.
0: İlk defa oluyor şu ana kadar. Dolayısıyla hayır, bir taraftan çok mutluyum. Çünkü ilk defa benim şey oluyor. Bunlara ya başlatılan şeyler ilk defadır Türkiye'de. İlk defa Türkiye'de, Türkiye'nin son yılında dahil buna, Cumhuriyet tarihi dahil, CHP'lilere hesap soruyor ilk defa. Onun için çok mutluyum. Ama bir taraftan da bitmesini beklemekte haklıyım yani şeyin bitmesi. Bak ne yaptın?
1: Bak bir daha düşündüm.
0: Niye oynakladın bak? Niye oynakladın?
1: Bir daha düşündüm abi. Hakikaten çok haklıymışsın ya.
0: Bak niye oynakladın?
1: Yani çok üzüldüm. Hakikaten doğru yani. Bakıyorum da geriye doğru. Yok. Bak darbeci hesap sorduk. FETÖ'cüye hesap sorduk. Soruyoruz. Sormaya devam ediyoruz. Fakat
0: bu memlekette
1: ülkeyi soyup soğana çeviren CHP'den hesap sormuyoruz ya.
0: Başbakan Yüce Divan'a gönderildi ya. Mesut Yılmaz. Tamam mı?
1: Evet.
0: Başbakan Yüce Divan'a gönderildi. Ama hiçbir CHP'li yoktur hesap sorulan ya. Yoktur. Sorulamaz. Demiyor muydu kadın ya? Ya biz bu şeylerin asıl sahibi biziz. Bize kimse karışamaz. Demiyor
1: evet,
0: muydu yani?
1: Türkan Saylan.
0: Onun boşuna demiyordu ki. Onun boşuna demiyordu işte. Millet anlamadığı şey bu.
1: Valla bir başka şeyler de anlatacaktım ama
0: şimdi,
1: hem de süre de bitti.
0: Şimdi çok mutluyum.
1: Hocam süre bitti. Kubilay bizi döver.
0: Bak niye bunu yapıyor? Aynı şeyi buldu işte. Aynı yere geldi bak. Onun için kafası çalışıyor dedim.
1: Hmm.
0: Aynı yere geldi.
1: Yani
0: o mavi Şafak, gözler falan muhabbetin sebebi de buydu. Ta başlangıçtaki.
1: Yani diyor ki bahar geldi, açtı gül. Aa, haydi gönül
0: tabii,
1: sen de
0: tabii,
1: gül.
0: Tabii aynen.
1: Ne diyor? Gül dedi bülbül güle, gül gülmedi gitti. Gül bülbüle, bülbül güle.
0: Bana sahip çıkın diyor yani. Bana sahip çıkın
1: evet,
0: diyor.
1: Evet, Cumhuriyet'in temel layık falan diyor değil mi? Nepotizm ve liyakat tabii. Kötü bir şeydir diyor. Peki hırsızlık oldu mu? Rüşvet var mı? Tanımıyorum
0: geçenler,
1: ben.
0: Önemli değil onlar.
1: Haberim yok, bilmiyorum ben. Yeni bir şey.
0: Onlar diyor. Büyük. Onlar,
1: hiç haberim yok.
0: Onlar küçük ayrıntılar bunlar
1: diyor.
0: İçin.
1: Peki Aziz Aktaş'ın aldı mı paraları? Ne diyor? Arkasından ne diyor? Başka bir şey söylüyor. Kebabı köz öldürür. Güzeli göz öldürür. İyiydi kılıç kesmez. Bir kötü söz öldürür diyor. Değil mi? Kıl dedi bildi. Evet.
0: Onun için bu davalar var. Çok önemli.
1: Bu kadar diyorsun
0: bu
1: yani.
0: Bu davalar çok önemli.
1: Ama çok güzel bir şey söyledin. Hakikaten haklısın. Evet program bitti şu anda. Uzatmaları oynuyoruz. Ama hakikaten bunu bir daha düşünmek lazım. Hiç hesap ödemediler. Herkese hesap ödettiler bu ülkede. Değil
0: evet.
1: mi? Ama
0: evet.
1: Bu ülkeyi soyup sonuna çeviren. Çok iyi hatırlatma. Kozmozlar içinde yapsın.
0: Onlar ortak zaten ya. Onlar soyma olarak görmüyor
1: bunu. Kozmozdan çıkamasın.
0: Onlar bunlar soyma olarak görmüyor.
1: Kozmozu bol olsun. Kozmozlar led lambalar yağsın üzerine. Türkan Saylan'ın dediği ne diyordu? En büyük CHP Türkan Saylan. Aynen. Ne diyordu Kozmozlu? Diyordu ki biz asılız.
0: Aynen.
1: Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez diyordu.
0: Onların aldığı çalma yani, olmuyor
1: ya,
0: işte.
1: He, olmuyor değil
0: onlar
1: mi?
0: Onlar ortak zaten.
1: Ya bu topraklar bizim.
0: Aynen.
1: Çiftlik de benim. Senden mara basın diyoruz.
0: Bahçeden hıyar koparır gibi
1: hadi
0: şey
1: bakalım,
0: onlar için yani.
1: Hadi bakalım kim marabaymış kim efendim göz. Köylü bir tepeniz var. Al sana Konyalı köylü çıkar. Fotoğrafını da çeker. Marabalı yapıştırır size öyle. Hocam yok merak etme abi biz kazanacağız.
0: İnşallah.
1: Sen merak etme abi.
0: İnşallah.
1: Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak.
0: Aynen.
1: Alçak bir ürün varsa
0: ümitsizlik
1: kullanacak.
0: Yok zaten. Ümitsizlik yok. Bizde.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. 24'te kalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
8: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
7: Şipşak işlem tamam.
9: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
10: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Hemen şöyle yarının bilgisini vererek başlayalım. Yarın kabine toplantısı var ama toplantı Ankara'da olmayacak. Bitlis'te gerçekleşecek, Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine. Peki neden Ahlat'ta? Çünkü Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla gözler Bitlis'in Ahlat ilçesine çevrildi. Bu yılda 955. yıl dönümünü kutlamak için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da etkinliklere 25 Ağustos'ta katılım sağlayacak. Etkinliklerin ardından Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'tan dünyaya hitap edecek. Cumhurbaşkanı konuşmasının hemen ardından kabine üyelerini Ahlat'ta bir araya getirecek. Üçüncü kez Ahlat'ta toplanacak olan kabine kritik gündem maddelerini burada değerlendirecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. Hemen detaylarını paylaşalım sizinle. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında yürütülen soruşturma kapsamında anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak 3 Temmuz tarihinde görevden uzaklaştırılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Temmuz tarihli kararıyla adli kontrol altına alınmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve ikametlerine en yakın kolluk birimine imza karşılığına başvurması kararı verildiğinden anayasanın 127. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevine iade edilmiştir diye açıklama yaptı İçişleri Bakanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan bir mesaj var. Mesajında İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyor Emine Erdoğan. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan Mevlid Gecesi'nin kalpleri iyilikte buluşturmasını, merhameti, hoşgörü ve kardeşliği pekiştirmesini diledi. Mesajında bu müstesna gecenin rahmetinden ve bereketinden nasiplenmek temennisiyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecindeyiz malumunuz ve bu hafta bu süreçte önemli bir hafta. Neden? Çünkü Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirecek. İlk toplantı kurulun evet bu ama alt kurullar da bu noktada oluşturulacak. Peki hangi alt kurullar oluşturulacak? Süreç nasıl işleyecek? Sahada takip nasıl yapılacak? Başından bu yana merak ettiğimiz, cevabını merak ettiğimiz bir soruydu. Hemen

0: Biz detayları alalım. Detaylar için sözü Emre Ayaz'a verelim. Emre merhaba. Takip ve Değerlendirme Kurulu bugün toplantısını yapacak dedik. Toplantı saat kaçta olacak? Ne zaman başlayacak? Bununla birlikte alt kurulların da oluşturulması bekleniyor. Şimdi şunu biliyor muyuz Emre? Hangi alt kurullar olacak ve bu alt kurullar bugün belirlenir mi sence?
1: Helin Hasan, saat 14 itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu kurul toplanacak. Çerçeve yasanın mecliste onaylanmasının ardından bir komisyon, kurul oluşacak ve o kurulun da alt komisyonlarının olacağından söz edilmişti. Tabii ki bu konuda hem Pervin Buldan DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesiyle birlikte oradaki taleplerini, alt kurullarla ilgili taleplerini, özellikle kadın kurulunun oluşacağı bir alt komisyonun olacağı, kurulun olacağından söz etmişti. Ancak bu konuda tabii ki resmi bir açıklama yok. Bugünkü yapılacak toplantıda Cevdet Yılmaz başkanlığında olacak toplantıda kimler olacak diye baktığımızda ise başta Adalet Bakanı Akın Gürlek olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri kurulda yer alan isimler olacak. Bunlar tabii ki o tespit komisyonunda yer alacak. Bu tespit komisyonunda neler yapılacak? Sahadaki izlenimler, PKK'nın tamamıyla tesviyesi, silahsızlanmayla ilgili değerlendirme olacak. Ayrıca o alt komisyonlardan biri de silahsızlanma ve siyasallaşma alt komisyonunun olması da bu çerçevede, bu kurulun da ele alacağı konulardan biri olacak. Tabii bu konuda ilk toplantı gerçekleşiyor, ancak onun öncesinde de çalışmalar başlamıştı tabii ki. Resmi olarak bugün ilk toplantısı gerçekleşecek. Burada da usul ve esaslar, çalışma çerçevesi belirlenmiş olacak bu süreçte. Yenilen süreçte baktığımızda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonuyla oluşturulan 51 kişilik üyenin ardından o öneriler, rehber niteliğini taşıyan yasayla birlikte 12 maddeden oluşan yasa genel kurulda kabul edilmişti ve ardından resmi gazetede yayınlanmıştı. Tabii ki şarta bağlıydı bu, çünkü PKK terör örgütünün tüm organlarıyla birlikte feshedilmesi, faaliyetlerini sonlandırmasıyla yürürlüğe girecekti o yasa ve o yürürlüğe girmesi için çalışmalarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yılmaz'ın başkanlığında olacağı tespit kuruluyla ele alınacak konular olacak. Bugün ilk toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Biz de 24 ekip olarak gelişmeleri yerinde takip ediyoruz diyelim. Sözü size bırakalım.

0: İsrail biliyorsunuz Suriye'deki askeri üsse saldırmıştı. Şimdi bu saldırının ardından önemli bir görüşme yaşandı Şam-Tel Aviv hattında. Peki kimler görüştü? Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şaybani, Mossad Başkanı Roman Goffman'la bir araya geldiler. Ve bu görüşme için gerilimin çatışmaya dönüşmesini engellemek adına yapıldığı söyleniyor. ABD arabuluculuğundaki görüşmeye Ürdün ev sahipliği yaptı. Görüşmenin amacının İsrail'in İdlib'te Ebu Zuhur hava üssüne saldırmasıyla iki ülke arasında artan gerilimi düşürmek olduğu belirtildi. Görüşmede İsrail'in saldırılarının durdurulması için mekanizma kurulması da ele alındı. Tarafların müzakereleri yeniden canlandırarak kapsamlı bir anlaşma yapmayı hedeflediği aktarıldı. Görüşmede Golan Tepeleri de gündeme geldi. Suriye işgal altındaki Golan'ın kendi toprağı olduğunun altında çizdi. İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesi hatlara çekilmesini istedi. Ayrıca 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması da yeniden yürürlüğe girmeli denildi. Irak'ta kritik bir eşiğin aşılacağı 30 Eylül tarihi yaklaşıyor. Peki ne olacak 30 Eylül'de? ABD koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi ve İran'a yakın Şii milislerin silahsızlandırılmasıyla belirlenen tarihe sayılı günler kala Irak'ın süreci nasıl yöneteceği merak konusu.
1: Bağdat yönetimi İran ve ABD sınavı veriyor. Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi ve İran'a yakın Şii milislerin silahsızlandırılması için verilen süre yaklaşıyor. Ali Ezzeydi, Washington ve Tahran kıskacında. Irak son dönemde kritik bir eşikten geçiyor. Yeni dönem Bağdat'ın hem Washington hem de Tahran'la ilişkilerini yeniden tanımlama arayışına sahne oluyor. Zeydi, girişte yolsuzluk operasyonları ve devlet dışı aktörlerin silahsızlandırılması

0: olması planlarıyla Tahran'ın Bağdat üzerinde gücünü kırmaya çalışıyor. Bir yandan da İran'ı karşısına almadan hükümette istikrar yakalamayı amaçlıyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkeden çekilmesi ve İran yanlısı Şii milislerin silahsızlandırılması için verilen son tarih olan 30 Eylül yaklaşıyor. Zeydi'nin üzerindeki baskı artıyor. Kabinede henüz İçişleri ve Savunma gibi 9 bakanlık koltuğu için anlaşma sağlanamamışken hükümetin düşürülme riski de sürüyor. Irak hükümeti ABD öncülüğündeki koalisyonun ülkeden tamamen çekilmesi için 30 Eylül'ü kesin olarak belirledi. Washington'da çekilmenin bu tarihe kadar tamamlanmasının beklendiğini doğruladı. Ancak Washington'un Zeydi'den beklentisi silahları devlet tek eline alması, ancak bu süreç planlandığı gibi ilerlemeyebilir. Zira ABD güçlerinin çekildiği ancak Şii milislerinin silahsızlanmadığı bir senaryoda Tahran'ın Bağdat üzerindeki etkisinin de artabileceği değerlendiriliyor. Ülkedeki İran yanlısı gruplardan Bedir Örgütü'nün siyasi büro başkanı Muhammed Naci'den de tehdit niteliğinde açıklama geldi. Hükümetin İran'a yakın silahlı grupları zor kullanarak silahsızlandırması halinde iç savaş çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. Naci, Zeydi'nin silahsızlandırma konusunda güç kullanmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Bunun Irak'ta iç bölünmeyi tetikleyeceğini de dile getirmişti. Hükümeti bu konuda ABD'nin yönlendirmesiyle hareket etmekle itham etmişti. Irak Başbakanı Zeydi de Şii gruplarla askeri bir çatışmaya girmeye niyetlerinin olmadığını açıklamıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise hafta içinde Bağdat'ı ziyaret etti. Kalibaf'ın İran iç işlerine karışmıyoruz sözleri samimi bulunmadı. Görüşmelerde milislerin silahlarını tamamen teslim etmek yerine silahların devlet denetiminde tutulmasına dayanan bir uzlaşma formülünün gündeme geldiği iddia edildi. İran'ın bir yandan Zeydi hükümetiyle ilişkilerini sürdürüp diğer yandan kendisine yakın silahlı grupların askeri kapasitesini korumaya çalışması 30 Eylül'de ne olacağına dair merakı da artırıyor.
1: Bundan birkaç hafta önce Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bir anlaşmaya imza atmıştı. Hatırlayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik bir Suudi Arabistan ziyareti gerçekleştirmişti. Bu anlaşmanın adı Mekke Anlaşması'ydı. Yani taraflar aslında bir işbirliğine gidiyorlardı. O ülkelerden herhangi birine, üç ülkeden bir saldırı olduğunda diğerleri de bunu kendine yapılmış gibi değerlendirecekti. Askeri anlamda aslında farklı işbirliklerinin de altına imza atılmıştı bu anlaşmayla birlikte. Ve önümüzdeki süreçte bu anlaşmaya katılanların sayısı artabilir deniyordu. Şimdi İran'dan bir iddia var. İran parlamentosuna bağlı resmi haber ajansının başkanı Mehdi Rahimi, İran'ın da bu Mekke anlaşmasına davet edildiğini iddia etti. Bir bakalım o iddiaya.

0: Rahimi Lübnan merkezli El Maidi'ne açıklamalarda bulundu. İran ve Hizbullah yakın çizgisiyle bilinen yayın kuruluşuna göre Rahimi davetin şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Mehdi Rahimi komşu ülkelerin bölgesel bir güvenlik şemsiyesi arayışında olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin İran açısından zafer olduğunu söyledi. Ancak söz konusu davet henüz İran Dışişleri Bakanlığı ya da anlaşmanın tarafları Ankara, Riyad ve İslamabad tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Söz konusu anlaşmaya katılım için Suriye, Bangladeş ve Mısır'ın da adı geçiyordu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani şu an için katılıp katılmama konusunda karar vermediklerini söylemişti. Mısır'dan gelen bilgiler de anlaşmanın devlet kurumları tarafından incelendiği yönünde. Bangladeşli üst düzey yetkililer de anlaşmaya katılımı değerlendirdiklerini belirtmişti. Aşırı sıcakların vurduğu Avrupa ülkelerinde yangınlar sürüyor. İspanya'da rüzgar alevlerin hızla yayılmasına yol açtı. Almanya'da ise başbakan yangının söndürüldüğü bölgeyi ziyaret etti. Ama Mers protestoyla karşılandı.
1: Dünyanın birçok ülkesinde yangınlar sürüyor. İspanya alevlerle boğuşuyor. Orman yangınlarından etkilenen Almanya'da ise başbakan Friedrich Merz'e tepkiler vardı. Almanya'nın Hürtgenwald bölgesinde yangın çıkmıştı. Alevler iki gün önce tamamen söndürüldü. Merz orman yangınının ardından bölgeyi ziyaret etti. Alman lider protestocuların tepkisiyle karşılaştı. Bazı göstericiler Merz'i yuhalayıp ıslıklarla protesto etti. Başbakanın etkinlikteki konuşması kalabalığın sesleri nedeniyle zaman zaman duyulmakta zorlandı.
2: Orada durup bağıran insanlardan etkilenmiyorum. Ben bağırmayan, icraat yapan

0: İnsanlarla konuşuyorum. Yardım eden ve toplumun çıkarları doğrultusunda hareket eden insanlarla konuşuyorum.
1: İspanya'daki orman yangınlarındaysa söndürme çalışmaları sürüyor. Çok sayıda kara ekibine hava araçları da destek veriyor. Valencia bölgesinde rüzgarın yön ve hızındaki değişiklikle alevler hızla yayıldı. Yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Bosna Hersek ve Hırvatistan sınırında da büyük bir yangın çıktı. İki ülke arasındaki ana karayolu kapandı. Binlerce turist geri dönerek bölgeden tahliye edildi. İtfaiyeciler bölgedeki bazı hayvanların yangında can verdiğini açıkladı. Endonezya'da ise haftalardır mücadele edilen orman yangınlarından bazı şüpheliler sorumlu tutuldu. 70'ten fazla kişi tutuklandı. Helikopterler yardımıyla yapılan su bombalamalarıyla yangınlar söndürülmeye devam edildi. Alevler Güney Sumatra eyaletinde yoğunlaşmış durumda. Burada 1700'den fazla sıcak nokta tespit edildi.
2: Ankara Mamak'ta da ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Bu arada yangını çıkardığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olduğu belirtilen yangın nedeniyle orman ekiplerinden de araç sevki sağlandı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen alanlardaysa soğutma çalışması yapıldı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada yangını çıkardığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından hukuk mücadelesinde yeni bir süreç başladı. O saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki çocuğun tutuklu babası hakkında 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli'ye ait silahlarla Aysar Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirdiği saldırıda 9 öğrenci ile bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Ayla Kara'nın ailesi Uğur Mersinli'nin tüm mal varlıklarına ihtiyati haciz konulması için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi ailenin talebini kabul ederek Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz konulmasına karar verdi. Hakim kararın gerekçesinde Türk Medeni Kanunu'na göre anne ve babanın çocuklarının üçüncü kişilere verdiği zararlardan maddi ve manevi olarak sorumlu olduğunu, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da 15 yaşından küçük bir çocuğun birini öldürecek boyutta bir suça sürüklenmesini, ateşli silah veya kesici alete erişebilmesini aile içi denetim, eğitim ve gözetim eksikliği olarak gördüğünü belirterek, özetle 15 yaşından küçük bir çocuğun işlediği cinayet nedeniyle anne ve baba hapis cezası almayabilir ancak mağdur yakınlarının uğradığı tüm maddi ve manevi zararları kendi mal varlıklarıyla ödemek zorundadır dedi. Bu kararın ardından Ayla Kara'nın ailesi Uğur Mersinli hakkında Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Öte yandan ailenin avukatı aynı zamanda Ayla Kara'nın kayınbiraderi olan Özcan Kara, aile olarak saldırıya neden olanların en ağır şekilde ceza alması için hukuk önünde mücadele edeceklerini ifade etti.

0: Yaz aylarının en sıcak günleri yaşanıyor bugünlerde. Vatandaşlar da haliyle serinlemek için kendini Boğaz'ın serin sularına bırakıyorlar. İstanbul'un yoğun ilgi gören noktalarından Bebek sahilindeki yoğunluk tatil beldelerini aratmıyor.
1: Çek abi.
2: Deniz suyu harika. Gerçekten böyle bir sızı yok yani. Bakın şu anda bile ne ters suyun içinde kalıyorum yani bayağı sıcak ama şu deniz olmasa mahvolmuşuz. Üstelik burada biz ücretsiz giriyoruz.
3: Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşayan İstanbul'da yüksek nem oranı ile birleşen sıcak hava vatandaşlara bunaltıcı anlar yaşatıyor. Kent genelinde etkisini arttıran sıcak havadan kaçmak isteyen vatandaşlar soluğu Boğaz kıyılarında aldı.

0: Vatandaşların en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Bebek Sahili, sıcak havadan kaçanların ortak noktası oldu.
1: Burası güzel, daha ferah, daha sakin, atlamalık yeri var. Eğlenceli. Hava güzel. Bebek Sahili'nin tadını çıkarsınlar. Tavsiye ederim herkese.
2: Dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraber eğlenmeye geliyoruz ya. Deniz suyu gayet oldukça güzel. Tabii ilk etapta biraz serin.
0: Hafta sonu tatiline fırsat bilen vatandaşlar Boğaz kıyısında denize girerek serinlemeye çalıştı. Sahillerde yaşanan yoğunluk tatil beldelerini aratmazken yanlarında sandalye, masa ve yiyecekleriyle gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
3: Hava sıcak diyoruz, işte soluğu İstanbullular Boğaz'da alıyor diyoruz ama bir yandan da yazı da aslında yavaş yavaş uğurluyoruz. Bizden önce uğurlayanlar da var, leylekler. Binlerce leylek güneye doğru gerçekleştirdikleri mevsimsel göç sırasında kentin üzerinden geçtiler. Güzel görüntüler de oluşturdular.
0: Binlerce leylek güneye göç etti. Gökyüzü leyleklerle doldu. Megakentte büyüleyen göç yaşandı. İstanbul semalarında sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Binlerce leylek göç yolculuklarının önemli duraklarından biri olan İstanbul üzerinden geçerek güneye doğru ilerledi. Kent sakinleri gökyüzündeki bu manzarayı ilgiyle izledi. Sürüler halinde uçan leylekler gökyüzünde ortaya çıkan görüntüyle dikkat çekti. Uzun mesafeli göç yolculuğuna çıkan leylekler uygun hava koşullarından yararlanarak güneye doğru yollarına devam etti. İstanbul üzerinden geçen binlerce leyleğin oluşturduğu görüntüler kameralara böyle yansıdı.
3: Şimdi bir de Bitlis'e gidelim. Bitlis'teki büyük İron sazlığı doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
4: Bitlis'in Güroymak ilçesinden Muş sınırına kadar uzanan büyük İron sazlığı kuşların renkli dünyasına ev sahipliği yapıyor. Geniş sulak alanları ve su kaynaklarıyla dikkat çeken bölge ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunuyor. Gök kuzgun, arı kuşu ve karabaşlı sarı kuyruk sallayan gibi birbirinden renkli kuşlar etkileyici sesleriyle sazlığa hayat veriyor. Bölgenin tropikal iklimleri aratmayan bir görünümü var.
5: Yüzün üzerinde kuş türü burada adeta tropikal bir bölge andırıyor. Rengarenk cıvıl cıvıl kuşlar burada. Bu açıdan pek çok doğal sever ve fotoğrafçı burayı ziyaret edebilmekte.
4: Sunduğu doğal yaşam ortamıyla cazibe merkezine dönüşen sazlık için uzmanların önemli bir uyarısı var. Bu zengin biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması.
3: Yunanistan'ın Girit Adası'nda aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle akbabalar şehre indi. Girit'te etkili olan sıcak hava dalgası ve kuraklık günlük yaşamın yanı sıra bölgedeki doğal yaşamı da etkiliyor. Uzun süren yağışsız dönem ve yüksek sıcaklıklar yaban hayatının yiyecek ve su arayışını zorlaştırıyor. Adada sıcaklardan etkilenen akbabalar yiyecek ve su arayışıyla plajlar, yerleşim bölgeleri ve otoyollar gibi insan yoğunluğunun bulunduğu alanlara indi. Akbabaların yerleşim yerleri ve turistik bölgelerde ortaya çıkması bölge sakinleri ve turistler tarafından kayda alınarak sosyal medyada geniş yer buldu. Önce sınav heyecanı, sonra puanların açıklanmasının heyecanı, ardından tercih süreci, tercihlerin ve o sonuçların açıklanması. Şimdi yeni bir heyecan var. Onun adı da kayıt heyecanı. Adaylar 26 Ağustos'a kadar elektronik kayıtlarını yapabilecekler. Yüz yüze kayıt işlemleri ise 28 Ağustos'ta sona erecek.
6: Üniversite adaylarının heyecanı devam ediyor. Sırada kayıt işlemleri var. Son tarih 28 Ağustos. 2026 YKS yerleştirmelerinin açıklanmasıyla üniversiteler hareketlendi. Kampüsler yeni öğrencileri bekliyor. Bu yıl 730.854 aday yükseköğretim programlarına yerleşti. Elektronik kayıtlar başladı. Öğrenciler E-Devlet üzerinden 26 Ağustos'a kadar elektronik kayıtlarını tamamlayabilecek. Yüz yüze kayıtlar için ise son gün 28 Ağustos. Kayıt hakkı kazanan adaylar üniversitelerin kendilerinden istediği belgeleri toplayıp 28 Ağustos mesai bitimine kadar kayıtlarını tamamlayabilecek. Süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek. İl dışından okumak için gelen öğrencilerin bir gözü de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Bakanlık yurtları için tercih işlemleri üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla başlayacak.
3: Dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları Çin'de, Pekin'de başladı.
4: Konuşuyorlar, boks yapıyorlar. Masa tenisi ve futbol gibi farklı spor dallarında hünerlerini sergiliyorlar. Çin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nın açılış töreni yapıldı. Dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları başkent Pekin'de yapılıyor. Organizasyonun açılış töreni Ulusal Sürat Pateni Ovali'nde düzenlendi. Dünyanın farklı ülkelerinden robotik şirketler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri katıldı. Geliştirilen insansı robotlarla organizasyonda yer aldılar. Yarışmalar bu alandaki teknolojik ilerlemelerin sergilendiği önemli bir platform olma özelliğini taşıyor. Oyunlar ismini yarışma öncesindeki hazırlık testlerinde tarihi bir dereceye imza atan robotla duyurulmuştu. Lightning adlı insansı robot parkurda saniyede 14,5 metre azami hıza ulaşmıştı. Robot 100 metreyi 90,32 saniyede tamamlamıştı. Usain Bolt'un 2009 Berlin Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kırdığı 9,58 saniyelik erkekler dünya rekorunu geride bıraktı. Oyunlar 26 Ağustos'a kadar sürecek. İnsansı robotlar atletizm, boks ve futbol gibi spor dallarında yarışacak. Spor faaliyetlerinin yanı sıra pratik becerilerini sınayan otel temizliği, eczane organizasyonu gibi senaryo müsabakalarında yarışacaklar.
3: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yılı geride bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 22.8 milyon yolcuya hizmet verildiğini paylaştı.
7: Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı Ankara ve Konya'yı birbirine hızla bağladı. Yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır hizmet veriyor. Günlük ortalama 3500 yolcu seyahat ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 yıl önce açılan Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının 22,8 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Hattın Ankara-Eskişehir'in ardından Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı olduğunu hatırlattı. Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının hizmete girmesinden önce iki şehir arasında doğrudan demir yolu bağlantısı bulunmadığını, seyahatin Eskişehir-Afyonkarahisar üzerinden gerçekleştirildiğini vurguladı. Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık, seyahat süresini 2 saatin altına indirdik dedi.
3: Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma etkinlikleri, Malazgirt ve Ahlat'ta gerçekleştirilen birbirinden renkli programlarla başladı.
8: Allah'ım, işte senin ve Resulünün yoluna adadığım canım. Şayet ezeldeki ahdime sadık değilsem.
7: Sultan Alparslan savaş meydanına zırhıyla değil, beyaz bir kaftan giyerek gelmişti. Atının kuyruğunu kendi elleriyle bağladı, sonra eğilerek toprağa öptü. Ardından da dua ederek Allah'tan yardım diledi. Ordusuna dönüp, "Burada sultan yok, ben de sizin gibi bir mücahidim," dedi. Emriyle Malazgirt, Türk milletinin yeniden karılıp tarih sahnesine zuhur ettiği bir rota oldu.
9: Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız.
7: Burası Ahlat. Sultan Alparslan otağını ve ana karargahını burada kurmuştu. Tüm unsurlarıyla birlikte Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı burada kutlanıyor. Tarih, kültür, sanat ve geleneksel sporları bir araya getiren etkinliklerle anılıyor. Etkinlikler Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenleniyor. Etkinlik alanlarında her yaştan ziyaretçiye hitap eden çok sayıda program düzenlendi. Solo Türk gösterisi de bunlardan biriydi. Vatandaşlar gün boyunca farklı deneyim alanlarında vakit geçirme imkanı buldu. Polisler zeybek oynadı. Cirit müsabakaları düzenlendi. 955 yıl sonra meydanda yine Türk atlılarının nal sesleri duyuldu. Okçular Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Döğücü, Malazgirt Zaferi'nin taşıdığı tarihi ve manevi öneme dikkati çekti.
10: Bu topraklarda çokça şehit verdik. Şehitleriyle birlikte atalarının hatırasına ve mirasına sahip çıkan devlet büyüklerimizin, anlatıların ve kurumlarımızın, elbette ağzı dualı, kalbi iman dolu dedelerimizin, ninelerimizin ve al bayrağı gök kubbede ve gönüllerde taşımayı şeref vaat eden bahadırlarımızın sayesinde bir yıldır buradayız. Allah'ın izni ve inayetiyle bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz.
7: Etkinliklerin önemli bölümlerinden birini geleneksel Türk sporları oluşturuyor. Ahlat'taki okçuluk deneyim alanı ziyaretçilere geleneksel Türk okçuluğunu yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunarken gün içerisinde gerçekleştirilen okçuluk gösterileri de büyük ilgi görüyor.
3: Moderatör de ilk bölüme noktayı koyalım. 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kutel'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatörde tekrar birlikte olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı, uçak bileti ve otel

rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

Yeniden merhaba, saatler 12.35, gün ortasında haftanın ilk işlem gününde kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Dün gece saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan önemli bir karar geldi. Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlamasına karar verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Yapılan basın duyurusunda Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni karar kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerinin yeniden başlatılmasına karar verildi. Kararın Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında alındığı bildirildi. Evet, bu karar sonrası repo ihaleleri para piyasası fonlarının getirisini etkiler mi? Elbette bu sorunun cevabını arayacağız. Fonlamanın %40'lardan doğrudan değilse de %37'ye kademeli gitmesinin önü açılmış gibi görünüyor bu kararla. Örtülü faiz indirimi anlamına gelen %37'ye dönme zamanı ve hamlesi agresif mi olur, süresi nasıl olur? Bu soruların cevabını kahve molasında ve analiz sentezde konuklarımıza sorarak arıyor olacağız.

Evet, önemli aslında, haftanın önemli verilerinden biri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri anketi. Hane halkıyla piyasa katılımcıları arasında ciddi bir makas var. Bunu uzun zamandır konuşuyoruz. O makasta bir daralma var mı? Hemen bu sorunun cevabına bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları tarafında 0,26 puan gerilemiş görünüyor. %23,69. Reel sektörün beklentisi %32,80. Orada %0,30 puanlık bir artış var. Hane halkında da ılımlı bir artış var. 0,64 puanla %45,58 12 ay sonrası enflasyon beklentisi hane halkı tarafında. Peki hane halkının enflasyon beklentisinde 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyenlerin oranı 0,78 gerilemiş görünüyor. %16,85 olmuş. Fiyatlarda en fazla artış gıdada bekleniyor. Önümüzdeki aylarda tabii yaz aylarını gıda açısından biraz daha rahat geçirdik ama hane halkı enflasyona en fazla sebep olacak şeyin gıdadaki artış olacağını düşünüyor. %39,3 ile yakıt ve enerjinin, malum Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatları yükseliyor. Petrol fiyatları da akaryakıta, doğalgaza ve birçok gidere yansıyor. Yakıt ve enerjideki beklentisi de %33,6 artacağı yönünde. Konut fiyatlarında gelecek 12 ayda konut fiyatlarında düşüş beklentisi var. 0,6 puanlık bir düşüşle %32,13 olacak diyor hane halkı. Konut fiyatları 12 ay

sonrası dolar TL beklentisi 54.47 ki daha öncesinde 1 lira 49 kuruş daha fazlaydı. Yatırım tercihlerine bakıldığında eğer yatırım yapma şansım varsa altın alırım diyenlerin oranı %41.

0: 6 tarihi itibariyle artırılacağı duyuruldu. Para transferleri ve ödeme isteği işlemlerinde limit 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıldı.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fonların anlık ve sürekli transferi sisteminde işlem tutar limitlerinin artırılacağını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duyurusuna göre 26 Ağustos 2026 itibarıyla para transferleri ve ödeme iste katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde işlem limiti 100 bin liradan 300 bin liraya çıkarılacak. Para transferi TR karekod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulama iş yeri ödemelerinde ise mevcut 250 bin liralık limit 300 bin liraya yükseltilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021'de kullanıma sunulan para transferi sistemi günün her saati güvenli ve hızlı para transferi yapılmasına imkan sağlıyor. Kullanıcıların para transferi sistemine gösterdiği ilgi ve ödeme ekosisteminin dinamik ihtiyaçlarının limit artışında etkili olduğu belirtildi. Sistem, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif olarak yaygınlaşmaya devam ediyor. Yeni düzenleme ile birlikte para transferi kapsamında gerçekleştirilebilecek yüksek tutarlı işlemlerin kapsamı genişletilmiş olacak.
0: Kamuda tasarruf tedbirleri sonuç verdi. 2024 ve 2025 yıllarında uygulanan tedbirlerle 484 milyar liralık tasarruf sağlandı. Bu tutar 2026 yılında 6 bakanlığın toplam bütçesini aşmış oldu.
1: Kamuda taşıtlardan hizmet binalarına, demirbaşlardan enerji kullanımına kadar birçok alanda tasarruf tedbiri uygulanıyor. 2024 yılında yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesiyle birlikte izleme, denetim, raporlama ve yaptırım mekanizması da devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar dışında ödeneklerde kesintiye gidildi. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Kamu idarelerinin tasarruf uygulamalarını takip etmek için tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirildi. Sistem üzerinden 260 kamu idaresinin uygulamaları izleniyor. Bugüne kadar 2016 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Uygulanan tedbirlerle faiz ve deprem harcamaları hariç genelge kapsamındaki harcamaların bütçedeki payı geriledi. Bu pay uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024'te %3,1'e, 2025'te ise %2,9'a düştü. Böylece 2 yılda sağlanan tasarruf 484 milyar liraya ulaştı. Bu tutar 2026 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıklarının toplam bütçesini aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf tedbirlerinin etkisini gösterdiğini belirtti. Şimşek, mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir dedi. Tasarruf tedbirlerinin ve harcama kontrollerinin kararlı şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Şimşek, elde edilecek mali alanın öncelikli alanlara yönlendirileceğini ve dezenflasyon sürecinin destekleneceğini ifade etti.
0: Altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. Fed'in faiz artırma ihtimalinin zayıflaması ve dolardaki gerileme değerli metalleri destekledi. Ons altın Ağustos ayında %13,8 yükselirken gümüşteki aylık kazanç da %19,6'ya ulaştı.
1: Yılın ilk aylarında Orta Doğu'daki savaş ve yükselen petrol fiyatları enflasyona ilişkin endişeleri artırdı. Merkez bankalarının daha şahin bir para politikası izleyeceği beklentisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Dolara yönelen talep de değerli metallerde satış baskısını arttırdı. Altın fiyatları Aralık ayı sonuna göre %6'nın üzerinde geriledi. Ancak Temmuz ayı ile birlikte tablo değişti. Fed'in faiz artırımı ihtimalinin zayıflaması, altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Dolar endeksindeki gerileme de ons altına yukarı yönlü destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillerde geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını açıklaması da piyasalarda etkili oldu. Temmuz ayında %1

0: Yükselerek 4046 dolara çıkan ons altın Ağustos ayında %13,83 değer kazandı. Ons altın 4600 doların üstüne çıktı. Böylece altın Nisan ayından bu yana ilk kez üst üste 3 hafta yükseliş kaydetti. Gümüşteki yükselişte dikkat çekti. 2 aylık düşüşün ardından gümüşün ons fiyatı Ağustos ayında %19,6 arttı. Gümüşün onsu 69 dolardan işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri hazinesinin tahvil hamlesinin ardından 17 Ağustos haftasında gümüşteki haftalık yükseliş %6,6 oldu.
1: Yaklaşık 6 aydır savaşın içinde olan İran'da para birimi tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ekonomisini çökertmeye yönelik artan baskısı riyalin dolar karşısında değerini daha da düşürdü. Riyal serbest piyasada dolar karşısında 1.992 milyon seviyesinden işlem gördü. Bu seviye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Tahran'a karşı ezici bir ekonomik operasyon ilan etmesinden bu yana %4,5'lik bir düşüşe işaret ediyor. Bir başka resmi olmayan takip sitesi olan sitesi ise riyalin pazar günü 2 milyon eşiğini aştığını ancak günü düşüşle kapattığını belirtti. Para birimi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı izole etme çabaları nedeniyle baskı altında bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana limanlarını abluka altına alırken ülkenin kalan az sayıdaki ticaret ortağını tehdit ediyor ve döviz gelirlerinin en önemli kaynağı olan petrol ihracatını kısıtlıyor. Geçen hafta İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati ülkesinin ham petrol ihracatının neredeyse durduğunu söyledi. Tahran'ın en önemli ticaret ortaklarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri de geçen hafta bir sonraki açıklamaya kadar İran'la tüm finansal işlemleri askıya aldığını açıkladı. Evet, bu hafta piyasalara bakmadan önce geride bıraktığımız hafta yatırım araçlarının performansına hızlıca bakalım. Borsa tarafında 14.514 puandan kapanış vardı. Geçen hafta 14.000 puanın üzerine tekrar çıktı Borsa İstanbul 100 Endeksi %2,42 geride bıraktığımız hafta yatırımcısına kazandırdı. Altın tarafında kazanç çok daha yüksek %4,91 %5'e yakın gram altın tarafında kazanç vardı. Cumhuriyet altını ve çeyrek altını da ona benzer şekilde 4.93-4.92 yatırımcısına kazandırdı. Dolar tarafında %0,38, avro tarafında da %1,25 kazanç vardı diyelim ve hemen haftaya nasıl bir başlangıç yaptı ona bakalım. Borsa Cuma günü %0,52 yükselerek az önce de söylediğimiz gibi 14.514 puandan kapanmıştı. Yeni haftaya da ilk işlem gününe de %0,85 artıda 14.637 puandan başladı. O seviyenin altında ama yönü yukarı %0,16 artıda Borsa İstanbul 100 Endeksi 14.536 puanda. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.802, 500 Endeksi de 18.312 puanda. Her üç endekste de yukarı yönlü hareket var. Tablomuz yeşil. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 48 liradan, Avro'da 56.12'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa aslında altın tarafına geçmeden önce borsa tarafında katalizör etkisi yapabilecek neler var? Bir borsa tarafına dönüp orayla ilgili biraz paylaşımda bulunalım. Bu hafta yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ki açıklandı haftanın ilk işlem gününde. Sektörel enflasyon beklentileri ve az önce aktardığımız hane halkı beklenti anketi önemli. İçeride beklenen, yurt içinde beklenen veriler arasında. Aynı zamanda finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verileri de içeride beklenen önemli veriler. Dışarıda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları ve Cuma günü de Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısında yapacağı ilk konuşmada vereceği mesajlar takip ediliyor olacak. Bu hafta endeks 15.000 puanı test eder mi? Konuklarımızla hafta boyunca konuşmayı sürdüreceğiz. Tekrar altın tarafına bakalım. Ons tarafında 3 ayın zirvesini aştı. Gözler FED'de ve Amerika Birleşik Devletleri verilerinde olacak. %0,8 artışla 4.641 dolara çıkmıştı. Yine o seviyelerde 15 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görüyorsunuz. Geçen hafta %5 artış olmuş. Onu da hatırlatalım. Ons tarafında 4.643 dolar, içeride de gram altın yükselişini sürdürüyor. 7.178 liradan işlem görüyor.

çeyrek altın 11.739 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını da 48.010 liradan işlem görüyor. Petrol tarafına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımları öncesi geriledi. %1,29'luk bir gerileme oldu. 93.17 dolarla başlamıştı. O seviyenin de oldukça altında. İran yaptırımları öncesi gerilemeye devam ediyor gibi görünüyor. Ama geride bıraktığımız hafta %5 yükselmişti. Bu da üst üste ikinci haftalık kazanç anlamına geliyordu. Brent petrolün varil fiyatı sabah açıldığı seviyenin de %1,7 altında 91 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 40,1, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra kahve molasını noktalıyoruz. Hoşçakalın. Bizim ardımızdan Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge için kritik günler. Sahayı takip edecek kurul bugün ilk kez toplanıyor. Suriye'de SDG'nin entegrasyon süreci ne zaman tamamlanacak? Siyonizmin bölgedeki oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet aklı hamleleriyle bir bir bozuluyor. Netanyahu seçim provokasyonlarıyla sonunu mu getirdi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, avukat Cüneyt Altıparmak ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Hadi.
6: Onlar da alamamış.
7: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
6: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
7: O zaman spor araba.
6: Az kaçar.
7: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
9: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
10: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
11: Halkbank'ın katkılarıyla

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun o bilgileri hızla sizinle paylaşayım. Ardından da ilk bağlantımızı yapacağız Emre Ayaz'la. Emre ne anlatacak? Terörsüz Türkiye sürecinde takip kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Peki toplantıdan hangi kararların alınmasını bekliyoruz? Alt kurulların belirleneceğinden bahsediyordu. Peki hangi alt kurullar belirlenecek? Toplantıda kimler yer alıyor? Kimler başkanlık ediyor? Emre'den detayları alacağız birazdan. Ve kabine toplantısı yarın üçüncü kez Ahlat'ta yapılacak. Ve Yağmur Yıldız'dan da detayları alacağız toplantıya ilişkin olarak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında da bugün karar bekleniyor. Adaya soracağız, o karar saat kaç gibi çıkar, neler yaşanıyor? Detayları adadan öğreneceğiz. Ve altın, şöyle bir ekrana bakın lütfen. Altında yükseliş devam ediyor. Peki altın yatırımcısı ne yapmalı? Piyasalarda son durum nedir diye de Ebrar Nur Bakırtaş'a soracağız. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi önce bir Emre Ayaz'a dönelim. Emre'den bir detayları öğrenelim. Takip kurulu ilk toplantısına dair. Hemen Emre'ye ben sözü vermek istiyorum. Emre merhaba bir kez daha. Şimdi toplantıda kimler var? Kimler başkanlık ediyor? Alt kurul kurulların oluşturulması da bekleniyordu. Peki bu alt kurullar için çerçeve tam anlamıyla çizildi mi? Senin beklentilerin neler?
1: Helin Aslan, saat 14 itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bu kurul toplanacak ve teyit tespitlerin yapılacağı, aslında bugün de ilk toplantısında çalışma prensiplerinin belirleneceği bir toplantı olacak. Toplantıda kimler olacak diye baktığımızda ise Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı katılacak ve devamında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olacak. Tabi burada baktığımızda 12 maddelik yasa genel kurulda büyük bir oy oranıyla, oy sayısıyla kabul edilmişti ve resmi gazetede yayınlanmıştı. Ancak bir şarta bağlıydı. Milli Güvenlik Kurulu kararına bağlıydı. O kararda neydi? Çünkü PKK terör örgütünün tüm bağlantılarıyla birlikte silah bıraktığı, sahadan çekildiği ve tasfiye olduğunun belgelenmesi, tespit edilmesi gerekiyordu. Onunla birlikte Milli Güvenlik Kurulu en yakın tarih olarak Ekim ayında toplanacak ve Ekim ayında her şey istenilen seviyede ise bu ilan edilecek ve o ilanla birlikte de mevcut yasa yasalaşacak ve terör örgütü mensupları da içinde o 6 aylık başvuru süreci başlayacak. Suça karışanlar, karışmayanlar olarak tabii ki kapsam içinde ve dışında olanlar belli olacak ve bunlarla ilgili de süreçler, yargı süreçleri devam edecek. Bugünkü süreçte de o kurulun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında olan kurulda sahadaki süreci takip edecek. Hem önemli bakanlar hem de önemli kurumlarla birlikte bu süreçle birlikte devam eden çalışma prensibi belirlenip ve Ekim ayına kadar süreç devam edecek ve Ekim ayında da Milli Güvenlik Kurulu bir karar alabilir ilk süreç olarak. Tabii Ekim ayı son süre değil, ilk Milli Güvenlik Kurulu takip eden süreçteki ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleşecek. O sürece kadar çalışmalar devam edecek. Aynı zamanda mecliste de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir takip ekibi olacak. Onlar da ayrı bir süreç yürütecekler. Biz de saat 14'te başlayacak olan bu takip kurulunun sürecini kameramın arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. Şimdi gelelim yarının kabine toplantısına. Ankara'da yapılmayacak bu sefer kabine toplantısı. Ahlat'ta yapılacak. Aslında bu Ahlat'ta kabine toplantısının üçüncü kez yapılışı olacak. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıdan hangi mesajları verecek? Detayları alalım, sözü Yağmur Yıldız'a verelim.
2: Gözler bu yıl Ahlat'tan verilecek mesajlara çevrildi. Zira 2 yıl önce iç cepheyi tahkim mesajıyla aslında terörsüz Türkiye süreci Ahlat'tan başlatılmıştı. 2 yılın ardından bugüne geldiğimizde artık terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir oyla bir yasa yürürlüğe girdi. Dolayısıyla 2 yıl sonra o bölgeden verilecek mesajlar oldukça kritik olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve tüm bakanlar bu yılda yine Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programlarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenecek programlara katılacaklar. Tabii oldukça yoğun geçecek. Dilerseniz hem kabineyi anlatalım hem de tüm programları da şöyle kısaca izleyicilerimiz için özetleyelim. İlk olarak Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin yer aldığı Millet Bahçesi'nde Sultan Arpaslan Otağı'nın da bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Malazgirt Zaferi kutlamalarının açılışı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak yarın o noktada hitap edecek. Ardından dünyanın en büyük Türk İslam kabristanının yer aldığı Selçuklu kabristanına bir ziyaret gerçekleştirilecek. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin burada bir araya gelmesi bekleniyor. Ardından gözler Ahlat Külliyesi'ne çevrilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek. Ahlat Külliyesi tarihinde 3. kez kabine toplantısına ev sahipliği yapacak. Tabii oldukça kritik bir toplantı olacak. Ana gündem terörsüz Türkiye süreci. Bu kapsamda yine bölge valilerinden gelen bilgiler, bölgedeki terörle mücadele ve terörsüz Türkiye sürecine dair son notlar kabinenin masasında olacak. Ama bununla beraber elbette yasanın yürürlüğe girmiş olmasıyla birlikte doğuda, güneydoğuda, Doğu Anadolu'da tüm gelişmeler ve bu anlamda atılacak yeni adımlarda istişare edilecek. Tabii yine ekonomi ve enflasyonla mücadele ve dış politikadaki başlıklarda kabinenin gündeminde olacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar oldukça kritik. 2 yıllık bir süreçte neler yaşandı, hangi aşamalar kat edildi, tüm bunlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye değil aslında vereceği mesajların dünyada da yankılanması bekleniyor ki Malazgirt Zaferi de oldukça önemli bir zafer. Dolayısıyla Malazgirt Zaferi'nin bugün bile aynı coşkuyla kutlanıyor olması ve Ahlat Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olarak adlandırılan o kadim topraklardan verilecek mesajlar oldukça kritik olacak. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını yarından itibaren izleyicilerimizle paylaşacağız. Tabii kabine toplantısında ekonomi, dış politika, terörsüz Türkiye süreci istişare edilecek ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ahlat Külliyesi'nde yine kamuoyuyla paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez kabinenin ardından Ahlat Külliyesi'nde kameralar karşısına geçerek kritik mesajlar verecek. İlk günün ardından gözler 26 Ağustos Çarşamba gününe çevrilecek. 2 gün sürecek program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci gün Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Ovası'nda Milli Tarihi Muharebe Parkı'nda Malazgirt'in fethine ilişkin katılacak olduğu programda yine önemli mesajlar verecek. Bu programa da yine kabine üyeleri, tüm bakanlar, kuvvet komutanları, bölge valileri ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi yine burada da Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bölgedeki son mesajını verecek. Dolayısıyla yine önemli kritik açıklamalarda bulunması bekleniyor. 2 yıl aradan sonra bu kez hangi kritik mesajları vereceği ve o mesajların hangi anlamı ifade edeceği ve nerelerde yankılanacağı elbette oldukça kritik ki geçtiğimiz yıl aslında terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Filistin davasına ilişkin de önemli mesajlar paylaşılmıştı. Filistin bayrağı aslında Ahlat Ovası'nda bir dağa yapıştırılmıştı, paylaşılmıştı o noktada. Türk bayrağını ve Filistin bayrağını bir arada görmüştük. O dev Türk bayrağı ile birlikte Filistin bayrağını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta Filistin olmak üzere önemli kırmızı çizgilerine ilişkin vereceği mesajlar neler olacak? 2 gün boyunca aktaracağız. Bizler de 24 ekibi olarak bu yayından sonra bölgeye geçiyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Yağmur'a teşekkür ediyoruz. Bu arada Yağmur yarınki kabine toplantısını anlatırken bir son dakika bilgisi de geldi, ekranlarınıza yansıdı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir mesaj var. Şimdi Fırat Kalkanı Harekatı Suriye topraklarında DAEŞ'a yönelik olarak gerçekleşmişti ve 2000

0: 55 kilometre karelik alan terör örgütü DAEŞ'tan Mehmetçik tarafından temizlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin bir paylaşım yaptı ve şöyle yazdı. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi, dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum diye yazdı sosyal medya hesabında. Şimdi Alaplı ve Düzce'de merkezinde mevsimlik işçilerin olduğu olaylar sosyal medyada paylaşıldı. Kimlik temelli çatışma olarak gösterildi. Çünkü işte saldırı anları vardı. Ve tabii ki bu görüntüler, bu tablo ve zamanlama terörsüz Türkiye çalışmalarına yönelik olarak da aslında bir acaba provokasyon mu, bir baltalama çalışması mı sorusunu da akıllara getirdi. Buradan hareketli analiz haber geliyor.
1: On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye çerçeve yasası yürürlükte. Şimdi top kanunun uygulanmasını izleyecek kurulda. Kurulun hedefi alt komisyon çalışmaları vasıtasıyla örgütün fiili varlığını sona erdirmesine ilişkin süreci oluşturmak. İşte bu kritik dönemeçte provokasyonların hızlanması beklenen bir ihtimaldi. Nitekim ilk sinyaller de gelmeye başladı. Burası Zonguldak'ın Alaplı ilçesi. Silopi'den gelen mevsimlik tarım işçilerinin Bektaşlı köyünde saldırıya uğradığı haberleri buradan geldi. Sosyal medyada bazı hesaplar olayı Kürt-Türk çatışması şeklinde lanse etti. Haberler, yüzyıllardır birlikte yaşayan iki unsurun birlikte yaşama iradesini sorgulatır türdendi. Bu algının körüklenmeye başladığı dakikalarda devreye Adalet Bakanı Akın Gürlek girdi. Olayın münferit bir mesele olduğunu açıkladı.
3: Yaşanan münferit bir hadisenin farklı anlamlara çekilerek toplumsal huzurumuzu zedeleyecek genellemelere konu edilmemesi, kamuoyunun yalnızca yetkili makamlarca paylaşılan doğrulanmış bilgilere itibar etmesi önem taşımaktadır.
2: Zonguldak Valiliği olayın iki aile arasındaki anlaşmazlıktan çıktığını belirtti.
4: 21 ve 22 Ağustos 2026 tarihlerinde Alaplı ilçemiz Bektaşlı köyünde meydana gelen olay, mevsimlik tarım işçisi olarak bölgemize gelen bir aile ile köyde ikamet eden bir aile arasında yaşanan münferit bir anlaşmazlıktan kaynaklanmıştır.
2: Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi ve adli soruşturma başladı. Zaten yansıyan görüntülerde de jandarmanın olay yerinde olduğu açıkça görülüyordu. Sorumluluğu bulunan kişiler hakkında işlem yapıldı. Bektaşlı Köyü Muhtarı Atilla Akman da olayın etnik bir çatışmadan kaynaklanmadığını belirtti.
5: Köyümüzde yaşanan bu talihsiz olayın kesinlikle etnik kökenli olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Olayın çıkış sebebi 13-14 yaşındaki çocukların çeşme başındaki çekirdek kabuğu temizlenmesi meselesinden çıkıp bir tartışmaya çıkmıştır. Bu tartışma en kısa sürede bizlerin ve emniyet güçlerinin sayesinde yatıştırılmıştır. Buraya gelen işçilerimiz yaklaşık 12 yıldır aynı yerde gelip aynı evde kalmaktadırlar. Artık bizler iç içe kalmışlardır. Hatta diyebilirim ki köyümüzde 700-800 tane işçi kardeşlerimiz vardır.
6: Fındık kabını, çekirdek kabını doldurmayacak bir olay aslında. Çocukların tartışması da başlayan, büyüklerin dahil olduğu bir olay. Başka bir problem olmadı burada.
2: Aynı saatlerde bu kez Düzce'den yansıyan başka bir görüntü üzerinden de aynı algı çabası dikkati çekti. Bu kez Mardin'den fındık toplamaya gelen işçilere saldırma girişimi olduğu ifade ediliyordu. Bu olay için de Düzce Valiliği bir açıklama yayınladı. Münferit bir nedene sahip olduğu ve tarım işçilerinin aidiyetlerine yönelik bir girişim olmadığı belirtildi.
3: Gümüşhava ilçemizde meydana gelen olayda alkollü olduğu tespit edilen ve 7 adet suç kaydı bulunan M.A.'nın elindeki kesici aletle mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu ikametin önüne gelerek tehditte bulunduğu belirlenmiştir. Güvenlik güçlerimizin hızlı müdahalesi sonucu şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.
2: İvme kazanan terörsüz Türkiye sürecine yönelik saldırıların da aynı doğrultuda ivme kazanmasını beklemek rasyonel olan. Zaten bu saldırılar sadece adli olaylarla da sınırlı kalmadı. Bir başka sabotaj girişimi de İmralı görüşme notları. DEM Parti İmralı heyeti dolaşıma sokulan metinleri süreci doğrudan sabote etmeye dönük tehlikeli bir faaliyet olarak değerlendirdi.
4: Bağlama ve mesnedi belirsiz bırakılarak görüşme notu adıyla paylaşılan metinlerde ekleme, çıkarmalar yapılmakta, bir kez daha şahsiyetlere ilişkin kimi ibarelerin yerleştirildiği görülmektedir. Tutanak adı altında paylaşılan diğer bazı metinlerde de kamuoyunu yanıltmaya ve süreci provoke etmeye yönelik iddialar ortaya atılmaktadır.
2: Bu notlarda Öcalan'ın Özgür Özel'e selam gönderdiği, demokrasi yolunun Silivri'den değil İmralı'dan geçtiğini söylediği iddia ediliyordu. Özel Kılıçdaroğlu ilişkisine dikkat edin. Biri Türk, diğeri Kürt ifadesini kullandığı da belirtiliyordu. Hatta Özgür Özel bile bu notları baz alarak cevap verme gereği duymuştu.
3: Demokrasinin yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sandıktan geçer.
2: İran'ı Kürt güçler vasıtasıyla işgal planı fiyaskoyla sonuçlandı. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çabaları sonuç verdi. Emperyal güçler 100 yılın ardından ilk kez Kürt varlığını provoke ederek amaçlarına ulaşamadı. İsrail'in istikrarsızlık hedeflediği Suriye'de SDG'nin devlete entegre olmasının tohumları da yine bu süreç vasıtasıyla atıldı. Tüm bu gerçekleşmeler sürece yönelik yoğun saldırının süreceğine işaret ediyor.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik görülen davada bugün kararın açıklanması bekleniyor. Bu arada 200 kişi yargılanıyor. CHP'li belediye başkanları da yer alıyor aralarında, yargılananlar aralarında. Hemen biz detayları alalım. Ada Kahraman'a dönelim. Ada Silivri'de bizi bekliyor. Ada merhaba, bugün kararın açıklanması bekleniyor dedik. Şimdi önce şunu da sorayım sana. Aksi bir durum olabilir mi? Böyle bir ihtimal de var mı? Yoksa bugün kesin karar açıklanacak mı diyorsun sen de? Bir de duruşma başladı mı yoksa başlamasını bekliyor musunuz? Kimler geldi, kimler gitti? Göze çarpan noktalar var mı? Onu da sorarım.
7: Pelin Aslan, şöyle ki bugün evet burada karar açıklanacak. Tabii bu kapsamda şöyle bir durum yaşandı. Normalde sabahın erken saatlerinde başlaması bekleniyordu buradaki duruşmanın. Ancak bazı sanıkların avukatları salona daha gelmedi. Bu yüzden mahkeme heyeti başkanı duruşmayı 13'e erteledi. 13'te başlaması bekleniyordu ancak hala duruşmanın başlamadığını belirtelim. Şu dakikalarda, ilerleyen dakikalarda duruşma başlayacaktır. Şimdi sürece baktığımızda dosya kapsamında toplamdaki soruşturma aşamasında 6 CHP'li belediye başkanı bu soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı hatırlayacağınız üzere. Tabii burada 7 CHP'li belediye başkanının da dosyada bulunduğunu belirtelim. Toplamda 200 kişi sanık durumunda, 19 kişi de mağdur durumunda ki burada baktığımızda, geriye dönüp baktığımızda özellikle 13 Ocak tarihinde başlayan operasyonlar kapsamında burada bazı şüphelilerin tutuklandığını görmüştük. Bazı şüphelilerin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını görmüştük. Tabii şu aşamada, dava aşamasında özellikle bazı sanıklar burada tahliye edilmişti. Şimdi burada özellikle bugün için mahkeme heyeti başkanının, mahkeme heyetinin burada bu davaya ilişkin kararın açıklanması bekleniyor. Tabii tutuksuz sanıklar dinlenmeyecek bugün. Yani avukatlar da dinlenmeyecek. Burada sadece 5 tutuklu bulunuyor bu dosya kapsamında. Bu 5 tutuklu sanığın sanığa son söz hakları verilecek. Burada konuşacaklar. Aynı zamanda avukatları da söz hakkı alacak. Kendi beyanlarda bulunacaklar. Şimdi burada dosyaya baktığımızda bu soruşturmada, yani bu dava kapsamında 27 Ocak tarihinde başladığında toplamda 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Ancak burada 29 Temmuz'a kadar olan 6 aylık sürece baktığımızda 28 sanık tahliye edilmişti. Şu anda buradaki dava kapsamında 5 tutuklu sanık bulunuyor. Tabii neye şahit olmuştuk burada? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edilmişti. Daha sonra burada Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tahliye edildiğini görmüştük. Aynı zamanda son olarak da Avcılar Belediye Başkanı Utku Cener Çaykara'da bu dava kapsamında tahliye edilenler arasındaydı. Şimdi 5 tutuklu bulunuyor. Bu 5 tutuklu sanığa baktığımızda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı görüyoruz. Aynı zamanda Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin burada. Kendisinin eşi aynı zamanda tutuklu durumda. Celal Tekin de tutuklu. Bununla birlikte Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan da tutuklu bu durumda. Bununla birlikte aynı zamanda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka da tutuklu bu durumda. Şimdi burada savcılık, yani savcı mütalasında, esasa ilişkin mütalasında açıklamıştı hatırlayacağınız üzere. Bazı burada sanıklar hakkında ne kadar ceza istediğini açıklamıştı. Burada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'a baktığımızda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihale, fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, bununla birlikte resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik gibi suçlar kapsamında Aziz İhsan Aktaş'a 280 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Bununla birlikte Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a baktığımızda yine aynı şekilde ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, bununla birlikte resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik gibi suçlamalar kapsamında 234 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti savcılığın mütalasında. Aynı zamanda burada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, aynı zamanda Oya Tekin, Celal Tekin, bununla birlikte Abdurrahman Tutdere, aynı zamanda baktığımızda Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için burada rüşvet suçlamasıyla 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti savcılığın mütalasında ve son olarak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi savcılığın açıkladığı mütalasında. Bugün son olarak son kez 5 tutuklu sanık dinlenecek. Aynı zamanda avukatlar da dinlenecek. Daha sonra da burada mahkeme heyetinin Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kararını açıklaması bekleniyor Elnas'tan.
0: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım. Şimdi gelelim CHP'ye. CHP'de gözler 9 Eylül'de. Çünkü CHP 9 Eylül'de 103. yaşını kutlayacak. Hem de mutlak butlan sonrası kurultay takviminde başlatacak. Bu arada 9 Eylül'den önce de aslında yoğun bir programı var CHP'nin. İl ilçe kongreleriyle ilgili tarihler bu hafta yapılacak. MYK toplantısında netleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca parti meclisini de bu hafta toplayacak. Ve parti meclisinden daha önce verilen disiplin cezalarının affı konuşulacak.
8: CHP'de kurultay için geri sayım hızlandı. Genel merkezde MYK ve parti meclisi toplanacak. Kurultayın yol haritası ve ihraçlar gündemde.
9: Arkadaşlar,
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta MYK ve parti meclisine başkanlık edecek. Önce MYK toplanacak. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla kurultay sürecini değerlendirecek. CHP'de kurultay takvimi 9 Eylül itibariyle işlemeye başlıyor. 9 Eylül'de aynı zamanda partinin 103. yaşı kutlanacak. MYK'da hem kutlama etkinlikleri hem de il ilçe kongrelerinin tarihleri netleşecek. MYK'da CHP'den ayrılan isimler de gündemde olacak. Partinin yeni dönemde izleyeceği siyasi yol haritası tartışılacak. MYK sonrası gözler parti meclisine çevrilecek. Güncel siyasi gelişmeler ve yeni parti kopuşları sonrası atılacak adımlar değerlendirilecek. Disiplin cezalarının affı da gündemde. Parti tüzüğünün 21. maddesi genel başkanın disiplin cezalarını affetmesinin önünü açıyor. Daha önce alınan disiplin kararlarının af kapsamına alınması tartışılacak. Parti meclisinde ayrıca il disiplin kurullarının durumu da masadaki başlıklar arasında yer alacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan paylaştığı mesajla İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mevlid gecesinin kalpleri iyilikte buluşturmasını, merhameti, hoşgörü ve kardeşliği pekiştirmesini diledi. Mesajında bu müstesna gecenin rahmetinden ve bereketinden nasiplenmek temennisiyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Leyla-i Mevlid'ini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.

İsrail Suriye'deki askeri üsse saldırmıştı biliyorsunuz ki ve bu saldırının ardından Şam Tel Aviv hattında bir görüşme yaşandı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve Mossad Başkanı Roman Goffman görüştü. Gerilimin çatışmaya dönüşmesini engellemeye dönük bir görüşme olarak değerlendiriliyor. ABD arabuluculuğundaki görüşmeye Ürdün ev sahipliği yaptı. Görüşmenin amacının İsrail'in İdlib'te Ebu Zuhur hava üssüne saldırmasıyla iki ülke arasında artan gerilimi düşürmek olduğu belirtildi. Görüşmede İsrail'in saldırılarının durdurulması için mekanizma kurulması da ele alındı. Tarafların müzakereleri yeniden canlandırarak kapsamlı bir anlaşma yapmayı hedeflediği aktarıldı. Görüşmede Golan Tepeleri de gündeme geldi. Suriye, işgal altındaki Golan'ın kendi toprağı olduğunun altını çizdi. İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesi

0: Gelelim ABD ve İran arasında yaşananlara. Savaş cephedeki saldırılardan ekonomik yaptırımlara döndü. ABD İran'da son oyuna girildiğini savunurken Tahran'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni yaptırım kararları var. Gemi geçişlerinin ücretlendirileceği açıklandı.
1: Bombalar sustu, ekonomik yaptırımlar konuşuyor. ABD-İran arasındaki gerilim dinmiyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınacağını söylüyor. ABD ise savaşta son oyuna girildiğini belirtiyor. Uzayan savaşta ufukta uzlaşma görülmüyor. İran'da meclis komisyonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Söz konusu ücretler Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilen ülkelerin gemilerinden İran riyali veya Tahran'ın belirleyeceği başka bir para birimiyle tahsil edilecek. Tasarıda Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan ülkelerin haklarına dikkat edildiği belirtiliyor. Tasarı bundan sonra genel kurula sunulacak. Kabul edilen metin daha sonra Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne gönderilecek. Konseyin onayından geçen metin ise son aşamada Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girecek. Boğaz'daki bazı gemilere ise yaptırım uygulanacağı duyuruldu. İran Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu açıklama yaptı. Geçiş düzenlemelerine uymayan bazı gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası veya alıkoyma gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi. Listede yer alan gemilerle işbirliği yapan gemilerin de söz konusu listeye ekleneceği ifade edildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise İran'a yönelik ekonomik savaşın sürmesi durumunda Basra Körfezi ve bölgeden tek damla petrolün ihraç edilmeyeceğini belirtti. Oklar ekonomik savaşa işaret ederken İran devrim muhafızları olası bir müdahaleye hazırlıklı olduklarının sinyalini verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'nin ekonomik operasyonuna tepki gösterdi. Bu tür girişimlerin ABD'nin politikalarında tekrarlanan bir senaryodan ibaret olduğunu belirtti. Arakçı, bu defalarca izlediğimiz tekrar bir film. Bununla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibafsa, Tahran'a uygulanan ekonomik baskının ABD'yi etkileyeceğini vurguladı. İnisiyatifi olmayan, donmuş bir dış politika, donmuş ve durgun bir ekonomi doğurur değerlendirmesinde bulundu. Hala hareket halinde olan tek şey ne? İran'ın bumerangı. Sizin yüzünüze geri dönecek dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Washington'un söylemlerinin kendi içinde çeliştiğini belirtti. Zafer yanılsaması, bunu kanıtlamak için başka ülkeleri de cezalandırmakla tehdit etmek zorunda kalındığında daha da dikkat çekici hale geliyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise ABD'nin İran'a uyguladığı ablukayla işbirliğinin ciddi sonuçları olacağını söyledi. Bunun yasa dışı uygulama olduğunu savunan Bekai, Amerika'nın uluslararası ilişkilerdeki aşırılıkları ve hukuk ihlallerine dikkati çekti. İran bu tür eylemler karşısında asla sessiz kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Körfez'de petrol taşımacılığı sekteye uğrarken perde arkasında bambaşka bir düzen kuruluyor. Bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı'na girdi ve bir anda radarlardan kayboldu. Saatler sonra yeniden ortaya çıktığındaysa artık aynı rotada değildi. Son haftalarda benzer şekilde hareket eden tankerlerin sayısı hızla arttı. Bu yöntem dark shipping yani karanlık deniz taşımacılığı olarak geçiyor. Hürmüz Boğazı söz konusu olduğunda yönetimin amacı yalnızca ticari hareketleri gizlemek değil. Asıl hedef İran tarafından gerçekleştirilebilecek saldırıların ve tehditlerin etkisini azaltmak. Bölgedeki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları bir saldırıyı duyurdu. Suudi Arabistan açıklarında bir tankere bilinmeyen bir cismin isabet ettiğini açıkladı. Geminin ana güvertesinde yangın çıktığını bildirdi. Gemi şirketinin güvenlik subayı mürettebatın güvende olduğunu ifade etti. Bir Amerikan uydu görüntüleme şirketi ise yeni bir iddiaya yer verdi. Soğu Atlas'ı İran'ın yeni bir yeraltı tesisinin inşasına başladığını savundu. Görüntüler İran'ın Kereç kenti yakınlarında yapım aşamasında yeni bir yeraltı tesisini gösteriyor. Çalışmalar 21 Mayıs civarında başladı denildi. ABD ise ekonomik savaşta geri adım atmıyor. ABD Hazine Bakanı

0: Scott Bessent, savaşta son oyuna girdiklerini belirtti. Amaçlarının Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını kopartmak olduğunu söyledi.
1: So right now there is proposed legislation.
0: Öte yandan 28 Şubat'ta başlayan savaşta ABD'nin zararı giderek artıyor. Pentagon'un kayıp raporlama sisteminde son veriler paylaşıldı. Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybederken 750'den fazla askerin yaralandığı ortaya çıktı.
2: Şimdi şöyle bir altına da bakalım. Altın yine aldı başını gidiyor. Acaba daha ne kadar gidecek ve bu gidişte neler bu gidişe sebep oldu, bu yükselişe sebep oldu? Piyasalardaki son durum ne? Detayları almak için sözü Ebrar Nuraslan Bakırtaş'a verelim.
3: Sarı metal deyim yerindeyse sahnelere geri döndü. 3 ayın zirvesinde bu noktada altının yükselişini ABD dolarının değer kaybetmesi ve bir yandan jeopolitik belirsizliklerin aslında artması etkiliyor. Peki orta ve uzun vadede altın fiyatlarını neler etkileyecek ki gram altın noktasında 7000 direnci kırıldı diyebiliriz. Detayları ekonomist Hikmet Baydar'la birlikte konuşacağız. 6 aydır bekleyişteydi sarı metal yatırımcısı. Yüzler gülüyor ancak bu artışın nedeni ne efendim?
4: İki tane önemli olay yaşadık. Çünkü daha önce biliyorsunuz Körfez'de bir savaş olduğu zaman altında bir satış baskısı oluyordu. İki tane önemli olay tamamen para piyasalarıyla ilgiliydi. Bunlardan birincisi Amerika ile Japonya'nın ortak Japonya'nın müdahalesiydi. O müdahaleden hemen sonra 5 Ağustos itibariyle çok sert altında alım gördük. Orada çok net tablo bir kere doları alıp elinde tutmadı spekülatörler. Çünkü müdahale ederken merkez bankaları dolar verdi. Verdikleri dolarla yen aldılar ve dolayısıyla yen paritesinde hızlı bir şekilde düşüş oldu. Ama doları alan spekülatör dolarda kalmamayı tercih etti ve altına yöneldi. O yüzden 5 Ağustos günü altın ons dolarda 200 dolarlık bir hareket oldu. Sebebi buydu. Daha sonra Fed bir açıklama yaptı ve geri alım ihalelerini, tahvilde geri alım ihalelerini artıracağını söyledi ve onun akabinde de Amerikan tahvillerinde sert bir hareket, aşağı yönlü hareket oldu. Ama kalıcı olmadı. Orada da tahvili satan FED'e tahvili satanlar altın gene dolarda kalmadı ve altın aldı ve altındaki ikinci harekette biraz evvel siz de ifade ettiniz işte 7000 liranın üzerine çıkmasının sebebi de buydu. Dolayısıyla iki tane önemli olay para piyasalarını ilgilendiren piyasaya bir dolar arzı oldu ama bu doların arzında dolara alan kişiler dolarda kalmamayı altına geçmeyi tercih ettiler. Bence çok önemli bir gelişme bu. Çünkü dolar tutmak istemiyor artık spekülatörler.
3: 28 Şubat 2026 piyasaları alt üst etti diyebiliriz. Altın neredeyse çakıldı diyebiliriz. Bu tabiri kullanabiliriz. Yatırımcı bir beklenti içindeydi. Peki bu yükseliş orta ve uzun vadede devam edecek mi? Beklentiler neler?
4: Şimdi tabii altın yukarı gidebilmesi için dünyada tasarruf edebilme kabiliyetinin yükselmesi lazım. Şu an ciddi şekilde büyüme beklentileri aşağı çekilirken altınla ilgili hedef fiyatları yorumlarken biraz daha temkinli yaklaşıyorum. Çünkü şu an Körfez bölgesinde bir kazanç problemi var. Birçok ciddi rafineriler vuruldu. Gelir zayıflaması oldu. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla böyle bir ortamda altın alabilecek güç yok insanlarda. Hem Körfez'de ki altın yatırımı tasarrufu eğilimi en fazla olan bölgeden bahsediyoruz. Onun dışında Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya Ukrayna arasında savaş var. Yaptırımlar devam ediyor. İran'a daha ağır bir yaptırım yapılacak. Böyle bir ortamda insanlar tasarruf yapacak parayı nasıl biriktirecek? Asıl mesele burada. Dolayısıyla altında yeni zirveler olur mu? Bunda biraz daha dikkatli olmak durumundayız. Çünkü o kazancı sağlayacak coşkulu bir piyasa yok dünyada. O yüzden de dikkatli olmak lazım. Kaldı ki para piyasası fonları ciddi şekilde altını manipüle eder duruma geldiler. Ve en son sizin söylediğiniz o büyük düşüşü sağlayan zaten borsa fonlarıydı, ETF'lerdi. Dolayısıyla aynı operasyon tekrar olur mu? İşte bu konuda son derece tedirginim. Çünkü yukarı çıkışı yapan biraz evvel bahsettiğim o doları tutmak istemeyen spekülatif gören dolardan altın geçen fonlar acaba ne zaman bu portföyü boşaltır? O yüzden de orta ve uzun vadeli bir pozisyon değil bu. Tamamen spekülatif kısa vadeli bir operasyon. O yüzden dikkatli olmak lazım.
3: Yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Aslında yatırımcının gözü kulağı altın fiyatlarındaydı. Gram altın 7000 lira direncini kırdı. Peki bu durumun altında yatan etmenler neler? Bizler bunları değerlendirdik. Uzman konuğumla birlikte diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.

Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Çin ve Vietnam'a bakalım şimdi. Nara tayfunu vurdu. Bir kişi hayatını kaybetti. 54 bin kişi ise barınaklara tahliye edildi. Tayfun Çin'in güneyindeki Guangxi Shuang özerk bölgesinde etkili oldu. Tayfun sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Ülkede 15 nehrin su seviyesi uyarı seviyelerinin üzerine çıktı. Yollar ve alçak katlı yapılar sular altında kaldı. Bölgede 54 bin kişi barınaklara tahliye edildi. Hayat durma noktasına geldi. Yaklaşık 55 bin ailenin elektrik bağlantısı kesildi. Ayrıca 10 bin hektardan fazla tarım arazisi de zarar gördü. Vietnam'da ise bir kişi hayatını kaybetti. 4.300'den fazla hane boşaltıldı. Tayfun burada da sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Bazı bölgeler su altında kaldı. Turizm, balıkçılık ve ulaşım faaliyetleri olumsuz etkilendi. Gine'de çöp depolama alanındaki devasa yığın şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Başkent Conakry'de bir çöp depolama alanında toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından devasa çöp yığını çöktü. Çevredeki evler ve barakalar tonlarca atığın altında kaldı. Çöken atıkların altında kalanları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Bölge sakinleri ve gönüllüler de çöplükte elleriyle cansız bedenleri aradı. Toprak kaymasında 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Felaketin ardından dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Yine hükümeti çöp depolama alanının tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kapatılacağını 4 gün önce açıklamıştı. Bölgedeki çöpün başkent dışına taşınması planlanıyordu. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını hatırlayacaksınız. Hukuk mücadelesinde yeni bir süreç başladı. Yaşamını yitiren bir matematik öğretmeni vardı, Ayla Kara. Öğrencilerinin üzerine abanmıştı. Onlara bir şey olmasın, onları korumaya çalışırken hayatını kaybetmişti aile öğretmen. Saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki çocuğun babası da tutuklu, biliyorsunuz ki kendisi polis memuruydu. 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı aile öğretmenin ailesi o saldırganın tutuklu olan babasına. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da İsa Aras, Mersinli'nin tutuklu babası, polis baş müfettişi Uğur Mersinli'ye ait silahlarla Aysel Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirdiği saldırıda 9 öğrenci ile bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Ayla Kara'nın ailesi Uğur Mersinli'nin tüm mal varlıklarına ihtiyati haciz konulması için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi ailenin talebini kabul ederek Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz konulmasına karar verdi. Hakim kararın gerekçesinde Türk Medeni Kanunu'na göre anne ve babanın çocuklarının üçüncü kişilere verdiği zararlardan maddi ve manevi olarak sorumlu olduğunu, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da 15 yaşından küçük bir çocuğun birini öldürecek boyutta bir suça sürüklenmesini, ateşli silah veya kesici alete erişebilmesini, aile içi denetim, eğitim ve gözetim eksikliği olarak gördüğünü belirterek, özetle 15 yaşından küçük bir çocuğun işlediği cinayet nedeniyle anne ve baba hapis cezası almayabilir, ancak mağdur yakınlarının uğradığı tüm maddi ve manevi zararları kendi mal varlıklarıyla ödemek zorundadır dedi. Bu kararın ardından Ayla Kara'nın ailesi Uğur Mersinli hakkında Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Öte yandan ailenin avukatı, aynı zamanda Ayla Kara'nın kayınbiraderi olan Özcan Kara, aile olarak saldırıya neden olanların en ağır şekilde ceza alması için hukuk önünde mücadele edeceklerini ifade etti. İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı. Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli de gözaltında.
İstanbul polisi uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucuyla mücadele doğrultusunda yürütülen çalışmalarda Kadıköy'deki adres didik didik arandı. Operasyonda toplam 31 kilo 340 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu imalatında kullanılan 24 kilo 900 gram aseton ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantısı olan 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler

0: ve kirlilik ortaya çıktı. Vatandaşlar oluşan kirlilik nedeniyle yetkililere sitem etti. Temizlik çalışması yapılmasını istedi.
1: Seyhan Nehri'nde sular çekildi, kirlilik ortaya çıktı. Seyhan Barajı'nın savak kapakları kapandı, nehrin debisi önemli ölçüde azaldı. Suyun çekilmesiyle birlikte nehir yatağındaki çöpler gün yüzüne çıktı. Adana'da oluşan görüntüye vatandaşlar tepki gösterdi.
2: Pet şişeler, çöp poşetleri, yosunlar, taşlar temizlense buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyoruz. Temizlense daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Çevredekiler kirlilikten dolayı oluşan kokudan da şikayetçi.
3: Adana'da hiçbir zaman koku bitmedi abi. Hiç bitmedi yani. Bilmiyorum neden. Belki belediyeden, belki askiden ama koku hiç bitmedi abi.
4: Etrafta gördüğüm kadarıyla bir sürü çöp kutusu var. Bununla ilgili en azından ceza uygulanırsa güzel olabilir. Veya etrafa pankartlar asılırsa çöp, yere çöp atmayınla ilgili.
0: Kayseri'de iddiaya göre bir baba oğul arasında sigara parasını ve o çıkan kavgada bıçaklar da kullanıldı. Baba da oğul da yaralı. Biber gazıyla polis ekipleri bu kavgaya müdahale.
1: Bıçaklı kavga çıktı. İkisi de yaralandı. Olayın adresi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi. İddiaya göre babayla oğul düğünden evlerine dönüyordu. Oğul babasından sigara parası istedi ve bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklarla birbirlerine saldıran babayla oğul yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri biber gazı kullanarak baba ve oğlunu etkisiz hale getirdi ve ellerindeki bıçakları aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından baba ve oğul hastaneye kaldırıldı. Oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bir kamyon şoförü kamyonun damperini açık unuttu Afyonkarahisar'da ve damper açık bir şekilde seyir halindeydi. 6 metre yüksekliğindeki yön tabelasına çarptı. Neyse ki ölen ya da yaralanan yok. Kamyon yolda seyir halindeydi ancak damperi açık kaldı. Damperin açıldığından habersiz ilerlemeye devam etti. Sürücüyü yoldan geçen diğer sürücüler korna çalarak uyarmaya çalıştı. Ancak sürücü durumu fark etmedi, ilerlemeye devam etti. Ve kamyon yaklaşık 100 metre gittikten sonra 6 metre yükseklikteki yön tabelasına çarptı.
5: Şurada dur!
0: Tabela toz bulutu içinde yıkıldı. O anlarda büyük korku ve panik yaşandı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. Yine izlediğiniz bu olay gibi ucuz atlatılan bir başka haberi ekranlarınıza getireceğiz. TEM otoyolunun Bolu geçişinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü. Motor kısmından çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. Neyse ki kimse zarar görmedi.
6: Alev topuna döndü. Yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. TEM otoyolu Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı hızla emniyet şeridine çekti. Motor kısmında başlayan alevler kısa sürede tüm aracı sardı ve otobüs alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Ve gelelim üniversitelerdeki kayıt heyecanına. 26 Ağustos'a kadar elektronik kayıtlarını yapabilir adaylar. Yüz yüze kayıt işlemi ise 28 Ağustos'ta sona erecek. Bir de yurtlardan faydalanmak isteyenler, onlar için takvim nasıl işleyecek derseniz, yurt başvuruları üniversite kaydı tamamlandıktan sonra başlayacak.
5: Üniversite adaylarının heyecanı devam ediyor. Sırada kayıt işlemleri var. Son tarih 28 Ağustos. 2026 YKS yerleştirmelerinin açıklanmasıyla üniversiteler hareketlendi. Kampüsler yeni öğrencileri bekliyor. Bu yıl 730.854 aday yükseköğretim programlarına yerleşti. Elektronik kayıtlar başladı. Öğrenciler E-Devlet üzerinden 26 Ağustos'a kadar elektronik kayıtlarını tamamlayabilecek. Yüz yüze kayıtlar için ise son gün 28 Ağustos. Kayıt hakkı kazanan adaylar üniversitelerin kendilerinden istediği belgeleri toplayıp 28 Ağustos mesai bitimine kadar kayıtlarını tamamlayabilecek. Süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek. İl dışından okumak için gelen öğrencilerin bir gözü de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Bakanlık yurtları için tercih işlemleri üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla başlayacak.
0: İkinci saat dilimimizi de noktalayalım. Şimdi bir ara verelim. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün haftanın en sıcak günü. Türkiye yine antisiklon alanı etkisi altında, yüksek basınç alanı etkili, atmosfer kararlı, tabakalı yapıda ve yaklaşık 33 ilde sıcak alarm var bugün. Doğu Karadeniz'de Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevresinde hafif kısa süreli gökyürültülü sağanaklar var. Onun dışında kalan yerlerde bolca güneş görüyoruz. Trakya, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak alarm hakim genel olarak. Termometreler 35 derecenin üzerinde, hatta 40 derece bandı. Denizli, Muğla, Adıyaman, Şanlıurfa'da günün en sıcak saatinde gölgede termometreler 40 dereceyi gösterecek. Aydın 42, Batman 43. Şimdi bunlar gölgedeki rakamlar, güneş altında çok daha yüksek hissedilir. Öğle saatleri kritik, saat 11-16 aralığına dikkat. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmeyin. Olabildiğince gölgede, serin yerde kalın. Dışarıya çıkmak zorundaysanız açık renkli pamuklu bol giysileri seçin. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi böyle havalarda oldukça gerekli. Bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman yine Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Osmaniye çevresinde havanın yağmurlu olacağını görüyoruz. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Yarın yaklaşık 29 ilde sıcak alarm görülecek. Sıcaklıkta düşüş trendi başlıyor. Dolayısıyla tabii küçük küçük düşüşler bunlar. Ani bir soğuma beklemeyin. Asıl soğumayı cuma günü hissedeceğiz.

O zamana kadar böyle bir derece bir derece bazı illerde, o da her ilde de değil. Sadece Antalya'da hava ısınacak. Onun dışında genel olarak düşüş trendi yarın itibariyle başlayacak. Aydın ve Denizli çevresinde yarın termometreler 41 dereceyi gösterecek. Gölgede günün en sıcak saatinde yine Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm. Yaklaşık 29 ilde zer bir durum Adana için söz konusu. Bugün 36 iken 43 hissedilecek. Yarın İstanbul 31 iken 32, Adana 36 iken 41 hissedilecek. Çarşambaya bakalım hemen çok kısa. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Malatya çevresi yağmurlu olacak. Hafif sağanaklar, onun dışında kalan yerler yine güneşli ve açık geçecek. Trakya, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm 28 ilde devam ediyor olacak. Perşembe günü Edirne, Kırklareli, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır'da sağanaklar hafif şekilde devam edecek. Diğer bölgeler yine güneşli olacak. 22 ilde sıcak alarm var. İllerin sayısı giderek azalacak. Cuma günü 500 milibar seviyesinde Türkiye oluk etkisi altına gireceği için hem sıcaklık 5-6 derece azalacak hem de konvektif hareketle birlikte gök gürültülü sağanaklar Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz'in iç kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Mutlaka o gün radardan kontrol etmek gerekiyor. Konvektif hareket dar alanda şiddetli sağanaklara dönebilir. O yüzden Cuma'yı kontrol edeceğiz. Ama şimdiden soğumaya ve sağanak yağışa hazırlıklı olmak gerekiyor. Haftalık planlamaları bu detaylara göre ayarlamak önemli diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün termometre 32'yi gösteriyor ama %51 bağlı nem var. Hissedeceğimiz sıcaklık 35. Yani İstanbul'da aslında termometreye baktığımızda her şey yolunda gibi görünüyor ama sıcak alarm seviyesinde hissedilen bir hava koşulu söz konusu. Dolayısıyla saat 11-16 aralığı kritik. Öğle saatleri dikkatli olmak gerekiyor. Yaşlılar, çocuklar bu konuda biraz daha hassaslar. Yarın ve çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık yarın ve çarşamba 32 derece civarında seyredecek. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklık şimdilik çok fazla değişmeyecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. 39 derece bugün İzmir. Yarın ve çarşamba günü de yine sıcak alarm devam edecek. 2-3 derecelik düşüşe rağmen öğle saatleri kritik. Öğlen güneşine dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
9: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
10: Ziraat Bankası sunar.
11: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak

0: çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Vakıfbank Winov sunar.

0: futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate moderatörle başlıyoruz. Bugün Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bir paylaşım var. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum diye yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi gelelim terörsüz Türkiye sürecine. Bugün takip kurulu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılacak bu toplantı. Peki gündeminde hangi başlıklar var? Detayları alalım. Hemen sözü Emre Ayaz'a verelim. Toplantı başladı mı onu da öğrenelim. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, hem tüm Türkiye'nin hem de bölgenin dikkatle takip ettiği önemli tarihi bir süreçte takip ve değerlendirme kurulu toplantısı bugün itibariyle ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantı nerede olacak? Bulunduğumuz bu noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak bu kurul ve saat 16 itibariyle başlayacak. Ve aralarında kimler var diye baktığımızda ise bu kurulda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de bu toplantıda yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu Sekreterinin Genel Sekreterinde bulunması önemli çünkü Ekim ayını bir sonraki Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayında gerçekleşecek ve bir şarta bağlıydı bu 12 maddelik yasanın olağanüstü önemli sayıdaki onay kararıyla yasalaşması. Resmi gazetede yayınlanmıştı ancak bir şarta bağlıydı. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararına bağlıydı. O kararda ne yapılacak? Terör örgütü tüm organlarıyla, tüm yapılanmalarıyla feshedildiğini, sahadan silindiğinin rapor edilmesi, ilan edilmesiyle birlikte resmi gazetede yayınlanan o 12 madde yürürlüğe girecekti. Ve bununla ilgili çalışmalarda bu takip değerlendirme kurulunda gerçekleşecek. Önemli isimlerle birlikte başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün çalışma prensiplerini konuşacaklar ve aynı zamanda alt komisyonlarla ilgili çalışmaları değerlendirecekler. Alt komisyonlarda kadınlara ait olan bir komisyonun kurulması ve silahsızlanma ve siyasallaşma adına da önemli alt komisyonların kurulması konuşulacak. Aynı zamanda terör örgütünün silah bırakması süreci de önemli olarak değerlendirilecek. Çünkü terör örgütü silahlarını nasıl bırakacak, hangi takvimde bırakacak, hangi şartlarda bırakacak, bunlar da değerlendirilecek ve rapor edilecek konulardan biri olacak. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nun karar vermesi açısından da bu sahadan gelen raporların incelenmesi ve değerlendirilmesi de önemli bir aşama olacak. Bugün ilk toplantı gerçekleşecek, takip ve değerlendirme kurulu toplantısı olarak. Bir toplantı, bir görüşme, bir kurul da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanı'nda gerçekleşecek. Orada da 10-17 milletvekilinden oluşacak bir kurulla yine bu süreç değerlendiriliyor olacak. Hassas bir konu Adalet Bakanı da var demiştik bu takip ve değerlendirme kurulunda. Adalet Bakanlığı'nın da önemli bir misyonu var bu konuda. Çünkü süreçle ilgili Milli Güvenlik Kurulu'nun karar vermesiyle birlikte terör örgütü mensupları ile ilgili örgüt mensuplarına 6 aylık bir başvuru süreci gerçekleşecek. O 6 aylık süreçte başvurular değerlendirilecek. Toplu bir af kesinlikle yok. Af süreci olarak değerlendirilmemesi de birçok milletvekili ve bu sürecin işleyişinde çalışmalar sürdüren vekillerin de söylediği bir sözdü. Aynı zamanda önemli siyasilerin de verdiği mesaj buydu. Bunun bir af olmadığı değerlendirilmişti. Ve bu süreçte de toplu bir şekilde değil, tek tek değerlendirilecek. Başvuranlar tek tek değerlendirilecek. Hatta bu süreçte yargı süreci devam edenler için de erteleme söz konusuydu. O 12 maddenen biri de buydu. koydu. 6. madde ve bu konuda da yargı sürecinin ilerlemesi, işleyişi nasıl olacağına dair de Adalet Bakanı Akın Gürlek de takip ve değerlendirme kurulu toplantısında yer alan isimler arasında olacak. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bahsettik. Onun da kurulda yer alacağını biliyoruz. Saat 16'da başlayacak kurul toplantısında İbrahim Kalın da sahadan gelen raporların ne şekilde ilerlediğini de Cevdet Yılmaz'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ileteceği, bununla ilgili raporları sunacağını ve kurulla birlikte değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Saat 16 itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda biz de kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte süreci takip ediyoruz. Aynı zamanda kurul toplantısını bitirdikten sonra da kurulun ilk günkü çalışmalarına dair bilgilerse yazılı olarak kamuoyuyla paylaşılacak diyelim. Sözü size bırakalım Elin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Emre'ye. Emre'den sözü alalım. Şimdi madem öyle, Emre'nin bıraktığı yerden de devam edelim. Şimdi bu noktada çalışmalar nasıl yürütülecek? Akla gelen pek çok soru var. Bunları bu terörsüz Türkiye sürecinde soralım, konuşalım. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Taner Erol bizimle birlikte. Taner Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Birazdan Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık da yayınımıza katılacak. Biz hemen Taner Hocam'la konuşmaya başlayalım. Hocam, az önce Emre'nin de muhabirimizin de söylediği gibi takip ve değerlendirme kurulu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu toplantıya da başkanlık ediyor. En önemli gündem maddesi alt kurulların oluşması. Şimdi burada ciddi sorumluluklar var. İlk alt kurul silahların teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışacak. Ki bu bizim aslında süreç başladığından bu yana merakla cevabını aradığımız bir soruydu. Şimdi bu çalışmayı, silahların teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması, bu ilk kurul bu çalışmayı nasıl yürütecek? Detaylı olarak baktığımızda bu sürecin hangi aşamalarından sorumlu olacak?
2: Evet, öncelikle şunu söylemek isterim. Elimizde çözüm süreci gibi önemli bir tecrübe var. Çözüm sürecinde neleri doğru yaptık, neleri eksik yaptık, artık devlet aklı tarafından bu zaten biliniyor. Onun için süreç çok titiz ilerlemesi gerekiyor. Hassas bir konu. Bu başlıklar gerçekten üzerinde liyakatli insanların titizlikle çalışılması gereken başlıklar. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi sürecin daha rantabul şekilde devam edebilmesi için artık bu genel başlıkların ve ilkelerin içerisinin doldurulması lazım. Bahsettiğimiz 12 başlık çok genel başlıklar. Artık bundan sonraki süreçte bu başlıkların içerisi doldurulması gerekir. Burada da en önemli hususlardan bir tanesi alt komisyonlar. Alt komisyonları da iki başlık altında incelediğimizde adli kısmı zaten hukukçular tarafından değerlendirilecek. Her dosyaya tek tek bakılacak. Dolayısıyla hangi suçlu erteleme kapsamına girecek, hangisi girmeyecek, zaten burada bir takım genel ilkeler koyulmuş. Dolayısıyla bu adli kısım hukukçular tarafından değerlendirilecek. Bana kalırsa bu alt komisyonların en önemli başlıklarından bir tanesi sosyal uyum başlığı olacak. Hı hı. Çünkü başvuran ve bu yasadan yararlanmak isteyen kişiler veya terör suçluları bu anlamda yasadan ne zaman faydalanabilecekler? Tabii ki yine burada genel olarak koymuş olduğumuz bir ilke var. Devlet ikna olması lazım ve kesinlikle silahların bırakıldığı ve terörle ilgili bütün sürecin bittiğine kanaat getirdikten sonra süreç işleyecek. Dolayısıyla bu çok önemli bir ilke. Halkımızın da bu hassasiyeti, halkımızın da bu hassasiyetini de korumuş olan bir ilke. Fakat buradan yararlandıktan sonra sosyal uyum kısmı nasıl gerçekleşecek? İşte burada sahada psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, ilgili iletişim uzmanlarının hepsi burada rol alacak. Gerçekten en önemli başlıklardan bir tanesi bu sosyal uyum kısmı. Tabii sizler de biliyorsunuz ki süreci eleştiren gazeteciler ve bazı siyasi parti mensupları var. Burada da dikkat edilmesi gereken husus bu sürecin vatandaşa nasıl anlatılacağı. İşte en önemli argümanlardan bir tanesi bence bu olmalı. Hı hı. Bundan sonraki süreçte alınan bu kararlar, sesim gelebiliyor
0: geliyor
2: mu?
0: Geliyor hocam, bir sıkıntı sesim yok. Geliyor, geliyor, devam edin lütfen. Alınan bu kararlar, Taner Hocam siz beni duyabiliyor musunuz? Taner Hoca tam alınan bu kararlar dedi. O noktada sesi gitti. Bu arada bir son dakika bilgisi de var. Ona ilişkin de ben detayları hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi önce bir hatırlatmayı yapayım sizlere. İdris Naim Şahin adına kayıtlı olan bir araçta Hilmi Tuna Kuriş yakalanmıştı biliyorsunuz ki. Şimdi iki araç daha İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Ve yine amacı dışında kullanıldığı, şüpheli faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Detayları vermek istiyorum, ardından konuklarıma döneceğim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli 34SL313 plakalı aracın ardından Şahin adına tahsisli diğer araçlar da incelemeye alındı. Yapılan aramalarda 34S7815 ve 34RM8677 plakalı iki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken Ömer Yücel adlı şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Bu sıcak bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Daha önce de Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracın İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu belirlenmişti. Şimdi iki araçtan daha bahsediliyor. Toplamda üç araçtan bahsediyoruz. Eski bakan adına kayıtlı ama başkaları tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda bu kişilerin de şüpheli faaliyetlerde kullandıkları bu araçları şüpheli faaliyetlerde kullandıklarına dair tespitler de var. Bunun da altını çizmiş olalım. Biz konuklarımızla konuşmaya devam edelim. Şimdi Taner Hocam'la bağlantımız düzeldi mi arkadaşlar? Taner Hocam duyabiliyor musunuz şu an beni?
2: Ben duyuyorum, evet.
0: Hocam siz tam alınan bu kararlar dediniz. Orada sesinizin gittiğini zannettiniz ama aslında biz sizi çok net duyuyorduk. Siz cümlenizi lütfen tamamlayın. Adem Hocam da yayına katıldı. Ben sizin bıraktığınız noktadan özellikle bu adli süreç ve sosyal uyum rehabilitasyon başlığı üzerinden Adem Hocam'la da devam etmek istiyorum. Ama Taner Hocam lütfen siz cümlenizi tamamlayın. Buyurun.
2: Evet, bu alınan önemli kararların halka anlatılması noktasında da titizlikle bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Çünkü dikkat ederseniz gazeteciler ve bazı siyasi parti mensupları bu süreçte ilgili bazı tartışmalar yaratacak cümleler kuruyor. Örneğin bu yasa şimdilik bu şekilde bazı kararlar alınmış. Mesela işte 2005 öncesinde Abdullah Öcalan ve terör örgütünün yöneten kişileri kapsamadığıyla ilgili. Fakat yarın bir gün bu kesinlikle değiştirilecek gibi. Dikkat ederseniz bu cümleler Türk halkını ve şehit ve gazi yakınlarını etkileyecek türden cümleler. Ve gerçekten halka anlatılması noktasında bence bu başlığın çok önemli, titizlikle irdelenmesi gerekir ve halka doğru anlatılması gerekir. Yine burada ertelenen suç kavramının aslında af olduğunu söyleyen yine bir güruh var. Burada da vatandaşımızı dikkat ederseniz tartışma alanına çekmek isteyen kesin bu cümleleri kurma gayretinde. İşte 5 yıl sonra siyaset yapabilecekler. Mesela bu da çok önemli bir başlık. Bunun üzerinden işte terör örgütü mensubu bir insan 5 yıl bekledikten sonra herhangi bir siyasi parti altında çalışmalarını yürütebilecek, milletvekili veya belediye başkanı olabilecek gibi konular üzerinden bu süreci yıpratmaya çalışılıyor. Dolayısıyla şu anki devlet aklı ve ilgililer bu cümlelere karşı bir dil geliştirmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu titiz dil, bu hassasiyet dili korunacaktır. Çünkü vatandaşımızın kırmızı çizgileri var, devletimizin kırmızı çizgileri var. Bunlar korunacaktır. İlk bölümde bunları söylemek istiyorum.
0: Peki, benim de aslında sormak istediğim, değinmek istediğim başlıklardan biriydi sizin de değindiğiniz adli süreç ve sosyal uyum ve rehabilitasyon başlıklı iki kurul daha kurulacak. Şimdi bu kurullardan sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecinde Adem Hocam, Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı devrede olacak. Özellikle bu kurulu sormak istiyorum size. Sosyal uyum ve rehabilitasyon başlığı. Bu kurul ne gibi çalışmalar yapmalı ve nasıl çalışmalar yürütmeli? Taner Hocam kendi perspektifinden anlattı. Sizin bu konudaki katkınız nedir?
3: Hennin Hanım, öncelikle tüm İslam aleminin Kandil'ini tebrik edelim. Hayırlara vesile olsun inşallah. İkinci olarak da Kandil'in özellikle Ahlat şölene denk gelmesi de bizim için ayrı bir gurur. Biliyorsunuz Malazgirt kapıları açıldıktan sonra hem Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı hem de adaletin kılıcı bu bölgeye gelmişti. Ben özellikle Teröristler Türkiye'yi de buradan başlatmak istiyorum. Yani 1000 yıllık stratejik bir aklın olduğunu tekrar vurgulamak lazım. 1000 yılda bir gelir böyle durumlar. Dolayısıyla hem bu duruma şahit olduğumuz, hem süreçte yer aldığımız, hem ekranda konuştuğumuz için bence biz de şanslıyız. Bu da bizim için ayrı bir fırsat. Buradan değerlendirecek olursak, bu yüzyılda özellikle bahsettiğimiz adımlar zaten hiçbir şekilde çakışmadan ve çatışmadan devam ediyor. Ben artık sürecin kurumsallaştığını zaten defalarca söylemiştim. Şimdi o kurumsallaşmanın sahaya indiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu kurumsallaşma bahsettiğimiz kurullarla birlikte devam edecek. İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Gençlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve özellikle de Kültür Bakanlığı'nın işin içerisine dahil ederek aslında bu kurumsallaşma başlamıştı ki bu da devlet güvencesinin ve garantisinin olduğunu gösteriyordu. Bu yüzden ilk adım aslında bu kurullarda devlet garantisinin olduğuna dair bir perspektif sunuyor bize. Yani bütün süreçler devlet kontrolünde ilerleyecek. İkinci mesele de biz dört adım saymıştık Helin Hanım. Yani hukuki, sosyolojik, ekonomik ve siyasal diye. Siyasalı komisyonla, hukuku şu anki durumla, sosyolojiyi işte toplumsal yayınımla, ekonomiyi de yatırımla özdeşleştirmiştik. Şimdi anladığım kadarıyla beşinci başlık, iletişim başlığı işin içerisine dahil oluyor. Ve bu da bence Teröristler Türkiye yüzyılın en önemli kurumsal yapılarından birisi. Tabii burada iletişim başkanlığına çok büyük bir görev düşüyor kanallarla, TV ekranlarıyla birlikte. Çünkü rehabilitasyonun en önemli meselesi görsellerdir. Ve bu komisyonlar kurulduktan sonra özellikle sahadan alınan bilgiler ekrandan insanlara aktarılacak. Bu da iletişim ne kadar güçlü olursa aslında o kadar sağduyulu ve önemli ilerleyeceğine dair kanaatimiz güçleniyor. Şimdi sosyal rehabilitasyon meselelerini biz özellikle komisyon olarak aslında öncesinde gördük. Diyarbakır annelerini biliyorsunuz. Diyarbakır annelerinin sadece değil, tabii bu rehabilitasyon meselesi toplumsal uyumla biraz angaje edildiği için deprem süreçlerinde de bunu gördük. Özellikle Aile Bakanlığı'nın çeşitli kurulları tarafından gelip o kıstaslarda olan insanlarla alakalı olarak hem rehabilitasyonu sağlama hem de bunun devamını getirme görevi üstleniyorlardı. İşin boyutu tabii ki değişiyor ama uygulama biçimi olarak aynı. Dolayısıyla alanında uzman isimlerin olduğu, muhtemelen bakanlık görevlerinin olacağı ve Cumhurbaşkanlığı yönetiminde olacağı bir aşamadan bahsediyoruz. Nasıl ki Diyarbakır annelerinin çocukları geldikten sonra onların rehabilitasyon ve entegrasyon süreci devam ettiriliyor, devlet tarafından sürdürülüyorsa muhtemelen oradan alınacak ya da alınmış olan tecrübenin ben bu komisyonlara da yansıyacağını düşünüyorum. Sağlık boyutuna geldiğimizde biliyorsunuz yani beden çok da bazı durumları idare edebilme anlamında elverişli değil. Dolayısıyla işin sadece bedensel boyutu da dahil edilmemiş. Yani devlet burada farklı bir perspektif de çizmiş. İşin sosyopsikolojik boyutu da var. Dolayısıyla hem bireyi hem de toplumu karşılıklı ilgilendiren bir süreç bu Elin Hanım. Bireyin tabii ki bu süreç içerisindeki ruhsal durumu ve benzer meselelerle alakalı olarak toplumla bütünleşme sürecinde özellikle hani her zaman diyoruz bıçak sırtı giden bir mesele olan o şehit ailelerimizi ve gazi ailelerimizi incitmeden devam edecek olan süreç bütün bu aşamalardan beslenerek ilerleyecek. Anladığım kadarıyla şu an devlet bu süreci kendi kontrolü altında iletmek ve raporlama meselesini işin içerisine dahil ederek gitme yolunda. Şunu da söyleyeyim. Tabii bu komisyonlar sahaya inmeden ya da daha doğrusu şöyle diyelim. Bu komisyonlar faal hale gelmeden önce biliyorsunuz bir rapor gidecek bu komisyonlara. Bu gidecek olan rapor istihbarat ve güvenlik güçlerinin ortaya koyduğu rapor olacak. Onların komisyonların çalışma biçimleri bu komisyonların sunacağı raporla birlikte devam edecek. Yani aslında devletin güvencesiyle hazır tutulan bir raporla yola çıkarılacak bir aşamadan bahsediyoruz. Bu bence en önemli vurgulanması gereken nokta burasıydı. Çünkü istihbarat boyutunun işin içerisine girmesi o toplumsal bütünleşme adına yaşanacak kargaşanın önüne de geçiyor. Entegrasyonun en önemli meselesi bu. Eğer biz sosyal entegrasyondan bahsediyorsak ancak raporlarla harekete geçilebilecek bir komisyonun olduğunun altında çizelim tekrar. İkinci mesele de şu, hani şunu vurgulayayım, özür dilerim.
0: Buyurun hocam.
3: Bu işin tabii ki rehabilitasyon boyutuydu. Bir de medya boyutu, iletişim boyutu var. Çünkü rehabilitasyonla çok yakından giden bir süreç. Burada da iletişim ağının çok güçlü olması gerekiyor. Özellikle iletişim başkanlığının dezenformasyon sürecinin biz hızlı bir biçimde hareket ettiğini biliyoruz ama eskisinden daha hızlı olmak zorundalar. O özellikle af ve benzeri pazarlık kavramlarının ve benzeri işte hocamızın da bahsettiği süreçlerle alakalı sosyal entegrasyonla eğer hızlı bir biçimde paralel giden bir medya ve iletişim süreci olmazsa bunun hızlı ilerleme konusunda endişelerimiz var ama anladığım kadarıyla rapor önce iletişime, yani iletişim kanallarının oluşturduğu görsel medyaya, sonradan da komisyonlar aracılığıyla topluma yansıtılacak. Bu anladığım kadarıyla daha kabul edilebilir bir metodoloji olarak karşımızda duruyor.
0: Peki şimdi Taner Hocam, Nefes Gazetesi'nden Dilan Kutlu'nun bir haberi var. O habere göre örgüt mensuplarının silah bırakmasına ilişkin taahhüt ayağında Öcalan olacak diyor. Öcalan, silahsızlanma sürecinin sahadaki uygulaması ve örgüt mensuplarının kararlara uyup uymadığının takibinde yer alacak. Şimdi Öcalan bunu İmralı'dan nasıl takip edecek? Veya bu örgütte yer alanları rahatlatma adına vitrin olarak mı Öcalan kullanılacak? Bir vitrin olmayı Öcalan kabul edecek mi? Öcalan bu işin neresinde ve nasıl yer alacak İmralı'dayken?
2: Abdullah Öcalan'ın tabii süreç içerisindeki önemini kimse yok sayamaz. Neden? Çünkü terör örgütünün lideri ve dikkat ederseniz silahları bırakın çağrısından sonra da karşılık buldu ve PKK kendisini feshetti. Dolayısıyla bu figür kendi içerisinde o camiada önemli bir figür. Şimdi tabii ki yapmış olduğu suçlar neticesinde şu an İmralı'da ne yapıyor? Yatıyor ve cezasını çekiyor. Ama burada bu süreci devam ettirebilmek için Abdullah Öcalan'ın süreç içerisinden çıkması süreci yeni bir boyuta ya da bir çıkmaza taşır. Dolayısıyla DAE kadrosundan dikkat ederseniz bazı isimlerin konuşmalarından şunu anlıyoruz. Abdullah Öcalan'la ilgili hala bir ileriye dönük bir belki beraat, belki işte tekrar siyasete dönmesiyle ilgili arzusu olduğunu gösteren beyanlar var. Şimdi bu beyanlar bizim tarafımızdan şu ana kadar kabul görmedi ve bundan sonra da kabul olması mümkün değil. Çünkü biz zaten bu çerçeve yasayı belirlerken kırmızı çizgilerimizi ön plana koyduk ve bu kırmızı çizgilerimizin dışına çıkmayacağımızı söyledik. 2005 vurgusu burada önemli. Eğer siz 2005 vurgusunu dikkate almazsanız, bundan sonra 5 yıl sonra 2005 yılının da muaf tutarsanız, ondan önceki yılları da muaf tutarsanız, o zaman bu sürecin sağlıklı ilerlemesi noktasında bazı problemler yaşarız. Toplumun burada tepkisini çekmiş oluruz. Onun için evet, şuraya katılıyorum. Abdullah Öcalan bu süreç içerisinde önemli bir figür. Ama bu figürü siz yasal anlamda, hukuki anlamda aklarsanız bu başka bir çatlak oluşturur. Toplumda derin bir travma oluşturur. Helin Hanım, burada dikkat etmemiz gereken hususların başında bu sürecin, hocamın da altını çizmiş olduğu gibi, nasıl anlatılması gerektiğiyle ilgili süreçtir. Burada biz 40 bin kişiden fazla bir insanımızın öldüğü, şehit olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Trilyon dolarlar kaybımız var ekonomik olarak. Sosyal anlamda bir bölünmüşlük var. Bu süreci biz ortadan kaldırmak istiyorsak eğer, bunun çok titiz bir dille ve gerçekten alanında uzman kişilerle bir iletişim stratejisi belirleyerek topluma anlatılması gerekiyor. Burada dikkat ederseniz şehit ve gazi yakınlarımıza anlatılması gereken bence başlık şu olmalı. Hocam altını çizdi. Görsel medyayla veya işte sosyal medyayla, videolarla, postlarla belki bu süreç bir yere kadar getirilebilir ama bana kalırsa şehit ve gazi yakınlarımıza özellikle birebir iletişim stratejisiyle, yüz yüze iletişim stratejisiyle devletin değinmesi gerekir ve bu sürecin anlatılması gerekir. Çünkü spekülasyona çok açık bir süreç. Bunun dışında 80

0: 6 milyonu kuşatan bir çerçeve yasadan bahsetmeliyiz. İçerisini öyle doldurmalıyız ki 86 milyonun her bireyinin mutlu olması gerekir. Bir kısmı mutlu ederken bir kısmı bu anlamda mutsuz edersek bu süreç yine istediğimiz noktaya evrilmez. Burada da dikkat etmemiz gereken başlık şudur. Şimdi 5 yıl sonra özerk bölge ya da Kürtçe ana dil konusunda, işte Kürtçenin de resmi dil olma konusundaki engellerin kaldırılmasıyla ilgili başlıklar dikkat ederseniz bazı medya organları tarafından servis ediliyor.
1: Evet.
0: Onun için bugün devletimizin ilgilileri tabii ki bu süreci titizlikle inceliyor ve bunları da görüyor. Bunlara yönelik mesajlar üretmesi lazım. Eğer 86 milyonu siz konsolide etmek istiyorsanız ve bu sürece inandırmak istiyorsanız, o zaman bu başlıklarla ilgili 5 yıl sonrası veya 10 yıl sonrasıyla ilgili de bir öngörü ortaya koymamız gerekiyor. Eğer biz bunu yapamazsak toplumsal bütünleşme noktasında yine sorunlar yaşamış oluruz. Yoksa sorunuzun ilk kısmına gelirsek, tabii ki Abdullah Öcalan burada siyasi bir figür onlar için, PKK için. Ama onun bir sözüyle de dikkat ederseniz PKK kurumsal kimliğini lağv etti ve bugünkü sürece kadar gelebildik. Bundan sonraki süreçte tabii ki kendisinin görüşleri ilgililer tarafından belki yorumlanacak ve sürece dahil edilecek, ama burada bu hassasiyetimizin dışına çıkarak kırmızı çizgilerimizi korumamak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Abdullah Öcalan ismi şu anda tabii ki sürecin bir tarafında, devletin kontrolünde ve devletin izin verdiği kadar devam edecektir.
1: Peki Adem Hocam, şimdi Suriye'den yaklaşık 10 bin kişi Türkiye'ye dönmek istediği ifade ediliyor. Devletin mevcut aşamada daha sınırlı sayıda kişinin dönüşünü öngördüğü ifade ediliyor. Ve yasal düzenlemeden yararlanamayacak olan üst düzey örgüt yöneticilerinin durumunun ne olacağı da uzunca bir süredir, bu süreç başladığı zamandan bu yana soruluyordu. Bu durum ayrı bir başlık olarak değerlendiriliyor ve işte Murat Karayılan gibi düzenleme kapsamı dışında kalacak isimlerin nerede bulunacağı Öcalan'ın karar vereceği de söyleniyor. Az önce Taner Hocam da dedi ki Öcalan işte bir sözüyle terör örgütü silah bıraktı. Şimdi Öcalan eğer bu Murat Karayılan gibi isimlerin nerede kalacağına karar verecekse, bir, nerede kalmasını ister Öcalan bu isimlerin? İki, tamam bir ifadesiyle Öcalan'ın silah bırakıldı ama nerede kalacakları noktasında da yine Öcalan'dan gelecek açıklamayı emri mi beklerler, buna göre mi hareket eder PKK'nın üst yönetimi?
2: Şimdi Helin Hanım, biliyorsunuz aslında bu terör örgütlerinin bağlı olduğu bir çatı kuruluş var, KCK yapılanması. Hı-hı. Ve KCK yapılanması sadece PKK'yı değil, işte PYD-SDG denilen yapı, bir taraftan PJK, yani aslında bu KCK adı altında terörizm faaliyeti gösteren bütün terör örgütlerini bağlıyor. Yani bir anayasa kabul ediliyor onlar için. Hı hı. Ve bu KCK'nın bağlı olduğu en üstteki isim de yine terörist başı Öcalan. Dolayısıyla Öcalan'ın buradaki etkisi terör örgütü üzerinde çok fazla. Ve biliyorsunuz çok kırılgan süreçler var. Bu kırılgan süreçlerde de Öcalan devlet tarafından aparat olarak, işte aparat olarak derken yani o kırılganlıkların önlenmesi ya da dış güçlerin terör örgütünün yeniden müdahale etmesi, onları yönlendirmesi açısından ara ara şunları söyle, bunlar bu açıklamaları yap gibi ifadelerle Öcalan'ın konuşmasından sonra örgütle alakalı durumların biraz daha yoluna girmesine sebep oluyor. Dolayısıyla Öcalan burada örgütün ya da diğer terör örgütlerinin vazgeçebileceği bir isim değil. Zaten ilk günden itibaren devlet bu süreci yürütürken hatırlarsanız üçüncü göz tartışmalarına da buradan cevap verdi. Hı hı. Yani Braveyata'daki terör silah bırakma süreçlerinde üçüncü gözün olması süreci ne kadar sulandırmış ve uzatmıştıysa, Terörist Türkiye Yüzyılı modelinde üçüncü gözün olmamasının sebeplerinden birisi de buydu. Dolayısıyla aslında Öcalan burada örgütün ya da örgüte müdahale edebilecek alanların kapatılması için kullanılıyor ve mesela bazen kırılganlıklar yaşanıldığı zaman yaşanılma ihtimali olan bu kırılganlıkların önüne geçilmesi için ortaya çıkarılıyor. O zaman bazen konuşturuluyor, bazen açıklama yaptırılıyor ama bunlar tabii ki devletin kontrolünde, inisiyatifinde ve izninde olan süreçlerle devam ediyor. Bu sebepten örgüt üzerindeki etkisinin fazla olduğunu söylüyoruz ve bence bu devlet aklı pozitif anlamda da ilerliyor. İsimlerle alakalı duruma gelince onlar çok teknik konular Elin Hanım. Yani istihbaratın bence raporlarına ve raporlar sonrası işte bugün ilk kez toplanacak kurula gelecek raporların belirli bir zaman sonra medyayla paylaşılmasını, bizlerle paylaşılmasını beklemek lazım. Örgütün üst düzey isimleriyle alakalı olarak nasıl karar verileceği bence sadece Öcalan'la alakalı değildir. Burada devletin ortaya koyacağı muhakkak bir metodoloji vardır. Hı hı. Örneğin şöyle diyelim. Bu örgüt üyelerinden birisinin başına bir şey geldi. Öcalan buraya git dedi, öldürüldü veya bir şey oldu. Dolayısıyla böyle bir komplikasyonda teröristi Türkiye yüzyılına zarar gelebilecek bir adımın atılmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Bu yüzden bu tür meseleler sadece işte terörist başının söyleyeceği ifadelerle değil, devletin ortaya koyacağı bir metodolojinin ne olduğu, Öcalan'ın söyleyeceğinin de işin içerisine dahil edilerek ama süreçlerin nasıl yönetileceğine dair özellikle komisyon ve o siyasal aklın ortaya koyduğu bir süreç de muhtemelen şekillenecektir ki bu devlet garantisinin olduğu bir aşamaya evrildiği için son kararı neticede devlet söyleyecektir. Hani ben bu açıdan isimlerle alakalı, Suriye'den dönmek isteyenlerle alakalı veya benzeri süreçlerle alakalı olarak tek bir kanalın olduğunu düşünmüyorum. Zaten kimse de böyle düşünmüyor. Bu raporlar sonucunda ortaya çıkacak ve bizim de sonrasında anladığım kadarıyla konuşabileceğimiz bir süreçler. Bu öyle bir hal aldı ki Elin Hanım. Evet. Artık bir kişinin konuşması, birkaç kişinin konuşmasıyla ilerleyecek bir süreç değil. Özellikle bunun altını çizmemiz lazım.
1: Peki Taner Hocam, şimdi gazeteci Nuray Babacan da köşesinde diyor ki AK Partililer Öcalan'a sürekli vurgu yapan açıklamaların yasayı seçim bölgelerinde anlatacak milletvekillerini zora soktuğunu aktarıyorlar. Partililer Öcalan'ın rolünü bilmeyen yok ama ne yapılacaksa görünmeden sessizce yapılmalı. Seçmen Öcalan konusunda çok hassas diyorlarmış köşe yazısında yer alan iddiaya göre. Şimdi burada şunu merak ediyorum. Evet, Öcalan ismi herkesin tüylerini diken diken eden bir isim, yani toplum nezdinde. Herkes de bir rahatsızlık yaratan bir isim. Ama sonuç itibariyle hem can alan, can yakan hem de Türkiye'yi her daim geriye götüren bu terör örgütünü de ortadan kaldırmak gerekiyor. Ama şimdi Öcalan burada geri planda kalmayı kabul eder mi bu süreçte? Ve buna ilave şunu da sorayım. Öcalan'ın ön planda olması, yani görünür bir şekilde bu süreçte yer alıyor olmasının sürece bir faydası var mı?
0: Evet, bahsettiğiniz gibi gerçekten Abdullah Öcalan ismi hepimiz için, Türk halkı için gerçekten ürkütücü ve tiksindirici bir isim. Fakat geldiğimiz noktada biz eğer bundan sonraki süreçte şehitlerimizin olmamasını istiyorsak, bakın sahada çok ciddi bir başarı elde ettik. Evet, sahada terörün bütün varlıklarını ortadan kaldırdık. Evet, ama Sayın Meclis Başkanı'nın vurgulamış olduğu bir ifade vardı. Ben de bunu çok tekrar ediyorum. Terörün zihinlerdeki karşılığını yok etmeliyiz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte terörün tüm boyutlarını yok etmek istiyorsak, artık geldiğimiz noktada Türkiye'nin küresel bir oyun kurucu olmasını istiyorsak, o zaman bu isimi bir yerde tutup onun bu sürece nasıl katkısı olur kısmını konuşmalıyız. Tabii ki suçunu, yapmış olduğu işleri unutmayacağız ve zaten cezasını çekiyor ve sonsuza dek orada da kalacak. Fakat bu süreç içerisinde Abdullah Öcalan ismini yok saymanız mümkün değil. Ben bahsedilen gibi olduğunu da düşünmüyorum. Seçim bölgesinde Abdullah Öcalan tamamen işte ilk gündem ve gerçekten oradaki seçmen için en önemli başlık Abdullah Öcalan'dır ifadesini de doğru bulmuyorum. Ama yok da saymıyorum. Ben o bölgede bu yıl turizm unsurlarının ne kadar arttığını, insanların ne kadar rahat bir şekilde sosyal hayatın içerisinde olduğunu gören ve gözlemleyen birisi olarak söylüyorum. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan burada üst bir başlık değil. bunu böyle kurumsallaştırmak, bu şekilde onu en önemli faktör haline getirmek de doğru değil. Fakat evet, siyasi anlamda bu olayın devam edebilmesi için, daha kadrolarının tutulabilmesi için, çünkü hala çok güçlü bir isim, daha kadrolarının içerisinde en fazla sözü dinlenen isim Abdullah Öcalan. Evet, çok önemli isimler var. Bu isimlerin konuşmalarını da dinliyoruz ama bu isimleri

0: tutabilecek ve bu sürece zarar vermesini engelleyebilecek o taraftaki tek isim Abdullah Öcalan. Dolayısıyla seçim bölgesinde evet önemli bir isim, önemli bir başlık olabilir ama ben en önemli başlıktır demiyorum, diyemiyorum, demeyeceğim. Çünkü oradaki halkımızın da çok büyük bir bedel ödediğini biliyoruz ve onlar da bu süreçten rahatsız. Bakınız, bundan sonraki süreçte çözüm sürecinde yapılan bazı aksaklıklar yapılmazsa, ki yapılmadığını görüyorum. Çünkü tercih edilen üst başlık, üst dil bence çok doğru bir isim. Yani çözüm sürecinde biz sürecin ismini bile bir türlü belirleyememiştik. Ama bugün biz bunları konuşmuyoruz. Bugün genel ilkelerimiz çok belli, hassasiyetlerimiz belli ve sürece katılacak olan insanların liyakati ve uzmanlıkları belli. Sosyal uyum konusu bence çok önemli bir başlık ve bunu bir başlık olarak konuşuyorsak bundan sonraki süreçte hem o bölgedeki insanlara hem 86 milyon insanımıza nasıl bir üslupla süreç anlatılacak kısmı da burada düşünülecektir, yorumlanacaktır. Dolayısıyla ben tabii ki Abdullah Öcalan ismini bir tarafa koyamam ama süreç içerisinde onun fikrinin ve düşüncelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü örgütün içerisinde hala en güçlü isim o ve orayı istedikleri noktaya evrilmesi için söylüyorum. PKK örgütünün lav edilmesi yetmez. Bundan sonraki süreçte nereye gitmesi, istikametin neresi olacak konusunda da yine terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın etken faktörü olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, şimdi Adem Hocam, bağımsız milletvekili Kani Torun bugün bir açıklaması oldu. Cansu Çamlıbel'e bir röportaj vermiş. Diyor ki, Selahattin Demirtaş'la görüştüm. Ben Ankara'da görev almak istiyorum. Ankara'da devletin üst görevleri nelerse benim hedefim bu artık, demiş Selahattin Demirtaş. Kani Torun'a iddiasına göre Kani Bey'in. Diyor ki devamında da, bizim sohbetimizde Kürt siyasetinin gözünü Ankara'ya dikmesinin olumlu bir şey olduğunu ve bunun teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Kürt siyaseti artık Ankara'nın bir parçası haline gelmeli. Eğer bu çorbada benim de tuzum olacaksa elbette ki o zaman destek olurum ya da bir parçası olurum, demiş Selahattin Demirtaş. Şimdi burada bahsettiği, Ankara'da görev almak istiyorum, devletin üst görevleri nelerse benim hedefim bu artık, diyor Selahattin Demirtaş. Nasıl bir görev alır? Bu süreçte önemi, katkısı ne olur? Bir de tabii her şeyden öte şu var. Yani Öcalan faktörü var. Öcalan, Selahattin Demirtaş figürünün devreye girmesini kabul eder mi bu süreçte?
2: Yani aslında ya söylenmesi gereken çok şey var da Elin Hanım. Tabii bunları ekranda söyleyemiyoruz. Fakat Öcalan şu an bir terör örgütünün lideri. Dolayısıyla Terörist Türkiye 100 yılı bir terör tasfiye modeli. PKK'nın, PKK'ya bağlı olan unsurların tasfiye modeli. Dolayısıyla bir terörist başı sadece terör örgütüne silah bırakın çağrısı yapabilir. Demirtaş'ın böyle bir şey yapma imkanı yok, bu bir. İkincisi, devlet menfaati kadar kullanır ya da şeyleri, kişileri, kurumları ve bu açıklamaları yaptırdıktan sonra menfaat gereği geri çeker. Zamanı geldiğinde devlet tekrar bunlardan faydalanır. Şu an aslında Öcalan'la alakalı olan durum bu. Devlet çıkarını, menfaatini gözetiyor. Bu çıkar ve menfaatinde Öcalan'ın bir şeyler söylemesi gerekiyorsa söylüyor. Devlet sonrasında bu kararı tekrar yeniden verirse Öcalan çıkar yeniden söyler. Dolayısıyla aslında Öcalan'la alakalı durum tamamen bu. Bunun altını bir kere daha çizelim. İkinci mesele, Elin Hanım, ben bir süre önce Hakkari, Şırnak, Diyarbakır'da uzun da gözlemler yaptım. Şu anda Van'dayım. Buradan Bitlis ve Muş'a geçeceğim. Bölgede Öcalan'la alakalı olarak öyle bir beklenti ya da maksimalist düzeyde bir talep yok, bir söylem yok. Ne olacağına dair, onun neler yaşayacağına dair bir merak yok. Bölgenin temel beklentisi, terör örgütü gerçekten silahını bıraktıktan sonra şu anki mevcut düzen devam edecek mi? İlk soru bu. İkinci soru da şu. Devam edecek bu düzen, yani bizden sonraki çocuklarımıza ya da kuşaklarımıza aktarılacak mı? İkinci soru da bu. Bunun dışında Öcalan'la alakalı veya benzeri süreçlerle alakalı kimse herhangi bir şey sormuyor. Çünkü bu aşıldı. Bu kritik eşik. Öcalan'ın örgüte silah bırakın dedikten sonrasında sonrasında aşıldı bu. Artık insanlar gündelik hayatlarının devam edip etmeyeceklerini merak ediyorlar. Çünkü 2 yıldır bir çatışma yok, şehit haberi yok. Özellikle şehir içerisinde mesela bölgede olan insanlar bilirler.

0: hissedildiği bir dönemde Öcalan'la alakalı bir merakın olma ihtimali yok. Ben hiç görmedim, var. Spesifik alanda var. Bunlar da kimler söyleyeyim? DEM Partili vekiller özellikle bölgede bu işi sulandırmaya çalışan ifadeler kullanıyorlar. Olsa olsa bunlarla alakalı Öcalan'ın cümleleri olabilir. Bunun dışında halkın da gerçekten öyle bir talebi yok. Bakın, ben bu konuyu 20
1: Halkın
0: yıldır
1: Selahattin
0: çalışıyorum.
1: Demirtaş konusunda bir talebi var mı sizce bölgede? Yani bir
0: Tam
1: Demirtaş
0: oraya gelin.
1: ve Abdullah Öcalan'ı bir teraziye koysanız doğuda, güneydoğuda hangisi sizce şu an daha ağır basar?
0: Tam oraya geliyordum Elin Hanım. Yani dolayısıyla Öcalan'ın örgütle şey yaptığı, eşitlendiği, Demirtaş'ın siyasetle eşitlendiği bir konjektürdeyiz. O zaman şunu sormak lazım. Şu an siyaset mi etkin, örgüt mü etkin? Eğer bunun cevabı siyasetse, evet, Demirtaş'ın
1: Son
0: toplumda
1: 30
0: daha fazla
1: saniyemiz.
0: karşılığı var. Dolayısıyla bunun altında çizmek lazım. Öcalan'la Demirtaş arasında bazı konularda bir yarış düzenlenmeye çalışılıyor. Bence bu tuzağa da çok fazla düşmemek lazım. Ankara meselesi de şu, onu da söyleyeyim, kusura bakmayın.
1: Son 15 saniyemiz
0: DEM
1: hocam.
0: Parti'nin Türkiyeleşme meselesinin altını çizmek lazım. O bölge siyasetinden kurtulup Türkiye siyasetine dönebilirse zaten DEM Parti Ankara siyasetine entegre olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taner Erol bizimle birlikteydi. Taner Hocam, Adem Hocam, çok teşekkür ediyorum sizlere bir kez daha. Konuklarımı uğurluyorum. Moderatöre noktayı koyuyorum ama birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle buradayız.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
3: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hadi.
2: Onlar da alamamış.
3: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
2: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
3: O zaman spor araba.
2: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle Otobit'te.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü

0: Yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba, ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasına karar verdi. Merkez Bankası tarafından yapılan basın duyurusunda Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni karar kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerinin yeniden başlatılmasına karar verildi. Merkez Bankası kararın Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında alındığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fonların anlık ve sürekli transferi fast işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos 2026 itibarıyla artırılacağını duyurdu. Para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde limit 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fonların anlık ve sürekli transferi sisteminde işlem tutar limitlerinin artırılacağını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duyurusuna göre 26 Ağustos 2026 itibarıyla para transferleri ve ödeme iste katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde işlem limiti 100 bin liradan 300 bin liraya çıkarılacak. Para transferi TR kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulama iş yeri ödemelerinde ise mevcut 250 bin liralık limit 300 bin liraya yükseltilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021'de kullanıma sunulan para transferi sistemi günün her saati güvenli ve hızlı para transferi yapılmasına imkan sağlıyor. Kullanıcıların para transferi sistemine gösterdiği ilgi ve ödeme ekosisteminin dinamik ihtiyaçlarının limit artışında etkili olduğu belirtildi. Sistem, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartla ödeme yöntemlerine alternatif olarak yaygınlaşmaya devam ediyor. Yeni düzenleme ile birlikte para transferi kapsamında gerçekleştirilebilecek yüksek tutarlı işlemlerin kapsamı genişletilmiş olacak.
0: Altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. Fed'in faiz arttırma ihtimalinin zayıflaması ve dolardaki gerileme değerli metalleri destekledi. Ons altın Ağustos ayında %13,8 yükselirken gümüşteki aylık kazanç %19,6'ya ulaştı.
1: Yılın ilk aylarında Orta Doğu'daki savaş ve yükselen petrol fiyatları enflasyona ilişkin endişeleri artırdı. Merkez bankalarının daha şahin bir para politikası izleyeceği beklentisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Dolara yönelen talep de değerli metallerde satış baskısını arttırdı. Altın fiyatları Aralık ayı sonuna göre %6'nın üzerinde geriledi. Ancak Temmuz ayı ile birlikte tablo değişti. Fed'in faiz artırımı ihtimalinin zayıflaması, altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Dolar endeksindeki gerileme de ons altına yukarı yönlü destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillerde geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını açıklaması da piyasalarda etkili oldu. Temmuz ayında %1 yükselerek 4046 dolara çıkan ons altın, Ağustos ayında %13,83 değer kazandı. Ons altın 4600 doların üstüne çıktı. Böylece altın Nisan ayından bu yana ilk kez üst üste 3 hafta yükseliş kaydetti. Gümüşteki yükselişte dikkat çekti. 2 aylık düşüşün ardından gümüşün ons fiyatı Ağustos ayında %19,6 arttı. Gümüşün onsu 69 dolardan işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin tahvil hamlesinin ardından 17 Ağustos haftasında gümüşteki haftalık yükseliş %6,6 oldu.

0: Ekonomiye de artık noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başındaysa Merve Aydın karşınızda. Hoşça kalın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Handi Kredi.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayız. 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha kullanıldığı tespit edildi. Eski bakana ait 2 araç daha örgüt tarafından kullanılmış ki şunu da hatırlayalım. Tabii Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de yurt dışına çıkmaya çalıştığı araç yine İdris Naim Şahin'e ait. 3 araçtan bahsediliyor toplamda. Peki araçlar nerede? Hangi amaçla kullanıldı? Ankara'ya gideceğiz. Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan karşımızda. Mustafa Daş'tan kolay gelsin. Yeni gelişmeler var. Kuriş suç örgütü soruşturmasında ayrıntılar için söz sende.
1: Merhaba Aydın. Şimdi geçtiğimiz günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi bu. İyi Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın yurt dışına kaçmaya çalışırken, hazırlanırken daha doğrusu kullanıldığı üzerine Hilmi Tuna Kuriş biliyorsunuz kullanmıştı. Hilmi Tuna Kuriş kim? Alihan Kuriş suç örgütünün kasası diye tabir edilen bir isim ve aynı zamanda Alihan Kuriş'in kardeşi aranıyordu. Muğla'da, Marmaris'te yakalandı. Yakalandığında da kullandığı aracın İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlenmişti. Tabii bu olayla alakalı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok derinlemesine bir soruşturma yürütüyor. Ne oldu? İdris Naim Şahin adına tahsisli diğer araçlar acaba nerelerde, kimler tarafından kullanılıyor diye savcılık bir soru yöneltti ve bununla alakalı çalışmalar başlatıldı ve yapılan inceleme sonucunda İdris Naim Şahin adına yakalanan araç dışında ki o araç biliyorsunuz trafikten men edilmişti. O trafikten men edilen araç dışında iki aracın daha olduğu tespit edildi. Peki bu iki araç kimler tarafından kullanılıyor? Önce şunu söyleyelim. Araçların plakalarından trafik kontrol sistemleri, kamera kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları an be an takip edildi. Geçmişe dönük olarak bir tarama yapıldı. Ve o taramayla beraber iki aracın daha yine Alihan Kuriş suç örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen kişiler tarafından kullanıldığı belirlendi. İlk araç 34S7815. Plakalı bir araçtan bahsediyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu araç kim tarafından kullanılıyor? Ömer Sipahioğlu tarafından kullanıldığı belirlendi kamera kayıtlarından. Ömer Sipahioğlu kim? Şimdi bunu izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için biraz açalım. Sipahioğlu'nun Beylerbeyi Eğitim, Çevre ve Sağlık Derneği'nde aktif. Aynı zamanda Kısıklı İlim ve Kültüre Hizmet Derneği'nde de üyelik kaydının bulunduğu belirlendi. Kullandığı değerlendirilen telefon hattının irtibatlarına da soruşturma makamlarınca Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerle temaslarının olduğu tespit edildi. Ömer Sipahioğlu kimin aracını kullanıyor, kimin üzerine tahsisli aracı kullanıyor? İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullanıyor. 34S7815 plakalı araç. Peki bu araç şimdi bir taraftan Ömer Sipahioğlu Alihan Kuriş suç örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendiriliyor dedik. Diğer taraftan bu araç geçtiğimiz günlerde Muğla'da yine önemli bir trafikte kullanılmış. Şimdi o trafik içerisinde 3 Belarus vatandaşı var. 3 Belarus vatandaşı Türkiye'ye geliyor Muğla'ya. Orada yine 34S7815 plakalı araç kullanılıyor. Bu 3 Belarus vatandaşı diplomatik pasaportla Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Bakın bunun altını çizelim. Diplomatik pasaportla giriş yapıyorlar. 6 Ağustos 2026 tarihinde Bodrum Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapıyorlar. 3 kişinin de diplomatik pasaportu var. PTS kayıtları ve teknik incelemelerde söz konusu kişilerin 21 Ağustos günü İdris Naim Şahin adına kayıtlı 34S7815 plakalı araç içerisinde taşındığına ilişkin görüntüler dosyaya girdi an itibariyle. Diğer taraftan bu şahısların Türkiye'de kullandıkları yani 3 Belarus vatandaşının diplomatik pasaport taşıyan İdris Naim Şahin adına kayıtlı İyi Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına kayıtlı tahsisli aracı kullanan 3 Belarus vatandaşının Türkiye'de kullandıkları GSM hatları kimin üzerine? O GSM hatları da Ömür Yücel adına kayıtlı. Peki Ömür Yücel ismi ilerleyen dakikalarda şimdi yeniden bahsedeceğim. Üçüncü bir araç var. O üçüncü araçta Ömür Yücel ve ailesi tarafından kullanılıyor. Araç kimin üzerine tahsisli dersiniz? Yine İdris Naim Şahin adına tahsisli araç. 34RM8677 plakalı başka bir araç var. Bu araç da yine Ömür Yücel ve ailesi tarafından kullanılıyor. Yapılan incelemeye göre. Şimdi Sipahioğlu Almanya'ya kaçtı. Sipahioğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ömür Yücel ise gözaltına alındı diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.
0: Evet, Mustafa Daş'tan teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Alihan Kuri Suç Örgütü soruşturmasındaki son detayları aktardı. Yeni gelişmeler oldukça elbette takipçisiyiz efendim. Şimdi Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen o aşama oldukça kritik, hayati. Takip yapılıyor, koordinasyon sağlanıyor. Ama bir de milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair

0: kanun kapsamında kurulan o takip ve değerlendirme kurulu. Gözler bugüne çevriliydi. Toplantı ilk kez bugün gerçekleşecek. Yani takip ekibi ilk kez bir araya gelecek bu kapsamda. Ne olacak? Bu kapsamda sürece mercek tutulacak. Bundan sonrası için adımlar takip edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki toplantıda hangi başlıklar var? Emre Ayaz bu konunun takipçisiydi. Emre'ye soracağız. Evet Emre Ayaz, kolay gelsin. Şimdi tabii burada terörsüz Türkiye'nin takibi, koordinasyonu, uygulaması ve bundan sonrası için yapılacaklar. O yüzden bugünkü toplantı önemliydi. Hangi başlıklar masada olursa o sen?
1: Merve Aydın, terörsüz Türkiye sürecinin her aşamasında tarihi bir sürecin tarihi aşamasından bahsediyorduk ve yine o tarihi sürecin başka bir aşamasında eşik aşıldı ve şu anda geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda takip ve değerlendirme kurulu toplantısı ilk kez gerçekleşecek. Peki bu heyet kimlerden oluşuyor diye baktığımızda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan heyet terörsüz Türkiye'nin kazanımı için takip ve değerlendirme çalışması gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde tarihi bir oy sayısıyla genel kuruldan 12 maddelik o yasa onaylanmıştı ve resmi gazetede yayınlanmıştı. Ancak bir şarta bağlıydı. Milli Güvenlik Kurulu'nun karar vermesiyle PKK terör örgütünün tüm organlarıyla, tüm yapılaşmalarıyla birlikte silah bıraktığının teyit edilmesinin ilanıyla yasa yürürlüğe girecekti. İşte onun öncesindeki son aşama, takip ve değerlendirme kurulu ekibinde bulunan önemli isimlerle birlikte bugün yapacağı ilk toplantıda o kurulun çalışma usul ve esaslarını görüşecek ve aynı zamanda ihtiyaç duyulması halinde oluşturulacak alt komisyonları değerlendirecek. Bakıldığında terör örgütünün silah bırakması nasıl gerçekleşecek, takvim nasıl olacak, nasıl bir usulle teslim edilecek, o silahlar ve teçhizatlar kayıt altına alınacak. Bunlar da sahadaki son gelişmeler, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafındaki veriler değerlendirilecek ve bakıldığında takvimsel olarak ilk MGK Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Ekim ayında gerçekleşecek. O güne kadar bir süreç nasıl işleyecek ona da bakılacak ve bu süreçte gerçekleşen durumda tabii ki adli süreçte yer alacak. O yüzden de heyetin içerisinde Adalet Bakanı Akın Gürlek de yer alıyor. Bu süreçte bakıldığında saat 16 itibariyle toplantı, takip ve değerlendirme kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Biz de süreci yerinde takip ediyoruz. Açıklama yazılı olarak yapılacak toplantı bittiğinde. Biz de sözü bu noktadan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.
0: Emre Ayaz, teşekkür ediyoruz. Evet, alt komisyonlar toplanacak. Süreç mevcut haliyle değerlendirilecek ve silahların tamamen bırakılması. Bunun zaten takibi gerçekleşiyor. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu 16'da, az da bir zaman kaldı, bir araya gelecek efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, harekatın yıl dönümünde şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Devletin zirvesi Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türkiye'nin bölgesinde teröre, istikrarsızlığa izin verilmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizdi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla yad ediyorum ifadesini kullandı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü efendim ki bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ahlat'a gidecek. 2 günlük yoğun bir programdan bahsediyoruz ve 2 gün boyunca Ahlat Külliyesi'nde kabine toplantısı gerçekleşecek. 2. gün Muş'ta fetih kutlamaları yapılacak. Hepsine ilişkin plan, program şu an için hazır. Erdoğan ve Bahçeli'nin bu arada Malazgirt'ten kritik mesajlar da vermesi bekleniyor. O yüzden gözler o noktaya çevrili şimdi de. Bakalım.
2: Gözler Ahlat'tan dünyaya verilecek mesajlara çevrildi. Ahlat Külliyesi'nde 3. kez kabine toplantısı yapılacak. Erdoğan ve Bahçeli taşlanan terörsüz Türkiye sürecinde Malazgirt'te bir araya gelecek. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yılda Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Ahlat'ta bir araya gelecek. Erdoğan, Sultan Alparslan Otağı'nda bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açılış konuşması yapacak. Ahlat'ta bulunan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı ziyaret edilecek.
3: Mezar taşlarımızın kazı işlemlerini tamamlayıp ayağa kaldırmak.
2: Ve kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı'nın işaret fişeğini 2 yıl önce Ahlat'ta iç cephe tahkimi mesajlarıyla attığı terörsüz Türkiye süreci, mecliste tarihi uzlaşı sonucu 467 oyla kabul edilen çerçeve yasayla taçlandı. Terörü sona erdirmek amacıyla başlatılan sürecin en önemli kavşağında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez Malazgirt Zaferi'nde hangi kritik mesajları verecek merak ediliyor. 26 Ağustos Çarşamba günü ise Muş'un Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda fetih programı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve tüm bakanların katılımıyla tören düzenlenecek. Erdoğan, bölgeden son mesajlarını da bu programda verecek.
0: Üniversitelerde şu günlerde kayıt heyecanı var ki 26 Ağustos tarihinde çarşamba günü de elektronik kayıtların son günü efendim. Şimdiden öğrencilere bir kez daha hatırlatalım ama yüz yüze kayıt işlemi o 28 Ağustos'a kadar yani 2 gün daha var devam edecek. Yurt başvuruları o nasıl olacak? Üniversite kaydı tamamlandıktan sonra başlayacak süreci isteyelim.
2: Üniversite adaylarının heyecanı devam ediyor. Sırada kayıt işlemleri var. Son tarih 28 Ağustos. 2026 YKS yerleştirmelerinin açıklanmasıyla üniversiteler hareketlendi. Kampüsler yeni öğrencileri bekliyor. Bu yıl 730.854 aday yükseköğretim programlarına yerleşti. Elektronik kayıtlar başladı. Öğrenciler E-Devlet üzerinden 26 Ağustos'a kadar elektronik kayıtlarını tamamlayabilecek. Yüz yüze kayıtlar için ise son gün 28 Ağustos. Kayıt hakkı kazanan adaylar üniversitelerin kendilerinden istediği belgeleri toplayıp 28 Ağustos mesai bitimine kadar kayıtlarını tamamlayabilecek. Süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek. İl dışından okumak için gelen öğrencilerin bir gözü de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Bakanlık yurtları için tercih işlemleri üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla başlayacak.
0: İstanbul'da mezar taşları gündemde. Kentin tarihi hazirelerinde işte kimi zarif süslemeleriyle birlikte, kimi naif işçiliğiyle birlikte üzerindeki kitabeyle İstanbul tarihine, kendi köklü geçmişimize dair pek çok mesajı da içerisinde barındırıyor. O mezar taşları kayıt altına alınıyor süreç dahilinde. Ardından da envantere kazandırılıyor. Bakalım.
4: Onlar sadece isimleri ve tarihleri taşımıyor. Geçmişin sosyal ve kültürel hayatına ilişkin önemli bilgiler barındırıyor. Bir taşın üzerindeki başlık kişinin mesleği ve toplumdaki konumuna ilişkin ipucu verirken, kitabeler kişilerin kimlikleri, yaşamları ve ait oldukları dönem konusunda doğrudan bilgiler sunuyor. Taşların biçimleri ve üzerlerindeki süslemelerse dönemin sanat anlayışını ve estetik özelliklerini yansıtıyor. Bu yönüyle mezar taşları geçmişte yaşayanların hikayelerini bugüne taşıyan önemli tarihi belgeler arasında yer alıyor. Ancak açık alanlarda bulunan bu eserler zaman içinde zarar görebiliyor veya kaybolabiliyor. İşte bu değerlerin korunması ve taşıdıkları bilgilerin kaybolmadan gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen İslami Kitabeler ve Mezar Taşları Envanter Projesi kapsamında Türkiye genelindeki tarihi mezar taşları, kitabeler ve eski eserler kayıt altına alınıyor.
5: Mezar taşlarının şöyle bir avantajı var. Mezar taşının üzerindeki tarih kitabelerde yatanın oradaki kimin adına yapıldığının adı var. Tarihi var, üzerindeki süslemi var. Yani bizim için her şeyin olduğu bir örnek. Bir sanat eseri. Dolayısıyla sanat taşları açısından çok vazgeçilmez eserlerdir.
4: Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen projenin pilot uygulamasının gerçekleştirdiği İstanbul'da çalışmalar, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı ekip tarafından yapılıyor. Yaklaşık 2 yıl önce hazırlık süreci başlayan projede aktif

0: Envanter kayıt çalışmaları Üsküdar'da devam ediyor.
1: Şu anda bulunduğumuz Ayazma Camii'nin haziresinde bu çalışmaları yürüttük. Hatta Selimiye Camii'nde de yaptık. Yani bütün mezar taşlarının fotoğraflanarak, üzerlerindeki kitabeler okunarak kayıt altına alınması, envanter sisteminin kaydedilmesi projesi.
0: Çalışmaların tamamlanmasıyla İstanbul'un tarihi hazinelerinde bulunan mezar taşlarının yalnızca korunması değil, üzerlerinde taşıdıkları kişisel, sosyal, kültürel ve sanatsal bilgilerin de gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Toplanan verilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Müze Ulusal Envanter Sistemi'ne aktarılmasıyla İstanbul'daki tarihi mezar taşlarının ulusal ölçekteki envanter çalışmalarına dahil edilmesi hedefleniyor.
1: Biz bu mezar taşlarının bu GPS ile koordinatını alarak aslında yerini netleştirmiş oluyoruz. Bulunduğu yerde kayıt altına almış oluyoruz. Artık bunu envanter kaydımızı tamamlamış oluyoruz. Aslında biz tapusunu alıyoruz o eserin.

efendim alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bugün doğum günü ki 1500. yılından bahsediyoruz hicri takvime göre. Tabi bu kapsamda bugün İslam alemi adına çok da mühim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bir mesaj paylaştı. İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mevlid gecesinin kalpleri iyilikte buluşturmasını, merhameti, hoşgörü ve kardeşliği pekiştirmesini diledi. Mesajında bu müstesna gecenin rahmetinden ve bereketinden nasiplenmek temennisiyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyorum ifadesini kullandı.

0: Evet efendim, çok özel bir gece Mevlid Kandili. Bugün üzerine konuşacağız. Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifinin yıl dönümü diyoruz ama İslam alemi adına ne manaya geliyor? Geçmişinde hangi hazineleri barındırıyor ki İslam medeniyetinde Mevlid geleneğinin tarihçesi de oldukça önemli. Üzerine konuşacağız. İşin uzmanı da kıymetli yayın konuğum da stüdyoda bizlerle birlikte Kırklareli Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı Profesör Doktor Nevzat Erkam. Nevzat Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Merve Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii çok kıymetli bir gün dediğimiz gibi. Yani Mevlid-i Nebi sadece bir doğum günü anması gibi de okumamak lazım. Peygamberimizin ahlakını, mesajını günümüze taşıyabilmek adına da Müslümanların sanırım bugünü iyice anlaması, idrak etmesi gerekir. Şöyle genel bir başlangıç yapalım. Yani biz Müslümanlar için anlamı, önemi nedir? Bu mübarek geceyi anıyoruz, Mevlid Kandili diyoruz ama şöyle bir anlamak, özümsemek lazım. Buyurun.
1: Evet, Mevlid bizim toplumumuzun bir çimentosu gibidir. Yani daha 1409 yılında Süleyman Çelebi'nin Bursa'da yazdığı Manzum Mevlid'le başlayan süreç özellikle Osmanlı coğrafyasında farklı dillerde yazılmış ve Türkçe'de özellikle çok yazılmış bir manzum eserdir. Ve toplumda ölümde, düğünde, nişanda, ondan sonra ben hafta sonu bir sünnet merasimine gittim. Orada da bütün hayatın her alanında var ve toplumun en sekülerinden en dindarına, en fakirinden en zengine, herkesin içinde kendisini bulduğu bir çimento vazifesi görüyor. Ve İslam medeniyetinin önemli bir geleneğidir Mevlid.
0: Evet. Öncelik olarak tabii ki şunu da söyleyelim, Süleyman Çelebi'nin Vesulet'in Necat burada Mevlid ki burada Türk İslam coğrafyasında efendim derin bir karşılık bulmuş durumda ama tarihçesi bakımından da konuşursak yani ta gidelim Osmanlı dönemine o zamanlarda da var Mevlid-i Nebi devlet merasimi haline.

0: haline getiren, mesela çok kritik de bir isim var. İsterseniz oradan da başlayalım. Kiminle başlıyor bu gelenek?
1: Benim hayran olduğum bir zat Merve Hanım. Ebu Said Muzaffereddin Kökberi, Erbil Atabeyi, Selahaddin Eyyubi, meşhur Eyyubi komutanı, devlet adamı. Selahaddin Eyyubi'nin de eniştesi, kız kardeşiyle evli. Ve Selahaddin'le birlikte Haçlı Seferleri diye bunu düzeltelim. Milliyetin Bakanlığı şimdi onu Haçlı Saldırıları diye düzeltti. Dilimize pelesenk olmuştu. Gerçekten Haçlı Saldırıları karşısında Selahaddin'in yanında hem Kerek'te hem Safuriye'de, özellikle de Hıttin Savaşı'nda bulunmuş mücahit, muzaffer bir komutan. Ve Muzaffereddin Kökberi'nin en büyük özelliği Mevlid geleneğini İslam dünyasında bir devlet merasimi haline getirmiştir.
0: O günlerden bugünlere. Tabii şimdi ilk Mevlid müellifi olarak bilinen bir isim İbn Dihye el-Kelbi. Yanlış da telaffuz etmek istemiyorum.
1: Doğru telaffuz ettiniz.
0: Evet, şimdi burada da içerik olarak da eserin Et-Tenvir fi Mevlidi Siracil Münir adlı bir eser. Evet. Tabii ki. Hatta evet.
1: Şu arkadaşlarımıza
0: yaklaştırsınlar efendim. İçeriğinden de bahsedelim. Tabii ki böyle zaman açısından Süleyman Çelebi'nin Mevlidine kadar geliyoruz. Onu daha çok dediğiniz gibi bizlerin dini pek çok toplandığı cemiyetlerinde kutluyoruz ve bu kapsamda dualar ederken çok önem arz ediyor. Ama tabii böyle tarihçesi bakımından da geriye gittiğimizde İbn Dihye el-Kelbi.
1: Evet, şimdi bunun özelliği de şu. Şimdi Muzaffereddin Kökberi Hıttin Savaşı'ndan sonra Erbil'e gidiyor. Selahaddin'den kendisine oraya ikna edilmesini istiyor. Ve Erbil Atabeyliğini 40 yıl devam ettiriyor ve Erbil'de pek çok hayratı var ama bunların içerisinde Mevlid-i Nebi'yi bir devlet merasimi haline getiriyor. İbn-i Dihye el-Kelbi de Endülüs'lü bir alim. Doğum yeri Valencia, İspanya'nın Valencia şehrinde doğuyor. Belli bir dönem İspanya'da kalıyor, sonra Fas'a geçiyor, oradan Tunus'a geçiyor. Sonra İslam dünyasının doğusuna, Irak'a Acem dediğimiz Horasan bölgesine geliyor. Tebriz üzerinden Hicri 604, Miladi 1207 yılında Erbil'e geldiğinde o Muzaffereddin Kökberi'nin mevlid merasimlerini gördüğünde hakikaten hayran oluyor ve bu eseri yazıyor. Et-Tenvir fi Mevlidi Siracil Münir. Bizim kaynaklarımızda bu eser ilk mevlid diye geçer. Yani mevlid merasimlerinde okundu diye söylenir ama mensur bir eser olduğu için okunma ihtimali yok. Muhtemelen içindeki kasideler okundu. Ve bir Türk Sultan Muzaffereddin Kökberi ve bir Batı alemi, o günün şartı söyleyecek olursak, Endülüs'ü bir alemin yazdığı eser Mevlid'in ilk çimentosunu atıyor. Evet. Ve Hazreti Peygamber'e duyulan bu muhabbet Süleyman Çelebi ile birlikte taşlanıyor ve ondan sonra bütün İslam beldelerinde, özellikle Türk kültürünün hakim olduğu İslam coğrafyalarında Türkçe, ondan sonra farklı mahalli dillerde Arnavutça, Çerkezce, Kürtçe, Boşnakça, hatta Rumca bile mevlidler yazılıyor.
0: Evet, tabii ki siz bu değerli eseri hazırlayanlardan birisiniz.
1: Evet.
0: Doktor Ahmet İhsan Dündar'la birlikte.
1: Ahmet İhsan Dündar hocamız da Bursa İlahiyat'ta. Eserin de şöyle bir ilginç basım hikayesi oldu. Biz o zaman Ahmet Hocam Kocaeli İlahiyat'taydı. Eseri beraber hazırladık. Eser Bursa'da basıldı. Şimdi Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i de Bursa'da 1409'da yazılıyor. Böyle bir ilginç de tevafuk oldu.
0: İnce de bir tesadüf olmuş o noktada. Kürtçe dediniz ya. Şimdi tabii ki Kürtçe meselesinde şöyle bir detay var. Kürtçe Molla Hüseyin Batai aynı dönemde Kürtçe Mevlid yazıyor. Kürtçe olarak. Yani Türkçe ve Kürtçe dışında başka dillerden de bahsettiniz. Tabii ki bu kapsamda bunun dili yok ister istemez. Tüm bu Hazreti Peygamber'e sevgi, muhabbet besleyenler için oldukça kıymetli. Peki o hani Kürtçe kısmı nasıl gelişim gösterdi?
1: Şimdi benim çalışma alanım değil. Biraz daha sonraki bir dönem ama benim gördüğüm farklılık şu. Şimdi Mevlid İslam dünyasının her yerinde var.
0: Tabii.
1: Mesela özellikle Batı coğrafyasında baktığımızda biraz daha sabah makamıyla yavaş tonlu okunur. Mesela Kürtçe mevlütlere de katıldım. Onlarda biraz da seri bir okuma vardır ama duyulan heyecan aynıdır.
0: Aynı.

0: Önemli olan orada zaten Peygamber Efendimiz'e, alemlere rahmet gönderilen Peygamber Efendimiz'e o sevginin bir şekilde dile getirilmesi, ki divan edebiyatında da kasideler deriz ve Sûreti Necat'ta da, değil mi, siz daha iyi aktarırsınız. İçerik olarak da zaten yine Peygamber Efendimiz'e övgüler, onun ahlakı, güzel ahlakı ve inanç üzerinden de bir takım söylemler var. Tabii şimdi günümüzde İslam coğrafyasında hangi bölgelerde, ülkeler böyle daha çok kutlanıyor, daha çok böyle mevlid geleneği özümsenmiş şekilde yansımaları sizin de dikkatinizi çekiyor. Bölgesel olarak neler söyleyebiliriz?
1: Şimdi bir defa Türk kültürünün hakim olduğu, Osmanlı kültürünün hakim olduğu bütün coğrafyalarda var. Ondan sonra yani şu kadarını söyleyeyim, Cava dilinde, ondan sonra Kuzey Afrika'da mesela başlangıçta Maliki imamları buna biraz karşı çıkıyor. Daha sonra bakıyorlar ki Mevlid güzel bir gelenek. Ondan sonra Hristiyanlarla karşılaştırmalarda bazı problemler olduğu için cevaz veriyorlar. Bugün Suudi Arabistan hariç dünyanın her yerinde Mevlid merasimleri, ister devlet töreni, ister fert isterse sivil toplum olsun, bütün dünyanın her yerinde kullanılıyor ve güzel bir gelenektir. Toplumun çimentosudur.
0: Evet, tabii bu gece özel, tabii ki Peygamber Efendimiz'in ahlakını, merhametini, adaletini insanlığa bıraktı. O hazineyi de almış olacağız. Tabii böyle kandil kavramı, kandil simiti, şerbeti, bunların da böyle ayrı bir uhrevi havası var, anlamı var. Müslümanlar için de oldukça kıymetli hissediliyor. O gelenek nasıl oluşmuş? Yani Osmanlı zamanından mı gelmiş? Kandil simidi, ya bu mesela kimin hakkında gelmiş? Çünkü hali hazırda bu akşam camilere gidilecek, camiden gelinecek. O böyle küçük kutuların içinde belki de işte evlatlarına getirecekler o kandil simitlerini. Hani o çok da tatlı bir gelenek bizler için. O nasıl doğdu?
1: Şimdi kandil geleneği Osmanlı'da 2. Selim ve 3. Murat dönemindedir ama esas şimdi kitabın ismi de Siracil Münir geçer. Ahzab suresi 46. ayette aydınlatıcı kandil diye aleyhissalatü vesselam'ı Cenab-ı Allah bize öyle tanıtıyor. Kandil, Mevlid kandillerinde özellikle bu kutlamalar Osman Gazi'ye kadar götürülür ama resmi olarak Kanuni ve oğlu ve torunu 2. Selim ve 3. Murat döneminde minarelerde kandiller yakılıyor. Evet. Ve yakıldıktan sonra gecenin ismi Mevlid Kandili'ne dönüşüyor. Yani Leyli-i Kadir, Leyli-i Miraç'tan ziyade sadece Kadir gecesi kalıyor. Diğerleri kandil ismiyle anılıyor. Ve tabii bu arada Osmanlı sultanları halkın arasını iki yerde kalışıyor. Bir bayram günlerinde. Ona bayram alayı diyoruz. Bir de Mevlid alayı. Ve çok bugün Topkapı Sarayı'ndan yanındaki teşrifatla birlikte Sultanahmet Camii'ne geliyor. Orada tevhişhanlar işte naat okuyorlar, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorlar, Fetih Suresi'ni okuyorlar. Vaizler vaaz ediyor. Orada halka şerbet dağıtılıyor. Buhurdan dağıtılıyor. Sonradan bu simite dönüşüyor. Şimdi okun şerbet. Sonra buhurdan. Şimdi de artık tabii modern dönemdeyiz. Yani kandil simidine dönüşüyor. O dönem şerbet ve buhurdan var. Evet. Yani kandil ismi oradan geliyor.
0: Bir sembol.
1: Ya, semboldür, hocam, bir hatırlanmadır.
0: Ama yani düşünün, yıllar boyunca gelmiş, bugün dahi böyle Mevlid kandili çok da kıymetli. Hemen böyle aklımıza da geliyor, oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii böyle hani Müslümanlar için anlam, önemi, bu akşam mesela bu geceyi nasıl değerlendirmeli İslam alemi? Dualar edilecek elbette ama Peygamberimizin ahlakını, değerini, bunu içselleştirebilmek için o dualara nasıl yansımalı? Mevlid kandilini nasıl idrak etmeliyiz?
1: Şimdi çok uzağa gitmeyelim. Şurada Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahı var. Şimdi Merve Hanım, sizinle beraber gidip baktığımızda toplumun her kesiminden, bu gece kandil olduğu için orada her kesimden insan var. Ve herkes dua ediyor. Ve bugün Mevlid bu vesileyle, yani toplumun ortak bir değeri, bir aleyhissalatü vesselamın dünyaya gelişinin bir muhabbetinin vesilesi. Yani kutlamalar belki geç dönemdir ama Allah Resulüne olan muhabbet ta sahabe devrinden başlar. Ve oradan beri biz Allah Resulü'nün yine Ahzab suresi 56. ayette Allah ve melekler ona salatü selam eder, överler. Siz de onun övünü ayetinin gereği olarak bu gece bol bol salatü selam edeceğiz. Çünkü Allah Resulü'nün ismi anıldığı yerde

0: bereket olur. Mevlidin okunduğu yerde bereket olur. Ben bunu kendi hayatımda gördüm. Akademik olarak Osmanlı tarihçisiyim. Bu alan benim muhabbet alanım. Ve inanın doçentliğimi ve bu vesileyle aldım desem yanlış olmaz.
1: Çok da
0: yani kendi hayatımda olmuş. Gördüm. Yani mevlid okulan yerde bereket tabii. olur. Toplum bir araya gelir. Fakir fukara doyurulur. Yani orada Allah-u Teala'ya hamdü sena olur. Tevhid kısmı var şeyde. Tabii başta ki. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama salatü selam ediliyor. Bundan daha güzel bir şey olmaz.
1: Evet, oldukça kıymetli İslam medeniyetinde mevlüt geleneğinden bahsediyoruz. O yüzden bu akşam özellikle dualar edilecek, semaya uzanacak
0: İnşallah.
1: O anlamlar gerçekten de Peygamberimizin Hicri 1500. doğum gününü idrak ediyoruz. Son söylemek istedikleriniz varsa, bugüne dair İslam alemine mesajlarınız varsa onları da hocam alalım.
0: Ben son olarak izleyicilerimizin Mevlid Kandili'ni başta tebrik etmem gerekiyordu. Biraz hızlı giriş yaptık.
1: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Anlattıklarınız çok güzel.
0: İzleyicilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ederim. Tavsiyeniz nedir derseniz her sene Resulullah'ın hayatıyla ilgili bir kitap okuyalım. Onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışalım. Mesela benim çantamda her zaman bir kitap olur. Şu anda Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri'nin kitabı var. Allah Resulü'nün en yakınında bulunan sahabelerden, aşire-i mübeşşereden bir sahabedir. Her sene şiirle ilgili okuyalım. Çünkü sahabenin büyük alimlerinden Abdullah İbni Abbas'ın ders halkasında bir gün tefsir, bir gün fıkıh, bir günde siyer okunurdu. Hı hı. Ve eskiden de yani mevlid aslında bir siyerdir. Bu da bir siyerdir. Evet. Allah Resulü'nün hayatını okudukça biz aslında hayatımıza daha anlamlı hale getiririz. Diyelim.
1: Evet, şimdi tabii siyer dediniz. Sizin için çok aşina olan bir terim ama izleyicilerimizin anlaması adına.
0: Evet, siyer Allah Resulü'nün hayatını anlatan eserlere evet. denir. Siyer ve megazi şeklindedir. Sonra siyer şeklinde ifade edilir. Şu eser de aslında bir nevi siyerdir. Evet. Allah Resulü'nün hayatını anlatan bir siyerdir diyelim.
1: Evet, bir derleme olarak da kıymetli bir eser üzerinde konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Mevlid Kandili efendim bir kez daha İslam alemi adına mübarek olsun diyoruz. Ve Nevzat Erkan hocamızı da uğurluyoruz hocam. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Evet, dünyadaki gelişmelerle devam edeceğiz. ABD İran arasındaki savaş cephedeki saldırılarla devam ediyor ama şu anda ekonomik yaptırımlara dönmüş durumda. ABD İran'da son oyuna girildiğini savundu Amerika tarafından. Bu yönde açıklama geldi. Tahran'dansa Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni yaptırım kararları geldi. Peki ne olacak? Gemi geçişlerinin ücretli hale geleceği açıklandı. İki ülke buna tamam der mi? Bakalım.
1: Bombalar sustu, ekonomik yaptırımlar konuşuyor. ABD-İran arasındaki gerilim dinmiyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınacağını söylüyor. ABD ise savaşta son oyuna girildiğini belirtiyor. Uzayan savaşta ufukta uzlaşma görülmüyor. İran'da meclis komisyonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Söz konusu ücretler Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilen ülkelerin gemilerinden İran riyali veya Tahran'ın belirleyeceği başka bir para birimiyle tahsil edilecek. Tasarıda Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan ülkelerin haklarına dikkat edildiği belirtiliyor. Tasarı bundan sonra genel kurula sunulacak. Kabul edilen metin daha sonra Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne gönderilecek. Konseyin onayından geçen metin ise son aşamada Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girecek. Boğaz'daki bazı gemilere ise yaptırım uygulanacağı duyuruldu. İran Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu açıklama yaptı. Geçiş düzenlemelerine uymayan bazı gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası veya alıkoyma gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi. Listede yer alan gemilerle işbirliği yapan gemilerin de söz konusu listeye ekleneceği ifade edildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise İran'a yönelik ekonomik savaşın sürmesi durumunda Basra Körfezi ve bölgeden tek

0: damla petrolün ihraç edilmeyeceğini belirtti. Oklar ekonomik savaşa işaret ederken İran devrim muhafızları olası bir müdahaleye hazırlıklı olduklarının sinyalini verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'nin ekonomik operasyonuna tepki gösterdi. Bu tür girişimlerin ABD'nin politikalarında tekrarlanan bir senaryodan ibaret olduğunu belirtti. Arakçı, "Bu defalarca izlediğimiz tekrar bir film. Bununla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz," dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibafsa, Tahran'a uygulanan ekonomik baskının ABD'yi etkileyeceğini vurguladı. İnisiyatifi olmayan, donmuş bir dış politika, donmuş ve durgun bir ekonomi doğurur değerlendirmesinde bulundu. "Hala hareket halinde olan tek şey ne? İran'ın bumerangı. Sizin yüzünüze geri dönecek," dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Washington'un söylemlerinin kendi içinde çeliştiğini belirtti. Zafer yanılsaması, bunu kanıtlamak için başka ülkeleri de cezalandırmakla tehdit etmek zorunda kalındığında daha da dikkat çekici hale geliyor, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise ABD'nin İran'a uyguladığı ablukayla işbirliğinin ciddi sonuçları olacağını söyledi. Bunun yasa dışı uygulama olduğunu savunan Bekai, Amerika'nın uluslararası ilişkilerdeki aşırılıkları ve hukuk ihlallerine dikkati çekti. İran bu tür eylemler karşısında asla sessiz kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Körfez'de petrol taşımacılığı sekteye uğrarken perde arkasında bambaşka bir düzen kuruluyor. Bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı'na girdi ve bir anda radarlardan kayboldu. Saatler sonra yeniden ortaya çıktığındaysa artık aynı rotada değildi. Son haftalarda benzer şekilde hareket eden tankerlerin sayısı hızla arttı. Bu yöntem dark shipping, yani karanlık deniz taşımacılığı olarak geçiyor. Hürmüz Boğazı söz konusu olduğunda yönetimin amacı yalnızca ticari hareketleri gizlemek değil. Asıl hedef İran tarafından gerçekleştirilebilecek saldırıların ve tehditlerin etkisini azaltmak. Bölgedeki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları bir saldırıyı duyurdu. Suudi Arabistan açıklarında bir tankere bilinmeyen bir cismin isabet ettiğini açıkladı. Geminin ana güvertesinde yangın çıktığını bildirdi. Gemi şirketinin güvenlik subayı mürettebatın güvende olduğunu ifade etti. Bir Amerikan uydu görüntüleme şirketi ise yeni bir iddiaya yer verdi. Soğuk Atlas'ı İran'ın yeni bir yeraltı tesisinin inşasına başladığını savundu. Görüntüler İran'ın Kereç kenti yakınlarında yapım aşamasında yeni bir yeraltı tesisini gösteriyor. Çalışmalar 21 Mayıs civarında başladı denildi. ABD ise ekonomik savaşta geri adım atmıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, savaşta son oyuna girdiklerini belirtti. Amaçlarının Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını kopartmak olduğunu söyledi.
1: So right now there is proposed legislation.
0: Öte yandan 28 Şubat'ta başlayan savaşta ABD'nin zararı giderek artıyor. Pentagon'un kayıp raporlama sisteminde son veriler paylaşıldı. Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybederken 750'den fazla askerin yaralandığı ortaya çıktı.
2: İsrail'in Orta Doğu'daki o saldırgan tutumu maalesef devam ediyor. Lübnan'la imzalanan bir çerçeve anlaşma vardı, onu hatırlayalım. O anlaşma bir kez daha ihlal edildi. Özellikle de Lübnan'ın güneyi hedef alındı ve bu kapsamda da İsrail ordusu İHA saldırılarıyla birlikte iki Lübnanlıyı öldürdü. Ülkenin güneyindeki Kefrumman bölgesi vuruldu ki bir motosiklet hedef alındı. Deir Zahrani kasabasından 17 yaşındaki Hüseyin Şükrün ve Ahmet Rumani'den haber alınamadı. İki gencin de saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. İsrail birlikleri Mansuri beldesini de hedef aldı. Diğer yandan Nebatiye kentindeki Hula beldesinde kepçelerle kazı ve yıkım gerçekleştirildi. Hiyan beldesinde ise bazı evler patlatılarak yıkıldı. Bölgede ard arda patlama sesleri duyuldu ve yoğun dumanlar yükseldi. Gazze şeridinde İsrail'in soykırımlarına bir yenisi daha eklendi maalesef. İsrail askerleri bir eve saldırı düzenledi. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu 4 yaşındaki bir çocuğu şehit etti.
0: Evler ve çadırlar vuruldu, siviller hedef alındı. İsrail Gazze şeridinde yeni saldırılarla zulmü sürdürdü. Ateşkesi hiçe sayan İsrail

İsrail ordusunun savaş uçakları Han Yunus semalarında görüldü. Ezzevadiye beldesinde bir ev hedef alındı. Enkazda dönüşen ev kullanılamaz hale geldi. Hava saldırısında 4 yaşındaki bir çocuk şehit oldu. İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde bir Hamas komutanını hedef aldığını duyurdu. Ordu tarafından yapılan açıklamada komutanın Ekim 2023 saldırısı sırasında İsrail topraklarına

0: İşgalci İsrail bu kez de çocukların uçurtmalarına göz dikti. Gazze şeridinden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordusunun uçurtma uçurulan bölgelere yoğun saldırılar düzenleyeceği ve halkı zorla yerinden edeceği açıklandı. İsrail'in sefarat başhahamı David Yosef ise İsrail'in acımasız işgalini bir kez daha gözler önüne seren bir açıklama yaptı. Yosef kan donduran Gazze önerisinde bulundu.
1: Kutsal olan tüm Gazze'yi yok etsin, biz de oraya geri dönelim. Kendilerine Filistin halkı diyorlar. Ama onlar halk değil. Hiçbir zaman bir halk olmadılar ve hiçbir hakları yok. Gazze, İsrail toprağıdır. Gazze bizimdir. Nablus bizimdir. Cenin bizimdir. Hepsi bizimdir.
0: İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara devam etmesi ve Batı Şeria'daki işgalci yerleşimci zulmünün ardından Avrupa sessiz kalmadı. Fransa ve İngiltere'den 100'den fazla eski diplomat ülkelerinin liderlerine ortak bir mektup yazdı. Mektupta İsrail, Filistin'de etnik temizlik yapmakla suçlandı. Diplomatlar, "Filistin gözlerimizin önünde siliniyor, harekete geçmelisiniz" dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak yapmış olduğu o son açıklamalarla birlikte İsrail'in de tepkisini çekmişti. Hatırlayalım, İsrail basınına göre İsrail'e Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırıda Türkiye'nin yanında durdu Tom Barak ve bu kapsamda İsrail'in karşısındaki tutumu ve yaptığı açıklamalar İsrail'in hoşuna gitmedi. Barak istihbarat aktarımının da durdurulmasına sebep oldu deniyor. Peki ne yaşanmıştı bakalım?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Türkiye gerekçesiyle Suriye'de hava üssüne saldırmasını kınamıştı. İsrail'in tarafında olmayan Barak, Tel Aviv'de tepki çekerken yaptığı son açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Barak, ülkesinin Suriye'de izlediği politikanın aynı kaldığını bildirdi. Barak, ülkesinin Golan Tepelerine ilişkin politikasının ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2019'da belirlendiğini belirtti. Barak, bunun değişmediğini kaydetti. Trump, 25 Mart 2019'da Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdıklarını dile getirmişti. Ancak Barak, İsrail'in son saldırısında Türkiye'nin yanında duran açıklamalarıyla Tel Aviv'i adeta karşısına almıştı.
3: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti.
4: Israel in Syria hunting ISIS terrorists.
0: Barak, İsrail'in aksine Türkiye'nin Suriye'de bir tehlike olmadığını açıkça dile getirmişti.
4: You had 40 years of war.
3: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
4: Because the Kurds are such great warriors.
0: İsrail basınına göre bazı siyasi kaynaklar, Barak'ın İsrail'in tarafında olmaması nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiğini söyledi. Maarif gazetesinde yer alan iddiaya göre, İsrail-Suriye görüşmelerinde önemli rol oynayan Barak'ın çizgisinin endişeye yol açtığı belirtildi. Tel Aviv yönetimi, ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün aşınmasından giderek daha fazla endişeleniyor. İsrail kamuoyunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ülkeyi anlamsız çatışmalara sürüklediği düşüncesi yayılıyor. Haaretz gazetesinde Tel Aviv'in Suriye'ye saldırılarının yanı sıra Türkiye'ye yönelik söylemleri eleştirildi. Gazze ve Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırması beklenen Netanyahu yönetiminin Suriye'ye yöneldiği belirtildi. İsrail'in Barak'ın uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtildi. Türkiye ile karşı karşıya gelmekten kaçınması gerektiğinin altı çizildi.
2: Tabii ki bu meseleyi de ayyuka çıkaran ve Tom Barak'ın Türkiye'nin yanında durmasına ilişkin söylemlerle İsrail'in tepkisine yol açan mesele. İsrail, Suriye'de askeri üsse saldırmıştı. Ardından

Şam, Tel Aviv arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Kimler görüştü? Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Mossad Başkanı Roman Goffman ikisi bir araya geldiler ve gerilimin çatışmaya dönüşmesini engellemek adına görüştüler. Peki o görüşmeden ne çıktı? Bakalım. ABD arabuluculuğundaki görüşmeye Ürdün ev sahipliği yaptı. Görüşmenin amacının İsrail'in İdlib'de Ebu Zuhur hava üssüne saldırmasıyla iki ülke arasında artan gerilimi düşürmek olduğu belirtildi. Görüşmede İsrail'in saldırılarının durdurulması için mekanizma kurulması da ele alındı. Tarafların müzakereleri yeniden canlandırarak kapsamlı bir anlaşma yapmayı hedeflediği aktarıldı. Görüşmede Golan Tepeleri gündemdeydi. Suriye işgal altındaki Golan'ın kendi toprağı olduğunun altını çizdi. İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesi hatlara çekilmesini istedi. Ayrıca 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması da yeniden yürürlüğe girmeli denildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle de Pasifik'teki pek çok gemiye saldırdığını biliyoruz. Gerekçesi de bölgede uyuşturucu ticaretinin sağlanıyor olması. Bu uyuşturucu ticaretine açılan savaşla birlikte Doğu Pasifik'te operasyonlarda hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu taşıdığı öne sürülen iki tekneyi daha vurdu ki saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. ABD Güney Komutanlığı saldırıyı duyurdu. Yapılan açıklamada uyuşturucu taşıdığı belirtilen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi. İki kişinin de öldüğü belirtildi. Bu operasyon ABD'nin mücadeleyi doğrudan kartellere taşıdığının açık ve kararlı bir hatırlatıcısıdır denildi. Uyuşturucu kaçakçılığına da izin verilmeyeceği belirtildi. ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri hedef almaya devam ediyor. Teknedekiler de doğrudan hedef oluyor. Bu saldırılar uluslararası kamuoyunda yargısız infaz tartışmalarına da yol açıyor. Ve Vietnam'da son günlerde sağanak yağış beraberinde sel felaketini getirdi. Tayfunun da yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla birlikte bir kişi hayatını kaybetti. Tayfun Çin'in güneyindeki Kuanshi şu an özerk bölgesinde etkili oldu. Tayfun sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Ülkede 15 nehrin su seviyesi uyarı seviyelerinin üzerine çıktı. Yollar ve alçak katlı yapılar sular altında kaldı. Bölgede 54 bin kişi barınaklara tahliye edildi. Hayat durma noktasına geldi. Yaklaşık 55 bin ailenin elektrik bağlantısı kesildi. Ayrıca 10 bin hektardan fazla tarım arazisi de zarar gördü. Vietnam'da bir kişi hayatını kaybetti. 4.300'den fazla hane de boşaltıldı. Tayfun burada da sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Bazı bölgeler su altında kaldı. Turizm, balıkçılık ve ulaşım faaliyetleri de olumsuz etkilendi. Yine de çöp depolama alanındaki devasa yığın şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı. Başkent Konakri'de bir çöp depolama alanında toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından devasa şekilde çöp yığını da çöktü. Çevredekiler, evler ve barakalar tonlarca atığın altında kaldı. Çöken atıkların altında kalanları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Bölge sakinleri ve gönüllüler çöplükte elleriyle cansız bedenleri aradı. Toprak kaymasında 30 kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı. Felaketin ardından dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Yine hükümeti çöp depolama alanının tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kapatılacağını 4 gün önce açıklamıştı. Bölgedeki çöpün başkent dışına taşınması da plan dahilindeydi. Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında moderatörle karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Spor araba?
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba?
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsaları...

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti, saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri 2016 yılından itibaren başlayan o harekatlarla birlikte Suriye ile Irak'ın kuzeyine denk düşen kritik lokasyonda 1255 metre uzunluğundaki sınır hattında o noktada güvenlik şeridi oluşturdu. Bunu söylüyoruz çünkü DEAŞ'a ateş olup yağdı Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri güvenli noktayı oluşturdu ki üzerinden de tam 10 yıl geçti. Harekatla teröristlerden temizlenen bir bölge. Artık hayat burada tamamen de normale döndü. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden de bu kapsamda bir mesaj paylaştı izleyelim.

0: Tam 10 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı. Terörle mücadelede kahraman Mehmetçik teröristlerin üzerine ateş oldu yağdı. DEAŞ Türkiye sınırlarından temizlendi. 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 10 yıl geçti.
1: Hazır! Ateş!
0: On yıl önce Mehmetçik, Türkiye'nin güney sınırlarını teröristlerden temizlemek ve oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için sınır ötesine geçti. Hedefte Suriye topraklarında teröristlerin yuvalandığı Cerablus, Elbap ve Azez vardı. Sahada Mehmetçik operasyonel kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Terör hedefleri bir bir vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ'ı ateş çemberine aldı. Operasyonun ilk gününde Karkamış'ın karşısında bulunan Suriye topraklarındaki Cerablus DEAŞ'tan tamamen temizlendi. 23 Şubat 2017'de de Elbap DEAŞ'tan kurtarıldı. Fırat Kalkan Harekatı'yla iki ilçe arasında bulunan ve 2055 km² alana yayılmış yerleşimler 217 günde terörden arındırılıp güvenli hale getirildi. 4000'den fazla DEAŞ'lı terörist etkisizleştirildi. Teröristlerden temizlenen bölgelerde hayat normale döndü. Milli Savunma Bakanlığı bölgede sivillere uzanan yardım eli oldu. Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarında yürütülen projelerle harekatın yürütüldüğü alanlar tekrar işleyen şehirlere döndü. Özellikle Esed rejiminin devrilmesiyle Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralandı. Harekatın 10. yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. Bakanlık açıklamasında DEAŞ başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yıl dönümünde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri 2019'da da Irak sınırında Pençe serisi operasyonlarını başlattı ki son 10 yılda başarılı operasyonlar peşi sıra geldi terörsüz bölgeyle. Tabii orada hesapları olanların hesapları da çöküyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan harekatın yıl dönümünde şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Devletin zirvesi Fırat Kalkan Harekatı'yla Türkiye'nin bölgesinde teröre ve istikrarsızlığa izin vermeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizdi. Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadesini kullandı.

0: Türkiye'nin milli enerji politikası kapsamında Güneydoğu'da yapılan çalışmalarda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Diyarbakır'da 4000 metre derinlikten çıkarılan Türkiye'nin ilk kaya petrolünden de ilk müjde geldi. Peki kaya petrolü ve doğalgazı noktasında potansiyel olan bölgeler nereler? Bu petrol ve doğalgaz hangi yöntemle çıkarılıyor? Çünkü bunlar oldukça kritik. 24 muhabiri Ebrahim Nurarslan Bakırtaş bu soruları konuğuna soracak.
1: Milli enerji hamlesi noktasında yürütülen çalışmalar meyvelerini veriyor. Öyle ki Diyarbakır'ın Bismil ve Silvan bölgesinde yerin 4000 metre altında Orta Doğu'daki petrole eşdeğer bir kaya petrolüne ulaşıldı. Farklı bölgelerde potansiyel, bu petrole nasıl ulaşılıyor? Bu noktada merak edilen detaylar var. Bizler de detayları enerji uzmanı Altuğ Karataş'la birlikte konuşacağız. Aslında eski dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yürüttüğü politikaların meyvesi bu diyebiliriz. Diyarbakır noktasında ulaşıldı, ancak farklı bölgeler var mı kaya petrolü ve kaya doğalgazı noktasında potansiyel vadeden?
2: Var Ebrar Hanım. Tabii siz de bahsettiniz. Birincisi, bunu 2016 yılında Sayın Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki Milli Enerji ve Maden Politikası'nın

0: bir anlamda çıktılar olarak görmemiz lazım. Sonrasında enerji bakanlarımızın bu konudaki çalışmaları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle şu anda bambaşka bir noktaya geldi. Konuştuğumuz bu yöntem ise aslında Amerika'yı son 15 yılda dünya enerji piyasasında küresel lider haline gelen yöntemden getiren yöntemden bahsediyoruz. Dikine klasik sondajlarda ulaşamadığımız o kayaçlar arasındaki petrol ve doğalgazın yatay kırma ve çatlatma ve kimyasal yöntemiyle aslında ortaya çıkartılması yüksek mühendislik gerektiriyor. Türkiye'de bu kapsamda Diyarbakır'daki bu ilk denemeyi bir Amerikalı şirketle teknik bir know-how işbirliğiyle aslında yürütüyor. Bahsettiğiniz nokta Gabar'ın 2-3 katı potansiyel olabilecek bir nokta. Aslında şu an 600 kilometrekarelik bir noktada deneniyor bu. Eğer potansiyel başarıyla gerçeğe dönüşürse 7200 kilometrekarelik bir alana yayılacak. Sadece sizin biraz önce bahsettiğiniz Diyarbakır'da. Ama Türkiye bununla ilgili çalışmaları yaptı. Milli Enerji ve Maden Politikası'yla birlikte incelediği, uydu görüntüleriyle incelediği çalışmalarla Van'dan başlayıp Adana'ya kadar giden aslında bir Anadolu hilali var. Yani Mardin'de de, Van'da da, Diyarbakır'da da, Adana'da da var. Hatta daha ileride gaz içinde Tekirdağ bölgesinde konuşacağız. Böyle büyük bir alanda bu yeni teknolojik yöntemle ciddi bir potansiyele ulaşabileceğini düşünüyoruz.
1: Aslında şu an arama çalışmaları potansiyel saptanıyor diyebiliriz. Peki bizler bunun meyvelerini ne zaman toplamaya başlayacağız? Böyle bir ortalama süre verebiliyor muyuz?
0: Tabii ki biz Karadeniz gazını bulduğumuzda dünyadaki en kısa sürede karaya ulaştırılan gazdı 2,5 yılda. Çünkü normalde 5 yılı bulabiliyordu bu süre. Ben buradaki potansiyelin ilk başta gerçeğe dönüştürülmesiyle ilgili 2 ila 3 yıllık bir sürecin beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka bulunacak kuyular açılacak ve daha sonra bir genele yayılacak. O sebeple bu teknolojik olarak unkonvansiyonel yöntemle üretimin 5 yıllık, 10 yıllık ve 15 yıllık projeksiyonlara bölünmesi lazım. Rakamlar da az değil bu arada. Neden bahsediyoruz? Gabar'da 83 bin varilin üzerinde bulduğumuz petrolün günlük olarak 6.8 milyon dolarlık bir faydası var. Eğer bunun 2-3 katının sadece Diyarbakır bölgesinde bulunduğunu düşünürsek burada da yaklaşık 6 ila 7 milyar dolarlık yıllık brüt bir petrol gelirinden bahsediyoruz. Bu ciddi bir rakam. Türkiye şu anda bununla ilgili teknolojik altyapıyı, know-how transferinde yapacak bir çalışma yürütüyor.
1: Efendim, yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şu an küresel manada ülkeler bir enerji çıkmazında diyebiliriz. Ancak bu satranç denkleminde Türkiye emin adımlarla enerjide bağımsız olma yolunda yürüyor. Bu noktada da kaya petrolü ve kaya doğalgazı noktasından gelen müjdede bizlerin yüzünü güldürdü. Peki hangi tekniklerle çıkarılıyor? Biz bunun meyvelerini ne zaman toplayacağız? Merak edilen sorular vardı. Detayları enerji uzmanı Altuğ Karataş'la birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Alaplı'da, Düzce'de merkezinde mevsimlik işçilerin olduğu olaylara sosyal medyadan kimlik temelli çatışmalar olarak lanse edilmek istendiğini günlerdir takip ediyoruz efendim. Bunu söylüyoruz çünkü terörsüz Türkiye güçlü bir ivme kazandı. Bugün de takip ve değerlendirme kurulunun ilk toplantısı, hatta geçtiğimiz dakikalarda da bu toplantı başladı. Yani süreç işliyor. İşte bunu provoke etmek isteyenler, bu durumdan memnun olmayanlar. Akla da acaba burada bir çaba mı var? Alaplı ve Düzce'de yapılmak istenenler farklı bir manaya mı geliyor da dedirtti. Benzer bir girişim var. O da İmralı notlarıyla alakalıydı. Çünkü buradan gelen notlarla ilgili DEM Parti heyeti dedi ki sabotaj çabası. Onlar da yalanladılar bu durumu. Peki bu aradaki bağlantı neyi gösterir bize? Cevabını haberimizde izleyelim.
3: On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
4: Terörsüz Türkiye çerçeve yasası yürürlükte. Şimdi top kanunun uygulanmasını izleyecek kurulda. Kurulun hedefi alt komisyon çalışmaları vasıtasıyla örgütün fiili varlığını sona erdirmesine ilişkin süreci oluşturmak. İşte bu kritik dönemeçte provokasyonların hızlanması beklenen bir ihtimaldi. Nitekim ilk sinyaller de gelmeye başladı.
2: (Gülüyor) Evet, bağlantı dedik, teröristi Türkiye sürecinde kazanılan ivme dedik. Bir kez daha söyleyelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda çerçeve yasanın takibi, uygulanmasının değerlendirilmesi, tüm bu kapsamda bir kurul oluşturulmuştu. İlk toplantı da bugün gerçekleşecek.

0: demiştik. Saatler 16'yı gösterdiğinde başladı toplantı. Nedir detayları ve bu kapsamda Emre Ayaz takipte. Emre Ayaz, kolay gelsin. Hangi alt kurullar belirlenecek? Saha takibi ne olacak? Merak ediliyordu. Bugünkü toplantıda konuşulacak mı ve toplantının detayları için de söz sende.
1: Merve Aydın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında olan takip ve değerlendirme kurulu toplantısı an itibariyle başladı ve başladığı o kurul toplantısında kimler var diye bir bakacak olursak Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de bu kurulun içerisinde yer alıyor ve bu kurul ne yapacak diye baktığımızda ise o 12 maddenin yüksek oyla genel kuruldan geçmesi ardından resmi gazetede yayınlanmasının ardından bir şart vardı. Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK'nın tüm organlarıyla, tüm yapılaşmaları birlikte feshedildiğini, silah bıraktığını, silah teslim ettiğini gören, onu raporlayan bir şartın ilanını MGK'nın yapmasıydı. İşte o süreci değerlendirecek kurul da bu takip ve değerlendirme kurulu olacak. Ve aynı zamanda PKK terör örgütü mensubu olan kişilerin de bu düzenlemeden yararlanması için de süreç başlatan ilk adım olacak. Burada o kurul toplandı ancak bu kurulda hem çalışma prensipleri, usul ve esasları ilk etapta kurulda görüşülecek konulardan biri olacak. Aynı zamanda ihtiyaç olması dahilinde alt komisyonların nerelerden, nelerden oluşacağına dair bakıldığında hangi alt komisyonların kurulması talep ediliyor, isteniyor diye bakıldığında DEM Parti'nin istekleri arasında baktığımızda kadınların da olduğu bir alt komisyon, yani kadınları ilgilendiren bir alt komisyonun olması, diğer taraftan bakıldığında silahsızlanma, aynı zamanda siyasallaşma anlamında da bir alt komisyonun olması bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da kurulda olmasıyla birlikte sahada PKK'nın silah bırakması ve bunun da takvimlendirilmesi, işleyişi nasıl olacak, hangi takvimlerde, hangi şekilde, nasıl bırakılacak, bunlar da kurulun değerlendirmesinde yer alacak ayrı başlıklardan biri olacak. Dakikalar önce başladığını tekrar belirtelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bu toplantı şu anda devam ediyor, başladı diyebiliriz. Ve bu toplantının tamamlandığından sonrasındaysa yazılı bir açıklamayla toplantıda hangi konuların görüşüldüğü, hangi konuların ele alındığı da yazılı bir açıklamayla kamuoyuyla paylaşılacak olacak. Tabii terörsüz Türkiye sürecinde birçok aşamadan geçildi. İlk etapta 2024 yılında Devlet Bahçeli'nin grup kürsüsünden açıklamasıyla başlayan bir süreçti. Ardından Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. 51 üyesiyle birlikte çalışmalarını yaptı ve rehber niteliğinde bir taslak hazırlandı. O taslağın ardından o taslak genel kurula geldi. Genel kurulda da tarihi bir oyla, 467 oyla 600 milletvekilinin yer aldığı genel kurulda 467 oyla evet oyuyla bu yasa genel kuruldan geçti ve resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından bir şart vardı. O şartta MGK'nın PKK'nın tüm organlarıyla birlikte silah bıraktığını teyit ve tespit ettiğinin ilanıydı. Eğer bu ilan gerçekleşirse mevcut o 12 maddenin yasasının resmi gazetede yayınlanan 12 maddenin uygulanmasına geçilecekti ve en yakın Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Ekim ayında olduğunu hatırlatarak yine toplantının da başladığını bildirerek sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.

0: Efendim şimdi şöyle bir İngiltere'ye uzanalım. Özellikle de Londra merkezli bir krizden bahsedeceğiz. Güpegündüz çok sayıda İngiliz vatandaşının telefonları, o anda yanlarındaki cüzdanları, dizüstü bilgisayarı, valizi fark etmez çalınıyor. Skuterlerle birlikte çalınıyor. Kimi zaman motosikletler var, e-bisikletler var. Yani bu şekilde güpegündüz sokağın ortasında yaşanan gasp olaylarına ilişkin de sosyal medyaya da baksanız çok fazla görüntü yayılmaya başlandı. Yani Londra merkezi diyoruz ya, temelde ne var? Burada bir güvenlik açığı mı var? Ülke bununla ilgili herhangi bir tedbir almıyor mu? Ne yaşanıyor? Şöyle bir gideceğiz şimdi. 24 Londra temsilcisi Tayfun Salcı'ya soracağız. Tayfun, kolay gelsin. Hoş geldin moderatöre.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi

0: Londra'da kapkaç terörü çok abartılı bir başlık olur mu bilmiyorum. Çünkü şu da var. Sigorta şirketleri demiş ki Avrupa genelinde Avrupa'da çalınan her 5 telefondan ikisi Birleşik Krallık'ta gasp ediliyor. Şimdi büyük de bir oran bu ve yine İngiltere genelinde telefon hırsızlıklarının %42'si tek başına Londra'da gerçekleşiyor. Yani İngiliz polisi hırsızlık olayları için ne diyor, bu kapkaç olayları neden bu kadar arttı? Ne konuşuluyor Londra'da bu konuyla ilgili?
1: Şimdi son 5 yılda hakikaten bu konu bir terör halini aldı Londra'da. Ben bile şu anda bu yayını sizinle yaparken tedirginim, etrafımı gözlüyorum. Çünkü her an özellikle elektrikli bisikleti üzerinde yüzü maskeli kişiler bu telefonu da kapıp kaçabilirler. Daha geçen ay elimden laptopumu kapıyorlardı, onu zor kurtardım. Dolayısıyla birebir herkesin aşağı yukarı yaşadığı bir sorun bu Londra'da. Son 5 yıldır giderek arttı. Geçen yıl 80 bin telefon hırsızlığı bu şekilde yaşandı. Bütün hırsızlıkları yani diğer araç gereçlerle birlikte İngiltere çapında da 160 bin vaka var. Polis bunların sadece %1'ini çözebilmiş durumda. Dolayısıyla tam bir çözüm bulunamıyor buna. Geçtiğimiz Ocak ayında Londra Belediye Başkanı Sadık Am, ki aynı zamanda şehrin güvenliğinden de sorumlu en yüksek makamda oturuyor kendisi. Bununla ilgili özel bir birim kurdurdu İngiliz polisi içerisinde. İşte o Ocak ayından itibaren sosyal medyada da artık örneklerini gördüğümüz bazı polis müdahaleleri başladı. Polis bunlarla mücadelede şu anda dronları, helikopterleri kullanmaya çalışıyor. Bu şekilde takip etmeye çalışıyorlar. Öte yandan çevirme yapıyorlar şehrin çeşitli noktalarında ve özellikle elektrikli bisikletlere el koyuyorlar. Çünkü bu hırsızlıkta kullanılan bisikletler bir müdahaleyle çok hızlı bir hale getiriliyor. Yani standartların üzerinde bir hıza sahip oluyorlar.
0: Peki
1: Dolayısıyla bir
0: Tayfun,
1: başka
0: sadece
1: müdahale...
0: radikal önlemler diyorsun ya işte Ocak ayıyla birlikte. Burada yani polis artık kapkaççıları durdurmak için arkadan çarpacak. Bu da yasal, bunu da yapabilirsiniz. İşte dediğiniz gibi o bisikletlere el koymalar. Ama o sert müdahaleler gerçekten Londra sokaklarında karşılaşılan bir durum mu?
1: Ben birebir böyle bir müdahaleye şahit olmadım ama

0: işte dediğiniz gibi o bisikletlere el koymalar, ama o sert müdahaleler gerçekten Londra sokaklarında karşılaşılan bir durum mu?
1: Ben birebir böyle bir müdahaleye şahit olmadım ama sosyal medya üzerinde örneklerini görüyoruz. Bunlar hani gerçekçi de görüntüler. Özellikle polisin çevirme noktalarında polisten kaçmaya kalkışanlar burada daha müdahaleleri daha ziyade gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bana inanılır geliyor bu görüntüler. Onlar olup biterin de farkında değiller. Daha şehre yeni varmışlar. O anda telefonları ellerinden kapılıyor ve gidiyor. Bunun önemli bir pazarının Çin olduğu ifade ediliyor. Yani bu çalınan telefonlar yasa dışı yollarla Çin'e özellikle naklediliyor ve orada artık ikinci el satışlardan tutun da parça ve malzeme kullanımına kadar orada bir pazarı var. Polisin bir diğer mücadele yöntemi de bu telefonların toplandığı Londra'da ve İngiltere'nin başka noktalarında toplandığı merkezleri basarak orada bunlara el koymak. Cezalar tabii gündeme geliyor. Eğer böyle bir hırsızlıktan en fazla alınabilecek ceza 7 yıl hapis cezası İngiltere'de. Ama ortalama cezaların 2-3 yıl olduğu ifade ediliyor. Özellikle de eğer ilk kez böyle bir suça karışmışsa kişi hapse bile girmeden serbest bırakılabiliyor. Dolayısıyla bu da mücadeleyi zayıflatan yönlerden birisi. Ama İngiltere'de cep telefonu hırsızlığı, terörü başlığını atmak hiç de abartılı değil.
0: Şu Çin'le ilgili aktardığı nokta bana dikkat çekici geldi. Çünkü böyle bireysel suçlardan daha ziyade uluslararası organize suç örgütleriyle de bir bağlantım var. Yani polisler İngiltere'de bunun üzerine gittiğinde belli ki somut veriler elde etmişler. O zaman hani Londra'daki kriz daha farklı bir boyuta ulaşmış olur.
1: Tabii bu kesinlikle bireysel bir suç olmaktan çoktan çıkmış durumda. Bunlar çeteler, organize şebekeler, zaten suçu işleme tarzları, kullandıkları araç gereçler hep bir şablonu takip ediyor. Dolayısıyla polis de bunu örgütlü bir suçla mücadele şeklinde yürütüyor bir yandan. Ama tabii bireysel müdahaleler de önemli çünkü insanların hakikaten canını yakan bir konu. Biliyorsunuz bir cep telefonu, yeni model bir cep telefonu pek çok insanın uzun süre para biriktirerek veya borç ödeyerek sahip olduğu bir araç. Bu İngiltere için de böyle. Burada da kolaylıkla elde edilen bir ürün değil. Dolayısıyla insanların canı fazlasıyla bu konuda yanıyor.
0: Evet, kentsel bir güvenlik sorunu belli ki Londra'da. Sen de tam böyle merkezinden yaşananları aktardın. Tayfun Salcı, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin.

0: Dönelim Türkiye'ye. CHP'de gözler 9 Eylül tarihine çevrili. CHP'nin kuruluşunun hem 103. yaşı 9 Eylül bu anlamda oldukça kritik. Hem de bir yandan işte mutlak butlan geldi. Ardından o çok konuşulan kurultay süreci de işlemeye başlayacak. İl ilçe kongreleri düzenlenecek. Bir takvim belirlenecek ama hangi tarihlerde olacak? MK toplantısında da tüm bu süreç netleşecek. Dediğimiz gibi CHP adına 9 Eylül oldukça önemli izleyelim.
1: CHP'de kurultay için geri sayım hızlandı. Genel merkezde MYK ve parti meclisi toplanacak. Kurultayın yol haritası ve ihraçlar gündemde.
2: Arkadaşlar hızlı bırak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta MYK ve parti meclisine başkanlık edecek. Önce MYK toplanacak. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla kurultay sürecini değerlendirecek. CHP'de kurultay takvimi 9 Eylül itibarıyla işlemeye başlıyor. 9 Eylül'de aynı zamanda partinin 103. yaşı kutlanacak. MYK'da hem kutlama etkinlikleri hem de il ilçe kongrelerinin tarihleri netleşecek. MYK'da CHP'den ayrılan isimler de gündemde olacak. Partinin yeni dönemde izleyeceği siyasi yol haritası tartışılacak. MYK sonrası gözler parti meclisine çevrilecek. Güncel siyasi gelişmeler ve yeni parti kopuşları sonrası atılacak adımlar değerlendirilecek. Disiplin cezalarının affı da gündemde. Parti tüzüğünün 21. maddesi genel başkanın disiplin cezalarını affetmesinin önünü açıyor. Daha önce alınan disiplin kararlarının af kapsamına alınması tartışılacak. Parti meclisinde ayrıca il disiplin kurullarının durumu da masadaki başlıklar arasında yer alacak.

0: Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nün kapakları kapandı. Seyhan Nehri'nden de böylece sular çekildi. Geriye kalan görüntü ise çok vahim efendim. Çünkü kirlilik gün yüzüne çıktı. Vatandaş tabii oluşan kirlilik nedeniyle yetkilileri sitem ediyor. Karşılık bulabiliyorlar mı? Bakacağız. Bu kapsamda da ekranlara getireceğiz görüntüleri ama İstanbul Kağıthane'de bir bakalım efendim. Burada kuyumcudan 2 milyon TL alıyor bir vatandaş. Gidiyor kuyumcudan o parayı alıyor. Bu parayla anlaşmalı kuyumcudan altın ve döviz alacak. Normalde plan bu şekilde. Altın ve dövizleri aldı. Bunda bir sıkıntı yok. Ama motosikletine bindiği gibi de kayıplara karıştı. Kuyumcuyla bir anlaşma vardı. Ama o anlaşmaya uymadı. Bu mesele de hırsızlığa döndü. Yaşananları bakalım, isteyelim.
1: Bazen yapıyor böyle. Ben de yapıyorum.
2: 2 milyon liralık altın ve döviz aldı. Kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Olay Kağıthane Nurtepe mahallesinde meydana geldi. Bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki şüpheli altın ve döviz almak üzere iş yeri sahibinden 2 milyon lira aldı. Anlaşmalı kuyumculara giderek altın ve dövizleri teslim alan şüpheli motosikletiyle yola çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Polis ekipleri motosikletin son olarak saat 5.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde görüldüğünü belirledi. Bölgeye giden ekipler motosikleti terk edilmiş halde buldu. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda şüphelinin Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.
3: Mahcup etti bizi onlara karşı yani. Gerçekten çok zordayız.
2: Drone destekli operasyon için düğmeye basıldı. Eve düzenlenen operasyonda şüpheli çatı boşluğunda yakalandı. Evde bulunan iki kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, güveni kötüye kullanma, iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Bir garip hırsızlık dedik, ekranlara getirdik ama az önce gösterdik sizlere. Adana'da Seyhan Barajı kapaklar kapandı dedik, nehirden sular çekildi. Ortaya çıkan görüntü, o çevre kirliliği sadece o bölgede yaşamaya gerek yok tabii ki. Türkiye'de bir vatandaş olarak içler acısı. Gördüğünüzde aynı şeyi düşüneceksiniz. Yetkililere başvuruluyor, herhangi bir müdahale edildi mi? İşte asıl merak edilen nokta o. Bir düzenleme olmuş mu, temizlik yapılmış mı? Şimdi ona bakalım.
4: Seyhan Nehri'nde sular çekildi, kirlilik ortaya çıktı. Seyhan Barajı'nın savak kapakları kapandı, nehrin debisi önemli ölçüde azaldı. Suyun çekilmesiyle birlikte nehir yatağındaki çöpler gün yüzüne çıktı. Adana'da oluşan görüntüye vatandaşlar tepki gösterdi.
5: Pet şişeler, çöp poşetleri, yosunlar, taşlar... Temizlense buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyoruz. Temizlense daha iyi olacağını düşünüyorum.
4: Çevredekiler kirlilikten dolayı oluşan kokudan da şikayetçi.
6: Adana'da hiçbir zaman koku bitmedi abi. Hiç bitmedi yani. Bilmiyorum neden. Belki belediyeden, belki askiden ama koku hiç bitmedi abi.
7: Etrafta gördüğüm kadarıyla bir sürü çöp kutusu var. Bununla ilgili en azından ceza uygulanırsa güzel olabilir. Veya etrafa pankartlar asılırsa çöp, yere çöp atmayınla ilgili...
0: Efendim Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına ilişkin bugün çok kritik bir gündü ki bu kapsamda Aktaş için 280 yıla kadar hapis talebi vardı. Peki ne oldu? O karar gününden nasıl bir cevap çıktı? Kendisinin efendim Aktaş ve Vaki Nuray örgüt kurma suçundan beraat ettiğini söylemiş olalım. Aziz İhsan Aktaş davasında bugün gözler karara çevrilmişti. Toplamda 7 belediye başkanının da içerisinde bulunduğu 200 sanık vardı. Akıbetleri de merak ediliyordu ki ilişkin bu davanın 60. duruşması gerçekleşti. Duruşmada esas hakkındaki mütalaya karşı beyanları alındı. 200 sanığın son sözleri dinlendi ve hatırlayalım ilk operasyonu Ocak 2025'te yapıldı. Bu operasyonla birlikte şu anda son durum Aktaş ve Baki Nugay örgüt kurma suçundan beraat etti. Burası kritik, örgüt kurma suçundan beraat etti. Çünkü sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 42 farklı fiilden ihaleye fesat karıştırma, 4 farklı...

filden, Edim'in ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve yine özel belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, rüşvet verme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından çok sayıda bu suçlarla birlikte 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmekteydi. O yüzden altını çizmiş olalım. Şu anda beraat edilen o suç, Aktaş ve Baki Nugay örgüt kurma suçu. Bu suçtan beraat etmiş durumdalar. Bir kez daha hatırlayalım televizyonlarını yeni açanlara. Takipçisi olduğumuz, kamuoyunun da yakından takip ettiği bir mesele Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin. 6'sı görevinden uzaklaştırılmış, 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 5'i tutuklu, 200 sanık vardı ve bu davanın karar duruşması başladı. Efendim Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar artık açıklanmış durumda. Bununla birlikte bir diğer gelişmede Rıza Akpolat suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan beraat etti. Ve şunu da söyleyelim, tabii esas belediye başkanları ile ilgili suçlamalarla ilgili mahkeme heyetinin kararı bekleniyor. Yani kritik bir eşik varsa bu mahkeme heyetinin kararını hangi yönde kullanılacağına ilişkin zaten bunun da biraz daha yakın zamanda netleşmesi bekleniyor. Altını çizelim, Rıza Akpolat suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan beraat etmiş durumda. Kritik bir gün, dediğimiz gibi gözümüz kulağımız bu duruşmaya çevrilmişti. Ve bu kapsamda Aziz İhsan Aktaş suç örgütünde 60. duruşmayla birlikte görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanları kimdi onlar? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar. Onlar da duruşmaya katıldılar. Ardından da kararı sizlere aktarıyoruz. Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat örgütü üye olma suçundan beraat etti ki şunu söyleyelim, hatırlayalım. 6 ayda 59 duruşma gerçekleşti. Hazırlanan bir iddianame var. 27 Ocak'ta başlıyor. 29 Temmuz'a kadar 6 aylık o sürede 59 duruşma gerçekleşti ve davanın 27 Ocak'taki ilk duruşmasında 33 tutuklu sanık vardı. Ardından da bu az önce bahsettiğimiz belediye başkanlarıyla birlikte 28 tanıksa tahliye edilmişti. Son durum olarak aktarmış olalım. Dava kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ki zaten aktardığımız gibi o da örgüte üye olma suçundan şu anda beraat etmiş durumda. Bir kez daha söyleyelim, dava kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarını paylaşmıştık. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kendisi bu kapsamda örgüte üye olma suçundan beraat etti. Önemli bir gelişme, konuya ilişkin detayları paylaşacağız elbette, aktaracağız ki bu kapsamda efendim bir virgül koyalım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temaslarına ilişkin bir diğer önemli gelişmeyle devam edeceğiz. Başkan Erdoğan'ın kritik diplomatik temasları var. Peki kimle görüştü? İletişim Başkanlığı'ndan, sosyal medya hesabından paylaşılıyor bu detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Brezilya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede 20 yıl önce ileri seviyede temeli atılan iki ülke ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmakla birlikte her alanda işbirliğimizi derinleştirmemizin ülkelerimize yarar sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, korumacı eğilimlerle karşı iki ülke halklarının refahını arttıracak ekonomik işbirliği modelini hayata geçirebileceğimize de inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya'nın bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkı sağladığını da ifade etti. Bir not olarak sizlerle paylaştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile telefonda görüştü ki aktarılanlar üzerinden İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamadan küresel meselelerin ele alındığını görüyoruz. Gündem yoğun, son dakikaları sizlerle paylaştık. Önümüzdeki saat dilimleri.

0: De konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle biraz geriye gidelim efendim. Hepimizin yüreğini dağlayan o olay. Yitip giden canlarımız, 9 öğrenci, 1 öğretmen. Kahramanmaraş'taki o korkunç cinayetten bahsediyorum. Şimdi okul saldırısının ardından tabii bir de hukuk mücadelesi başladı. Saldırıda yaşamını yitiren bir kahraman matematik öğretmeni vardı. Ayla Kara. Onun ailesi saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki çocuğun tutuklu babası hakkında 5 milyonun üzerinde bir maddi manevi bir tazminat davası açtı. Peki hukuki bağlamda bu neye tekabül ediyor? Aktaralım. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da İsa Arası Mersinli'nin tutuklu babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli'ye ait silahla Aysel Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirdiği saldırıda 9 öğrenciyle 1 öğretmen hayatını kaybetmişti. Ayla Kara'nın ailesi Uğur Mersinli'nin tüm mal varlıklarına ihtiyati haciz konulması için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Kahramanmaraş 9. Asiye Hukuk Mahkemesi ailenin talebini kabul ederek Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz konulmasına da karar verdi. Hakim kararın gerekçesinde Türk Medeni Kanunu'na göre anne babanın çocuklarının üçüncü kişilere verdiği zararlardan maddi ve manevi olarak sorumlu olduğunu da Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da 15 yaşından küçük bir çocuğun birini öldürecek boyutta bir suça sürüklenmesini, ateşli silah veya kesici alete erişebilmesini aile içi denetim, eğitim ve gözetim eksikliği olarak gördüğünü belirtti. Ve bu kapsamda özetle 15 yaşındaki küçük bir çocuğun işlediği cinayet nedeniyle anne ve baba hapis cezası almayabilir. Ancak mağdur yakınlarının uğradığı tüm maddi manevi zararları kendi mal varlıklarıyla ödemek zorundadır denildi. İkincel otomobil piyasasına bakalım tabii ki. Şu günlerde bir dikkat çeken durum var. Çünkü hareketlilik neredeyse durmuş durumda. Birçok galerici ikinci el satışlarında indirime gidiyor. Araç stoğunu eritmeye çalışıyor da başarılı olabiliyor mu? Bundan sonrası için piyasada hareketlilik olur mu? Beklentiler ne yönde? O alım fırsatı vatandaş adına neye gelecek, nereye evrilecek? Bu kapsamda 24 muhabiri Neslişah Yumak konuğuna soracak.
1: Son dönemlerde ikinci el otomobillerde fiyatlar bir hayli durgun devam ediyor. Hatta öyle ki ikinci el araç alımlarında indirimlerin de olduğu bir hayli ortada. Peki süreç böyle devam mı edecek? İkinci el piyasası duracak mı ya da yoksa daha da mı indirimler sürecek diyelim? Bizler işin uzmanına soracağız. İstanbul Motorlu Araçlar Derneği Başkanı Sayın Hayrettin Ertemel yayın konuğum olacak. Efendim çok teşekkür ederim. Şimdi fiyatlar bir hayli durgun. Hatta yaz sezonunda yükselme bekleniyordu. Fakat durgunluk devam etti durağanlık. Şimdi önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? İndirimler olacak mı? Süreç nasıl ilerleyecek diyelim. Söz size bırakalım.
2: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi ikinci el otomotiv piyasasında fiyatlar biraz durgun devam ediyor. Yılbaşından beri esasında bir durağan söz konusu işlerimizde. Bu tabii ki fiyatlarımızın da etkilenmesine sebep oluyor. Yıl sonu geliyor. Tabi burada yıl sonu gelmesiyle birlikte bayilerin başlattığı bazı kampanyalar da olacak. Esasında şu anda tam bir alım zamanı diyebiliriz. Çünkü hem fiyatlar şu anda yatay seyirde devam ediyor. Hem de kampanyalar devam ediyor. Bunu bir fırsata çevirmesinde son tüketicinin fayda var. Burada tabii ki sektörümüzü etkileyen en önemli sebeplerden bir tanesi faizlerin hala yüksek seyirlerde olması. Savaş sürecinin devam etmesi insanların kafasında yatırım anlamında bazı soru işaretleri doğuruyor. Altın biraz yükselmeye başladı. O esasında biraz piyasamızı olumlu yönde etkileyebilir. Döviz de biraz yükseliyor. Onların hepsi olumlu etkenler gibi görüyoruz. Fakat tabii burada en önemli olumsuz etken şu olabilir. Dövizin yükselmesiyle birlikte sıfır araç fiyatlarının artış göstermesi. Buna son tüketicinin esasında dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü eğer döviz yükselirse Türkiye'de satılan araçların %70'i ithal. Haliyle araç fiyatlarında bir yükselme söz konusu olabilir. Bunu beklemeden bir an önce alıma ihtiyacı olan kişilerin bunu bir fırsata çevirmelerinde fayda olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani efendim şöyle ki aslında dediğiniz gibi dövizin yükselmesini beklemeden araç alacak olan vatandaşlarımızın elini biraz hızlı tutması gerekiyor. Peki ilerideki konjonktüre baktığımızda bir

0: indirim durumu söz konusu olabilir mi? Yoksa bu savaşın ve artık faiz oranlarının inmesiyle eş güdümlü bir süreç mi olur?
1: Pandemi sürecinden sonra sıfır araç fiyatları çok artmıştı. Zaten gereğinden fazla araç fiyatları yüksekti. Son iki seneden beri esasında araç fiyatları artmıyor. Dövizle endekslediğimiz zaman birçok ürüne göre otomotiv fiyatları yatay seyirde seyrediyor. Hatta bazı marka modellerde geriye bile düştü diyebiliriz. Eğer şimdi tekrar döviz bir yükseliş eğilimi gösterirse araç fiyatlarına haliyle zam gelmesi söz konusu. Eğer sıfır araçlara zam gelirse ikinci el fiyatlara da otomatikman zam gelecek anlamına geliyor. Ben teşekkür ederim.
0: Bizler ikinci el piyasasını işin uzmanına sorduk. Vatandaş araç alımı yapacağında nelere dikkat etmeli? Bu süreç alım fırsatı mıdır diye yayın konumda kalem kalem aktardı diyelim. Bizler sözcü kameraman arkadaşım Ali Kemal Coray'la aktardı diyelim. Sözü size, merkeze bırakalım.
2: Bu bağlantıyla moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi haberleriyle karşınızdayız.

0: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge için kritik gündem. Sahayı takip edecek kurul bugün ilk kez toplanıyor. Suriye'de SDG'nin entegrasyon süreci ne zaman tamamlanacak? Siyonizmin bölgedeki oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet aklı hamleleriyle bir bir bozuluyor. Netanyahu seçim provokasyonlarıyla sonunu mu getirdi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, avukat Cüneyt Altıparmak ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Vakıfbank sunar.
4: Bir kez daha merhaba, ekonomi bülteni ile karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasına karar verdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan basın duyurusunda Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin yeni karar kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihlallerinin yeniden başlatılmasına karar verildi. Merkez Bankası kararın Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında alındığını açıkladı. Altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. Fed'in faiz artırma ihtimalinin zayıflaması, dolardaki gerileme değerli metalleri desteklemiş oldu. Ons altın Ağustos ayında %13,8 yükseldi. Gümüşteki aylık kazanç ise %19,6'ya çıktı.
5: Yılın ilk aylarında Orta Doğu'daki savaş ve yükselen petrol fiyatları enflasyona ilişkin endişeleri artırdı. Merkez bankalarının daha şahin bir para politikası izleyeceği beklentisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Dolara yönelen talep de değerli metallerde satış baskısını arttırdı. Altın fiyatları Aralık ayı sonuna göre %6'nın üzerinde geriledi. Ancak Temmuz ayıyla birlikte tablo değişti. Fed'in faiz artırımı ihtimalinin zayıflaması, altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Dolar endeksindeki gerileme de ons altına yukarı yönlü destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillerde geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını açıklaması da piyasalarda etkili oldu. Temmuz ayında %1 yükselerek 4046 dolara çıkan ons altın, Ağustos ayında %13,83 değer kazandı. Ons altın 4600 doların üstüne çıktı. Böylece altın Nisan ayından bu yana ilk kez üst üste 3 hafta yükseliş kaydetti. Gümüşteki yükselişte dikkat çekti. 2 aylık düşüşün ardından gümüşün ons fiyatı Ağustos ayında %19,6 arttı. Gümüşün onsu 69 dolardan işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin tahvil hamlesinin ardından 17 Ağustos haftasında gümüşteki haftalık yükseliş %6,6 oldu.
4: Kamuda tasarruf tedbirleri sonuç verdi. 2024 ve 2025 yıllarında uygulanan tedbirlerle 484 milyar liralık bir tasarruf sağlandı. Bu tutar 2026 yılında 6 bakanlığında toplam bütçesini aşmış oldu.
5: Kamuda taşıtlardan hizmet binalarına, demirbaşlardan enerji kullanımına kadar birçok alanda tasarruf tedbiri uygulanıyor. 2024 yılında yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesiyle birlikte izleme, denetim, raporlama ve yaptırım mekanizması da devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar dışında ödeneklerde kesintiye gidildi. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Kamu idarelerinin tasarruf uygulamalarını takip etmek için tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirildi.

0: Sistem üzerinden 260 kamu idaresinin uygulamaları izleniyor. Bugüne kadar 2016 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Uygulanan tedbirlerle faiz ve deprem harcamaları hariç genelge kapsamındaki harcamaların bütçedeki payı geriledi. Bu pay uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024'te %3,1'e, 2025'te ise %2,9'a düştü. Böylece 2 yılda sağlanan tasarruf 484 milyar liraya ulaştı. Bu tutar 2026 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıklarının toplam bütçesini aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirlerinin etkisini gösterdiğini belirtti. Şimşek, mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir dedi. Tasarruf tedbirlerinin ve harcama kontrollerinin kararlı şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Şimşek, elde edilecek mali alanın öncelikli alanlara yönlendirileceğini ve dezenflasyon sürecinin destekleneceğini ifade etti.
1: Türk Exim Bank bu yıl ihracatçılara 59 milyar dolarlık kredi ve sigorta desteği sağlamayı hedeflerken bankanın 20 bine yaklaşan müşterilerinin ise %83'ü KOBİ'ler tarafından oluşuyor. Ticaret Bakanlığı Türk Exim Bank'ın bu yıl ihracatçılara toplam 59 milyar dolarlık kredi ve sigorta desteği sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, Türk Exim Bank'ın kuruluşunun 39. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Türk Exim Bank'ın mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren, yurt dışında projeler üstlenen firmalara kredi, sigorta, garanti desteği sağlayacağı açıklandı. Ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün haftanın en sıcak günü. Türkiye yine antisiklon alanı etkisi altında, yüksek basınç alanı etkili atmosfer kararlı tabakalı yapıda ve yaklaşık 33 ilde sıcak alarm var bugün. Doğu Karadeniz'de Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevresinde hafif kısa süreli gökyürültülü sağanaklar var. Onun dışında kalan yerlerde bolca güneş görüyoruz. Trakya, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak alarm hakim genel olarak. Termometreler 35 derecenin üzerinde, hatta 40 derece bandında Denizli, Muğla, Adıyaman, Şanlıurfa'da. Günün en sıcak saatinde gölgede termometreler 40 dereceyi gösterecek. Aydın 42, Batman 43. Şimdi bunlar gölgedeki rakamlar, güneş altında çok daha yüksek hissedilir. Öğle saatleri kritik, saat 11-16 aralığına dikkat. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmeyin. Olabildiğince gölgede, serin yerde kalın. Dışarıya çıkmak zorundaysanız açık renkli, pamuklu, bol giysileri seçin. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi böyle havalarda oldukça gerekli. Bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman yine Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Osmaniye çevresinde havanın yağmurlu olacağını görüyoruz. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Yarın yaklaşık 29 ilde sıcak alarm görülecek. Sıcaklıkta düşüş trendi başlıyor. Dolayısıyla tabii küçük küçük düşüşler bunlar. Ani bir soğuma beklemeyin. Asıl soğumayı cuma günü hissedeceğiz. O zamana kadar böyle bir derece bir derece, bazı illerde, o da her ilde de değil. Sadece Antalya'da hava ısınacak. Onun dışında genel olarak düşüş trendi yarın itibariyle başlayacak. Aydın ve Denizli çevresinde yarın termometreler 41 dereceyi gösterecek. Gölgede günün en sıcak saatinde yine Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm yaklaşık 29 ilde devam ediyor olacak. Tabii bu süreçte bağıl nem hem bugün hem yarın oldukça önemli. İstanbul'da özellikle de bugün termometre 32'yi gösterirken 35'e çekecek hissedilen sıcaklığı, benzer bir durum Adana için söz konusu. Bugün 36 iken 43 hissedilecek. Yarın İstanbul 31 iken 32, Adana 36 iken 41 hissedilecek. Çarşambaya bakalım hemen çok kısa. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Malatya çevresi yağmurlu olacak. Hafif sağanaklar, onun dışında kalan yerler yine güneşli ve açık geçecek. Trakya, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm 28 ilde devam ediyor olacak. Perşembe günü Edirne, Kırklareli, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır'da sağanaklar hafif şekilde devam edecek. Diğer bölgeler yine güneşli olacak. 22 ilde sıcak alarm var. İllerin sayısı giderek azalacak. Cuma günü 500 milibar seviyesinde Türkiye oluk etkisi altına gireceği için hem sıcaklık 5-6 derece azalacak, hem de konvektif hareketle birlikte gök gürültülü sağanaklar Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz'in iç kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Mutlaka o gün radardan kontrol etmek gerekiyor. Konvektif hareket dar alanda şiddetli sağanaklara dönebilir. O yüzden cumayı kontrol edeceğiz. Ama şimdiden soğumaya ve sağanak yağışa hazırlıklı olmak gerekiyor. Haftalık planlamaları bu detaylara göre ayarlamak önemli diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün termometre 32'yi gösteriyor ama %51 bağıl nem var. Hissedeceğimiz sıcaklık 35. Yani İstanbul'da aslında termometreye baktığımızda her şey yolunda gibi görünüyor ama sıcak alarm seviyesinde hissedilen bir hava koşulu söz konusu. Dolayısıyla saat 11-16 aralığı kritik, öğle saatleri dikkatli olmak gerekiyor. Yaşlılar, çocuklar bu konuda biraz daha hassaslar. Yarın ve çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık yarın ve çarşamba 32 derece civarında seyredecek. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklık şimdilik çok fazla değişmeyecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. 39 derece bugün İzmir. Yarın ve çarşamba günü de yine sıcak alarm devam edecek. 2-3 derecelik düşüşe rağmen öğle saatleri kritik, öğlen güneşine dikkat. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te. Türkiye Cumhuriyeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: müşterilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adına.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Bugün sıcak gelişmeler var, onları takip ediyoruz. Son dakika ekranlarınıza yansıyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası vardı. Birazdan manşetle başlıklarda da var aslına bakarsanız. Ya 60 sayfalık bir karardan bahsediyoruz. Bazı konularla ilgili olarak suçlamalarla ilgili beraat kararları geliyor. Bazılarıyla ilgili hapis cezaları kararı geliyor. Açık söylemek gerekirse çok böyle adli uzmanlık gerektiren bir toparlama da gerekecek bu meseleyle ilgili. Yakından takip ediyoruz. Son dakikada ekranlarınızda Rıza Akbulat ve Ali Rıza Yılmaz'a 2 yıl 8 ay hapis cezası var ihaleye fesat karıştırmaktan. Bunlarla ilgili detayları da birazdan paylaşacağız elbette sizlerle ama önce gündeme yansıyanlara bir bakalım. Terörist Türkiye'de kritik zaman. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı takip ve değerlendirme kurulu ilk kez toplandı. Biliyorsunuz mecliste 12 maddelik bir yasa teklifi kabul edilmişti ve bu yasa teklifinde işte silahların bırakılması, teröristlerin teslim olması ve hukuki süreçlerin takibi gibi birçok madde vardı. Bunlarla ilgili olarak da bir kurul oluşturuldu ve bu kurul ilk toplantısına başladı. Açık söylemek gerekirse bir yol haritası belirlenecek, çalışma prensipleri belirlenecek. Sonra da işte istihbarat kaynaklarından gelen bilgiler değerlendirilecek. Hep beraber takip edeceğiz ama terör örgütü PKK'dan süreci sabote etmeye çalışanlar var. DEM'den gelen açıklamalar dışındaki internetteki açıklamalara itibar etmeyin gibi açıklamalar geldi. Yani terör örgütü PKK bile artık bu süreci sabote etmeye çalışanlara karşı uyarılarda bulunuyor. Biz umutluyuz. İnşallah kimsenin burnu kanamadan bu süreci tamamlayacağız diye düşünüyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümündeyiz. Terör örgütü DAEŞ'e karşı 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin hemen ardından Ağustos ayında başlatılmıştı biliyorsunuz. 24 Ağustos'taki o operasyon.

Aksiyonda harekatta kahramanlarımız DAEŞ'li teröristleri silip süpürmüştü. Akil Tepesi kahramanlarını, şehitlerimizle tüm operasyona katılan gazilerimizle bir kez daha saygıyla rahmetle analım. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı var. Kahraman ordumuzun gücünü dünyaya gösterdik ve bölgemizde istikrarsızlığa izin vermeyeceğimizin altını çizdik diye söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında. Anlamak isteyen aslında o 3 satır çok şey ifade ediyordu. Az önce anlattım, Azihsan Aktaş davasında karar günüydü. Aktaş ve Baki Nugay örgüt kurma, Rıza Akbulat örgüte üye olması suçundan beraat etti. Ama dediğim gibi 60 sayfalık bir karardan bahsediyoruz. Şu an devam ediyor mahkeme heyeti kararı açıklamaya. Beraat edenler olduğu gibi mahkumiyet alanlar da var. Hani ilerleyen dakikalarda durum iyice böyle bir netleştiğinde doğru bilgiyi sizlerle paylaşabilmek için sabırla takip ediyoruz duruşmayı. Gelen bilgileri de peyderpey sizlerle paylaşıyoruz diyelim ve geçelim bir başka meseleye. Alihan Kuris soruşturması. Yeni bir gelişme var. AK Parti İdris Naim Şahin, eski İçişleri Bakanı. Biliyorsunuz bu firar etmeye çalışan kuruşçilerin yakalandığı bir araç vardı. Bu İdris Naim Şahin'in kendisine tahsisli aracı çıkmıştı. Üstüne şimdi yeni bir gelişme var. İki araç daha amacı dışında ve suç amaçlı kullanılmış. Yani İdris Naim Şahin kendi araçlarını örgütlere kaptırmış gibi görünüyor. Tabii bu konuyla ilgili olarak savcılıkla bir soruşturma başlatacaktır diye düşünüyoruz. Üniversite kayıtları başladı. Dijitalde 26 Ağustos, yüzde kayıtta 28 Ağustos son gün olacak. Yurt başvuru kayıtları tamamlanıncaya kadar da bu mesele başlayacak söyleyebiliriz. Son başlığımızda tabii bugün İslam peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yıl dönümü olarak kabul ediliyor. Mevlid-i Nebi haftasındayız. Müslümanlar merhamet, adalet ve güzel ahlakı yeniden hatırlıyor. Aynı zamanda hafta boyunca da Peygamber Efendimizin hayatına dair de hem bilgiler paylaşılacak, kıssalar, hisseler anlatılacak hem de bu güne dair duygu ve düşünceler paylaşılacak, çeşitli törenler yapılıyor diyelim ve hadi başlayalım. Thank you.

0: Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı ve bir daha asla kapanmadığı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta olacak efendim. İki gün sürecek programda ilk gün Ahlat Külliyesi'nde geleneksel kabine toplantısı da yapılacak. İkinci günse Muş'ta fetih kutlamaları var. Erdoğan ve Bahçeli Malazgirt'ten kritik mesajlar verecek.
1: Gözler Ahlat'tan dünyaya verilecek mesajlara çevrildi. Ahlat Külliyesi'nde 3. kez kabine toplantısı yapılacak. Erdoğan ve Bahçeli taşlanan terörsüz Türkiye sürecinde Malazgirt'te bir araya gelecek. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yılda Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Ahlat'ta bir araya gelecek. Erdoğan, Sultan Alparslan Otağı'nda bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açılış konuşması yapacak. Ahlat'ta bulunan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı ziyaret edilecek.
2: Mezar taşlarımızın kazı işlemlerini tamamlayıp ayağa kaldırmak.
1: Ve kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı'nın işaret fişeğini 2 yıl önce Ahlat'ta iç cephe tahkimi mesajlarıyla attığı terörsüz Türkiye süreci, mecliste tarihi uzlaşı sonucu 467 oyla kabul edilen çerçeve yasayla taşlandı. Terörü sona erdirmek amacıyla başlatılan sürecin en önemli kavşağında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez Malazgirt Zaferi'nde hangi kritik mesajları verecek merak ediliyor. 26 Ağustos Çarşamba günü ise Muş'un Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda fetih programı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve tüm bakanların katılımıyla tören düzenlenecek. Erdoğan, bölgeden son mesajlarını da bu programda verecek.
0: Şimdi efendim, İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi kışkırtma yönelik hamlelerini geçmişte üstü örtülü yapardı ama en son Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırı sonrası ilk kez kameraların karşısına geçti ve mesaj doğrudan Türkiye'ye dedi. Yani bize bombalarla bir mesaj verdiklerini söyledi. Netanyahu bu süreçte peki tehlike anında camı kırınız meselesine, yani camın arkasındaki çekici Amerika Birleşik Devletleri'ne mi güveniyor? Eğer öyleyse biraz hatalı bir stratejisi var gibi. Bunu da biz söylemiyoruz. Eski istihbarat, ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter söylüyor. Netanyahu'nun planı yaş görüşünde, açık söylemek gerekirse, dikkat çeken uyarılarda bulunuyor. Biz de bir analiz haber derledik. Hem o görüşlere yer veriyoruz hem de yaşananlara ışık tutmaya çalışıyoruz. Takdir milletin elbette.
3: Soykırımcı İsrail bugüne kadar 7 ülkeye hava saldırısı düzenledi. 3 ülke

0: Ermenilerin topraklarını da işgal etmiş vaziyette. Kendisine yönelik hiçbir tehdit olmadığı, hatta İranlı Şii milisleri etkisiz hale getirdiği halde Suriye'yi de hem bombaladı hem devrim sırasında oluşan boşluğu fırsat bilip Suriye'deki işgalini büyüttü. Ancak bu pervasız politikalarıyla Tel Aviv yönetimi sinirleri ve sabırları zorluyor. Türkiye'yi başka ülkelerle karıştırma uyarıları, yorumları, analizleri peş peşe geliyor. Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter da onlardan biri. Türkiye sizi yeryüzünden silecek güçte yorumunu yapıyor.
1: Israel likes to commit genocide.
2: İsrail soykırım yapmayı sever ama savaşmayı sevmez. Onlar nasıl savaşacaklarını bilmiyor. Onlar gerçekten nasıl dövüşeceklerini bilmiyorlar. Eğer karşı koyamayacakları bir düşmanla karşılaşırlarsa yeryüzünden silineceklerdir. İsrail Türkiye ile doğrudan çatışmaya girerse büyük sorunlarla karşılaşacaklarının farkında. Yani Türkler oraya varmadan bir Suriye üssüne saldırarak önlem almaya çalışıyorlar ama bunun bir işe yarayacağını düşünmüyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter, Netanyahu yönetiminin stratejik ve tarihi okuma yapmaktan uzak olduğu görüşünde. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesinin artık eskisi kadar güçlü ve koruyucu olmadığının altını çiziyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı anda Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Asya Pasifik bölgesinin korumasını yapmakta zorlandığını belirtiyor. Çin'in nüfuz alanını genişletmesi, Orta Doğu ülkelerinin yeni ittifak arayışlarına girmesi, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilememesi gibi faktörler değerlendirmeyi güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter, Türkiye'yi İran'la karıştırmayın uyarısında da bulunuyor.
2: İran, İsrail'e füze fırlatabilirken Türkiye Suriye üstünden bir tümen çıkarabilir ve Türklerle savaşmak istemezseniz. Yani insanları küçümsemekten hoşlanmıyorum ama İsrail savunma kuvvetlerini çok küçümseyici bir şekilde eleştireyim. Eğer İsrail savunma kuvvetleri gerçek bir orduyla karşı karşıya gelseydi, yok edilirdi. İsrail askerleri ölmeyi bilmiyor.
0: Eski istihbarat subayı Scott Ritter, İsrail'i yönetenlere Türklerin tarihini iyi okumasını tavsiye ediyor ve birkaç öneride bulunuyor. Örneğin Atatürk'ün Çanakkale'de askerlerine "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" diye taarruz emri verdiğini hatırlatıyor.
2: 1915'te Anzaklarla savaşıyordu ve Gelibolu'da Atatürk tümeni geldiğinde "İlerleme emri vermiyorum, sana ölmeni emrediyorum" dedi. Yani o tepeye çıkın, onları durdurun, hiçbiriniz geri dönmeyeceksiniz. Bunu yaparken hepiniz öleceksiniz. Türkler gitti, "Evet efendim" dediler ve tepeye çıktılar.
0: Ritter, Türk askerinin görev bilincinin çok yüksek olduğunu da söylüyor. Kore Savaşı'nda cephe hattında bulunan Türklerin Çinlilere karşı verdiği destansı mücadeleye atıf yapıyor.
2: Herkes geri çekilirken Türk Tugayı ilerlemeye devam etti. Çinliler saldırmıştı ve Türkler lojistik planı olmadığı için, kimsenin lojistik desteği olmadığı için cephaneleri tükenmişti. Bu yüzden de süngülerini takıp saldırmaya devam ettiler. Sonra geri dönüp tekrar saldırdılar. Döndüklerinde birçoğu ölmüştü ama asla teslim olmadılar. İşte Türk budur.
0: Hani bizde bir söz vardır: fıtrat değişir sanma, bu kan o kandır diye. Amerikalı eski subay Ritter, İsrail'i yönetenlere tam da bunu anlatmaya çalışıyor. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Assubay Ömer Halis Demir'in bir emirle gözünü kırpmadan nasıl ölüme yürüdüğünü anlatıyor.
2: Türklerin askeri karakterini öğrenmek istiyorsanız 15 Temmuz 2016 darbe gecesine bakın. Biliyorsunuz Ömer Halis Demir özel kuvvetler komutanından bir telefon aldı. "Benim kim olduğumu biliyor musun?" "Evet, yardımcılarım Cumhurbaşkanı ihanet ediyor ve bunun olmasına izin veremezsin. Semih Terzi'yi görür görmez öldür." Adam da "Evet efendim" diyor. "Ne demek istediğimi anlıyor musun?" diye soruyor. "Evet efendim." "Bunun ne anlama geldiğini anlıyor musun?" "Evet efendim." Telefonu kapattılar ve tabancayı çıkardı, generali öldürdü. Ama bu onun göreviydi. İsraillerin savaşmak istemediği adamlar bunlar, tamam mı? İsrailler ölmek istemiyor, ölmeyi de bilmiyorlar.
1: Pistol killed the general on site. And then he was killed.
0: Bu yüzden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi geçmişte üstü örtülü bir şekilde hedef almaya çalışırken şimdi bombalar üzerinden mesaj göndermeye çalışmasının büyük bir hata olduğunu vurguluyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Zaar'ın Türkiye ile gerilimi tırmandırmak

0: istemiyoruz açıklaması da aslında bu endişenin bir yansıması gibi duruyor.
1: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
0: Netanyahu'nun kontrollü gerilim stratejisi, seçim öncesi oy devşirmek, koltukta kalabilmek için izlediği bir yol gibi görünse de, ok yaydan çıktıktan sonra işin renginin değişeceği de muhakkak. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de Esad, Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri, PKK-PYD, DAEŞ, üstü örtülü olarak İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerle de mücadele ettiğini unutmuş gibi görünüyor. Amerikalı eski subay Ritter bu yüzden sözlerini Türklerle savaşmak çocuk öldürmeye benzemez uyarısıyla tamamlıyor.
2: İsrail insanları öldürmeyi seviyor. İsrail çocukları, hamileleri, bebekleri vurmayı seviyor. İsrail soykırım yapmayı sever ama savaşmayı sevmez.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge mücadelesini aslında İsrail'e karşı da veriyor. Terör örgütü elebaşlarından gelen İsrail bize her türlü desteği vereceğini söyledi. Ama biz yine de silah bırakıyoruz açıklamaları da bu durumu çok net ortaya koyuyor. Orta Doğu'daki kan ve gözyaşının asıl sebebi olan İsrail'in kabusu, korkusu da tam olarak bu aslında. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu mücadeleyi sırtını milletine yaslayarak veriyor. Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
3: Şimdi efendim 17 sohbetlerinde bugün konuğumuz hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak ve gazeteci Ercan Gürses ve aslına bakarsanız kritik zamanlar başlığıyla bu gelişmeleri konuşacaktık. Fakat son dakika olarak ekranlarınıza gelen sıcak bilgiler var. Aziz İhsan Aktaş davasında mahkeme başkanı kararı okumaya başladı ve şu anda işte ekranlarınıza da yavaş yavaş geliyor son dakikalar. Kimileri hapis cezası alıyor, kimileri beraat ediyor. Onları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi Star Gazetesi yazarı hukukçu avukat Cüneyt Altıparmağı bulmuşken de bunu da es geçmek istemedik. Türkiye'nin de gündeminde olan bir başlık. O yüzden biraz konuşalım istiyoruz. Sayın Altıparmak, şimdi tabii ilk başta beraat kararları geldi. Herkes bir soruyor ne oluyor diye bu davada diye, ama ardından bazı dosyalarla ilgili bazı suç istinadlarıyla ilgili hapis cezaları da var. Sorumu önce şöyle soracağım. Şimdi 60 sayfalık bir karar bekleniyor. Bunlar çıkacak. Hepsini elbette okuma fırsatımız ya da anlama fırsatımız olacak ama şimdi beraatler üzerinden bir soru sorayım. Ne oldu şimdi mesela bu işte sarayın yargısı darbe yapıyor bize. İşte sarayın hakimleri, savcıları var burada. Hatta işte CHP Genel Başkanı olduğu dönemde yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel Sivri'nin önünden majestelerinin yargısından biz adalet beklemiyoruz zaten diye böyle büyük büyük ifadeler kullanıyordu. Şimdi mesela bu beraatleri nereye koyacağız?
4: Aslında bunu test ettik biz. Mutlak Butlan dosyasında Asliye Hukuk Mahkemesi karar verdiğinde çok iyi bir yargı vardı. Karar verene kadar çok kötü bir yargı vardı. Bölge Mahkemesi bir karar verdi. Bunu beğenmediler. Şimdi Yargıtay mesela bu dosyayı tamamen ortadan kaldırsa iyi bir yargı olacak. Bir kere dosyada ne var ona bakmak gerekiyor. Ve hakimlerin bir dosyada böyle siyasi baskıyla bu şekilde hukukun daha önceki içtihatlarını yere serebilecek veya değiştirebilecek, köklü bir değişikliğe gidebilecek şekilde bir karar vermesi zaten mümkün değil. Şimdi burada beraat kararları, bu ihaleye ilişkin suçlarla ilgili benim yüksek lisansım ihaleye ilişkin suçlar. Ben birçoğunda bunların beraat çıkabileceklerini ihtimalen öngörüyordum zaten. Sebebi de şu. Buradaki ihaleye fesat karıştırma bağlamında suçun oluşabilmesi için iki tarafın da bu eylem birliğiyle hareket etmesi gerekiyor. Burada çoğunlukla bir tarafın özellikle bu duruma icbar edildiği, zorlandığı, yani irtikap için zemin oluştuğu görünüyor. Belki rüşvet suçlarından da beraat gelebilir veya rüşvet istinadlarıyla ilgili biz kararın tamamını gördüğümüzde daha çok irtikap ağırlıklı, maruz bırakma. Yani karşı tarafın bunu yapmaması halinde kendisinin başına bir şeyler gelebileceği veya kendisinin işlerine girmeyeceği.
3: İsterseniz. Mesela ben tabii iş adamıyım. Bir park bahçe düzenlemesi yaptım. İşte Altıparmak'ta belediye başkanı kendisinden 10 milyon lira bir alacağım var. İşimi yaptım, paramı istiyorum. Ama alamıyorum mesela. Ya da diyor ki ben bundan sonra sana para ödemem. Bu işte işlemleri yanlış yaptığını söylerim. Senin bu dükkanı gelir mühürlerim. İşte ruhsatını iptal ederim. Bundan sonra da buradan iş alamazsın mesela. Bu anlama mı geliyor? İrtikap dediğimiz
4: aynen mesela. Öyle. İrtikap dediğimiz karşı tarafı karşı tarafı teknik olarak anlatmıyorum bunu herkes anlasın diye, rüşvet vermeye zorlamak.
3: Doğru.
4: Yani bu, siz onu, karşı tarafı bunu yapmadığı zaman ne olacağı konusunda korkutuyorsunuz. Tabii bu 10 milyonluk yolsuzluk ufkumuz da bizim bu işlerin içerisine giremeyeceğimizi gösteriyor İbrahim Bey. Yani 10 milyonluk yolsuzluk değil burada 100 milyon, 200 milyon, 300 milyonluk yolsuzluk meseleleri konuşuluyor.
3: Fena ama ben 10 milyon öyle bir arada hayatım boyunca görmedim. O yüzden ne diyeyim bilemedim yani.
4: Şimdi cezalar noktasında da ceza verilecekler noktasında da şöyle bir durum var. Bu işle ilgili bir örgütlü yapılanma var mı yok mu veya örgüt var mı yok mu meselesinde mahkemenin ciddi anlamda tartışacağını göreceğiz. Şunu söylemek istiyorum ben. Yani CHP'nin ilk baştan beri tavrıyla ilgili bunu siyasi zeminde de tartışabilir. Bu tercihleri biz ona niye böyle yapıyorsunuz diyemeyiz. Ama günün sonunda biz hukukçu olarak dosyaya bakarız. Dosyada bir şey var mı yok mu? Şimdi bu dosyada bir şey yok denilemez. O zaman bu meseleyi siz siyaset zemininde tartıştığınız zaman aslında bu dosyada yargılanan partili arkadaşlarınıza da zarar vermiş oluyorsunuz. Halbuki dosyanın suç olan taraflarını ortaya çıkarıp bunun üzerinden meseleyi odak haline getirip bu kişileri savunma noktasında biz, bunlar partililer, yanlış yapmışlar. Ve bu yanlışları nedeniyle de biz bunları arkalarında durmuyoruz ama şu geçmişte bir siyaset yaptık, bu kişilere hukuki destek sunacağız deseydi CHP, bu meselelerin hiçbirisi bugün CHP'nin üzerine sıçramazdı. Ve bugün biz mesela mutlak butlanla ilgili yolsuzluk meselesi veya irade fesadı halini konuşuyoruz. Bunu bile aslında kendi içerisindeki bir arınma mekanizmasıyla ortadan kaldırıp disiplin soruşturması veya bu süreçleri başlatsaydı biz bugün bu meselelerin hiçbirini hiçbir yönüyle konuşmuyorduk. Yani bu yolsuzluk veya buna benzer meseleler tüm partilerde olabilir. Mesela görevi kötüye kullanmadan vermiş ceza, görevi ihmal suretiyle. Evet. Yani ben eminim ki tüm belediyelerle ilgili görevi kötüye kullanma ve görevi ihmalle ilgili bir araştırma yapılsa birçok belediye başkanı bir şeyi ihmal ettiği için ceza alabilir. Yani verilen cezanın da gerçekten hayatın olağan akışıyla veya hayatın, siyasetin veya belediye başkanlığının getirdiği durumla bir bağlantısı var mı diye sorsanız onun da bir bağlantısı olduğu kanaatindeyim. Çünkü Sayıştay'ın ben geçmiş dönem belediye başkanlarıyla ilgili, faal belediye başkanlarıyla ilgili birçok görevi kötüye kullanma dosyasıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu biliyorum. Ve mülkiye müfettişleri de bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyorlar.
3: Peki.
4: Dolayısıyla dosya kendi seyri içerisinde ilerliyor. Buradan çıkan sonuç şu, bir yargılama var ve yargılamanın günün sonunda devam ettiği bilinmesi gerekiyor. Bunun daha istinafı var ve Yargıtay aşaması var.
3: Peki. Sayın Gürses, kısacık da olsa sizden de bir değerlendirme almak isterim. Şimdi bugüne kadar muhalefetin tüm söylemi işte sarayın yargısı bir şekilde darbe yapıyor şeklindeydi. Bugün geldiğimiz noktada şimdi de işte Adalet Yerini Buldu yayınları yapmaya başladılar. Baktığımızda hani siz siyasi olarak az önce Sayın Üstad da söyledi. Duruşta bir sakınca ya da sıkıntı var mıydı sizce muhalefetin? Yani şunu söyleyemezler mi diye, kardeşim bak iddialar var, gidin buyurun yargılanın, aklanın, gelin bizimle beraber yol yürümeye devam edin. Ama önce aklanın diyemezler miydi? Siz nasıl okuyorsunuz?
5: Cüneyt Bey çok güzel anlattı. Şimdi İbrahim Bey söylediğiniz gibi yani sürecin başlangıcında elbette hukukçu olan Cüneyt Bey ama bir böyle açıkçası hepimizin çıplak gözle görebildiğimiz ilk düğmenin yanlış iliklenmesi var. Yani bunu herkes görebildi. İlk düğme yanlış iliklendi. Nedendi? Gidin aklanın gelin denilebilecek elbette. Yani ondan sonrasında hukuki olarak size tabii ki destek vereceğiz. Arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inanıyoruz vesaire. Bunları da demelerinde bir beis yok. Ama sütte leke var, bizim arkadaşlarda leke yok diye işe başlarsanız ondan sonra işin içinden çıkamazsınız. Sonra Cüneyt Bey'in dediği gibi beğendiğiniz yargı kararları olur, beğenmedikleriniz olur. İşte hakimler var dersiniz. Ondan sonra dersiniz ki bunların hepsi böyle açıkçası safsata, tırnak içerisinde değerlendirmesi yaparsınız. Ondan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi duruşmaları ile ilgili ifadeleri ve oradaki diyalogları hepimiz görüyoruz değil mi İbrahim Bey? Bakın orada beğendiklerinizi alıyorsunuz, diyorsunuz ki iddia çöktü. Yani orada sanki yalanlanmış gibi bir ortaya koyduğunuz bir argüman söz konusu. Ondan sonra bakıyorsunuz beğenmediğiniz bazı diyaloglar ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'yla bazı iş adamları ve müteahhitler arasında onlara haber bile yapmıyorsunuz medya olarak. Dolayısıyla işin özünde dosyaya bakmak gerekir. Dosyanın içerisinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Aziz İhsan Aktaş'ın iddianamesinde ya da davasının kararında olduğu gibi beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz maddeler ve kararlar olabilir. Gerekçeler söz konusu olabilir. Ama son tahlilde şunu vurgulamak gerekiyor. Hukuk

0: somut delillerden yola çıkarak bir karar alıyor ve o kararın içerisinde hepimizin çıplak gözle görebildiğimiz rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve yolsuzluk iddialarının arşa alaya ulaştı. E sizin biraz önce söylediğiniz gibi.
1: Ya mesela orada Sayın Gürsel şöyle rakam bir durum var. Yani hani eğer hani çuvaldızı da kendimize batıracaksak onu da batıralım. Biz burada yayın yaparken tabii iddianameden yansıyanları izleyicilerle paylaşıyoruz. Ama mesela muhalif medya işte o sizin anlattığınız işte İmamoğlu ya başkan ben sana rüşveti verdim ya diye böyle anlatan sanık ifadelerini dürbünle ancak görebildiği ki haberciliği yapıyor. Yani dürbünle de görememişler gerçi ne yaşandığını da. Yani hani o anlamda baktığımızda gerçekten muhalif medyanın da bir kendini bir silkeleyip böyle bir hani gazetecilik anlamında bir kendine gelmesi gerekmiyor mu sizce de Sayın Gürsel? Çok uzattım lafı ama artık hani kapatacağım bu bahsi.
0: Estağfurullah. İbrahim Bey çok doğru, net yani söylediğiniz o kadar net ki hadi gazete isimlerini vermeyeyim. Sadece o gazeteleri okuyup bilgi anlamında onlarla beslenen insanlar var. Bunu hepimiz biliyoruz. Mikroskopla dahi görmediğiniz o dava süreci içerisinde yaşanan diyaloglar söz konusu. İstediğiniz diyalogları alıp istemediklerinizi almazsanız orada insanları da farklı şekilde zaten gayesi bu. Yani onu da söylemem lazım. Peki. Şöyle bitireyim sözü. İş sonuçta olacağına varıyor ve hukukta yerini buluyor. İnsanların bunu bilmesi lazım. Yolsuzluğun, usulsüzlüğün, hırsızlığın partisi olmaz ve hukukun kestiği parmak da acımaz. Herkesin buna alışık olması lazım.
1: Peki Sayın Gürses gelelim kritik zamanlar manşetimize ve yaşananlara. Şimdi bir de Türkiye'nin özellikle bölgesindeki bir ateş çemberinde bir istikrarı sağlama çabası var. Şu soruyla başlayayım. Şimdi bugün Fırat Kalkın Harekatı'nın 10. yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj paylaştı. Hani kısa bir mesaj ama ben dikkat çekici bir cümle okuyorum. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin zirvesi Fırat Kalkın Harekatı ile Türkiye'nin bölgesinde teröre ve istikrarsızlığa izin vermeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi diye söylüyor. Şimdi burada tüm dünyaya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü de gösterdi şeklinde bir değerlendirme var. Sizce bu mesaj da zamanlama olarak manidar mı? Bu kritik zamanlarda hani hesabınızı dikkatli yapın mesajını veriyoruz bazılarına.
0: Kesinlikle verdiğimiz ülkenin de kim olduğu, başlıca ülkenin kim olduğunu da çok net biliyoruz değil mi İbrahim Bey? Onu söyleyelim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son derecede ağırbaşlı bir şekilde, itidalli bir şekilde son zamanlardaki provokasyonlara cevap verdiğini görmek lazım. Şimdi Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü ve Fırat Kalkanı Harekatı diğer Suriye ve Irak coğrafyasındaki harekatlar ne zaman başladı ağırlıklı olarak çok net bir şekilde söyleyelim. 15 Temmuz darbe girişiminin bakın hemen bir ay sonrasında ve ordudan bu kadar ihraçların yapıldığı bir dönemde, o temizliğin yapıldığı
1: tabii
0: dönemden sonra
1: Türk Silahlı Kuvvetleri çöktü filan diyordu FETÖ'cüler.
0: Tabii tam tersine belki o 15 Temmuz Allah bizi korudu. Orada zaten başarıya ulaşılmış olsaydı Türkiye hem bir iç savaşa sürüklenmiş olabilirdi. Bir başka senaryoda şu anda Tel Aviv yönetimiyle son derecede yakın ilişki içerisinde olan, sınırında bir terör koridoru oluşturulmuş, Davut koridoru ile birleşmiş bir ülke söz konusu olacaktı. Elbette içeride de bu konunun muhiplerinin çok fazla olduğunu düşünüyorum ben. Ama onların istekleri gerçekleşmedi. Şu anda ne ile baş ettiğimizi insanlar görürse ve son zamanlarda özellikle sınırımızın yakınlarında kimlerin provokasyon yaptığını hissettiğimiz ve gördüğümüz bir ortamda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının aslında neye matuf olduğunu da çok ciddi anlamda anlayabiliyoruz İbrahim Bey. Bu da şunu gösteriyor. 10. yılında Türkiye terör koridorunu kırdı. Suriye'ye de gerçekten egemen bir devletin adımlarının atılmasına öncülük etti. Yardımcı oldu ve bugünlerde çok konuştuğumuz terörsüz Türkiye projesinde çok önemli bir aşamaya geldik. Ben önümüzün aydınlık olduğunu düşünüyorum. Gerçekten önümüz aydınlık. Biz bu sıkıntıları, zorlukları aşarız.
1: Peki Sayın Altıparmak, şimdi bugün bir yandan da işte bu süreci takip edecek olan kurul ilk toplantısını yapmaya başladı. Şu anda da devam ediyor. Enteresan da bir süreç var. Mesela işte Kandil'den açıklama geliyor. Diyor ki işte bu süreci sabote etmek için dijital mecralara dolaştırılan sözlü İmralı notları gerçeği yansıtmıyor. DEM Parti'nin yaptığı açıklamalara itibarın dışındakiler lütfen itibar etmeyin. Bu işi sabote etmeye çalışanlar var diye. Ben şaşırıyorum açıkçası. Yani ülke nereden nereye yürüyor bu anlamda diye. İşte mesela PYD'den açıklamalar var. Biz aslında gerçek düşmanı kim olduğunu biliyoruz artık. Hani Erdoğan'a da çok haksızlık yapıldı bu süreçlerde gibi açıklamalar geliyor. Siz nasıl okuyorsunuz gidişatı? Bu arada bir son dakika daha var. Affınıza sığınıyorum Sayın Altıparmak. Rüşvet alma suçuyla ilgili olarak Rıza Akpolat 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte bu Aziz İhsan Aktaş davasından bir son dakika gelişmesi. O yüzden hani söylemeye çalışıyorum.

0: Hani 60 sayfa okunuyor bunlar. Peyderpey her suçlamayla ilgili ayrı bir karar açıklanması gerekiyor hakim tarafından. Heyetin aldığı karardan yansıyanları da işte bu şekilde paylaşıyoruz. Şimdi beraat manşetiyle başlayınca herkes bu dava çöktü artık falan gibi bir algı üzerindenmiş yayıncılık yapmaya başladı ama hani ne kadarı çöktü, ne kadarı işte ceza verdi vesaire, bunları iyi bir total yani toplamı görüp herhalde değerlendirmek gerekir. Sayın Altıparmak, hani bu işte birazdan herhalde başka maddelerle ilgili de kararlar gelecek.
1: Tabii 60 sayfa kısa karar. Bunun gerekçeli kararı bunun en az 3-4 katı olur. Öyle görmek gerekiyor. Şimdi Türkiye, terörsüz Türkiye meselesinde ciddi adımlar attığı andan itibaren bunun manipülasyona açık bir sürece doğru evrildiğini hep biz biliyoruz. Yani bu yasanın resmi gazetede yayınlanması ve bir adım sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun bu konuyla ilgili karar vermesinden sonra da bu süreçle ilgili manipülasyonun artacağını net bir şekilde görmek gerekiyor. Aslında Türkiye'nin terörsüz Türkiye ile bu süreçle kimin elinden hangi kozu aldığını iyi idrak etmek gerekiyor. Bunu idrak edersek aslında sürecin Türkiye'ye olan faydasını, bölgeye olan faydasını da görmek gerekiyor. Bugün İran'ın savunmasında yardımcı olabilecek veya İran'ın işgal edilmesini engelleyebilecek bir kartı da Türkiye elinden alıyor. İsrail'in Suriye üzerindeki egemenlik kartını daha net ve daha şiddetli biçimde kullanılma ihtimalini ortadan kaldırıyor ve kendince Kürtlerin bir şekilde cepheye sürülebilecek bir unsur olabilme ve onların yaşama hakkını da gözeten bir durumla Türkiye bu meseleye bakıyor ve en önemlisi de bence Türkiye bunu kendi kendine yapıyor. Yani Türkiye'nin bunu üçüncü bir gözlemci olmadan kendi unsurlarıyla kendi kabullerini karşı tarafa bir şekilde izah ederek, onu ikna ederek gündeme getirmesi. Bakın ben çok net bir şey söyleyeyim. PKK/KCK ifadesini gördüğüm andan itibaren bu meselenin Türkiye'nin nitelemesiyle yürüdüğü zihnimde tamamen netleşti. Bu niye önemli bir şey? KCK Türkiye için ne ifade ediyorsa artık bölge için de o ifade ediyor. Bir ayrıntıyı söyleyeyim. PKK ve KCK terör örgütü ifadesini meclisin çoğunluğu, bugün DEM Parti'ye bazı şeyler söyleniyordu terörle arasına mesafe koysun diye, bakın o yasada geçen ifadeyi DEM Partisi de evet bu bir terör örgütüdür biçimine, anlamına gelebilecek şekilde tasdik edecek bir biçimde bir oy verdi. Şimdi bu günün sonunda ortada Türkiye ile Türkiye'nin Kürt meselesiyle ilgili sorunu çözme konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Bu ciddiyet İster istemez bölgede istikrar istemeyen İsrail'in de ve onun uzantılarının da işine gelmiyor. Bugün birçok operasyonlar yapılıyor, birçok böyle kriminal gözüken ama aslında bazı istihbarat örgütlerinin bilerek veya bilmeyerek aparatı haline gelmiş yapılanmalara ilişkin de süreç yürütülüyor. Bunların tamamını bence bir konsept içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Faili meçhullerinin araştırılıp bulunması ve günün sonunda bunların hangi yapılanmalar, hangi istihbarat örgütleriyle bağlantılı olduğu konusunda da biz yakında belki çok önemli bildiğimiz ama netleşmeyen hususların spesifik olarak ortaya çıktığı bir döneme gireceğiz. Bence bu bir, önemli bir yüzleşme ve bu yüzleşmeyle birlikte gerçekten bir toplumsal bütünleşme oluşacak. Ve Türkiye bunu sadece kendisi için de istemiyor. Bakın Suriye için de istiyor. Suriye'de biraz önce sizin yaptığınız YPG'nin açıklaması, SDG liderinin yaptığı açıklaması, o mutabakat metnine bağlı kalmalıydım bir şeklinde bir pişmanlık ifadesi oldu. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla bizim çıkardığımız yasanın Suriye'de ve Irak'ta da bir biçimiyle uygulandığı bir döneme giriyoruz. Ve bir başka boyutu da şu, sadece silah bırakmaya odaklanıyoruz belki birinci evrede ama tüm kültüralist politikalardan ve bağımsızlıkçı yaklaşımlardan vazgeçilmesi meselesi var. Bu da ister istemez günün sonunda daha güçlü bir Türkiye tasavvuru ortaya çıkarıyor. Bunun rahatsız edici olması kadar da doğru bir şey yok. Ben bu tip manipülasyonları ve rahatsız edici etkiyi gördüğüm andan itibaren evet doğru yoldayız ve bu işler çok iyi gidiyor şeklinde bir izlenime kapılıyorum.
0: Peki. Radyodan dinleyenler için de ihaleye fesat karışma ve rüşvet alma suçlamasıyla yargılandığı dosyadan Rıza Akpolat için toplam 15 yıl 2 ay hapis cezası çıktı. O bilgi de vereyim. Son dakika olarak ekranlara da yansıdı. Eski belediye başkanı, CHP'li belediye başkanı ile ilgili olarak çeşitli suçlamalar var. Biliyorsunuz çok sayıda suçlama vardı dosyada. Bazılarından beraat ediyorlar, bazılarından hapis cezaları alıyorlar. Bunlar da peyderpey yansıyor ekranlarınıza. Sıcak bir gelişme olarak da, son dakika gelişmesi olarak da bunları paylaşıyoruz sizlerle diyelim ve bir şekilde bir oraya gidiyoruz, bir buraya gidiyoruz. Affınıza sığınıyoruz ama işte habercilikte böyle bir şey son dakikalar peş peşe gelince

0: bir şekilde paylaşmak durumunda kalıyoruz. Sayın Gürses, şimdi bir yandan da Suriye cephesi üzerinden bir değerlendirme rica etsem sizden. Şimdi tamam, üssü bombaladı Netanyahu. Eline ne geçti? Milli Savunma Bakanı diyor ki Suriye desteğimiz sürecek. Ondan sonra İletişim Başkanı diyor ki Netanyahu kendi iç kamuoyuna ya da işte siyasi seçim atmosferine bu işleri malzeme etmeyi bıraksın. Yani Tom Barak diyor ki yani ateşle oynuyor aslında diyor, mealen söylüyorum. Bugün de mesela eski bir istihbarat subayı vardı ABD'li. Diyor ki yani Türklerin nasıl savaştığını diyor, şöyle geçmişe dönüp bir baksın Netanyahu diyor. Yani hatta kendi örneğine göre Çanakkale'den, işte Kore Savaşı'ndan, hatta 15 Temmuz gecesi Ömer Halis Demir'in şehitliğe yürüdüğü durumdan. Ya bak, Türkler şöyledir diyor. Komutan emir verir, onlar da ölüme giderler diyor. Ama diyor EDF, yani işte bu İsrail savunma güçleri, çığlık çığlığa ağlayarak kaçan adamlar. Bunlar diyor hani bir daha yapsın bu hesapları falan diye anlatıyor.
1: Çok çok önemli bir şeydi. Önemli bir dosya haberdi. Biraz önce Scott Ritter'ın vermiş olduğunuz o istihbarat subayının söylemiş olduğu sözler. Şimdi İbrahim Bey, 10-15 yıl ya da 20 yıl önceki Türkiye'nin dinamikleriyle bugünün sorunlarını değerlendirmiyorlar. Onlar da farkındalar. Şu anda Türkiye'nin ne olduğunu, nerede olduğunu farkındalar. Bakın, İsrail'in bu provokasyonlarını Türkiye gerçekten ağırbaşlı bir şekilde, ama gerektiği zaman gerekli cevabı da verebilecek olduğunu hissettirerek ortaya koyuyor. Şimdi İsrail'in bu yapmış olduğu provokasyon, üstelik şöyle bir devlet İsrail biliyorsunuz. Böyle şeyleri yapar zaman zaman Suriye topraklarında, Lübnan topraklarında ve ne doğrularım ne yalanlarım tarzında gider, değil mi? Doğru. Burada Başbakanlık Ofisi'nden açıklama yaptılar ve dediler ki biz Türk konuşlanmasına karşı bunu yaptık diye. Birincisi, bu işin bir siyasi yönü var elbette. Seçimle ilgili bir yönü var. Ama diğer tarafı da var. Yani şimdi siz gidiyorsunuz, Mekke Anlaşması yapıyorsunuz. Bölgeyi uyandırıyorsunuz. Diyorsunuz ki yayılmacılara, emperyalistlere ve soykırımcılara karşı bundan sonra adım atabiliriz diyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi, İsrail'in Suriye'deki egemenlik kurmaya çalıştığı Kürt koridoru vasıtasıyla, Davut koridoru terör koridoru ne derseniz deyin, bütün planlarını terörsüz Türkiye ile bozuyorsunuz. Belli bir adıma getiriyorsunuz. Biraz önce siz de söylediniz. SDG'nin geçmişteki elebaşlarından şu anda destek, bu politikaya destek açıklamaları geliyor. Şimdi böylesi bir ortamda, yani sizin İsrail olarak da ayarlarınızın bozulması gayet doğal. Ama bir yandan da itidalli de davranamıyorlar. Bakın Scott Ritter'ın dediği gibi, yani soykırım yapmayı bilirler ama sahada savaşamazlar. Gerçek anlamda savaşamıyorlar. Gördüğümüz kadarıyla o gariban Gazze'lileri bile tepeden bombalıyorlar. Ve şu anda orada elde edemedikleri şeyler de ortada. Lübnan'da yaptıkları ortada. Suriye yarın bir gün egemen bir devlet olduğunda, ordusuyla dört başı mamur bir şekilde ayağa kalktığında İsrail ne yapacağım diye düşünüyor. Üstelik Türkiye'ye müzahir bir devlet olarak. Şu andaki telaş bununla alakalı. Ha, bunlar Türkiye'nin orada üs kurmasını, askeri anlamda projeksiyonlarını değiştirir mi? Asla. Geçtiğimiz günlerde bir İsrail gazetesi yazdı, Maarif. Ne dedi? Türkiye isterse bir gecede oraya üs kurar. Yani gider orada savunma sistemlerini alır, oraya konuşlandırır, iş makinalarını da alır, tanklarını da götürür ve İsrail buna hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla gelinen aşamada bunların beyhude çabalar olduğunu ve bölgedeki Türkiye'nin nüfuzunun bir anlamda ilerlediğini de görmek lazım. Provokasyonlar olacak. O provokasyonları birçok yerden deneyecekler. Hatta biraz önce sizin Cüneyt Bey ile konuştuğunuz terörsüz Türkiye projesi konusunda da ciddi anlamda sıkıntılar çıkartacaklar perde arkasından. Bakın, içeri kadar istihbarat oyunlarıyla bunu zorlayabilirler. Son günlerde Türkiye'de bazı böyle enteresan olaylar oluyor. Bunları böyle perde arkasından tırnak içerisinde söylüyorum. Çok izleyicilerimiz af etsin lütfen. Kahpece de yapabilirler. Tamam. Ama biz bunlara dönük şerbetliyiz. Artık çok böyle güçlü bir yapımız da söz konusu. Bunların önüne geçebilecek mekanizmaları da oluşturduğumuzu düşünüyorum. Zor bir coğrafyada zor bir görevi ifa ediyoruz. Ama birkaç yıl öncesine göre çok daha ilerideyiz. İsrail'in ayarlarını bozan temel meselenin bu olduğu kanaatindeyim İbrahim Bey.
0: Peki. Senin altı parmak, 3 dakikam kaldı ama şöyle bir soru soracağım. Amerikan şemsiyesi artık eskisi kadar koruyucu mu, yoksa üzerinde bazı delikler açıldı mı? Bir de 7 ülkeye saldıran, 3 ülkeyi işgal eden İsrail'de artık Amerika'nın sabrını zorluyor olabilir mi? Tom Barak'ın açıklamalarından sonra İsrail, işte biz ona istihbarat vermeyi kestik. Yani bizim için tırnak istiyorum, istenmeyen adam gibi bir mesaj da verdi. Bu anlamda hani elbette Siyonizmin bir ezberi var ama dünya da değişiyor yani. Amerika'da artık hani şımarıklığa daha fazla katlanmak istemiyor olabilir mi? 3 dakikam kaldı.
2: Şimdi iki tane kritik mesele var. İsrail'in sınırının belli olmaması ve saldırgan tavrı.

0: Amerika'nın artık bunu bir biçimde uluslararası kamuoyunda savunamayacak pozisyona getirdi. Ama bir de bir başka boyut var. İran'ın, İran'a bir şekilde kışkırtma üzerine giren Amerika şu gerçekle yüzleşti Körfez'le birlikte. Asimetrik bir tepkiyle karşılaşan Körfez'i koruyamama ihtimali ortaya çıktı. Şimdi bunların tamamı ister istemez Pax Americana dediğimiz yaklaşımın zihinlerde tartışmaya açılmasına sebebiyet verdi. Zaten Birleşmiş Milletler güvence sistemi çökmüştü. Bunu kendi askeri gücüyle savunan veya savunmak iddiasında olan Amerika'nın da son dönemde bir biçimde artık bunun masraflarını karşılayamayacak veya bunu daha ucuza mal edebilecekken böyle bir masrafla karşılaşmasını getirdiği riskler ortaya çıktı. Şimdi bu da ister istemez bölgesel etkiyi arttırıyor. Artık dünya bence liglerin bir araya gelerek oluşturabileceği bir güvenlik şemsiyesine doğru ilerliyor. NATO, işte Mekke Anlaşması ve buna benzer anlaşmalar. Şimdi bu süreç içerisinde bu oyunu bozan kim? İsrail. Ben İsrail'in kendi iç sistematiğini de bunu doğru analiz ederse aslında bu Netanyahu'dan kurtulması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bu artık taşınabilir bir yük olmadığı gibi kendilerini bir müddet sonra, yani tarihin hiçbir döneminde bu kadar Yahudi düşmanlığının toplumda ortaya çıkıp ve gerçekten insanların müdahale edebilir, savaşabilir, net bir şekilde tepki gösterebilir duruma dönüşmediği ve uluslararası siyasette bütün ülkelerin siyasilerinin artık bu tepkiye bir biçimde kayıtsız kalamadığı bir dönemdeyiz. Bu ister istemez tüm paradigmaların baştan yazılmasını, savunma dahil olmak üzere bütün unsurların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini gösterir. Türkiye'nin bu alanda 10 yıl içerisindeki savunma sanayindeki gelişimi de bu işte Türkiye'nin öncü rol oynamasına sebebiyet veriyor. Ama Türkiye'nin sadece en büyük gücü bu değil. Türkiye'nin İşte Osmanlı bakiyesi olması sebebiyle o topraklara bir biçimde ulaşabilmesi, sosyolojik olarak aynı yapının bir unsuru, bir parçası olması ama bir yönüyle de Avrupa'ya dönük olması gibi çok yönlü, çok talep görebilecek bir mahiyeti taşımasının önemli bir unsur olduğu kanaatindeyim. Onun için Türkiye bu anlamda gerçekten kilit ve anahtar bir rol oynuyor şu anda.
1: Hukukçu, Star Gazetesi yazarı, avukat Cüneyt Altıparmak ve gazeteci Ercan Gürses bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Aslında ABD'li istihbarat subayı diyor ki, bak Bukan Okan'dır. Hani biz diyoruz ya Bukan Okan'dır, fıtrat değişir sanma diye. O da diyor ki bak Türkleri yorumlarken dikkat edin diyor. Yani Türkler öylesin diyor. Hani bölgedeki diğer ülkelere benzemez diyor. Buna dair bir haberle devam edeceğim size veda ederken. Vaktiniz varsa siz de lütfen izleyin. Çünkü Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan efendim makam aracını gelin arabası yaptı. Niye biliyor musunuz? Damat Mehmet Kaan Aslan 15 Temmuz şehidi Mustafa Aslan'ın ülkeye emanetiydi zira. Genç çift dünya evine girerken kendisini yalnız bırakmayanlara da teşekkür etti. Yani hani bu kan o kandır, fıtrat değişir sanma diyoruz ya, şehidimizin arkasından evladına ülke nasıl sahip çıkıyor, nasıl yanında saf tutuyor, işte bizi de millet yapan bu aslında.
2: Evlenen çok özel bir çiftti. Zira damat şehit oğluydu, ülkeye emanetti. Ve bu yüzden Yozgat valisi Mehmet Ali Özkan genç çifte makam aracını tahsis etti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı önünde şehit olan Mustafa Aslan'ın oğlu Mehmet Kaan Aslan dünya evine girdi. Düğüne vali Özkan da davetliydi. Vali Özkan da çifte makam aracını düğün günü kullanmaları için tahsis etti. Düğün sabahı süslenen araç Aslan ailesinin evinin önüne götürüldü. Aslan makam aracıyla polis eskortu eşliğinde gelinin evine gitti. Genç çift düğün salonuna geçmeden önce 15 Temmuz şehidi Mustafa Aslan'ın mezarını ziyaret ederek dua okudu. Mehmet Kaan Aslan ziyaretinin ardından gazetecilere evlendikleri için mutlu olduklarını belirterek Vali Özkan'a bu ince davranışından dolayı teşekkür etti.
3: Mutluyum. Bu özel günümüzde Sayın Valimiz arabasını bize tahsis etti. Ona teşekkür ederim. Emniyet Müdürümüze, tüm devlet büyüklerine teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.
1: Antalya'nın Finike ilçesindeki Suliin mağarasında gerçekleştirilen teknik dalışlarda 117 metre derinliğe ulaşıldı. Bu 175 metre derinliğindeki Suliin mağarasında şimdiye kadar ulaşılabilen en derin yer. Ve ekip dalıştan çok özel görüntüler de paylaştı. İşte o anlar.
4: Burası Antalya Finike'deki Suliin mağarasının derinlikleri ve ilk kez bu kadar derine inilip görüntü

0: örgütlendi. Suluyin Mağarası'nın bilinmeyen bölümleri araştırıldı.
1: Yeniden keşfetme ve yeniden belgeleme imkanı bulduk. Ve tek bir dalış, bir hedefe, bir derinliğe gitmek yerine kademe kademe ilerleyip hep bir sonraki aşamada ne olacağını inceleyip bir sonraki

0: Çalışmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de derin dalışlarda kullanılan solunum gazları oldu. Özel gaz karışımı kullanıldı. Yüksek oranda helyum içeren gaz karışımlarının kullanımında ortaya çıkabilecek yüksek basınç sinir sistemi sendromu riskini azaltmak amacıyla solunum gazlarına hidrojen eklendi. Bu sayede 117 metre derinliğe ulaşıldı. Çalışmanın ardından bu noktadan yüzeye kadar kesintisiz kılavuzat çekildi. Böylece ileride mağaraya girecek ekipler için güvenli bir güzergah oluşturuldu. Gelibolu Teknik Dalış Merkezi eğitmeni Murat Han Yıldız da çalışmalar sırasında mağaranın derinliklerine ulaşmanın yanı sıra su altındaki doğal güzellik görüntülediklerini belirtti.
1: Biz bu dalışlarda sadece mağaranın en derin noktasına ulaşmadık, aynı zamanda da dalışlarımız boyunca güzel görüntüler aldık. Çünkü biz inanıyoruz ki bu güzellikleri sadece biz görmeyelim, bu çalışmaları izleyen herkes görebilsin.
0: Dalış sırasında kaydedilen en ilginç görüntülerden biri ise bu oldu. Mağaradaki dikitlerin bir bölümü cami silüetini andırıyordu.
2: Sıcak bir gelişme var efendim. Biliyorsunuz bu teröristi Türkiye sürecindeki yasal düzenleme sonrası bir kurul oluşturulması gerekiyordu. Ve kuruldan ilk kare fotoğraf ekranlarınıza geliyor. Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yapıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda biliyorsunuz toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı, Adalet Bakanı Akın Gürley'i, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve güvenlik bürokrasisinden isimleri görüyoruz masada. Süreç yakından takip edilecek. Terör örgütü PKK'nın fesih süreci, silahların teslim edilmesi, yargılama süreciyle ilgili yol haritası bir anlamda bu kurul tarafından hem belirlenecek hem de değerlendirilecek. İlk kare görüntü ekranlarınıza geliyor. Tarihi bir fotoğraf olduğunu da söylemek mümkün. Bir sıcak gelişme daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la bir görüşme yaptı. Biraz telaffuzu zor bir soyadı var. Affınıza sığınıyorum. Litvanya ikili ilişkileri Türkiye ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Yeni görevinde de başarılar diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki ülke ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğine dikkati çekti. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için birlikte gayret gösterildiği vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde müteakip Avrupa Birliği dönem başkanlığında da Litvanya'ya başarılar dilediğini de söylüyor. Bu sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olduk. Hazreti Muhammed'in doğumunun yıl dönümü vesilesiyle mevlüt programları düzenleniyor.
3: Eller semaya açılıyor, milyonlarca Müslüman onun insanlığa bıraktığı merhamet, adalet ve güzel ahlakı yeniden hatırlıyor.
4: Bir vuslat güneşiyle kamaştı Mekke'nin gözleri.
3: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım programında konuştu. Hafta boyunca yapılacak etkinliklere ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in örnek hayatına dikkati çekti.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu kutlu günü yad etmek, elbette yalnızca ona duyulan özlemi, muhabbeti dile getirmekten ibaret değildir. Asıl olan bu müstesna günü vesile kılarak Resul-i Ekrem Efendimizin hayatını daha yakından tanımaya, onun bize öğrettiği dini değerleri ve insani erdemleri hakkıyla anlamaya ve kendi yaşantımıza aksettirmeye çalışmak olmalıdır.
3: Öte yandan Esenler Belediyesi tarafından da Peygamber Efendimizin doğumunun yıl dönümü vesilesiyle mevlid programı düzenlendi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
6: Biz sevgililer sevgilisi Hazreti Peygamber'in ümmetiyiz. Hadis-i Kutsi'de ifade edildiği gibi levleke levleke lema halaktül eflak. Ey Habibim, sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım sözünün muhatabı olan Hazreti Peygamber'in ümmetiyiz.
2: Mevlüt kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun diyelim ve vedalaşalım. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü

0: ola, hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24 ekranlarında yeni bir haber durağı. Akşam haberleriyle birlikteyiz. 24 Ağustos gündeminden yansıyanları paylaşmak üzere 2 saat boyunca birlikte olacağız. Önce başlıklar. Yeni haftanın ilk gününde İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur üssüne saldırısının ardından bir yandan Suriye ile İsrail arasında görüşmeler devam ediyor. Hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen açıklamalar vardı ama başkan düzeyinde değil, büyükelçi bazında gelen açıklamalar vardı. Bu noktada neler oluyor, neler yaşanıyor, İsrail ne istiyor Suriye ile görüşmelerde? Ne olmasını bekliyoruz, hepsini anlatacağız. Bir yandan da terörsüz Türkiye sürecinde kısaca süreç kurulu olarak addedebileceğimiz aslında tüm koordinasyonu ve bundan sonraki süreci takip edecek olan kurul bugün ilk toplantısını yaptı. Toplantı sonrasında ne bekliyoruz? Bir açıklama olabilir bundan sonraki sürece dair. Onu da ekranınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o restleşme savaş alanından yani sahadan ekonomiye kaymış durumda. Bir yandan İran Körfez'den geçişleri elbette paraya bağlamak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri buna karşı çıkıyor. Peki neler oluyor? Karşılıklı açıklamalarda geldiğimiz noktada onu da aktaracağız ve en sıcak gelişme. Aslında bugün bekliyorduk. Aziz İhsan Aktaş davasında mahkeme başkanı kararları açıklıyor. Beraatler var, verilen cezalar var. Kim ne ceza aldı, hangi suçlardan beraat kararları çıktı birazdan canlı yayında aktaracağız. Sadece saniyeler sonra başlıyoruz.

Evet, bugün bekliyorduk. O kararlar çıkmaya başladı ki hala da çıkıyor. Çünkü açıklamalar devam ediyor mahkemede. Neden bahsediyoruz? Aziz İhsan Aktaş suç örgütü diyorduk ama örgüt meselesinden yeni bir gelişme var. Örgütten bir beraat kararı çıktı ama aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da olduğu ve Aziz İhsan Aktaş'ın da olduğu 5'i tutuklu 200 sanık yargılanıyordu ve davada bugün karar günüydü. Mahkeme başkanı o kararları açıklıyor. Sıcağı sıcağına hemen Ada Kahriman'a dönelim. Detayları ondan öğreneceğiz. Ada, evet, birbiri ardına kararlar açıklanıyor. Nedir son durum?

0: Kaan Yakupan, biz de bir son dakika gelişmesini verelim. Duruşma bitti. Yani 16.30'dan bu yana kararlar eylem eylem açıklandı. Hükümler eylem eylem açıklandı. Ve şu dakikada dava bitti. Şimdi buradaki detaylara baktığımızda karar 60 sayfaydı. Mahkeme heyeti başkanı buradaki hükümleri eylem eylem açıkladı. İki ayrı bölümde açıklandı buradaki hükümler. Mesela Aziz İhsan Aktaş İlk açıkladığı aslında hüküm bu şekildeydi. Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan sanıklar atılı suçları işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatine karar verdi. Gerekçe somut bir delilin olmadığı, yani gerekçede somut bir delilin olmadığı belirtildi. Diğer bir yandan Rıza Akpolat suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan beraat etti. Özel belgede sahtecilik suçlamasıyla hem Aziz İhsan Aktaş hem de Rıza Akpolat beraat etti. İhaleye fesat karıştırma suçlamasından yine Aziz İhsan Aktaş'ın beraat ettiğini görüyoruz. Edinimi ifasına fesat karıştırma suçlamasıyla yine burada Aziz İhsan Aktaş bu suçtan da beraat etti. Diğer bir yandan Ahmet Özer özel belgede sahtecilik suçundan beraat etti. Ahmet Özer'e ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Rıza Akpolat rüşvet alma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı eylem 44 kapsamında. Diğer bir yandan Rıza Akpolat 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yine burada eylem 45 kapsamında. Bununla birlikte Akpolat'a ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Eylem 47'de suçun işlenmesi için ortaya çıkan rüşvet suçuyla alındığı belirlenen Beykoz'da bir gayrimenkul müsaade edildi. El konuldu. Eylem 50'de haksız kazançla elde edilen bir araca el konuldu. Bununla birlikte Rıza Akpolat suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası aldı. Utku Caner Çaykara'ya baktığımızda, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya baktığımızda Utku Caner Çaykara hakkında 28 ve 29 numaralı eylemlerde yer alan ihaleye fesat karıştırma suçlamasından beraat kararı verildi. Utku Caner Çaykara'ya eylem 58 yönünden rüşvet alma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 3 yıl 4 ay süreyle birlikte burada memuriyetten yasaklanmasına karar verildi. Aziz İhsan Aktaş için rüşvet suçundan ceza verilmesine yer olmadığı belirtildi. Verdiği etkin pişmanlık ifadesinden dolayı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e eylem 59 yönünden rüşvet almak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Tekin 4 yıl 2 ay suretle burada memuriyetten yasaklandı. Oya Tekin'in eşi Celal Tekin'e de 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Örgüt suçuna ilişkin örgütün üye ve unsurlarının bulunmadığına beraat hükümleri kuruldu. Bulunmadığından beraat hükümleri kuruldu. İlk 43 eylem açısından resmi ve özel belgede sahtecilik suçlaması yönünden atılı suçun unsurlarının oluşmadığı ifade edildi. Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar rüşvet almak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl 1 ay memuriyetten yasaklandı. Diğer bir yandan Ceyhan Kayhan için, burada Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan için rüşvet almak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. 2 yıl 11 ay memuriyetten yasaklandı kendisi. Alican Abacı'ya baktığımızda, eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, hükmen tutuklandı. Duruşma bitti. Hükümler bu şekildeydi Kaan Yakupan.
1: Şimdi Ada Kahraman, tabii ilk etapta o beraat kararları gelince acaba ne oldu? Yani davada beraatler geldi, bir ceza olmayacak mı? Ama şimdi sen okuduğunda mesela en çok cezayı alan Beşiktaş Belediye Başkanı olarak görüyorum. Ama sen tabii tek tek söyledin. Toplamda 15 yılı geçen bir hapis cezasından bahsediyoruz değil mi Beşiktaş Belediye Başkanı için?
0: Doğru Kaan Yakupan. Yani bu zamana baktığımızda, yani şu ana kadar mahkeme heyeti başkanının açıkladığı karara baktığımızda Rıza Akpolat'a toplamda 20 yıl hapis cezası verildiği belirtiliyor. Bu burada aynı zamanda Oya Tekin'e de 8 yıl 4 ay hapis cezası verildiği belirtiliyor. İki isminin de tutukluluk halleri devam edecek. Yani burada bu kapsamda sizin de belirttiğiniz gibi 15 yılın üzerinde, yani 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını görüyoruz Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.
1: Peki, daha çok sıcağı sıcağına geldi. Sen de hızlı bir şekilde bizimle paylaştın ki bütün günde gelişmeleri takip ettin. Çok teşekkürler. Şimdi tabii bu eli ayağı daha

0: fazla tutan bir haber haline gelecek. O zaman tek tek isim isim suçlama suçlama, çünkü çok fazla suçlama var adanın da söylediği gibi. Yani onu bir anda hepsini söyleyebilmek mümkün değil. O yüzden işte 45. 46. 47. 48. diye ada da saydı zaten. Onları elbette hepsini bir toparlayacağız. Çünkü artık mahkeme süreci de tamamlandı. Bu aşamadaki süreç tamamlandı. Bundan sonra bunun istinafı var. Tabii Yargıtay tarafı var. Onlara ayrıca bakacağız ama bugün mahkemeden ne karar çıktı. Onları sıcağı sıcağına ada bizlerle paylaştı ve biz de bunların hepsini toplayıp yeni bir haberle sizlerle buluşturacağız. Tabii bugünün yine özel bir haberi, daha doğrusu önemli bir gelişmesi. Terörsüz Türkiye sürecinde yine önemli bir adım oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Takip Koordinasyon Uygulama Kurulu bugün ilk kez toplandı. İlk toplantıda neler görüşüldü? Bundan sonraki safahata ilişkin neler beklemeliyiz? Toplantı sonrasında bir açıklama olacak mı, olur mu? Detayları Emre Ayaz'dan öğreneceğiz. Emre.
1: Kaan Yakupan, saat 16 itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmeye devam ediyor. Saat 16 itibariyle başladı dedik. 2 saatlik süre geride kaldı ve o toplantıyla ilgili ilk fotoğrafta servis edildi. Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda o toplantında hemen Cevdet Yılmaz'ın hemen yanında Adalet Bakanı Akın Gürlek, yanında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hemen diğer yanındaysa Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve MGK Genel Sekreteri yer alıyor. Cevdet Yılmaz'ın sol tarafına baktığımızda ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yer alıyor. Ve bu kurul ilk toplantısında, saat 16'da başlayan o ilk toplantıda kurulun toplantılardaki usul ve esaslarını, çalışmalarının usul ve esaslarını ilk etapta görüşecek, konuşacak ve ardındansa 12 maddelik yasa genel kuruldan geçmişti. Büyük bir oyla, 467 oyla geçmişti ve resmi gazetede yayınlanmıştı. Onun ardındansa bir şart vardı. MGK'nın ilanıyla yürürlüğe gireceğine dair o yasanın ve şu anda da o görüşmeler gerçekleşiyor. MGK'nın karar alması için bu görüşme, Takip Değerlendirme Kurulu toplantısında PKK'nın silahlarını teslim etmesi, bunun takvimlendirilmesi ve sahada bunun raporlanabilir olması ve tespit ediliyor olması gerekiyor. İlk MGK toplantısına bakacak olursak bu tarihten itibaren Ekim ayında gerçekleşecek. Ekim ayına kadar da bu süreç olumlu bir şekilde ilerlerse ilk toplantı, yani Ekim ayındaki MGK toplantısında ilan edilecek. Ondan sonraki süreçte 6 aylık bir süreç başlayacak. Terör örgütü mensuplarının başvurabilmesi adına tabii ki kişisel olarak başvurulacak ve tek tek değerlendirilecek ve adli süreçlerle ilgili süreçte ise yine o 12 maddelik o maddelerde 5 yıl ya da 10 yıl gibi erteleme süreçleri, yargısı devam edenlerle ilgili süreçler var. Tabii kapsam dışında olanlar var. Kasten adam öldürme gibi. Bunun gibi suçlar kapsam dışında kalacak. Bu süreçler içinde Takip ve Değerlendirme Kurulu bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Saat 16'da başladı demiştik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda. Tabii ki ihtiyaç olduğunda alt komisyonlarda kurulacak. Silahsızlanma ve siyasallaşma adına. Aynı zamanda DEM Parti'nin de bu konuda talepleri vardı. Dile getirmişlerdi. O neydi? Kadınların da görüşü bir alt komisyonun da olmasını talep etmişlerdi. Tabii ki bu konuda 3 ve 5 yıllık bir süreçte denetimli serbestlik söz konusu o adli sürece bakıldığında. Yine Adalet Bakanı Akın Gürley'in de komisyonda olmasının da önemli bir değeri var tabii ki. O süreçler içinde tabii ki 5 yıl, 3 yıl ve 5 yıl süreçlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da olduğu bir alt komisyon çalışılması da öngörülenler arasında. Tabii ki ilk toplantı bu, usul ve esaslar belirlenecek. Daha sonraki toplantılarda daha çok ete kemiğe bürünür ve daha çok yorumlanabilir olacaktır. Biz de 24 ekibi olarak süreci yerinden takip ediyoruz diyelim. Sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.
0: Emre Ayaz'a teşekkür ediyoruz. Evet, süreç kurulu diye hani özet bir şekilde ifade edersek ilk toplantısını yapıyor, yapmaya devam ediyor ama tabii içerisinde daha önce defaatle saymış olduğumuz o bakanlıkları, kurumları göz önüne aldığımızda çok kapsamlı bir çalışma. O bakanlıklar ayrı ayrı, ki Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, MİT Başkanlığı, içeride bulunan tüm bakanlıkların, tüm kurumların o raporlarını, hazırlıklarını bu toplantılara getirdiğini, bu toplantılarda değerlendirileceğini ve son olarak da bu kurulun Milli Güvenlik Kurulu'na ki o alt

0: katmanlarıyla birlikte bu kuruldan bir karar, bir rapor çıktıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu'na gidecek. Ondan sonraki zaten süreçte de artık Milli Güvenlik Kurulu'nun vereceği kararla birlikte de o 6 aylık süreç başlayacak. Bugün ilk toplantıydı. Sonrasında bir açıklama gelir mi? Bunu da takip ediyoruz. Gelirse onu da paylaşırız. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ahlat'a gidecek. 2 gün sürecek programda ilk gün Ahlat Külliyesi'nde kabine toplantısı, ikinci gün Muş'ta fetih kutlaması düzenlenecek. Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin Malazgirt'ten kritik mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Gözler Ahlat'tan dünyaya verilecek mesajlara çevrildi. Ahlat Külliyesi'nde 3. kez kabine toplantısı yapılacak. Erdoğan ve Bahçeli taşlanan terörsüz Türkiye sürecinde Malazgirt'te bir araya gelecek. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yılda Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Ahlat'ta bir araya gelecek. Erdoğan, Sultan Alparslan Otağı'nda bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açılış konuşması yapacak. Ahlat'ta bulunan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı ziyaret edilecek.
2: Mezar taşlarımızın kazı işlemlerini tamamlayıp ayağa kaldırmak.
1: Ve kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı'nın işaret fişeğini 2 yıl önce Ahlat'ta iç cephe tahkimi mesajlarıyla attığı terörsüz Türkiye süreci, mecliste tarihi uzlaşı sonucu 467 oyla kabul edilen çerçeve yasayla taşlandı. Terörü sona erdirmek amacıyla başlatılan sürecin en önemli kavşağında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez Malazgirt Zaferi'nde hangi kritik mesajları verecek merak ediliyor. 26 Ağustos Çarşamba günü ise Muş'un Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda fetih programı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve tüm bakanların katılımıyla tören düzenlenecek. Erdoğan bölgeden son mesajlarını da bu programda verecek.

0: İsrail'in Suriye'deki askeri üsse saldırmasının ardından Şam-Tel Aviv hattında kritik bir görüşme gerçekleşti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani ve Mossad Başkanı Roman Goffman gerilimin çatışmaya dönüşmesini engellemek için bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğundaki görüşmeye Ürdün ev sahipliği yaptı. Görüşmenin amacının İsrail'in İdlib'de Ebu Zuhur hava üssüne saldırmasıyla iki ülke arasında artan gerilimi düşürmek olduğu belirtildi. Görüşmede İsrail'in saldırılarının durdurulması için mekanizma kurulması da ele alındı. Tarafların müzakereleri yeniden canlandırarak kapsamlı bir anlaşma yapmayı hedeflediği aktarıldı. Görüşmede Golan Tepeleri de gündeme geldi. Suriye, işgal altındaki Golan'ın kendi toprağı olduğunun altını çizdi bir kez daha. İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesi hatlara çekilmesini istedi. Ayrıca 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması da yeniden yürürlüğe girmeli denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak yaptığı son açıklamalarla İsrail'de büyük yankı uyandırdı. İsrail basınına göre İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırısında Türkiye'nin yanında duran Barak, istihbarat aktarımının durdurulmasına sebep oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Türkiye gerekçesiyle Suriye'de hava üssüne saldırmasını kınamıştı. İsrail'in tarafında olmayan Barak, Tel Aviv'de tepki çekerken yaptığı son açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Barak, ülkesinin Suriye'de izlediği politikanın aynı kaldığını bildirdi. Barak, ülkesinin Golan Tepelerine ilişkin politikasının ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2019'da belirlendiğini belirtti. Barak, bunun değişmediğini kaydetti. Trump, 25 Mart 2019'da Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdıklarını dile getirmişti. Ancak Barak, İsrail'in son saldırısında Türkiye'nin yanında duran açıklamalarıyla Tel Aviv'i adeta karşısına almıştı.
2: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacı

0: yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti.
1: Israel in Syria hunting ISIS terrorists.
2: Barak, İsrail'in aksine Türkiye'nin Suriye'de bir tehlike olmadığını açıkça dile getirmişti.
1: You had 40 years of war.
0: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
1: Because the Kurds are such great warriors.
2: İsrail basınına göre bazı siyasi kaynaklar, Barak'ın İsrail'in tarafında olmaması nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiğini söyledi. Maarif gazetesinde yer alan iddiaya göre, İsrail-Suriye görüşmelerinde önemli rol oynayan Barak'ın çizgisinin endişeye yol açtığı belirtildi. Tel Aviv yönetimi, ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün aşınmasından giderek daha fazla endişeleniyor. İsrail kamuoyunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ülkeyi anlamsız çatışmalara sürüklediği düşüncesi yayılıyor. Haaretz gazetesinde Tel Aviv'in Suriye'ye saldırılarının yanı sıra Türkiye'ye yönelik söylemleri eleştirildi. Gazze ve Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırması beklenen Netanyahu yönetiminin Suriye'ye yöneldiği belirtildi. İsrail'in Barak'ın uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtildi. Türkiye ile karşı karşıya gelmekten kaçınması gerektiğinin altı çizildi.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik hamlelerini geçmişte üstü örtülü yapardı. Ancak Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırı sonrası ilk kez doğrudan mesaj Türkiye'ye açıklaması yaptı. Netanyahu tehlike anında camı kırınız yazısına ve camın arkasındaki çekice güveniyor olabilir. İran'da olduğu gibi sırtını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslayabileceğini düşünüyor olabilir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter, Netanyahu'nun planının yaş olduğu görüşünde ve dikkati çeken uyarılarda bulunuyor.
4: Soykırımcı İsrail bugüne kadar 7 ülkeye hava saldırısı düzenledi. 3 ülkenin topraklarını da işgal etmiş vaziyette. Kendisine yönelik hiçbir tehdit olmadığı, hatta İranlı Şii milisleri etkisiz hale getirdiği halde Suriye'yi de hem bombaladı hem devrim sırasında oluşan boşluğu fırsat bilip Suriye'deki işgalini büyüttü. Ancak bu pervasız politikalarıyla Tel Aviv yönetimi sinirleri ve sabırları zorluyor. Türkiye'yi başka ülkelerle karıştırma uyarıları, yorumları, analizleri peş peşe geliyor. Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter da onlardan biri. Türkiye sizi yeryüzünden silecek güçte yorumunu yapıyor.
5: Israel likes to commit genocide.
6: İsrail soykırım yapmayı sever ama savaşmayı sevmez. Onlar nasıl savaşacaklarını bilmiyor. Onlar gerçekten nasıl dövüşeceklerini bilmiyorlar. Eğer karşı koyamayacakları bir düşmanla karşılaşırlarsa yeryüzünden silineceklerdir. İsrail Türkiye ile doğrudan çatışmaya girerse büyük sorunlarla karşılaşacaklarının farkında. Yani Türkler oraya varmadan bir Suriye üssüne saldırarak önlem almaya çalışıyorlar ama bunun bir işe yarayacağını düşünmüyorum.
4: Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter, Netanyahu yönetiminin stratejik ve tarihi okuma yapmaktan uzak olduğu görüşünde. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesinin artık eskisi kadar güçlü ve koruyucu olmadığının altını çiziyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı anda Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Asya Pasifik bölgesinin korumasını yapmakta zorlandığını belirtiyor. Çin'in nüfuz alanını genişletmesi, Orta Doğu ülkelerinin yeni ittifak arayışlarına girmesi, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilememesi gibi faktörler değerlendirmeyi güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter, Türkiye'yi İran'la karıştırmayın uyarısında da bulunuyor.
6: İran, İsrail'e füze fırlatabilirken Türkiye Suriye üstünden bir tümen çıkarabilir. Ve Türklerle savaşmak istemezseniz, yani insanları küçümsemekten hoşlanmıyorum ama İsrail savunma kuvvetlerini çok küçümseyici bir şekilde eleştireyim. Eğer İsrail savunma

0: Hava kuvvetleri gerçek bir orduyla karşı karşıya gelseydi yok edilirdi. İsrail askerleri ölmeyi bilmiyor.
1: Eski istihbarat subayı Scott Ritter, İsrail'i yönetenlere Türklerin tarihini iyi okumasını tavsiye ediyor ve birkaç öneride bulunuyor. Örneğin Atatürk'ün Çanakkale'de askerlerine "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" diye taarruz emri verdiğini hatırlatıyor.
0: 1915'te Anzaklarla savaşıyordu ve Gelibolu'da Atatürk tümeni geldiğinde "İlerleme emri vermiyorum, sana ölmeni emrediyorum" dedi. Yani o tepeye çıkın, onları durdurun, hiçbiriniz geri dönmeyeceksiniz. Bunu yaparken hepiniz öleceksiniz. Türkler gitti, "Evet efendim" dediler ve tepeye çıktılar.
1: Ritter, Türk askerinin görev bilincinin çok yüksek olduğunu da söylüyor. Kore Savaşı'nda cephe hattında bulunan Türklerin Çinlilere karşı verdiği destansı mücadeleye atıf yapıyor.
0: Herkes geri çekilirken Türk Tugayı ilerlemeye devam etti. Çinliler saldırmıştı ve Türkler lojistik planı olmadığı için, kimsenin lojistik desteği olmadığı için cephaneleri tükenmişti. Bu yüzden de süngülerini takıp saldırmaya devam ettiler. Sonra geri dönüp tekrar saldırdılar. Döndüklerinde birçoğu ölmüştü ama asla teslim olmadılar. İşte Türk budur.
1: Hani bizde bir söz vardır: "Fıtrat değişir sanma, bu kan o kandır" diye. Amerikalı eski subay Ritter, İsrail'i yönetenlere tam da bunu anlatmaya çalışıyor. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Assubay Ömer Halis Demir'in bir emirle gözünü kırpmadan nasıl ölüme yürüdüğünü anlatıyor.
0: Türklerin askeri karakterini öğrenmek istiyorsanız 15 Temmuz 2016 darbe gecesine bakın. Biliyorsunuz Ömer Halis Demir özel kuvvetler komutanından bir telefon aldı. "Benim kim olduğumu biliyor musun?" "Evet, yardımcılarım Cumhurbaşkanı ihanet ediyor ve bunun olmasına izin veremezsin. Semih Terzi'yi görür görmez öldür." Adam da "Evet efendim" diyor. "Ne demek istediğimi anlıyor musun?" diye soruyor. "Evet efendim." "Bunun ne anlama geldiğini anlıyor musun?" "Evet efendim." Telefonu kapattılar ve tabancayı çıkardı, generali öldürdü. Ama bu onun göreviydi. İsraillerin savaşmak istemediği adamlar bunlar, tamam mı? İsrailler ölmek istemiyor, ölmeyi de bilmiyorlar.
2: Pistol killed the general on site. And then he was killed.
1: Bu yüzden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi geçmişte üstü örtülü bir şekilde hedef almaya çalışırken şimdi bombalar üzerinden mesaj göndermeye çalışmasının büyük bir hata olduğunu vurguluyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Zaar'ın "Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyoruz" açıklaması da aslında bu endişenin bir yansıması gibi duruyor.
3: Von Suriye... Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
1: Netanyahu'nun kontrollü gerilim stratejisi, seçim öncesi oy devşirmek, koltukta kalabilmek için izlediği bir yol gibi görünse de, ok yaydan çıktıktan sonra işin renginin değişeceği de muhakkak. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de Esad, Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri, PKK-PYD, DAEŞ, üstü örtülü olarak İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerle de mücadele ettiğini unutmuş gibi görünüyor. Amerikalı eski subay Ritter bu yüzden sözlerini "Türklerle savaşmak çocuk öldürmeye benzemez" uyarısıyla tamamlıyor.
2: Likes to rape little kids.
0: İsrail insanları öldürmeyi seviyor. İsrail çocukları, hamileleri, bebekleri vurmayı seviyor. İsrail soykırım yapmayı sever ama savaşmayı sevmez.
2: They literally don't know how to fight.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge mücadelesini aslında İsrail'e karşı da veriyor. Terör örgütü elebaşlarından gelen "İsrail bize her türlü desteği vereceğini söyledi ama biz yine de silah bırakıyoruz" açıklamaları da bu durumu çok net ortaya koyuyor. Orta Doğu'daki kan ve gözyaşının asıl sebebi olan İsrail'in kabusu, korkusu da tam olarak bu aslında. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu mücadeleyi sırtını milletine yaslayarak veriyor. Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir hareketlilik var bir süredir ve ekonomik katkı sağladığı gerekçesiyle İsrailli yerleşimcilere uygulanan ayrıcalıklı politikalar artık tepki çekiyor. Rumlar artan Yahudi varlığından endişeli. Bakın dede.
4: Son 5 yıl

0: 25 bin Yahudi yerleşti. Güney Kıbrıs'ta İsrail alarmı verildi. Dünya basınında İsraillerin projeleri gündeme getirildi. Yunanistan merkezli ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de yayımlanan Katimerini gazetesi endişeye yer verdi. İsrail varlığının giderek artan etkisi başlıklı bir makale yayımlandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi hükümetinin İsraillere yönelik ayrıcalıklı politikaları eleştirildi. İzinsiz inşaatlar, okul ve ibadet yerleri konusunda yaşandığı belirtilen 3 ayrı örneğe yer verildi. Bu durumun yönetimin eşit muamele sağlama sorumluluğuyla usulsüzlükler ve ayrıcalıklı muamelenin çok ötesine geçen bir tartışma olduğu vurgulandı. Bölgede İsraillerin ihtiyaçlarına yönelik okullar, ibadet yerleri, işletmeler ve altyapılar da kuruluyor. Bunun İsrail varlığının yalnızca yatırım ve turizmle sınırlı olmadığına işaret edildi. Yerleşim ve daha büyük kalıcılık niteliği kazandığı yönündeki algıyı güçlendirdiği savunuldu. Kamuoyunda İsrail sızması ve hatta yumuşak sömürgeleştirme eleştirilerinin arttığı kaydedildi. Daha önce yalnızca bazı kesimler tarafından dile getirilen endişelerin artık daha geniş bir kesime yayıldığı değerlendirilmesinde bulunuldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş artık başka bir safhaya geçti. Cephedeki saldırılar sona erdi. Ekonomik yaptırımlara döndü. Amerika Birleşik Devletleri İran'da son oyuna girildiğini savunuyor. Tahran'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni yaptırım kararları geldi. Gemi geçişlerinin ücretlendirileceği açıklandı.
0: Bombalar sustu, ekonomik yaptırımlar konuşuyor. ABD-İran arasındaki gerilim dinmiyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınacağını söylüyor. ABD ise savaşta son oyuna girildiğini belirtiyor. Uzayan savaşta ufukta uzlaşma görülmüyor. İran'da meclis komisyonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Söz konusu ücretler Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilen ülkelerin gemilerinden İran riyali veya Tahran'ın belirleyeceği başka bir para birimiyle tahsil edilecek. Tasarıda Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan ülkelerin haklarına dikkat edildiği belirtiliyor. Tasarı bundan sonra genel kurula sunulacak. Kabul edilen metin daha sonra Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne gönderilecek. Konseyin onayından geçen metin ise son aşamada Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girecek. Boğaz'daki bazı gemilere ise yaptırım uygulanacağı duyuruldu. İran Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu açıklama yaptı. Geçiş düzenlemelerine uymayan bazı gemilerin sonraki geçişlerinde para cezası veya alıkoyma gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi. Listede yer alan gemilerle işbirliği yapan gemilerin de söz konusu listeye ekleneceği ifade edildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise İran'a yönelik ekonomik savaşın sürmesi durumunda Basra Körfezi ve bölgeden tek damla petrolün ihraç edilmeyeceğini belirtti. Oklar ekonomik savaşa işaret ederken İran devrim muhafızları olası bir müdahaleye hazırlıklı olduklarının sinyalini verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'nin ekonomik operasyonuna tepki gösterdi. Bu tür girişimlerin ABD'nin politikalarında tekrarlanan bir senaryodan ibaret olduğunu belirtti. Arakçı, bu defalarca izlediğimiz tekrar bir film. Bununla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibafsa, Tahran'a uygulanan ekonomik baskının ABD'yi etkileyeceğini vurguladı. İnisiyatifi olmayan, donmuş bir dış politika, donmuş ve durgun bir ekonomi doğurur değerlendirmesinde bulundu. Hala hareket halinde olan tek şey ne? İran'ın bumerangı. Sizin yüzünüze geri dönecek dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Washington'un söylemlerinin kendi içinde çeliştiğini belirtti. Zafer yanılsaması, bunu kanıtlamak için başka ülkeleri de cezalandırmakla tehdit etmek zorunda kalındığında daha da dikkat çekici hale geliyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise ABD'nin İran'a uyguladığı ablukayla işbirliğinin ciddi sonuçları olacağını söyledi. Bunun yasa dışı uygulama olduğunu savunan Bekai, Amerika'nın uluslararası ilişkilerdeki aşırılıkları ve hukuk ihlallerine dikkati çekti. İran bu tür eylemler karşısında asla sessiz kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Körfez'de petrol taşımacılığı sekteye uğrarken perde arkasında bambaşka bir düzen kuruluyor. Bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı'na girdi ve bir anda radarlardan kayboldu. Saatler sonra yeniden ortaya çıktığındaysa artık aynı rotada değildi. Son haftalarda benzer şekilde hareket eden tankerlerin sayısı hızla arttı. Bu yöntem dark shipping, yani karanlık deniz taşımacılığı olarak geçiyor. Hürmüz Boğazı söz konusu olduğunda yönetimin amacı yalnızca ticari hareketleri gizlemek değil. Asıl hedef İran tarafından gerçekleştirilebilecek saldırıların ve tehditlerin etkisini azaltmak. Bölgedeki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları bir saldırıyı duyurdu. Suudi Arabistan açıklarında bir tankere bilinmeyen bir cismin isabet ettiğini açıkladı. Geminin ana güvertesinde yangın çıktığını bildirdi. Gemi şirketinin güvenlik subayı mürettebatın güvende olduğunu ifade etti. Bir Amerikan uydu görüntüleme şirketi ise yeni bir iddiaya yer verdi. Soğuk Atlas'ı İran'ın yeni bir yeraltı tesisinin inşasına başladığını savundu. Görüntüler İran'ın Kereç kenti yakınlarında yapım aşamasında yeni bir yeraltı tesisini gösteriyor. Çalışmalar 21 Mayıs civarında başladı denildi. ABD ise ekonomik savaşta geri adım atmıyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İran tamamen çöküyor dedi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, savaşta son oyuna girdiklerini belirtti. Amaçlarının Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını kopartmak olduğunu söyledi.
2: So right now there is proposed legislation.
0: Öte yandan 28 Şubat'ta başlayan savaşta ABD'nin zararı giderek artıyor. Pentagon'un kayıp raporlama sisteminde son veriler paylaşıldı. Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybederken 750'den fazla askerin yaralandığı ortaya çıktı.

0: İslam alemi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği Mevlid Kandilini idrak ediyor. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi başta olmak üzere birçok camide eller semaya açılıyor. Dualar birlik ve huzur için ediliyor. 24 muhabiri Mehmet Can Çoban bu mübarek gecenin manevi anlamını ilahiyatçı konuğuyla konuştu.
1: İslam dünyası bu gece Mevlid Kandili'nin manevi huzurunu yaşayacak. Eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Peki Müslüman alemi için Mevlid Kandili'nin önemi nedir? Konunun detaylarını Davut Köse ile konuşacağız. Efendim, Müslüman alemi için oldukça önemli bir gündem. Mevlid Kandili'nden bahsediyoruz. Peki anlam ve önemi nedir?
2: Efendim, öncelikli olarak bu dünyaya teşrif eden, sene-i devriyesini idrak etmiş olduğumuz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bu gece biraz önce söylemiş olduğum gibi Allahu Teala'nın ayeti kerimesinde ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin buyurmuş olduğu, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşrif ettiği gecedir. Hicri olarak Rabiul Evvel ayının 12. gecesi bu gece. Dolayısıyla Allahu Teala'nın alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu, bu dini göndermiş olduğu, kitabını göndermiş olduğu ve dinin yaşanmasına en önemli rehber olan Habibim dediği, sevgilim dediği Hazreti Muhammed'in tabii ki bu doğum günü bizler için çok önemli. Bizler de elimizden geldiğince idrak ve kutlamamız gerekiyor. Anmamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Bu gece bu vesileyle çok önemli bir gecedir.
1: Efendim peki Müslüman alemi bu geceyi nasıl geçirmeli? Akşam saatlerinde özellikle camiler dolup taşacak. Birçok camide özel programlar idrak edilecek.
2: Evet, milletimiz olarak biz edebiyatta, şiirde, naatta önde gelen bir şeye sahibiz. Yani altyapıya sahibiz. Bunların en başında da Mevlidimizin müellifi Süleyman Çelebi gelir. Dolayısıyla adet olmak üzere camilerimizde mevlidler okunur. Onunla birlikte salavat-ı şerifler okunur. Peygamber Efendimizin, daha doğrusu Hazreti Amine annemizden, onun doğumunda bulunan Şifa annemizden, Fatıma annemizden harikulade, yani mucizevi olayların anlatılışı, onların ağzıyla Mevlid metninde Süleyman Çelebi bunu ifade etmiştir. Dolayısıyla milletimiz de bu vesileyle camilere akın ederek Peygamber Efendimiz'i anlamaya, onu ihya etmeye, anmaya çalışıyor. Bu yönüyle de geniş bir kültüre sahibiz. Bu vesileyle milletimiz de peygamber sevdasıyla yanıp tutuşuyor. Onun yolundan gitmeyi de hepimize nasip ve müyesser eylesin inşallah.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi bizler Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin hemen karşısındaki meydanlık alandayız ve akşam saatlerinde özellikle bu meydan dolup taşacak ve camilerde özel programlar idrak edilecek diyelim ve bizler sözleri bir noktadan stüdyoya bırakalım.
0: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğumunun yıl dönümü vesilesiyle mevlid programları düzenleniyor. Mehmet Can Çoban'ın da söylediği gibi Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşurken Esenler'de de bir başka mevlid programı düzenlendi.
3: Eller semaya açılıyor, milyonlarca Müslüman onun insanlığa bıraktığı merhamet, adalet ve güzel ahlakı yeniden hatırlıyor.
4: Bir vuslat güneşiyle kamaştı Mekke'nin gözleri.
3: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım programında konuştu. Hafta boyunca yapılacak etkinliklere ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in örnek hayatına dikkati çekti.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu kutlu günü yad etmek, elbette yalnızca ona duyulan özlemi, muhabbeti dile getirmekten ibaret değildir. Asıl olan bu müstesna günü vesile kılarak Resul-i Ekrem Efendimizin hayatını daha yakından tanımaya, onun bize öğrettiği dini değerleri ve insani erdemleri hakkıyla anlamaya ve kendi yaşantımıza aksettirmeye çalışmak olmalıdır.
3: Öte yandan Esenler Belediyesi tarafından da Peygamber Efendimizin doğumunun yıl dönümü vesilesiyle mevlid programı düzenlendi. programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
6: Biz sevgililer sevgilisi Hazreti Peygamber'in ümmetiyiz. Hadis-i Kutsi'de ifade edildiği gibi levleke levleke leme halaktül eflak. Ey Habibim, sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım sözünün muhatabı olan Hazreti Peygamber'in ümmetiyiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan paylaştığı mesajla İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mevlid gecesinin kalpleri iyilikte buluşturmasını, merhameti, hoşgörü ve kardeşliği pekiştirmesini diledi. Mesajında bu müstesna gecenin rahmetinden ve bereketinden nasiplenmek temennisiyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Karayollarında serbest geçiş sistemi dönüşümü devam ediyor. Son olarak Akıncı Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonları yollardan kaldırıldı. Çalışmalara ilişkin detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
7: Karayollarında ücret toplama istasyonları tarih oluyor. Bugüne kadar 35 ücret toplama istasyonu yollardan kaldırıldı. İstasyonların yerlerine serbest geçiş sistemi devreye alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu serbest geçiş sistemi çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 106 ücret toplama istasyonu hizmet veriyordu. Bu istasyonlardan 35'i kaldırıldı. Söz konusu yollarda serbest geçiş sistemiyle daha hızlı ulaşımın önü açıldı. 2026 yılında Akıncı, Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da serbest geçiş sistemi devreye alındı. Güzergahlardaki gişe adaları ve kanopilerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yıl sonuna kadar 8 istasyon daha serbest geçiş sistemine geçecek. Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu ve Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarında dönüşüm tamamlanacak. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki serbest geçiş sistemi istasyon sayısı 43'e yükselecek.
0: İkinci el otomotiv piyasasında durgunluk sürüyor. Birçok galerici ikinci el araç satışlarında indirime giderek araç stokunu yenilemek istiyor. Peki önümüzdeki günlerde fiyat düşüşü gerçekleşebilir mi? Vatandaşlar için alım fırsatı sürer mi? İşte detaylar.
8: Şu anda tam bir alım zamanı diyebiliriz.
9: Otomobil piyasasında dalgalı seyir sürüyor. İkinci el fiyatları bir anda yükseldi. Ardındansa düşüşe geçti. Vatandaşlar için yeniden alım

0: İkinci el araçlarda fiyatlar yaklaşık %50 düşüş gösterdi. Galeriler de hem fiyatları düşürüyor hem de kampanya yapıyor.
1: Her bütçeye ve her ihtiyaca uygun araç bulmaksa mümkün, galerilerde yerini alan araçlar kimisi hatchbackken kimisi sedan olarak geliyor ve bütçeye göre de sınıflandırılması yapılıyor.
2: Eğer şimdi tekrar döviz bir yükseliş eğilimi gösterirse araç fiyatlarına haliyle zam gelmesi söz konusu. Eğer sıfır araçlara zam gelirse ikinci el fiyatlara da otomatikman zam gelecek anlamına geliyor.
3: Milli Eğitim Bakanlığı liselere yeni başlayacak öğrenciler için liseye hoş geldin dijital materyal setine erişime açtı. 10 kitapçıktan oluşan sette öğrencilerin lise hayatını kolaylaştıracak ipuçlarına yer veriliyor.
4: Yeni eğitim öğretim yılına geri sayım sürerken liseye yeni başlayacak öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sürpriz geldi. Bakanlık liseye yeni başlayacak öğrencilere yönelik liseye hoş geldin dijital materyal setini erişime açtı. Uzmanlar tarafından öğrencilerin tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan set 10 kitapçıktan oluşuyor. Dijital ortamdaki set öğrencilere kişisel gelişimden okul ortamına adaptasyona kadar pek çok konuda yol gösteriyor. Sette öğrencilerin 4 yıllık lise eğitiminde görecekleri derslere ilişkin tanıtımlar yer alıyor. Öğrencilerin zaman yönetimi ve sınav süreçlerine yardım olacak rehber bilgiler de bulunuyor. Kitapçıklarda sadece dersler değil, sosyal etkinlikler üzerine de bilgiler veriliyor. Örnek etkinliklerle lise öğrencilerinin becerilerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor. Liseye hoş geldin dijital materyal setiyle öğrencilerin öğrenirken keşfetme, sorgulama, uygulama ve bilgi paylaşımı konularında kendilerini geliştirmesi hedefleniyor. Öğrenci ve veliler içeriklere ogmmateryal.eba.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor.
3: Üniversitelerde ise kayıt heyecanı var. Adaylar 26 Ağustos'a kadar elektronik kayıtlarını yapabilecek. Yüz yüze kayıt işlemi ise 28 Ağustos'ta sona erecek. Yurt başvuruları üniversite kaydı tamamlandıktan sonra başlayacak.
4: Üniversite adaylarının heyecanı devam ediyor. Sırada kayıt işlemleri var. Son tarih 28 Ağustos. 2026 YKS yerleştirmelerinin açıklanmasıyla üniversiteler hareketlendi. Kampüsler yeni öğrencileri bekliyor. Bu yıl 730.854 aday yükseköğretim programlarına yerleşti. Elektronik kayıtlar başladı. Öğrenciler E-Devlet üzerinden 26 Ağustos'a kadar elektronik kayıtlarını tamamlayabilecek. Yüz yüze kayıtlar için ise son gün 28 Ağustos. Kayıt hakkı kazanan adaylar üniversitelerin kendilerinden istediği belgeleri toplayıp 28 Ağustos mesai bitimine kadar kayıtlarını tamamlayabilecek. Süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek. İl dışından okumak için gelen öğrencilerin bir gözü de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Bakanlık yurtları için tercih işlemleri üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla başlayacak.
3: İstanbul'da arızalanan hurda kamyonun arkasına reflektör yerine bırakılan kaldırım taşları ölümlü kazaya sebebiyet verdi. Taşlara çarparak aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü Metin Sayılı hayatını kaybetti. Polis raporunda kamyon sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ettiği tespitinde bulunuldu. 24 ekibi Sayılı ailesiyle görüştü.
5: Bir taş bizi ayırdı. Yani bir taş sebep oldu eşimin ölümüne.
6: Bir tane reflektör yüzünden benim canım yanmış. Ya hiçbir şey koymasa bile belki bu kaza gerçekleşmeyecekti.
7: İddiaya göre reflektör yerine yola kaldırım taşı bıraktı. O ihmal Metin Sayılı'nın hayatına mal oldu.
6: Kamyon arıza yapıyor. Arabada reflektör yok. Hiçbir şey yok. Sağ şeridi taşmış bir şekilde. Emniyet şeridi dar olduğu için taşmış. Taş koymuş. Sağ şeride mi koydu artık bilmiyorum. Babam zaten emniyet şeridinde değildi. Taşa çarpıp kaza gerçekleşiyor. Babam da orada olay yerinde vefat ediyor.
5: Aşırı derecede üzgünüm. İhmal sebebiyle ben eşimden oldum yani.
7: Feci kaza 14 Temmuz 2026'da Basın Ekspres yollarında meydana geldi.
8: İddialara göre arızalanan kamyon emniyet şeridine çekildi. Sürücüsü kamyonun arkasına reflektör

0: direktör koymak yerine iddialara göre yol kenarında bulduğu taşları koydu. Metin Sayılı taşları fark etmedi ve taşa çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete arkadan çarptı.
1: Feci kaza nedeniyle 66 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti.
2: Yani taşa çarpıp babam direksiyonun hakimiyetini kaybediyor. Tıra öyle çarpıyor. Kaza zaten öyle oluyor. Hızı zaten 70. Bu kaza tutanağında da belli. Hızlı da gitmiyor. Babam zaten hızlı da araba kullanmazdı. Sağ şeritte yavaş yavaş gidiyordu. Bir taş yüzünden başımıza geldi.
3: Orada yolda bulduğu taşı kamyonun arkasına koyuyor. Eşim taşı fark edemiyor. Yani asfaltta taş fark edilir mi? Fark edilmez. Ne uyarıcı bir şey var. Bizi ayırdı yani.
1: Polis raporunda taşların reflektif özellik taşımadığı, yeterli görünürlüğe sahip olmadığı ve yolun rengiyle benzer olduğu tespitine yer verildi. Polisin kaza tespit raporunda hurda kamyonunun sürücüsünün zorunlu haller dışında taşıt yolunda duraklama veya park etme kuralını ihlal ettiği belirtildi. Kamyon sürücüsü feci kazada kusurlu sayıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Sayılı ailesinin tek bir isteği var. İhmallerle dolu kaza sonucunda hayattan kopan 66 yaşındaki Metin Sayılı için adalet istiyorlar.
2: Ya karakola gittiğimde öğrendiğim bilgi benim de cezaevinde oldu. Zaten avukata gerekli şeyleri verdik. Çünkü benim canım yandı. Hiçbir şey geri getirmeyecek. Ama bu ihmalkarlığın bir bedeli olması lazım. İnşallah cezasını çeker.
3: Vallahi çeksin cezasını ama alacağı ceza beni yani eşime kavuşturmayacak. Çok üzgünüm. Aşırı derecede üzgünüm.
4: Kısa bir ara devam edeceğiz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Hadi.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit. Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: sahiplerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta Gücü adında.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19, 24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 24 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoruna izin vermemek için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü. Harekatla teröristlerden temizlenen bölgede artık hayat tamamen normale dönerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu anlamlı güne dair önemli mesajlar verdi. Birazdan paylaşacağız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştirildi. Yeni bulgular eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le Kuriş'lerin ilişkisini iyice ortaya çıkardı. Son bilgilere göre İyi Partili Şahin adına tahsisli iki aracının daha soruşturmanın odağındaki yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Bu sıcak gelişmenin detayı da akşam haberlerinde olacak. İş yerinde dedikodu yapan çalışanlar bunu bir kez daha düşünse iyi olacak gibi. Kim ne dedi, ne yaptı diye konuşurken kendinizi tazminat bile almadan kapıda bulabilirsiniz. Yargı bu konuda önemli bir emsal karara imza attı. Detayına bakacağız. Yine de bir facia yaşandı. Çöp depolama alanındaki devasa yığın çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi yaralandı. Bu korkunç olayın detayını da anlatacağız. Asya ise Nara tayfunu etkisi altına aldı. Özellikle Çin ve Vietnam'da toprak kaymaları vardı. Nehirlerdeki su seviyesi kritik seviyenin çok üzerine çıktı. Binlerce kişi tahliye edildi. O anlara dair görüntüler de var. Onları da paylaşacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

Efendim tabii bugün beklenen bir dava vardı. Karar duruşması Aziz İhsan Aktaş davası. Karar açıklandı. Kişiler hakkında hangi suçlardan kaç yıl ceza aldıkları da ortaya çıktı. Duruşma da tamamlandı. Aziz İhsan Aktaş davasında ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçlamasından 8 ay hapis cezası aldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbulat hakkında ise 23 yıl 3 ay hapis cezası açıklandı. Öte yandan 60 sayfalık kararın okunması da tamamlandı. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş davası olarak bilinen davada 5'i tutuklu olmak üzere toplam 200 sanığın yargılanmasına devam edildiği iddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü kurarak bazı belediyelerde başkan ve yöneticiler dahil çeşitli isimleri rüşvete bağladığı öne sürüldü. Hakkındaki suç örgütü liderliği ve rüşvet suçlamaları kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş, tahliye edilmesinin ardından tutuksuz sanık olarak yargılanıyor.

Dava kapsamında sanıklar arasında yer alan belediye başkanı Özer hakkında karar çıktı. Özer, özel belgede sahtecilik suçlamasından beraat ederken ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Belediye başkanı Özer hakkında daha önce ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 2 ayrı 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da rüşvet alma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rıza Akpolat'a rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerini aklama suçlarından toplamda 23 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ayrıca Akpolat'ın rüşvet suçuyla alındığı belirlenen Beykoz'da bir gayrimenkul müsaade edilerek el konuldu. Aktaş'ın haksız kazançla elde edilen lüks marka aracına da el konuldu. Eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise rüşvet almak suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Benzer suçlamayla Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise rüşvet suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasının yanı sıra 3 yıl 1 ay memuriyetten men yasağı aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DEAŞ'a ateş olup yağdığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden tam 10 yıl geçti. Harekatla teröristlerden temizlenen bölgede artık hayat tamamen normale döndü. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla harekatta şehit düşen kahramanlarımızı yad etti.

0: Tam 10 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı. Terörle mücadelede kahraman Mehmetçik teröristlerin üzerine ateş oldu yağdı. DEAŞ Türkiye sınırlarından temizlendi. 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 10 yıl geçti. On yıl önce Mehmetçik Türkiye'nin güney sınırlarını teröristlerden temizlemek ve oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için sınır ötesine geçti. Hedefte Suriye topraklarında teröristlerin yuvalandığı Cerablus, Elbap ve Azez vardı. Sahada Mehmetçik operasyonel kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Terör hedefleri bir bir vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ'ı ateş çemberine aldı. Operasyonun ilk gününde Karkamış'ın karşısında bulunan Suriye topraklarındaki Cerablus DEAŞ'tan tamamen temizlendi. 23 Şubat 2017'de de Elbap DEAŞ'tan kurtarıldı. Fırat Kalkan Harekatı'yla iki ilçe arasında bulunan ve 2055 km² alana yayılmış yerleşimler 217 günde terörden arındırılıp güvenli hale getirildi. 4000'den fazla DEAŞ'lı terörist etkisizleştirildi. Teröristlerden temizlenen bölgelerde hayat normale döndü. Milli Savunma Bakanlığı bölgede sivillere uzanan yardım eli oldu. Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarında yürütülen projelerle harekatın yürütüldüğü alanlar tekrar işleyen şehirlere döndü. Özellikle Esed rejiminin devrilmesiyle Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralandı. Harekatın 10. yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. Bakanlık açıklamasında DEAŞ başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yıl dönümünde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz ifadeleri kullanıldı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, harekatın yıl dönümünde şehitlerimizi yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Devletin zirvesi Fırat Kalkan Harekatı ile Türkiye'nin bölgesinde teröre ve istikrarsızlığa

0: izin vermeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizdi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadesini kullandı. CHP'de gözler 9 Eylül'e çevrilmiş durumda. Parti 9 Eylül'de hem 103. yaşını kutlayacak hem de mutlak mutlan sonrası kurultay takvimini başlatacak. İl ilçe kongreleriyle ilgili tarihler bu hafta yapılacak MYK toplantısında netleştirilecek. Kılıçdaroğlu ayrıca parti meclisini de bu hafta toplayacak. Parti meclisinde daha önce verilen disiplin cezalarının affı değerlendirilecek.
1: CHP'de kurultay için geri sayım hızlandı. Genel merkezde MYK ve parti meclisi toplanacak. Kurultayın yol haritası ve ihraçlar gündemde.
2: Arkadaşlar,
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta MYK ve parti meclisine başkanlık edecek. Önce MYK toplanacak. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla kurultay sürecini değerlendirecek. CHP'de kurultay takvimi 9 Eylül itibarıyla işlemeye başlıyor. 9 Eylül'de aynı zamanda partinin 103. yaşı kutlanacak. MYK'da hem kutlama etkinlikleri hem de il ilçe kongrelerinin tarihleri netleşecek. MYK'da CHP'den ayrılan isimler de gündemde olacak. Partinin yeni dönemde izleyeceği siyasi yol haritası tartışılacak. MYK sonrası gözler parti meclisine çevrilecek. Güncel siyasi gelişmeler ve yeni parti kopuşları sonrası atılacak adımlar değerlendirilecek. Disiplin cezalarının affı da gündemde. Parti tüzüğünün 21. maddesi genel başkanın disiplin cezalarını affetmesinin önünü açıyor. Daha önce alınan disiplin kararlarının af kapsamına alınması tartışılacak. Parti meclisinde ayrıca il disiplin kurullarının durumu da masadaki başlıklar arasında yer alacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Malum bugün süreç kurulu da ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığındaki o toplantı halen sürüyor. Ama daha önce hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan defaatle şunu ifade ettiler. Bu süreç içerisinde provokasyonlar olabilir denildi. Şimdi Alaplı ve Düzce'de merkezinde mevsimlik işçilerin olduğu olaylar sosyal medyada kimlik temelli çatışmalar olarak lanse edilmek istendi. Yaşananlar ivme kazanan terörsüz Türkiye çabasına yönelik bir provokasyon çabasını akla getirdi. Nitekim benzer bir girişim İmralı notları üzerinden yürütülmek istendi. Dem İmralı heyeti bu notları yalanladı ve sabotaj çabası olarak yorumladı. İşte ayrıntılar.
3: On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
4: Terörsüz Türkiye çerçeve yasası yürürlükte. Şimdi top kanunun uygulanmasını izleyecek kurulda. Kurulun hedefi alt komisyon çalışmaları vasıtasıyla örgütün fiili varlığını sona erdirmesine ilişkin süreci oluşturmak. İşte bu kritik dönemeçte provokasyonların hızlanması beklenen bir ihtimaldi. Nitekim ilk sinyaller de gelmeye başladı. Burası Zonguldak'ın Alaplı ilçesi. Silopi'den gelen mevsimlik tarım işçilerinin Bektaşlı köyünde saldırıya uğradığı haberleri buradan geldi. Sosyal medyada bazı hesaplar olayı Kürt-Türk çatışması şeklinde lanse etti. Haberler, yüzyıllardır birlikte yaşayan iki unsurun birlikte yaşama iradesini sorgulatır türdendi. Bu algının körüklenmeye başladığı dakikalarda devreye Adalet Bakanı Akın Gürlek girdi. Olayın münferit bir mesele olduğunu açıkladı.
5: Yaşanan münferit bir hadisenin farklı anlamlara çekilerek toplumsal huzurumuzu zedeleyecek genellemelere konu edilmemesi, kamuoyunun yalnızca yetkili makamlarca paylaşılan doğrulanmış bilgilere itibar etmesi önem taşımaktadır.
4: Zonguldak Valiliği olayın iki aile arasındaki anlaşmazlıktan çıktığını belirtti.
6: 21 ve 22 Ağustos 2026 tarihlerinde Alaplı ilçemiz Bektaşlı köyünde meydana gelen olay, mevsimlik tarım işçisi olarak bölgemize gelen bir aile ile köyde ikamet eden bir aile arasında yaşanan münferit bir anlaşmazlıktan kaynaklanmıştır.
4: Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi ve adli soruşturma başladı. Zaten yansıyan...

0: Yan görüntülerde de jandarmanın olay yerinde olduğu açıkça görülüyordu. Sorumluluğu bulunan kişiler hakkında işlem yapıldı. Bektaşlı köyü muhtarı Atilla Akman da olayın etnik bir çatışmadan kaynaklanmadığını belirtti.
1: Köyümüzde yaşanan bu talihsiz olayın kesinlikle etnik kökenli olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Olayın çıkış sebebi 13-14 yaşındaki çocukların çeşme başındaki çekirdek kabuğu temizlenmesi meselesinden çıkıp bir tartışmaya çıkmıştır. Bu tartışma en kısa sürede bizlerin ve emniyet güçlerinin sayesinde yatıştırılmıştır. Buraya gelen işçilerimiz yaklaşık 12 yıldır aynı yerde gelip aynı evde kalmaktadırlar. Artık bizle iç içe kalmışlardır. Hatta diyebilirim ki köyümüzde 700-800 tane işçi kardeşlerimiz vardır.
2: Fındık kabını, çekirdek kabını doldurmayacak bir olay aslında. Çocukların tartışması da başlayan, büyüklerin dahil olduğu bir olay. Başka bir problem olmadı burada.
0: Aynı saatlerde bu kez Düzce'den yansıyan başka bir görüntü üzerinden de aynı algı çabası dikkati çekti. Bu kez Mardin'den fındık toplamaya gelen işçilere saldırma girişimi olduğu ifade ediliyordu. Bu olay için de Düzce Valiliği bir açıklama yayınladı. Münferit bir nedene sahip olduğu ve tarım işçilerinin aidiyetlerine yönelik bir girişim olmadığı belirtildi.
3: Gümüşhava ilçemizde meydana gelen olayda alkollü olduğu tespit edilen ve 7 adet suç kaydı bulunan M.A.'nın elindeki kesici aletle mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu ikametin önüne gelerek tehditte bulunduğu belirlenmiştir. Güvenlik güçlerimizin hızlı müdahalesi sonucu şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.
0: İvme kazanan terörsüz Türkiye sürecine yönelik saldırıların da aynı doğrultuda ivme kazanmasını beklemek rasyonel olan. Zaten bu saldırılar sadece adli olaylarla da sınırlı kalmadı. Bir başka sabotaj girişimi de İmralı görüşme notları. DEM Parti İmralı heyeti dolaşıma sokulan metinleri süreci doğrudan sabote etmeye dönük tehlikeli bir faaliyet olarak değerlendirdi.
4: Bağlama ve mesnedi belirsiz bırakılarak görüşme notu adıyla paylaşılan metinlerde ekleme, çıkarmalar yapılmakta, bir kez daha şahsiyetlere ilişkin kimi ibarelerin yerleştirildiği görülmektedir. Tutanak adı altında paylaşılan diğer bazı metinlerde de kamuoyunu yanıltmaya ve süreci provoke etmeye yönelik iddialar ortaya atılmaktadır.
0: Bu notlarda Öcalan'ın Özgür Özel'e selam gönderdiği, demokrasi yolunun Silivri'den değil İmralı'dan geçtiğini söylediği iddia ediliyordu. Özel Kılıçdaroğlu ilişkisine dikkat edin. Biri Türk, diğeri Kürt ifadesini kullandığı da belirtiliyordu. Hatta Özgür Özel bile bu notları baz alarak cevap verme gereği duymuştu.
3: Demokrasinin yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sandıktan geçer.
0: İran'ı Kürt güçler vasıtasıyla işgal planı fiyaskoyla sonuçlandı. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çabaları sonuç verdi. Emperyal güçler 100 yılın ardından ilk kez Kürt varlığını provoke ederek amaçlarına ulaşamadı. İsrail'in istikrarsızlık hedeflediği Suriye'de SDG'nin devlete entegre olmasının tohumları da yine bu süreç vasıtasıyla atıldı. Tüm bu gerçekleşmeler sürece yönelik yoğun saldırının süreceğine işaret ediyor. Kuruş suç örgütüyle İyi Partili İdris Naim Şahin arasındaki ilişkide yeni bir halka deşifre oldu. İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha Kuruş suç örgütüyle irtibatlı şahıslar tarafından kullanıldığı anlaşıldı.
5: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştirildi. Yeni bulgular İdris Naim Şahin'le Kuruşların ilişkisini iyice ortaya çıkardı. Son bilgilere göre İyi Partili Şahin adına tahsisli iki aracın daha soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. İYİ Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin ve Alihan Kuruş suç örgütü arasındaki ilişki ilk olarak Hilmi Tuna Kuruş'un yakalanmasıyla deşifre olmuştu. Hilmi Tuna Kuruş'un Muğla'da kullandığı aracın Şahin adına tahsisli olduğu belirlenmişti. Ancak bulgular bununla sınırlı kalmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin adına tahsisli diğer araçları mercek altına aldı. Savcılık araçların kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldığını araştırdı. Trafik kamera kayıtlarını inceleyen savcılık İdris Naim Şahin adına tahsisli 34S7815 plakalı başka bir aracın Ömer Sipahioğlu adlı şahıs tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. Sipahioğlu'nun Beylerbeyi Eğitim, Çevre ve Sağlık Derneği'nde aktif, Kısıklı İlim ve Kültüre Hizmet Derneği'nde üyelik kaydının bulunduğu, kullandığı değerlendirilen telefon hattının irtibatlarının da soruşturma makamlarınca Alihan Kuruş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı değerlendirilen kişilerle temaslarının olduğu tespit edildi. Dosyanın dikkat çeken bir diğer bölümünü

0: ise Belarus vatandaşı 3 kişinin Türkiye'deki hareketleri oluşturdu. Savcılığın tespitine göre 3 Belarus vatandaşı 6 Ağustos 2026 tarihinde Bodrum Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. 3 kişinin de diplomatik pasaport taşıdığı belirlendi. PTS kayıtları ve teknik incelemelerde söz konusu kişilerin 21 Ağustos günü İdris Naim Şahin adına tahsisli 34S7815 plakalı araç içerisine taşındığına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Bu şahısların Türkiye'de kullandığı GSM hatlarının da Ömür Yücel adına aktive edildiği anlaşıldı.
1: Şimdi benimki çaldı.
0: Soruşturmada radara takılan bir başka araç 34RM8677 plakasıyla yine İdris Naim Şahin adına tahsisli. Peki aracı kim kullanıyor? Ömür Yücel ve ailesi. Gelinen aşamada tahsisli araçları kullandığı ve Belarus vatandaşlarının Türkiye içerisindeki hareketlerine rol aldığı değerlendirilen Ömür Yücel gözaltına alındı. 10 Ağustos'ta Almanya'ya çıktığı belirlenen Ömer Sipahioğlu'nun ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
2: Firari Can Dündar'ın mal varlığının yönetimi için kayyum olarak atanan TMSF yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dündar adına kayıtlı 5 taşınmaz tespit etti. Bu taşınmazlardan gelen kira gelirleri tek bir banka hesabında toplandı.
3: Tasarruf mevduatı sigorta fonundan Can Dündar'ın mal varlığına ilişkin açıklama geldi. Can Dündar'ın 5 taşınmazı tespit edildi. Tasarruf mevduatı sigorta fonundan yapılan açıklamada Can Dündar adına kayıtlı İstanbul'un Üsküdar, Muğla'nın Bodrum ilçesi ve Ankara'da 5 ayrı taşınmaz tespit edildiği belirtildi. Kiraya verilmiş taşınmazlardan Dündar'ın hissesine düşen kira gelirlerinin emanet banka hesabına yatırılmasının sağlandığı da ifade edildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çengelköy'de bulunan taşınmaz için Dündar'ın hissesine düşen aylık kira geliri 95 bin lira olarak belirlenirken, söz konusu taşınmazla ilgili gerekli tadilat ve tamirat işlemleri kiracı tarafından yapıldı. Masraflar da kira bedelinden mahsup edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villa için kira bedelinin artırılması amacıyla diğer hissedar olan eşiyle birlikte hukuki süreç başlatıldı. Ankara'daki iki taşınmazınsa miras yoluyla edinildiği, taşınmazlardan birinde Dündar'ın annesinin ikamet ettiği, diğerinin kira gelirinin de annesi tarafından tahsil edildiği tespit edildi. Can Dündar hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2020 yılında verdiği kararla devletin güvenliği veya siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek ve FETÖ-PDY'ye yardım etmek suçlarından mahkumiyet kararı verilmişti.

0: Yunanistan, Orta Doğu'daki gerilimden endişe duyuyor. İran'ın Avrupa'daki Amerikan üslerine saldırı tehdidine karşı harekete geçildi. Atina yönetimi Girit'e bir Patriot hava savunma bataryası taşımaya karar verdi.
1: Yunan ordusu potansiyel tehditlerden endişelendi. Atina yönetimi İran'ın Avrupa'ya saldırı tehditlerinin ardından harekete geçti. Karpatos Adası'ndan Girit'e bir Patriot hava savunma bataryası taşınıyor. Bataryanın personel ve ekipmanıyla birlikte Girit Adası'ndaki Suda askeri üssüne transferine başlandığı kaydedildi. Karar İranlı üst düzey yetkililerin Avrupa'daki ABD üslerine yönelik tehditlerinin ardından alındı. Yunan ordusunun yüksek alarmda olduğu bir dönemde gündeme geldi. Yunan basını transferin kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti. Yunanistan Mart'ta Kerp Adası'na da Patriot uçak savar füze bataryası konuşlandırmıştı. Yunan basınına göre Atina 12 adalardaki savunma kapasitesini güçlendirme planı da yapıyor. Bu kapsamda Rodos'taki Maritsa Havaalanı'na İHA'lar için kalıcı destek ve operasyon altyapısı kurmaya hazırlandığı bildirildi. Buna göre söz konusu havaalanında insansız hava araçlarından oluşan özel filo konuşlandırılacak. İHA'ların bakımı ve sorunsuz işlemesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarına yönelik malzemelerin alım sürecinin de başlatıldığı savunuldu.
0: İsrail bir kez daha Lübnan'la imzaladığı çerçeve anlaşmasını ihlal etti. Lübnan'ın güney bölgelerine hedef aldı. İsrail ordusunun

0: İHA saldırısında iki Lübnanlı hayatını kaybetti. Ülkenin güneyindeki Kefr Ruman bölgesi vuruldu. Bir motosiklet hedef alındı. Deir Zahrani kasabasından 17 yaşındaki Hüseyin Şükrün ve Ahmet Rumani'den haber alınamadı. İki gencin saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. İsrail birlikleri Mansuri beldesini de hedef aldı. Diğer yandan Nebatiye kentindeki Hula beldesinde kepçelerle kazı ve yıkım gerçekleştirildi. İyan beldesinde ise bazı evler patlatılarak yıkıldı. Bölgede ard arda patlama sesleri duyuldu. Yoğun duman yükseldi. Gazze şeridinde ise İsrail'in soykırımları sürüyor. İsrail askerleri bir eve saldırı düzenledi. Ateşkesi ihlal eden işgal ordusu 4 yaşındaki bir çocuğu şehit etti.
1: Evler ve çadırlar vuruldu, siviller hedef alındı. İsrail Gazze şeridinde yeni saldırılarla zulmü sürdürdü. Ateşkesi hiçe sayan İsrail ordusunun savaş uçakları Han Yunus semalarında görüldü. Ezzevadiye beldesinde bir ev hedef alındı. Enkaza dönüşen ev kullanılamaz hale geldi. Hava saldırısında 4 yaşındaki bir çocuk şehit oldu. Deir el-Belah'ta bir çadır hedef alındı. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda şehitlerin sayısı da yükseldi. İsrail, Şeyh Rıdvan mahallesinde bir cami ve bir su arıtma tesisini bombaladı. Dumanın yükseldiği bölgede büyük hasar meydana geldi. İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde bir Hamas komutanını hedef aldığını duyurdu. Ordu tarafından yapılan açıklamada komutanın Ekim 2023 saldırısı sırasında İsrail topraklarına baskın düzenlediği iddia edildi. Hamas da Han Yunus'ta bir komutanın öldürüldüğünü duyurdu. Han Yunus Tugayı'nda komutan olan Ömer Muhammed Ebu Celal'ın şehit olduğu söylenildi. İşgalci İsrail bu kez de çocukların uçurtmalarına göz dikti. Gazze şeridinden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordusunun uçurtma uçurulan bölgelere yoğun saldırılar düzenleyeceği ve halkı zorla yerinden edeceği açıklandı. İsrail'in Sefarat Başhahamı David Yosef ise İsrail'in acımasız işgalini bir kez daha gözler önüne seren bir açıklama yaptı. Yosef kan donduran Gazze önerisinde bulundu.
2: Kutsal olan tüm Gazze'yi yok etsin, biz de oraya geri dönelim. Kendilerine Filistin halkı diyorlar ama onlar halk değil. Hiçbir zaman bir halk olmadılar ve hiçbir hakları yok. Gazze İsrail toprağıdır. Gazze bizimdir. Nablus bizimdir. Cenin bizimdir. Hepsi bizimdir.
1: İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara devam etmesi ve Batı Şeria'daki işgalci yerleşimci zulmünün ardından Avrupa sessiz kalmadı. Fransa ve İngiltere'den 100'den fazla eski diplomat ülkelerinin liderlerine ortak bir mektup yazdı. Mektupta İsrail, Filistin'de etnik temizlik yapmakla suçlandı. Diplomatlar, "Filistin gözlerimizin önünde siliniyor, harekete geçmelisiniz" dedi.
0: Kim meselelerde? Çok küçük detaylar bile büyük önem taşır, hatta önemli mesajlar da ifade edebilir. İsrail, Ebu Zuhur saldırısında Amerikan menşeli F-35'leri kullandı mı? Kullanmadıysa sebep ne olabilir? İşte ayrıntılar.
3: İsrail, Suriye'deki Ebu Zuhur üssünü hangi uçaklarla vurdu? Genelde bu tip operasyonlar için düşük radar görünürlüğüne sahip F-35'leri kullanıyorlar. Ancak Türkiye sınırına yakın bu operasyon için F-15'leri tercih etmiş olabilirler. Zira iddia bu yönde. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in amacını Türkiye'yi askeri bir karşılık vermeye kışkırtmak ve tuzağa çekmek olduğunu açıkladı. Eğer amaç gerçekten buysa, İsrail özellikle fark edilmek istemiş olmalı. Amaç özellikle fark edilmekse, F-35'leri riske etmek istememiş olabilirler. Zira bu Türkiye'nin elinde F-35'leri algılayabilecek gelişmiş sistemler olduğunun teyidi anlamına gelecekti. Yani F-35'lerin fiyakası bozulacaktı. 5. nesil uçaklar yüksek frekanslı radarlarda ekran keseti bir kuş ya da bir tenis topu büyüklüğünde görülen uçaklar. Dünya üzerinde F-35'leri yakalayabilen radar...

0: radarları üretebilen sadece 7 ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İsrail, Almanya, Fransa ve Türkiye. Aselsan'ın ürettiği Eralp ve Alp serisi radarlar F-35'leri yüzlerce kilometre öteden tespit edebiliyor. Ama tespit etmek demek F-35'i vurabilecek kapasiteye sahip olmak anlamına gelmiyor. Zira F-35 füze takip sistemlerini de hackleyebiliyor. Ancak Aselsan'ın ürettiği radarların bu teknolojiye karşı da bir panzehiri var. Radarlarımız F-35'i tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka modelleri kullanarak uçağın gelecekte tam olarak hangi koordinatta olacağını hesabını da yapıyor. İşte bu veriler yerli ve milli siper bir füzelerinin seyrini belirliyor. İsrail eğer iddia edildiği gibi operasyonda F-35'leri kullanmadıysa işte bu gerçekle yüzleşmek istememiş olabilir. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri eğer İsrail F-35'leri Türkiye tarafından fark edilmiş olsaydı bunu kamuoyuna duyurmak istemezdi. Zira F-35'ler Amerikan teknolojisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın Türkiye'nin İsrail uçaklarını takip ettiğini açıklaması F-35'lerin kullanılmadığı ihtimalini kuvvetlendiriyor.
1: Bu almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri de dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle.
0: Ve bir başka soru. İsrail Türkiye'yi neden kışkırtmak istedi? Konu F-35 teknolojisinin Türkiye'ye verilmesi olabilir mi? İsrail Türkiye'nin saldırıya cevap vermesini bekliyordu belki de. Tüm hesap bunun üzerine kurgulanmıştı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunun Türkiye'ye de bu teknolojinin verilmesi konusundaki çekincelerini besleyecekti. Ancak Türkiye ihtiyatlı davrandı.
2: Türkiye'nin Suriye'nin güneyine doğru ilerleyen bir askeri varlık oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Bunu açıkça ifade ettik. Türkiye'nin Halep yakınlarındaki bir hava üssünde konuşlanma niyetinde olduğunu gördük ve kendilerine mesajımızı ilettik. Ancak görünüşe göre mesajı anlamadılar. Biz de daha iyi anlamalarını sağladık.
0: Netanyahu, Ebu Zuhur üssü saldırısını pazarlamaya çalışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'teki tatiline devam etti. Hatta bunu daha görünür kılmak için halkın arasına karıştı, spor kıyafetleriyle rahat bir görüntü çizdi. İsrail'in bu kışkırtıcı hamlesi özgüvenle değersizleştirildi. Türkiye aynı ile karşılık vermek yerine kırmızı bülten gibi diplomatik bir güzergahı tercih etti. Ağırbaşlı devlet algısı perçinlenirken İsrail'in imajı biraz daha kan kaybetti.
3: Gerilimin yeniden arttığı Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon giderek yükseliyor. Saldırıların şiddetini artıran Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret platformlarını hedef almaya devam ediyor. Son olarak Ozon'a peş peşe saldırılar düzenlendi. Birçok bölgeyi hedef alan saldırılarda ise 3 genç öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
4: Gerilim yalnızca Orta Doğu'da değil, Rusya-Ukrayna savaşında da sürüyor. Avrupa ülkeleri Rusya'yı durdurmak için adımlar atarken saldırılarsa dinmedi. Rusya'da e-ticaret platformu Ozon'a peş peşe saldırı düzenlendi. Ozon'a ait 3 farklı bölgedeki depoya İHA saldırıları düzenlendi. Dağıstan'daki tesiste yangın çıktığı bildirildi. Tesisteki çalışanların tahliye edildiği bilgisine yer verildi. Ozon ise tesislerin ve ürünlerin zarar görmediğini açıklasa da söz konusu depolar geçici olarak kapatıldı. Rusya'nın Odessa'daki depo tesisleri de hedef alındı. Bölgede yangın ve yıkım meydana geldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi ise yaralandı. Ölenler de kaydedildi. Rusya ise Ukrayna'nın Kramatorsk kentine saldırı düzenledi. Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın bölgelerde yaşayan siviller ise tahliye edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaştaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın yılbaşından bu yana yaklaşık 155 bin ölü olmak üzere 267 bin personel kaybettiğini iddia etti. Rusya'nın kritik bölgeleri ele geçirme hedefini tamamlamak amacıyla 300 bin askeri daha silah altına almasının muhtemel olduğunu söyledi. Öte yandan Ukrayna'da seçim krizi de sürüyor. Savaş sebebiyle seçimsiz bir şekilde görevde kalan Zelenski, seçim çağrılarına kapıyı kapattı. Zelenski, olası seçimleri Ukrayna'yı bölüştü.

0: Lücek bir tsunami'ye benzetti. Savaş koşullarında böyle bir adımın ülkeyi yok edeceğini savundu. Avrupa'dansa Rusya'yı durdurmak için yeni bir hamle geldi. Politico gazetesi haberi Almanya Savunma Bakanlığı'ndan ele geçirdiği belgelere dayandırdı. Buna göre Berlin hükümeti Rusya'yı caydırmak amacıyla yaklaşık 12 milyar euro bütçeli yeni bir uzun menzilli füze programı başlatıyor. Almanya için bir dönüm noktası olarak görülen plan, ucuz seyir füzelerinden Tomahawk'lara ve gelecekteki hipersonik silahlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Rusya'nın 2030'a kadar Avrupa'yı hedef alabileceğini öngören Almanya, kapsamlı silahlanma planıyla NATO'nun caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.
1: Şimdi sınırlarımız ötesinden gelişmeler aktarmaya devam edeceğiz ama bu noktada sıcak bir başlık var. Malum akşam haberlerinin ilk bölümünde de sizlerle paylaşmıştık. Süreç kurulu diyoruz kısaca aslında ama aynı zamanda koordinasyondan ve takipten de sorumlu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda takip ve değerlendirme kurulu toplantısı yapılıyordu. 3,5 saat sürdü toplantı, sona erdi. Toplantıya ilişkin önümüzdeki dakikalarda açıklama yapılmasını bekliyoruz. Yazılı olarak tabii bugün kurulun ilk toplantısıydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, aynı zamanda MİT Başkanı'nın da yer aldığı kurulun bundan sonraki sürece önemli bir sorumluluk, önemli bir görev üstlendiğini söyleyelim. Çünkü kurulun oluşturulması muhtemel diğer alt komisyonlarla, kurullarla birlikte son durumu takip edip, koordine edip, aynı zamanda işte o silahların bir şekilde toplanması ve o terör örgütünün fesih sürecinin tamamlanmasına dair hazırlamış olduğu raporu Milli Güvenlik Kurulu'na sunduktan sonra ardından Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ki Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak o MGK toplantısında çıkacak olan kararın ardından da 6 aylık o resmi süreç başlamış olacak. Evet, toplantı, ilk toplantı sona erdi. Yazılı açıklama geldiğinde ivedilikle sizlerle buluşturacağız. Gine'de çöp depolama alanındaki devasa yığın, şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Başkent Konakri'de bir çöp depolama alanında toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından devasa çöp yığını çöktü. Çevredeki evler ve barakalar tonlarca atığın altında kaldı. Çöken atıkların altında kalanları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Bölge sakinleri ve görüllüler de çöplükte elleriyle cansız bedenleri aradı. Toprak kaymasında 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Felaketin ardından dikkati çeken bir ayrıntı daha çıktı ortaya. Gine hükümeti çöp depolama alanının tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kapatılacağını 4 gün önce açıklamıştı. Bölgedeki çöpün başkent dışına taşınması planlanıyordu. Çin ve Vietnam'ı ise Narra tayfunu vurdu. Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. 54 bin kişi barınaklara tahliye edildi. Tayfun Çin'in güneyindeki Guangxi Shuang özerk bölgesinde etkili oldu. Tayfun sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Ülkede 15 nehrin su seviyesi uyarı seviyelerinin üzerine çıktı. Yollar ve alçak katlı yapılar su altında kaldı. Bölgede 54 bin kişi barınaklara tahliye edildi. Hayat adeta durma noktasına geldi. Yaklaşık 55 bin ailenin elektrik bağlantısı kesildi. Ayrıca 10 bin hektardan fazla tarım arazisi de zarar gördü. Vietnam'da ise bir kişi hayatını kaybetti. 4300'den fazla hane boşaltıldı. Tayfun burada da sel ve toprak kaymasına neden oldu. Bazı bölgeler su altında kaldı. Turizm, balıkçılık ve ulaşım faaliyetleri olumsuz etkilendi.

0: Şimdi konuyu bir parça değiştirelim. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin düzenlediği dondurma festivali. Dede Korkut İlkokulu bahçesinde çocuklar ve aileleriyle buluşuyor. Çocuklar için yaz eğlencesi mahallelerine taşınıyor. Dondurmalar dağıtılıyor. Oyunlar ve atölyelerle renkli anlar yaşanıyor. 24 ekibi festival alanında, detayları 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı aktaracak.
1: Yazın en tatlı eğlencesine Gazi Osman Paşa ev sahipliği yapıyor. Çocuklar dondurma festivalinde hem eğleniyor, hem öğreniyor, hem de damaklarına bir şölen yaşatıyor. Şimdi etkinliğe ev sahipliği yapan Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz bizimle. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Evet, sizler de hoş geldiniz. Dondurma festivalimizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında başlamıştık. Bu yıl da Gazi Osman Paşa'nın 16 mahallesinin tamamında festivallerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok kaliteli, çok lezzetli bir Kahramanmaraş dondurmamız var. Tüm çocuklarımız ücretsiz şekilde dağıttığımız. Bunun yanı sıra şişme oyun gruplarımız var, kaydıraklarımız var. Yüz boyama becerilerini geliştirecek, el becerilerini geliştirecek çeşitli oyunlar var. Bunların yanı sıra Gaussman Paşa Kültür Sanat Akademisi'nde yetişen genç arkadaşlarımızdan kurulu müzik gruplarımızın konserleri oluyor. Kukla gösterilerimiz oluyor. Yine geleneksel Türk tiyatromuz oluyor. Tabii buyurun, dondurmaya doğru gidelim. Gerçekten çocukların yazın son günlerine geldiğimizde keyifle vakit geçirdiği, kendilerine güzel anılar biriktirdiği güzel bir organizasyon yapıyoruz.
1: Siz de sanırım dondurma ikram edeceksiniz.
2: İki senedir artık öğrendim. Gerçekten öncelikle zor bir meslek olduğunu söyleyebilirim. Ama artık tecrübe kazandık. Çocuklar mutlu olurken, lezzetle buluşurken biz de onlara ikram ederek keyif alıyoruz bu işten. Eğer siz yemediyseniz size de mutlaka ikram edelim.
1: Şimdi yazın bitmesine aslında günler kaldı bu noktada. Çocuklar yaz tatilini burada hem eğlenerek sonlandırıyor hem de belki de okul bahçesinde olması okula yeniden alışma sürecini mi hızlandırır?
2: Evet, biz istiyoruz ki okullar hemen açılmadan önce yazın son günlerinde çocuklar son enerjilerini güzel anılarla birlikte bu şekilde atsınlar. Geçtiğimiz yıl yaptığımız organizasyondan sonra da çok fazla talep geldiği için bu yıl devamını getiriyoruz. Gazi Osman Paşa'da son 1,5 senedir biz farklı konseptlerde 4-5 tane bu şekilde festivaller düzenledik. Biz istiyoruz ki Gazi Osman Paşa kültürle, sanatla ve çocukların mutlu bir şekilde büyüdüğü bir ilçe olarak anılsın. Bu noktada festivallerimiz, programlarımızı organize etmeye, düzenlemeye devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, bir yandan Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz dondurma ikramında bulunurken bir yandan da aslında etkinliği buradan devam ettiğini söyleyebiliriz. Çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor, hem de doyasıya damaklarına bir şölen yaşatıyor. Etkinlik haftada 3 gün boyunca olacak şekilde 12 Eylül'e kadar devam edecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Türkiye'nin milli enerji politikası kapsamında Güneydoğu'da yapılan çalışmalarda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Diyarbakır'da 4000 metre derinlikten çıkarılan Türkiye'nin ilk kaya petrolünden ilk müjde geldi. Peki kaya petrolü ve doğalgazı noktasında potansiyeli olan bölgeler neresi? Bu petrol ve doğalgaz hangi yöntemle çıkarılıyor?
3: Böylesine bir enerji krizi en son 1970'li yıllarda yaşanmıştı. Öyle ki günümüzde Avrupa'da evlerin vanaları, arabaların ise kontakları kapatıldı. Ancak Türkiye bu enerji kıtlığından pek de etkilenmedi. Nedeni ise milli enerji hamlelerimiz.
4: Biz 2050'de sıfır enerji ithal eden, yani enerji ithalatını tamamen sıfırlayan bir ülke olabilmemiz için sadece kendi topraklarımız ve denizimizde değil, dünyanın birçok noktasında Türkiye ile beraber büyümek isteyen, Türkiye'nin bu teknolojik altyapısını kullanmak isteyen ortaklarımızla beraber çalışıyoruz. Somali'de petrol bulduğumuz zaman, doğalgaz bulduğumuz zaman oradan da mutlaka Türkiye'ye pay alacak. Pakistan'dan da, Bulgaristan'da. Onun için artık bu bir hayal olmaktan çıktı. Rakamlar da bize Türkiye'nin 2050 enerjideki tam bağımsızlık hedefinin ulaşılabilir bir hedef olduğunu gösteriyor.
3: Türkiye'nin milli enerji politikası kapsamında Güneydoğu Anadolu bölgesinde yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'ın Silvan ve Bismil ilçeleri arasındaki sahada yaklaşık 4000 metre derinlikten çıkarılan kaya petrolü ilk kez görüntülendi. Kuyulardan çıkarılan petrolün yüksek kalitede olduğu belirtildi. Üstelik Anadolu Hilali potansiyel enerji üssü konumunda.
4: 2016 yılında Sayın Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki milli enerji ve maden politikasının bir anlamda çıktılar olarak görmemiz lazım. Sonrasında enerji bakanlarımızın bu konudaki çalışmaları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle şu anda bambaşka bir noktaya geldi. Milli enerji ve maden politikasıyla birlikte incelediği, uydu görüntüleriyle incelediği çalışmalarla Van'dan başlayıp Adana'ya kadar giden aslında bir Anadolu Hilali var. Yani Mardin'de de, Van'da da, Diyarbakır'da da, Adana'da da var. Hatta daha ileride gaz içinde Tekirdağ bölgesinde bölgesinde konuşacağız. Böyle büyük bir alanda bu yeni teknolojik yöntemle ciddi bir potansiyele ulaşabileceğini düşünüyoruz.
3: Dünya bir enerji çıkmazında, Türkiye ise bu çıkmazda oyun kurucu rolünü üstlenmiş durumda. Öyle ki uluslararası arenada ve kendi topraklarında enerji arayışında

0: Diyarbakır'da yerin 4000 metre altında kaya petrolüne ulaşıldı. Peki bu kaya petrolü ve doğalgazına hangi yöntemle ulaşılıyor?
1: Konuştuğumuz bu yöntem ise aslında Amerika'yı son 15 yılda dünya enerji piyasasında küresel lider haline gelen yöntem.

0: Bir know-how işbirliğiyle aslında yürütüyor.
1: Diyarbakır'da geleneksel olmayan yöntemlerle petrol aranan bölge Gabar'ın potansiyelini 2'ye hatta 3'e katlayabilir.
0: Bahsettiğiniz nokta Gabar'ın 2-3 katı potansiyel olabilecek bir nokta. Aslında şu an 600 km² bir noktada deneniyor bu. Eğer potansiyel başarıyla gerçeğe dönüşürse 7200 km² bir alana yayılacak sadece sizin biraz önce bahsettiğiniz Diyarbakır'da.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir dönem terörle anılan bölgeler petrol kaynaklarıyla öne çıkmaya başladı. Peki Kaya petrolü ve gazı meyvelerini ne zaman verecek?
0: Ben buradaki potansiyelin ilk başta gerçeğe dönüştürülmesiyle ilgili 2 ila 3 yıllık bir sürecin beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka bulunacak kuyular açılacak ve daha sonra bir genele yayılacak. O sebeple bu teknolojik olarak unkonvansiyonel yöntemle üretimin 5 yıllık, 10 yıllık ve 15 yıllık projeksiyonlara bölünmesi lazım.
2: İş yerinde dedikodu yapanlar dikkat, kim ne dedi, ne yaptı diye konuşurken kendinizi tazminat bile almadan kapının önünde bulabilirsiniz. Bir işçi dedikodu yaptığı ve iş yerindeki huzuru bozduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı. Tazminat talebiyle açtığı davada ise işveren haklı bulundu.
3: Aa, o zaman kötü işte, hiç dedikodu yapmayalım.
4: Siz yapıyor musunuz iş yerinde?
3: Tabii zaman zaman yapıyoruz. Artık yapmayalım.
5: Ama yaptı dedikoduya bağlı bu da. Yani eğer böyle kötü patron hakkında falan kötü bir dedikodu yapıyorsa kovulmalıdır. Ama normal kendi aralarında makara yapıyorsa haksızlık bence.
4: İş yerinde dedikodu yaptı, kendini kapıda buldu. Açtığı tazminat davasında da işverenin savunması haklı bulundu. İş yerindeki huzurun bozulması çalışan açısından ağır sonuçlar doğurabiliyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin önüne gelen dosyada işçinin mesai arkadaşları hakkında dedikodu yaptığı ve onları birbirine düşürdüğü iddiası değerlendirildi. İş yerinde yapılan dedikodu mahkeme salonuna taşındı. Yargıtay iş yerinin huzurunu bozan davranışları işten çıkarma gerekçesi saydı.
6: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde işçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları düzenlenmiştir. Bu işverene bildirimsiz ve tazminatsız feshi hakkını verir.
4: İşveren çalışanın uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmediğini belirterek iş sözleşmesini feshetti. İşçi ise kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle dava açtı. Yargıtay somut olayda işverenin fesih gerekçesini yerinde buldu ve tazminatsız feshi hukuka uygun kabul etti. Peki iş yerinde yapılan her dedikodu tazminatsız işten çıkarılma sebebi mi? Yargıtay'ın kararındaki kritik nokta davranışın iş yerindeki huzuru bozması, iftira içermesi ve uyarılara rağmen devam etmesi oldu.
6: Ve işçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları söz konusu olduğunda işverenin tazminatsız ve bildirimsiz feshi hakkını kullanabileceğini ve kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alamayacağını da belirtebiliriz.
4: Kararla birlikte iş yerindeki çalışma düzenini ve güven ilişkisini bozan davranışların iş sözleşmesinin sona erdirilmesine kadar uzanabileceği ortaya çıktı.
6: İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları yasa koyucu tarafından örnekleme yoluyla anlatılmıştır. Çünkü doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışların önceden belirlenebilmesi güçtür. Çevrenin geleneklerine göre, iş yerinin gerekliliklerine göre, somut olayın özelliğine göre bir sonuca ulaşılması gerekir.
4: Hem işverenler hem çalışanlar kararı yerinde buluyor. Çünkü onlar için de öncelik huzurlu bir ortamda mesai harcamak.
7: İş ve iş işleyişini ve düzenini bozuyorsa, eve sekteye uğratıyorsa olması normaldir yani. Bu profesyonel bir duruş ve tutum değil yani.
8: Dedikodu yapıp kovulduğu için, hele ki dedikodular iş yerinin huzurunu bozduğu için normal kovulması, bunun üzerine de tazminat alamaması ve mahkemede haksız çıkmasında doğru buluyorum.
9: Hiç kimse yapmıyorum demesin. Herkes de konuşuyor. Her yerde konuşuyor. Komşular konuşuyor. Arkadaşlar konuşuyor. Bu bence gerekçe değil. Ya huzuru bozacak tabii derecede olmamalı. Birbirine katabilecek durumda olmamalı. O doğru.
10: Bence çok haklı bir sebep. Bence kovulmalı. Yani sonuç itibariyle iş yerinde bir kaos ve huzursuzluk ortamı yaratılıyor yani. Bence çok haklı bir sebep. Hatta üstüne tazminat almak gerekiyor.
2: Evet, bu yorumlu haberin ardından, yani yorum derken tabii vatandaşımızın da kendine göre bir yorumu var. Onlara sorulduğunda da onlar da kendi tecrübelerinden yola çıkarak bir şeyler söylüyorlar. Evet tabii dedikodu iyi bir şey değil. Hele ki iş yerinde iş huzurunu bozuyorsa

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye Yüzyılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: seyahat limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
4: Otobit'te. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki güncel sıcak maddeleri değerlendirmeye, başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Araştırmacı, tarihçi, yazar İlkin Başar Özal hocamız da bu akşam gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki yine İran Savaşı diyeceğiz ve tabii ki Tom Baran sözleri oldukça ses getirdi. Birazdan size onu da arz edeceğim. Arkasından tabii ki Donald Trump'ın atmış olduğu tweet, İran'ı yerle bir edeceğiz, yok edeceğiz minvalinde. Ve tabii ki yine Gazze'de süren katliam ve bu sefer İsrail'in çocukların uçurttuğu uçurtmaları hedef alması gibi artık gerçekten İsrail'in ne kadar kaybetmiş bir pozisyonda olduğunu gösteren aslında önemli bir haber. Bu haberi de yorumlamaya tabii ki devam edeceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz önemli bilgiler var. Özellikle Tom Baran, Golan Tepeleri ile ilgili sözleri oldukça ses getirdi. Şimdi kıymetli yönetmenimden onu rica edeyim ve üzerine konuşmaya başlayalım. Tom Barak'tan Golan çıkışı. Biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz, Golan Tepeleri 1967 6 gün savaşları sonrasında İsrail'in işgali altına alınmış son derece stratejik bir coğrafya. Aynı zamanda da çok stratejik bir su bölgesi. Dolayısıyla İsrail'in Golan Tepelerini, hatta Trump'ın hediye etmesini de hepimiz hatırlıyoruz. Bunun üzerinden işte Şeyh Dağı ve işgal bölgesinde arttırmaya çalıştığını da hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Şimdi Tom Barak ne dedi? İsrail işgal ediyor dedi Golan Tepeleri için ve gerçekten bir soğuk duş etkisi yaptı. Çünkü Tom Barak biliyorsunuz efendim Trump'ın hem yakın arkadaşı hem Suriye özel temsilcisi, hem Ankara Büyükelçisi Türkiye'nin ve bu manada Golan Tepeleri ilgili bu söz yani resmen bir makas değişim veya tam asimetrik bir durum ortaya çıkardı. Hemen detaylandırıyoruz. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, Golan'ın Suriye toprağı olduğunu ve İsrail tarafından uluslararası hukuka aykırı biçimde işgal edildiğini söyledi. Tabii bu sözlerin ardından tepkiler arka arkaya geldi. Tabii tepkiler Tom Baran üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Acaba görevden alınacak mı, alınmayacak mı gibi söylentiler de hemen uluslararası medyada yerini aldı. Ve ABD'nin Golan politikası değişiyor mu sorusunda sormaya başladık. Mümkün mü, namümkün mü bilemiyoruz ama bu sözler Trump'ın 2019'da İsrail'in Golan'daki egemenliğini tanıyan kararının Washington'da yeniden tartışıldığı yorumlarına sebebiyet verdi. Çünkü Donald Trump biliyorsunuz ki Golan Tepelerini ben İsrail'e hediye ettim dedi. Tabii bu halk tabiriyle babasının malı değil ki veresi. Ama bu tabii ki Amerika'nın özellikle İsrail'in bölgedeki işgal politikasını kabul etmek zorunda olduğu mu? Ve haritalarla da bunu biliyorsunuz bir şekilde ortaya koymaya başladılar ama bunun sebebi neydi? Neden böyle bir çıkış oldu? Hala tabii bu noktada net bir yanıt yok. Barak Trump'ı zora soktu. İşgal vurgusu Trump yönetiminin resmi politikasıyla çelişerek Washington'daki görüş ayrılığını da görünür kıldı. Ve bu görüş ayrılığı acaba Tel Aviv'den Washington'a yüklenen bir baskı mıydı? Ona baktığımız zaman Tel Aviv'den tabii ki direkt bu sert baskıyı net bir şekilde görmüş oluyoruz. Ve İsrail Baran sözlerini gerçek dışı ve kabul edilmez buldu ve Golan'dan çekilmeyeceğini ifade etti. Belki de bu son dönemde Türkiye'nin politikasının işte Mekke ittifakı gibi artık yavaş yavaş her şeyin görünür olması bu noktada Tom Barak'a bunu söylemsel olarak ifade etme durumundan bıraktı. Bu da önemli. Tabii ki daha sonra Barak bir geri adım atma durumunda kaldı. Tepkiler üzerine sözlerinin tarihsel durumu anlattığını belirten Barak, ABD'nin Golan politikasının değişmediğini söyledi. Zaten bölgenin insanı biliyorsunuz Tom Barak, Lübnanlı. Ve tabii ki bu coğrafyanın nasıl işgal edildiğini tarih sayfalarında az çok okumuş bir insan olduğunu söylemek lazım. Ama bunu bulunduğu pozisyondan söylemesi, hani emekli olsa belki daha kolay söylerdi ama aktif bir siyasetçiyken söylemesi bence oldukça önemli. Peki Golan tartışması İsrail-Suriye hattını nasıl etkileyecek? Bir kırılma yaratır mı? Yeni bir dönemi başlatır mı? Polemik İsrail'in Suriye'deki askeri varlığı ile Şam'ın toprak bütünlüğü talebini yeniden diplomatik gündeme taşıdı. Zaten yeni Suriye yönetimiyle beraber hepimizin bildiği gibi Şara yönetimiyle beraber ve Türkiye'nin Suriye'de bir derinlik oluşturması ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak üzere ciddi bir mesai harcıyor olması hala devam eden ve daha önce de biliyorsunuz konuştuğumuz üzere İsrail'in üst bölgesini vurması Suriye'deki ve oradaki Türk varlığına karşı da kendisini rahatsız hissetmesi, Türkiye'ye meydan okumaları bunların hepsini aslında beraber değerlendirmek gerekiyor.
Ve tabii ki bu noktada Türkiye'nin de stratejik ve jeopolitik mücadelesi ve politikasının da ne kadar etkili olduğunu aslında bu sözlerle, bu görüşlerle bir kez daha görmüş olduk. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam İlkin Başar Özal hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber, araştırmacı, tarihçi, yazar İlkin Başar Özol hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hocam tabii çok kıymetli yayınlarımız oldu ve bugün de onlardan farkı olmayacak, daha da iyisi olacaktır diye tahmin ediyorum.
1: İnşallah.
0: Şimdi hocam bakıyoruz tabii hep sizlere konuştuk, 24 özelde de konuştuk. Yani öyle bir silsile var ki arka arkaya zincirleme. Şimdi Tombaran bu sözleriyle ben başlamak istiyorum. Yani Golan'dan bir mesaj mı veriliyor? Golan Tepeleri 67'den beri işgal altında ve İsrail tamamen tartışmaya kapalı diyor bu konuyu. Ama sonra şey işgaldir. Tombaran zamanlaması ve bu sözleri söyleyerek neyi ima ettiğini düşünmemiz lazım hocam. Yani bölgenin sonuçta temsilcisi, Donald Trump'ın son derece önem verdiği bir isim. Neresini okumak lazım hocam Tombaran bu görüşünü?
1: Şimdi baktığınız zaman Tombaran söyleminden hareket ederek aslında var olanı, belki de aklı selim insanların kafasında olan ve gerçek anlamda olması gerekeni dile getiren bir hali var. Hani bir boşluğa gelip mi o cümleyi söyledi? O bir taraf. Bir diğer taraftan bakarsak şu anda Suriye ile alakalı biliyorsunuz İsrail'in sürekli olarak bazı hareketleri var. Hani biz bizim kurulmasına yardım etmekte olduğumuz bir ordu var İsrail'de. Suriye'de şu anda bir istikrar çerçevesi oturtmaya çalışıyor. Bir üssü gelip vurdu. Sonra da dönüp dedi ki Türkiye'nin buradaki varlığı beni rahatsız ediyor. Türk askeri olmamalı şöyle böyle. Şimdi aslına bakarsanız olay şu. 1967 yılında zaten Golan Tepelerini ele geçirdiğinde ki sadece Golan Tepesi de Sina Yarımadası'nı da tamamen ele geçirip Süveyş Kanalı'nın bir tarafına da sahipti. Ve 1973 yılında Yom Kippur Savaşı sırasında Sina Çölü'nü neredeyse bırakıp Golan Tepelerine bütün askerlerini yığdı. Ve orada Suriye'yi durdurmasalar tepeler tamamen kaybedilecek. Çünkü Golan'ın şöyle bir durumu var. Golan'a kim sahipse diğerinin geldiğini fark ediyor, öyle söyleyeyim size. Yani böyle bir tepelik olarak düşünün. Tepeye çıktığınız anda eğer İsrail'in elindeyse Suriye'nin bütün hareketlerini takip edebiliyor. Eğer Suriye'nin elindeyse İsrail'i takip edebiliyor. Kimin elinde değilse diğerinin ne yaptığını da tespit edebilmesi çok kolay değil.
0: Üst tepesi yani.
1: Dolayısıyla su kaynağı olarak da gördüğünüzde son derece stratejik ve önemli bir nokta o. Ve 1967 yılında orayı işgal ettiğinde aslında Birleşmiş Milletler Anayasası, o ikinci maddesinin dördüncü fıkrası, sonra 242 numaralı karar, sonra 497 numaralı karar, bütün hepsinin aslında aykırı bir harekette bulundu. Ve şunu da hatırlatmak isterim izleyenlerimize, 1990'da İran kuvveti ilhak etmesinden sonra 1991'de Birleşmiş Milletler koalisyon gücünün oraya gitmesinin sebebi bu kararlardı. Yani herhangi bir savaş sonucunda bir ülkenin toprak bütünlüğüne karşı bir harekette bulunamazsın, sınırı değiştiremezsin, ilhakı gerçekleştiremezsin diye. Hani olay İran kuvveti işgali gibi ya da ilhakı gibi bir durum olduğunda herkes birdenbire ayağa kalkıyor ama İsrail'in yaptıkları karşısında bazıları sağır bazıları körü oynuyorlar. Ve İsrail sadece Golan'la da sınırlı değil. Bunun da altını çizmekte fayda var. Golan'ın arkasına sakmaya başladı.
0: Tabii tabii hocam, Şeyh Dağı'nı işgal etti. Tabii. Onu köyleri ele geçirdik.
1: Ve hatırlarsınız burada da konuşmuştuk. Yapılan anlaşmalara, Suriye ile yaptığın anlaşmalara, uluslararası anlaşmalara aykırı hareket ediyorsun dendiği zaman ben Suriye ile anlaşmayı imzalarken başka bir rejim vardı. Şimdi orada başka bir rejim var. Bunlarla imzalamadım ben anlaşmayı dedi. Arkaya doğru sakmaya başladı.
0: 75 anlaşması mıydı hocam?
1: Evet, 74 sonra 78'de bir tane daha yapmışlardı. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi burada Tombaran söylemiş olduğu sanki ağzından kaçmış gibi görünmesine rağmen arkasından gelen tepkiler ve kendi söylediklerini geriye doğru çekmesi önemli. Dediğiniz gibi zamanlama çok manidar. Bunun arkasından neler çıkacak bakmak lazım. Yalnız birçok yerde Trump yönetiminin resmi politikasına aykırı hareket diye bir şey okudum ben. Aslında Trump yönetiminin değil, bu Amerika'nın resmi politikasına karşılık. Bunu Trump'la sınırlamamak gerekiyor. Niye? 2017-2018'de biliyorsunuz Kudüs'ün başkent ilan edilmesi, evet, ardından evet, oraya evet, elçilik açılması vardı. 2019'da da Golan'la alakalı Golan'la kararı onayladı.
0: Dedi, evet.
1: Ama şuna dikkat edin. Trump'ın birinci dönemiydi o. İkinci dönem Biden geldiğinde kararı geri çekti mi?
0: Çekmedi.
1: Çekmedi. Dolayısıyla bu Amerika'nın politikasıdır.
0: Bu devlet politikası.
1: Ve büyük bir ihtimalle oğul Bush, yani George W. Bush zamanında İsrail nasıl bir yerinden Amerika'yı yakaladıysa şu anda Orta Doğu'nun içerisinde sürekli olarak olayın içine çekiyor. Trump gibi bir adam da zaten buna çok müsait bir tipleme. Ama şu problem, Trump'ın kendince barışı getiren bir insan olarak lanse edilip, hatta Nobel Barış Ödülü'nü bana niye vermiyorsunuz diye ortaya çıkan bir adam olarak, Orta Doğu'nun içerisindeki hem dengeleri, siyasi olsun, kültürel olsun, değer bakımından olsun, dengeleri bozacak bazı hareketlere arka çıkmak, bunu bir politikaya dönüştürmek, göstermeye çalıştığı Trump'la sağdaki Trump'ın arasında ciddi anlamda bir farklı imaj yaratıyor. Dolayısıyla öngörülebilir bir insan olmadığını da düşünürsek, hani bundan sonra ilerleyen süreç aslında bu hareketin bir kaza sonucu öyle birdenbire söylenen bir şey mi, yoksa bilinçli olarak söylenip geri çekilme, onu bize bu gösterecek anladığım kadarıyla.
0: Evet hocam, zaten işte dediğim gibi yani öyle bir hani sis bombası atmak gibi bir şey bastı.
1: Aynen.
0: Bir anda ortada sis bastı hocam. Niyeti gerçekten bunu ifşa etmek mi, yoksa efendim tarihen böyle ama yapacak bir şey yok, biz de bunu tanımak zorundayız demek mi? Yani o konuda biraz değişik bir durum var.
1: Benim çok özür dilerim. Bir tek şey var kafamda. Tabii. Batı Şeria ile alakalı ne zaman İsrail'in yaptıkları bir şekilde basında, dünya kamuoyunda daha fazla duyulur olduğunda fark ettiniz mi bilmiyorum. Hemen başka bir olay çıkıyor.
0: Sanki üzeri kapatılıyor gibi.
1: Bakın yakın zamanda yeni yerleşim yerlerinin açılması şu bu falan, evet, bayağı bir tartışmaya başladık. Birdenbire Golan Tepelerine çevirdik kafamızı.
0: Yani sanki oraya böyle bir dikkat dağıtmak gibi kullanıyorlar.
1: Gazze'ye sürekli bakarken hep burada biliyorsunuz konuşurken söyledik. Batı Şeria ne olacak diye. Çünkü Gazze yönetimi, Batı Şeria yönetimi arasında da ufak farklılıklar vardı. Aynen. Dolayısıyla ne zaman Batı Şeria'da bir şey olsa kafamızı başka bir tarafa çeviriyoruz. Yani
0: o da evet doğru, değişik. Önemli bir görüş hocam.
1: Ayrıca çok dikkatimi çeken bir şey bu. Evet. Sürekli olarak orada bir şey olduğunda dikkatimiz dağılıyor. Evet, aynında dikkatimiz dağılıyor.
0: Doğru hocam, enteresan. Şimdi hocam Tom Baran özellikle vermiş olduğu bir röportaj var. Onu ben rica edeyim yönetmenimden. Orada çok önemli sözleri var. Şimdi yönetmenim Ayşegül Hanım da hazırladı. Hocam Tom Baran'ı bir dinleyelim. Onun üzerine konuşalım.
2: At this moment, Sunni-led new government.
3: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
0: Şimdi hocam çok önemli açıklamalar. Ebu Zuhur hava üstüne biliyorsunuz İsrail saldırı düzenledi. Evet. Ve Tom Barak'tan tepki geldi. Buradaki huzuru bozmaya yönelik bir harekat olduğunu, bir saldırı olduğunu ve Türkiye'nin de işte makul ölçüde tepki verebileceği şeklinde. Şimdi açıklamalarında da özellikle bu tepki.

0: Haddi'de karşı Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu olduğunu, yani İsrail diyor aslında bak Türkiye güçlü bir ordu. Hani ona göre haddini bil diyor ona bir şekilde. Hani ben sana yardıma gelmem buraya demek istiyor belki de. Bir de şey dedi hocam sonunda, hani Suriye'de neden siz bir şey kurmadınız, bir sistem gibi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Bizim oradaki varlığımız Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için zaten. Bizim Suriye'de irredentist değiliz diyor. Şimdi hocam burada Tombara açıklamalarını İsrail ilişkiler bakımından şimdi Golanlar Birleşti'ni nasıl görmek gerekiyor? Yani sanki böyle bir ihtar niteliğinde bir konuşma gibi Netanyahu'ya karşı.
1: Büyük bir ihtimalle. Ama oradaki açıkçası kusura bakmayın beni eğlendiren kısım Trump'ın diğer devlet başkanlarını ya da hükümet başkanlarını kendisi gibi zannederek böyle enteresan sorular sorması. Yani oraya girmişken niye Suriye'nin tamamını almadın da böyle durdun tafı. Şimdi bizim öyle bir gayretimiz yok. Biz senin gibi dünyanın jandarmalarına soyunup da ondan sonra arkamızda kanlı izler bırakarak yürümüş olan bir kültürümüz yok. Evet, evet. Bizim girdiğimiz bütün mücadeleler tamamen savunma üzerinden hareketle evet, gerçekleşen evet. şeylerdir. Son 150-200 senedir bu pozisyondayız. Şimdi oradaki olay şu, siz de bunu daha önce de burada konuşmuştuk. Ufak bir tekrar olsun ondan sonra şeye geçelim. Doktrinlerle ilerlemekte olan bir İsrail ve İsrail bugüne kadar yapmış olduğu mücadelelere Orta Doğu'da hep Arap devletlerinin ordularıyla mücadeleye girdi. Bu ordular genellikle ülke savunmasından çok mevcut olan iktidarı koruyan bodyguardlar gibi hareket eden güçlerdir aslında.
0: Hocam çok özür dilerim. Şu Tabii. anda ABD Hazine Bakanlığı açıklama yapıyor. Hatta ekonomik sürgün operasyonu başlatıyoruz dedi. Şu anda canlı yayında orta ekranda izleyenlerimiz de takip edebilirler. ABD Hazine Bakanlığı İran ile bağlantılı yaklaşık 60 kurum kişi ve gemiye yaptırım uyguladığını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı İran'a yapılan bazı havale ödemelerine izin veren genel ruhsatları da askıya aldı. Şimdi hocam buna da yeni D-Day diyorlar Barbaros Harekatı'ndaki evet. tarihi. Yani İran'ın D-Day'i başladı deniyor. Şu anda evet, şimdi hocam simultane çevirimiz var. Hemen biraz dinleyelim hocam, sonra üzerine konuşalım.
2: Cümle, hiçbir şekilde onlarla barışı satın almak da mümkün değil. Bu da işe yaramıyor. Ve şunun da altını çizmek istiyorum. Dünyada şu anda, biz şu anda konuşurken bile bir yeni yaptırım dalgası göreceksiniz. Yani bu salondan çıktıktan sonra bunu beklentinizin bu yönde olması gerekiyor. Bu duruşun daha da genişleyerek dünya çapında finans kurumlarından da bu hafta sonuna kadar önemli finans kurumlarının da yaptırım görebileceğini bekleyin, göreceksiniz. Sky News'dan bir soruyla devam edelim. Sayın Bakan, hayır, Sky'dan Samira'nın sorusunu rica ediyorum. El Cezire'den bir sorumuz var efendim. Hayır. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump Kanada'nın bir eyalet olmasını istiyor mu? Çünkü biliyorsunuz bir eyalet olmadan eyalet olmanın bütün fırsatlarını, çıkarlarını biliyorsunuz geçen hafta onlara çok iyi bir öneride, teklifte bulunduk ancak bunu reddettiler ve Başbakan Carney biliyorsunuz Trump ve Amerikan karşıtlığıyla göreve geldi ve biliyorsunuz geçmiş stratejilerine geri döndüğünü söyleyebiliriz.
3: Amerika Birleşik
0: Evet. Evet, o başarı hocam tam da böyle sıcağı sıcağın üzerine geldi aslında. Yaptırımı açıklandı beklediğimiz. Buna da D-Day diyorlar. Evet. Dünya Savaşı sonrası hocam biliyorsunuz siz de Dünya Savaşı'nın kitabını yazmış bir hocamızsınız. Şimdi hocam bu gerçekten İran D-Day olur mu? Ekonomik bir D-Day başladı diyebilir miyiz? Yani bir Barbarossa'yı ile bir yıkmak, çökertmek, İran'ı müzakereyle zorunlu bırakmak gibi bir durum ortaya çıkarır mı yaptırımlar?
1: Şimdi amaç bu aslında. Yani baktığımız zaman Trump'ın daha önceki açıklamalarında hani İran çökmek üzere ona çok ağır yaptırımlar geliyor tarzı söylemler aslında bir zemin hazırlamaktı, bir uyarıydı. Şimdi bu yaptırımları gündeme getiler ve devreye soktular. Burada arzu edilen şey aslında İran'ı müzakere masasına mümkün olduğu kadar kısa bir süre içerisinde oturtmak. Ama burada bir stratejiyle dikkat etmekte fayda var. Bakın niteliğini beğenip beğenmemek ayrı bir konudur. 1979 yılında devrimle kurulmuş olan bir devlet var karşınızda. Ve bu devlet neredeyse kurulduğu günden beri Amerika ile sorunlar yaşıyor. Hatta terör listesi içerisinde yer almış olan bir devlet bu. Şimdi siz öyle bir devletin yönetici kademesinde birilerde olsanız, ileride Amerika ile alakalı girdiğiniz ilişkilerde bu tarz kitlenme noktalarına geldiğinizde mutlaka elinizin altında bir şeylerin olmasını sağlarsınız. Bir yere bir depolama yapmış olmanız gerekir. Ya da size yardım edebilecek olan çeşitli devletlerle belirli bazı ittifaklar içerisine girmiş olmanız gerekir. Pazartesi'den de zaten açıkladı, hani biraz da enflasyon var, halkımız işsizlikle mücadele ediyor diyor. Onun da aslında kabul ettiği bir nokta var. Şimdi İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün artık resmi bir üyesi olması, özellikle Çin ve Rusya ile girmiş olduğu ilişki bazında bakarsanız, bu yaptırımlarla çok fazla köşeye sıkışmasına çok görünür bir şekilde bu iki devletin izin vereceğini ben zannetmiyorum. Ama bu yaptırım tek başına dirençle hareket etmekte olan İran halkını aslında çözümlemekten çok, daha çok birbirine yaklaştırıp bir konsolidite, gücün konsolide olmasına da neden olabilir. Hatırlatırım, 80'de İran-Irak savaşı başladığı zaman henüz devrim daha oturmadı, İran darmadağın olur, arkama da güç aldım diyen yani Saddam Hüseyin'in denemesi 8 sene sürdü, hiçbir şey yapamadı.
0: Ve büyük yıprattı.
1: Evet. Dolayısıyla iki devlet de aslında yıpranmış olarak olaydan çıktı ama İran devrimi konsolide olmayı başardı. Ondan sonra
0: o zaman o
1: tabii o birlikteliği görürsünüz. Zorlama olduğu zaman o işin içerisine girdiğini görürsünüz. Ve bu ilk deneme değil yani. 2010'daki Stuxnet virüs olayından beri İran'ın üzerinde çok ciddi bir yaptırım ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Bu yani uzun süre devam ettirilmesi gereken bir şey ama İran buna sonuna kadar direnecektir. Evet. Yani hangi ülke olsa sonuna kadar direnecektir. Bu birdenbire olacak bir şey değil. Çünkü barış masasına otururken eşitlik altında oturmak arzusundasınız. Adam yani Allah aşkına bakar mısınız? Danimarka'ya diyor ki Grönland benim. Kanada'ya diyor ki eyaletim o.
0: Soruyu sordu gazeteci şimdi.
1: Evet. Ondan sonra dönüyor diyor ki Hürmüz'ü Amerikan şeyi ilan ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Suriye'ye girmişken niye tamamını almadın? Şimdi bu kafadaki bir insanın böyle bir politikayı uzun süre devam ettirebilmesi bilmiyorum. Yani öngörülemez adam olduğu için
0: kendisi normal.
1: Benim korktuğum şey kendisinden sonra gelenlerin bunu politik olarak kabul etmesi. Mesela Biden olayında dedim ya, alınan Trump'ın zamanında alınmış olan Golan'ı geri çekmedi adam.
0: Geri çekmedi.
1: 95'ten beri Kudüs'le alakalı başkent olması olmaması, orada elçilik açılıp açılmaması, Clinton döneminde, George W. Bush döneminde, Barack Obama döneminde sürekli 6 aylık ertelemelerle sürekli ertelenmişti.
0: Evet.
1: Bu adam 2017'de karar verdi, 2018'de taşıdı, 2019'da Golan'ı işte tanıdı. Böyle enteresan evet. bir şekilde devam ediyor iş.
0: Evet. Hocam tabii çok önemli şimdi aslında bu söylediklerinizi tamamlayıcı iki tane ledimiz var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. İlk önce İran tamamen çöküyor. Donald Trump'ın atmış olduğu tweet hocam. Onu bir görelim. Arkasından da Galibaf'la arasındaki sosyal medya savaşından biraz da bahsedelim. Ve bunları birbiriyle bağlamak çok doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi hocam bunu çok yakın bir zaman, işte 3-4 saat evvel attığını hatırlıyoruz. İran tamamen çöküyor. Şimdi bu İran tamamen çöküyordan ikinci ledimiz rica edeyim. Galibaf'ın Donald Trump'la sosyal medya savaşı dediğimiz mesele aslında işte dediği hocam Hürmüz benim toprağım olacak, ardından İran'da Kaliforniya İran toprağıdır şeklinde. Şimdi hocam Galibaf'la sosyal medya savaşı, İran meclis başkanı açız hayatta kalamayız dediğini söylüyor. İran meclis başkanı Galibaf da Amerika'yı yeniden aç bırakın diyor. Şimdi hocam burada da işte sağda işte Make America Hungry Again yani mükemmel yapından Amerika'yı aç bırakına kadar aslında Amerika'daki açlık sınırının, yoksulluk sınırının, evsizlerin sosyal problemi ortaya koyan bir tweet atıyor. Biliyorsunuz Galibaf da bu anlamda şeyleri evet. iyi bilen bir isim. Bu direkt kontra hata yapabilecek bir isim. Şimdi hocam buradan baktığımız zaman bu hem İran medeniyeti çöküyor, İran'ı çökertiyoruz veya çöküyor. Ve bu aç ve hayatta kalması gereken İran'dan aslında İran diyor ki hayır biz buna siz dediniz ya. Biz alışığız, siz alışık değilsiniz, siz bunun zararını göreceksiniz evet. demesini nasıl yorumlamamız gerekiyor?
1: Şimdi birincisi bu. Mutlaka muharebe alanının dışında yapmış olduğunuz bir savaşım. Bu bir algı yönetimi aslında.
0: Psikolojik savaş.
1: Tamamen çöküyorlar. Oradaki söylem şu. Siz yaptırımlarla ve çöküşü gündeme getirdiğiniz zaman mesela İran halkına bir mesaj veriyorsunuz. Bakın çöküyorsunuz. Bu yönetim yüzünden çöküyorsunuz. Buna karşı tedbir alın. Biz size yardım ederiz. Ayaklarının gerisi gelir.
0: Kalkışın.
1: İkinci nokta çevre ülkelerle alakalı. Bunlar çökmekteler. Çöktükleri zaman yan tarafta bizle beraber çalışmayanlara da zarar verecekler. Bir diğeri Çin gibi İran'la çalışmakta olan. Bunlar çöküyor. Mümkün olduğu kadar uzak durun.
0: Ha, uzaklaştırma da doğru.
1: Tabii. Mümkün olduğu

0: kadar uzak durun. Yani bunlarla beraber gitmeyin Karadeniz'in içerisine demek. Şimdi diğer taraftan baktığımızda İran'da doğal olarak buna tepki gösterecek. Hatta Hungry Again aslında Great Again'in karşılığı olan bir şey. Yeniden büyüktür, yeniden açlık diye söylüyor. Çok yerinde bir saptama, yani rakamlar ne kadar doğrudur bilemiyorum. Evet. Ama bu söylenene yakın Amerika'da varmış, çok büyük bir rahatsızlık var. Ve artık şeyi de dengeleyemiyor. Borç yükü acayip arttı. Yani İnanılmayacak derecede harcamalar yapıyorsunuz. Yani ben basitçe şöyle söyleyeyim size. İçinde 5000 kişinin yaşadığı bir uçak gemisini bir sene kadar sizin Körfez yakınlarında tutmanızın maliyeti inanılmaz. Hiçbir şey düşünmeyin. 5000 kişi yaşıyor. Günde 15.000 kez yemek çıkartmanız lazım.
1: Değil mi hocam? 3 öğün.
0: Evet.
1: Ve bunsa insan akli dengesini kaybetti hocam.
0: Tabii canım, o daracık alanın içerisinde yaşamak. Hani o gemide gördüğünüz üst güvertedir, aşağıda çalışanları düşünün. Yani, daracık alanlar da onların hepsi.
1: Gemide sonuçta askeri bir ortam, sıkıntılı bir ortam.
0: Son derece disiplinli hareket etmeniz gerekiyor. Hareket alanından uzun süre ayrılmamanız gerekiyor. Nöbetler ciddi anlamda kesintisiz olarak devam eden şeylere dönüşmüş vaziyette. Sosyal yaşam zaten yok. Olanı da zaten kısırlı. Bir noktadan sonra sıkılmaya başlayacağınız bir şey. Gezebileceğiniz en iyi yer, hava aldığınız yer üst güverte. Onda da inenler, kalkanları falan düşünürseniz. Tabii bunlar ayarlanmış, zamanlaması konulmuş şeylerdir ama öyle bir alanın içerisinde o kadar uzun süre kalmak ve şuna da çok dikkat edin. O gemilerin görev yaptığı alanlarda dost toprak neredeyse yok. Yani gidip de yanaşıp uzunca bir süre kalmanız, hani diyelim ki Bahreyn'e, Birleşik Arap'a yanaştınız eyvallah ama geminin korunmasıyla alakalı sıkıntınız devam ediyor.
1: Ki vuruldu iddia edilmişti, hatırlarsınız hocam.
0: Evet. Dolayısıyla bu bir algı yönetimi, bir taraf bunu müzakere masasına oturtmaya çalışıyor, dış bağlantılarını kesmeye çalışıyor. Evet. Mümkün olduğu kadar ekonomik açıdan sıkıştırmaya çalışıyor. Ama İran'ın da büyük bir ihtimalle el altından birilerinden yardım almaya devam edecektir. Evet. O da yardım aldığını hissettirmeden bu işi devam ettirmek zorunda. Çünkü bu bir çok şey bir savaş. Yani güçlüyken zayıf, zayıfken güçlü görünmenizle alakalı
1: çok
0: bir şey.
1: Çok bıçak sırtı derler ya böyle. Her an dengelerin değişebileceği aslında bir savaş. Şimdi hocam gelelim bir de İsrail'e. Çok önemli biliyorsunuz. İsrail'de Gazze. İsrail'in Gazze katliamı devam ediyor hocam sonuçta. Şimdi bununla ilgili bir ledimiz var. İsrail Gazze'deki uçurtmalara da savaş açtı şeklinde. Gerçekten bir devlet bu kadar mı korkak olur? Bir Netanyahu'nun bu katliamcı anlayışının hocam işte aslında ne kadar korkak olduklarını gösteriyorlar. Şimdi hocam, İsrail Savunma Bakanı Katz, her fırlatmayı her açıdan bir savaş eylemi olarak görüyoruz. Balon uçurma, uçurtma da drone olarak ele alınır. Patlayıcı taşısa da taşımasa da. Burada Katz'ın sözleri var. Ve Hamas sözcüsü Hazım Kasım ise Hamas çocukları hedef almak için bahane olduğunu söylüyor. Şimdi aslında hocam ben şöyle bağlıyorum bu sözünü Hamas sözcüsünün, Kasım'ın. Çünkü Netanyahu'ya biliyorsunuz Siyonist hahamlar çocuk öldür. Çünkü öldürmediğin her çocuk bizden 20 sene sonra intikam alacak. Böyle olmadı mı 80 senedir? Mealinde sözleri vardı. Dolayısıyla bu uçurtmalara vurmak güvenlik tedbiri anlamındansa aslında o çocukları öldürmenin bir bahanesi olarak da kullanıldığını söyleyebilir miyiz hocam? Katz'ın açıklamalarından
0: hareketle. Valla çok rahat söyleyebilirsiniz. Hani bundan 4-5 sene önce olsaydı benim size burada açıklamam şöyle olurdu. Evet, böyle bir savaş ortamında her türlü unsur tehdit olarak algılanır. Bunun belli bir yere kadar haklılık payı vardır derim. Hayır, onu demiyorum. Çünkü karşınızda bulunan devlet ve aynı zamanda Netanyahu şu anda Filistin'de abisinin ölümü üzerine, o Entebbe baskınındaki ölümünden sonra bir kan davası gütmekte. Ve çok dikkat edin, Gazze'ye girdikleri zaman özellikle hedef aldıkları insanlar çocuklar ve genç kızlardı. Yani
1: doğurma oranlarını düşürmek.
0: Aynen öyle, doğurganlık oranını düşürmek ve bu ortamı yaşadıktan sonra bileğlenerek sizin üzerinize gelmesi gereken bir jenerasyonu ortadan kaldırmak. Sadece o da değil, daha yaşlı bir jenerasyonu bıraktığınız zaman nüfus artışını da ciddi anlamda düşürdüğünüzde orada bir süre sonra demografik olarak zaten Filistinlerin erimeye başladığını görüp kendisinin istediğini yapma durumu. Bu tamamen ve tamamen aslında yapılmaya çalışılan şeylere dikilmiş olan kılıftır. Yani sizin elinizde o kadar teknik imkan var Allah aşkına. İran'da Hamas siyasi liderinin oturduğu koltukta vurabilecek kadar istihbarata sahipsiniz. Ha, 6 Ekim saldırısında büyük bir ihtimalle bilinçli olarak şalterleri kapattınız. Çünkü o kadar mühimmat, o kadar insan, o kadar aracın gelip de sınıra yığılmasını sizin görmemeniz mümkün değil. Ya bu kadar istihbarat ağım var, çelik kubben var falan dedikten sonra. Burada tamamen kasıtlıdır. Yani yapılmakta olan iş Filistin halkını tamamen o coğrafyanın içerisinden kaldırmak.
1: Bunlar hocam, çok özür dilerim. Yap işte Gazze'li çocukların, yani bizim de çocukluğumuzun en büyük eğlencelerindendi. O uçurtma özgürlük hocam işte onlar için, biliyorsunuz. Ve elleriyle yaptıkları derme çatma uçurtmaları vuruyorlar hocam. Yani buna nasıl, yani kelimelerin bittiği yer
0: ya
1: hocam.
0: Ya psikolojik olarak baktığınızda oradaki çocukların belki de tek eğlenme amacı olarak görebileceğiniz bir şey.
1: Tek oyuncak hiçbir şey yok hocam.
0: Başka bir şeyleri yok adamların.
1: Evleri yok, barkları yok. Yani dermeç ve bakın Filistin bayrak renkleriyle yaptıkları uçurtmalar ve bunları bir tehdit olarak görüyorlar. Ve bu bahaneyle hocam çocukları vuruyorlar. Yani ve zaten hatırlayın, size yine konuşmuştuk. Hitler'in öldürdüğü çocuklardan daha fazla çocuğu katlettiler hocam Gazze'de.
0: Tabii.
1: Yani ve ona baktığımız zaman.
0: Bakın bu aynı zamanda çok ciddi bir paranoyaklık çıkardı ortaya. Ve sadece şu anda İsrail'in içerisinde yaşayan insanlar değil, dünya çapındaki İsrail vatandaşı olanlar, hatta Yahudilerin tamamı eskisi kadar rahat hareket edemiyorlar.
1: Edemiyorlar.
0: Yani pasaportlarıyla bir yerlerde falan dolaştıkları zaman insanlar tarafından tepki görüyorlar, izole ediliyorlar, kimse gidip şey kimse yapmıyor. Neden
1: senin yüzünden bu hale geldikten Yahudiler de var. Sen
0: tabii,
1: bizi bu hale getirdin.
0: Tabii onlar da çıkacak
1: Netanyahu'ya kin kusuyorlar.
0: İmajı tamamen kopardınız, inanılmaz bir paranoyaklığın içerisine girdiniz. Şimdi seçimlerle alakalı da baktığınızda orada en azından bir koalisyon içerisinde olup işten kopmama gibi bir ihtiyaç
1: gayreti
0: var.
1: Yani
0: son anda eğer kazanamayacağını falan görürse tamamen bir olağanüstü durum haline erdi. Tamamen bir savaş durumuna sokup genel sefer var. Ya, şu ana kadar 2023'ten beri bakar mısınız Allah aşkına? Bakın evet. 1996'da ve 99 arasında bu adam geldi. Şimon Peres'den evet, sonra aldı. Sonra Eric Barak geldi. 2009'dan bu zamana kadar 17 senedir bu adamın yaptıklarına bakın. Yapar mı yapmaz mı sorusunu doğru. Geçtik artık zaten. Doğru. Hani daha ne yapabilir diye düşünüyoruz. Adamın acayip bir hayal gücü de var yani. Bizi şaşırtmaya devam ediyor her açıdan.
1: Yani çok güzel hayal kuruyor. Yani gerçekten Türkiye hedef alarak bu anlamda Diaspora Bakanı'nın açıklaması vardı. Türkiye İran'dan 10 kat daha tehlikeli. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile İran karşı karşıya gelebilir şeklinde. Hocam aslında son dakikalarımızda, son 5 dakikamızı öyle değerlendirelim. Şimdi bu Netanyahu'nun İşte Türkiye düşmanı üzerinden bir siyaset yaratmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. Evet. Peki mesela Ebu Zuhur hava üssüyle beraber bu çılgınlığı yapabilir. Daha sonra diplomasiyi tercih ediyor. Ama birileri sanki böyle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Hindistan böyle altıgen doktrinini çalıştırmaya gayret ediyor gibi geliyor hocam. Hani Mekke ittifakıyla da belki bağlayabiliriz. Askeri bir karşılaşmayı göze alabilir mi İsrail hocam bu anlamda?
0: Vallahi göze alabilirse hayatının yaptığı en büyük hata olur. Biraz evvel dediğim gibi bugüne kadar doğru düzgün ciddi bir orduyla asla ve asla savaşa girmedi ve uzun süreli bir savaş yapmadı.
1: Değil mi hocam?
0: Bizim durumumuz farklı.
1: Evet, o başka bir şey.
0: Tabii. Şimdi bizim savunma gücümüz, bizim kendi saldırı helikopterimiz, yapmakta olduğumuz tanklar elimizde bulunan mühimmat. Bizim
1: en önemli gördük Gölcük'te zaten.
0: Bizim en önemli özelliğimiz şu. 1983 sonrasında çok ciddi bir şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanmakta olan tırnak içinde çatışma ortamında yetişmiş olan subaylarımız şu anda üst düzeyde görev yapmakta olan subaylar. Bizim askerimiz kullandığı silahın, kullandığı kamyonun, kullandığı tankın nerede ne yapacağını gayet iyi biliyor. Bunu tatbikatlı değil, savaşın içinde öğrendi. Evet. Şimdi mevcut olan terör ortamını ortadan kaldırma durumundasınız. Bir ayağınız Avrupa Birliği ile bir ayağınız Şanghay İşbirliği Örgütü'nde. Dönüyorsunuz Karadeniz'deki ortamınız, Orta Doğu politikanızda yakaladığınız istikrar. İslam dünyasında ve Türk dünyasında size bakış açısının ciddi anlamda gelişmesi, savunma sisteminizi geliştirmeniz, artık dışa bağımlılığı neredeyse minimize etmeye başlamışsınız. 96'dan beri çevresinde istikrarlı bir devlet görmek istemeyen ve bunu şu anda başarmış olan İsrail dönüp size bakacak.
1: Union planı değil mi? Union tabii, planları vardı.
0: Bizim daha Kıbrıs'la alakalı gündeme gelecek bir sürü sorunumuz olacak. Suriye'de bu üst saldırısı bir milattır, çok dikkat edin. Yakın zamanda bizim anayasa değişikliğimizle alakalı bir şeyler gündeme
1: Türkiye
0: geldiğinde olaya dikkat etmemiz lazım. Şu anda en fazla birlik ve beraberlik için hareket etmemiz gereken
1: bir dönem değil mi hocam?
0: Çok kritik.
1: Yani kritik anlamda kritik diyoruz her şeyi ama evet. Bu gerçekten çok hayati ve kritik bir eşik.
0: Yani birebir olarak savaş meydanında kimse dokunmazsa ve konvansiyon olarak biz birbirimize girersek İsrail ciddi anlamda hata yapar. Bakın net bir şekilde söyleyeyim size. Herhangi bir şekilde böyle bir çatışma ortamına girdiğimizi düşün. Yani Suriye'de bir yerde iki ordu birbirine girdi. Bizim genelkurmayımız kalkıp da teklif etmese bile bizim askerlik şubesinin önü öyle gönüllü olmak isteyen insanlarla dolar ki neredeyse İsrail nüfusuna yakın bizden asker olmak isteyen adam çıkar. Evet. Bunu Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir hafta falan orada yatan insanlar oldu şey oldu. Bu çok büyük bir hata olur.
1: Evet.
0: Ama İsrail...
1: Toparlayalım hocam.
0: Tabii İsrail mutlaka vekilleri üzerinden Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Ermenilerle yaptıkları o şey. Muhasır ekonomik mesela bölgeler. Bizim

0: Mavi vatanla ilgili durum. Bunların hepsinde olabilecek her fırsatı değerlendirip bize bir parça zorluk çıkartacaktır. Buna herkes toplum olarak, devlet olarak hazır olmamız
1: gerekiyor. Başar Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok hızlı aktı ama çok keyifli, çok güzel noktalara değindik hocam. Ayaklarınıza sağlık inşallah. İkisi adama tekrar görüşelim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Hocam. Teşekkür ederim. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, tarihçi yazar İlkin Başar Özal hocamıza yine çok önemli bir yayın yaptık. Ve bu manada işte İran'a uygulamalar, yaptırımlar, bir taraftan tabii ki bombaran açıklamaları ve son olarak Gazze'de uçurtmayı bile çocukların, o Gazze'li çocukların yaptığı uçurtmayı bile tehdit gören kaybetmiş İsrail'in daha neler yapabileceğinin de Türkiye'ye karşı da Türkiye'nin oyunlarını bozduğunu bildikleri için de hangi provokasyonlarda bulunabileceklerini de gördük. Ama ümidimiz tabii ki bu Mevlid Kandili gecesinde ve sizlerin de tabii ki tüm İslam aleminin, devletimizin, milletimizin Mevlid Kandili'ni de tebrik ediyorum, mübarek olsun diyorum. İnşallah özgür Filistin'de özgür çocuklar uçurtmalarını özgürce uçurabilirler. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saati'nde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan oldu. Sorunlar çözümsüz değildir dedi. Çözümler imkansız değildir dedi. Buradan bir çıkış yolu var dedi. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir üst

0: tünele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobit'te. Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
7: Troy.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
8: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
9: Hayrola çocuklar?
10: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
11: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
9: Turkcell çözüm gücü.
12: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
13: Ne yapacağız biz şimdi?
14: Hadi gelin benimle.
15: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
9: Turkcell'lerin yanında
16: Turkcell'in çözüm gücü var.
17: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu.

0: Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0

0: Faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Türkiye ile beraber dünyanın da yakından takip ettiği, değerlendirdiği, üzerine yorumlar yaptığı mesele. Netanyahu ateşle oynuyor. İsrail Başbakanı Netanyahu 27 Ekim'deki seçim öncesi Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir konsolidasyon peşinde. Ancak Suriye'de yaptığı saldırı geri tepmiş gibi görünüyor. Zira hem İsrailler endişeli hem Amerika Birleşik Devletleri ateşle oynuyor mesajları veriyor diyebiliriz. Türkiye'nin de dikkat çeken mesajları vardı. Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği mesaj bu açıdan dikkat çekiciydi. Hepsini konuşacağız ama sıcak başlığımız terörist Türkiye mücadelesinde kurul toplantısı yapıldı. 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki toplantıdan bir açıklama da geldi. Detayları birazdan paylaşacağım. Sıcak gelişme buydu. İkinci başlığımız ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş diyeyim. Artık hani bu savaş da ekonomik savaşa döndüğü gibi son oyuna girdik diyor. Kim? ABD Hazine Bakanı az önce açıklamalarda bulundu ve hani tam anlamıyla büyük bir kuşatmadan bahsediyor. Trump da İran'ın çökmek üzere olduğunu, İran'ı çökerttik mesajlarıyla iddia ediyor. Bugün itibariyle bir Amerikan doları neredeyse 2 milyon İran riyaline denk hale gelmiş vaziyette. Bir günde %4,5 bir kayıp oluştu ve ABD Hazine Bakanlığı ikinci ülkeleri yani İran'la işbirliği yapanlara da bir anlamda gözdağı vermeye çalışıyor. Peki bu kuşatmadan bir sonuç alabilecek mi? Ekonomik savaş mı olacak bundan sonra? Bunu da konuşacağız. Son başlığımızsa muhalefet cephesinin yargılamalarla ilgili savrulmalarına dair diyebiliriz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'ye gitti. Burada masumlar zulüm görüyor açıklaması yaptı. Sonra da çekip gitti. Ancak ondan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan sanıkların ifadelerine geçildi. Ekrem İmamoğlu'nun nasıl rüşvet talep ettiğini, villaları nasıl üstüne geçirdiğini tek tek anlattılar. Karşılıklı gerilimler yaşandı. Bir süre sonra da artık Ekrem İmamoğlu sus pus oldu. O iddialara cevap vermeyi bile bıraktı. Muhalif medya ise dürbün şovu yaptı. Tribünlere dürbünle gelmişler. Biz buradan yargılamaları ancak dürbünle izliyoruz diye haberler gerçekleştirdiler, paylaştılar. Oysa içeriye girmelerini bekliyordu herkes. Yani ne konuşuluyor, kim ne iddia ediyor? İmamoğlu bu iddialara ne cevap veriyor sorusuna muhalif medyanın cevap vermesi gerekiyordu diye bekliyorduk. Bugün aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş davasında da karar günüydü. Davadan hem beraat hem de hapis cezaları çıktı. Onları da birazdan konuşacağız. Ancak şunu söyleyerek başlayayım. Türkiye'nin 25 yıldan nereden nereye geldiği tüm bu mücadelenin aslında bir yansıması gibi. Hadi başlayalım.
1: Bu memleket 25 yıl daha bir arpa boyu yol alamaz.
2: Baba, 25 yıl uzun bir zaman mı?
3: İnsanoğlu için uzun ama bu millet için daha başlangıç evladım.
4: Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var.
5: Nasılsın benim? Nasılsın? Ha?
6: Nereden buldun bu tuvaleti Yusuf?
2: Babam yaptı Hüseyin amca.
6: Hadi yolun açık olsun.
2: Baba.
7: Hadi okuluna geç kalma.
2: Tamam baba, görüşürüz.

0: Vallahi bir senede teslim ettiler.
1: Güle güle oturun teyzem.
0: Allah razı olsun oğlum senden.

0: 25 yıl çok uzun mu? Ya da bir başka deyişle tüm başımıza gelenler, işte İsrail'in bizi hasım ülke gibi karşısına alması tam da bu 25 yılın bir yansıması mı? Aslında konuşacak birçok mesele var. Hepsini de başlıklarımıza almaya çalıştık. Konuklarımızı tanıştırayım. Sonrasında ise sohbetimize geçelim. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar İbrahim.
0: Teşekkür ederim. Türkiye Araştırmaları Vakfı uzmanı Doktor Fatih Musta. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ve gazeteci Sayın Levent Eke Üstad. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi klibi paylaştık. Hani küçük bir çocuk işte eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye adım atıyor. Sonra da Kaan'ı uçuruyor. Pilot oluyor. Tabii baktığımızda nereden nereye geldik sorusu da aklıma geliyor ama soruyu şöyle soracağım. Çünkü günün sıcak gelişmesi o. Şimdi çözüm süreciyle ilgili olarak terörist Türkiye mücadelesinde artık hani 12 maddelik yasal düzenleme yapıldı. Talep ve Değerlendirme Kurulu'nda bugün Cumhurbaşkanımız Cevdet Yılmaz Başkanı'na toplandı. Kısa bir açıklama da geldi az önce. Açıklamada deniyor ki işte 4 alt komisyon oluşturulacak. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Bir, hani siz bu açıklamayı okuduğunuzda neler düşündünüz? İki, hani Türkiye'nin şu an işte içinden geçtiği sınamalar tam da bu 25 yıldır verilen mücadelenin bir anlamda yansıması mı? Nasıl okursunuz?
1: Şimdi İbrahim Bey, bu öncelikle 25 yıldan başlamak istiyorum müsaadenizle. Bugün kanala ilk geldiğimde de size bahsettim. Tam da bunu örneği vermek gerekiyor. İşte havaalanında indikten sonra araçla kanala gelirken şöyle bir seyrettim sağ taraftan, pencereden. Askeri tabiri havacıların söylediği kol düzeni derler. Bir baktım 3 tane uçak kol düzeninde sanki. Tabii mesafeleri çok fazladır yan yana.
0: Sivil uçaklar.
1: Sivil uçak iniyorlar. Arkasında belli bir mesafeden sonra 2 tane uçak iniyor. Bir arkasında ben gidiyorum sürekli bakıyorum böyle peş peşe kol düzenine girmiş uçaklar iniyor. Bakın bu 25 yılda gelinen seviyenin çok yalın kısa bir özeti diyebilirim. Yani İstanbul Havalimanı. Önceden biz neyden çok bahsediyorduk? İşte Almanya'nın bilmem ne kenti, bağlantı yeri. Önce Amerika'ya gitmek için uçaklar oraya gider. Önce oraya uçarsınız. Sonra oradan işte Amerika'ya gidersiniz. Ya da uzun uçuşların yapıldığı yer çok fazla uçuş trafiğin olduğu kentler, havaalanlarından
0: bahsediyoruz. Aktarma merkezi.
1: Aktarma merkezi. Bugün İstanbul oldu. İstanbul aktarma merkezi oldu. İstanbul Havalimanı'na 3 ayrı uçak aynı anda iniyor ve kalkabiliyor.
0: Erdoğan onu da çarpışa yaptı. Evet. Bunu da hatırlamak lazım. Yani Gezi Parkı'ndaki mesela durdurulması istenen inşaatlardan biri de oydu. 3. köprü, Kuzey Çevre Yolu, 3. Havalimanı. Derhal durdurulacaksınız.
2: Sistematon
0: buydu yani.
3: Parasını ama mesela ağaç değildi.
1: Şimdi seçebiliyorsunuz köprüyü yani. Hadi diyorsunuz bu 15 Temmuz'dan geçeyim. Hadi Fatih Sultan Mehmet'ten geçeyim trafiğin yoğunluğuna göre. Önceden bir tek oradaydı ya da Marmaray'dan geçin diyorsun. Trafiği rahatlatma. Bunlar gelinen seviyedir. Şimdi bir diğer konu da İsrail üzerinde. Mesela bu terörsüz bölgeye de o konuya da geleceğim. Şimdi biraz sonra da konuşacağız. Netanyahu Türkiye'ye mesaj verdik diyor. Bakın ama önce de mesaj vermiyorlardı. Direkt hükmediyorlardı. Şimdi mesaj vermeye kalkıyorlar. Bakın ama onu ayrı konuşuruz, açarız.
0: Tamam, oraya geldiniz ama bu şeyi değerlendirmeyecek misiniz? Evet. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nu aldık.
1: Ona da gelecek. Şimdi dolayısıyla bunlar 25 yılda Türkiye'nin geldiği iç ve dış gelişmeler olarak değerlendirir. Ama bunun bağlantısı nedir? İşte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Bu çok önemli. Orada da işte bir kanun çıktı, kanun yürürlüğe girdi ama kurullar oluşturuldu. Genel bir kurul var, izleme kurulu var ama onun dışında
0: kurul üyelerini söyleyeyim bilgi olarak, işinize yarar mı bilmiyorum. Şimdi Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MGK Genel Sekreteri Okay Memiş.
1: Tamamen güvenlikle alakalı, güvenlik bürokrasisi diyebileceğimiz işte İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı, yani bunlar da tam da bu işle ilgili alakalı üst kurul buradan oluşuyor. Ama alt kurula bakmak lazım. Bakın Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Peki bunların işleme sırası nasıl olacak? Tahminim tabii, bu benim tahminim buradan okuduğum kadarıyla. Muhtemelen önce Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'na iş düşecek. Yani bunlar bir takip edecekler. Silahsızlanmanın seviyesini, bunun süresine bakacaklar. Ardından da Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Kurulu'nun bu faaliyetleri başlayacak ya da işte peş peşe gelecektir bunlar. Ardından da İzleme ve tespit komisyonu neler oluyor? Ve muhtemelen de sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonu. Bunlar tamamen teröristlik Türkiye'nin gerçekleşebilmesi için, sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için, bu işlerin yürütülebilmesi için oluşturulan kurullar.
0: Kimler Netanyahu'yu en çok çıldırtan da bu.
1: Yani evet, tabii bakın. Teröristlik Türkiye ve teröristlik bölge. Çünkü bu olunca sadece teröristlik Türkiye ile kalmıyor. Teröristlik bölgeye de giriyor. Teröristlik bölgeye girmesi ne demek? Netanyahu'nun beslediği, büyüttüğü, desteklediği vekil terör örgütlerinin bitmesi demek. Yani bunlarla burada şimdi istikrarsızlığı sağlıyor.
0: Onlar bitince Netanyahu mecburen IDF askerlerini sahaya sürmek zorunda kalacak.
1: Keşke onları sürebilse.
0: Ama işte İsrail'in canı tatlı bu anlamda. İşte
1: hem canı tatlı hem de sahaya sürecek adam bulamayacaklar. Bakın Hizbullah'a ilk saldırdıklarında hatırlarsanız İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etmişti. O zaman şunu konuştuk. Bu adam niye istifa ediyor? Niye istifa etti? Acaba biz Hizbullah'a saldırmayalım mı dedi. Başarısız mı oluruz dedi de Netanyahu tarafına istifa ettirildi. Onu hatırlayalım, onu konuşmuştuk. Dolayısıyla İsrail kara kuvvetlerini takviye edecek insan gücü de yok. Demografik yapısı da zayıf. İran öyle bir vurdu ki İsrail'i, İDF'yi bile sahaya sürecek askeri kalamayacak. Kalmıyor yani. Dolayısıyla bu konuda da sıkıntısı var. Hatta hatırlarsanız yine bir programda şunu da gördük. Bu geçtiğimiz yıl Mart ayında Suriye'nin güneyinde Dürzi bölgesinde provokasyona giriştiklerinde yakalanan İsrail askerler Kuzey Afrika kökenliydi. Dışarıdan asker devşirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla işte sizin de belirttiğiniz gibi bu komisyonun çabası sadece Türkiye için değil. Tabii ki Türkiye için çok değerli ama terörsüz bölge için bu bölgede terör örgütlerini besleyip büyütüp kendi emelleri için kullanmak isteyenlerin de bu emellerine ket vuracak bir gelişme diyebilirim ben.
0: Peki 8 Nisan 2025 tarihine götüreceğim sizi. Beyaz Saray'da Trump'la Netanyahu bir görüşme yapıyorlar. Netanyahu'ya Trump diyor ki ya bak hani Suriye konusunu çözeceğiz ama makul ol diyor yani. Evet. Hani Erdoğan var karşında diyor. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Önce bir izlettireyim. Yani daha o günden aslında Netanyahu'nun talebi Türkleri Suriye'den sür anlamında bir talep miydi sorusu aklıma geliyor. Bir izleyelim arkadaşlar o konuşmayı. Yani aradan bir yıldan fazla bir zaman geçti. 8 kere Beyaz Saray'a gitti geldi Netanyahu. Neler oluyor bir anlamaya çalışalım.
4: Türkiye, Amerika ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideriyle bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük. Sanırım bunun için Amerika Başkanı'ndan daha iyi bir aracı bulamayız.
5: Erdoğan adında bir adamla harika ilişkilerim var. Bu ismi duydunuz mu? Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Basının bana çok kızacağını biliyorum. Erdoğan'ı seviyor. Ama seviyorum ve o da beni seviyor. Hiçbir zaman da sorunumuz olmadı. Birçok şey yaşadık ama hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Onu tebrik ettim. Kimsenin 2000 yıl boyunca yapmayı başaramadığını, başardığını söyledim. Suriye'yi aldınız, farklı isimlerle. Ama aynı şey, aldın dedim, vekiller aracılığıyla aldı. Hayır hayır, o ben değildim. Bense, hayır sendin ama sorun değil dedim. Evet, belki de bir bakıma bendim. Az önce başbakana da söyledim. Bibi, Türkiye ile bir problemin varsa bunu çözebileceğimi düşünüyorum gerçekten. Türkiye ile ve liderleriyle çok çok iyi bir ilişkim var. Birlikte çözebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye ile olan her problemini çözebilirim diye düşünüyorum. Yani makul olduğun sürece. Senin de makul olman lazım. Makul olmamız lazım.
6: With different names, but same thing.
0: Ne ifade ediyor diye sorayım öncelikle.
1: Şimdi bu konuşma tabii Trump'ın Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bu şekilde övgü dolu sözlerle bahsetmesini Türkiye'yi sevdiğinden değil. Türkiye'nin gücünden, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinden kaynaklanıyor. Bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Yani bugüne kadar Türkiye'nin geldiği seviye, 25 yılda hani bahsediyoruz ya, bu 25 yıllık sürenin sonucunda bunlar konuşuluyor. Demek ki bir şeyler yapılmış. Burada diyor ki Trump, Netanyahu'ya, sen çatışmacı politikalarla bir şey elde edemezsin. Özellikle Türkiye'ye karşı, yani mesaj bile vermek istesen, bu mesaj sana farklı şekilde döner. Özellikle izleyeceğin politikalarda, çok dikkatli olman gerekir. Başa çıkamazsın Türkiye ile. Bu mesajı net bir şekilde veriyor. Yani yoksa Trump bugün İran-İsrail savaşında, ABD savaşında İsrail açık destek verdi. İran'a saldırması konusunda açık destek verdi. Ama iş Türkiye'ye gelince diyor ki İsrail Başbakanı'na makul ol diyor. Akıllı ol diyor yani.
0: Çünkü aslında Trump o yoldan geçti. Tabii. Mesela Barış Pınar Harekatı'nı Türkiye yapacağı zaman Erdoğan'ı tehdit etti.
1: Etti.
0: Gazabım büyük olur dedi, mahvederim sizi dedi, mektup gönderdi falan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınar harekatı için kazanız mübarek olsun dedi, emri verdi. Mehmetçik oraya böyle hallaç pamuğu gibi atınca jeti atlayıp geldiler uçakla. Pompeo aman dediler ha.
7: Pompeo'ydu galiba.
0: Evet, bizim dediler, evet. Bizim dediler oradaki işte CIA'den adamlar da tünellerde sıkıştı kaldı. Aman ha tamam daha gitmeyin biz tamam falan dediler. Hatta o zaman hatırlarsınız böyle altına imzalar attılar. Biz işte bu PKK'ları elleştireceğiz. Sizden 32 kilometre aşağı götüreceğiz falan diye. Cumhurbaşkanı da Beyaz Saray'a bir ziyaret yapmıştı hatırlarsınız. Orada sordular işte ne oldu o mektup falan diye. Biz de Trump'a iade ettik burada dedi. Kendisine teslim ettik dedi. Hem de Trump'ın yanında söyledi. Yani şimdi şeyi söylemeye çalışıyorum. İşte hani Netanyahu'nun bizden nefret etmesi, işte bu kadar bizi hani bir şekilde tehdit görüyor olması tam da işte şu 25 yıllık tabii meselede diye düşünüyorum. Tabii, yoksa kesinlikle daha önce talimat veriyorlardı. İşte Çevik Bir gibi mesela generaller vardı. Esas duruşta duruyordu. Ondan sonra yaptırıyorlar zaten hani. Memleketi müstemleke gibi tarlaları sürüp yönetmeye çalışıyorlardı Siyonizm olarak. Yanlış duruyorsam lütfen siz...
1: Kesinlikle. Yani hani... Daha önceki pozisyon buydu. Şu anda da işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Amerika'dan yardım istiyorlar. Ama daha mesela bu Suriye ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı daha konuşmadı.
0: Evet. Ben yarın ahlatlı bir şeyler
1: daha
0: bekliyorum.
1: Daha konuşmadı yani. Bakalım yani neler söyleyecek. Bununla ilgili çok bariz örnekler var İbrahim Bey. Sayın Cumhurbaşkanı Fırat Kalkanı operasyonundan önce konuştu. Sürekli dedi ki bu örgütler Türkiye'ye bomba atmaktan, füze fırlatmaktan vazgeçsin dedi. Bahar Kalkanı keza öyle. Barış Pınar'ı keza öyle. Hatta şunu da söyleyelim. Esad'a da çağrı yaptı. Tamam. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na toplantıya gitmeden önce Haziran ayıydı. Çok iyi ben bunu dinledim. Orada havaalanında Esad'a çağrıda bulundu. Dedi ki gel birlikte hareket edelim. Bölgeyi terör örgütlerinin temizleyelim dedi. Eğer uysaydı birlikte hareket edelim.
7: Ama o noktada işte Esad'ın Rusya'nın kontrolünde olması, bağımsız bir aktör olmaması biraz hani
0: herkesin kontrolündeydi. Tahran'ın kontrolündeydi. Rusya'nın kontrolündeydi.
1: Tabii herkesin.
0: Yani şunu, hatta bence İsrail'in bile biraz kontrolündeydi.
1: Tabii. Şunu demek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı önce diplomasiyi çalıştırıyor. Önce konuşuyor. Önce teklif ediyor. Ardından da mesaj vermiyor. Direkt yani icraata geçiyor. Bence yarın çok önemli ama seçimlere kadar onu belki biraz sonra yine konuşuruz ama bu hepsinin tabanında arkasında 25 yılın özeti yatıyor diye.
7: Yani bu söylediğinizde muhtemelen şunu da eklemek lazım. Yani Türkiye bu noktaya gelene kadar özellikle Suriye iç savaşının başladığı dönemden itibaren biz çok ciddi dersler aldık yani bu süreçte. Tabii. Yani bu öğrenilmiş bir şey de yani o stratejik sabır meselesi, doğru zamanda hareket etme meselesi, aceleci olmama meselesi, kapasitenin doğru kullanılma meselesi. Ya bu böyle toplam topyekun bir paket olarak değerlendirirsek bence doğru bir değerlendirme
0: olacaktır. Yani mesela konuyu açacağım ama şöyle bir şey söyleyeyim. İsrail bize Suriye'de ilk kez gel gel yapmıyor ki. Birazdan evet paylaşacağım sonra soracağım. Daha önce de defalarca terör örgütü üzerinden gel gel yaptı zaten. Yani... Ama stratejik akıl yani 100 bin Mehmetçi sınır ötesine götürüp çatışmaya sokarak değil de mermi atmadan bu sistemi çözebiliyorsa ne âlâ.
7: Ya yani kaldı ki biz Suriye'de Rusya ile karşı karşıya geldik. Tabii. Yani özellikle hani o İdlib'de yaşananları hepimiz hatırlıyoruz.
0: Bahar Kalkan Harekatı birazdan rica edeceğim. Yani verecekler.
7: Rusya ile karşı karşıya geldik bu süreci için yöneten bir ülke. Yani İsrail'in bir hava üssünü bombalasıyla bu tarih olacak bir ülke değil yani.
0: Peki o zaman Netanyahu'nun sesini bir hatırlatayım. Çünkü bombalarla mesaj verdik. İlk kez bu kadar net söylüyor. Bir izleyelim arkadaşlar.
5: Güneye doğru ilerleyen bir Türk askeri mevzilenmesine müsamaha göstermeyeceğiz. Bunu genel hatlarıyla açıkça belirttik. Şimdi Türkiye'nin Halep yakınlarındaki bir havaalanına konuşlanma niyeti olduğunu gördük ve bir mesaj ilettik. Mesaj iletildi. Ancak görünüşe göre duymadılar. Biz de daha iyi anlamalarını sağladık.
0: Şimdi üstad niye ağzındaki baklayı çıkardı? Yani mesela biz biliyoruz ki Şeybani Ankara'ya ziyarette bulundu. Evet. Şam'da bomba patlattılar. Yani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Hem merkezi hükümetle hem de işte diğer o isyancı Halife Hafter grubuyla görüştü. Onları barıştırmaya çalışıyor. Yani tek Libya, Libyalıların şiarıyla Türkiye orada bir şey inşa etmeye çalışıyor. Libya'daki rafinerilere drone saldırıları oldu. Evet. Yani bunlar tesadüfler olmuyordur muhtemelen. Şimdi hani ama şimdi bu sefer net olarak dedi ki biz vurduk. Yani ki İsrail biliyorsunuz böyle operasyonları yapar kolay kolay da üstlenmez normalde.
7: 20 saat civarında beklendiğine dair haberler düştü. Hemen ilk başta galiba sahiplenmedi.
0: İlk başta, ama yine de hani sonuçta
7: evet,
0: başbakan
7: niyetini açık etti yani.
0: Açık ettiler. Şimdi bu ne yani artık kartlar açık mı oynanıyor? Diğerlerinin umudu

0: Bunu kesti. Hani daha net bir mesaj vermek istiyor. Bir de şunu da sormak istiyorum. Birazdan bir Amerikalı subayın değerlendirmesini vereceğim ama Trump bu kışkırtmaları yaparken şunu mu düşünüyor? Ya acil durumda camı kırın nasıl olsa orada duruyor. Çok başım derde gelirse camı kırarım. ABD tak diye gelir. Bir şekilde arabulucu olur. Çözer bu işleri falan ama güveniyor. Çünkü orada da biraz sanki zemin kaybediyorlar gibi.
1: Şimdi İsrail meselesine ben bu süreci takip ederken şöyle düşündüm. Şimdi 70 senedir İsrail'in bulunduğu coğrafyada yaptığı yeni bir şey yok aslında. Yani kurulduğu andan itibaren yaptığı şu. Bölgedeki bütün devletleri, aktör olabilecek bütün devletleri bir şekilde istikrarsızlaştırayım. Onları çatışmaya sürükleyeyim. Bu ortam içerisinde ben kendi varlığımı güvence altına alayım. Yani şu ana kadar da İsrail'in bu son Ebu Zuhur saldırısı da bence bu eski alışkanlıklarının ürünü. Yani ezberinde yeni bir şey yok. Ama yeni olan şey
0: ama
1: ne?
0: Ama İran'dan biraz burnu sürtülmedi mi bu anlamda?
1: Yani yine aynı şekilde yapmaya çalıştı ama İran meselesinde birazcık işi artık ABD'ye de havale ettiği için artık şu anda biz İran meselesinde İsrail'i konuşuyor muyuz?
0: Doğru.
1: Konuşmuyoruz yani.
0: ABD
1: tamamen
0: İran savaşı gibi oldu.
1: Yani İran meselesi ABD'nin sırtına yüklenmiş durumda. Şu anda İsrail'in İran meselesiyle hangi bir şeyle konuşmuyoruz. Şimdi bu 70 senelik Arap özellikle Arap-İsrail çatışmasında biz ne gördük? Yani İsrail bunda başarılı oldu. Ama son 10 senede 15 senede değişen artık farklı bir şey var. Artık karşısında kendi yerli savunmasına, savunma sanayine yatırım yapan, siyasal istikrar üreten, komşularıyla pek çok konuda irtibat kurabilen, uluslararası diplomasi mekanizmalarını çalıştıran, hatırlayın, Suriye iç savaşında belki de işleyen tek uluslararası mekanizma Astana süreciydi.
0: Doğru.
1: Ya biz o süreçte Ruslarla, İranlılarla, yeri geldi Amerikalılarla da görüşüp Suriye meselesinde bir şey vaat ettik. Şimdi bu bir anlamda İsrail'in başından itibaren ezberini bozan bir şey. Yani siz şimdi bir de uluslararası sistemin dönüştüğü yapıya da bakarsak artık çünkü herkes kendi başının çaresine bakacağı bir ortamda. Yani NATO'nun içinden sürüklendiği duruma bakıyorsunuz. İşte Birleşmiş Milletler meselesine bakıyorsunuz. Özellikle İsrail-Gazze meselesinde uluslararası kurumların nasıl iflas ettiğini gördük. Uluslararası hukukun çalışmadığını gördük. Öyle çatışmacı bir ortama dönüştük artık. Artık devletler yalnızlar ve kendi hayatta kalma motivasyonlarını bir şekilde gerçekleştirmek için belli alanlarda hareket etmek durumundalar. Bu coğrafyada en erken anlamda adım atan ülke Türkiye oldu. Yani bir anlamda biz 2010'dan itibaren hani biraz önce aynı şeyi söylemeye çalıştım. Yani Suriye iç savaşıyla beraber biz o kadar ağır bedeller ödedik ki. Yani yanı başımızda bir iç savaş patladı. Milyonlarca insan sınırımıza dayandı. Beraberinde DAEŞ ve PKK ülkede aktif hale geldi. İşte Irak'ta aynı şekilde biz DAEŞ'in ülkenin neredeyse yarısını kontrol ettiğini gördük. Yani bu bir ülkenin yanı başında, sınırlarında belki de istemeyeceği en son senaryoydu. Türkiye bunların hepsiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Yeri geldi Suriye'de biz Esed rejimi de bir tarafa koyuyorum. Rusya ile karşı karşıya geldik. Yani Rus uçağının düşürülmesi meselesinden İdlib'de yaşanan meseleye kadar. Yani biz Rusya ile karşı karşıya geldik. Ve biz bu süreci yönetmeyi birçok bedel ödeyerek biz bu süreci yönetebildik. Sonrasında işte 15 Temmuz sürecinden sonra arka arkaya 4 tane sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirdik. Özellikle FETÖ'nün bu ülkeye verdiği zararı da düşünürsek, o kadar ordunun içine düştüğü zafiyeti düşünürsek biz 4 tane sınır ötesi operasyonu başarabildik.
2: 40 gün sonra yaptık.
1: Evet. Yani bu bir anlamda bakın bu kadar ağır süreçler yaşayan, bedeller ödeyen bir ülke açısından çok büyük bir risk. Yani Allah muhafaza o sınır ötesi operasyonunun olumsuz bir senaryoyla neticelenmesi durumunda neler başımıza gelebilirdi. Şimdi bu 70 yıllık İsrail ezberinin karşısında artık kendi güvenlik tehditleriyle kendi başına mücadele eden bir ülke. Bakın biz NATO üyesi ittifakı içerisinde bir ülkeyiz. Terör meselesinde, Suriye meselesinde bizi nasıl yalnız bıraktıklarını hatırlıyoruz.
2: NATO hiçbir yerde yoktu bizim.
1: Patriot meselesinin ne olduğunu hepimiz hatırlıyoruz.
0: Tabii canım Almanya söktü götürdü.
1: Şimdi böyle bir ortamda yani böyle bir ortamda ezber bozan bir ülke. Yani düşünün İsrail açısından endişelenmelerini şöyle anlamaya çalışıyorum. Şimdi 70 sene boyunca ne istediyse yapmış, yaptığı hiçbir şeyin bedelini ödememiş. Bir şekilde Amerika'ya havale etmiş. Uluslararası sistem tarafından hiçbir şekilde cezalandırılmamış. Yani Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da istediği katliamları gerçekleştirmiş ve hiçbir şekilde bedel ödememeyen bir ülke. Ama bu sefer karşısında ne var? Uluslararası diplomasiyi çalıştıran yani Cumhurbaşkanımızın her seferinde şunu hatırlıyoruz. Birleşmiş Milletler'e giderek dünya beşten büyüktür diyerek bir anlamda uluslararası sisteme de bir mesaj veriyor. Yanı başımızdaki işte Karabağ meselesinden tutun Doğu Akdeniz meselesine, Libya meselesine, işte iç siyasete bakarsak terörsüz Türkiye meselesinde bir şey anlatıyor bu dünyaya. Bakın ben içeride siyasal istikrarımı sağladım. bütün olumsuz şartlara rağmen, bütün uluslararası tehditlere rağmen, teröre, FETÖ'ye, DEAŞ'a,

0: Bütün bunlara rağmen kendi ulusal güvenlik meselelerimi kendim çözmeye başladım. İHA ve SİHA'da dünyada trend belirler bir hale geldim. Ve bunun yanında Cumhurbaşkanı'nın uzun süredir, son 15 senedir dünyaya verdiği bir mesaj da var. Ben bu bölgede çatışma istemiyorum. Siyasal istikrar istiyorum. Savaş istemiyorum.
1: Tam o konuya ilgili olarak şimdi Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yıl döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj vermişti. Ekrana yansıyor. Onu ben okuyayım. Diyor ki kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemize teröre çatışmaya istikrarsızla tahammül etmeyeceğimiz, dostu düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Burada altını çizeceğim ifade şu. Hem kahraman ordumuzun tüm gücünü dünyaya gösterdiğimiz ifadesi, yani bu mesaj net. Hem de diyor ki artık bölgemizde teröre çatışma ve istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dostu düşmana ilan ettik bu operasyonu.
0: Yani evet.
1: Diyor. Yani bir paradigma değişimi, bir güvenlik anlayışının köklü bir farklı bakış açısı ve aynı zamanda da hani anladığım kadarıyla İsrail bak kimle aşı kattığını bir bil falan gibi bir mesaj mı?
0: Şuraya bir ufak bir şey daha eklesem. Hani biz Donald Trump Netanyahu videosunu izledik biraz önce.
1: Evet, 8 Nisan'da.
0: Donald Trump şunu söylüyor. Yani orada bir adam var, adını biliyor musunuz, Erdoğan? Hani güvenilir bir adam, seviyorum. Neden güvenilir bir adam? Yani Cumhurbaşkanı son 10 senedir o kadar net bir mesaj veriyor ki. Yani Donald Trump Cumhurbaşkanı'yla muhatap olduğunda ne alacağını biliyor.
1: Doğru.
0: Yani çok net bir konuda. Yani ben diyor Suriye'de terör istemiyorum. Suriye'de istikrar istiyorum. Sınırlarımı tehdit etmesini istemiyorum. Burada insani bir dram var. Mülteci meselesi var. Bu meselede ben adım atmak istiyorum. Şimdi Trump her defasında Cumhurbaşkanımızla görüşünde bunları alıyor. Ama karşısında Netanyahu oturduğunda o kadar maksimalist taleplerle geliyor ki. İstikrar istemiyor.
1: Netanyahu'nun cebinde sürekli kaos var.
0: Evet, yani çünkü bundan besleniyor başka. Çünkü İsrail'in 70 senedir bu bölgede beslendiği şey bu.
1: Şimdi ama Trump da diyor ki ya benim 40 trilyon dolar borcum oldu. Sen sürekli orayı bombala, burayı bombala diyorsun da bunların hepsini ben özel şirketlerden parasını verip alıyorum.
0: Şimdi şey ufak böyle bir anekdot anlatmak isterim. İşte belli bir dönem Amerika'da doktor öğrenciliği dönemim oldu. Şimdi biz Atlantik kıyısının bu tarafından bakınca Orta Doğu bizim için dünyanın merkezi. Buradaki bütün krizler aslında bütün dünyanın krizi gibi düşünürken işte doktora dersine başladık. Uluslararası ilişkiler teori dersi. Önümüze syllabus geldi. Baktım. İlk 4 hafta sadece Çin okuduk biz. Çin'in yükselişi, Çin'in ekonomisi, Çin'in savunma sanayi falan.
1: Amerika'nın kendi gündemleri var.
0: Şimdi yani bakıyorsunuz Amerika'da uluslararası yani iyi bir okulda uluslararası ilişkiler dersinde gündem Çin. Yani adamlar açısından yani bu dünyanın dünya siyaset, küresel siyaset açısından Çin'in yükselişi büyük bir tehdit. Buna o kadar çok enerji harcıyorlar ki. Bir gündem bu. Şimdi Donald Trump açısından düşünün. Koltuğa oturuyorsunuz. Yükselen bir Çin var. Bilmiyoruz tam olarak. Hani medyaya yansıyan pek çok şey var belki ama içeride tam olarak neye karşılık geldiğini bilmiyoruz. Çok sessiz sedasız bir şekilde gidiyor. Amerika hiçbir şekilde tehdit eder pozisyonda değil. Şimdi böylesi bir ortamda Donald Trump açısından Çin mi çok büyük bir tehdit yoksa Suriye'de yaşanacak bir istikrarsızlık mı? Şimdi bu noktada ne yapıyor Donald Trump? Bakın orada Erdoğan var. Diyor ki Suriye'de ben istikrar sağlayacağım. Benimle çalışabilirsin diyor. Bu noktada Amerika ile ve Türkiye'nin çıkarları bu pratik anlamda birbirine örtüştüğü andan itibaren tabii ki Donald Trump Erdoğan'la işbirliği yapacak, yapmak isteyecek. Ama burada da Netanyahu ne yapıyor? İşte Lübnan'a saldırıyor, Gazze'de katliam gerçekleştiriyor, Suriye'de Golan Tepelerini vuruyor. İşte yeri geliyor işte birkaç hafta önce yaşadığım Ebu Zuhur'u vuruyor. Yani sürekli olarak Amerika'ya maliyet üretmeye devam ediyor. Şimdi böylesi bir ortamda tabii ki Donald Trump açısından Netanyahu belli konularda artık makul olmak zorundasın. Beraberinde getiren bir şey. Yani
1: çünkü bu karşıdaki güç şöyle. Bahar Kalkanı'ndan bir grafik hazırladı arkadaşlar. Onu da ekrana versinler lütfen. Ben de okuyayım. Bahar Kalkanı Harekatı'nda 10 Şubat 2020'de yapıldı. Hatırlarsınız İdlib'de Mehmetçiğimize bir saldırı olmuştu. Türkiye ani bir reaksiyonla karar vermişti ve 25 günde 3473 rejim unsuru ki ben hani net olarak söyleyeyim bunun içerisinde İranlı Şii milisler veya işte oradaki diğer paramiliter güçler de vardı. 3 adet uçak, 8 adet helikopter, 1 adet SİHA, 93 adet tank, 36 adet zırhlı araç, 67 adet obüs çok namlu roket atar, 10 adet hava savunma sistemi imha edildi. Şimdi mesela insanlar böyle baktığı zaman işte Selçuk Bayraktarı görüyorlar ya karşılarında. Selçuk Bayraktar o operasyonda orada yani günlerce konteynerde yattı.
0: Biz bilgisayar oyunu gibi izledik. Yani
1: günlerce
0: izliyoruz.
1: Konteynerde yattı Selçuk Bayraktar orada. Bunu şey için söylüyorum yani hani bir hakkın teslimi için söylüyorum. Tabii ki Mehmetçiğin ya da askerin görevi o operasyonda sahada yer almak ama Selçuk Bayraktar şunu söylüyor. Ya ben sivil vatandaşım.
0: Evet.
1: Bir şirketim var. Özel bir şirket yönetiyorum. Benim kendi işim de var diye. Ama işi gücü bıraktı gitti oraya.
0: Evet.
1: Yani memleketin bu anlamda verdiği mücadele herkesin doğru okuması
2: gerekiyor. İbrahim Bey şimdi bu Fırat Kalkanı operasyonu biraz önce sizdeniz paradigma değişikliği oldu. Bakın Türkiye o tarihten itibaren 24 Ağustos 2016'dan itibaren terörle mücadelesinde işte paradigma değişikliğini şöyle yaptı. terör örgütlerini kaynağında yok etme stratejisi uygulamaya başladı.
1: Teröristi bekleme yerine git bul yok et. Arabul yok et hatırladım.
2: Yani ilk kez Fırat Kalkanı yapıldı. Bunu ilk uygulayan da Amerika'ydı. O da önleyici doktrin adı altında. İşte Afganistan işgal etti. Bu farklı. Yani o yaptı ama onunki işgal, onunki zulüm, onunki oraya şiddet getirdi. Afganistan'a, Irak'a bunu yaptı. Önleyici doktrin diye yaptı. Ama Türkiye bunu uygularken gittiği yere barış götürdü, güvenlik götürdü, altyapı götürdü. Yani oraya kent götürdü. Bugün Türkiye'nin o dört büyük harekat bölgesinde yapmış olduklarını en canlı olarak Gaziantep'te oturan bir kişi var. Hepimizin bildiği gibi. Ben biliyorum, yakından takip ediyorum. Kafamıza oradan füzeler düşerken Fırat Kalkanı'yla rahatladık. Yani Türkiye paradigma değişikliğini o şekilde yaptı. Terör örgütlerini kaynağında yok etme stratejisi uyguladı.
0: Tabii bu paradigma değişiminin arkasında yapısal şartları da okumak lazım. Yani ben paradigma değiştirdiğinde de paradigma olmuyor, değişmiyor. Tabii. Yani ilk belki de bizim sahip olduğumuz o uzun yıllardır o savunma sanayi meselesinde yatırımların ilk test ettiğimiz yerlerden de bir tanesi. Tabii. Şimdi elinizde bir şey olmadan yapamıyorsunuz bunu. Yani şöyle sahip olduklarınız açıkçası birazcık sizin niyetlerinizi,
1: yani şöyle yine yaparsınız ama ödeyeceğiniz bedel çok daha yüksek olabilir. Yani hani şöyle örnek vereyim mesela. Geçmişte bu sınır ötesi operasyonlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yine MGK'da gündeme getirildi. Yani bunları biz yerinde vuralım diye. O dönem işte bazı isimlerinin rapor sundu ve işte 3000 ile 5000 arası şehit veririz. Girersek çıkamayız filan diye. Sürekli raporlar sundu.
0: Bunun siyasi maliyeti olabilir, sosyolojik maliyeti olabilir
1: hani,
0: yani.
1: Hatta o dönem manşetlerde de vardı yani. Hani işte bataklık orası, girerseniz çıkamazsınız sakın ha diyen eski Genelkurmay Başkan, ikinci başkanı vardı. Bunları zaman zaman konuşmuştuk. Şimdi Trump uyarıyor. Aslında İsrail'deki aklı başındaki bazı isimler de uyarıyorlar ama şimdi bir tane eski Amerikalı subay var, istihbarat subayı. Bugün sosyal medyada belki görmüşsünüzdür, bir videosu dolaşıma girdi. Birçok kişi tarafından da paylaşıldı. Diyor ki Scott Ritter diye bir eski istihbarat subayı, diyor ki ya bak Türkiye'yi İran'la karıştırmayın diyor. Hatta şöyle örnekler veriyor, bak diyor ben size şöyle anlatayım diyor. Şimdi Türkler diyor mesela Çanakkale diyor, Gelibolu diyor. Atatürk diyor ki siz gidin ve orada ölün. Siz ölene kadar diğer askerler gelecek diyor. Onlar emredersiniz deyip gidip ölüyorlar diyor ondan sonra. Şimdi sen Kore'de diyor biz onları gördük diyor. Çinliler kuşattı diyor. Biz diyor lojistiğimiz yok. Kaçtık çekildik diyor. Mehmetçik diyor orada kaldı diyor. Süngü takıp devam ettiler çatışmaya diyor. Şimdi 15 Temmuz'da diyor Ömer Halis Demir'i diyor Özel Kuvvetler Komutanı arıyor diyor. Git Semih Terzi'yi vur. Cumhurbaşkanı'na işte onlar devirmeye çalışıyorlar diyor. Ve Semih Terzi'yi vurması için emir veren diyor komutan işte Aksakallı Paşa diyor ki bak bu emrin ne anlama geldi biliyor musun diyor. Biliyorum komutanım. Yes sir, yes sir. Yani İngilizce söylüyor. Ondan sonra ve gidip diyor görevini yapıyor diyor. Ya Türkler diyor bak bunu diyor bunu bilerek diyor. Siz diyor bir çatışma oldu diyor. Ciyak ciyak kaçışıyorsunuz diyor IDF askerleri diyor. Askerlik böyle bir şey değil diyor. Ben yani kendisi muhtemelen Irak'ta falan bulunmuş. O cephelerde de tecrübesi var. Biraz onları da anlattı. Bir önce bir izlettireyim. Sonrasında birkaç tespiti var. Dikkat çekici, onu da size soracağım. Buyurun arkadaşlar.
3: Israel likes to commit genocide.
4: İsrail soykırım yapmayı sever ama savaşmayı sevmez. Onlar nasıl savaşacaklarını bilmiyor. Onlar gerçekten nasıl dövüşeceklerini bilmiyorlar. Eğer karşı koyamayacakları bir düşmanla karşılaşırlarsa yeryüzünden silineceklerdir. İsrail Türkiye ile doğrudan çatışmaya girerse büyük sorunlarla karşılaşacaklarının farkında. Yani Türkler oraya varmadan bir Suriye üssüne saldırarak önlem almaya çalışıyorlar ama bunun bir işe yarayacağını düşünmüyorum. İran, İsrail'e füze fırlatabilirken Türkiye Suriye üstünden bir tümen çıkarabilir ve Türklerle savaşmak istemezseniz. Yani insanları küçümsemekten hoşlanmıyorum ama İsrail savunma kuvvetlerini çok küçümseyici bir şekilde eleştireyim. Eğer İsrail savunma kuvvetleri gerçek bir orduyla karşı karşıya gelseydi yok edilirdi. İsrail askerleri ölmeyi bilmiyor. 1915'te Anzaklarla savaşıyordu ve Gelibolu'da Atatürk tümeni geldiğinde ilerleme emri vermiyorum sana ölmeni emrediyorum dedi. Yani o tepeye çıkın onları durdurun hiçbiriniz geri dönmeyeceksiniz. Bunu yaparken hepiniz öleceksiniz. Türkler gitti, evet efendim dediler ve tepeye çıktılar. Herkes geri çekilirken Türk Tugayı ilerlemeye devam etti. Çinliler saldırmıştı ve Türkler lojistik planı olmadığı için, kimsenin lojistik desteği olmadığı için cephaneleri tükenmişti. Bu yüzden de süngülerini takıp saldırmaya devam ettiler. Sonra geri dönüp tekrar saldırdılar. Döndüklerinde birçoğu ölmüştü ama asla teslim olmadılar. İşte Türk budur. Türklerin askeri karakterini öğrenmek istiyorsanız 15 Temmuz 2016 darbe gecesine bakın. Biliyorsunuz Ömer Halis Demir Özel Kuvvetler Komutanı'ndan bir telefon aldı. benim kim olduğumu biliyor musun? Evet, yardımcılarım Cumhurbaşkanı ihanet ediyor ve bunun olmasına izin veremezsin. Semih Terzi'yi görür görmez öldür. Adam da evet efendim diyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun diye soruyor. Evet efendim. Bunun ne anlama geldiğini anlıyor musun? Evet efendim. Telefonu kapattılar ve tabancayı çıkardı. Generali öldürdü. Ama bu onun göreviydi. İsraillerin savaşmak istemediği adamlar bunlar, tamam mı? İsrailler ölmek istemiyor, ölmeyi de bilmiyorlar.
3: Pistol killed the general on site and then he was killed.
1: Bir bölümde de şeydi, İsrail insanları öldürmeyi seviyor ama İsrail çocukları, hamileleri, bebekleri vurmayı seviyor. Soykırım yapmayı sever ama savaşmayı sevmez diye söylüyor. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Bu meselede baktığınızda hani fıtrat değişir sanma, okan bu kandır diye biz aramızda bazen bunları söylüyoruz ya. Amerikalı bunu görüyor. Netanyahu nasıl bir kumar içerisinde? Görmüyor mu bunu? Yoksa hani bir şekilde Amerika bizi kurtarır bu İran savaşında olduğu gibi bu yükü yüklenir diye düşünüyor ama şimdi bu uzman diyor ki bak diyor böyle düşünüyorsan diyor hatalısın çünkü diyor Amerika diyor Avrupa'dan diyor asker çekmek zorunda kalıyor diyor. Bak diyor Güney Kore'deki tatbikatlarını diyor iptal ediyor, masraf oluyor diye söylüyor. İşte Asya Pasifik'te diyor gücünü takip etmeye çalışıyor diyor. Orta Doğu'yla hiç uğraşmak istemiyor diyor. Yani İsrail şu an aslında biraz şımarık çocuk şeyini, kontenjanını doldurdu mu sizce?
5: Ne güzel anlatmış değil mi bizi?
0: Dersine yani, çok iyi çalışmış.
1: Dersine çalışmış evet.
5: Ben yani bir Türk'ten daha güzel anlatmış neredeyse.
1: Ya benim tabii dublajım biraz daha şey olmuştur. Ama onun hani izlerken, alt dizini izlerken tabii onun duygu düşüncesi daha kuvvetli geliyor. Çok net hissediyorsunuz yani. Gerçekten istihbarat subayı ama dersine çalışmış bir istihbarat subayı.
5: İşte fıtrattan bahsettiniz İbrahim Bey. Ben de Nihal Atsız'ın bir sözüyle, bir dizesiyle gireyim. Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur diyor. Yani tam da bunun özetlemeye çalıştığı tablo bu. Şimdi ben iki açıdan sıkıntılı görüyorum.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Şimdi laf lafı açıyor ama ben işte bu işte Adnan Hoca'cılar, bu işte Kureyşçiler, ne bileyim işte Kuytulcular falan bu tür yapılanmaların da tam da bu fıtratı erozyona uğratmak için üretildiğini düşünüyorum kendi adıma. Hani bunu şey derler yani iddia edebilirim ama ispatlayamam diye, bu benim şahsi düşüncem. Kimseyi de burada zan altında bırakmak istemiyorum ama kendi adıma sürekli olarak böyle bir memleketteki bu hani şehit olma kavramının işte dejenere edilmeye çalışıldığını, tabii, vatanseverliğin altının boşaltılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Hani bunun için de ciddi anlamda fonlar ayrıldığını düşünüyorum. Hem medya üzerinden hem de işte bu çeşitli STK'lar üzerinden. Bu da mücadele edilmesi gereken bir alan. Çünkü hani bu fıtratı bozdukları zaman esas memleketi parçalayabileceklerini de biliyorlar. Araya bir parantez açtım ama affınıza sığınarak buyurun.
5: Estağfurullah. Gezi olaylarını konuşurken biraz önce mesele ağaç değilmiş, anladın mı? Burada da mesele din değilmiş. Gayet açık net görüyoruz. Hani ticari boyutu var işte. Dediğiniz gibi toplumu zehirleme boyutu var.
1: Yani tamamen şöyle Fethullah Gülen denilen o tabii elebaşı şöyle vaaz veriyor ya. Bir kişi de çıkıp demiyor. Sakın ha diyor korkmayın diyor. Haçlılar diyor sizin karınıza kızınıza ilişmez işgal ettiklerinde diyor. Onlar ise aranızda duvarlar vardır. Bir kişi demiyor ki ya bir de Haçlılar bizi niye işgal ediyor kardeşim? Bir de 4 tane 5 tane Haçlı seferi yapıldı. Türkler bunlara çarpıştı. Onları biz bilmiyor muyuz? Hani siz ne anlatıyorsunuz demiyor mesela. Ya ama çünkü şey diyor, güneydeki sevdiğimiz ülke diye söylüyor yani.
0: İşte hani o kadar uzağa da gitmeye gerek yok. Yani Gazze'de katliam var. Hangi batılı ülke?
5: Tabii.
0: Yani tepki verdi buna. Yani gözümüzün önünde
5: 3 maymunu oynadı. Evet,
0: o binlerce insan yani İspanya'yı hariç tutarsak ama genel olarak böyle bir sıkıntı var yani.
5: Vallahi şöyle başlayayım. Hem zamanlama açısından ele alalım Netanyahu'nun hamlesini hem de stratejik açıdan da bakmak lazım. Şimdi tabii İsrail'i topyekin zan altında bırakmayalım. Orada da aklı selim insanlar var. Netanyahu'nun her yaptığını alkışlayan insanlar yok. Ama azınlıkta kalıyor gördüğümüz kadarıyla. Bunu da önümüzdeki belki 27 Ekim seçimlerinde göreceğiz. Ne kadar bu politikanın işe yarıyor.
1: Vallahi yerine aday olanlar da pek şey konuşmuyorlar yani. İçacı değiller yani. Yani.
0: Aklı başında insan meselesini bence çok iyi niyetli biraz okuduğunuz gibi geliyor.
5: Ben de yani pek az diyerek şart evet, düşünüyorum.
1: Yani ben %1, %2'den İsrail'de gittik yani. Hani o işte soykırım saldırılarını ne yazık ki canlı canlı izlemek durumunda kaldık Siderop'tan falan. Gerçekten birazdan bir tane hahamdan bir video izlettireceğim. Gerçekten
5: evet, o felaket.
1: Farklı bir kafa evet, yapıları var ya. Yani hani işte dün izliyorum. İşte bu hırsızlar adamın eşeğini çalmış. Hayvanı arabanın arkasına bağlayıp sürükleyerek öldürüyor falan yani. Engelli yaşlı adamı sopalarla döve döve öldürmeye çalışıyor. Yani bu hani böyle normal açıklanabilecek şeyler yani, değil yani. Hani
0: o, o toplumun ürünü bir siyasetle karşı
1: evet,
0: karşıyayız.
1: Evet, yani. Ben öyle düşünüyorum yani kimse hani şimdi bunda işte antisemitizm bilmem ne falan diyenler olacaktır ama kusura bakmasın bu bir durum tespiti yani gördüklerimizi yaşadıklarımızı.
0: Yani bu sert erişleri kendileri de yapıyor mesela. Filkeştein diye bir isim var. Hani tabii evet. Meşhur. O bunu hani çeşitli kanallara dile de getiriyor zaten.
1: Otel endüstrisi.
5: Çok az aklı Selim'den
0: onlar bir tanesi evet. Doğru.
5: Yani şu, bence Netanyahu hani en son hamle yapacağı, en son hedef alacağı ülke biz olmalıyız. Bu millet olmalı. Ya 1492'de İspanya'dan sizi sürüyorlar, çıkarıyorlar oradan. Size kim kucak açıyor?
1: Yıldırım Beyazıt'a.
5: Osmanlı Devleti, Türkler. İstanbul'un fethinden bir müddet, kısa bir müddet sonra Özgür Özel'in tabiriyle 1483 ama bizim bildiğimiz kadarıyla 1453 diye de onda da belirliyor.
1: Trabzon'un fethini söylüyor.
0: Sonradan düzeltti galiba.
1: Trabzon'un fethini söylüyor. Karıştırıyor. İmamoğlu'nda mesela ya konu konuyu açıyor da statta videosu var. 1461'e atıfla ya diyor niye böyle 61 yaptınız? Bunu değiştirse efendim 1461 fethi ya falan. Ya gerek yok değiştirin falan böyle. Bir, bu, orada bir kafada bir şey var onların ama ben bilmiyorum nedir yani. Hani
2: balık olayına döndü.
1: Böyle bir durum
5: şimdi,
1: var yani.
5: Şimdi sonrasına gelelim. İkinci Dünya Savaşı Hitler'in neler yaptıklarını biliyoruz Yahudi halkına. Orada yine kucak açan bir anlamda işte Türkler, Türkiye Cumhuriyeti. Hani en son senin hamle yapacağın bu tarihi gerçeklik varken en son hedef alacağın, en son hamle yapacağın millet ve devlet ülkenin burası olması lazım. Ama orada bir akıl tutulması oldu anlaşılıyor. Bir taraftan da hani zamanlama açısından bakarsak, şimdi bu ülke, burada hafif hafif notlar almıştım. Yani neler görmedi ki? İşte dün Sakarya Meydan Muharebesi.
1: Doğru.
5: 22 gün, 22 gece. Şimdi onun peşi sıra bugün Fırat Kalkanı'ndan bahsettik. Harekatın 10. yıl dönümü. Sonraki gün işte 25-26 Ağustos.
0: Yani Ağustos'ta çok bereketli bir ay.
5: Yani 30 Ağustos. Şimdi bakıyorum işte geldik geçen ay 15 Temmuz'un 10. yılı.
1: Ya evet.
5: Ya şimdi bu ülke.
1: Ama bu coğrafyanın gerçeği yani. Biz Lüksemburg değiliz yani. Bunu artık anlayacak herkes yani.
0: Biraz dünya da herhalde fabrika ayarlarına döndü galiba. 90'lar biraz bizi zehirledi. Yani o küreselleşme işte artık savaş olmayacak falan. O dünya bizi biraz zehirledi galiba. Biraz 2010'larla beraber fabrika ayarlarımıza döndük galiba.
2: Netanyahu'ya Ağustos ayının son günlerinde gelmesi için yani geldiği için sevinmesi gerekir herhalde. Ağustos ayı çok önemli bizim için.
5: Ya şimdi böyle bir süreç var. 15 Temmuz'da biz 10 yıl önce yaşadık işte. Çıplak elleriyle insanlar o tankları durdurdular. Ya şimdi böyle bir ülkeyi, böyle bir vatandaşı, böyle bir halkı, milleti sen karşına alıyorsun. İşte sınıra 70 kilometre kala uçaklar uçuruluyor, oradaki üs bombalanıyor falan. Ya bunlarla sonuç alabilmen mümkün mü senin Türkiye karşısında? Hani akıl tutulması diyorum, attığı adım rezalet, attığı adım felaket.
1: Bu arada İsrail'e şeyi tavsiye edelim biz ya, Asırlık Gece'yi izlesinler. YouTube'da var. Yani İsrail'likleri, Ahmet Toklu yönetmeni hatta...
5: Başlarına ne geleceğini oradan anlayabilirler.
1: Mesaj attım, böyle hani ağlayarak da yazdım ya dedim. Elinize emeğinize sağlık. Hani bu gerçekten çok başarılı bir iş olmuş. Gerçekten de milletçilikten pençeleri nasıl memleketi işgalden kurtarmış. Çok net görüyorsunuz. Tabii dökü-drama olduğu için bazı yerleri biraz egzajer edilmiş ama bizzat yaşanmışlıklar da var içerisinde.
5: İşte ben o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Genel kurul salonundaydım. İlk canlı yayın yapan muhabirim ben. O gece. Çok işte iyi. Sonrasında bizim canlı yayın lafı açıyor. Hı-hı. Oraya geldik. Canlı yayın çünkü stenograflar yok. Canlı yayın birebir deşifre edildi ve o gece bizim canlı yayın meclis tutanaklarına geçti. Şimdi böyle bir ülke var, böyle bir halk var. Siz buna işte korku salmaya çalışıyorsunuz. Yani çocuklar bile güler neredeyse bu işe. İşte Trump örneği NATO zirvesi yakın zamanda 7-8 Temmuz'da gördük. Erdoğan'a saygımdan geliyorum dedi.
1: Doğru evet.
5: Erdoğan'a saygımdan. Şimdi bütün konuşmalar işte 8 kere Washington'a gitti, geldi, Beyaz Saray'ın kapısını eskitti. İstediği hiçbir şey de alamadı.
1: Peki sizce hani Mekke savunma anlaşması mı bu alerjik reaksiyonu tetikledi? Yani hani
5: bence hepsi. Orada da bir
1: zincirleme reaksiyonu tabii, son halkası mı oldu bu anlaşma yapınca?
0: Onun bir parçası olarak düşünmek lazım.
5: Orada da hani şuradan başlıyorum ben. 7 Ekim Gazze'yi kana buladıktan sonra Türkiye en erken uyanan belki de ülke oldu.

0: Burada... Ne yaptı? İç cephenin tahkimi. Ne zaman geldi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan o mesaj? İşte tam da yıl dönümünde, 2 yıl önce Ahlat'ta iç cephenin tahkim edilmesi vurgusu yaptı ve etrafımızdaki o ateş çemberine dikkati çekti.
1: Sonra da MHP'lere Ekim ayında
0: sonrasında işte o 1 Ekim'de
1: çıkışı yaptı.
0: Meclisin açılışıyla birlikte
1: tokalaşmalar.
0: O 1 Ekim'den kısa süre sonra Devlet Bey'i ziyaret etme fırsatım olmuştu. O da Cumhurbaşkanı'na işaret etmişti Ahlat konuşmasını. Hmm. Ben hani gündem oldunuz o tokalaşmayla. Henüz 22 Ekim çağrısını yapmamıştı. Sadece tokalaşma görüntüsü vardı. Gündem oldunuz efendim demiştim. Sayın Devlet Bahçeli de Ahlat konuşmasına Sayın Cumhurbaşkanımızın atıfta bulunmuş ve o konuşmanın bir anlamda havada kalmaması, ete kemiğe bürünmesi için o adımı attığını anlatmıştı. Dolayısıyla oradan başlıyor ve 2 yılda geldiğimiz süreç bu işte. Hiç de haksız değillermiş hem Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Devlet Bahçeli. İç cephe tahkim ediliyor ki bugünler o günden görülmüş. Sonrasında da iç cephenin tahkimi, işte iç cephenin tahkimi dediğimizde terörsüz Türkiye hedefi, ardı sırada terörsüz bölge hedefinin, projesinin devlet politikası haline gelmesi ve hayata geçmesini yaşıyoruz biz şimdi. Bu da tabii korkuttu. Ne oldu terörsüz Türkiye hedefiyle veya terörsüz bölge hedefiyle? Oradaki boşa çıkan PKK, KCK, PEJAK, SDG'li unsurları kullanabileceğini zannetti İsrail.
1: Ama olmadı.
0: Kara gücü olarak, ama terörsüz Türkiye hedefi başarıya ulaştı.
1: Çünkü orada bir psikoloji kırılma yaşandı.
0: Kesinlikle.
1: Aslında denemedi mi? Denedi aslında. Mesela bak Eşrefiye'deki ayaklanma ya da işte Suriye askerlerine yönelik saldırılar bir tabii anlamda
0: şey bozulsun diye her şeyi
1: Halep'ti, yaptı. Halep'ti tabii. Şey Maksut da Eşrefiye'de yaptı. Tabii. Laskiye'de aslında Dürzileri ayaklandırmaya kalktı. Tabii. Süveyda'da Nusayrileri ayaklandırmaya kalktı. Yaptı aslında.
2: Son bu İran Savaşı'nda da son özellikle hatırlarsınız hani bu Amerikan
1: PKK'lara
2: patlattığı bir şey var hadi dedi. Aslında böyle bir İsrail'in böyle bir hedefi vardı. Orada PKK'ları evet, kullanıp aynen, ama Türkiye'nin bir şekilde buna müdahale ettiğini bir söyledi, şekilde ortaya çıkardı.
3: Şam'da o patlayan bir bomba
1: minibüs,
3: yüklete minibüs. Evet. Yani onu da İsrail üzerine okumak lazım. Çünkü Dürzi Mahallesi. O yani Şam'daki tabii Dürzi Mahallesi.
1: Tam da Ceramana. İşte, tam da Suriye Dışişleri Bakanı Şeyban Türkiye'de tabii, Ankara'da Fidan'la görüşmeler yapılıyor. Kesinlikle. Muhtemelen de bu üst müst konuları da konuşuluyor diye düşündüler herhalde.
3: Yani bu Mekke Anlaşması son şeyi, ama onun öncesinde bu Mekke Anlaşması ile beraber aslında daha önce kaybettiklerimiz son halkasına ekleniyor. Çünkü Mekke Anlaşması ile birlikte birçok şeyi de kaybedecek. Mesela Mekke Anlaşması ile birlikte Libya görüşmeleri de var, Türkiye'nin ziyaretleri var.
0: Bu bir de hocam, ne anlama geliyor? Mısır'ın dahil olması.
3: İşte ona geleceğim.
1: Tamam, tamam, onu söyledim. Mesela evet, Mısır'da Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşıyla bir ortak basın toplantısı yapmış. Tam ifadesi şu: Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken radikal adımlar olacak.
3: Şimdi Mısır'ın katılması demek Libya ile beraber Mısır, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tam da İsrail'in kurmak istediği o cepheyi bozuyor Mısır'ın katılımı Doğu Akdeniz'deki. Yani Mısır bu ittifaka katıldığından itibaren büyük bir ihtimalle İsrail'le, Yunanistan'la, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yapmış olduğu o deniz yetki anlaşmalarını bırakacak, Türkiye ile imzalayacak. Bu ne anlama geliyor? İsrail'in Doğu Akdeniz'e sıkışması anlamına geliyor. Suriye sahası Türkiye'de. Mısır keza öyle. Kıbrıs adasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öyle. Bu hat bozuluyor. Libya'dan bu tarafa bozuluyor. O yüzden bunu istemiyor. Son halka bu diyebiliriz yani ona.
2: İşte bu noktada belki şöyle bir şey de eklenebilir. Şimdi PKK meselesi Suriye'de ve Türkiye iç siyaseti açısından artık bir tehdit olmaktan çıkmaya başladı atılan adımlarla. Yani pek çok, sadece İsrail için değil. Yani Avrupa'da, Almanya veya başka ülkeleri de sayabileceğiniz pek çok uluslararası aktör açısından terör meselesi Türkiye üzerinde bir baskı unsuru olmaktan çıkmaya başladı. Peki bunun yerine ne olacak? Özellikle İsrail'in son dönemde Kıbrıs üzerinde ciddi yandan da attığı adımlar var. Özellikle Güney Kıbrıs'la kurduğu ilişki ve Yunanistan'la kurduğu ilişki.
1: Orada muhtemelen Rumlar da endişelenmeye başladılar. Bunlar girdiği yerden çıkmayan adamlar. Yakın, biz bu kadar veriyoruz.
2: Yakın dönemde bizim en çok hani başımızı ağrıtacak meselelerden biri Kıbrıs olabilir. Çünkü İsrail açısından bu sıkışmışlık, hani doğru bir şey söylediniz hocam. Yani o sıkışmışlık içerisinde bir alt, yani bir kendisine bir konforlu bir, yani bir çıkış noktası bulmak zorunda. Suriye bir anlamda eski Suriye değil, Esed Suriyesi değil. Yani Esed döneminde neydi? Bir tampon bölgeydi. Evet. Esed rejiminin kapasitesi belli, sınırları belli, istediği

0: istediğiniz gibi manipüle ediyorsunuz. Size hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ama Eset'i siz 2024'te denklemin dışına çıkardınız. Orada yeni bir yönetim kuruldu. Şimdi İsrail'in hesap edemediği, onu belki de en çok endişelendiren şey, yeni Suriye yönetimiyle Türkiye'nin kurduğu organik ilişki. Bu organik ilişkinin neye sebebiyet vereceğini kestiremiyor. Hı hı. O yüzden bu kadar aceleli şekilde, siz dediniz ya, ağzındaki baklayı neden çıkarttı? Şimdi yeni bir değişken var. Ve bu değişken o 70 yıllık alışkanlıklarıyla bu değişkeni anlamlandıramıyor.
1: Siz bunları anlatırken aklıma ne geliyor? 2011 yılında bir tane İsrail gazeteci böyle övüne övüne şey anlatıyor, işte bakın işte Libya'da devirdik, orada devirdik, burada devirdik, Arap Baharı'yla onlardan kurtulduk. Şimdi bir İran kaldı, bir de arkasından yukarıdaki ülke var falan diye. Onlardan da kurtulduğumuz zaman burada İsrail'den daha büyük bir güç olmayacak falan diye böyle övüne övüne anlatıyordu. İşte o kuzeydeki ülke biziz yani abi, bu net belli yani.
0: Yani şu anda hani bu ağzındaki baklayı çıkarttı. Şimdi şöyle, Suriye'de giderek bakın hem Dürzilerle hem ülkedeki kuzeyindeki Nusayri, işte PKK meselesi, yani bir ulusal birlik inşa etmeye başladı. Evet.
1: Ya PYD'den bile yani biz İsrail yönü olduğumuz açıklaması gelmesi enteresan yani.
0: Yani Suriye'de bir kapasite inşası başladı. Ve Suriye'nin organik ilişki kurduğu ülke Türkiye giderek hani uzun süredir kendi kapasitesini arttırmaya devam ediyor. Bakın hiç daha şeyden konuşmadık. Bizim çelik kubbedir, diğer işte uzun menzilli füzelerimizdir. Bak bunu Kaan'dır. Hiç bunları konuşmadık daha. Şimdi kapasitesini arttıran bir ülke var. Ve şimdi İsrail bu yeni denklemde bu ilişkinin neye evrileceğini bilmiyor. Önünde iki seçenek var.
1: Ama işte Amerika'da diyor ki mesela Tom Barak, ya size tehdit olmayacak diyor yani. Siz yeter ki uslu durun diyor.
2: Haklı yani, ol, makul ol, otur.
3: Trump'tan gelen açıklamalar da tabii. Hem orada Suriye'de işlerin iyi gitmesi. Trump'ın katsa yaptırımlarını kaldıracağız. F-35 projesine geri dönebilirsiniz.
0: Evet, bunlar tamamen
3: İsrail'e mi soracağız?
0: Rahatsız eden
3: bu açıklamalar
1: Tom Barak'ın açıklamasını bir hatırlatayım müsaadenizle. Bekliyor Peynir Ayşegül.
3: Lütfen Ayşegül, bir izleyelim. Ayşegül
0: Sohbet
3: Hanım
0: bekletiyor. İyi gidiyor.
4: At this moment, Sunni-led new government.
5: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
1: İşte Trump'ın akıl erdiremediği bu, diyor ki ya bu kadar gücün vardı niye sen yönetmiyorsun? Yani, Erdoğan diyor ki biz kimsenin toprağında gözümüz yok işte. Ya biz sadece milletin huzurunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.
0: Bu Suriye
1: ya
0: meselesinde birazcık hani çok hani biraz uluslararası medyaya da bakmaya çalışıyorum. Sanki Suriye meselesinde Türkiye İsrail'i hedef almış gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Özellikle Batı medyasında. Evet, tabii. Ama şimdi başından beri bizim Suriye meselesiyle ilgili baktığımız zaman biz neyi arzuladık? Yani iç savaş başlamış. Biz toprak bütünlüğü istedik. Terör olmasın istedik. İstikrar istedik. İşte mülteci meselesi bizim canımızı yaktı. İşte Suriye'de İran ve Rusya'nın varlığı bizim için bir ulusal güvenlik tehdidi. Bizim önceliklerimiz hep buydu Suriye meselesinde. Ama Esed rejimi yıkıldıktan sonra ortaya çıkan yeni denklemde İsrail kendini öyle büyük bir baskı altında hissetti ki Türkiye'yi hedef almaya başladı ve bir an önce aslında Türkiye'yi de bir anlamda çatışmaya da çekmek istiyor. Evet, şimdi siz bir 3 sene sonra
1: özellikle Kaan'ı falan bitirmeden, Kızılırmayı seviretimle yaymadan bitirmek
0: istiyor. 3-5 sene sonrasını düşünün. Türkiye'nin ulaşacak kapasite, Suriye'nin ulaşacak kapasite muhtemelen İsrail'e daha büyük bir maliyet oluşturacak. Evet. Erkenden Türkiye bir şekilde hata yapmaya itiyor.
1: Selçuk Bayraktar, yeterli düzeyde SİHA üretme kapasiteniz olduğunda kolay kolay kimse size yan bakmaz diye söylüyor.
2: İsrail Esad döneminde Suriye ordusunu hiç bombaladı mı? Ben hiç...
1: Yani Golan'da belli başlı yerleri vurdu. Ve bazı yerler ama doğrudan Esad çok hedef almadı.
2: Ama
1: bir giderken yani, Esad'ın verdiği koordinatlardan mühimmatları buldu.
2: İlk yaptığı askeri tesisleri bombalamak.
0: Evet. Yani buldu. Bu kadar askeri üsle sıkıntı yaşıyorsan, yani Suriye iç savaşı boyunca hem Ruslar hem de İranlar oradaydı. Ya onlardan da rahatsız olmadın. Şunun da Türkiye'den rahatsız
2: İran
0: olursun.
2: İran en büyük rakibi.
0: Yani niye böyle bir Türkiye'den rahatsız oluyorsun? İşte bu kapasite inşası meselesi. Bakın şunu siz daha iyi bilirsiniz. Yani ben hani biraz literatür okuduğum için söylüyorum. Elinizde bir silah varsa bu çok büyük ihtimalle patlayacak. Hmm. Patlayacaktır.
1: Onu
0: yani
1: şeyde söylerler. Tiyatroda duvarda silah asılıysa o bir yerde patlar diye.
0: Yani evet. Yani böyle bir şey var. Yani Türkiye'nin ulaştığı kapasite, İsrail tarafından baktığınız zaman bu silah bir gün gelir bize patlayabilir.
1: Ama üstad şöyle, şimdi mesela hani ben işte Kudüs'e gittim. Tam Mescid-i Aksa'nın karşısına İşte Zeytin Tepesi denilen bir yer var. Bir anıt yaptırmış İsrail. İşte burada İsrail'e büyük kahraman general bilmem kim işte anıtıdır falan diye.

0: Bütün ömrüm diyor büyük İsrail hayalini gerçekleştirmek için adamış ve bu uğurda da ölmüştür diyor, tamam mı? İşte onlar da orada övüyorlar falan. Adam açık açık anıt yaptırmış, yazmış. Biz evet. büyük İsrail için bu hedeflere gitmek için işte 3000 yıllık hedefimiz ya da işte bilmem kaç yüzyıllık hedefimiz bu diye koymuş. Bu büyük İsrail'de istesek de istemesek de adamın kafasında yukarıya doğru, yani bize doğru. Şimdi mesela bir tane haham var. Ayşegül, onu bir bulsana canım, sana zahmet. Adam şimdi mesela o kadar acayipler ki sadece Türkleri işte Lübnanlıları, Suriyelileri öldürmekten falan bahsetmiyor. İşte Amerika'daki İsrail karşılarında bulup bulup öldürelim falan diyen kafa. Bir izleyelim.
1: Clear. Yahudi halkı korkulması gereken bir halk olmalı. Bu yüzden İsrail Haniye'yi Tahran'ın kalbinde öldürdük. Neden Candace Owens ve Tucker Carlson'ın peşine düşmüyoruz? Düşmanlarımıza savaşa götüreceğiz. Machiavelli said five.
0: Yani açık açık adam televizyon ekranında diyor ki şunun peşinde şunu öldürün diyor.
2: Yani bu kadar çıldırmaların sebeptir. 7 Ekim'den sonra artık yeni bir dünya var. Yani Gazze'liler, Gazze'de yaşayan insanlar ölerek dünyaya bir mesaj verdi. Tabii. Bakın bu İsrail katliamcı bir devlet. Yani o günden bugüne dünya kamuoyu ciddi anlamda belki İsrail tarihinin hiçbir olmadığı dönemde İsrail'i karşısına geçmiştir.
0: Tabii daha Ben-Gvir'i dün işte yuvalıyorlardı.
2: Bu zuhur saldırısından sonra biz neyi gördük? İlk defa 11 tane, 11'di galiba İslam ülkesi. Hep beraber saldırıyı kınadı.
0: Tabii,
2: şimdi doğru, bu bir anlamda dünyada atmosferin değiştiğini, siyasetin değiştiğini, İsrail'in o eski hani kendisini kurban rolüne atarak kendisini bir şekilde pozisyon bulduğu dünya kalmadı artık. Yani Amerika'da da işte özellikle Tucker Carlson isminden bahsediyor. Amerikan sağı da ciddi anlamda eleştirmeye başladı. Başkan yardımcısı J.D. Vance yani İsrail'e pek çok konuda ne kadar sert eleştiriler de bulunuyor. Yani işte Tom Barak diyor ki Golan Tepelerinde siz işgalcisiniz diyor. Yani bunlar...
0: Ama bir yandan da şey diyor, bizim diyor başkanımızın kararı da karardır.
2: Eyvallah yani. Ama 15 sene önce böyle bir dünya var mıydı? Yoktu yani.
3: Tam 25 yılda başlamıştık hocam, bu son 25 yılda ne yaptık? Aha. Biz sevgili Mustafa Daştan'la Ankara Haber Müdürü'dür 24'ün alandaydık. Başkent Millet Bahçesi'ndeydik. Orada ikimizin de üstünde durduğu şey özgüven devrimi yaptı.
0: Doğru.
3: Cumhurbaşkanı evet. İşte. Bunun yansımaları da bir anlamda geliyor. Yani Türkiye bu kadar gücünün farkında olmasaydı, bu özgüveni fark etmeseydi dünyayı da belki harekete geçiremeyecekti. Çok cılız bir ses olarak kalacak. Dünya 5'ten büyüktür, bu kadar yankı bulmayacaktı. Evet. Gazze'ye bu kadar sahip...
0: Şöyle bir şey var üstad, tehdidini ikaya muktedir olmak diyorlar ya. Yani hani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi mesela Ahmedi Necat vardı bir ara İran'da böyle çok yüksekten böyle bağıra çağrı konuşurdu falan ama çok ciddiye almazlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir lider değil. Yani işte Karabağ'ı biz alacağız diyorsa gidiyor alıyor yani, tamam mı? Hani Suriye'ye biz gireceğiz diyorsa giriyor. Tabii. Yani işte Libya'da biz bunu çözeceğiz diyorsa çözüyor. Şimdi Rumlara diyor ki otur oturduğun yerde diyor. Hani şimdi bunu tabii tek başına Erdoğan yapmıyor yani. Çünkü Erdoğan şunu gördü. 15 Temmuz'da millet gerekirse göğsünü siper ediyor. Tabii. Yani şimdi sırtını tabii. millete yaslayarak siyaset yapmak başka bir şey. Sırtını Batı başkentlerine işte Orta Doğu'daki İsrail... Tel Aviv başkentini yaslayarak siyaset yapmak başka bir şey. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Yani şimdi mesele zaten memlekette bu. Biz hani 24'ün ben haber koordinatörü olduğum için her ortamda dönüyor dolaşıyor bu işe geliyor. Ben hep şunu söylüyorum. Bak kardeşim, Erdoğan da Bahçeli de hata yapabilir. Yani Peygamber Efendimiz bile ben hata yapabilirim demiş yani. Ama mesele şu, vatanseverliği konusunda bizim şüphemiz var mı yok mu?
3: Yok.
0: Orada bizim şüphemiz yoksa hataları bir şekilde düzeltebiliriz. Bu memleket hepimizin. Ama ben bazı siyasetçilerin gerçekten sırtın nereye yasladığı konusunda derin şüphelerim var. Ve hiç net söyleyeyim. Bu anlamda bu mücadeleyi de bunlar verebilirler mi sorusu benim kafamda ya ama çok işte muallakta.
2: Bu mesele mesela biz 2000 şimdi güvenlik meselesinden bahsediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Siz eğer güvenliği öncelerseniz bunun bir maliyeti çıkıyor. Evet. Yani toplumsal refahtan feragat etmek tabii, zorunda
0: kesinlikle.
2: Kalıyorsunuz.
0: Tabii.
2: Bunun bedelini kim ödüyor? Bizler ödüyoruz.
4: Toplum ama bu
2: ödüyor.
4: Coğrafyada güvenliği mutlaka evet, önceleyecek. Yani
3: toplum güvenlik bunu, olmayınca da hiçbir şey olmuyor.
2: Toplum bunu satın aldığını nerede gösterdi bize? 2023 seçimlerinde doğru. Biz neyi gördük?
0: Ukrayna Savaşı'nı görünce insanlar.
2: Bütün her şey, bütün olumsuzluklar yani bütün sıkıntılarımıza rağmen evet. Bu ülke toplum dedi ki ben güvenlik meselesini öncelliyorum doğru. Ve bu meselede tabii. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum dedi. Ama 2024'teki yerel seçimlerde bakın benim başka sorunlarım da var aslında diye mesajını da verdi.
0: Doğru.
2: Yani bu anlamda bu güvenlik meselesi toplumun satın alması. Şimdi biz burada 4 kişi oturduk. Türkiye'nin dış politikasını, son dönemde attığı adımları, dünya siyasetine dair bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz. Ve sahip olduğumuz özgüven, Yani Türkiye'nin kapasitesine dair söylediklerimiz şeyler.
0: Çünkü tabii ne var? Hamaset yapmaya çalışıyoruz.
2: Elimizde veri var. Tabii. Elimizde yaşananlar var ve ileriye doğru öngörüde bulunabilecek bir şey oluşuyor bizde. Bir özgüven oluşturuyor. Şimdi Amerikalıları dinliyoruz. Yani işte oradaki Rabbayı dinliyoruz. O bir tarafı dinlerken onun içinde bulunduğu açmazı, yaşadıkları zor içinde bulunduğu çıkmazı da görüyoruz. Ama bizim tarafımızda yani biz başından itibaren yani savaş olmasın, istikrar olsun. Yani biz kendi stratejik otonomimizi geliştirelim. Yani ülke, bu coğrafyada işte

0: Biz bölgeye bir rol model koyuyoruz. Bakın bir sürü güvenlik tehdidi var. Dünya farklı bir çatışmacı ortama gidiyor. Biz ortak nokta farklılıklarımıza rağmen ortak bir noktada uzlaşabiliriz, anlaşabiliriz. Ya bu şu demek yani sahip olduğun kapasiteyi sen artık sahada kullanabilir hale geliyorsun. Bu neyle alakalı? İnsan gücü yetiştirmeye başladı. Yani bir sürü mühendisimiz, tabii, siyaset, bürokrasimiz, işte bunlar hepsi ya işte veya bunudaki akademisyenimiz, gazetecimiz aslında yeni dünyayı ne kadar iyi algıladığını da gösteriyor bize. Yani biz meseleleri doğru şekilde analiz edebiliyoruz. Ve meselenin neden kaynaklandığını anlamlandırabiliyoruz. Yani şu bu ile bir anlamda Türkiye'nin kat ettiği yol meselesi. Yani 20 sene önce gazeteli, siz muhtemelen 20 sene civarında gazeteli.
1: 30 sene
0: önceki gündemleriniz, tabii, dünya siyasetine dair söylemleriniz. Biz muhtemelen 30 sene önce...
1: Ben hep şöyle düşünürdüm, böldüm ama mesela Uluslararası Haber Ajansı'ndan videolar geçerdi. Hep şöyle bak, ya bizim batımıza bakıyorum işte... Münih konferansı, NATO zirvesi, işte uluslararası etkinlikler, festivaller, yarışmalar, maç sonuçları. Bu tarafa bakıyorum. Patlama, çatışma, terör, yani
0: ekonomik kriz, siyasetin şeyin içine gömülmüşüz.
1: Yangın, terörle mücadele. Yok, doğumuzda da öyle yani işte. Türkiye'nin doğusunda da öyle. Hep şey ya, bizim ülkemiz ne zaman böyle hani işte ne bileyim festivallerini, NATO zirvesini, işte uluslararası etkinliklerini böyle, hani insanların hani böyle baktığı zaman böyle refah seviyesi anlamında da dikkat çekici şeyler yapabildi. Şimdi mesela insanlar şey yapıyor işte, ne derler, işte ülke perişan falan, ama ben mesela baktığımda şöyle düşünüyorum. Ya perişan ama öbür taraftan da mesela işte birçok yerde, alışveriş merkezlerinde, otoparklarda, orada burada gördüğümüz manzaralar da var. Perişanlık da artık göreceli bir mesele haline gelmiş vaziyette. Bunu da şey için söylemiyorum. Yani bir hani ekonomik sıkıntı çeken insanlar yok anlamında da söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın yani. Sadece durum tespiti olarak hani... Gazetecilik hayatımıza başladığımız Türkiye ile şu anki arasında gerçekten büyük fark var.
0: Yani konuştuğumuz
1: var.
0: Yani gündemler arasında korkunç bir şey var.
2: Sevgili İbrahim'le aynı kıdeme sahibiz. Ben öyle 30 mi? Yılın içindeyim. İşte 30 yıl önce bambaşka şeyler yazardık biz haber, evet, diye. Şimdi bambaşka. Yani dünyanın yükselen yıldızı şeklinde bir pozisyonda yani Türkiye ve biz kadar, onları yazıyoruz artık.
0: Gündem belirlemek ne kadar büyük bir konfor. Yani şimdi düşünüyorum. NATO toplantısı yaptık biz burada. 2-3 gün önce dünya gündemini biz belirledik. Evet. Gazeteci olarak sizler bunu yazdınız. Biz de üniversitelerde bunu derslerini aldım. Yani ve, bu inanılmaz bir konfor. Yani bizim daha önce test etmediğimiz şey.
2: Bu vakayı adiyeden bir toplantı zirveymiş gibi gerçekleşti. Türkiye o kadar,
0: evet çok alışkanlık
2: üstesinden kolay geldi ki bu işe. Her şey
1: var işte.
2: Tıkır tıkır işledi ve sanki böyle her gün aynı şey yapıyormuşuz başımıza gibi gelen, evet, vakayı adiyeden bir olay gibi gerçekleşti.
3: Şimdi şunu söylemek lazım. Bakın zamanımız var sanırım.
1: Var var.
3: Şimdi İsrail açısından baktığımızda yani bu olaylara askeri açıdan şunu söyleyebiliriz. İsrail Gazze'de yenildi. Bakın. Şimdi 40 kilometrelik alanı dümdüz bir coğrafyayı kontrol altına alamadı. Yenildi. Bu açık net bir şekilde askeri anlamda yenildi. Hizbullah'a bakıyorsunuz 2 kilometre 3 kilometre kuzeye gidip toprak alamadı. Evet. Yenildi. İran'a bakıyorsunuz.
1: Litenli'nin üstüne geçtiler gerçi. Litenli'nin kuzeyine biraz geçtiler işte, ama
3: bir başarı sayılmaz yani. Evet. Şimdi
0: kontrol edemiyorlar.
3: Tabii kontrol
0: edemiyorlar. Büyük zarar gördüler.
3: Tabii. İran'a karşı bakıyorsunuz. İran füzeleri demir kubbeyi deldi. Ben bunu hep söylüyorum. İsrail beka sorunu yaşadı.
1: Tabii.
3: Çünkü o hani onlar yerleşimci diyor, biz işgalci diyoruz. O işgalciler kendilerine ne vaat edildi?
1: Güvenli topraklar.
3: Güvenli toprak, iş. Yani güvenli toprak ev derken de git işgal et dediğiniz gibi adamın canını, malını, hayvanını gasp alıyor, ediyor, toprağını alıyor, işgal ediyor. Şimdi o adamlar ülkeyi terk etmek istedi. Neden? Çünkü hepsi çifte pasaport.
0: Evet.
3: Hepsi ülkeyi terk etti. Bu işte beka sorunu dediğim
0: kesinlikle.
3: O. İran'da onu yaptı. Çünkü demir kubbe derinde. Şimdi sen tutuyorsun. Hadi bunların hiçbirini şey yapmıyorum, küçümsemiyorum. Hepsi kendi çapında oldukça önemli güç. Hamas'ta, Hizbullah'ta, İran'da. Ama 70 yıllık ülkesin 2000 yıllık ordusu olan bir Türkiye'ye yani devşirme askerlerin var. Dışarıdan topluyorsun, Kuzey Irak'tan topluyorsun. Yabancı asker, paralı asker, yabancı savaşçı getiriyorsun. Ama Türkiye'nin kendi öz gücünü ordusuna karşı mesaj vermeye kalkıyorsun. Yani bunu Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı...
1: Bir de şunu da hesap etmesi gerekmiyor mu? Yani bugün Ukrayna'yı koruyamayan ülkeler acaba senin için yani savaşmaya gelir mi? Ben mesela kendi adıma şu konuda mutmainim. Allah korusun başımıza bir şey gelse ben birçok coğrafyadan birçok insanın gönüllü gelip bizim için savaşacağını
3: kesinlikle
1: düşünüyorum.
3: Kesinlikle bakın çok...
1: Gerçekten inanıyorum şey buna yani. Hani dünyanın neresine gitseniz Türkiye'ye dair bu anlamda bir teveccüh, bir sevgi görüyorsunuz. Yani Pakistan Müslümanları, işte o zaman Hindistan Müslümanları nasıl Kurtuluş Savaşı'nda para toplayıp aralarına göndermişse Allah'ın dara düşersek Allah göstermesin Bizim yani bu anlamda çok
2: Balkanlara gittiğinizde çok iyi

0: görüyorsunuz onu. Evet. Yani Türkçe konuşmayı bilmeyen boşnaklar arkaya Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını, posterini asmışlar. O bir tane diyor.
1: Bir kısa mola rica ediyorum, hemen geleceğiz efendim.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Onlar da alamamış.
4: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
3: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
4: O zaman spor araba.
3: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
7: Aa, peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle.
9: Otobit'te. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsumuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor? Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
7: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
8: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
9: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
10: Mert! Tam isabet!
11: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
12: Troy'lu öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
13: Troy!

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başlar.
2: Abi bize sıkıdan tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Olur. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
11: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: birçok konu başlığıyla ele almaya çalışıyoruz. Şimdi İsrail, Netanyahu ateşle oynuyor başlığıyla sohbetimize başlamıştık. İsrail'i ne endişelendiriyor sorusuna cevap arıyoruz ve aynı zamanda hani bu tehdidi hafife almamamız gerektiği yönünde de görüşlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü İsrail sadece İsrail'den ibaret değil. Yani Siyonizmin gücünü, dünyadaki etkisini, işte satın alabildiği siyasetçileri, Epstein dosyaları, şantaj yapabildiği siyasetçileri ya da angajmanında cebinde tuttu ama kullanmadığı vekil güçleri, terör örgütlerini falan hep aklımızın bir kenarına tutuyoruz. Ama esas bizim gündemimiz bizim kendi verdiğimiz mücadele. Çünkü biz bu mücadeleyi ayakları yere basan bir şekilde vermeye devam ettiğimiz sürece de korkacak bir şeyimiz yok Allah'a şükür. Konuyu da nereye bağlayacağım? İsrail'i endişelendiren meselelerden birisi de Mavi Vatan meselesi ve Teknofest Mavi Vatan büyük coşkuyla geçti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasını size bir kuple izlettireceğim. Sonra bir dikkat çekici bir bilgi paylaşacağım. Onun üzerinden bir sorum olacak.
1: Gölcük'te sadece insansız deniz araçlarını, sualtı roketlerini ya da otonom sistemleri yarıştırmadık. Bizler burada Mavi Vatan'ın kaderine, Türk mühendisliğinin ve Türk gençliğinin bağımsızlık mührünü bir kez daha vurduk. Birilerinin hayal dediği, yapamazsınız dediği her teknolojik eşiği inançla, sabırla ve kenetlenerek birlikte aştık. Sevgili genç kardeşlerim, sizler akıl ve alın terinizle yüreğinizdeki vatan sevdasını birleştirdiniz. Mavi Vatan'ın sadece koruyucuları değil, geleceğin de mimarları olduğunuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz. Gösterdiğiniz çaba, verdiğiniz emek çok güçlü bir alkışa hak ediyor. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Değerli misafirler, bugün Gölcük Tersanesi'nden demir alıyoruz. Ancak Mavi Vatan'da yelkenlerimizi dolduran tam bağımsızlık rüzgarı asla dinmeyecek. Aksine dalga dalga büyüyecek. Şimdi rotamızı medeniyetin, tarihin ve bereketin merkezine, Güneydoğu'ya çeviriyoruz. 7'den 70'e tüm milletimizi 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum.
0: Şimdi buraya da Şırnak'tan gelmiştik. Onu da hatırlatayım yani. Teknofest Şırnak'tan gelmiştik. Gölce'ye, Mavi Vatan'a. Soruyu da şöyle soracağım. Ercüment Tatlı, Orhan Birel, Donanma Komutanı diyor ki Türkiye şu anda aynı anda 71 deniz platformu inşa ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri için aynı anda 47 savaş gemisi, yabancı ülkeler için 24 deniz platformu inşa eden bir Türkiye var.
2: İkinci yani, sırada galiba değil mi? Dünyada da ikinci
0: sırada. Evet, Çin zaten bu işin artık şeyi oldu. Amerika'yı da zaten korkutan o aslında bakarsanız. Buradan devam edelim mi? Şimdi hani Teknofest Mavi Vatan da aynı zamanda anlamak istediği bir mesaj mıydı? Orhan Birel Tatlı'nın bu şekilde bir bilgi vermesi. Hani Türkiye şu an 71 tane savaş gemisi, savaş platformu inşa edebilen bir kapasite, şey söylemiyoruz işte sivil gemiler, tankerler, yatlar ve onlar başka abi. Şeyler. Hani ama İsrail'i biraz da endişelendiren bu mu? Çünkü İsrail her şeyden endişeleniyor. Yani en son yaptıkları açıklama Gazze'deki uçurtma uçuran yerleri bombalayacağız, çocuklar uçurtma uçurtmasın. Evet, onları bile vuracağız falan diyor. O kadar korkuyorlar ki yani. Şimdi biraz bunu konuşalım istiyorum. 47 savaş gemisi üretebilen bir ülke kapasitesi ne anlama geliyor?
3: İbrahim Bey, şimdi üç tarafı denizlerle çevrildi. Bunu hepimiz biliyoruz. Coğrafyamız belli. Bulunduğumuz yer belli. Dünyada da kara hakimiyetinden sonra denizlerin hakimiyeti konusunda özellikle Portekiz ve İspanya'nın denizlere hakimiyeti, Papa'nın onlara dünyayı bölmesi, ardından İngiltere'nin denizler herkese açıktır politikası, yani güç mücadelesi ve ardından da İngilizlerin denizlere hakim olma teorisi, bütün bunlara baktığımızda denizlerin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü deniz sadece denizin üstü değil, suyun üstü değil, bir de denizin altı var.
2: Evet.
3: Denizin üstünü sadece ticaret yolu, yani suyun üstünü sadece ticaret yolu olarak düşünürsünüz. İşte gördük Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz, Babülmendep, değil mi? Bunların hepsinin bir stratejik değeri olduğunu görürsünüz ticaret bağlamında. Ama bir de onun altı var, deniz altı var. Yani oradaki değerler var. Bunlar teknoloji geliştikçe bunların değeri de ortaya çıkıyor. Bugün biz neyi konuştuk daha önce de? İşte İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'e kendilerine göre paylaşıyorlar. Kendilerine göre sınır çiziyorlar. Araya da Mısır'ı katıyorlar. Mısır'ı da katmaya çalışıyorlar ve Doğu Akdeniz'i paylaşıyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? Çünkü Körfez'den gelecek muhtemel boru hatlarının ya da işte Mısır'ın ürettiği elektrik enerjisinin Avrupa'ya ulaştırılmasında o Doğu Akdeniz'in altından geçecek kablolar ya da boru hatlarından söz sahibi olabilmek için. Şimdi iş böyle olunca Türkiye'de bir anlaşma yaptı Libya'yla ve bugüne geldik. İşte İsrail'i tedirgin eden husus bu.
0: Libya'yla anlaşma demişken Yunanistan işte Rum kesimi üzerinden bir hat çekmeye çalışıyor ya. Ondan sonra Fransızlar demişler ki işi onlar yapıyor. Gidin Türkiye'den izin isteyin.
3: Evet. Ya bakın.
0: Şimdi... Onlar da gelmişler, başvurmuşlar. Demiş ki biz izin istiyoruz. Türkiye demiş ki siz izin isteyemezsiniz. Yunanistan gelip izin isteyecek. Yunanistan'dan demişler başvuru belgelerini tamamlayın gelin öyle. Kafanıza göre buradan hat çekemezsiniz demişler. Şimdi
4: bugün git
2: vize başvurusu yani. Gibi bizim yaşadığımız gibi.
0: Aynen şimdi ya bunu da söyleyen bir Yunan milletvekili o emekli eski. Ondan sonra o anlattı Yunanistan teyze de biz de oradan öğrendik. Türkiye bu Türk onları biraz daha böyle diplomatik olarak hallediyor. Çok ifşa etmiyor ama hani komşu rencide olmasın diye. Biz oradan öğrendik ama yani aklıma şey geliyor. Deniz yetki anlaşmaları yapıldı. Bu İsmet projesi vardı bir ara hatırlarsınız. Evet. O da Amerika ya bu iş olmayacak galiba biz hani bununla uğraşamayacağız deyip bırakmıştı sonra.
3: Yani kesinlikle bakın o proje zaten çöpe gitti en son haliyle. Şimdi ne oldu? Mısır Mekke Anlaşması hep konuşuyoruz. Mısır dahil olacak. Biraz önce de söyledik. Mısır'ın dahil olması demek o Doğu Akdeniz'deki Levant bölgesinde İsrail'in daracık bir alanda kalması anlamına gelir. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'da aklını başına devşirse aslında başına neler gelebileceğini tahmin etseler onlar da Türkiye cephesine yanaşırlar. Çünkü artık İsrail Güney Kıbrıs Rum yönetimine yerleşiyor. İşgal etmeye başlayacak orayı neredeyse. Toprak satın alıyor. Şimdi bütün bunları onlar da belki belli bir zaman sonra görecekler. Hatta görmeye başladıklarına dair bazı haberler yapılıyor Rum kesiminde.
0: Şimdi özellikle şimdi, sol muhalif isimler çok tepkili.
2: İşte Türkiye tehdidi o kadar gözlerini karartmış durumda ki.
3: Toprak yani, kaybetmeye göze alıyorlar.
2: Yani. Türkiye tehdidi o kadar. Şimdi Yunanistan'dan bahsettiniz yani. Yunanistan Türkiye'de gündemin kaçıncı sıradasına gidiyor bilmiyorum ama bir ortalama bir Yunanistan'da televizyon açsanız muhtemelen haberlerin ilk üç konusundan bir tanesi Türkiye oluyor.
3: Tabii. Ama oradan halkını konsolide evet. ediyor. Oradan siyaset üretiyor. Evet. Başka türlü yok. İşte Netanyahu'nun yaptığı da Türkiye tehdidi üzerinden Türkiye tehdit diye seçime o şekilde girmeye çalışıyor. Niye? İran kalmadı. Hamas kalmadı. Hani şöyle onlar artık prim yapmıyor halk evet. nezdinde. Şimdi ne yapıyor? Yeni bir tehdit algısı üretmeye çalışıyor. Türkiye ama bize hocam, saldıracak.
5: Şey çok ilginç. Tam iç siyaset malzemesi yapıldı. İşte Kudüs sokaklarında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York Postal Belediye Başkanı'nı yan yana koyarken bunlar Netanyahu seçilmesin istiyor derken o akşam Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Hani attığı adımlar da aslında boşa çıkıyor bir anlamda.
3: Dolayısıyla bu mavi vatanda bakın bu 48 tane savaş gemisi üretiyorsunuz ve o denizlerde hakim olmanız lazım. Bu denizlerde siz orada petrol arayacaksınız, doğalgaz arayacaksınız, balıkçılarınızı koruyacaksınız, balıkçıları koruyacaksınız. Oraya hakim olmanız lazım. Onun için bu gerekiyor. Bu sadece kendi sınırlarınızı değil, etki alanınızı değil, ilgi alanınızda. Ne demek istiyorum? Somali'de. Yani o TCG Anadolu'nun gittiği her yer, üzerindeki uçakların, SİHA'ların gittiği her yer sizin etki alanınıza giriyor. İlgi alanınız olsa bile etki alanınıza giriyor. Yani siz o gemiyi ne kadar yanında diğer gemilerle takviye edip gönderebilirseniz o kadar çok diplomasi üretebilirsiniz. O kadar çok dış politikada söz sahibi olabilirsiniz.
0: Sayın Gökçe, Ayşegül bir tane video izlettirmek istiyor bize ısrarla. Üzerine de ne yorum yaparsınız bilmiyorum. Hani Selçuk Bayraktar'ın, Sayın Rahmetli Özdemir Bayraktar'ın bir şeyi vardı. Selçuk Bayraktar'a da miras bıraktı. Hani bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun ve İşte bu Teknofest ruhu ona da geçsin diye bir şiarı var ya. Bir izleyelim Ayşegül.
6: Görmüştüm. 87 yaşındayım. Hatay'dan geldim. Benim yaşım 87 oldu. Daha böyle bir şey görmedim ben. Allah devletimize, milletimize zeval vermez. Allah razı olsun. Bundan sonra bir şey düşünemiyorum. Bu en iyisi bu abi.

0: Ama benden sonra gelenler bunları takip edecek.
1: Milli gemi, milli uçağı kendin üretiyorsun, kendin yapıyorsun, kendi mühendislerin çalışıyor. Sana kimse kullanma, bunu terörle mücadelede kullanma diyemiyor. Denilen günleri de gördük.
2: Oldum, Leopard tanklarını kullanma dedi Almanya.
1: Zırhlı personel taşıyacak kullanmayın dedi. Gittik Ruslardan BTR 60, BTR 80 aldık. Terörle mücadelede onları kullandık. Şimdi yani bunlar bitti şimdi.
2: Kendi ne enteresan değil mi mesela NATO müttefiki ülke sana diyor ki terörle mücadele ederken aman abi bizim zırhlı araçları kullanma diyor. Hava gücü de kullanma diyor. Ne yapalım taş atalım falan yani, hani böyle.
1: Sen gidiyorsun Varşova Paktı o zaman işte gidiyorsun oradan alıyorsun ya da işte Rusya'dan alıyorsun neyse. Yani bunları da gördük. Onları kullandık yani ben bindim onlara gittik terörle mücadeleyi yaptık. BTR 60, BTR 80 Rus zırhlı personel taşıyıcı. Niye? Almanlar kullanma dedi. Ama şimdi ne yapıyorsunuz? Kendi uçağınıza biniyorsunuz. Kendi insansız deniz aracınızı kullanıyorsunuz. SİHA'nızı kullanıyorsunuz. Bakın bunlar
3: şimdi
1: gurur verici oluyor.
3: Hikayeyi değiştiren tam olarak da bu.
2: Kirpi var, ejder var. Romanya'ya daha geçen ihracat ediyordu. Ya. Yani ne makinalar var şu anda. Yani.
4: Şunu unutmamak lazım. Milli Muharip Uçak.
3: 2027'de de Allah. Galiba yeni bir uçak gemisi de envantere girecek. 2027'de.
1: TUSAŞ yani. Saldırısından sonra mühendisimizin bir konuşması vardı. Hatırlıyor musunuz?
2: Ya evet.
1: Yani ne kadar önemli. Daha çok çalışacağız. Tabii canım. Daha çok üreteceğiz demiştim.
2: Yani onu klipte yapmıştık o zaman. Evet. Direkt şöyle yani işte hainlere inat. Daha çok üretmeye daha çalışmaya üreteceğiz. Devam edeceğiz.
1: Ya bu çok önemli. Onu yani. Kendi mühendisimiz.
2: TUSAŞ'ın duvarına da hatta o zaman ben köşe yazısında Star Gazete yazmıştım. Bunu duvara yazmak lazım diye. Yani hainlere inat bölümünü atıp TUSAŞ duvara da yazdı onu. Daha çok üreteceğiz, daha çok çalışacağız.
1: İsrail'i tedirgin eden bu aslında. Bakın bu bilinç, bu irade.
2: Şu an mesela Baykar'da yaş ortalaması 29.
3: Evet.
2: Yani bu kızıl elma, demin dedenin böyle dokunduğu kızıl elma üreten gençler onlar yani. Gittik pırıl pırıl çocuklar.
4: Bu video... İbrahim, Selçuk Bayraktar, gördüm hocam.
3: Estağfurullah.
4: Vatandaşlarımızı çağırıyor Şanlıurfa'ya bir sonraki Teknofest'te. Biz de buradan İsrail'e çağrıda bulunalım. Onlar gelsinler, görsünler. Başlarına ne geleceğini belki
3: aman
4: anlarlar.
3: Aman gelmesinler, boşverin.
2: Onlar gelirse teknolojiyi çalarlar diye.
3: Aman gelmesinler. Yani, gelmesinler.
2: O işleri hiç bulaştırmamak lazım.
3: Şey diyecektim.
2: Ki ayrıca da ben size söyleyeyim, kesin de gelip bakıyorlardır.
3: Evet.
2: Yani.
4: Oradan belki ders alırlar. Başlarına ne geleceğini.
3: Yani ama öyle bir psikolojileri var ki, işte dedim 70-80 senedir kimse bize dokunamaz. Biz teknolojik anlamda burada en önemli devletiz. Atom bombamız var. Teknolojik anlamda işte hava, işte bu demir kubbemiz var. Kendimizi koruyoruz.
2: Yani bu ezberleri... Daha beteri var. Biz üstün ırkız diyor. İşte, yani biz yani
3: bunların hepsini beraber düşündüğümüz
2: yani Hitler
3: zaman...
2: de bunu söyledi. Biz üstün ırkız, diğerleri de yaban hayvanı, goyim. Yani o pikapın arkasında bağlayıp sürükleyerek öldürdüğü eşekle bizleri aynı kategoride gören bir kafayla
3: i̇şte
2: karşı
3: tam bu ezberin bozulduğu yani. Bir şeyle karşı karşıyayız. Şimdi siz... Yayının başında bir video ile başladık. Bir tane Anadolu çocuk, evladı bu ülkede çalışıyor ve bir şekilde ülkenin en önemli güvenlik meselesi olan bir meselede bir uçak kullanıyor. Yani bu bir anlamda yukarıya doğru mobilizasyonun bu toplum açısından ne kadar önemli olabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan şu videoyu izlerken ikisini birbirine bağlamaya çalıştım. 87 yaşında demişti galiba.
2: Evet dedi.
3: Orada biz aslında toplumun gerçekten bu meseleye nasıl baktığını görüyoruz. Bütün o sosyal medyadaki tezvirata rağmen, olumsuz yorumlara rağmen toplumun gerçekten bu meseleyi nasıl sahiplendiğini, nasıl duygular oluşturduğunu bizzat o yaşlı amcanın sözlerinden bunu anlayabiliyoruz. Yani bu anlamda bu genç jenerasyonun bu ruhu başından itibaren verdiğiniz anlamına itibaren fırsatlar vereceksiniz. Bu ülkeye katkıda bulunacağına dair bir mecra yaratacaksınız. İşte bunun sonucunda bu şekilde bir nesil ortaya çıkıyor. Ve bu ülkenin güvenliği anlamında hani bu vatanı milletine sahip çıkan bir nesille karşı karşıyayız. Yani bu tabii. Sadece mesele teknoloji üretmek değil. Gerçekten şuur meselesi ve o teknolojiyi doğru kullanabilen insanlar. Bunlar ikisini birleştirdiğiniz andan itibaren bütün bu ulusal güvenlik meselelerini bir şekilde baş edebiliyorsunuz. Ama bu konunun işte bu biraz önce bahsetmiştik birazdan son dönemde Türkiye iç siyasetinde de buna dair pek çok şey var. İşte bu uyumun bozulması için hem içeride hem dışarıda yoğun bir baskı altındayız. Yani bu
2: ama ülkenin... Üstad o zaman işte şurada biz ayrışıyoruz mesela muhalefetteki gazetecilerle. Şimdi mesela ben hani Niğde'nin Gülüce köyünden çıkmış bir 5 çocuklu bir ailenin evladıyım. 5 yaşından beri de Allah sizi inandırsın çalışarak buraya kadar hani yaşamım böyle geçti yani. 51 yaşındayım. 5-6 yaşından 5 yaşında su satıyordum Cinci'de top sahasında. Kadırgayı bilenler bilir. Şimdi şöyle söylemeye çalışacağım. Şimdi bir yanda böyle bir bakış açısı var. Diğer tarafta İtalya size deniz topu vermiyor. Türk mühendis yapıyor test atışında ağlıyor. O görüntüyü izliyorsunuz. Yani benim tüylerim diken diken oluyor. Halk TV'deki duayen çıkıyor ki onlar tenis topu yapmıştır, deniz topu yapamazlar falan diye böyle ağzını eğerek konuşuyor. Şimdi ben bunu
4: çok,
2: kabul edemiyorum.
4: Uçakta da yaşamadık bu onu.
2: Öbür de çıkıyor.
4: Kalorifer peteği.
3: Evet.
2: Öbür de çıkıyor diyor ki mesela işte Kızılay'ın ya 5-10 profilin üzerine koymuşlar maketi, milleti şey yapıyorlar falan hani. Ya abi yani bir ama, dakika abi biz bu ülkede yani kafamıza bomba atarken İsrail mesela bir dakika bunlar tırnakçı AKP'lilerdi bunları öldürün, bunlar CHP'lilerdi bunlar kalsın mı diyor. Yok adam giriyor her tarafı dümdüz ediyor çıkıyor yani. Hani Ukrayna'da şu anda mesela Zelenski'yi seçenlere ayrı seçmeyenlere ayrı bomba mı atıyorlar?
3: Hepsi. Ama bu yola çıkanların hepsi bu maliyeti zaten biliyor. Yani bu ülkede tarih boyunca belki bütün toplumlarda iyi bir şeyler yapılırken bir anlamda buna köstek olmak isteyenler her zaman olacaktır. Ama Türkiye'de bu oranın ben o işte muhalif mecra dediğimiz mecraların toplumun büyük bir kesimine karşılık gelmediğini biz her seferinde görüyoruz.
2: Ama işte
3: biraz
2: tam,
3: azınlıktalar.
2: Tam da burada şu soruyu sorayım. Niye böyle ya? Yani şimdi mesela ben Devrim Otomobili'nin belgeselini izledim. Allah rahmet eylesin. Mühendis Vardar Beyefendi ağlayarak diyor ki ya biz diyor yaptık. Gazetede işte kapı kolu yok, sileceği yok, bu işte bilmem nesi yok falan diye haberler çıkıyor sürekli. Biz diyor işte onlar şey diyorlar, hani deneme sürüşüne çıkıyorlar ondan sonra. Adam geliyor, yo sileceği varmış falan diye bakıyor diyor, kapı kolunu diyor, çekiştiriyor diyor böyle falan. Biz diyor arabayı yaptık sonra da bize maaşı da attılar diyor işte. Memleketin 1,5 milyon arasında çarçur eden hainler bunlar falan diye. Biz diyor vatan haini olduk diyor. Ben diyor gece gündüz diyor, çalıştım diyor arkadaşlarımla diyor. Bir baktım diyor biz vatan hainiymişiz falan diyor. Şimdi... Yani hani bu o kadar ağır bir şey ki.
3: Evet.
2: Yani Özdemir Bayraktar'ın bilmiyorum belgeselini izlediniz mi? Diyor ki ya ben diyor bunu diyor bedava yaptım kardeşim diyor. Bak ben diyor bunu sana bedava yaptım diyor almıyorsun diyor. İsrail'i diyor getirdi diyor bir ayda aldın diyor. Ben ondan iyisini yaptım niye diyor almıyorsun diyor. Şimdi hani bu acayip bir şey. Buna nasıl mücadele edersiniz
4: hep
2: yani?
4: Hep bir kafamı onu pompalamadım bizi. Yapamayız, edemeyiz, beceremeyiz. İşte o 25 yılla başladık. 25 yılda özgüven devrimi dediğim tas tamam odur. Yapabiliriz, üstesinden gelebiliriz, her şeyi becerebiliriz. Ama hala bizi ona inandırmaya çalışan bir güruh var. Ne yapılırsa yapılsın. İşte 2027'de uçak gemisi
3: evet.
4: Kara sularımıza inecek.
3: İnşallah.
4: Milli muharip uçak geliyor eli kulağında. Ona bile ne kadar tezvirat yapılıyor evet. Hala.
2: Benim işte, orada özel ne biliyor musunuz üstad? Yani konu konuyu açıyor da. Şimdi Kaan uçağına ya bu uçmuyor motoruna işte bir tek takmayacak tar tar tar tar tar diye giden adam memlekette yani küfürbaz diyor Yusuf Alabar'da ona. Yani küfürbaz titri olarak kullanıyor. Memlekette itibarlı adam.
4: Ne yazık yani
2: biz hani gece gündüz nefesimizle bir şekilde hani bir şeyin bir mücadelesinin bir parçası olmaya çalışan insanlarsa bu kitleye göre neredeyse vatan hainiyiz ya. Neredeyse yani işte bunlar AKP'ye alakası bilmem ya kardeşim. Yani mesele sadece Erdoğan değil ki yani bugün mesele yerli milli ayakları yere basan sırtını millete yaslayarak vatan mücadelesi veren insan meselesi. Bu bugün Erdoğan olur, Bahçeli olur, A kişi olur, B kişi olur mesele bu değil ki. Ben mi yanlış okuyorum bu siyasi
1: işini? İbrahim Bey bakın bu geçtiğimiz yıllarda Bayraktar'da, Selçuk Bayraktar'da bir dünya laf söyledi. İşte devlet sadece onları fonluyor, onlara
2: tabii,
1: destek
2: tabii,
1: veriyor
2: tabii,
1: diye.
2: Tabii. Bakın bir örnek vereyim. Almamış
1: bakın yani bakın hani. Bir örnek vereyim. Bir Güney Koreli iktisatçı Doçent şöyle bir kitabı yani bir kitabında örnekler veriyor Amerika'da İngiltere'de. Mesela diyor ki İngilizler diyor Hindistan'a gittiğinde diyor yani İngiliz pamuklusu deriz İngiliz kumaşı deriz ya meşhur. Halbuki diyor Hint kumaşı diyor Hint pamuklusu ondan daha iyiydi diyor. Ama diyor ne yaptılar diyor onun diyor piyasaya satılmasını engellemek için diyor gümrük vergileri koydular diyor. Gümrük koydular diyor. Yasakladılar diyor ama diyor İngiltere'de diyor ki diyor fabrikaları destekleyerek, sanayi destekleyerek, pamuklu sanayi destekleyerek dışarıdaki ürünlerle, Hint kumaşıyla rekabet edecek hale gelinceye kadar devlet desteği sağlayarak ve dışarıdan da ülkeye girişini yasaklayarak o sektörü destekleyerek büyüttüler diyor. Sonra adı İngiliz. Bakın bunu Amerika Başkanı için de söylüyor, Amerikalılar için de söylüyor, kendi ülkeleri için de söylüyor. Güney Kore'nin ürettiği telefonlar olsun yani yeni nesil teknoloji bakımında. Şimdi bütün bunlar olması gerekiyor. Sektörde bugün sadece Bayraktar diyoruz ama bugün savunma sanayine ürün yapan yüzlerce şirket var.
4: Binlerce yani, hocam.
1: Binlerce var. Yani benim bildiğim Antep'ten 12 tane var. Sırf belki daha fazladır. Ya yani bakın Antep'ten 12 tane şirket savunma sanayine ürün yapıyor.
2: Bir yasiya mı yiyeceğiz diyen de bir kitle vardı ya. Neyse ya konusu başka yerlere gidiyor artık. Ben çok sinirliyorum Mustafa. Bu meselelerde yani şöyle.
4: Niye? Çünkü fonlandıkları yer belli. neden fonlandıkları belli. Ne amaçla bu fonu aldıkları, bu parayı cebe indirdikleri belli. Anti propaganda yapacaklar, dezenformasyon yapacaklar ki kara propagandayla bütün yapılanı kara çalsınlar, küçümsesinler. Bu kadar basit aslında.
2: Aslında evet, bütün mesele o. Ya bütün mesele şu, yani işte İngiliz sefirin atına söküp de kendini beygir diye bağlayan kafayla mücadele ediyoruz aslında. Bu İngiliz Muhipleri Cemiyeti oluyor günü geliyor. İşte Batı bilmem nesi oluyor. Tabii. Bir şeyler oluyor yani. Ama her seferinde o angajmanlarla Anadolu'nun evlatları mücadele etmek zorunda kalıyorlar diye düşünüyorum. Şimdi konuyu değiştireyim isterseniz. Bu mesele çünkü saatlerce konuşsak bitmeyecek mesele. Benim de çok dertli oldu bu mesele. Ben şey düşünüyorum yani. Abi siyaset başka bir şey. Memleketin milli değerleri, tabii, milli meseleleri başka bir şey. Yani hani gerçekten yine aynı örneğe geleceğim. Adam şimdi Ukrayna'ya atıyor mu bombayı, atıyor. Soruyor mu sen Zelenski tarafında mısın, diğer tarafta mısın? Sormuyor. Yani ilk bomba düştüğü anda kafana ne siyaset kalıyor ne bir şey kalıyor. Yani bilmiyorum, ben hani ben meseleye böyle bakıyorum. Herkes de bir şekilde durduğu yeri bir daha bir gözden geçirsin bence bu anlamda.
1: Kilise terör örgütünün füzeleri, roketleri düşerken belki de oradaki hayatını verenler hastanenin bahçesine düştüğünde kilise bizim üzerimizden geçip okulun dersen bir okulun penceresine tabii saplandığında yani ya. Tabii yani burada belki de yani muhaliflerden kişiler can verdik. Bilmiyoruz kim olduklarını orada.
2: Sormuyor da zaten.
3: Ya belli bir noktadaki o iç siyasi çekişme, yani ülkede belli bir kesim özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerindeki o bir şekilde onu denklemi dışına çıkartmak için pek çok şeyi kabul eder durumda. Yani bunun adını koymak lazım bu ülkede. 25 senedir işte biraz önce onu konuştuk. 25 senedir devam eden bir siyasi iktidar var. Yani normal şartlarda seçimle iktidarın değişebileceği demokratik bir ülkede çok hani görülebilecek bir şey değil, ama Türkiye özgü bir durum var. Yani bu halk adil bu seçimlerle tercihini her seferinde Cumhurbaşkanı'ndan yana ortaya koydu. Bunun sebebi ne? İşte tam olarak şu anda bizim burada bir iki saattir konuşmaya başladığımız şeyler. Şimdi siz böyle bir ortamda siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Normal siyasi şartlarda toplumu ikna edemiyorsunuz. Elinizde ne kalıyor? Tezvirat yapmak. Hı hı. Var olan süreci bir şekilde akamete uğratmak.
4: Tam da İsrail'in Netanyahu'nun yaptığı nokta değil mi o?
3: Evet. Yani maalesef.
4: Ben bunları yaptım. Sizin karşınıza bunları yaparak çıkıyorum ve bunun için oy istiyorum demek yerine işte bunlar beni seçtirmek istemiyorlar. Bunlar taş koyuyorlar. Hani
3: mektup yazıyorsunuz.
4: Netanyahu yapmış. Ha buradaki muhalif de
3: mektup yazıyorsunuz. Peki, İngiliz.
2: Bu kafayla mücadele eden bir isyan sesi var. Cüneyt Özdemir'in arkadaşlar verecekler şimdi. O da işte bu terörist Türkiye mücadelesiyle ilgili yaptığı yorumlardan dolayı acayip taşlanıyor bugünlerde. Artık o da trenizle söylüyorum, Cüneyt Özdemir alınmasın ama artık kayışı koparmış gibi sinirlenmiş böyle. Yani bir kısmına bip koymak zorunda. Kaldık bir izleyelim.
5: Bu ülkenin entel danteli ne yazık ki bilmiyor. Güneydoğu'yu bilmiyor, 90'ları bilmiyor, faili meçhulleri bilmiyor, yakılan köyleri bilmiyor, öldürülen binlerce insanı bilmiyor abicim. Bilmiyor bunlar. O yüzden de böyle şey yapıyorlar. Ya bunlar da bilmem ne, barış geliyor da nereye geliyor falan ya. Böyle bir üstten bakmacı bir şeydiler. Ya da diyor ki ya Erdoğan yapıyorsa kötü yapıyor. Ya o yani Güneydoğu'ya gittiğiniz an Güneydoğu'daki değişimi, dönüşümü yaşayan midir ya? Oradaki enteli beğendiremiyorsun. Entel dantel. Ben abi onu ben almadı. Böyle almadı falan yapıyor adam. İyi de kardeşim silahlar susmuş. Adamlar silahları yakıyorlar. Silah bırak. Böyle bir sürece girilmiş. Ne istiyorsun kardeşim ya? Ne istiyorsun? Beğendiremiyorsun abi. Hiçbir şeyi beğendiremiyorsun bu adamlara yani. Öyle olmamalı. Yani senin kafandaki gibi bir dünya yok ne yazık yani. Yani Berkesen diyorum, çok önemli bir insan olduğu için değil de yani ara sıra bakıyorum böyle şeyde, hani Türkiye'deki yeni entel karikatürü adam yani hani şeyde. Cüneyt Özdemir böyle tweet atmamalı. Sana ne ulan? Sen kimsin? Niye biz seni referans alıyoruz yani? Sen nesin ki ya? Sabancı Üniversitesi'nde uyduruk bir tane şeysin yani, hani akademisyensin.
3: Berkesen mi dedi? Berkesen mi dedi isim olarak?
2: Vallahi işte isim. Ya aslında isimler önemli değil ya. Yani baktığınız zaman öyle bir kafa var ne yazık ki. Şimdi peki bu terörist Türkiye meselesini açmışken şu MHP'li Yaşar Yıldırım'ın da bir videosu vardı. Onu da verelim. En azından bu bölümü kapatalım. İşte İran'a geçeceğim. Bakın çok az kaldı.
6: PKK silahı bırakmadan evvel beraber seçime girenler bugün şehit seviciliğine başladılar. Gazi seviciliğine başladılar. Hiç kendilerinin fıtratında olmayan şeyler. Bir tanesi de meydanlarda yine gazilerin, şehitlerin

0: fotoğrafıyla en son Balıkesir'de miting yaptı. İpçiler, İyi Partililer. Şimdi bakıyorsunuz, yani bunların hangi davranış biçimi samimi? 2022 yılında Bingöl'de İyi Parti'nin grup başkan vekili Lütfi Türkkan şehidin kardeşinin kafasını altı, koltuğunun altına alıp bir taraftan dövüp bir taraftan sövüyordu. Şimdi bu şehidin fotoğrafını oraya getirdiğin zaman hangisine inanalım? Dün şehidin kardeşini sövüyordunuz. Partiden de atmadınız. Tekrar milletvekili yaptınız. İyi Parti olarak tasvip ettiniz. Bugün elinizde bir şehit fotoğrafıyla geziyorsunuz. Hangisi doğru? Hangisinde riyakarsınız? Hangisinde yalan söylüyorsunuz? Hangisinde samimisiniz veya değilsiniz? Şehit kardeşini döverken samimi miydiniz değil miydiniz? Efendim samimi değildiniz. O zaman Lütfü Türkan'ı niye milletvekili yaptınız tekrar? Niye Lütfü Türkan'ın eline fotoğraf verip de gezdiriyorsunuz? Samimiyetsizseniz bugün şehit fotoğrafını gezdirmenin manası ne?
1: Vallahi takdir milletimizin, hani 24'te biz onu analiz haberlerimizi hep kullanıyoruz. Takdir milletin elbette diye. Hani herkes durduğu yeri kendi değerlendirsin. Ama şunu da hatırlatayım. İşte 2 yıl önce MHP'li Bahçeli o ezber bozan konuşmayı yaptığında, işte bizim özel harekatçı bir akraba var. Çok da böyle sahada da bayağı mücadele etmiş birisi. Bir öfkeyle geldi eve böyle. Kendisi de MHP'li bu arada. Dedim abi, yani bizim dedim Bahçeli'nin abdestinden şüphemiz var mı? Nasıl olsun dedi. O zaman bir sabırla bekleyelim biraz dedim. Vardır devletimizin bir bildiği dedim. Biraz sabredelim dedim. Benim de zoruma gitti. İtiraf edeyim yani. Birçok şey benim de içime sinmedi. Ama devletimizin bir bildiği vardır. Bekle, hele bir görelim bakalım ya. Ondan sonra bugün geldiğimiz noktada bir Mehmetçiğin burnu kanamadan terör örgütünü komple dağıtan bir irade var karşımızda. Yani hani devlet aklı böyle bir şeydir. Hani 2200 yıllık bir ordu karşısında var diye söyledi ya üstad. Yani bu böyle bir şeydir. Yani o gün NATO zirvesinde Yeniçeri çalarken, orada yürürken onlar bir mesaj veriyordu Erdoğan aslında. Bilmiyorum, hani ben böyle okuyorum. Şimdi az vaktim kaldı. İran'a da geçeyim müsaadenizle. Son oyuna girdik başlığı.
2: Ama hiçbir şey olmasa bile öyle bitirelim bu konuyu. Dediğin gibi şehit yok. Hiçbir şey olmasa bile. Yani maliyetini bir tarafa bırakalım. 2.3 trilyonu, o kaynağın doğru yerlere aktarılmasını bir tarafa bırakalım. Çünkü insan canı hiçbir şeyle ödenmez o. Şehit yok. Kürt anası da, Türk anası da ağlamıyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? 2 yılın sonunda geldiğimiz nokta bu. Bu kadar.
1: Bu arada şunu da, yani herkes biliyordur herhalde. Bir daha söylemeye gerek yok. Konuyu kapattık ama yani hem Erdoğan hem Bahçeli bugünlere gelebilmek için ne bedelleri göze alarak mücadele ettiler. Yani hani bugün Bahçeli 2015 yılında Kılıçdaroğlu'nun başbakanlığı size verelim buyurun dediğini biliyoruz. Tabii. Bahçeli'nin de HDP'yle ben asla aynı koltuğa oturmam diye bir elinin tersiyle ittiğini, ki kolay reddedilecek makamlar değildir yani. Hani biliyoruz yani, hani bu anlamda neyse, ikinci başlığa geçeyim. Vallahi vaktim çok az kaldı. Masa ne vardı? Son oyuna girdik. ABD Başkanı Trump diyor ki İran tamamen çöküyor diye söylüyor. Enteresan, az önce İran Müşteba Hamene'nin görüntülerini paylaştı diye bir video dolaşıma sokuldu. Türk medyasındaki birçok kişi de üzerine atladı, haberler dolaşımda şu anda. Fakat ben ekibe sordum. Ekip dedi ki abi o görüntü eski bir görüntü. İran neden bilmiyoruz. Tekrardan ısıtıp gündeme getirip yeniymiş gibi servis etti. Ondan sonra tuzağa düşmeyelim dediler. Ben dedim bir eyvallah, siz öyle diyorsanız öyledir. Hiç sesimi çıkarmadım. O yüzden hani o görüntüleri paylaşmıyorum. İzleyiciler diyebilir ya, her tarafta son dakika var, şöyle var, böyle var. Biz biraz daha böyle yoğurdu üfleyerek yiyen bir televizyon kanalıyız. Onlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Özellikle bizim dış haber müdürü Çağrı Bilir var. Hani 5 kere üfler yoğurdu yemeden önce, öyle söyleyeyim. İşte Allah'a şükür bizi taca çıkarmadı. Şimdi üstad, size devam edelim müsaadenizle. Şöyle bir soru sorayım. ABD Hazine Bakanı bugün akşam da bir toplantı yaptı. Diyor ki ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz. Tahran'ın can damarlarını kesiyoruz. İşte bu artık onların son vesaire. Böyle bayağı meydan okuyan ifadeler kullandı. İran'da dedi ki biz de dedi Hürmüz'e vergi koyuyoruz. Karşı bundan sonra da vergi ödemeden geçemezsiniz. Meclisten dedi bunu dedi, kararını çıkarttık dedi. Şimdi bombalarla yapamadıklarını dolarlarla yapabilirler mi? Siz nasıl okuyorsunuz?
2: Kara mizah gibi değil mi? Yani şimdi ambargoyla, ekonomik ambargoyla korkutmaya çalıştığın ülke 79'dan beri ekonomik ambargo altında inim inim inliyor adeta. Adamlar petrol satıyorlar, onları neredeyse alamıyorlar, karşılığında parasını alamıyor.

0: Onları bloke ediyorsun. Ülkeye ilaç zar zor giriyor. İşte gıda maddesi zar zor giriyor. Hani böyle bir tablo varken karşımızda sen diyorsun ki işte can damarını keseceğim, ekonomik ambargolar uygulayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şimdi al sana karşılıklı cevap. Hürmüz'e vergi koyar, oradan para alır. Şimdi diyor ki İran'la iş yapan ülkeleri de cezalandıracağız. Evet. Onlara da ambargo, ekonomik ambargodan onlar
1: yani
0: da.
1: Yani şu an mesela Irak bayağı endişeli. 12 milyar dolar ticareti var. 20 milyar dolar hedefi vardı İran-Irak ticaretinde. Şimdi tam da o 30 Mayıs'ta Amerikan askerleri Irak'tan çıkacak kararı aldı. Koalisyon güçleri bitiyor dediler. Irak şimdi biz ne yapalım falan diye kıvranıyor şu, mesela.
0: Karşılığında İran'da diyor ki işte bu ambargoya uyanları biz düşman addederiz. Onları da vururuz. Şimdi Körfez ülkelerinde gördük İran'ın ne yapacağını. Böyle bir acayip açıklamalar silsilesi görüyoruz. 28 Şubat'tan bu tarafa işte 4 günde bitecekti. Geldik aylar oldu, bitmedi. İşte çökmüştü İran. Gördük ki çökmedi. Rejim değişecekti. Gördük ki hiçbir şey olmadı. Hep şuna benzetiyorum ben. İşte benzer ülkeler, İran'la ülkemiz. Binlerce yıllık devlet geleneği var. Bir de tartışırsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz bir milli şuura sahip. Beri tarafta da işte 200-300 yıllık bir geçmişe sahip olan Amerika Birleşik Devletleri var. Demek ki teknoloji her şeyin üstesinden gelemiyor.
1: Ki Abraham uçak gemisindekiler mesela biz artık savaşmayacağız yeter deyip isyan ettiler. Şimdi gemiyi çektiler. O kadar şey yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Gemiyi çektiler şimdi.
2: Gemiyle ilgili şimdi, haber yapanları da Pentagon görevden almış. Evet. İşten çıkartmış.
0: Hocam savaştan önce...
1: Bu arada bir sıcak gelişme var. Bölüyorum ama ABD Hazine Bakanlığı Suriye'yi terör destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardığını duyurmuş. Hı. Ve başkan adına yapılan açıklamada deniyor ki...
0: Güzel haber.
1: Suriye'ye bir şans verildi ondan sonra. Ve... Suriye'nin söz konusu sistemden çıkarılması Amerika'nın bu konudaki iyi niyet beyanında bir yansımasıdır filan deniyor.
3: Bu zuhurdan sonra güzel bir haber.
2: Yani. İsrail şimdi mesaj mı?
1: İsrail şimdi gene olmadı falan diyordur muhtemelen ya. Netanyahu gene bir hoplamıştır yerinden muhtemelen
0: İsrail
1: böyle.
0: İsrail saldıracak başka bir nokta bulmaya çalışıyordur.
1: Şimdi terör destekler ülkelerinden çıkarınca işin rengi biraz daha değişiyor.
0: Tabii.
1: Halen listede İran, Küba ve Kuzey Kore var mı? Kuzey Kore'yi de galiba bu anlamda şey...
2: Fazla bulaşmıyor ona ama.
1: Kuzey Kore, ya onlar diyor, pek zararlı da değiller aslında. Biz niye bu kadar Kuzey Kore'ye bu kadar...
2: Fazla bulaşmıyor diyor. Kuzey Kore'ye Trump.
0: Yani savaştan önce...
3: Delidir ne yapacağı belli olmaz.
0: İran'da şöyle bir işte fotoğraf vardı. İçten içe kaynayan, gösteriler yapılan, mevcut rejimden... memnun olmayan vatandaşlar kitlesi vardı. Ama Amerika'nın saldırısından sonra İsrail'le birlikte orayı hedef almasından sonra gördüğümüz kadarıyla İran kenetlenmiş durumdu. Evet. Hani umulan olmadı, tam tersi oldu. Şimdi bununla başaramadık, İran'ı yıkamadık, yerle bir edemedik, rejimi değiştiremedik. Döndük başa tekrar ekonomik ambargo uygulayalım.
1: Yani şerbetli zaten İran zaten. Öfkesinin sebebi de o galiba. Yani hem kurmayların hem de Netanyahu'yu beni kandırdınız demeye getiriyor
3: aslında. Yani biraz aslında. Trump yani çıkış da
1: bir ara Marco Rubio yedi galiba. Dedim, sen bekliyor muydun bu kadar direnmelerini? Ben beklemiyordum falan diye.
0: Yani. Hep şey işte seçimler iki tarafta da sıkıştırdığı için. Evet. Bir tarafta 27 Ekim'de İsrail seçimleri. Sonra Kasım öbür seçimi. Tarafta da Kasım ara seçimler var. İç politika malzemesine döndü artık her şey.
2: Ya son oyuna geldik demesi bile çok, yani girdik demesi bile bu çok mesaj veriyor. Demek ki bir daha önceki oyunların hiçbiri tutmadı.
3: Muhtemelen o son devam edecek bence.
2: Yani son oyun tabii.
0: Sonun en sonu.
2: Sonun sonu.
3: Trump koltuğa oturduğu andan itibaren yani çıkışlarını hatırlamaya çalışalım. Yani Gürolant'tan tutun da tabii. Meksika körfezine kadar. En son Hürmüz'le ilgili ben burayı Amerikan toprağı yapsam ne olur? Yani bu tip açıklamalar hep var.
2: Google Map'te yaparsın.
3: Evet. Ya bunları hep görüyoruz. Ama ekonomik yaptırım meselesi zaten hani dünya siyaseti içerisinde hep tartışılan bir mesele. Ama işe yarayıp yaramadığı konusu hep şüpheyle yaklaşılan bir şey.
1: Aynı fikirdeyim.
3: Kaldı ki yani İran meselesi, yani İran uzun süredir siz iyi bir özet yaptınız oradan. Yani İran uzun süredir zaten baskıya maruz kalmış durumda. Ama İran aynı zamanda şunu da test etti. Yani sonuç itibariyle Amerika ile İran karşı karşıya. Biri uluslararası sistemin en güçlü devleti, tabii. Diğer tarafta İran var. Arada asimetrik bir ilişki var. Ama İran neyi test etti Hürmüz'le beraber? Bakın sen bana saldırabilirsin ama ben de Hürmüz'ü kapatıyorum. Orada bir test yaptı ve
0: keşfetti.
3: Ve orada bir şey başardı. Yani siz beni ne kadar sıkıştırırsınız.
1: Ama orada da mesela uzun vadeli baktığımızda İran da kendi topuğunu sıkmıyor mu? Şöyle söyleyeyim, mesela bugün bir haber vardı. Birleşik Arap Emirlikleri bir

0: Onu hattıyla petrol taşıma konusunda artık yatırım yapmak konusunda kafa iyice de yoruyor
1: ya
0: falan.
1: Anladım diye. Ama bunlar kolay operasyonel hale değil. Getirmesi zor şeyler. Evet. Şimdi İran açısından şöyle, İran'ın kaybedecek pek bir şey yok. Tabii ne yapıyor? Ben diyor siz beni sıkıntıya sokarsanız ben de Körfez'de istediğim yeri vururum. Dünya petrol ticaretini, dünya LNG ticaretini bir şekilde sekteye uğratırım. Bunun maliyetini bütün dünyaya yayarım. Bu da bir tarafıyla Trump açısından da içinden çıkılmaz bir kör düğme dönüşüyor. Trump'ın ben bütün bu açıklamanı şuna benzetiyorum. Trump bu çatışmadan bir çıkış yolu arıyor. Yani işte bu 60 günlük mutabakat, Cenevre'deki görüşmelerde bile belki de kendisi çok arzu etmeyeceği şeyleri bile kabul eder pozisyona geldi Trump. Ama bir şekilde İran bunu bozdu. İran şunu diyor. Diyor ki eğer bu çatışma sona erecekse benim istediğim zaman sona erecek demeye başladı. Çünkü Donald Trump tüm bu açıklamaları yani ciddi anlamda bir kendine bir çıkış arıyor ama her seferinde İran bunu bozuyor. Ve maliyet sadece İranlar içerisinde değil. Amerika içinde de ciddi anlamda bir siyasi maliyeti
0: ya
1: de var.
0: Bu arada sıcak gelişme olduğu için biraz üzerine konuşalım istiyorum. Sayın Ekesi'nden bir değerlendirme alayım. Şimdi Marco diyorum ya, Tom Barak'tan da bir açıklama geldi. Bu Suriye'deki terör listesinden çıkarılması meselesiyle ilgili diyor ki bu sadece bir yasal düzenleme değil, ortak çıkarlar, karşılıklı güvenlik ve paylaşılan refah üzerine kurulu yeni bir ABD-Suriye ilişkisinin başka bir temel taşıdır diyor. Önce güvenlik sonra refah vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için bir örnek ve verilen sözler tutuluyor. Suriye'de bir şans verildi. Şimdi iş o şansı kalıcı barış ve refah dönüştürmek. Yani biz Amerika olarak yanınızda olacağız mesajı veriyor Şam yönetimine. Şimdi
1: dolaylı olarak Türkiye'ye de veriyor yani bunu şey
0: evet katıp, yani.
1: Türkiye'yi de bu denkleme katmak
0: buradan
1: lazım.
0: Da baktığımızda Tel Aviv orada da çuvallamış o zaman şu anda. Tabii. Yani bayağı çuvallamış tabii. Yani. Hani burada başka ifadelerde kullanabilirlerdi ama mesela şey diyebilirdi işte hani komşuların hassasiyetlerini gözeten bir Suriye istiyoruz. Hani falan da diyebilirdi. Ama
2: iyice yalnızlaşıyor gibi yani İsrail. Bunu da kendi kendine yapıyor. Hani Türkiye'nin
0: ben
2: çok biraz şeye
0: benzetiyorum.
2: Olmadan.
0: Teşbite hata olmasın ama Avrupa Birliği artık bu Rumların bu şımarık şeylerine her şeyi veto etmesinden bıktılar ya. Hani diyorlar ki artık bizim bu oylama sistemini değiştirelim. Yıldık artık. Yani yürümüyor işler falan. Amerika'da hani sürekli sağa sola saldıran bir İsrail'le biz daha ne kadar taşıyacağız sorusunu.
3: Zaten evet. Başkan yardımcısı açıklama yaptı o konuyla ilgili. Yani saldırarak bir şey elde edemezsiniz meyadini. Açıklama evet. Yapmıştı yani geçmişte.
1: Yani Vance ciddi anlamda İsrail eleştirisi yapan tabii, yani eleştir. Amerika'nın siyaseti içerisinde belki de İsrail tarihinde ilk defa bu kadar Amerikan İsrail karşıtlığını yüksek sesle ifade edebilen siyasetçiler var. Ve bu başkan yardımcı seviyesinde. Yani bu bir anlamda İsrail'in uluslararası anlamda da ne kadar sıkıntıya girebileceğine dair tabii, işaretleri tabii. De barındırıyor.
2: Artık bıçak kemiğe dayanmış Amerika'da öyle anlaşılıyor.
3: ABD işte, yani bu bölgedeki siyaseti Türkiye ile birlikte Suriye ve Irak. Yani Türkiye önderliğinde Suriye, Irak artık Orta Doğu'da biraz önce sizin dediğiniz gibi. Yani Amerika'nın bir tek derdi burası değil. Başka coğrafyalar da var. Özellikle Çin var ama bu bölgede en güvenilir partner kim? Müttefik kim? Türkiye. O zaman müttefik. Suriye ve Irak üzerinde Türkiye'nin de etkisi var.
1: Yani orada
3: komşuluk ilişkileri var.
1: Paralel tabii. Bir şekilde evet. Hareket ediyor. Yani istikrar.
3: Yıllarca desteklediği PKK'yı birdenbire bıraktı yani. Evet. Niye bıraktı onu yani? Vekil gücü diyorduk ona. Kara gücüm diyordu ona.
2: Tabii.
3: Birdenbire bıraktı
1: yani
3: onu.
1: Yani binlerce tır ya biz Esed rejimi döneminde neyi konuştuk? Tabii. 40 binlerce tır yardımdan tabii, bahsettik. Tabii. Yani bunu yapan aynı Amerika.
0: Evet. Yani. Ama orada da şunu görmek lazım. Yani Trump değil de daha çok Siyonizm bunu hani İçerideki o müesses nizamla sanki yaptı gibi. Çünkü hatırlarsanız Trump bir kere daha Suriye'den asker çekti. Sonra Pentagon Irak'tan 3000 askeri arka taraftan tekrar getirip oraya koyduğu ortaya çıktı tabii. Falan böyle.
1: Yani hatta, işte Trump'ın etkisi var ama.
0: Hatta mesela Trump o dönem şey demişti. PKK'lar işte bizi terk ediyor falan diye böyle bir feryat çekiyoruz da. Katolik nikahı kıymadık ki ya paranızı tabii. Verdik savaştınız falan demişti. O da evet. Biraz pervasız bu anlamda. O dönem çok net tabloyu ortaya koymuştu.
2: Trump sıkıştı iyice. Yani... İran'da rejimi değiştireceğim diye yola çıktı. Yakın zamanda herhalde Amerika'da rejimin değiştiğini göreceğiz.
1: Benzer bir tepkiyi şimdi Trump'ın biz bu son Suriye meselesinde kendisinin açıklamasını görmedik. Daha çok Tom Barak üzerinden açıklamalar yapıyor. Evet, mesela Türkiye'ye konuşmadı. Bakıyoruz. Türkiye'de de Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmadı. Yani. Burhanettin Duran iletişim evet. Başkanı üzerinden açıklama yapıyor.
0: Daha yani alt düzeyden gidiyorlar.
1: Alt düzeyde biz aslında
0: ya, muhatabı bunlar mı diyor?
1: Beklediğini vermiyoruz. Aslında senin hak ettiğin bu diyoruz. Çünkü muhtemelen Netanyahu'nun aradığı şey şu. Ben bunları tahrik ederim. Bunlar da aynı şekilde bana cevap verir.
0: Ben bunu siyasete satarım diye
2: benzer
0: hesap
2: ediyorum. Hikaye siyasette geçerlidir zaten. Küçük partiler direkt Cumhurbaşkanı'na hedef alırlar. Cumhurbaşkanı ona cevap verdiği anda büyümeye başlar. Doğru. Oy artışını birlikte
1: getirir.
2: Ya bu
1: çünkü Türkiye dersini ne kadar iyi çalıştığını da gösteriyor. Evet, yani kriz yönetme konusu yaşadığımız bütün onca sıkıntıya rağmen artık biz deneyimli bir ülkeyiz. Yani siyasetimiz de bize bunu anlatıyor. Bürokrasimiz de, güvenlik bürokrasimiz tabii de bunu anlatıyor. Ve sahadaki verdiğimiz kararlar da ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Yani biz bunun gibi tahrikleri daha çok göreceğiz İsrail'den. Önemli olan bu süreci stratejik bir sabır içerisinde yönetmek. Yani sonuç itibariyle biz açıklamalarımızda direkt İsrail'e hedef alan bir ülke değiliz. Bizim derdimiz savaş olmasın.
2: Bir 27 Ekim'i görelim de sonra
0: İsrail
2: bakarız.
0: İsrail iki devleti çözüme razı olsun. İnsan gibi bir yaşamaya devam etsin. Tabii. Kimin ne derdi var? Yani Herzog üzerine kocaman böyle peace yazan uçaklarla gelmedi mi Türkiye'ye? İşte o doğalgaz hatlarını Türkiye evet üzerinden geçirelim diye kapıyı çalmadılar mı? Bizim bir derdimiz yok ki. Ne Yahudilerle bir derdi, ne Türkler. Bugüne kadar hiçbir derdi olmamış zaten. Yani hani ne İsrail'le bir derdi. Ama sen şimdi tabii orada çoluk çocuğu mazlumu katlederken de hani bu milletin vicdanı buna seyirci kalmayı istemiyor.
1: Hocam çok güzel yani bir şey söylediniz hocam. İsrail bunu bıraktığı anda, Netanyahu gibi tipler bunu bıraktığı anda İsrail'de siz o beka meselesini çözemeyeceksiniz. İnsanlar bir şekilde etrafta güçlenen devletleri gördüğü andan itibaren İsrail'de yaşamayacaklar. Muhtemelen büyük bir göç olacak ortada. Ve İsrail'in beka sorunu ortaya çıkacak. Bence bu önemli bir tespitti yani.
3: Bir de şunu görmek lazım. Bu Netanyahu'nun Suriye'deki o hava saldırısı sadece iç siyasete yönelik değil. İç siyasette halkı konsolide etmeye yönelik değil. Dışarıda da Yahudi lobisinde. Yani Yahudilerin, İsrail'in değişen algısını, yani o mazlum Yahudilerden, İsrail'den, zalim, soykırımcı İsrail'li algısını değiştirmeye yönelik birisi bir bu. Bir de Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın izlediği barışçıl ve insancıl politikayı da saldırgan ve tabii şiddet içeren politikaya döndürebilmek için yapıyor. Evet. Şimdi Türkiye orada bir tane uçak düşürseydi İsrail'i ya da sadece bir Türk uçakları havalansaydı gitseydi ne diyecekti Netanyahu? Bakın saldırıyor. Türkiye saldırgan politika izliyor diyecekti. Bu, yani bunun da amacı o. Dışarıda da dünya kamuoyunda da Türkiye karşıtı politika oluşturmak evet, için evet bunu yapıyor. Peki, sadece iç kamuoyu değil.
0: Peki şimdi süre akıyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Maraşel Asım Münir Tahran'a gitti. Bu üçüncü ziyaretiymiş Tahran'a. Yarın da Umman Dışişleri Bakanı gidecek. Fakat Münir gitmeden önce Trump'la da bir görüşme yapmış. Sizin beklentinizde Pakistan bu konuda bir arabuluculuk rolü üstlenip işi yürütebilecek mi yoksa gene?
3: Pakistan yani bu konuda oldukça kararlı ve samimi gözüküyor. Yani bu ilk tur görüşmelerinden itibaren de bunun bitmesini istiyor. Çünkü savaşan ABD ile savaşan bir İran, komşu İran, Pakistan'ın yararına durmuyor. Yani bunu bir kere görmek gerekiyor ki hemen İran'ın güneyinde...
0: Bir ara İran'la Pakistan'da bir gerildiler hatırlarsınız.
3: Tabii. İran'ın hemen güneyinde Pakistan'ın bir limanı var. Ben hep onu vurgu yaparım. Gudar Limanı. Çok önemli bir liman. Yani Rusya'dan gelen kuzey batı kuzey güney hattındaki o denize açılan o liman oldukça önemli Pakistan için. O da şu anda tehdit altında. Yani bu savaş oranın da işlevselliğini yitirmesine neden oluyor. Hem kendi açısından hem İslam dünyası açısından hem de bu savaşın bitirilip artık o bölgede huzurun gelmesi açısından Pakistan bu girişimden artırıyor. Yapabilir mi? Yapabilir. Pakistan önemli bir aktör. Neden? Bu Mekke Anlaşması'nda da bunu belirttik. Yani 3 tane ülke bakıyorsunuz. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan. Her birinin kendine göre özellikleri var. Suudi Arabistan petrolü var. Zengin bir ülke. Türkiye askeri güç kapasitesi çok fazla. Çok profesyonel bir orduya sahip, güçlü bir orduya sahip ve teknoloji üreten savunma sanayi güçlü bir ülke. Öbür taraftan Pakistan nükleer silah sahip ki dengeleyici bir unsur. Bakın bu İsrail'i dengeleyici bir unsur. İsrail elindeki o büyük kozu alan dengeleyici bir unsur olur. O yüzden Pakistan'ın bu girişimlerine iyi bakmak lazım. Bana göre samimi bir davranış inşallah sonuna gelir diye düşünüyorum ama biraz zor.
2: İran çünkü Trump var işin üstünde. Mütemmim cüz. Yani Mekke anlaşması hukuki tanımda mütemmim cüz. Birbirini tamamlayan parçalar. Üçü bir araya geldi. Buna inşallah Mısır ve diğer ülkelerinde dahil olmasıyla birlikte kusursuz bir yapı ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Bu da İsrail'i tabii delirtiyor.
1: Bu arabuluculuk meselesinde bence İran şöyle bir hata yapıyor. Sahada denenmiş bir şey var. Türkiye. Ukrayna-Rusya savaşı. Onu, pek çok meselede. Yani arabuluculuk istiyorsanız denenmiş bir şey var
0: böyle
1: yani.
0: Biraz kibirli davranıyor sanki Tahran bu konuda. Türkiye açısından. Evet. Onu gururuna mı yediremiyor?
1: Yani tarihsel bir şeyde Safavilerden itibaren düşünüyor.
0: Bir böyle bir durum var yani.
2: Binlerce yıllık düşmanlık var.
0: Yoksa aklın yolu bir aslına bakarsınız. Tabii. Bir de üstad.
1: Tağda denen bir şey var yani.
0: Türkiye'nin komşularının kötülüğünü istemediğini daha kaç kere ispatlaması gerekiyor ya. Ben hani bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği politikalara baktığımızda yani Karabağ Savaşı'nda Ermenistan diyor ki kardeşim tamam bitti savaş gel ticaret yapalım.
1: Uluslararası siyasette güvenebilir kaç tane lider kaldı?
0: Şimdi bugün Gürcistan'la

0: kimliğini gösterip gidebiliyorsan
1: Ermenistan'da turistler gidiyor Türkiye'den. Turizme de açıldı. Gidenler yani, çok. Evet. Yani Türkiye'nin
0: orada İran'da da var üstad. Erivan'a gittiniz mi?

0: kaçak göçek gelenler de eşip gidiyor. Kimse de bir şey demiyor yani. Hani.
1: O yüzden... Türkiye'nin İran'a verdiği en büyük desteklerden bir tanesi de bana göre, yani bu konuda emin değilim, sadece kendi görüşüm. Mesela Trump Kürtleri kullanmak istemişti sınırda. Mesela acaba Türkiye buna bunun kullanılmaması yönünde etkisi oldu mu? Yani tahminim olmuştur.
2: Ya ben mesela. Başkan yardımcısı böyle bir şey olduğunu zaten açık etti. Erdoğan'ın müdahale etmesinden sonra böyle bir kararın bozulduğuna dair basına yansıyan görüşler var.
1: Tabii. Yani.
2: Yani denenmiş, sahada denenmişi var. Yani bunu niye tercih etmiyorsunuz? Ama tabii bu binlerce yıllık gelen bir rekabetin de sonucu. Yani
1: orada...
2: Safavilerden günümüze bir rekabet var. Yani.
1: Safavi zaten, dediğimiz zaman şunu söyleyeyim.
3: Türkiye zaten böyle bir ajandası olan bir ülke olsa, yani İran'ın kaç tane yumuşak karnı var, hepsine yumruk atabilir. Bugüne evet. kadar hiç yapmadı. Hatta İran Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı desteklediği halde yapmadı. Yani artık hani orada da bir aklı selim politikacılar varsa bu işleri bir oturup hani televizyon kanallarında mı, medyasında mı, artık meclisinde mi, aklı selimle konuşmaları lazım. Süren bitti vallahi.
1: Şunu da söylemek lazım. Son bir cümle.
3: Bugün böyle aklı maşallah konuşmalar.
1: İran devlet geleneği dediğimiz, o devlet geleneğinde Türk devlet geleneğinin izleri var. Safavi dediğimiz devlet Türk devleti.
2: Ya eyvallah ama işte bizi rekabet hiçbir zaman bırakmadılar.
1: Hayır hayır, şunu demek istiyorum. Yani o devlet geleneğinin köklerinde de Türk devlet geleneği var. Bugün Pezeşkian Türk, Hamaney'in Türk kökenli olduğu söyleniyor.
4: Doğru.
1: Yani %30'u %40'ı Türk. Dolayısıyla bir şekilde işbirliği yapmak zorunda bu ülkeler.
3: Tam işte söylediğim de oydu yani. Biz hiç kimsenin yumuşak karnına vurmuyoruz yani memleketçe. Diyoruz ki kardeşim işimize gücümüze bakalım, kalkınalım. Yani bugün Avrupa Birliği'nde adam alıyor buradan arabasını. Almanya'dan Fransa'ya maç izlemeye gidiyor. Sonra biniyor, geri geliyor. Hızlı trenine biniyor, gidiyor Hollanda'ya bilmem. Yani biz niye buradan Tahran'a gidemeyelim, buradan ne bileyim Bağdat'a gidemeyelim, buradan Şam'a gidelim. Şam'a gideceğiz inşallah da. Yani hani... Niye gidemeyelim yani?
5: Çünkü yıllarca kaşınan işte...
3: Yani, bu kadar evet. yani hani tamam onu söylüyorum yani hani... Şimdi
5: ya, dini farklılıklar...
3: Sayın Eke sizden en azından kısacık bir bilgi ya da bir değerlendirme alayım. Üçüncü başlığı ıskalamayayım. Dürbünle bile göremediler başlığı. Sinirde yaşananlara şöyle bir bakacağız efendim. Bugün Aziz İhsan Aktaş davasında yargılama günü, karar günüydü. Silivri'deki İmamoğlu davasında yeni parti genel başkanı Özgür Özel Silivri'ye geldi... Dedi ki işte burada masumlar yargılanıyor, zulüm görüyorlar vesaire vesaire söyledi. İşte majestelerin yargısından biz zaten adalet beklemiyoruz. Yani saray darbesi vesaire. Bugün Aziz İhsan Aktaş davası sonuçlandı. Bir sürü suçlamadan beraat var. Hapis cezası alanlar da var. Şimdi beraat verdiği zaman adalet yerini buldu. Hapis verdiği zaman sarayın yargısı mı? Bu böyle mi işliyor? Yani dürbünle gelip oraya biz burada adalet göremiyoruz falan bu... Doçevelle'ye bile haber yapmışlar işte hani Silivri'de adaleti dürbünle aradılar falan diye. Bu işe böyle egzecere etmek sonucu değiştiriyor mu? Sonuçta hakim dosyaya bakıyor böyle. Şimdi çıkıyor diyor ki efendim diyor villayı aldınız ya diyor villayı aldınız ya bu villa. Hani villa taşınmaz bir şey yani. Ya siz biz, nasıl okuyorsunuz? Hani iki dakikam kaldı ama bir kuple de olsa.
5: Başından beri hep şeyi görmedik mi? Yöneltilen suçlamalar var, iddialar var, istatlar var ama cevap yok. Şimdi geliyor işte hep ifadelerde dediler ki baskıyla bu ifadeler alındı veya itiraflar baskıyla alındı. Ama işte gördük duruşmalarda o baskıyla ifade verdiği itirafçı denilen isimler birer birer salona geldiler. Yüzüne söylediler rüşvet verdik, şu kadar verdik, şu kadar ev verdik, şu kadar para verdik. Hatta parti içinden belediye başkanı şu kadar milyon euro verdim dedi. Sonrasında bunları nasıl bir tarafa koyup buradan beraat çıkmasını yani bekleyelim?
3: Adam bunu iddia ediyor sanık. Allah seni ıslah etsin diye bir cevapla evet. buna hani hukuki bir cevap vermiş olmuyorsunuz. Yani
5: bu kanıtlanamayan bir şey değil ki. Somut gerçeklik. Biri para verdiyse bir hesapta vardır o.
2: Biri aldım diyor, biri verdim diyor.
5: Tabii. Yoksa o hesaplarda, ilgili hesaplarda Masak zaten bunun uzmanı. En ince ayrıntısına kadar her şeyi çıkartıyor ortaya. Yoksa para tamam amenna. Varsa ne yapacağız? Bir şey yok. Karşı done geliştirme yok. İşte tam altını çizdiğin gibi yok öyle bir şey. Yok almadım, yok şunu yapmadım, yok bunu yapmadım. Ama iddialara karşı verilen somut bir cevap yok. Biz
3: bu arada şunu da söyleyelim, bitti sürem ama yani Silivri'de her söylenen her şey, her iddia gerçeği yansıtmıyor da olabilir. Sonuçta bir iddianame. İnsanların da en doğal hakkı kendini savunmak. Sadece biz diyoruz ki yargı işini yapsın, herkes savunmasını versin. Zaten bu birkaç aşamadan oluşan Yargıtay'a kadar giden bir süreç. Her şey herkesin gözü önünde oluyor. Canlı olarak gidip izleyebiliyor insanlar. Gazeteler...

0: yerlerden, hani muhalif medyadan da, işte bu mahalledeki medyadan da takip edebiliyorlar. Herkes kendi vicdanında kanaatini oluşturur.
1: Savunma için süre isteniyordu değil mi? Uzun süreler.
0: Evet.
1: Biz gördük ki bir ortada savunma da yok.
0: Yok, aynen öyle. O da enteresan. Neyse, veda vakti geldi. Masada ne vardı efendim? Haftaya görüşmek üzere. Her zaman söylüyoruz, başka yerde şubemiz yoktur. Lütfen taklitlerimizden sakının. Hoşçakalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

Efendim 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin şöyle kısaca günü, gündemi özetleyelim. Evet, bir gece ansızın gelebiliriz ifadesi söylemden eyleme dönüştü. Türkiye karanlık odakların masa başında hazırladığı kirli planları yırtıp çöpe attı. Bölgenin kaderini şekillendiren Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden tam 10 yıl geçti efendim. Milli Savunma Bakanlığı o tarih

Tarihi kırılma noktasının yıl dönümünde Şehit Mehmetçikleri yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Peki Erdoğan hangi ifadeleri kullandı? Birazdan bakacağız. Ve terörsüz Türkiye istikametinde kararlı adımlar atılmaya da devam ediyor sevgili izleyenler. Sürecin takibini yapacak Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya kimler katıldı? Kurul nasıl bir fonksiyon üstlenecek? Paylaşacağız. Sevgili izleyenler, bir diğer konuysa Aziz İhsan Aktaş davası ki efendim davada karar açıklandı. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulundu. 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme birçok sanığa ceza yağdırdı. CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki cezalanan diğer isimler kimler? Detaylarını az sonra aktaracağız. Ve İslam dünyası Mevlid Kandili'ni idrak ediyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğumunun yıl dönümü vesilesiyle yurt genelinde de Mevlid programları düzenlendi. Tüm yurtta tabii eller semaya açıldı. İslam dünyası ve mazlum coğrafyalar için dualar edildi. Mevlid gecesinden detayları da paylaşacağız sizlerle efendim. Tabii bir yandan tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandili'nde tebrik ediyoruz dedik ve moderatör gece başladı.

0: 7 belediye başkanının da yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Mahkeme rüşvet suçlarına ceza yağdırdı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay, eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
1: Hesap vakti geldi, mahkeme kararını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında rüşvet suçlarına ceza yağdı. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Aziz İhsan Aktaş'la Baki Nugay örgüt kurma suçundan beraat etti. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu sanıklara yöneltilen örgüte üye olma suçundan da beraat kararı verildi. Mahkeme rüşvet suçlarına ise ceza yağdırdı. Rıza Akpolat, ihaleye fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve aklama suçlarından toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası aldı. Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalarsa rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'le eşi Celal Tekin'in rüşvet suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti. Hapis cezası alan sanıklardan bir diğeri görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ydı. Çaykara, rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi. Bu suça ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Heyet, görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, sanık Alican Abacı'yı aklama ve rüşvet suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ozan İş ise rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme ayrıca görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş, Adana, Seyhan, Avcılar, Esenyurt ve Ceyhan Belediye Başkanlarının hapis cezalarının yarısı kadar süreyle memuriyetten yasaklanmalarını da kararlaştırdı. Heyet, sanıklar Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Celal Tekin'in tutukluluk halinin devamına, Ceyhan Kayhan'la Erhan Dakan'ın ise tahliyesine karar verdi. Kararı oy birliğiyle aldıklarını kaydeden mahkeme başkanı Gül, istinaf yolunun açık olduğunu bildirdi. Davada iddianameye konu 63 eyleme ilişkin karar açıklandı. Kararın okunması yaklaşık 2 saat sürerken davaya ilişkin 60 sayfalık karar okundu.
0: Evet, haberimizde de aktardık efendim. Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı dedik. Şöyle kimler ne ceza aldı kısaca bir özetleyelim. Tabii rüşvete ceza yağdı. Rıza Akpolat kendisi görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı suçu neydi? İhale fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve aklamayla suçlanıyordu. 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Görevinden uzaklaştırılan Oya Tekin'le eşi Celal Tekin ise rüşvetle suçlanıyordu. 8'er yıl 4'er ay hapis cezası aldılar. Bir diğer yandan Zeydan Karalar efendim yine görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor kendisi. Rüşvetle suçlanıyordu. 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Utku Caner Çaykara'ya bakalım. Görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı yine rüşvetle suçlanıyordu. 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Bir diğer yandan sevgili izleyenler, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmakla suçlanıyordu ve Ahmet Özer de 8 ay 10 gün hapis cezası aldı efendim. Yine bir diğer yandan sanık Alican Abacı aklama ve rüşvetle suçlanıyordu kendisi. 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı. Bir diğer yandan yine görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da rüşvetle suçlanıyordu. Aydar 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Ve tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan işte yine rüşvetle suçlanıyordu kendisi. 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı sevgili izleyenler. Peki karar duruşmasından nasıl sonuçlar çıktı? Bir bakalım o kısmına da. Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Celal Tekin'in tutukluluk halinin devamına karar verildi efendim. Ceyhan Kayhan'la Erhan Daka tahliye edildi. Davaya ilişkin 60 sayfalık karar okundu. İddianameye konu 63 eyleme ilişkin karar açıklandı. Kararın okunması da yaklaşık 2 saat sürdü sevgili izleyenler. Şimdi gördüğünüz gibi rüşvete ceza yağdı. Aziz İhsan Aktaş davasından karar da bu şekildeydi. Kısaca özetlemiş olduk. Hazırlamış olduğumuz infografik üzerinden şimdi biraz konuşmak gerekirse çok kıymetli bir konuğum var. Kendisini hemen size takdim edeceğim. Avukat Şükrü Aksu yayına konuğumuz. Şükrü Aksu merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şimdi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Biraz evvel infografik üzerinden şöyle kısaca anlattık. Öncesinde haberimizde de detaylıca paylaştık. Aslında mahkeme rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, aklama suçlarına ceza yağdırdı. Bu kararı hukuki olarak nasıl değerlendirirsiniz?
2: İzninizle öncelikle biliyorsunuz bugün Mevlid Kandili ve alemlere rahmet olarak göndermiş olan Peygamber Efendimizin insanlığın kurtuluşuna ve hakikate ulaşması noktasındaki çabasının tüm insanlığa, devletimizin, milletimizin de aracılığıyla ulaşmasını ve dünyada başta Gazze'de olmak üzere tüm Müslüman kardeşlerimizin zulümden, zalimlerin elinden kurtulmasına vesile olmasını temenni ederim. Sizin de kandilinizi, TV24 ailesinde kandilini kutlarım. Şimdi bu dosya özelinde değerlendirdiğinizde her zaman bir hukukçu olarak şunu ifade etmiştim. Kamuoyunun, medyanın ya da kişilerin bir ceza dosyasındaki tanımlamayı nasıl nitelendirdiği değil, bağımsız ve tarafsız olan Türk yargı mercilerinin dosyayı nasıl tanımlamış olduğu çok kıymetlidir. Dolayısıyla hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi hem de anayasamızın amir hükümleri gereğince masumiyet karinesi ve lekelenme hakkı çok önemlidir. Bugüne kadar Aziz İhsan Aktaş suç örgütü tanımlamasıyla hep ifade edilmiş olsa da bağımsız 1. Ağır Ceza Mahkemesi şu kararı vermiş oldu. Söz konusu dosya içerisinde Türk Ceza Kanunu 220. madde tanımlanmış olan suç işlemek amacıyla örgüt kurmanın yasal unsurlarının mevcut olmadığına kanaat getirdi. Peki burada yasal unsurlar neydi? En az 3 kişi suç işlemek amacıyla, kanunda tanımlanmış olan suçları işlemek amacıyla bir yere gelmiş olacaklar. Aralarında hiyerarşik bir bağ, emir komuta zinciri olacak ve sadece bir suç için değil sürekli olarak bu suçları işlemek için bir yere gelecek. Söz konusu iddianamede her ne kadar buna atıf yapılmış olsa da anlaşılıyor ki Ağır Ceza Mahkemesi şunu ifade etti. Belediye yapılanması içerisinde var olan kişiler zaten kamu görevlisidir. Burada Aziz İhsan Aktaş ile örgüt lideri olarak tanımlanan kişiyle belediye görevlileri arasında bir hiyerarşik bağlantı, emir komuta zinciri değil, bizim kanunumuza tanımlanan diğer suçlar oluşmuştur dedi. Peki bu kararı vermiş olması 200 yıllar, 300 yıllar hapis cezasının öngörülmüş olduğu bir durumu biliyorsunuz. Savcı da bunu talep etmişti. Bunun söz konusu olmadığı bir durumla bizi karşı karşıya bıraktı. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargıçlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığından şüphe edenlere bir cevap olması noktasında çok kıymetlidir bugün verilen karar. Bunu söylemek lazım. Bununla birlikte tabii ki rüşvet suçu, irtikap suçu, ihale fesat karıştırma suçlarından dolayı da başta Rıza Akbalat olmak üzere diğer sanıklara cezalar verildi diye görüyoruz. Bu noktada 63 ayrı eylemle ilgili cezalandırmaların yapıldığını görüyoruz ancak bu karar biliyorsunuz kesin değil. Yani karar verildikten sonra gerekçeli karar açıklanıp tebliğ edildikten sonra taraflara 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulacak ve kuvvetle muhtemel bu iddianameyi düzenleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemenin vermiş olduğu bu karara karşı istinaf kanun yoluna gidecek. Yani burada ceza miktarlarında bir değişikliğin söz konusu olabileceğini, diğer suçlamalardan dolayı da yeniden bir cezalandırmanın söz konusu olabileceğini söylemek lazım. Yani şu an bu kararın kesin olmadığını bir kez daha vurgulamak lazım. Tabii bunun dikkat ederseniz kararla birlikte mahkeme Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 5. fıkrası gereğince normalden farklı olarak cezanın yarı oranında kişilerle ilgili siyasal hakları kullanmaktan memnun olması noktasında bir karar vermiş oldu. Normal şartlarda sadece cezanın infazı süresince bu geçerliyken bunun ötesine geçti. İnfaz bittikten sonra başlamak üzere alınan cezanın yarı oranında siyasi haklardan memnun olma kararını vermiş oldu. Bir önemli noktayı da özellikle vurgulamak istiyorum. Bakın Anayasa'nın 76. maddesinin 2. fıkrasında bize ve Milletvekili Kanunu'nun 11. maddesinde affa uğramış olsalar bile rüşvet, İrtikap, ihale, fesat karıştırma, dolandırıcılık gibi suçlar sebebiyle siz ceza aldıysanız cezanın miktarının bir önemi yok. Bir ay bile ceza almış olsanız milletvekili seçilemezsiniz, belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı seçilemezsiniz. Dolayısıyla bu dosya özelinde bu rüşvet, ihale, fesat karıştırma, edimin ifası ve fesat karıştırma gibi suçlardan ceza almış olan kişilerin cezası bir ay dahi olsa hiçbir şekilde bundan sonra milletvekili olamayacaklar, belediye başkanlığı ya da belediye başkan yardımcılığına seçilemeyeceklerini ifade ediyor olmak lazım. Burada bugün verilen kararın en önemli kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı makamının tarafsız ve bağımsızlığının bir kez daha net bir şekilde ortaya çıkmış olması. Bu karar doğru olabilir, yanlış olabilir, istinaftan bozulur, Yargıtay başka bir şey der, bunlar farklı. Ama mahkemenin bağımsız ve tarafsız hareket ettiğini
0: Oy birliğiyle
2: delilden
0: alınmış
2: faile...
0: olmasını nasıl yorumluyorsunuz peki bu kararın?
2: Kanunda bir eylemin suç unsuru olarak tanımlanmış olan hareketlerini yapmak ile kamuoyunda bunu yorumlamak arasında Büşra'nın ciddi farklılıklar var. Burada oy birliğiyle karar verildiğine göre dosyadaki bütün hakimlerin, dosyada ulaşılan deliller, tarafların beyanları, sanıkların ifadeleri, dosyada iddianamede atfedilen delillerin hepsini bilgi değerlendirdikten sonra tüm dosya münderecatından anlaşılıyor ki burada suç örgütünün oluşmadığını, örgütün yasal unsurlarının oluşmadığı noktasında bir karar vermiş oldu. Oy birliğiyle karar verilmiş olması bütün üyelerin ve başkanın bu konuda hemfikir olduğunu bize ortaya koyuyor. Ancak tabii ben bir hukukçu olarak şunu söylemek zorundayım. Kararın gerekçe kısmı açıklandıktan sonra hangi gerekçeyle suç örgütü oluşmadığı, unsurları oluşmadığı noktasına çok daha net vakıf olabileceğiz. Ancak şu an itibariyle şunu anlayabiliyorum. Belediye başkanı, başkan yardımcısı, buradaki imar müdürü gibi kişilerin zaten doğal olarak orada bulunmaları, yani suç işlemek için bir yere gelmedikleri, zaten orada bulundukları ancak görevlerini yaparken rüşvet, irtikap gibi suçları işledikleri noktasında bir tespit yaptığını görüyoruz. Yani burada şunu söylemek lazım. Sanki burada bu kişiler hiç suç işlememiş gibi bir algıyla hareket etmek

0: doğru değil. Mahkeme şunu söyledi. Burada suçlar var. Bu suçlar sebebiyle ben cezaları veriyorum. Ancak bizim o bildiğimiz normal çeteler gibi, suç örgütleri gibi bu kişiler sadece suç işlemek için bir yere gelip sonradan suç işlememişler. Zaten bir görevin içerisindeyken o görev sebebiyle suçlar işlemeye devam etmişler. Burada ciddi bir ayrım söz konusu. Dolayısıyla burada hani işte bu iddianamenin tamamı boştu, haksız şekilde yargılandılar, haksız şekilde ceza aldılar noktasındaki tanımlama kesinlikle doğru değil. Bunu çok açık ve net olarak söyleyelim. Burada suçların işlendiği çok açık ve net. Mahkeme bunu zaten vermiş olduğu cezalarla birlikte ortaya koymuş oldu. Pardon.
1: Şimdi az önce aslında Şükrü Aksu siz bahsettiniz ama şöyle biraz parantez açmak gerekirse tekrar da hatırlatmış olalım. Henüz yargı aşaması sonlanmadı. Şimdi istinaf yolu açık. Bundan sonraki süreç tam olarak nasıl işler? Yani bir sürpriz gelir mi?
0: Öncelikle tabii ki gerekçeli karar açıklandıktan sonra taraflara tebliğ edecek Büşra Hanım ve 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulacak. Burada sadece sanıklar değil, yani kararı beğenmeyen sanıklar değil. Bununla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddianamenin düzenleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir başvuru hakkına sahip. Hatta yargılamada katılan sıfatına haiz olan İBB, bununla birlikte Beşiktaş Belediyesi, belediyenin iştirak kuruluşları, Beltaş gibi kuruluşlar da başvuruda bulunabilecekler. İstinaf yargılaması sırasında farklı bir sonuç çıkabilir mi? Çıkabilir. Şu an bunu peşinen söylemek çok doğru değil. Gerekçeli kararı gördükten sonra çok daha net olarak ortaya bunu koyabiliriz. Ancak verilen kararın şu an itibariyle oy birliğiyle verilen bir karar olduğunu dikkate aldığımızda ve yargılamanın da özellikle çok titiz ve hızlı bir şekilde yapıldığında vurgulamak lazım. Bakın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ceza yargılamalarının, adil yargılanmanın duruşmaya ara verilmeksizin hızlıca yapılması gerektiğini, hakkında suç isnadı bulunan kişilerin bu suçtan derhal kurtulmalarını sağlamanın devletin bir görevi olduğu ortaya konmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yargımız çok nitelikli bir yargılama sürecini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu noktada da bu çok sevindirici bir adımdır. Tüm dosyalara teşmil olmasını ben bir hukukçu olarak temenni ederim. İstinaf ve Yargıtay süreçlerinde farklı kararlar çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. Ancak bugün itibariyle ben suç örgütü noktasında eğer dediğim gerekçelerle bir karar tesis edildiyse bunun sağlıklı bir karar olduğunu söyleyebilirim. Diğer yönleriyle ilgili olay özelinde mesela rüşvet suçundan neden ceza verilmedi bazılarına, bunu tam olarak kararı okumadığım için bilemiyorum. Çünkü mesela rüşvet suçunda etkin pişmanlıktan faydalanabilmeniz için kolluk makamlarınca bu durum öğrenilmeden etkin pişmanlıktan faydalanmanız lazım. Bunlar ayrıca istinaf sürecini değerlendirecektir. Belki rüşvet suçundan, ihale fesat karıştırma suçlarından bir takım bozmalar, kararın kaldırılıp daha yüksek hadden ceza verilmesiyle ilgili durumlarla karşı karşıya kalabiliriz.
1: Peki şimdi yeni parti lideri Özgür Özel, Silivri'de sık sık masumlara zulmediliyor. Majestelerinin yargısından adalet beklemiyoruz diyor. Saray yargısı diyordu. Bu beraatleri şimdi nereye koyabiliriz?
0: İşte az önce onu ifade etmiştim. Bakın, bizim ülkemizde anayasamızda ve Ceza Muhakemesi Kanunumuzda şu hüküm vardır. Hakimler anayasaya ve kanuna uygun olarak vicdani kanaatleriyle karar verirler. Hiçbir makam merciyi
1: Yani
0: mahkemelere,
1: aslında
0: hakimlere
1: muhalefetin
0: emir
1: söylemleri
0: saymak...
1: açısından Şükrü Aksu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii. Bu söylemlerin hukuka uygun olmadığını, ahlaki de olmadığını, mesleğini onuruyla, şerefiyle yerine getiren, bu ülkenin bir adım daha ileri gitmesi için, hukukun üstünlüğünün tecelli etmesi için, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti sıfatını taşımasının devamı için görev yapan yargıçlarımıza, savcılarımıza bir hakaret niteliğinde olduğunu bugün mahkemenin vermiş olduğu bir kararla birlikte tokat gibi herhalde bazı kişilerin suratına çarpılmış demektir. Dolayısıyla Türk yargıçlarına, Türk mahkemelerine, millet adına karar veren mahkemelerimize, yargıçlarımıza bu tarz ithamlarda bulunuyor olmak ne kadar çirkin, ne kadar, hele bir siyasi liderin, topluma önder olması gereken bir siyasi liderin yapacağı açıklamalar değil. Nitekim bu yargılama sonucunda şunu çok açık, net olarak görmüş olduk. Mevcut delillere baktığınızda bu iddianamenin içeriğinin aslında hiç de boş olmadığını, rüşvet, ihale, fesat karıştırma gibi suçların açık ve net olarak işlendiği noktasında temel tespitlerinde yapıldığını ve cezalandırmanın gerçekleştiğini gördüğümüz için, örgüt kapsamında da beraat kararının verildiğini gördüğümüz için aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargıçlarının ne kadar hukuki süreçleri doğru yönettiğinin bir göstergesi olduğunun kanıtıdır. Bu nokta yeni parti ya da başka bir partinin

0: parti liderinin, parti yöneticisinin Türk milletinin adına karar veren yargıçlarımızı, savcılarımızı böyle itham ediyor olması asla kabul edilemez niteliktedir. Bugün Türk yargısı gerekli cevabı hukuki ve ahlaki olarak vermiştir.
1: Şimdi hala bir de yargılama aşamasında olan ve benzer suçlamalar içeren davalar görülüyor. İmamoğlu suç örgütü davası gibi. Aziz İhsan Aktaş davasında alınan kararlar bize bir ipucu verebilir mi olası hüküm konusunda, yoksa her davayı ayrı ayrı mı değerlendirmek gerekiyor?
0: Tabii Büşra Hanım, bu yargı usul kanunumuza, CMK'da özel bir hükümdür zaten. Her dava kendi içerisinde ayrı ve bağımsız olarak görülür. Ancak bu dosya özelinde biliyorsunuz suç işlemek amacı örgüt kurma kapsamında verilen beraat kararı doğrudan Ekrem İmamoğlu dosyasını etkilemez. Çünkü Ekrem İmamoğlu dosyasında 143 ayrı eylem var. Bu eylemler içerisinde ciddi suçlamaların olduğunu o 4000 sayfalık iddianameyi inceleyen bir hukukçu olarak söyleyebilirim. Oradaki örgüt tanımlaması biraz daha farklı. Bu dosya belki suçlamak amacı örgüt kurma eylemin orada vuku bulup bulmadığı noktasında mahkemenin yapılacağı değerlendirme noktasında bir ışık tutabilir. Ancak diğer suçlarla ilgili kesin ve peşin bir hüküm vermek çok doğru değil. Her yargılama kendi içerisinde bağımsız ve ayrı olarak değerlendirilir. Çünkü eylemler de çok farklı ve nitelikli. Ki orada iddia edilen eylemlere baktığımızda sadece suçlamak amacı örgüt kurma değil, neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirme, sonrasında da devletimize, milletimize yönelik olarak bir kurgunun içerisinde olduğuna dair ve casusluk suçlamalarının içinde bulunduğu bir süreci orada görüyoruz. O yargılama çok daha farklı ve bağımsız olarak ilerleyecek diyebiliriz.
1: Peki şimdi şöyle de bir tablo var Şükrü Aksu. Özellikle CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında, iddianamelerinde gördüğümüz dosyalara giren tanık ve itirafçı beyanlarına, delillere baktığımız zaman rüşvet ve irtifak suçlarının biraz dolarmışçasına işlendiğini görüyoruz. Yani sanki belediyeciliğin bir parçası da bu transferleriymiş gibi. Bu yargı süreçleri, verilen hapis cezaları belediyecilik algısında bir check balance etkisi olacak mıdır? Bu suçlara cüret etmekteki rahatlık ortadan kalkacak mıdır sizce?
0: Ceza yargılamalarının, Büşra Hanım, en önemli amacı bir kişinin, yani vereceğiniz ceza miktarı değil, o kişinin işlediği eylem sonrasında o cezadan kaçamayacağını ona hissettirebilmektir. Bu noktada tabii ki bu yargılamalar toplumda özellikle mazlum kişilerin, vatandaşın hakkına el uzatanların, kendi hakkıymış gibi görenlerin, aslında vekil sıfatıyla orada bulunan kişilerin sanki asilmiş gibi hareket edip milletin malına çöreklenmeye çalışan kişilere karşı bu süreçlerin yürütülüyor olması çok kıymetlidir. Bundan sonra biliyorsunuz belediyelerin de buna göre hareket etmesi gerektiği, belediye başkanlarının, çalışanların buna göre hareket etmesi gerektiği çok kıymetlidir. Bakın, bu soruşturmalar sonrasında herhangi bir belediyeye gittiğinizde belediyedeki kişilerin vatandaş olan tavırları dahi değişmiştir. Bunu kişisel bir gözlem olarak da ben size söyleyebilirim. Dolayısıyla bu tarz soruşturmalar çok kıymetli. Bu suçlamalar, bakın, rüşvet, irtikat gibi suçlamalar millete, devlete karşı işlenen suçlar niteliğindedir. Böyle değerlendirmek lazım.
1: Peki Şükrü Aksu, çok teşekkürler yayına katkı için.
0: Rica ederim, yayınlar dilerim.
1: Evet sevgili izleyenler, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına ilişkin değerlendirmelerini aldık. Avukat Şükrü Aksu bizlerleydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Moderatör Gece kaldığı yerden devam ediyor.

0: Meclise güçlü destekle kabul edilen çerçeve yasa yürürlükte sevgili izleyenler. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin adımlarda planlandığı şekilde atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda sürecin takibini yapacak Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı. 3,5 saat sürdü toplantı ve toplantıda 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Detaylara bakalım.
1: Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. 3,5 saat süren toplantıda 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 7 kişiden oluşan heyet ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurul toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma

0: Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığıyla MGK Genel Sekreterleri yer aldı. Kurulda izlenecek usul ve esaslar belirlendi. Çalışmaları yürütecek en üst düzeyde koordinasyon görüşüldü. 3,5 saat süren takip ve değerlendirme kurulunun ilk toplantısında 4 alt komisyonun da kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda adli ve hukuki işler koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu kurulmasına karar verildi. Tespit ve Değerlendirme Kurulu ikinci toplantısı ve alt komisyonların çalışma takvimi henüz netlik kazanmadı. Ancak alt komisyonlar üst komisyonla koordineli çalışması sağlanacak.
1: Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DAEŞ'a ateş olup yağdığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden tam tamına 10 yıl geçti sevgili izleyenler. Harekatla teröristlerden temizlenen bölgede artık tamamen hayat normale döndü. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla harekatta şehit düşen kahramanlarımızı yad etti.

0: Tam 10 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı. Terörle mücadelede kahraman Mehmetçik teröristlerin üzerine ateş oldu yağdı. DAEŞ Türkiye sınırlarından temizlendi. 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 10 yıl geçti.
1: Hazır! Ateş!
0: 10 yıl önce Mehmetçik, Türkiye'nin güney sınırlarını teröristlerden temizlemek ve oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için sınır ötesine geçti. Hedefte Suriye topraklarında teröristlerin yuvalandığı Cerablus, Elbap ve Azez vardı. Sahada Mehmetçik operasyonel kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Terör hedefleri bir bir vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri DAEŞ'ı ateş çemberine aldı. Operasyonun ilk gününde Karkamış'ın karşısında bulunan Suriye topraklarındaki Cerablus DAEŞ'tan tamamen temizlendi. 23 Şubat 2017'de de Elbap DAEŞ'tan kurtarıldı. Fırat Kalkan Harekatı'yla iki ilçe arasında bulunan ve 2055 km² alana yayılmış yerleşimler 217 günde terörden arındırılıp güvenli hale getirildi. 4000'den fazla DAEŞ'lı terörist etkisizleştirildi. Teröristlerden temizlenen bölgelerde hayat normale döndü. Milli Savunma Bakanlığı bölgede sivillere uzanan yardım eli oldu. Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarında yürütülen projelerle harekatın yürütüldüğü alanlar tekrar işleyen şehirlere döndü. Özellikle Esed rejiminin devrilmesiyle Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralandı. Harekatın 10. yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. Bakanlık açıklamasında DAEŞ başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın 10. yıl dönümünde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, harekatın yıl dönümünde şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Devletin zirvesi Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türkiye'nin bölgesinde teröre ve istikrarsızlığa izin vermeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizdi. Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak yaptığı son açıklamalarla İsrail'de büyük yankı uyandırdı. İsrail basınına göre İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırısında Türkiye'nin yanında duran Barak, istihbarat aktarımının

0: durdurulmasına sebep oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Türkiye gerekçesiyle Suriye'de hava üssüne saldırmasını kınamıştı. İsrail'in tarafında olmayan Barak, Tel Aviv'de tepki çekerken yaptığı son açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Barak, ülkesinin Suriye'de izlediği politikanın aynı kaldığını bildirdi. Barak, ülkesinin Golan Tepelerine ilişkin politikasının ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2019'da belirlendiğini belirtti. Barak, bunun değişmediğini kaydetti. Trump, 25 Mart 2019'da Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdıklarını dile getirmişti. Ancak Barak, İsrail'in son saldırısında Türkiye'nin yanında duran açıklamalarıyla Tel Aviv'i adeta karşısına almıştı.
2: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti.
3: Israel in Syria hunting ISIS terrorists.
1: Barak, İsrail'in aksine Türkiye'nin Suriye'de bir tehlike olmadığını açıkça dile getirmişti.
3: You had 40 years of war.
2: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
1: İsrail basınına göre bazı siyasi kaynaklar, Barak'ın İsrail'in tarafında olmaması nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiğini söyledi. Maarif gazetesinde yer alan iddiaya göre, İsrail-Suriye görüşmelerinde önemli rol oynayan Barak'ın çizgisinin endişeye yol açtığı belirtildi. Tel Aviv yönetimi, ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün aşınmasından giderek daha fazla endişeleniyor. İsrail kamuoyunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ülkeyi anlamsız çatışmalara sürüklediği düşüncesi yayılıyor. Haaretz gazetesinde Tel Aviv'in Suriye'ye saldırılarının yanı sıra Türkiye'ye yönelik söylemleri eleştirildi. Gazze ve Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırması beklenen Netanyahu yönetiminin Suriye'ye yöneldiği belirtildi. İsrail'in Barak'ın uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtildi. Türkiye ile karşı karşıya gelmekten kaçınması gerektiğinin altı çizildi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik hamlelerini geçmişte üstü örtülü yapardı. Ancak Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırı sonrası ilk kez doğrudan mesaj Türkiye'ye açıklaması yaptı efendim. Netanyahu tehlike anında camı kırınız yazısına ve camın arkasındaki çekiciye güveniyor. İran'da olduğu gibi sırtını ABD'ye yaslayabileceğini düşünüyor ancak ABD eski istihbarat subayı Scott Ritter, Netanyahu'nun planının yaş olduğu görüşünde ve dikkat çeken uyarılarda bulunuyor. Detaylar analiz haberimizde.
4: Soykırımcı İsrail bugüne kadar 7 ülkeye hava saldırısı düzenledi. 3 ülkenin topraklarını da işgal etmiş vaziyette. Kendisine yönelik hiçbir tehdit olmadığı, hatta İranlı Şii milisleri etkisiz hale getirdiği halde Suriye'yi de hem bombaladı hem devrim sırasında oluşan boşluğu fırsat bilip Suriye'deki işgalini büyüttü. Ancak bu pervasız politikalarıyla Tel Aviv yönetimi sinirleri ve sabırları zorluyor. Türkiye'yi başka ülkelerle karıştırma uyarıları, yorumları, analizleri peş peşe geliyor. Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter da onlardan biri. Türkiye sizi yeryüzünden silecek güçte yorumunu yapıyor.
5: Israel likes to commit genocide.
6: İsrail soykırım yapmayı sever ama savaşmayı sevmez. Onlar nasıl savaşacaklarını bilmiyor. Onlar gerçekten nasıl dövüşeceklerini bilmiyorlar. Eğer karşı koyamayacakları bir düşmanla karşılaşırlarsa yeryüzünden silineceklerdir. İsrail Türkiye ile doğrudan çatışmaya girerse büyük sorunlarla karşılaşacaklarının farkında. Yani Türkler oraya varmadan bir Suriye üssüne saldırarak önlem almaya çalışıyorlar ama bunun bir işe yarayacağını düşünmüyorum.
4: Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter, Netanyahu yönetiminin stratejik ve tarihi okuma yapmaktan uzak olduğu görüşünde. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesinin artık eskisi kadar güçlü ve koruyucu olmadığının altını çiziyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı anda Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Asya Pasifik bölgesinin korumasını yapmakta zorlandığını belirtiyor. Çin'in nüfuz alanını genişletmesi, Orta Doğu ülkelerinin yeni ittifak arayışlarına girmesi, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilememesi gibi faktörler değerlendirmeyi güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri eski istihbarat subayı Scott Ritter, Türkiye'yi İran'la karıştırmayın uyarısında da bulunuyor.
6: İran, İsrail'e füze fırlatabilirken Türkiye Suriye üstünden bir tümen çıkarabilir ve Türklerle savaşmak istemezseniz. Yani insanları küçümsemekten hoşlanmıyorum ama İsrail Savunma Kuvvetleri'ni çok küçümseyici bir şekilde eleştireyim. Eğer İsrail Savunma Kuvvetleri gerçek bir orduyla karşı karşıya gelseydi yok edilirdi. İsrail askerleri ölmeyi bilmiyor.
4: Eski istihbarat subayı Scott Ritter, İsrail'i yönetenlere Türklerin tarihini iyi okumasını tavsiye ediyor ve birkaç öneride bulunuyor. Örneğin Atatürk'ün Çanakkale'de askerlerine "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" diye taarruz emri verdiğini hatırlatıyor.
6: 1915'te Anzaklarla savaşıyordu ve Gelibolu'da Atatürk tümeni geldiğinde "İlerleme emri vermiyorum, sana ölmeni emrediyorum" dedi. Yani o tepeye çıkın, onları durdurun, hiçbiriniz geri dönmeyeceksiniz. Bunu yaparken hepiniz öleceksiniz. Türkler gitti, "Evet efendim" dediler ve tepeye çıktılar.
4: Ritter, Türk askerinin görev bilincinin çok yüksek olduğunu da söylüyor. Kore Savaşı'nda cephe hattında bulunan Türklerin Çinlilere karşı verdiği destansı mücadeleye atıf yapıyor.
6: Herkes geri çekilirken Türk Tugayı ilerlemeye devam etti. Çinliler saldırmıştı ve Türkler lojistik planı olmadığı için, kimsenin lojistik desteği olmadığı için cephaneleri tükenmişti. Bu yüzden de süngülerini takıp saldırmaya devam ettiler. Sonra geri dönüp tekrar saldırdılar. Döndüklerinde birçoğu ölmüştü ama asla teslim olmadılar. İşte Türk budur.
4: Hani bizde bir söz vardır. Fıtrat değişir sanma. Bu kan o kandır diye. Amerikalı eski subay Ritter, İsrail'i yönetenlere tam da bunu anlatmaya çalışıyor. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Assubay Ömer Halis Demir'in bir emirle gözünü kırpmadan nasıl ölüme yürüdüğünü anlatıyor.
6: Türklerin askeri karakterini öğrenmek istiyorsanız 15 Temmuz 2016 darbe gecesine bakın. Biliyorsunuz Ömer Halis Demir özel kuvvetler komutanından bir telefon aldı. "Benim kim olduğumu biliyor musun?" "Evet, yardımcılarım Cumhurbaşkanı ihanet ediyor ve bunun olmasına izin veremezsin. Semih Terzi'yi görür görmez öldür." Adam da "Evet efendim" diyor. "Ne demek istediğimi anlıyor musun?" diye soruyor. "Evet efendim." "Bunun ne anlama geldiğini anlıyor musun?" "Evet efendim." Telefonu kapattılar ve tabancayı çıkardı, generali öldürdü. Ama bu onun göreviydi. İsraillerin savaşmak istemediği adamlar bunlar, tamam mı? İsrailler ölmek istemiyor, ölmeyi de bilmiyorlar. Pistol killed the general on
4: site. And then he was killed. Bu yüzden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi geçmişte üstü örtülü bir şekilde hedef almaya çalışırken şimdi bombalar üzerinden mesaj göndermeye çalışmasının büyük bir hata olduğunu vurguluyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Zaar'ın "Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyoruz" açıklaması da aslında bu endişenin bir yansıması gibi duruyor.
7: Von Suriye...
8: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Suriye'de amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Türkiye zaten uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
4: Netanyahu'nun kontrollü gerilim stratejisi, seçim öncesi oy devşirmek, koltukta kalabilmek için izlediği bir yol gibi görünse de, ok yaydan çıktıktan sonra işin renginin değişeceği de muhakkak. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de Esad, Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri, PKK-PYD, DAEŞ, üstü örtülü olarak İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerle de mücadele ettiğini unutmuş gibi görünüyor. Amerikalı eski subay Ritter bu yüzden sözlerini "Türklerle savaşmak çocuk öldürmeye benzemez uyarısıyla tamamlıyor.
5: Likes to rape little kids.
6: İsrail insanları öldürmeyi seviyor. İsrail çocukları, hamileleri, bebekleri vurmayı seviyor. İsrail

0: Soykırım yapmayı sever ama savaşmayı sevmez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge mücadelesini aslında İsrail'e karşı da veriyor. Terör örgütü elebaşlarından gelen İsrail bize her türlü desteği vereceğini söyledi. Ama biz yine de silah bırakıyoruz açıklamaları da bu durumu çok net ortaya koyuyor. Orta Doğu'daki kan ve gözyaşının asıl sebebi olan İsrail'in kabusu, korkusu da tam olarak bu aslında. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu mücadeleyi sırtını milletine yaslayarak veriyor. Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
2: İsrail, Ebu Zuhur saldırısında Amerikan menşeli F-35'leri kullandı mı? Kullanmadıysa sebep ne olabilir? İşte ayrıntılar.
1: İsrail, Suriye'deki Ebu Zuhur üssünü hangi uçaklarla vurdu? Genelde bu tip operasyonlar için düşük radar görünürlüğüne sahip F-35'leri kullanıyorlar. Ancak Türkiye sınırına yakın bu operasyon için F-15'leri tercih etmiş olabilirler. Zira iddia bu yönde. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in amacını Türkiye'yi askeri bir karşılık vermeye kışkırtmak ve tuzağa çekmek olduğunu açıkladı. Eğer amaç gerçekten buysa, İsrail özellikle fark edilmek istemiş olmalı. Amaç özellikle fark edilmekse, F-35'leri riske etmek istememiş olabilirler. Zira bu Türkiye'nin elinde F-35'leri algılayabilecek gelişmiş sistemler olduğunun teyidi anlamına gelecekti. Yani F-35'lerin fiyakası bozulacaktı. 5. nesil uçaklar yüksek frekanslı radarlarda ekran keseti bir kuş ya da bir tenis topu büyüklüğünde görülen uçaklar. Dünya üzerinde F-35'leri yakalayabilen radarları üretebilen sadece 7 ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İsrail, Almanya, Fransa ve Türkiye. Aselsan'ın ürettiği Eralp ve Alp serisi radarlar F-35'leri yüzlerce kilometre öteden tespit edebiliyor. Ama tespit etmek demek F-35'i vurabilecek kapasiteye sahip olmak anlamına gelmiyor. Zira F-35 füze takip sistemlerini de hackleyebiliyor. Ancak Aselsan'ın ürettiği radarların bu teknolojiye karşı da bir panzehiri var. Radarlarımız F-35'i tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka modelleri kullanarak uçağın gelecekte tam olarak hangi koordinatta olacağını hesabını da yapıyor. İşte bu veriler yerli ve milli siper bir füzelerinin seyrini belirliyor. İsrail eğer iddia edildiği gibi operasyonda F-35'leri kullanmadıysa işte bu gerçekle yüzleşmek istememiş olabilir. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri eğer İsrail F-35'leri Türkiye tarafından fark edilmiş olsaydı bunu kamuoyuna duyurmak istemezdi. Zira F-35'ler Amerikan teknolojisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın Türkiye'nin İsrail uçaklarını takip ettiğini açıklaması F-35'lerin kullanılmadığı ihtimalini kuvvetlendiriyor.
3: Bu almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri de dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle.
1: Ve bir başka soru. İsrail, Türkiye'yi neden kışkırtmak istedi? Konu F-35 teknolojisinin Türkiye'ye verilmesi olabilir mi? İsrail, Türkiye'nin saldırıya cevap vermesini bekliyordu belki de. Tüm hesap bunun üzerine kurgulanmıştı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunun Türkiye'ye de bu teknolojinin verilmesi konusundaki çekincelerini besleyecekti. Ancak Türkiye ihtiyatlı davrandı.
4: Türkiye'nin Suriye'nin güneyine doğru ilerleyen bir askeri varlık oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Bunu açıkça ifade ettik. Türkiye'nin Halep yakınlarındaki bir hava üssünde konuşlanma niyetinde olduğunu gördük ve kendilerine mesajımızı ilettik. Ancak görünüşe göre mesajı anlamadılar. Biz de daha iyi anlamalarını sağladık.
1: Netanyahu, Ebu Zuhur üssü saldırısını pazarlamaya çalışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'teki tatiline devam etti. Hatta bunu daha görünür kılmak için halkın arasına karıştı, spor kıyafetleri

ile rahat bir görüntü çizdi. İsrail'in bu kışkırtıcı hamlesi özgüvenle değersizleştirildi. Türkiye aynı ile karşılık vermek yerine kırmızı bülten gibi diplomatik bir güzergahı tercih etti. Ağır başlı devlet

0: Milli Eğitim Bakanlığı liselere yeni başlayacak öğrenciler için liseye hoş geldin. Dijital materyal setini erişime açtı efendim. 10 kitapçıktan oluşan sette öğrencilerin lise hayatını kolaylaştıracak ipuçlarına yer verildi.
1: Yeni eğitim öğretim yılına geri sayım sürerken liseye yeni başlayacak öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sürpriz geldi. Bakanlık liseye yeni başlayacak öğrencilere yönelik liseye hoş geldin dijital materyal setini erişime açtı. Uzmanlar tarafından öğrencilerin tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan set 10 kitapçıktan oluşuyor. Dijital ortamdaki set öğrencilere kişisel gelişimden okul ortamına adaptasyona kadar pek çok konuda yol gösteriyor. Sette öğrencilerin 4 yıllık lise eğitiminde görecekleri derslere ilişkin tanıtımlar yer alıyor. Öğrencilerin zaman yönetimi ve sınav süreçlerine yardım olacak rehber bilgiler de bulunuyor. Kitapçıklarda sadece dersler değil, sosyal etkinlikler üzerine de bilgiler veriliyor. Örnek etkinliklerle lise öğrencilerinin becerilerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor. Liseye hoş geldin dijital materyal setiyle öğrencilerin öğrenirken keşfetme, sorgulama, uygulama ve bilgi paylaşımı konularında kendilerini geliştirmesi hedefleniyor. Öğrenci ve veliler içeriklere ogmmateryal.eba.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor.
0: Tabii üniversitelerde de bir yandan kayıt heyecanı var sevgili izleyenler. Adaylar 26 Ağustos'a kadar elektronik kayıtlarını yapabilecek. Yüz yüze kayıt işlemi ise 28 Ağustos'ta sona erecek. Yurt başvuruları üniversite kaydı tamamlandıktan sonra başlayacak.
1: Üniversite adaylarının heyecanı devam ediyor. Sırada kayıt işlemleri var. Son tarih 28 Ağustos. 2026 YKS yerleştirmelerinin açıklanmasıyla üniversiteler hareketlendi. Kampüsler yeni öğrencileri bekliyor. Bu yıl 730.854 aday yükseköğretim programlarına yerleşti. Elektronik kayıtlar başladı. Öğrenciler E-Devlet üzerinden 26 Ağustos'a kadar elektronik kayıtlarını tamamlayabilecek. Yüz yüze kayıtlar içinse son gün 28 Ağustos. Kayıt hakkı kazanan adaylar üniversitelerin kendilerinden istediği belgeleri toplayıp 28 Ağustos mesai bitimine kadar kayıtlarını tamamlayabilecek. Süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek. İl dışından okumak için gelen öğrencilerin bir gözü de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Bakanlık yurtları için tercih işlemleri üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla başlayacak.
0: Gazi Osmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği dondurma festivali çocuklar ve aileleriyle buluştu. Çocuklar için yaz eğlencesi mahallelerine taşındı, dondurmalar dağıtıldı. Oyunlar ve atölyelerle renkli anlar yaşandı.
2: Eğleniyor musun?
3: Evet, çok eğleniyoruz. Dondurma yiyeceğiz ve eğleneceğiz, oyun oynayacağız birlikte.
4: Çocukların yüzünde gülümseme, ellerinde dondurma vardı.
5: Dondurma sırasında bekliyoruz, dondurma alacağız.
2: Sonra ne yapacaksınız?
5: Abi sonra orada oturup konseri dinleyeceğiz.
6: Çok eğleniyoruz, çok güzel bir gün gerçekten. Teşekkür ediyoruz Eray Sıkarı'nda.
4: Gazi Osmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği dondurma festivali başladı. Çocuklar festival alanında oyun parkurları, boyama etkinlikleri, atölyeler ve çeşitli gösterilerle eğlendi. Etkinlik boyunca dondurma ikram edildi. Gazi Osmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.
7: Dondurma festivalimizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında başlamıştık. Bu yıl da Gazi Osmanpaşa'nın 16 mahallesinin tamamında festivallerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok kaliteli, çok lezzetli bir Kahramanmaraş dondurmamız var. Tüm çocuklarımıza ücretsiz şekilde dağıttığımız. Bunun yanı sıra şişme oyun gruplarımız var, kaydıraklarımız var. Yüz boyama becerilerini geliştirecek, el becerilerini geliştirecek çeşitli oyunlar var.
4: Karadeniz çocuklara kendi elleriyle dondurma ikram etti.
7: Biz istiyoruz ki okullar hemen açılmadan önce yazın son günlerinde çocuklar son enerjilerini güzel anılarla birlikte bu şekilde atsınlar. Geçtiğimiz yıl yaptığımız organizasyondan sonra da çok fazla talep geldiği için bu yıl devamını getiriyoruz. Gazi Osmanpaşa'da son 1,5 senedir biz farklı konseptlerde 4-5 tane bu şekilde festivaller düzenledik. Biz istiyoruz ki Gazi Osmanpaşa kültürle, sanatla ve çocukların mutlu bir şekilde büyüdüğü bir ilçe olarak anılsın.
4: Festival 12 Eylül'e kadar farklı mahallelerde çocuklarla buluşacak.

0: çocuklarımla birlikte geldim. Benden önce onlar geldiler, sıraya girdiler. Çok mutlu oldular. Dünden beri bekliyorlardı.
1: Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, ardından devam edeceğiz.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri.

0: Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. Erdoğan, Brezilya ve Litvanya liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede iki ülke ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere işbirliklerini derinleştirmenin iki ülkeye de yarar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye ve Brezilya'nın barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkı sağladığına da ifade etti. Cumhurbaşkanı ayrıca Litvanya Başbakanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler Türkiye-Litvanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Erdoğan görüşmede Sinkevi Kusa yeni görevinde başarılar diledi. Yeni dönemde

0: savunma sanayi başta olmak üzere her alanda temasların artırılmasının faydalı olacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı görüşmede müteakip Avrupa Birliği dönem başkanlığında Litvanya'ya başarı diledi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ahlat'a gidecek. 2 gün sürecek programda. İlk gün Ahlat Külliyesi'nde kabine toplantısı, ikinci gün Muş'ta fetih kutlaması düzenlenecek. Erdoğan ve Bahçeli'nin Malazgirt'ten kritik mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Gözler Ahlat'tan dünyaya verilecek mesajlara çevrildi. Ahlat Külliyesi'nde 3. kez kabine toplantısı yapılacak. Erdoğan ve Bahçeli taşlanan terörsüz Türkiye sürecinde Malazgirt'te bir araya gelecek. Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yılda Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Ahlat'ta bir araya gelecek. Erdoğan, Sultan Alparslan Otağı'nda bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açılış konuşması yapacak. Ahlat'ta bulunan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı ziyaret edilecek.
2: Mezar taşlarımızın kazı işlemlerini tamamlayıp ayağa kaldırmak.
1: Ve kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı'nın işaret fişeğini 2 yıl önce Ahlat'ta iç cephe tahkimi mesajlarıyla attığı terörsüz Türkiye süreci, mecliste tarihi uzlaşı sonucu 467 oyla kabul edilen çerçeve yasayla taşlandı. Terörü sona erdirmek amacıyla başlatılan sürecin en önemli kavşağında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez Malazgirt zaferinde hangi kritik mesajları verecek merak ediliyor. 26 Ağustos Çarşamba günü ise Muş'un Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda fetih programı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve tüm bakanların katılımıyla tören düzenlenecek. Erdoğan bölgeden son mesajlarını da bu programda verecek.
0: Washington yönetimi tarihi bir karar aldı. ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı efendim. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Donald Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak bu ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada HTŞ yani Heyet Tahrir Şam'ın özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsünden çıkarıldığı da duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi de HTŞ'yi engellenen kişiler listesinden çıkardı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da karara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Rubio, bugün Suriye'nin teröre destek veren ülkeler statüsünü resmen kaldırdım dedi. Bu adımın Suriye'nin ekonomik açıdan canlanması ve ilerlemesi için yeni imkanlar yaratacağını vurguladı. Trump, yönetimin Orta Doğu'da barış, refah ve güvenliği sağlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti. ABD'nin bu kararı Şam yönetiminde de olumlu karşılık buldu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani kararı tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın direktifleriyle izolasyonun izlerini kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Evet, Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı ekonomik dışlama operasyonu başlattı. Yeni yaptırım kararlarını ABD Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. İran'ı en hayati 5 can damarını hedef aldıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı yeni bir ekonomik yaptırım paketi duyurdu. Washington yönetimi bu hamleyle İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmeye amaçlıyor. Ekonomik dışlama operasyonu adı verilen yaptırım paketiyle ilgili detayları ABD Hazine Bakanı Scott Bessent paylaştı. İran'la iş yapmaya devam eden ülkelerin de ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bessent düzenlediği basın toplantısında yaptırımın ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla hayata geçirildiğini aktardı. İran'a destek sağlayanlara karşı benzeri görülmemiş bir ekonomik dışlama

0: tutuklama operasyonu başlattıklarını belirtti. Tahran'ı tek başına bırakana kadar baskıyı sürdüreceklerini ifade etti. Besant, Trump'ın dünya liderlerini arayarak İran'la ilişkileri sona erdirme yönündeki talebini ilettiğini de dile getirdi. İran'la kurulacak her türlü ekonomik ilişkinin sorumlularının sonuçlarla karşılaşacağını ifade etti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ekonomik katkı sağladığı gerekçesiyle İsrailli yerleşimcilere uygulanan ayrıcalıklı politikalar artık tepki çekiyor. Rumlar artan Yahudi varlığından endişeli.
1: Son 5 yılda 25 bin Yahudi yerleşti. Güney Kıbrıs'ta İsrail alarmı verildi. Dünya basınında İsraillerin projeleri gündeme getirildi. Yunanistan merkezi ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de yayımlanan Katimerini gazetesi endişeye yer verdi. İsrail varlığının giderek artan etkisi başlıklı bir makale yayımlandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi hükümetinin İsraillere yönelik ayrıcalıklı politikaları eleştirildi. İzinsiz inşaatlar, okul ve ibadet yerleri konusunda yaşandığı belirtilen 3 ayrı örneğe yer verildi. Bu durumun yönetimin eşit muamele sağlama sorumluluğuyla usulsüzlükler ve ayrıcalıklı muamelenin çok ötesine geçen bir tartışma olduğu vurgulandı. Bölgede İsraillerin ihtiyaçlarına yönelik okullar, ibadet yerleri, işletmeler ve altyapılar da kuruluyor. Bunun İsrail varlığının yalnızca yatırım ve turizmle sınırlı olmadığına işaret edildi. Yerleşim ve daha büyük kalıcılık niteliği kazandığı yönündeki algıyı güçlendirdiği savunuldu. Kamuoyunda İsrail sızması ve hatta yumuşak sömürgeleştirme eleştirilerinin arttığı kaydedildi. Daha önce yalnızca bazı kesimler tarafından dile getirilen endişelerin artık daha geniş bir kesime yayıldığı değerlendirilmesinde bulunuldu.
0: Yunanistan Orta Doğu'daki gerilimden endişeli efendim. İran'ın Avrupa'daki ABD üzerine saldırı tehdidine karşı harekete geçildi. Atina yönetimi Girit'e bir Patriot hava savunma bataryası taşımaya karar verdi.
1: Yunan ordusu potansiyel tehditlerden endişelendi. Atina yönetimi İran'ın Avrupa'ya saldırı tehditlerinin ardından harekete geçti. Karpatos Adası'ndan Girit'e bir Patriot hava savunma bataryası taşınıyor. Bataryanın personel ve ekipmanıyla birlikte Girit Adası'ndaki Suda askeri üssüne transferine başlandığı kaydedildi. Karar İranlı üst düzey yetkililerin Avrupa'daki ABD üslerine yönelik tehditlerinin ardından alındı. Yunan ordusunun yüksek alarmda olduğu bir dönemde gündeme geldi. Yunan basını transferin kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti. Yunanistan Mart'ta Kerp Adası'na da Patriot uçak savar füze bataryası konuşlandırmıştı. Yunan basınına göre Atina 12 adalardaki savunma kapasitesini güçlendirme planı da yapıyor. Bu kapsamda Rodos'taki Maritsa Havaalanı'na İHA'lar için kalıcı destek ve operasyon altyapısı kurmaya hazırlandığı bildirildi. Buna göre söz konusu havaalanında insansız hava araçlarından oluşan özel filo konuşlandırılacak. İHA'ların bakımı ve sorunsuz işlemesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarına yönelik malzemelerin alım sürecinin de başlatıldığı savunuldu.
0: Kuruş Sus örgütüyle İyi Partili İdris Naim Şahin arasındaki ilişkide yeni bir halka deşifre oldu efendim. İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha Kuruş Sus örgütüyle irtibatlı şahıslar tarafından kullanıldığı anlaşıldı.
2: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştirildi. Yeni bulgular İdris Naim Şahin'le Kuruşların ilişkisini iyice ortaya çıkardı. Son bilgilere göre İyi Partili Şahin adına tahsisli iki aracın daha soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı anlaşıldı. İYİ Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin ve Alihan Kuruş suç örgütü arasındaki ilişki ilk olarak Hilmi Tuna Kuruş'un yakalanmasıyla deşifre olmuştu. Hilmi Tuna Kuruş'un Muğla'da kullandığı aracın Şahin adına tahsisli olduğu belirlenmişti. Ancak bulgular bununla sınırlı kalmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin adına tahsisli diğer araçları mercek altına aldı. Savcılık araçların kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldığını araştırdı. Trafik kamera kayıtlarını inceleyen savcılık İdris Naim Şahin adına tahsisli 34S7815 plakalı başka bir aracın Ömer Sipahioğlu adlı şahıs tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. Sipahioğlu'nun Beylerbeyi

0: Eğitim, Çevre ve Sağlık Derneği'nde aktif, Kısıklı İlim ve Kültüre Hizmet Derneği'nde üyelik kaydının bulunduğu, kullandığı değerlendirilen telefon hattının irtibatlarının da soruşturma makamlarınca Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı değerlendirilen kişilerle temaslarının olduğu tespit edilecek. Dosyanın dikkat çeken bir diğer bölümünü ise Belarus vatandaşı 3 kişinin Türkiye'deki hareketleri oluşturdu. Savcılığın tespitine göre 3 Belarus vatandaşı 6 Ağustos 2026 tarihinde Bodrum Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. 3 kişinin de diplomatik pasaport taşıdığı belirlendi. PTS kayıtları ve teknik incelemelerde söz konusu kişilerin 21 Ağustos günü İdris Naim Şahin adına tahsisli 34S7815 plakalı araç içerisinde taşındığına ilişkin görüntülere ulaştı. Bu şahısların Türkiye'de kullandığı GSM hatlarının da Ömür Yücel adına aktive edildiği anlaşıldı.
1: Şimdi beni hiç aldım.
0: Soruşturmada radara takılan bir başka araç 34RM8677 plakasıyla yine İdris Naim Şahin adına tahsisli. Peki aracı kim kullanıyor? Ömür Yücel ve ailesi. Gelinen aşamada tahsisli araçları kullandığı ve Belarus vatandaşlarının Türkiye içerisindeki hareketlerinde rol aldığı değerlendirilen Ömür Yücel gözaltına alındı. 10 Ağustos'ta Almanya'ya çıktığı belirlenen Ömer Sipahioğlu'nun ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
2: Firari Can Dündar'ın mal varlığının yönetimi için kayyum olarak atanan TMSF, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dündar adına kayıtlı 5 taşınmaz tespit etti. Bu taşınmazlardan gelen kira gelirleri tek bir banka hesabında toplandı.
3: Tasarruf mevduatı sigorta fonundan Can Dündar'ın mal varlığına ilişkin açıklama geldi. Can Dündar'ın 5 taşınmazı tespit edildi. Tasarruf mevduatı sigorta fonundan yapılan açıklamada Can Dündar adına kayıtlı İstanbul'un Üsküdar, Muğla'nın Bodrum ilçesi ve Ankara'da 5 ayrı taşınmaz tespit edildiği belirtildi. Kiraya verilmiş taşınmazlardan Dündar'ın hissesine düşen kira gelirlerinin emanet banka hesabına yatırılmasının sağlandığı da ifade edildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çengelköy'de bulunan taşınmaz için Dündar'ın hissesine düşen aylık kira geliri 95 bin lira olarak belirlenirken, söz konusu taşınmazla ilgili gerekli tadilat ve tamirat işlemleri kiracı tarafından yapıldı. Masraflar da kira bedelinden mahsup edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villa için kira bedelinin artırılması amacıyla diğer hissedar olan eşiyle birlikte hukuki süreç başlatıldı. Ankara'daki iki taşınmazınsa miras yoluyla edinildiği, taşınmazlardan birinde Dündar'ın annesinin ikamet ettiği, diğerinin kira gelirinin de annesi tarafından tahsil edildiği tespit edildi. Can Dündar hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2020 yılında verdiği kararla devletin güvenliği veya siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek ve FETÖ-PDY'ye yardım etmek suçlarından mahkumiyet kararı verilmişti.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda orta vadeli program hazırlıkları değerlendirildi.
0: Ekonomi kurmayları bir araya geldi. Enflasyonla mücadele ve küresel ekonomik gelişmeler ele alındı. Genel iktisadi görünüm değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve ekonomi kurmayları katıldı. Toplantının ana gündemi 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli program oldu. OVP'ye ilişkin hazırlıklar ele alındı. Atılacak adımlar istişare edildi. Güncel veriler masadaydı. Gelecek 3 yılın rotasının çizileceği orta vadeli program Eylül ayı başında açıklanacak. Programda enflasyon, büyüme, ihracat gibi temel makro hedefler belirlenecek. Yapısal reform gündemi netleşecek.
2: ABD dolarındaki değer kaybı

0: ve bölgesel riskler nedeniyle altının fiyatı son 3 ayın zirvesine çıktı efendim. Piyasalarda altın talebini artıran bir diğer etkense jeopolitik gerilimlerin yükselmesi oldu. Özellikle İran'a yönelik yaptırımların, ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi yatırımcıların risk iştahını baskıladığı güvenli limana yönlendirdi. Peki ya piyasalardaki son durum ne? Haberimizde.
1: Altın 3 ayın zirvesinde. İbre yeniden yukarı döndü. Sarı metal yatırımcısı derin bir nefes aldı. Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesiyle altın güvenli liman cazibesini artırdı. Altın fiyatları 6 aydır süren yön arayışından sonra yeniden yükselişe geçti. Sarı metalin seyrini bu noktada etkileyen iki temel sebep var.
2: Bunlardan birincisi Amerika ile Japonya'nın ortak Japonya'nın müdahalesiydi. O müdahaleden hemen sonra 5 Ağustos itibariyle çok sert altın alım gördük. Orada çok net tablo, bir kere doları alıp elinde tutmadı spekülatörler. Çünkü müdahale ederken merkez bankaları dolar verdi. Verdikleri dolarla yen aldılar ve dolayısıyla yen paritesinde hızlı bir şekilde düşüş oldu. Ama doları alan spekülatör dolarda kalmamayı tercih etti ve altına yöneldi. O yüzden 5 Ağustos günü altın ons dolarda 200 dolarlık bir hareket oldu. Sebebi buydu. Daha sonra Fed bir açıklama yaptı ve geri alım ihalelerini, tahvilde geri alım ihalelerini artıracağını söyledi. Ve onun akabinde de Amerikan tahvillerinde sert bir hareket, aşağı yönlü hareket oldu. Ama kalıcı olmadı. Orada da tahvili satan FED'e, tahvili satanlar altın, gene dolarda kalmadı ve altın aldı. Ve altındaki ikinci harekette biraz evvel siz de ifade ettiniz. İşte 7 bin liranın üzerine çıkmasının sebebi de buydu.
1: Peki yatırımcı bu noktada nasıl konumlanmalı?
2: Teknik verilere baktım. Yani bu teknik verilere göre bir kere altında hala yukarı trend sinyalleri devam ediyor. Ancak çok sert yükselişler gerçekleştirdiği için yakın zamanda bir kar satışı gelme ihtimali var. Dolayısıyla burada ani alım ve satımlarda özellikle piyasada o coşkuya kapılıp gittiğiniz zaman o sert düşüşlerin olduğu dönemleri hatırlayın. Herkes 6000 dolarların üzerine konuşurken çok sert satışlar gelmişti. Dolayısıyla hedefler hiçbir zaman bitmez. Altında yeni hedefler her zaman koyulacaktır ama şu son hareketlerde daha çok fonların etkisi olduğu için ve para piyasalarının etkisi olması nedeniyle çok kaygan bir zemin var. O yüzden dikkatli olmak lazım.
3: 28 Şubat 2026'dan bu yana altın ve petrol cephesinde adeta bir tahtırevalli etkisi var. Öyle ki petrol fiyatları yükseldikçe altın düşüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki açık kapa tarifesi petrol fiyatlarını tırmandırıyor. Peki petrol fiyatlarında şu an son durum ne?
2: Şimdi tabii petrolün daha stabil olduğunu düşünüyorum son zamanlarda. Çünkü 90 dolarlar, 80 dolarlar tarihte de çok sık gördüğümüz seviyelerdi. Olağanüstü duruma nereye gidebiliriz? İşte stratejik rezervlerin tükendiği noktada. Kırmızı çizgiye geldiklerinde o zaman bu petrole ihtiyaç artacaktır. O yüzden de hatta 200 dolarları bile konuşan var petrolde. Dolayısıyla eğer savaş bitmezse, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı aynı şekilde sağlanmazsa veya yeni bir alternatif kısa sürede oluşturulamazsa o zaman petrolde yeni zirveleri bile konuşuyor olacağız. Bence petrolde şu anki stabil durumu koruyacak bir ortam yok.
0: Ve kamuda tasarruf tedbirleri sonuç verdi. 2024 ve 2025 yıllarında uygulanan tedbirlerle 484 milyar liralık tasarruf sağlandı ve bu tutar 2026 yılında 6 bakanlığın toplam bütçesini aştı.
4: Keşke başına söyleseydiniz.
5: Kamuda taşıtlardan hizmet binalarına, demirbaşlardan enerji kullanımına kadar birçok alanda tasarruf tedbiri uygulanıyor. 2024 yılında yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesiyle birlikte izleme, denetim, raporlama ve yaptırım mekanizması da devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar dışında ödeneklerde kesintiye gidildi. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Kamu idarelerinin tasarruf uygulamalarını takip etmek için tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirildi. Sistem üzerinden 260 kamu idaresinin uygulamaları izleniyor. Bugüne kadar 2016 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Uygulanan tedbirlerle faiz ve deprem harcamaları hariç genelge kapsamındaki harcamaların bütçedeki payı geriledi. Bu pay uzun dönem ortalaması olan %4,6.

0: 6'dan 2024'te %3,1'e, 2025'te ise %2,9'a düştü. Böylece 2 yılda sağlanan tasarruf 484 milyar liraya ulaştı. Bu tutar 2026 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıklarının toplam bütçesini aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirlerinin etkisini gösterdiğini belirtti. Şimşek, mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir dedi. Tasarruf tedbirlerinin ve harcama kontrollerinin kararlı şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Şimşek, elde edilecek mali alanın öncelikli alanlara yönlendirileceğini ve dezenflasyon sürecinin destekleneceğini ifade etti.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fonların anlık ve sürekli transferi FEST işlem tutar limitlerini 26 Ağustos 2026 itibarıyla artırılacağını duyurdu efendim. Para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde limit 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fonların anlık ve sürekli transferi sisteminde işlem tutar limitlerinin artırılacağını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duyurusuna göre 26 Ağustos 2026 itibarıyla para transferleri ve ödeme iste katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde işlem limiti 100 bin liradan 300 bin liraya çıkarılacak. Para transferi TR kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulama iş yeri ödemelerinde ise mevcut 250 bin liralık limit 300 bin liraya yükseltilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021'de kullanıma sunulan para transferi sistemi günün her saati güvenli ve hızlı para transferi yapılmasına imkan sağlıyor. Kullanıcıların para transferi sistemine gösterdiği ilgi ve ödeme ekosisteminin dinamik ihtiyaçlarının limit artışında etkili olduğu belirtildi. Sistem, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif olarak yaygınlaşmaya devam ediyor. Yeni düzenleme ile birlikte para transferi kapsamında gerçekleştirilebilecek yüksek tutarlı işlemlerin kapsamı genişletilmiş olacak.
1: İkinci el otomotiv piyasasında durgunluk sürüyor. Birçok galerici ikinci el araç satışlarında indirime giderek araç stoğunu yenilemek istiyor. Peki önümüzdeki günlerde fiyat düşüşü gerçekleşecek mi? Vatandaşlar için alım fırsatı sürecek mi? Detaylar haberde.
2: Şu anda tam bir alım zamanı diyebiliriz.
3: Otomobil piyasasında dalgalı seyir sürüyor. İkinci el fiyatları bir anda yükseldi. Ardındansa düşüşe geçti. Vatandaşlar için yeniden alım fırsatı doğdu.
4: Araç alacaklara müjde, otomotiv piyasası bir hayli durağan seyrediyor. Uzmanlarsa bu sürecin tam bir alım fırsatı olduğunun altını çiziyor.
2: Hem fiyatlar şu anda yatay seyirde devam ediyor. Hem de kampanyalar devam ediyor. Bunu bir fırsata çevirmesinde son tüketicinin fayda var. Yılbaşından beri esasında bir durağan söz konusu işlerimizde.
3: İkinci el araçlarda fiyatlar yaklaşık %50 düşüş gösterdi. Galerilerde hem fiyatları düşürüyor hem de kampanya yapıyor.
4: Her bütçeye ve her ihtiyaca uygun araç bulmaksa mümkün. Galerilerde yerini alan araçlar kimisi hatchback'ken kimisi sedan olarak geliyor ve bütçeye göre de sınıflandırılması yapılıyor.
2: Eğer şimdi tekrar döviz bir yükseliş eğilimi gösterirse araç fiyatlarına haliyle zam gelmesi söz konusu. Eğer sıfır araçlara zam gelirse ikinci el fiyatlara da otomatikman zam gelecek anlamına geliyor.
1: Evet, karayollarında serbest geçiş sistemi dönüşümü devam ediyor. Son olarak Akıncı, Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonları yollardan kaldırıldı. Çalışmalara ilişkin detayları ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı, bakalım.
5: Karayollarında ücret toplama istasyonları tarih oluyor. Bugüne kadar 35 ücret toplama istasyonu yollardan kaldırıldı. İstasyonların yerlerine serbest geçiş sistemi devreye alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu serbest geçiş sistemi çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 106 ücret toplama istasyonu hizmet veriyordu. Bu istasyonlardan 35'i kaldırıldı. Söz konusu yollarda serbest geçiş sistemiyle daha hızlı ulaşımın önü açıldı. 2026 yılında Akıncı, Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da serbest geçiş sistemi devreye alındı. Güzergahlardaki gişe adaları ve kanopilerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yıl sonuna kadar 8 istasyon daha serbest geçiş sistemine geçecek. Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu ve Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarında dönüşüm tamamlanacak. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki serbest geçiş sistemi istasyon sayısı 43'e yükselecek.
1: Evet, İstanbul'da arızalanan hurda kamyonun arkasına reflektör yerine bırakılan kaldırım taşları ölümlü kazaya neden oldu. Taşlara çarparak aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü Metin Sayılı hayatını kaybetti. Polis raporunda kamyon sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ettiği tespitinde bulunuldu. 24 ekibi Sayılı ailesiyle görüştü.
6: Bir taş bizi ayırdı. Yani bir taş sebep oldu eşimin ölümüne.
7: Bir tane reflektör yüzünden benim canım yanmış. Ya hiçbir şey koymasa bile belki bu kaza gerçekleşmeyecekti.
8: İddiaya göre reflektör yerine yola kaldırım taşı bıraktı. O ihmal Metin Sayılı'nın hayatına mal oldu.
7: Kamyon arıza yapıyor. Arabada reflektör yok. Hiçbir şey yok. Sağ şeridi taşmış bir şekilde. Emniyet şeridi dar olduğu için taşmış. Taş koymuş. Sağ şeride mi koydu artık bilmiyorum. Babam zaten emniyet şeridinde değildi. Taşa çarpıp kaza gerçekleşiyor. Babam da orada olay yerinde vefat ediyor.
6: Aşırı derecede üzgünüm. İhmal sebebiyle ben eşimden oldum yani.
8: Feci kaza 14 Temmuz 2026'da Basın Ekspres yolunda meydana geldi.
9: İddialara göre arızalanan kamyon emniyet şeridine çekildi. Sürücüsü kamyonun arkasına reflektör koymak yerine iddialara göre yol kenarında bulduğu taşları koydu. Metin Sayılı taşları fark etmedi ve taşa çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete arkadan çarptı.
8: Feci kaza nedeniyle 66 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti.
7: Yani taşa çarpıp babam direksiyonun hakimiyetini kaybediyor. Tırağı öyle çarpıyor. Kaza zaten öyle oluyor. Hızı zaten 70. Bu kaza tutanağında da belli. Hızlı da gitmiyor. Babam zaten hızlı da araba kullanmazdı. Sağ şeritte yavaş yavaş gidiyordu. Bir taş yüzünden başımıza geldi.
6: Orada yolda bulduğu taşı kamyonun arkasına koyuyor. Eşim taşı fark edemiyor. Yani asfaltta taş fark edilir mi? Fark edilmez. Ne uyarıcı bir şey var. Bizi ayırdı yani.
8: Polis raporunda taşların reflektif özellik taşımadığı, yeterli görünürlüğe sahip olmadığı ve yolun rengiyle benzer olduğu tespitine yer verildi. Polisin kaza tespit raporunda hurda kamyonunun sürücüsünün zorunlu haller dışında taşıt yolunda duraklama veya park etme kuralını ihlal ettiği belirtildi. Kamyon sürücüsü feci kazada kusurlu sayıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9: Sayılı ailesinin tek bir isteği var. İhmallerle dolu kaza sonucunda hayattan kopan 66 yaşındaki Metin Sayılı için adalet istiyorlar.
7: Ya karakola gittiğimde öğrendiğim bilgi benim de cezaevinde oldu. Zaten avukata gerekli şeyleri verdik. Çünkü benim canım yandı. Hiçbir şey geri getirmeyecek. Ama bu ihmalkarlığın bir bedeli olması lazım. İnşallah cezasını çeker.
6: Vallahi çeksin cezasını ama alacağı ceza beni yani eşime kavuşturmayacak. Çok üzgünüm. Aşırı derecede üzgünüm.
1: İstanbul'un iki farklı noktasında motosiklet kazaları meydana geldi. Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Cafer Aydoğan'a motosiklet çarptı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçükçekmece'de ise motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosikletli yaralandı. Her iki olaya dair görüntüler geliyor ekranlara.
3: Müzik
10: Yolun karşısına geçiyordu, motosikletin kurbanı oldu. Olay anı kameralara işte böyle yansıdı.
11: Burnundan kanama oldu ve başında darbe oluşmuş ki gözü mordu. Gözünde bir hafif şişlik ve morarma olmuş.

0: oldu. Ciddi bir korna sesiyle biz zaten çıktık dışarıya.
1: Olay Kağıthane Çağlayan Mahallesi Taş Ocağı Caddesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki Cafer Aydoğan, Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Tam bu sırada seyir halindeki motosiklet sürücüsü yoldan geçmeye çalışan Aydoğan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydoğan ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Ambulans hiçbir şekilde ellemememizi, müdahale etmememizi söyledi. Yani sadece soluk alıyordu, veriyordu. Sonra kalkmaya çalıştı. Ama hiçbir şekilde kaldırtılmadı.
1: Kazaya karışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak hastanede yoğun bakımda tedavi gören Cafer Aydoğan yaklaşık bir gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aydoğan'ın ölümünün ardından motosiklet sürücüsü yeniden gözaltına alındı. 76 yaşındaki Cafer Aydoğan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'a gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu görüntülerse Küçükçekmece'den seyir halindeki motosiklet ve araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı motosikletliyi tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Motosikletlinin ayaklarında ve kollarında kırıklar olduğu öğrenildi.
2: Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu da hayatını kaybetti. Feci kazada ölü sayısı 4'e yükselirken kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
3: İki otomobil feci şekilde çarpışmış, kaza yerinde can pazarı yaşanmıştı. Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iddiaya göre kavşakta dönüşü kaçırdıktan sonra geri manevra yaparak tekrar dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Kazanın görüntüsünde kavşaktaki çarpışmayla araçların metrelerce savrulduğu ve ortalığı toz bulutu kapladığı görüldü. Kazada hem ölü hem de ağır yaralılar vardı. Öyle ki aynı araçta hayatını kaybeden Mertcan Taşdemir, Doğan Yanardağ ve Hacı Zerin Antep fıstığı hasadına gitmek için erken saatlerde yola çıktığı öğrenildi. Ancak üçü de aynı kazada hayatlarını kaybettiler. Hastaneye kaldırılan yaralıların arasındaki 9 yaşındaki kız çocuğu da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
2: TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü motor kısmından çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
4: Alev topuna döndü. Yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. TEM Otoyolu Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı hızla emniyet şeridine çekti. Motor kısmında başlayan alevler kısa sürede tüm aracı sardı ve otobüs alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından hukuk mücadelesinde yeni bir süreç başladı. Saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Karan'ın ailesi saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki çocuğun tutuklu babası hakkında 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Kahramanmaraş'ta

0: 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli'ye ait silahlarla Aysel Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirdiği saldırıda 9 öğrenciliyle bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Ayla Kara'nın ailesi Uğur Mersinli'nin tüm mal varlıklarına ihtiyati haciz konulması için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi ailenin talebini kabul ederek Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz konulmasına karar verdi. Hakim, kararın gerekçesinde Türk Medeni Kanunu'na göre anne ve babanın çocuklarının üçüncü kişilere verdiği zararlardan maddi ve manevi olarak sorumlu olduğunu, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da 15 yaşından küçük bir çocuğun birini öldürecek boyutta bir suça sürüklenmesini, ateşli silah veya kesici aleti erişebilmesini aile içi denetim, eğitim ve gözetim eksikliği olarak gördüğünü belirterek, özetle 15 yaşından küçük bir çocuğun işlediği cinayet nedeniyle anne ve baba hapis cezası almayabilir ancak mağdur yakınlarının uğradığı tüm maddi ve manevi zararları kendi mal varlıklarıyla ödemek zorundadır dedi. Bu kararın ardından Ayla Kara'nın ailesi Uğur Mersinli hakkında Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Öte yandan ailenin avukatı aynı zamanda Ayla Kara'nın kayınbiraderi olan Özcan Kara, aile olarak saldırıya neden olanların en ağır şekilde ceza alması için hukuk önünde mücadele edeceklerini ifade etti. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yanlarında 2 adet el bombasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli 2 adet el bombasıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Dördü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli'nin Daruca ilçesinde denizde cansız bedenleri bulunan 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar kardeşlerin ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor. Tüm ihtimaller göz önünde bulunduruluyor ancak güçlü bir ihtimal üzerinde duruluyor. Kocaeli'nde Daruca sahili mevkisinde 20 Ağustos'ta kıyıya vurmuş halde 3 ceset bulunmuştu. Cesetler ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede cesetlerin Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşlere ait olduğu tespit edildi. Şimdi 3 kardeşin sır ölümü araştırılıyor. Yapılan çalışmalar sonucu 3 kardeşin de alkollü oldukları tespit edildi. Polis ekipleri alkolün etkisiyle kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü, diğer 2 kardeşin ise onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bununla birlikte 3 kardeşin birlikte intihar etmiş olabileceği ihtimali de göz ardı edilmiyor. Sır perdesini aralamaya çalışan polis ekipleri 3 kardeşin evden ayrıldıkları andan itibaren izledikleri güzergahı ve sahile hangi noktadan ulaştıklarını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bir diğer ilginç detay, kardeşlerin ablalarının da 10 yıl önce İzmir Çeşme'de denizde boğulmuş olması. Ayrıca ailenin aranan bir diğer üyesi kardeş Bilgenur Sakar'da sağ olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangında alevler yandaki 2 binaya sıçradı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri çatı katındaki dairede bir erkeğin tamamen yanmış cesedini buldu.
1: Tadilat işlemi sırasında yangın çıktı. Alevler çatıyı sardı. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Yapılan incelemede çatı katındaki dairede

0: bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yangın Gazi Osman Paşa, Şemsi Paşa Mahallesi 26. sokakta çıktı. İddiaya göre 4 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki 2 binanın çatısına da sıçradı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar kameralara yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binalardaki vatandaşlar tahliye edilirken dumandan etkilenen yaşlı bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 binanın çatısında hasara neden olan yangın, ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri çatı katındaki dairede bir erkeğin tamamen yanmış cesedini buldu. Cesedin kimliği bilinmezken incelemelerin ardından ceset adli tıp kurumuna götürüldü.
1: Diyarbakır'ın Merkezkaya Pınar ilçesinde dün akşam saatlerinde bir plazada çıkan ve 5 kişinin dumandan etkilendiği yangının izleri drone'la görüntülendi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.
2: Plazada yangın çıktı, panik dolu dakikalar yaşandı. Olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. 13 katlı bir plazada akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binada etkisini arttırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadakiler hızlı bir şekilde tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekiplerine polis ekipleri tomayla destek verdi ve yangın kontrol altına alındı. Üçü itfaiye eri olmak üzere 5 kişi ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı. Gündüz saatlerinde plazada hasara yol açan yangının izleri drone'la görüntülendi. Başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. İnceleme sonucu rapor hazırlanacak ve yangının çıkış nedeni kesinleşecek.
1: Samsun'da Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nın fırın kontrol odasında büyük bir patlama yaşandı. 2 işçi yaralandı sevgili izleyenler. Patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir işçinin sigarasını yaktığı ve patlamanın tam da o saniyede olması dikkati çekti.
2: Görüntüde çelik fabrikasının fırın kontrol odası ve odada oturan 2 kişi var. Sohbet ediyorlar. Biri sigarasını yakmak için çakmağı alıyor ve tam harekete geçtiği anda büyük bir patlama yaşanıyor. Olay Samsun'da faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının fırın kumanda odasında yaşandı. Kumanda odasına giren 2 işçi sistemi açmak istediği sırada patlama oldu. İşçiler yaralandı. Odadaki cam ve kapılar zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Patlamanın sebebinin odada sigara yakılması iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kayseri'de iddiaya göre sigara parası nedeniyle babayla oğul arasında çıkan bıçaklı kavgada ikisi de yaralandı kavgaya. Polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederken hastaneye kaldırılan oğlun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
2: Babayla oğul arasında sigara yüzünden bıçaklı kavga çıktı. İkisi de yaralandı. Olayın adresi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi. İddiaya göre babayla oğul düğünden evlerine dönüyordu. Oğul babasından sigara parası istedi ve bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklarla birbirlerine saldıran babayla oğul yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri biber gazı kullanarak baba ve oğlunu etkisiz hale getirdi ve ellerindeki bıçakları aldı. Sağlık

0: Ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından baba ve oğul hastaneye kaldırıldı. Oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İş yerinde dedikodu yap.

0: yapıyor musunuz iş yerinde?
1: E tabii zaman zaman yapıyoruz. Yani artık yapmayalım.
2: Ama yaptı dedikoduya bağlı bu da. Yani eğer böyle kötü patron hakkında falan kötü bir dedikodu yapıyorsa kovulmalıdır. Ama normal kendi aralarında makara yapıyorsa haksızlık bence.
0: İş yerinde dedikodu yaptı, kendini kapıda buldu. Açtığı tazminat davasında da işverenin savunması haklı bulundu. İş yerindeki huzurun bozulması çalışan açısından ağır sonuçlar doğurabiliyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin önüne gelen dosyada işçinin mesai arkadaşları hakkında dedikodu yaptığı ve onları birbirine düşürdüğü iddiası değerlendirildi. İş yerinde yapılan dedikodu mahkeme salonuna taşındı. Yargıtay iş yerinin huzurunu bozan davranışları işten çıkarma gerekçesi saydı.
3: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde işçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları düzenlenmiştir. Bu işverene bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkını verir.
0: İşveren çalışanın uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmediğini belirterek iş sözleşmesini feshetti. İşçi ise kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle dava açtı. Yargıtay somut olayda işverenin fesih gerekçesini yerinde buldu ve tazminatsız fesih hukuka uygun kabul etti. Peki iş yerinde yapılan her dedikodu tazminatsız işten çıkarılma sebebi mi? Yargıtay'ın kararındaki kritik nokta davranışın iş yerindeki huzuru bozması, iftira içermesi ve uyarılara rağmen devam etmesi oldu.
3: Ve işçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları söz konusu olduğunda işverenin tazminatsız ve bildirimsiz fesih hakkını kullanabileceğini ve kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alamayacağını da belirtebiliriz.
0: Kararla birlikte iş yerindeki çalışma düzenini ve güven ilişkisini bozan davranışların iş sözleşmesinin sona erdirilmesine kadar uzanabileceği ortaya çıktı.
3: İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları yasa koyucu tarafından örnekleme yoluyla anlatılmıştır. Çünkü doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışların önceden belirlenebilmesi güçtür. Çevrenin geleneklerine göre, iş yerinin gerekliliklerine göre, somut olayın özelliğine göre bir sonuca ulaşılması gerekir.
0: Hem işverenler hem çalışanlar kararı yerinde buluyor. Çünkü onlar için de öncelik huzurlu bir ortamda mesai harcamak.
4: İş ve iş işleyişini ve düzenini bozuyorsa, sekteye uğratıyorsa olması normaldir yani. Bu profesyonel bir duruş ve tutum değil yani.
5: Dedikodu yapıp kovulduğu için, hele ki dedikodular iş yerinin huzurunu bozduğu için normal kovulması, bunun üzerine de tazminat alamaması ve mahkemede haksız çıkmasını da doğru buluyorum.
6: Hiç kimse yapmıyorum demesin. Herkes de konuşuyor. Her yerde konuşuyor. Komşular konuşuyor. Arkadaşlar konuşuyor. Bu bence gerekçe değil. Ya huzuru bozacak tabii derecede olmamalı. Birbirine katabilecek durumda olmamalı. O doğru.
7: Bence çok haklı bir sebep. Bence kovulmalı. Yani sonuç itibariyle iş yerinde bir kaos ve huzursuzluk ortamı yaratılıyor yani. Bence çok haklı bir sebep. Hatta üstüne tazminat almak gerekiyor.
8: Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili tüm yurtta dualarla idrak ediliyor. Camilerde Kur'an-ı Kerim okundu. Birlik, beraberlik ve kardeşlik için dualar edildi.
9: Mevlid Kandili'nde Türkiye'nin dört bir yanında camiler doldu, eller dualar için semaya açıldı. Elazığ'ın Keban ilçesinde gecenin en özel görüntülerinden biri vardı. Tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi Külliyesi'nde muhafaza edilen Sakalı Şerif ziyareti açıldı. Cam fanus içerisinde ziyaretçilere gösterilen Sakalı Şerif'e ilgi yoğundu. Kadınlar ikindi, erkeklerse yatsı namazının ardından Sakalı Şerif'i ziyaret etti. İstanbul'da Kandil Gecesi tarihi camilerden yükselen dualarla yaşandı. Sultanahmet Camii'nin minareleri arasına Muhammedun Resulullah yazılı mahya asıldı. Taksim Camii'nde de kandil yoğunluğu vardı. Kur'an-ı Kerim okundu, eller semaya açıldı, dualar edildi. Kahramanmaraş'ta ise Abdülhamit Han Camii doldu taştı. Yaklaşık 10 bin kişi Mevlid Kandili programında buluştu. Yoğunluk caminin dışına, çevre alanlara kadar taştı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatın ardından birlik, beraberlik ve kardeşlik için dualar edildi. Kayseri'de Kandil'in merkezlerinden biri Hunat Camii oldu. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

0: okundu. İlahiler ve kasideler seslendirildi. Salavatlar getirildi. Yozgat'ta da tarihi Çapanoğlu Cami, Kandil programına ev sahipliği yaptı. Vakıf ecdadının ruhuna ithaf edilen Hatmi Şerif'in duası yapıldı. Programın ardından geleneksel ikramlarda bulunuldu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Leyley Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mevlid Kandili'ni tebrik etti. Mevlid Kandili'nin ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, gönüllerimizin sultanı Resulullah Efendimizin dünyayı şereflendirişinin 1501. seneyi devriyesinde Peygamber Efendimizi kemali hürmetle yad ediyorum dedi. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da paylaştığı mesajla İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mevlid gecesinin kalpleri iyilikte buluşturması, merhameti, hoşgörü ve kardeşliği pekiştirmesini diledi. Mesajında bu müstesna gecenin rahmetinden ve bereketinden nasiplenmek temennisiyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Leyley Mevlid'ini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Efendim bizler de bir kez daha 24 ailesi olarak tüm İslam alemine hayırlı kandiller diliyoruz. Böylelikle 24'te moderatör geceyi noktalıyoruz. Herkese iyi geceler dilerim. Hoşça kalın.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan oldu. Sorunlar çözümsüz değildir dedi. Çözümler imkansız değildir dedi. Buradan bir çıkış yolu var dedi. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe hem çocuk esirgeme kurumuna hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek

yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Günün manşeti başlıyor. Bugün yine pazartesi ve konuğum Nuh Albayrak. Hoş geldin abi. Herkes tabii başlangıçta merhaba, günaydın dedik, hayırlı sabahlar dedik. Her dilden temennimizi ilettik. Fakat bugün tabii özel bir gün. Mevlüt Kandili.
1: Evet.
0: Öncelikle izleyicilerimizi ve dinleyicilerimizin Mevlüt Kandili'ni tebrik ediyorum.
1: Aynen.
0: Keza aynı şekilde
1: bilmukabele.
0: Sen bir şey diyor musun peki?
1: Ben de tebrik ediyorum.
0: Şimdi hocam Mevlüt Kandili'ni tebrik ediyorum. O bence o ya hocam şey ya bu işe bak. Yani ama bu samimiyetle ilgili kötü bir şey değil bu. İyi, hayırlı bir şey. Bak ben burada çay var. Sen orada o bardak boştur o kesin.
1: Yok yok dolu.
0: He?
1: Dolu dolu.
0: Dolu mu?
1: Tabii tabii. Ha.
0: Dolu gibi görünüyor. Tamam hani seni ifşa almış gibi olmuyor.
1: Doğru doğru.
0: Tabii sen tabii adabına uygun bir şekilde davranıyorsun ama muhtemelen oruçlusundur diye düşünüyorum.
1: Yok abi.
0: Hocam sen, ya Cumhuriyet Gazetesi abdestini bozar diye bir günde gusül bozar diye dokunmayan adam o yüzden söyledim yani. Peki bir şey soracağım peki. Madem açıldı bu da izleyeceğimiz tabii anlayacaklardır bunu. Ne demek istediğimi daha doğrusu. Mevlüt Kandili'miz mübarek olsun. Bizim sürü manşetimiz var. Bakıyorum. Mevlüt Kandili mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Mevlüt Kandili, Kandili. Hocam nedir kandil ya? Kandil kelimesinin, çok da zor bir soru olmasın ama ben çünkü kandile karşıyım. Şimdi böyle deyince dayak yiyeceğim ama yemeyeceğim. Kandil kelimesi doğru mu kelime mi, ifade mi acaba?
1: Hem böyle yerleşmiş.
0: He,
1: uzun zamandan beri.
0: Böyle
1: Osman zamandan da beri böyle ama yani.
0: O kandilden

0: geliyor çünkü o.
1: Osmanlıların o geceyi haber vermek için kullandığı bir şeyden gelen bir ifade bu. Ama biz Mevlid Kandili deyince Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu günü hatırlıyoruz.
0: Evet.
1: Bizim için önemli bir kısmı bu. Evet, ne diyelim doğru. Şimdi? Mevlidiniz diyebiliriz. Mevlidiniz mübarek olsun.
0: Mevlid geceniz, mübarek Mevlid geceniz diyebilirsiniz. Mesela Leyli Kadr diyorsun ya, Kadir gecesi. Evet. Leyl gece demek işte, Kadir gecesi. Yani Kandiliniz genel Türkiye'de şunun için mevzuyu açtım. Yani bilhassa özellikle açtım mevzu şu. Türkiye'de Osmanlı'na gelen bir gelenek var. Özellikle bu kutlamalar, mahyalar var biliyorsun. Onlar tek tek mahyalar hazırlanıyor. Çok da güzel bir gelenek. Biz ona şey diyoruz galiba, İslam'da da bid'at diye bir şey var. Sonradan eklenen bid'at-ı kabiha, bid'at-ı hasene. Bid'at-ı hasene doğru, hayırlı bid'at yani. Sonradan konmuş ama minare gibi düşün. O açıdan bir sorun yok bence. Tabii yanlış anlaşılmasın. Kandil'e karşımdaki kelime şu.
1: Ben bu şeye saygı duyuyorum.
0: Evet, kandil yani kelime. Çok... Tabii çünkü gece mübarek, yani Kadir gecesi bir kandil değildir. Yani kandil bir işte görmüş esnen, içinde yağ konan, fitilli olan, şu hatta Alaaddin sihir lambası gibi olan şeye kandil denir.
1: Bu güzel bir hassasiyet.
0: Bir tek sizin var. Türkiye'de başka, dünyada başka yok.
1: Sizin çok güzel bir hassasiyet. Evet. Mesela şimdi mevzu açtığı için söylüyorum. Bizde çok yayıldı. Şimdi minarelerde galiba eskiden bayramlarda falan yapıyordu. Şimdi perşembe, cuma geceleri falan, perşembe, cuma bağlan geceleri de galiba şeyler, ışıklar yakılıyor.
0: Evet,
1: veya Ramazan'da onlar yakılarak iftar vakti bildiriliyor. Mesela tabii. Bu dediğiniz şey hakikaten bu şeylerden...
0: Bidat-ı hasene.
1: Ben hasen olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sıkıntıya yani, sebep oluyor. Bazen ya adam çocuk yanlışlıkla yakıyor şeyi, lambaları. Hemen de orucu bozuyor falan.
0: Hasen olduğunu
1: çok var böyle.
0: Çok komiksiz abi. Peki ben ona daha verecek merci değilim. Yani bidat-ı hasene midir, bidat-ı kabiha mıdır bilemem. Yani ama kandil kelimesini yanlış çok yapıştırmayalım. Yani kandil kelimesi bir Osmanlı geleneğinden gelen bir kutlama biçimi olduğu için kandil, ama gecenin ehemmiyeti mevlid olması.
1: Oraya bakalım.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu gece bakalım. Olması.
1: Evet.
0: Yani Leylet-ül Kadr, Kadir gecesi bin aydan hayırlı olan, değil mi? Hayrun min elfi şehr. Bu biz buna bakalım, ama kandil kelimesine çok yapışmayalım. Uluslararası arenada böyle diğer İslam coğrafyalarında kandil kelimesi yok çünkü. Onu da hatırlatalım.
1: İşte dedik, anlamazlar Osmanlı, çünkü. Osmanlı'dan gelen bir gelenek dedik ya.
0: Evet. Peki teşekkür ederim. Şöyle bitireyim. Bunu tabii çok az rahmetli babamdan kalan hatırattan bir tanesidir. Eski İstanbul müftüsü olabilir. Tam hatırlamıyorum. Abdurrahman Şeref Bey olabilir. Düzeltti arkadaşlar. Herhalde İstanbul müftüsüydü bir dönem. O dönemlerde rahmetli babam da görüşüyor. Babam da o zaman teşvik edeceğim bir başım ama. O dönemlerden bahsediyoruz. Şöyle bir şey oluyor. Diyor ki bir tane adam geliyor içeri böyle bir mübarek gecede. Bir Kadir gecesi veyahut da işte Mevlid gecesi kutlamasında. Diyor ki hocam diyor kandiliniz mübarek olsun diyor. Başı da yok yalnız. Kandiliniz mübarek olsun diyor. Hı hı. Abdurrahman Şerif Hoca da efendim ben de sizin lambanızı tebrik ederim. Ben de sizin lambanızı tebrik ederim diyor. Böyle bir anekdot da hatırlatmış olayım. Belki de birçok işte faydalı olur. Akılda kalması açısından. Hocam bu meseleden sonra bayağı bir mevlüt kutlaması yaptık yani. Hemen mevzuya geçelim abi. Şimdi şeyle başlayalım. İsrail'le başlıyoruz.
1: Buyurun.
0: Zaten önümüzdeki kağıtlar. Sen yine kendi kağıdına geldin değil mi?
1: Yok. Bu sefer size uydum.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani özellikle bizim gazeteden haber vereceğim. İsrail basını Netanyahu'nun Türkiye ile gerili politikası eleştirdi. Diplomasiyi terk eden Tel Aviv yönetiminin yeni cephe açma riski bulunduğunu yazdı. Şimdi mesele, İsrail basını birkaç gündür bundan bahsediyor. En son seninle de konuştuk diye hatırlıyorum. Yani çok fazla ileri gitme Netanyahu. Ya yani bulaşma buraya. Yani tamam burada atıp tutuyorsun da İran'la falan. Yani Türkiye'ye bulaşma. Türkiye'de İran'a benzer. Hem burnumuzun dibinde. Hem de Türkiye bu yani. NATO üyesi ülke ve çok güçlü. Diye bu, yani bu 8. cephe korkusu diye özellikle manşetimizde, daha doğrusu etekte 1. sayfada kullanmışız. Ne diyorsun, ne anlıyorsun abi basının bu şekilde Netanyahu'yu ve aynı zamanda Tel Aviv'in dış politikasındaki bu eleştirisini nasıl algılıyorsun? Haklılar mı yani?
1: Şimdi tabiri caizse bu sırnaşık bu saldırgan görüntüye baktığımız zaman İsrail işte hiçbir şeyden korkmuyor. Sürekli ki biz şeyi biliyoruz, hep söyleyip duruyorum. 7 Ekim'den sonra aslında ikinci aşamayı, Büyük İsrail'e giden aşamayı uygulamaya sokmuşlardı gerçekten. 2023 yılından itibaren özellikle. Ama biraz geriye gelsek ta 2001'den bu yana o 11 Eylül'den itibaren aslında sokmuşlardı. Ama 11 Eylül'den 2023'e kadar bölgeyi hazırladılar. Büyük İsrail'e bölge

0: yazarlar. İran'ı mahvettiler. Suriye'yi sonra mahvettiler.
1: İç savaş başlattılar.
0: Yani parçaladılar.
1: İnsansızlaştırdılar.
0: Parçaladılar. Türkiye'nin sınırı, Türkiye'de uğraştılar sınırı mahvetmeye ama en azından sınırı. Baktılar ki Türkiye'yi içeriden bölemediler. Yani Türkiye'yi de aslında o Gezi mezi var ya, sizi temin ederim Gezi'nin bütün amacı aslında Türkiye'yi de Suriye'ye benzetmek idi. Olmadı o. 15 Temmuz'un yine tek amacı Türkiye'yi Suriye'ye benzetmekti. Bakın hep söyleyip duruyoruz. Darbe, darbe, darbe. 15 Temmuz'a tamam yani hukuki bakımdan şey yapmıyorum. Bir şey o beni ilgilendirmez. O diyemiyorum ama normalde tanım anlamında 15 Temmuz'a darbe demek o zaman diğerleri aynı bir şey gibi anlaşılır. Halbuki öyle değil. 15 Temmuz'a darbe demek 15 Temmuz'u biraz tabiri caizse hafifletmek olur. 15 niye? Canım önceki de birileri çıkıp işte iktidarı ele geçirmeye çalışıyordu değil mi? Geçirdi denizdeki. Oturdu işte o kenar evren. O bilmem kaç yıl oturdu. 15 Temmuz'da ne aklı hatırlıyorsunuz? Kim gelecekti şeyin başına? Efendim o Allah korusun gece başarı uğraşlardı. 15 Temmuz'un asıl amacı Türkiye'yi parçalamak, iç savaşa sokmak. Aynen Suriye gibi. Ne demeye çalışıyoruz? Bütün bu bölgeyi o Büyük İsrail dedikleri safsatanın kapsadığı şeyler hangi ülkelerse onların tamamını karıştırmaktı birinci hedef. Onu yaptılar Türkiye hariç. 2023'ten itibaren de aslında o fiilen geçtiler. Ama şurası önemli. Asıl gelmek istediğim yer şurası. Bugün 3 yıl sonra Hikmet Bey Netanyahu'nun başlattığı ki onun korkusu aslında bu. O planladığı planların hiçbirisine ulaşamadı Netanyahu. Hiçbirisine ulaşamadı. Netanyahu'nun o zamanki planına göre ne Suriye böyle bir Suriye olacaktı, ne Türkiye böyle Türkiye olacaktı, ne şu anda işte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge bu aşamaya gelecekti. Tamam mı? Yani şu anda burası bambaşka olacaktı. Bunların hiçbirisi olmadı. Dolayısıyla aslında şu ana kadar Netanyahu Türkiye'ye karşı çok büyük şekilde kaybetti. Niye olmadı? Oraya tamamlayalım. Niye olmadı? Suriye'deki hedeflerin ulaşamamaları sebebi başında Türkiye var. Türkiye'de zaten Türkiye kendi şeyini kendisi savundu. Irak'ta bile istediklerini yapamıyorlar şu anda Türkiye'nin sayesinde. Türkiye yüzünden. Dolayısıyla bir taraftan gerçekten onların bütün planı alt üst eden Türkiye bu bir. İkincisi de bunu da onlar çok net gördüğü için ne yap edip Türkiye ile bir efendim Türkiye'yi bulaştı Türkiye'ye şeye sokmaya çalışıyorlar. Bir hengame savaşa sokmaya çalışıyorlar. Buna ilave ederim. Mesela gene bugünlerde görüyorum ben şeylerdeki daha önce biz konuşmuştuk sizinle. Güney Kıbrıs'ta korkunç bir şey var. 25 bini geçmiş şu anda orada yerleşen İsrailli Yahudi sayısı. Ki bunlar sıradan insanlar değil. Bunların tamamı operasyonel insanlar. Bunların tamamı enfeksiyonlu insanlar. Oradan kuşatmaya çalışıyor. Bu Yunanistan tamam Türkiye düşmanı zaten. Rum kesimi öyle. Efendim bir ara Mısır'ı çok takip ettiler. Olmadı o. Türkiye o başarısı onu da orada çekti. O şeyin yanından. Hatırlıyorsanız Mısır, İsrail, Yunanistan bir şey kurmuşlardı Doğu Akdeniz'de.
1: Evet.
0: Türkiye'nin başarısıdır. Onu Mısır'ın oradan çekip şu anda ne konuşuyoruz? Mısır'ın Mekke ittifakına girmesini konuşuyoruz şu anda. Bu bile, Hikmet Bey bak bu bile bahsettiğim, hatırladınız mı Mısır'ın onlara beraber yaptığı
1: evet,
0: şeyi?
1: Evet,
0: oradaki Mısır'ın şu anda burada olması bile Türkiye'nin İsrail'e karşı çok büyük bir çok büyük başarısıdır.
1: Evet.
0: Mısır biraz daha.
1: Şimdi burada bir enteresan bir şey var. Genel çerçeveyi çizdiğini anladım ama şöyle bir enteresan bir şey var. Jerusalem Post'tan bir tehdit var.
0: Tamam.
1: Çok ilginç. Yani biraz önce hani tedbirleri aldık nereden nereye falan anlattın yani durumu. Hakikaten doğru yani o bir ticari anlaşmayı da tabii Mekke anlaşması bir güvenlik baktığı başka bir şey. Ama tabii belki görmüşsün haber. Şöyle ben ifade edeyim. Kişi tabii çok önemli değil ama sonuçta Jerusalem Post'tan yazılmış bir analiz. O da diyor ki Kudüs merkezli MİSGAV Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü kıdemli araştırmacıları olan Weinberg diyor ki İsrail Erdoğan'ın askeri yayılmasını Türkiye sınırlarına dayanmadan durdurmalı. Çok ilginç. Yani ifade çok net bir şekilde burada ortada. İsrail Erdoğan'ın askeri yayılmasını Türkiye sınırlarına dayanmadan durdurulmalı başlık yazısında.
0: O bence o İdlib'den, İsrail sınırlarına kadar demek istiyor.
1: İdlib'den İstanbul'a İsrail gerekirse saldıracak ve savunmada kalmayacak. Weinberg, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını henüz İsrail sınırlarına yaklaşmadan engellenmesi gerektiğini savunuyor.
0: Türkiye'nin İsrail sınırlarına yaklaşmadan durdurmalı diyor. Evet.
1: Durdurulmalı diyor. Ya bayağı bu büyük bir tehdittir diyor. dediklerini aşağı
0: yukarı şey. Tam da benim dediğim aslında
1: yani
0: bu.
1: Aslında hedefte

0: Türkiye
1: benim
0: var
1: dediğim
0: yani.
1: İşte ama niye? Türkiye çünkü onların bütün şeylerini engelledi. Şu ana kadar ki Amerika'ya rağmen bakın burada bir burada şeye lüzum yok. Bir ne bileyim kuru kuruya bir Türkiye güzellemesi yapmıyoruz Hikmet Bey.
0: Evet,
1: Türkiye yani akıllı stratejileriyle Amerika'ya rağmen İsrail'in buradaki hedefleri hesaplarını tamamını alt üst etti. Bunu tabii gördükleri için onlar da ısrarla Türkiye ile bir yüzleşme bu şeyi bir şekilde aşma yolu arıyorlar. Bunların hepsi sebebi bu. Büyük ihtimalle Amerika'ya güveniyorlar. Yani Amerika'nın kendilerini yalnız bırakmayacağına güveniyorlar. Ama dediğiniz gibi Türkiye çok bakımdan farklı. Yani Türkiye birçok bakımdan efendim o az önce sıraladıkları Suriye, İran, Lübnan hiçbirine benzemez. İran dahil benzemez. Yani İran.
0: Ama zaten tarihe bak, pardon özür dilerim, bir tarihe baktığın zaman da yani Türkiye'yi başka bir konulmak zorundasınız. Yani bunu şöyle 400 yıla yakın o toprakları Müslümanlar ve aynı zamanda Osmanlı yönetti.
1: Ama işte
0: az
1: bu zaten
0: rakam değil buna. Siz bunun hafızanızda şu var ya.
1: Bu zaten tam
0: yüzyıllar
1: da
0: yüzyıllar boyunca burası zaten Osmanlı
1: bence
0: parçasıydı.
1: Bence tam da yani bir bina evvel bu meseleye bir şekilde değil müdahale olmazsak geriye doğru gidiyor. Yani süreç geriye doğru gidiyor. Endişesinden dolayı bunu yapıyorlar zaten. Yani tam da dediğiniz gibi Türkiye korkusundan dolayı bu şeyler var. Yani şu haberin sebebi Türkiye korkusudur. Evet. İsrail'in Türkiye korkusudur.
0: Haberleri verdin. Analizini yaptın. Şimdi asıl gelelim biz meseleye. Sohbetimize gelelim. Mevzu iyiceni artık anladık değil mi? İsrail'in hemen bir şey olduğunu, hatta Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin savunma, ileri savunma hattı Gazze'den başlar ifadesini. Tamam mı? Üstüne koyarak da oradan devam et. Hala Türkiye'de, bak hala bu yeni bir şey değil, hala Türkiye'de hani bazı mendeburlar, bazı kaşalotlar ne diyor işte İsrail demokratik bir ülkedir de falan filan, biz onunla anlaşılmamız gerekiyor falan filan, bir sürü hikaye. Diyorsun ki adamın varlık sebebi, varlık sebebinden bir tanesi yani o büyük Yahudi krallığını kırmadan bir tanesinin içerisine geçen benden geliyor. Yani Türkiye olmadan, Türkiye yok etmeden ya da parçalamadan bu iş olmaz. Hayır, oradan almayayım bari o sınırı. Almazsam adam burnunu sokuyor.
1: Aynen.
0: Kılıcı sokuyor. Türkiye. Ben Suriye hazırladım yıllar boyunca. Yani beni 20 yılımı aldı ülkeyi parçalamak, Suriye'yi. 20 yılımı aldı. Orası 40 yıldan uğraşıyorum öyle. Irak da aynı şekilde. Dedin ya 2001'den beri uğraşıyorum o taraflarla. Ben buraya kadar getirmişim. Tam otoriteyi kaybettim ortadan. Lak diye Türkiye devreye girdi. Yemek yemek bütün hesapları bozdu diyor.
1: Çok doğru.
0: Doğru mu? Ben öyle okuyorum.
1: Öyle. Yani. Kesinlikle
0: peki,
1: öyle.
0: Hala bunu ikna edemediğimiz siyasetçiler var mı Türkiye'de? Mesela hatırlıyorum eski CHP'nin eski Kılıçdaroğlu'su S-400'ü alalım falan derken şöyle ifadeyi kullanmış. Hatırlıyorum. Bize kim saldıracak? Orta Doğu'da ne işimiz var diyor.
1: Canım hepsi o Kılıçdaroğlu'da Meral Akşener.
0: Bana bunu anlat abi.
1: Meral Akşener İyi Parti sonra bilmem neydi Milliyetçi Parti şeyi külliyeyi korumak için aldı S-400'ü. Böyle saçma sapan şeyler yaptılar
0: şimdi
1: yani.
0: İran mı bize
1: ki
0: saldıracak?
1: Bu konular, bu konular öyle affedersiniz dalga geçecek konular falan değil
0: niye
1: bu konular
0: yani. Niye inandıramadınız hocam? Yani şu niye inandıramadık? Yani İsrail bugün Siyonizm bu ülke için tehdittir.
1: Bak hocam. Beni
0: niye inandıramıyoruz
1: beni
0: onları
1: tarih
0: peki?
1: Ediyorsun normal bir
0: ama hocam mübarek, ama niye inandıramıyorsun? İnandırman
1: bak,
0: lazım.
1: Bak.
0: Adam söylüyor bak. Ya ben demiyorum. Bu diyor ki en büyük şey onların think tank kuruluşlarından bir tanesinin zirvesi diyor ki yani diyor durdurmak lazım Türkiye yoksa diyor sonumuz kötü. Biz orayı yok etmemiz lazım. Bir tanesi diyor İstanbul vuralım.
1: Evet işte yani en yani, can alıcı şey o
0: ama
1: çünkü.
0: İnandıramıyorsun ülkede şey demokrasi var.
1: Bak hocam.
0: İsrailli kardeşlerimizde. Onların kardeşleri.
1: Bak hocam.
0: Bizim kardeşimiz ama Allah.
1: Yahudilerin işte Filistin'de devlet kurma aşkı, sevdası bin yıllara bulan
0: tamam,
1: bir şey.
0: Evet.
1: Tamam. Bunun için çok büyük mücadele verdiler. Yıllarca, asırlarca bu mücadele verdiler. En sonunda baktılar ki Osmanlı yıkılmadan burada bizim bir şey kurmamız olmuyor. Mümkün değil.
0: Evet.
1: Osmanlı yıktı. Nasıl yıktılar biliyor musunuz? Osmanlı yıkmak için çok uğraştılar. İngilizler savaştı, savaş verdiler epeyce bir. Buna şey bile son dönemlerdeki Haçlı Seferleri koyabilirsin İngilizlerin öncülüğüyle. Ama baktılar ki Osmanlı'yı şeyde yıkamıyorlar. Cephede yıkamıyorlar. Başka bir şey buldular.
0: Ne buldular?
1: Mesela Abdülhamit Han mesela diktatör. İstibdatçı.
0: CHP'yi buldular.
1: İşte onun atalar işte.
0: Atalar.
1: İstibdatçılar.
0: Jön Türkleri buldular.
1: Evet. Dediler ki bak bu istibdatçı bu. Bu size, biz size hürriyet getireceğiz. Biz size eşitlik getireceğiz. Musavat getireceğiz. Musavatında
0: kulak. Musavat. Musavat tabii seviye.
1: Evet. Filan falan. Yıktırdılar. Abdülhamit Han'ın devrilmesi Osmanlı'nın yıkılmasıdır. Ben gerisini bilmem. Abdülhamit Han'ın devrilmesi Osmanlı'nın yıkılmasıdır filan. Fakat bir şey, başka bir şey de söyleyeceğim. Evet 1917'de o Abdülhamit'i devirerek Osmanlı'yı zayıflattılar ve Kudüs'ü iş

0: İşgal etti İngilizler, tamam mı? E orası zaten onların şey yaptı. Yani Kudüs ve Filistin de işgal etti yani. Yani aslında artık 1917'den itibaren orada devlet kurabilirlerdi. Toprak hazır.
1: Tabii.
0: Kuramadılar.
1: 1917'den beri diyorsun.
0: 17'den. Tamam. 17'de işgal ettiler.
1: 1916'da zaten Sykes anlaşması yapıldı.
0: 16'da o anlaşma da yapıldı.
1: Bölge diye, uluslararası bölge.
0: Balfour Deklarası, bak. Evet. İyi hatırlattın. 1916'da ayrıca Balfour Deklarası yayınlandı. Ne bu? İngilizler bütün dünya aleme ilan ettiler. Biz Filistin'de Yahudilere devlet kuracağız dediler.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Net.
0: Peki. 17'de işgal ettiler Filistin'i. Kuramadılar.
1: Halifenin kalkması gerekiyor çünkü.
0: Evet, başka şeyler vardı.
1: Tabii.
0: Bir de
1: hilafet olsa
0: sadece
1: problem.
0: Hilafet değil. Bir de şu son, bak şu son önemli. Kurmak yani İran'da kurarlardı belki ama şu. Ama onlar çok uyanık. Şeytandaki olmayan şey bunlar da var. Kurmak bir şey değil. Sonuna bunun devamı önemli. Yani kurulan devlet hala şu anda onun o sevdada değil mi İsrail? Güvenlik müvenlik diyor ya. Kurulan devletin kalıcı olması önemli ve büyüyerek devam etmesi önemli. Bu nasıl olacak? Bunun olmasını dediler ki bir tek yolu var. Sadece hilafet değil. Bir tek yolu var. Bu Türkler, bakmayın şimdi biz onları bitirdik falan ama bunlar da öyle bir şey var ki, bunlar da öyle bir kan var ki, bunlar bir süre sonra gene bizim karşımıza engel olarak çıkarlar.
1: Palazlanırlarsa,
0: bak bu çok önemli.
1: Tabii,
0: ne olacak? İsrail devleti ilan etmeden önce veya ederken ettiğimiz süreçte bunların bir süre sonra tekrar bizim karşımıza potansiyel tehlike olarak çıkmasını engellememiz lazım.
1: O zaman Fatih Altaylı gibi adama yetişmek
0: lazım. Ne yapmamız lazım?
1: Bir sürü Fatih Altaylı.
0: Burada kesinlikle yani. Sanayi olmayacak. Boşuna durdurtmadılar şeyleri, o Marshall yardımı falan muhabbetleriyle Türkiye'deki o başlayan sanayileri boşuna, o şey şimdi sık sık bahsettiğimiz Hürkuş'tan, özellikle Demirağ, bak özellikle Nuri Demirağ, Nuri Killigil, bak ben yazıyorum ben. Bu şey son dönemde malum bir şey başladı. Önemli olan bence şeyden başlamaktır Hikmet Bey.
1: Dinliyorum abi.
0: Nuri Killigil'in silah fabrikasıyla beraber nasıl hava uçurduğunu, kim hava uçurdu, oradan başlamak lazım.
1: Sen de abi vicdanlı davran.
0: Abi oradan
1: Akın Gürlek bütün davalar açıyor.
0: Abi çok önemli.
1: Yani buradan
0: asıl buradan başlaması lazım.
1: Adalet Bakanımıza bak,
0: yazıyorum
1: yani,
0: bunu.
1: Hocam oraya kadar gider bilmiyorum ama yani.
0: Ama özü bu.
1: Bizim bakanlar
0: bak, hıyanetin kilit taşı denen
1: tamam,
0: bir şey var. Kilit taşı bu.
1: Dosya için.
0: Bu açılmadan olmaz. Kim ya oraya hava uçurdu? Niye uçurdu?
1: O odayı sen aç hocam.
0: Açıyorum ben işte.
1: Ben
0: açıyorum.
1: Bekliyoruz.
0: Çünkü bak, çünkü
1: şeye.
0: Burada şu önemli. Onu aydınlatmayanlar kim Türkiye'de? Onu niye aydınlatmadılar? Niye bildiklerdi? Mecliste şey
1: neden?
0: Açıldı.
1: İçimizdeki Yahudiler
0: ha, mi? İşte gelip mesela oraya dayanıyor.
1: Oh be ya, bunu söyleyeceğim. Baştan söyleyeyim bu kadar.
0: Ama
1: önemli. İçimizdeki Yahudiler diyorsun değil mi?
0: Bakın,
1: Amerikan oğlanları. Şerefsizler.
0: Bak, abicim.
1: Alçaklar. Kimse
0: Türkiye'de Nuri Killigil'in ocağını söndüren Nuri Demirağ'ın efendim gelip
1: tamam,
0: şeyde
1: tabii.
0: Havaalanında.
1: Jön Türklerdir hocam.
0: Havaalanında. Evet, onların devamı.
1: Bunlar.
0: Kapatın burayı diyen.
1: Evet.
0: İnönü geliyor. Burayı kapatın diyor. Bitirin
1: bari. İttihatçılar, cumhuriyetçilerdir hocam.
0: İşte
1: bunu
0: İsrail'in
1: yapanlar.
0: Kurulup bugüne gelmesinin
1: bravo.
0: Asıl ben budur. İsrail'in Türk mimarlar diyorum bunlara. Tamam mı?
1: Peki dur. Peki,
0: şimdi niye ama bir dakika son cümle
1: konuşmadın yani.
0: Son cümle önemli. Niye onlardan bahsettik? Şu anda İsrail aynı şeyi devreye sokmaya çalışıyor işte. Daha
1: ama,
0: iki gün önce bak, daha üç gün önce.
1: Ama Atterli hocam yemezler.
0: Daha üç gün önce. İyi de.
1: Gömerim adamı
0: bak, üç gün önce daha PKK'ya da PYD'ye de mesaj gönderdi İsrail. Yeni daha yeni. Daha önce konuklarımızın dışında. Siz varlığınızı sürdürmeye devam edin. Biz size her türlü desteği vereceğiz diye. Yeni daha.
1: Doğru. Ya ama
0: şey tepki gösterdi buna.
1: Şey bir avantajımız var hocam. Yani doğru.
0: Ama içerideki şey bitmiş değil. Kusura bakma.
1: Bitti demiyorum.
0: Kusura bakma.
1: Ya bitiremedim ya. Hemen suçlama. Dur. Yani şöyle bir şey var. Bak çeyrek asır bir adam çıktı bize bir rota gösterdi.
0: Güzel. Evet. Çok şükür. O sayede buradayız.
1: Bak en son cümle çok önemli. Bak. Hala anlamıyorlar adam. Adamı hala anlamadılar. Dangalak bunlar ya. Yani ben kim olsa, yani ben Zeus olsa dinlerdim adamı yani. Bir yani antik Yunan'ı bile dinlerim. Yani adam bir şey söylüyor, bir dur. Ya dedi, üç çocuk yapın dedi. Mesela. Adamı hiç anlamadılar ya. 20 yıl boyunca çocuk da bana bana.
0: Sence anlamamışlar mıdır?
1: Yok, kondom. Ya dangalaktık başım.
0: Bence...
1: Ya geldiğimiz noktaya bak. Tüm dünyaya gıpta ederken bize halimiz Avrupa'dan beter oldu ya.
0: Niye?
1: Adam boşu. Şimdi bak adam diyor ki, adam diyor ki, ufku büyük gösteriyor. Bak diyor ki, Orta Doğu bir gece ansızın. Burası bizden sorulur. Osmanlı. Bak gerici görüyor musun? Gene Osmanlı'ya geldik. Bak buna bura. Bir dakika dur lan. Adam 2000 yıllık
0: onun
1: defter
0: karıştırıyor. Onun da görevi var ya. O da vazifesini yapıyor.
1: Yanımızdaki bizim düşmanımız 2000 yıllık defter karıştırıyor.
0: O da vazifesini yapıyor ama.
1: Tabii. Hayır. Erdoğan
0: o bizdeki dedi vazifesini yapıyor.
1: Şunu yaptı adam bize, dedi ki arkadaş çekil.

0: Benim de diğer laik arkadaşlarımız, materyalistler, pozitivistler. Ben onları zaten bilim bende. Sıkıntı yok. Sen Alaçatı'ya git. Sörfüne git. Ben bu adam olarak ben kavga ederim. Adamın çünkü elindeki tarif edilmiş kitap bana düşman. Adam beni böyle yıktı daha önce. Benim argümanla olur. Senin argümanın da olmaz. Yani o Marshall Stu'yla olmaz dedi adam. Ya bunu anlatmaya çalıştı yıllar boyunca.
1: Hocam.
0: Ya adam en sonunda Gazze dedi. Bizim, bak bugünkü oraya bağlayacağım. Bugünkü o ifade çok kıymetli. Gazze bizim ileri hat savunmamızdır dedi.
1: E tamam zaten.
0: Ben böyle aman geri millet Arapların seviciliği de Araptır, Arap taraf, Arap kadar başına taş yağsın. Değil.
1: Abicim.
0: Adam diyor ki Türkiye'yi durdurmamız lazım. Niye? Bir İran miran fasulye hikaye. Suriye'yi de hallederiz. Ama Türkiye adamın kodlarında var.
1: Abi bu onu şimdi
0: Adam hala
1: keşfetmiş değil
0: anlamıyorsa bak
1: zaten.
0: ya.
1: Anlamıyor değil ya. Tam aksine bak 200 yıldan
0: Görevini
1: beri
0: yapıyor
1: sürdükle...
0: diyorsun.
1: Hayır, aynen.
0: Ama o inanları da yapacağız
1: 200
0: peki.
1: yıldır sürdüktüre bir yapı, kurulan bir yapı var.
0: Oğlum %25 CHP oy veriyor.
1: 25 yılda bunu devirmek kolay mı? Çok Türkiye çok büyük mesafe kat etti aslında.
0: Bana şunu anlat.
1: Bunlara rağmen.
0: %25 niye CHP oy veriyor? Hangi sosyoloji
1: sen
0: bu?
1: Bana %45, %48 niye veriyor onu anlat sen bana. Geçen sen diyordun bir şey olmaz bununla ilgili. Korkma merak etme diyordun.
0: Yeme, hakkımı yeme.
1: Nasıl hakkı yeme?
0: Hayır.
1: Diyordun ki endişeye gerek yok diyordun. Bir şey, bunlar kimse iktidara getirmez diyordun.
0: Hayır. Bir şöyle,
1: ben dedim %80 sebep aldılar.
0: CHP'yi getir. CHP'yi getirmezler diyorum. Bak geri %25.
1: Tamam aynı kafa.
0: Tamam etraftaki hainler
1: ben de. Ben ne yapayım ya? CHP'nin adayına oy veren kim olursa olsun bana benim için onun saydırma bana şimdi isimlerini. Onların tamamı aynı şey benim.
0: Ya Nuh abi de bu hale getirdik ya adam bunlar, ne kadar kibar bir adamdı
1: iyi de
0: ya.
1: Bunlar CHP'nin kolluk denekleri değil miydi ya? Altılı Masa neydi Allah aşkına?
0: Kim?
1: Altılı Masa ne?
0: Altılı Masa evet öyle.
1: Ne fark eder ki benim için? Hepsi CHP onların ya.
0: Kılıçdaroğlu'nu mücahit ilan ettiler.
1: Ya daha
0: hala
1: ne?
0: Siyaset yapıyor
1: neden bahsediyorsun? İşte bunların tamam. Bak.
0: Ama
1: bak,
0: bunlar sadece CHP
1: Yahudiler,
0: değil.
1: Ödük kafa hocam, da böyle. Hocam Yahudiler. Kemalist de kullanıyor.
0: Hiç beni konuşturmadı.
1: Tamam mı? Kemalist de kullanıyor, Gülenist de kullanıyor. Hepsi kullanıyorlar. Onlar dinlerleri de kullanıyor bazen zaman. Kendisi dinler zannedenleri de kullanıyorlar.
0: Tamam işte onu
1: i̇şte
0: diyorum
1: onlar,
0: ben de.
1: Tamam.
0: Salt CHP ayırdığım için söylüyorum ben. Salt CHP'li olmak başka bir şey. Bir de bu, ben ders vereceğim. Soğan pahalandı, emekli olamadık falan diyen bu başka bir şey. Onları da uyarmak, onları da engellem olamadık. Hadi CHP tamam anladık. Ötekiler
1: bunlar
0: ne oldu?
1: Hepsi onların kullanan yöntemlerden biri zaten.
0: Ama kullanılmayacaksın abi. Yok, olmaz o işte.
1: Kullanmayacaksın ama işte bu uyanmak zaman alıyor. Daha 25
0: yıl. Nereye geldik bilmiyorum ama iyi bir
1: yok,
0: şey söyledik herhalde.
1: Yok şununla bitireyim.
0: Tamam.
1: Şununla bitireyim.
0: Hocam evet.
1: Bugün Sayın Erdoğan'a yönelik bak şu önemli ama bak sadece Kılıçdaroğlu'nun veya Özgür Özel'in klasik bildiğimiz efendim saldırıları değil. Hikmet Bey.
0: Evet.
1: Dindar görünenlerden ne o eski efendim saadetçilerinden, bilmem yeni refahından, bilmem kiminden
0: evet,
1: tamam mı?
0: Aynı şey,
1: kim gelirse gelsin bunların tamamı üzerinden.
0: Yolcusu, evet.
1: Bunların tamamı üzerinden Erdoğan'a yönelik saldırılar, eleştirilerin tamamı oraya hizmettir. Oraya hizmettir. Niye? Erdoğan çünkü asıl derdi onların derdi Erdoğan
0: doğru,
1: çünkü.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Türkiye'yi bu hale getiren Erdoğan'dır.
0: Sonra gideceksin oraya.
1: Çünkü adam ne diyor? Diktatör yönetiyor diyor bu bak ne diyor bak ya.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Ya eğer Ertuğrul Özkök de uyandıramıyorsa bu milleti yazıklar olsun. Ne dedi diyor Özkök? Bir gecede değişti diyor şeyde diyor rejim. Bir değil. Yani diyor ki Erdoğan gitsin. Onu öyle kuru kuru şey zannetmesen. Verdiği mesaj şu. Erdoğan devrilsin. Bu Türkiye'deki bu düzen bir gecede değişir diyor. Kusura bakma bu haklı biraz. Gerçekten haklı.
0: Evet hocam.
1: Haklı yani.
0: Değiştir mi mevzuyu?
1: Değiştir tamam. Ama biraz inşallah
0: abi, kafasını
1: değiştirir inşallah.
0: Hayır, ben zaten senin karşısında konuşamıyorum yani itiraz edemiyorum. Bağırıp çağırıyoruz. Yok böyle diye. No abi ben yani.
1: Özür dilerim kusura bakma.
0: Çok yapıyorum ya. Olur mu
1: ben,
0: abi sen
1: bu konuda çok.
0: Abi sen.
1: Çünkü bile bile
0: senin kredi
1: kazık yiyoruz. Bile bile kazık yiyoruz.
0: Doğru haklısın. Ben sırf konuşma için zaten özellikle iteliyorum seni. Ama tabii o koltuk tehlikeli koltuk. O yüzden söylüyorum. O koltuktan çok dava konusu oluyor. Yani o yüzden tamam. Seni kontrol etmeye tamam. Çalışıyorum. Peki. Hocam şimdi bir başka manşı. Bu da bununla ilgili ama. Çok kısa lütfen rica edeceğim. Yani peki. Sultan Palamut dediğinde almayalım. Tamam mı? Yani dünya toz ve gaz bulutunda almayalım.
1: Daha ne diyeceksin ki yani yeter yani bundan daha büyük
0: değil mi? Estağfurullah. Yine İsrail'e tamam. O yüzden ama birkaç cümle de alayım.
1: Peki.
0: Sana geldi telefon herhalde. İsrail'e gel dedi. Şimdi korkuyor. Şimdi 3,5 atıyor diyor. Gaz, tabii gazete 3,5 yazmamış ama o ben uyduruyorum şu anda. Şöyle İsrail sermayesinin artan varlığı bölgenin demografik ve ekonomik yapısını değiştirmeye başlamış. Kim? Güney Kıbrıs.
1: Demin bahsettim sana abi.
0: Hatta o yüzden Kubilay da biraz önce içeride üstadımız dedi ki o konuya geleceğiz dedi.
1: Ha affedersin.
0: Onu haberi atlattı kapıya da girmesin dedi.
1: Bilmedim.
0: Canım atlattı sadece adam. Güney Kıbrıs Umut Yönetim böyle düşünüyormuş. Adamları biz buna gel dedik. Tamam mı? Sıkıntı yok. Nasılsa Türkiye düşman.

0: Düşmanımın düşmanı dostumdur, değil mi? Çok dünyanın en adi, ilkesiz lafı ifade. Düşmanımın düşmanı dostum değildir. Düşmanımın dostu, düşmanı belki de başka bir dostumun düşmanı olabilir. Değil mi hocam? Ne güzel söyledim. Ne diyorsun abi buna? Bu, ve şu anda nüfusları 25 bini aşmış. Bunlar bayağı gider ileride. Bunlar şimdi 3,5 korkusu şu. Ya İsrail'de olduğu gibi 67'de 72'deki haritaları görüyorsun. Orası benim, burası benim falan filan derken işgal ederler ve diye korkmaya başlamışlar. Haklı var mı abi? Ne bunun ismi? Christo de Lois. İsrail Başbakanı Tanrı'yı adada ağırlamıştı vakti zamanında diyor. Evet.
1: Çok yere gitmeyeceğim söz ama bir şey
0: Söz,
1: söylemek
0: Sultan
1: zorundayım.
0: Palamut Devri'ne
1: Yok
0: başlıyor.
1: yok
0: Tamam.
1: ama bir şey söylemek zorundayım. Bu Yahudiler, bu Siyonistler en çok neyi kullanır biliyor musun?
0: Neyi kullanır?
1: Öfkelileri, bir de hırslıları, bir de intikam peşinde koşanları çok iyi kullanır. O duyguları üzerinden harekette. Abdülaziz Han'ı
0: Bak Sultan Palamut'a gitti.
1: çok gitti.
0: Palamut'tire Abdülaziz'e
1: Söz,
0: geldi.
1: onun için
0: Gitti. Canı sağ olsun.
1: izin
0: Buyur.
1: istedim.
0: Buyur buyur.
1: Devirip öldüren, katleden iki paşa, Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa, ikisi de daha önce görevden
0: Hüseyin
1: alındıkları
0: abi. He.
1: için, hırs küpü haline gelmiş, intikam peşinde koşan paşalardır. Onların bu intikam duygularını kullandılar. Şimdi de demin konuştuğumuz, biz birinci dönemde İsrail için konuştuğumuz ne varsa, yani Türkiye bütün hesaplarını bozuyor, Türkiye burada onların önünü kesiyor diye ne varsa tamamını Güney Kıbrıs Rum kesimi için denden koyabilirsin altına. Tamam
0: Tamam,
1: mı?
0: güzel bu uyarı. Evet,
1: Tamamının altına bunu
0: tamam.
1: koyabilirsin. Rum kesiminin de en büyük endişesi, hatta Yunanistan'ın da dahil olmak üzere. Bak Yunanistan'ın bu çırpınmasının, zıplamasının sebebi Türkiye korkusudur. Hükümet Bey, Türkiye korkusudur. Şimdi bunlar da bu Türkiye korkusunu, Türkiye endişesini çok iyi görüyor İsrail. Bunların bu duygusunu veya bu endişesini, bu intikam hırsını kullanıyor. Kullandı önce baştan. Bak şöyle ittifak
0: Tamam.
1: yapalım. Biz güneyden, siz batıdan şöyle yaparız, böyle yaparız, tamam mı? Bunlara kolunu verdi. Rum kesim, Yunanistan'ın da teşvikle beraber. Şimdi burnunu kurtarmaya çalışıyor. Bunlar bak, Türkiye Osmanlı'yı yıkan, çok gitmem ama fazla gitmeyeceğim yine. Ne olursa olsun tamam şu bu falan filan ama asıl bence maalesef ve maalesef ta 1492'den itibaren Osmanlı İspanya'nın kovup çıkardığı, soyup hatta soyup çıkardığı, elbisesini soyup çıkardığı Yahudilerin tamamına yakınını yüz binlerce Yahudi bak getirdi, gitti. Gemilerini gönderdi. Kendi gemilerini gönderdi. O gemileri onları aldı getirdi. Onları vatandaş yaptı. En iyi yerlere Selanik, İzmir, İstanbul en iyi yerlere yerleştirdi onları. Ve onlara hayatlarında hiç göremedikleri kadar insan yerine koydu. Onlara hak verdi.
0: Askerlik yok, ticaret var, para.
1: Ticaret sonuna kadar
0: Tabii
1: var.
0: en iyi yerler. Doğru.
1: Sonra ne
0: Öyle oldu.
1: oldu?
0: Maalesef.
1: Şimdi işte o süreci lan Osmanlı'dan ders alın be kafasızlar Osmanlı'dan ders alın.
0: Tabii biz yaşadık daha önce
1: Şimdi
0: bu
1: o
0: süreci.
1: süreci
0: Evet.
1: göreceksin bak Güney Kıbrıs yaşıyor şu anda.
0: Peki abi, hızlı hızlı gidiyorum. Yeni bir dün konuştuk mu? Dün diyorum, pardon. Ha, geçen hafta konuşmuş olmanız lazım. Dünya Teknofest'i imrenerek izledi. 4 gün boyunca denizcilik, teknoloji ve savunma sanayini aynı çatı altında buluşturan Teknofest Mavi Vatan büyük ilgi görmüş ve hakikaten gene göğsümüzü kabartan birçok inkişaf, yenilik ve savunma sanayindeki ilerlemelerle
1: Aynen.
0: ilgili bütün dünyaya böyle meydan okumadır bu. Ne diyorsun abi? Yani kısaca bundan bahsedelim. Sen en son geçen hafta bundan bahsettiğimizde şöyle bir ifade kullanmıştın hatırladığım kadarıyla. Yani baktım, şöyle dinledim, şöyle gözlerim yaşardı falan. İnsan bir farklı duygu
1: Doğru.
0: hissediyor tabii. Yani şöyle, ben de şöyle söyleyeyim. Mesela bunları görünce aklıma hep eskilerle bir mukayese geliyor ki sen benden daha eskisi de mukayese edebilirsin, bunu da söyleyeyim. Ben de 3-5 sene öncesi diyeyim hadi. O da şu. Yani benim yerli malı, yurdum malı, herkes yerli malı kullanmalı sloganlarıyla. Hani önümüzde böyle Kızılay kutusu vardır ya, para toplardık falan. 5 kuruş, 10 kuruş falan. Ben kuruşlara yetiştim çünkü. 25 kuruşlara falan yetiştim. Yerli malı dediğimiz zaman bizim önümüze böyle uçakmış, bilmem motofan, bunlar komediydi. Ortaokul, lisede de bunları gördüm ben çünkü. Bizim yerli malı, yurdu malı, fındık, fıstık, soğan. Bir de güzel ceviz vardı. Kayısı, patates. Bir de onu kesersin, baskı yaparsın. Patates baskı değil mi? Oradan buraya geliyorsun. Ben bunu niçin anlattım, bu anekdotu? Gençlere bunu gene anlatamıyoruz hocam. Ya da bu kör ideolojik saplantıyla düşünen mankurtlara da anlatamıyoruz. Erdoğan gitsin. Ne olur, bilmiyorum abi, gitsin. Ha, neye göre gitsin bilmiyorum. İmamoğlu ne yaptı İstanbul için? Çok şey yaptı. Say iyi bir şeyler yaptı bilmiyorum. Sen söyle yavrum ne yapmıştı? Kreş. Evet kreş yaptı. Başka? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı. Evet yaptı. Şaka yapmıyorum bu var. Vallahi bu şaka yapmıyorum. Bu şey ya, çocuk ya, delikanlı dolaşıyor. Ben ya, geçen
1: Marmara'ya ciddi ciddi sahip çıkmadılar mı
0: ben efendim? Gerçek mi diye ben fake olabilir diye düşündüm ama değildi abi öyle. Koca koca insanlar dövmeli. Şuralar dövmeli. Dövmeli. Yani, o da yanlış anlamadık. Olabilir. Beni ilgilendi ama dövmeli yani. Ben bağırıyor ciyak ciyak. Bağırıyor ben buyum diye. Ya soruyor. Mesela diyor Galata. Mesela Avrasya Tüneli. Mesela evet. Evet. Abi yani bak bir söyleyeyim mi? Manyak ya. Yani bu norm şimdi diye. Bu işte bunun bu analizinde sosyal psikoloji diye kafa yemiş manyak. Ya.
1: Abi bir itiraf da bulunabilir miyim?
0: İtiraf?
1: Evet. Buyur. Bu şeyden bahsettin ya hani ha, ben teknofest'ten.
0: Bunu buraya çok bulun.
1: Konumuz teknofest değil mi? Sen tabii, çok dağıttın gene böyle de yani.
0: Dağıtmadım hayır gelince mi oraya? Bunu onun için
1: anlatayım. Tamam dön o zaman da onu sorayım.
0: Tamam o zaman sen bekle o zaman sen tut orada.
1: Tamam.
0: Bütün bunları görüyorsun. Aradaki farka bakıyorum sadece. Yani İstanbul'da Erenköy İlkokulu'nda patates baskıyla yerli malı yapmaya çalışan mal bizler. Bayağı bir de fındık var. Fasulye çok bizim ülkemizin fasulyesi bir tane. Dünyadaki Konya ovası buğday tarlası. Sat buğdayı al bir tane bir bardak yabancı alkol. O kadar ediyor bir tonu. Tamam mı? Ya şimdi yerli malı bak. Ya dünyayı meydan okuyan bir savunma sanayimiz var. Teknoloji satıyoruz ya. Bana söylese inan ki bu adamı götürür dedim akıl hastanesi ederim yani. Bunu başka yerde görseydim. Büyük bir ilerleme. Ve insan bundan hala gurur duymuyor. Hala aleyhine konuşuyor ya. Hadi şimdi söyle.
1: Abi anlayamadığımız bir şey var.
0: Ama itiraf, herif sevmiyor herif.
1: Anlayamadığımız bir şey var.
0: Nedir?
1: Sen hala onlara bu ilerlemenin iyi bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. O kesime. Ya onun böyle bir derdi yok. Bak seni temin ederim. O istese yani şu anda mümkün olsa var ya. Mümkün olsa o dediğin döneme dönmeyi ister o. Öyle işte. Anlayamadığın şey bu.
0: Andaval mı bu ne demek ya?
1: Anlayamadığın şey bu. Şeydi de yolsuzluk, mosuzluk falan. Onlar bizim için önemli şeyler. Veya Türkiye'nin kendi savunma sanayini kendisinin yapması bizim için önemli şeyler. Onlar için değil ya. Değil inan ki değil. Ya. Onun böyle bir derdi yok. Tam aksine buna kızıyor bunlara, bozuyor böyle şeylere. Bu anlayamıyoruz bunu işte. Bunu bir anlasak her şeyi çözeceğiz. O kesimin böyle bir derdi olmadığı gibi en büyük derdi bu ilerlemedir. Bu ilerleme onların en büyük derdidir. Onu geç. Onlar bir şey kendi çukurunda soğuyor.
0: Bir şey söyleyeceğim. Peki ben bununla barışmak zorunda mıyım?
1: Yok. Ben de barıştırsam böyle demem ki zaten ben. Barışma derdin olsam.
0: Beni hani bak kendi bak bir daha son bir şey. Bak abi sen tahrik ettin beni. Bak git mağarada yaşa. Doğru mu? Ne konuşmayayım? Ne diyeyim? Ha. İstediğin kapıyı aç. Mağara kapısını. İstediğin gibi peştemalle havluyla takıl.
1: Abi.
0: Metreslerin olsun programı. İç ne yaparsan yap. Dış kıla. Ama benimle ilgili bir şey yapamazsın. Yani benim alanım şu. Toprak, vatan, çocuğu askere gönderiyorsun. Doğru mu? Yani bir vergi veriyorsun, silah, mermi alıyoruz. Askerlik dediğin nedir? Öldürme sanatıdır. Ve ben bunu yaşamak ve buna sahip olmak zorundayım. Adam tehdit ediyor, insanlar ölüyor, katliamlar var, soykırımlar devam ediyor. Burnumuzun dibinde adam ABD'den geliyor, orayı bombalıyor. Şimdi böyle bir ortamda
1: ya
0: ben
1: abi,
0: buna eğer karşıysam ben nasıl bu adamla aynı çatıda yaşayacağım?
1: Ya öyle bir, sana öyle bir teklifim
0: verip çabam yok ki. O zaman mağaraya gidecek.
1: Ya benim anlatamadığım şey şu, ya biz kendi içimizdekilerle mücadele halindeyiz abicim bunları yaparken. Ne dedi ya kim? Sayın Erdoğan ne dedi? Ne dedi? Manşetlere savaşarak biz buraya geldik demedi mi?
0: Evet.
1: Peki biz, ben hep diyoruz 25 yıl diyorsun da 25 yıl, haksızlık etmeyelim. Son 10 yıl ya, bütün bu yapılan hepsi son 10 yılda yapıldı büyük ölçüde. 25 yılın ilk 15 yılı bile hatta i̇ktidar, şeyle geçti.
0: Gücü ele geçirebilmek ancak iktidar olabilmek sürdü 10 yıl.
1: Aynen. Yani neymiş? Asıl bizim derdimiz içeridekilermiş. Bugün tekrar söylüyorum. O kesim için vallahi bunların bir önemi yok. O kesimin en büyük derdi bunlardan kurtulmak. Ya Erdoğan ya
0: Türkiye,
1: gitsin. Bunlar bitsin.
0: Türkiye bitsin. Yansı bitsin, kül olsun.
1: Bitsin.
0: Bize külleri prensi bir doğal olacak öyle
1: ama
0: mi?
1: Ama mesele şu. Biz bunların ne olduğunu anlatmak, millete bunu anlatmak zorundayız. Bizim derdimiz bu. Neden? Çünkü istikrarlı zaman dönemler, böyle güzel dönemler ilerledikçe, uzadıkça istikrar sıradanlaşıyor. Önemi kalmaz hale geliyor. Bizim bunların ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım. Bütün mesele bu. Yoksa biz onları, bak sana söyleyeyim, onları biz 3 gün konuşsak da onları biz milim yerinden kıpırdatamayız. Geç onlar kalsın yerde. Ben itirafıma geleyim izin verirsen.
0: İtirafı alayım, evet. Tabii.
1: Teknofest'le ilgili.
0: Tamam.
1: Bendeniz Anadolu'da bir köyde büyüdüm Hikmet Bey.
0: Evet.
1: Kendimi bildiğimde...
0: Hangi köy? Anadolu neresi?
1: Anadolu, Konya, Ilgın, Aşağı Çiğil. Tamam. Çiğil köyünde. hayvan otlattık bilmem ne tarlada

0: tabanlı arazide. O zamanlar bak uçağı havada görmek bile bizim için bir ayrıcalık. Havada görmek ya. Havadan geçerken görmek.
1: O zaman o kadar yaşlı.
0: Dinle. Vallahi doğru diyorum. Yeminle.
2: Wright kardeşler var mıydı o zaman?
0: İtirafımı bitireyim. Evet, şey çünkü herhalde bizim orası çok sık uçak güzergahı değil herhalde. Çok nadir görünür yani havada.
2: Doğru. Bile. Konya'da havalimanı yok
0: Konya'da
2: ki o zaman.
0: Konya'da değil abi. Daha Konya'nın neresine bahsediyorum ben ya? Konya'nın 100
2: hani yakınlarından bir havalimanı var. Ankara'ya gidiyordur o Ankara uçakları.
0: Konya'dan çok uzak mesafeden bahsediyorum. Yani bulunduğum benim köyüm olduğu yerde çok fazla geçmiyor herhalde. Arada bir geçmese bile bizim için bir ayrıca. Havada görmek bile bak. Sonra istiraf kısmım şu. Yıllar geçti, üniversite okuduk, İstanbul'a geldik, gazetecilik yapmaya başladık. Artık uçakla bir yerlere gitmeye başladık. Hikmet Bey, ben o saplantıdan dolayı, yani havada bile zor gördüğüm için uçağı, yıllar boyunca uçağa binip inerken havaalanına gördüm, uçakların fotoğraflarını çektim ben.
2: Hayır bir dakika ben sana...
0: Yemin ediyorum.
2: Ben sana o havalimanında o yüzden sen çünkü...
0: Ya yemin ediyorum ya.
2: Hakikaten mi?
0: Vallahi billahi yemin ediyorum sana ya.
2: Biz seninle Afrika'dan her tarafa gittik beraber. O en son...
0: Bak, ilk dönemlerde yıllar boyunca ben bırak uçakta havada... Havada zaten giderek şeye ben çocukları kaybettim ya şeyde. Bak eşim duymasın bunu.
2: Fotoğraf çekip derken...
0: Çocuk dediğim benim ilk çocuğum benim evlilikten 19 sene sonunda oldu. Yani düşün bak kaç yıl sonra çocuklar küçükken...
2: Bu, evlendikten 19 sene sonra doğdu ilk çocuğum.
0: O çocuklarla şeye giderdik biz.
2: Maşallah.
0: Bu Flora'daki park var ya. Belediye
2: evet,
0: parkı.
2: Evet.
0: Oradan, daha havalan oradaydı ya. Oraya uçakta inmek için bir alçalıyor iyice. O ben orada onların o kadar fotoğrafını çekmeye meraklıyım ki. Onlar fotoğrafını çekerken çocuklar yanından kaybolmuşlar tamam mı? Gitmişler başka da gitmişler. Haberim yok. Eşim de bana bırakmıştı onları. Namazına gitmişti bana bırakmıştı. Çocuklar yok etrafta. Ben bu kadar uçak fotoğraf çekmeye meraklıydım. Bırak onlar diye diyorum bak yerdekileri çekiyordum. Yerdeki duran uçaklar.
2: Ben onu diyordum ben. Ben seni hep havalimanında görüyorum çünkü.
0: Vallahi çekiyordum.
2: Çekerken o yüzden. Bu yüzden
0: bunu niye anlattım
2: yani. Ben de çok iyi fotoğrafçısın diye bak, her şeyi görüntülemeye çalışıyorsun.
0: Yok eski saplantı işte.
2: Ama var iyi fotoğrafçısın ben onu biliyorum.
0: Bunu niye anlattım biliyor musun? Biz böyleydik. Biz böyle büyüdük. Şimdi bak şimdi bizim çocuklarımız.
2: Sen yapıyorsun şu anda.
0: Şimdi bizim çocuklarımız ya İHA'ya, SİHA'ya ondan sonra TCG Anadolu'ya gidiyor, dokunuyor. Onun yanında fotoğraf çektiriyor. Bırak onu fotoğraf çektirmeyi. Yıllardan beri bu yani teknofest o işte. Bizim çocuklar şey bunların yapımına katılıyor, yapımına iştirak ediyor ya. Ve ben ne diyorum mesela havada görmeye sadece ben meraklıydım. Onu hayal ediyordum. Uçak gitse görsem diye. Şimdi bizim çocuklarımız uçak yapmanın hayalini geçti. Onun fiilen onun içerisinde.
2: Sipariş bile alıyoruz. Uçak siparişi
0: alıyoruz. Onun dışında
2: İspanya'da alıyoruz, Endonezya'da işte alıyoruz.
0: Şu manşet var ya şu manşet. Bu bütün o senin az önce saydığın tamamının ruhlarını kaçıran bir şey bu.
2: Evet.
0: Şimdi yani,
2: evet.
0: Son teknofest.
2: O zaten benimde vardı. Onu size göstermiş
0: oldum. Şu önemli son teknofestin.
2: Bir yıl hazır inşallah.
0: Hep teknofest deyince uçak hep İHA havadakiler hep şey yaptık ya. Bu sefer deniz ağırlıklı çok daha bence çok daha farklı başka bir. Çünkü Türkiye'nin 3 tarafı denizle çevriliyorsun. 4 tarafı düşmanlar, 3 tarafı denizde derler yani çevrili. Ve biz denizdeki aldığımız mesafeyi de bugün bu şeyde daha yakından tabii. gördük. Daha yakından gördük. Şu çok korkunç bir şey şu.
2: Yani hocam denizdeyken gene izleyeceğimize hatırlatalım dediğin gibi yani milli uçak gemisinden bahsediyoruz.
0: Uçak gemisinden bahsediyoruz evet.
2: Uçak gemisi dünyada sadece 5-6 ya da 10
0: TCG olsun. İlaveten yani TCG yaptık zaten o ayrı.
2: TCG şey dronların İHA'ların yani, kaldı ama uçak gemisi dediğimizde dünyada sayılır bunlar. Evet. İsimleri bile dünyada tanınır. Eisenhower bilmem Amerikan.
0: Şu anda Türkiye'nin 50 tane tabii. 50 tane savaş
2: bir
0: gemisini
2: tanesi oluyoruz biz yani.
0: 50 tane savaş gemisini aynı anda yapan tersanesi
2: şey,
0: var.
2: Tersanesi var. Hocam ben Arpa'dan, buğdaydan, sen fotoğraf çekmekten, Konya'nın ovalarından havadan geçen bir aleti, cihazı, uçağı, vay herhalde ne kadar güzel diye bak, değil mi? Bakmaya çalışıyordunuz değil mi?
0: Evet.
2: Eski anlatı, benim rahmetli babam anlatırdı. Bir araba geliyor, kamyon sesi ta dağlardan gelir. O kamyonu göreceğiz evet. diye koştura evet. asfalta giderdik.
0: Evet, biz de
2: bir kamyon geçecek göreceğiz diye önümüzden. Bir kamyon görmek için, sen de havada uçak görmek için oradan yaşasın Cumhuriyet. Rap yürüyelim arkadaşlar. Salla deyit, çember çevir. Çember bir de plan hareketi yap. Bir de bayrak çek indir kaldır. Yerli malı yurdu malı cart fasulyeyi koy. Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi. Bu. Böyle yüzyıl kaybettik biz.
0: Sen?
2: Bak böyle yüzyıl şimdi, kaybettik. Hocam bir
0: şey. Demedim mi Özgür Özel ya? Şeyler denemeler balıklar rahatsız ediyor evet. diye. Aynı kafa işte bu. Hocam, aynı yerde duruyor.

0: Balık kafalı bunlar. Yani
1: aynı yerde duyuyor işte bak. Tekrar yani söylüyorum. Bunlar bunlardan rahatsız. İsrail kadar rahatsız olanlar var Türkiye'de. Türkiye'de İsrail kadar rahatsız olanlar var milleti, bu olanlardan.
0: Bir milleti 100 yıl böyle bu şekilde kavram kargasıyla faşizan stratejiyle yönetmeye başlarsan tamamen faşizan. Sistem yok. Dünyada yok. Eş benzeri yok. Yani 30'lu yıllar, 40'lı yıllarda Almanya'da olan bir sistemi Türkiye'de uygulamaya devam edersen ve değiştirmezsen olacağı bu. Faşizm, İslam karşıtlığı, toplumu sevmeme. Bunlar bu. Bu ya. Alakaları yok yani Türk milletiyle bu adamların. Ama çakması da bu kadar çıkıyor işte. Bunlar hem o öyle olmaya çalışıyorlar. Problem şu. Kent soylu olamadılar bunlar. Bunlar aristokrat da değil. İki adı bir yerde kalmış. Şey nedir o? Genetiği bozulmuş bir tipler bunlar. Hala var hayatta işte. Cumhuriyet değerleri şu tapınalım.
1: Ben geçen endişemi tekrarlayayım.
0: Sen tarih ettin ben seni biliyorum.
1: Hayır dediklerin hepsi doğru. Ama benim endişem şu. Bu kafa zaman zaman boşluk buluyor, tamam mı?
0: Nereden çıkıyor
1: böyle? Demin bir şey söylemeye çalıştım. İstikrar çok uzayınca, tamam mı? İstikrarın değeri kalmıyor insanların nezdinde. Ve bu kafa işte o sen dediğin soğan, patates, memneyi falan öne sürerek, tamam mı? İnsanların zaaflarını kullanarak fırsat buluyor ve tekrar yönetimi ele geçirebiliyor.
0: O zaman biz de işimizi gücümüzü yapalım.
1: Abdülhamit Han'ın dönemi en rahat dönemdi, en savaş olmayan dönemdi. Ama adamı bizimkiler yıktı ya.
0: O zaman biz de işimizi yapmaya çalışalım inşallah. O da şu olsun. Ya gazetecilik halkın vicdanıdır. Sonuçta biz her şeyi bilmiyoruz ama bildiğimiz tek şey var ki çıkış noktamız çok önemli. Toprağımızdır, vatanımızdır, bayrağımızdır. Hangi ne olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun bu millet bizim milletimizdir. Ama bu millete bunu anlatmak zorundayız. Sen çalışmalarında, yazılarında, o tarihi araştırmalarında bir tarihçi değilsin. Ama birçok tarihçiden çok daha fazla şeye vakıfsın.
1: Ben çalışıyorum
0: tebrik
1: yani.
0: Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Hocam yok nacizane. Yani iltifat marifete tabidir. Marifet iltifata tabidir. O açıdan söyledim. Ama şu var yani bunları bırakmayacağız hocam. Yani karşısı şu zannetmesin. Gün gelecek
1: tamam,
0: falan
1: ben onu söylüyorum zaten.
0: Gün gelmeyecek. Sizin gösterme niyetimiz de yok. Hayır, biz buradayız. Buyurun. Kim ne gelirse gelsin karşımıza. Nasıl 15 Temmuz'a gömdük alçakları. O alçakları gömer gibi gömeriz. Ayırt etmeyiz yani. FETÖ'cü müdür bilmem ne bakmam yani.
1: Milletimiz başka bunlar başka. Bunlar ben bunlardan bahsediyorum. Evet. Bunların ne olduğunu bizim anlatmamız lazım.
0: Evet. O yüzden
1: bunların
0: biraz...
1: Bunların kafası değişmez.
0: Fazla mezarlıkta gezinmeyin.
1: Asla değişmez.
0: Hocam şimdi başka bir mevzu var. Çok hızlı bir şekilde. Asıl şu konuya gelelim. Şimdi sende yoktur. Bak bakalım Cumhuriyet var mı?
1: Yok Cumhuriyet yok.
0: Bak şimdi abdest bozulacak şimdi. Biliyorsunuz Cumhuriyet gazetesi. Nuhal Bayrak bizim programımızda. Tüm gazeteler burada. 155 milyon gazete vardır. Fakat Cumhuriyet'i almaz. Sen dokununca abdest bozulmasın diye. Mübarek adam.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi Cumhuriyet'e yazıyor.
1: Bu fillah buğdu fillah abi.
0: Bu güzel bir şey hocam. Bu etiket yani güzel bir etiket. Yanlış anlama.
1: Esprisi de.
0: Ben kendi feda ediyorum. Ben abdest bozuyorum. Kendimi feda ediyorum. Cumhuriyet tutuyorum elime. İğrenç adamlar. Yani böyle değilse şöyle bir şey yapmışlar. Türkiye hangi şafağa bakacak? Türkiye hangi şafağa bakacak? Şak. Diyoruz bu ne bu? İmamoğlu Cumhuriyet'i yazmış hocam. İmamoğlu Cumhuriyet'i demiş ki efendim senin tarif ettiğin bir program başından beri tarif ediyoruz tipleri işte. Anlayın kimin hangi nerede olduğu. Demokrasi, demokratik seçimleri, demokratik, laik ve sosyal devlet halinde bir cumhuriyet idealini Silivri'de yok etmeye çalışıyorlar. Anlamıyor, anlatmak istemiyorlar. Ancak bu millet yepyeni bir yolculuğa, geleceğe umutla sarılan bir şafağa yüzünü dönecektir. Doğacaktır vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki Silivri'den de yakın. Zıpladım ördekler, geldi mi yemez başını ördekler, gelmez oğlu böyle bir şey. Bunu yazan Tosun diye yazmadı kalmış. Neyse iki. Hocam devam var. Çok özür dilerim. Ben tabii bu lafı çevirdim çünkü şey bayağı bir şey. Bak göstereyim hocam. Bak.
1: Bayağı yazmış.
0: Şimdi dava öyle bir hale geldi ki. Bu yolsuzluk yapan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyası. Bakın bunu iddianamede olduğu gibi okuyorum. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün lideri. İddianamede olduğu gibi söylüyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük hırsızlık ve dostluk dosyası. Biraz önceki gün olduğu gibi birkaç günden beri duruşmada ben verdim. Ben elimle verdim. Aha de dekontlar. Buna verdim. Bir tanesinde de öteki Üneş'te. Efendim ben sana verdim. Bana mı verdin? Kim verdi? Bana mı? Evet sana verdim. 500 verdim. 500 mü verdim? 500 verdin. Peki geldi mi? Gel mi dedim. Ve dedim. Var ya şu Adanalı dayı. Vardı ya şu dayı vardı ya. Ne diyor bu dayı? Dayı dayak etler. Şiir okuyarak işi atlattı. Tanımıyorum dedi. Ben müfterisin dedi falan evet, filan.
1: Kötü bir müfteri.
0: Kötü bir müfterisin dedi. Ve arka arkaya o meşe kayınlar hepsi ortaya çıkmaya başladı.

0: ki itiraflardan bahsetmiştiniz İmamoğlu'nun karşısında. Ben de yani bunlara bakma, ben sonucu beklerim demiştim. Şüphem var demiştiniz bana. Ben de şüphem var demiştim hatta. Bak işte bunlar o şeyin adımları aslında. Neden biliyor musunuz? Bugüne kadar hiçbir iddiatçı yani Türkiye'de yani öncesinden itibaren hiçbir iddiatçı yargılanmamış. Bunların ataları yani. Bunların ataları. Hiçbirisi.
1: Tarihe bakıyorum diyorsun,
0: Ta
1: bana bir
0: gerisinden gel.
1: anladım.
0: Reşit Paşa'dır Türkiye'de Osmanlı'da şeyi başlatan. Reşit Paşa İstanbul'un yarısını üzerine geçirmiş. Bak yarısını yetmemiş. Yetmemiş. Sadrazam, alt sadrazam olmuş adam yani. Hızını alamamış. O bizim avcılardan bu Çatalca karşı taraf aklına hayaline gelen Balta Liman en son kafası yani o, hızını alamamış. Balta Liman'dan şeye kadar Boğaz'ın bir kısmını işte avlanma alanı diye kendi üzerine kaydettirmiş. Korkunç, İstanbul'un yarısı üzerinde. Bir gram soruşturma yok hakkında. Bir gram. Sonrakilerin hiçbirisinde yok. İddiaçıların hiçbirisinde yok. Geç iddiaçıları. Beni şimdi konuşturma. Cumhuriyet Halk
1: Konuşalım.
0: Partisi'nin kurucularının şeyini gördüm. Hatta onu paylaştım da. Miras, daha doğrusu mal varlığı listesini. Sana burada ben saymaya kalksam samimi söylüyorum. Mübalağa etmiyorum. Bütün program boyunca bitiremem.
1: Yani diyorsun ki tarih
0: Tamam.
1: boyunca bu
0: Peki bir dakika.
1: CHP'liler ödemediler
0: Bitiremem. Ne
1: hesap.
0: oldu peki? Ne
1: Çok az
0: soruldu?
1: vaktim ona
0: Hesap
1: göre.
0: soruldu mu?
1: Bir dakika.
0: Soruldu mu hesap? Hangisi
1: Sorulmadı.
0: soruldu?
1: Sorulmadı.
0: İlk defa oluyor.
1: O yüzden çok
0: İlk
1: endişelisin.
0: defa oluyor şu ana kadar. Dolayısıyla hayır bir taraftan çok mutluyum. Çünkü ilk defa böyle bir şey oluyor. Bunlara ya başlatılan şeyler ilk defadır Türkiye'de. İlk defa Türkiye'nin son yılında dahil buna, Cumhuriyet tarihi dahil,
1: CHP
0: CHP'lilere hesap soruyor ilk defa. Onun için çok mutluyum. Ama bir taraftan da bitmesini beklemekte haklıyım yani şeyin bitmesini. Bak ne yaptın? Niye
1: Bak bir daha düşündüm
0: niye
1: de.
0: oynatladın bak? Niye
1: Ne abi?
0: oynatladın?
1: Bir dakika, bir daha düşündüm de abi. Hakikaten çok haklıymışsın ya.
0: Bak niye
1: Yani
0: oynatladın
1: çok
0: diyor musun?
1: üzüldüm. Hakikaten doğru. Yani bakıyorum da geriye doğru. Bak
0: Yok.
1: darbeci hesap sorduk.
0: Ya
1: FETÖ'cüye hesap sorduk.
0: bak
1: Soruyor, sormaya devam ediyoruz. Fakat
0: bu
1: bu
0: memlekette
1: ülkeyi soyup soğana çeviren CHP'den hesap sormuyoruz ya.
0: başbakan Yüce Divan'a gönderildi ya. Mesut Yılmaz. Tamam mı?
1: Evet.
0: Başbakan Yüce Divan'a gönderildi. Ama hiçbir CHP'li yoktur hesap sorulan ya yoktur. Sorulamaz. Demiyor muydu kadın ya? Ya biz bu şeylerin asıl sahibi biziz, bize kimse karışamaz demiyor
1: Evet,
0: muydu yani?
1: Türkan Saylan.
0: Onun boşuna demiyordu ki. Onun boşuna demiyordu işte. Millet anlamadığı şey bu.
1: Valla bir başka şeyler de anlatacaktım ama hem de bu
0: Şimdi
1: süre de
0: bak
1: bitti.
0: şimdi ben çok mutluyum
1: Hocam süre bitti.
0: ama
1: Kubilay bizi döver.
0: bak niye bunu yapıyor? Aynı şeyi buldu işte. Aynı yere geldi bak. Onun için kafası çalışıyor dedim. Aynı yere geldi.
1: Yani
0: O mavi gözler
1: Şafak
0: falan muhabbetin sebebi de buydu. Ta başlangıçtaki.
1: yani diyor ki bahar geldi açtı gül, haydi
0: Aa,
1: gönül sen de
0: tabii
1: gül.
0: aynen.
1: Ne diyor? Gül dedi bülbül güle, gül gülmedi gitti. Gül bülbüle, bülbül güle
0: Bana
1: yahu mu
0: sahip çıkın
1: gitti?
0: diyor yani. Bana sahip çıkın
1: Evet,
0: diyor.
1: Cumhuriyet'in temel layık falan diyor değil mi? Nepotizm ve liyakat
0: Tabii.
1: kötü bir şeydir diyor. Peki hırsızlık oldu mu? Rüşvet var mı? Tanımıyorum
0: Geçen var
1: ben.
0: önemli değil onlar.
1: Haberim yok, bilmiyorum ben. Yeni bir
0: Onlar
1: şeydir.
0: büyük,
1: Hiç haberim yok.
0: onlar küçük ayrıntılar bunlar
1: Diyor.
0: için.
1: Peki Aziz Aktaş'ın aldı mı paraları? Ne diyor? Arkasından ne diyor? Başka bir şey söylüyor. Kebabı köz öldürür. Güzeli göz öldürür. İyiydi kılıç kesmez. Bir kötü söz öldürür. Diyor. Değil mi? Kıl dedi
0: Abi
1: bildi.
0: geç
1: Dedi.
0: onu.
1: Evet.
0: Onun için bu
1: Saygılarımla.
0: davalar çok önemli.
1: Bu kadar diyorsun
0: Bu
1: yani.
0: davalar çok önemli
1: Ama çok
0: onun
1: güzel
0: için.
1: bir şey söyledin. Hakikaten haklısın. Evet, program bitti şu anda.
0: Peki
1: Uzatmaları
0: affedersiniz.
1: oynuyoruz. Ama hakikaten bunu bir daha düşünmek lazım. Hiç hesap ödemediler. Herkese hesap ödettiler bu ülkede. Değil mi?
0: Evet.
1: Ama
0: Evet.
1: bu ülkeyi soyup soğana çeviren. Çok iyi hatırlatma. Kozmozlar içinde yapsın.
0: Onlar ortak zaten ya. Onlar soyma olarak görmüyor bunu.
1: Kozmozdan çıkamasın.
0: Bunlar soyma olarak görmüyor.
1: Kozmozu bol olsun. Kozmozlar led lambalar yağsın üzerine. Türkan Saylan'ın dediği ne diyordu? En büyük CHP Türkan Saylan. Ne
0: Aynen.
1: diyordu Kozmozlu? Diyordu ki biz asılız.
0: Aynen.
1: Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez
0: Onların
1: diyordu.
0: aldığı çalma
1: Yani,
0: olmuyor işte.
1: olmuyor değil mi?
0: Onlar
1: Yani,
0: ortak zaten.
1: ya bu
0: Ortak.
1: topraklar bizim.
0: Aynen.
1: Çiftlik de benim. Sen de marabasın diyoruz.
0: Bahçeden hıyar koparır gibi bir
1: Hadi
0: şey onlar
1: bakalım
0: için
1: kim
0: yani.
1: marabaymış kim efendim göz. Köylü
0: Ha.
1: bir efendimiz var. Al sana Konyalı köylü çıkar. Fotoğrafını da çeker. Marabalı yapıştırır size öyle. Hocam yok merak etme abi biz kazanacağız.
0: İnşallah.
1: Sen merak etme abi.
0: İnşallah.
1: Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak.
0: Harika.
1: Alçak bir ünün varsa
0: Ümitsizlik
1: kullanacak.
0: yok zaten. Ümitsizlik
1: Ümidim
0: yok.
1: bizde. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. 24'te kalın.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki güncel sıcak maddeleri değerlendirmeye, başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Araştırmacı, tarihçi, yazar İlkin Başar Özal hocamız da bu akşam gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki yine İran Savaşı diyeceğiz ve tabii ki Tom Baran sözleri oldukça ses getirdi. Birazdan size onu da arz edeceğim. Arkasından tabii ki Donald Trump'ın atmış olduğu tweet, İran'ı yerle bir edeceğiz, yok edeceğiz minvalinde. Ve tabii ki yine Gazze'de süren katliam ve bu sefer İsrail'in çocukların uçurttuğu uçurtmaları hedef alması gibi artık gerçekten İsrail'in ne kadar kaybetmiş bir pozisyonda olduğunu gösteren aslında önemli bir haber. Bu haberi de yorumlamaya tabii ki devam edeceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz önemli bilgiler var. Özellikle Tom Baran, Golan Tepeleri ile ilgili sözleri oldukça ses getirdi. Şimdi kıymetli yönetmenimden onu rica edeyim ve üzerine konuşmaya başlayalım. Tom Barak'tan Golan çıkışı. Biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz, Golan Tepeleri 1967 6 gün savaşları sonrasında İsrail'in işgali altına alınmış son derece stratejik bir coğrafya. Aynı zamanda da çok stratejik bir su bölgesi. Dolayısıyla İsrail'in Golan Tepelerini, hatta Trump'ın hediye etmesini de hepimiz hatırlıyoruz. Bunun üzerinden işte Şeyh Dağı ve işgal bölgesinde arttırmaya çalıştığını da hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Şimdi Tom Barak ne dedi? İsrail işgal ediyor dedi Golan Tepeleri için ve gerçekten bir soğuk duş etkisi yaptı. Çünkü Tom Barak biliyorsunuz efendim Trump'ın hem yakın arkadaşı hem Suriye özel temsilcisi hem Ankara Büyükelçisi Türkiye'nin ve bu manada Golan Tepeleri ilgili bu söz yani resmen bir makas değişim veya tam asimetrik bir durum ortaya çıkardı. Hemen detaylandırıyoruz. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak Golan'ın Suriye toprağı olduğunu ve İsrail tarafından uluslararası hukuka aykırı biçimde işgal edildiğini söyledi. Tabii bu sözlerin ardından tepkiler arka arkaya geldi. Tabii tepkiler Tom Baran üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Acaba görevden alınacak mı, alınmayacak mı gibi söylentiler de hemen uluslararası medyada yerini aldı. Ve ABD'nin Golan politikası değişiyor mu sorusunda sormaya başladık. Mümkün mü, namümkün mü bilemiyoruz ama bu sözler Trump'ın 2019'da İsrail'in Golan'daki egemenliğini tanıyan kararının Washington'da yeniden tartışıldığı yorumlarına sebebiyet verdi. Çünkü Donald Trump biliyorsunuz ki Golan Tepelerini ben İsrail'e hediye ettim dedi. Tabii bu halk tabiriyle babasının malı değil ki veresi. Ama bu tabii ki Amerika'nın özellikle İsrail'in bölgedeki işgal politikasını kabul etmek zorunda olduğu mu? Ve haritalarla da bunu biliyorsunuz bir şekilde ortaya koymaya başladılar ama bunun sebebi neydi? Neden böyle bir çıkış oldu? Hala tabii bu noktada net bir yanıt yok. Barak Trump'ı zora soktu. İşgal vurgusu Trump yönetiminin resmi politikasıyla çelişerek Washington'daki görüş ayrılığını da görünür kıldı. Ve bu görüş ayrılığı acaba Tel Aviv'den Washington'a yüklenen bir baskı mıydı? Ona baktığımız zaman Tel Aviv'den tabii ki direkt bu sert baskıyı net bir şekilde görmüş oluyoruz. Ve İsrail Baran sözlerini gerçek dışı ve kabul edilmez buldu ve Golan'dan çekilmeyeceğini ifade etti. Belki de bu son dönemde Türkiye'nin politikasının işte Mekke ittifakı gibi artık yavaş yavaş her şeyin görünür olması bu noktada Tom Barak'a bunu söylemsel olarak ifade etme durumundan bıraktı. Bu da önemli. Tabii ki daha sonra Barak bir geri adım atma durumunda kaldı. Tepkiler üzerine sözlerinin tarihsel durumu anlattığını belirten Barak, ABD'nin Golan politikasının değişmediğini söyledi. Zaten bölgenin insanı biliyorsunuz Tom Barak, Lübnanlı. Ve tabii ki bu coğrafyanın nasıl işgal edildiğini tarih sayfalarında az çok okumuş bir insan olduğunu söylemek lazım. Ama bunu bulunduğu pozisyondan söylemesi, hani emekli olsa belki daha kolay söylerdi ama aktif bir siyasetçiyken söylemesi bence oldukça önemli. Peki Golan tartışması İsrail-Suriye hattını nasıl etkileyecek? Bir kırılma yaratır mı? Yeni bir dönemi başlatır mı? Polemik İsrail'in Suriye'deki askeri varlığı ile Şam'ın toprak bütünlüğü talebini yeniden diplomatik gündeme taşıdı. Zaten yeni Suriye yönetimiyle beraber hepimizin bildiği gibi Şara yönetimiyle beraber ve Türkiye'nin Suriye'de bir derinlik oluşturması ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak üzere ciddi bir mesai harcıyor olması hala devam eden ve daha önce de biliyorsunuz konuştuğumuz üzere İsrail'in üst bölgesini vurması Suriye'deki ve oradaki Türk varlığına karşı da kendisini rahatsız hissetmesi, Türkiye'ye meydan okumaları bunların hepsini aslında beraber değerlendirmek gerekiyor.
Ve tabii ki bu noktada Türkiye'nin de stratejik ve jeopolitik mücadelesi ve politikasının da ne kadar etkili olduğunu aslında bu sözlerle, bu görüşlerle bir kez daha görmüş olduk. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam İlkin Başar Özol hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber, araştırmacı, tarihçi, yazar İlkin Başar Öz hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz,
1: hoş
0: sefa
1: buldum.
0: Getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hocam tabii çok kıymetli yayınlarımız oldu ve bugün de onlardan farkı olmayacak, daha da iyisi olacaktır diye tahmin ediyorum.
1: İnşallah.
0: Şimdi hocam bakıyoruz tabii hep sizlere konuştuk, 24 özelde de konuştuk. Yani öyle bir silsile var ki arka arkaya zincirleme, zincirleme, zincirleme. Şimdi Tombaran bu sözleriyle ben başlamak istiyorum. Yani Golan'dan bir mesaj mı veriliyor? Golan Tepeleri 67'den beri işgal altında ve İsrail tamamen tartışmaya kapalı diyor bu konuyu. Ama sonra şey işgaldir. Tombaran zamanlaması ve bu sözleri söyleyerek neyi ima ettiğini düşünmemiz lazım hocam. Yani bölgenin sonuçta temsilcisi, Donald Trump'ın son derece önem verdiği bir isim. Neresine

0: okumak lazım hocam Tom Barak'ın bu görüşünü?
1: Şimdi baktığınız zaman Tom Barak'ın söyleminden hareket ederek aslında var olanı, belki de aklı selim insanların kafasında olan ve gerçek anlamda olması gerekeni dile getiren bir hali var. Hani bir boşluğa gelip mi o cümleyi söyledi? O bir taraf. Bir diğer taraftan bakarsak şu anda Suriye ile alakalı biliyorsunuz İsrail'in sürekli olarak bazı hareketleri var. Hani biz bizim kurulmasına yardım etmekte olduğumuz bir ordu var İsrail'de. Suriye'de şu anda bir istikrar çerçevesi oturtmaya çalışıyor. Bir üssü gelip vurdu. Sonra da dönüp dedi ki Türkiye'nin buradaki varlığı beni rahatsız ediyor. Türk askeri olmamalı şöyle böyle. Şimdi aslına bakarsanız olay şu. 1967 yılında zaten Golan Tepelerini ele geçirdiğinde, ki sadece Golan Tepesi de Sina Yarımadası'nı da tamamen ele geçirip Süveyş Kanalı'nın bir tarafına da sahipti. Ve 1973 yılında Yom Kippur Savaşı sırasında Sina Çölü'nü neredeyse bırakıp Golan Tepelerine bütün askerlerini yığdı. Ve orada Suriye'yi durdurmasalar tepeler tamamen kaybedilecek. Çünkü Golan'ın şöyle bir durumu var. Golan'a kim sahipse diğerinin geldiğini fark ediyor, öyle söyleyeyim size. Yani böyle bir tepelik olarak düşünün. Tepeye çıktığınız anda eğer İsrail'in elindeyse Suriye'nin bütün hareketlerini takip edebiliyor. Eğer Suriye'nin elindeyse İsrail'i takip edebiliyor. Kimin elinde değilse diğerinin ne yaptığını da tespit edebilmesi çok kolay değil.
0: Üst tepesi yani.
1: Dolayısıyla su kaynağı olarak da gördüğünüzde son derece stratejik ve önemli bir nokta o. Ve 1967 yılında orayı işgal ettiğinde aslında Birleşmiş Milletler Anayasası, o ikinci maddesinin dördüncü fıkrası, sonra 242 numaralı karar, sonra 497 numaralı karar, bütün hepsinin aslında aykırı bir harekette bulundu. Ve şunu da hatırlatmak isterim izleyenlerimize, 1990'da Irak'ın Kuveyt'i ilhak etmesinden sonra 1991'de Birleşmiş Milletler koalisyon gücünün oraya gitmesinin sebebi bu kararlardı. Yani herhangi bir savaş sonucunda bir ülkenin toprak bütünlüğüne karşı bir harekette bulunamazsın, sınırı değiştiremezsin, ilhak hareketi gerçekleştiremezsin diye. Hani olay Irak'ın kuvveti işgali gibi ya da ilhakı gibi bir durum olduğunda herkes birdenbire ayağa kalkıyor ama İsrail'in yaptıkları karşısında bazıları sağır bazıları körü oynuyorlar. Ve İsrail sadece Golan'la da sınırlı değil. Bunun da altını çizmekte fayda var. Golan'ın arkasına sarkmaya başladı.
0: Tabii tabii hocam, Şeyh Dağı'nı işgal etti. Tabii. Onun köyleri ele geçirdi.
1: Ve hatırlarsınız burada da konuşmuştuk. Yapılan anlaşmalara, Suriye ile yaptığın anlaşmalara, uluslararası anlaşmalara aykırı hareket ediyorsun dendiği zaman ben Suriye ile anlaşma imzalarken başka bir rejim vardı. Şimdi orada başka bir rejim var. Bunlarla imzalamadım ben anlaşmayı dedi. Arkaya doğru sarkmaya başladı.
0: 74 anlaşması mıydı hocam?
1: Evet, 74 sonra 78'de bir tane daha yapmışlardı. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi burada Umaran söylemiş olduğu sanki ağzından kaçmış gibi görünmesine rağmen arkasından gelen tepkiler ve kendi söylediklerini geriye doğru çekmesi önemli. Dediğiniz gibi zamanlama çok manidar. Bunun arkasından neler çıkacak bakmak lazım. Yalnız birçok yerde Trump yönetiminin resmi politikasına aykırı hareket diye bir şey okudum ben. Aslında Trump yönetiminin değil, bu Amerika'nın resmi politikasına karşılık. Bunu Trump'la sınırlamamak gerekiyor. Niye? 2017-2018'de biliyorsunuz Kudüs'ün başkent ilan edilmesi, evet, ardından evet, oraya evet, elçilik açılması vardı. 2019'da da Golan'la alakalı Golan'la kararı onayladı.
0: Dedi, evet.
1: Ama şuna dikkat edin. Trump'ın birinci dönemiydi o. İkinci dönem Biden geldiğinde kararı geri çekti mi?
0: Çekmedi.
1: Çekmedi. Dolayısıyla bu Amerika'nın politikasıdır.
0: Bu devlet politikası.
1: Ve büyük bir ihtimalle oğul Bush, yani George W. Bush zamanında İsrail nasıl bir yerinden Amerika'yı yakaladıysa şu anda Orta Doğu'nun içerisinde sürekli olarak olayın içine çekiyor. Trump gibi bir adam da zaten buna çok müsait bir tipleme. Ama şu problem, Trump'ın kendince barışı getiren bir insan olarak lanse edilip, hatta Nobel Barış Ödülünü bana niye vermiyorsunuz diye ortaya çıkan bir adam olarak Orta Doğu'nun içerisindeki hem dengeleri, siyasi olsun, kültürel olsun, değer bakımından olsun, dengeleri bozacak bazı hareketlere arka çıkmak, bunu bir politikaya dönüştürmek, göstermeye çalıştığı Trump'la sağdaki Trump'ın arasında ciddi anlamda bir farklı imaj yaratıyor. Dolayısıyla öngörülebilir bir insan olmadığını düşünürsek, hani bundan sonra ilerleyen süreç aslında bu hareketin bir kaza sonucu öyle birdenbire söylenen bir şey mi, yoksa bilinçli olarak söylenip geri çekilme, onu bize bu gösterecek anladığım kadarıyla.
0: Evet hocam, zaten işte dediğim gibi yani öyle bir hani sis bombası atmak gibi bir şey bahsediyor.
1: Aynen.
0: Bir anda ortada sis bastı hocam. Niyeti gerçekten bunu ifşa

0: etmek mi, yoksa efendim tarihen böyle ama yapacak bir şey yok, biz de bunu tanımak zorundayız demek mi? Yani o konuda biraz değişik bir durum var.
1: Benim çok özür dilerim, bir tek şey var kafamda. Batı Şeria ile alakalı ne zaman İsrail'in yaptıkları bir şekilde basında, dünya kamuoyunda daha fazla duyulur olduğunda fark ettiniz mi bilmiyorum, hemen başka bir olay çıkıyor.
0: Sanki üzeri kapatılıyor gibi.
1: Bakın yakın zamanda yeni yerleşim yerlerinin açılması şu bu falan, evet, bayağı bir tartışmaya başladık. Birdenbire Golan Tepelerine çevirdik kafamızı.
0: Yani bir sanki oraya böyle bir dikkat dağıtmak gibi kullanıyorlar.
1: Gazze'ye sürekli bakarken hep burada biliyorsunuz konuşurken söyledik. Evet. Batı Şeria ne olacaktı? Çünkü Gazze yönetimi, Batı Şeria yönetimi arasında da farklılıklar vardı. Aynen. Dolayısıyla ne zaman Batı Şeria'da bir şey olsa kafamızı başka bir tarafa çeviriyoruz. Yani
0: o da doğru, değişik. Önemli bir görüş hocam.
1: Ayrıca çok dikkatimi çeken bir şey bu. Evet. Sürekli olarak orada bir şey
0: dikkatimiz olduğunda dikkat ediyor.
1: Evet, aynında dikkatimiz dağılıyor.
0: Doğru hocam, enteresan. Şimdi hocam, Tom Baran özellikle vermiş olduğu bir röportaj var. Onu ben rica edeyim yönetmenimden. Orada çok önemli sözleri var. Şimdi yönetmenim Ayşegül Hanım da hazırladı. Hocam Tom Baran'ı bir dinleyelim. Onun üzerine konuşalım.
2: Türk ordusu son derece iyi, çok güçlü, aynı şekilde istihbaratları da böyledir. Bu yüzden jetlerinin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve bunun amacını, yönünü ya da niyetini bilmediklerinde kendi uçaklarımızı havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar. Çok şükür ki tam o anda sağduyu galip geldi ve bu krizi çözdük. O an çoğumuzun gözünün önünden tüm hayatı film şeridi gibi geçti. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan almadınız, onlara yardım etmekte bu kadar kilit bir rol oynamışken neden doğrudan kontrolünüze geçirmediniz diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu yanıtı verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz.
0: Şimdi hocam çok önemli açıklamalar. Ebu Zuhur Hava Üssü'ne biliyorsunuz İsrail saldırı düzenledi. Evet. Ve Tom Barak'tan tepki geldi. Buradaki huzuru bozmaya yönelik bir harekat olduğunu, bir saldırı olduğunu ve Türkiye'nin de işte makul ölçüde tepki verebileceği şeklinde. Şimdi açıklamalarında da özellikle bu tehdide karşı Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu olduğunu, yani İsrail diyor aslında, bak Türkiye güçlü bir ordu. Hani ona göre haddini bil diyor ona bir şekilde. Hani ben sana yardıma gelmem buraya demek istiyor belki de. Bir de şey dedi hocam sonunda, hani Suriye'de neden siz bir şey kurmadınız, bir sistem gibi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Bizim oradaki varlığımız Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için zaten. Bizim Suriye'de irredentist değiliz diyor. Şimdi hocam burada Tom Baran açıklamalarını İsrail ilişkiler bakımından, şimdi Golan'la birleştirip nasıl görmek gerekiyor? Yani sanki böyle bir ihtar niteliğinde bir konuşma gibi Netanyahu'ya karşı.
1: Büyük bir ihtimalle. Ama oradaki açıkçası kusura bakmayın, beni eğlendiren kısım Trump'ın diğer devlet başkanlarını ya da hükümet başkanlarını kendisi gibi zannederek böyle enteresan sorular sorması. Yani oraya girmişken niye Suriye'nin tamamını almadın da böyle durdun tafı. Şimdi bizim öyle bir gayretimiz yok. Biz senin gibi dünyanın jandarmalarına soyunup da ondan sonra arkamızda kanlı izler bırakarak yürümüş olan bir kültürümüz yok bizim. Evet, evet. Bizim girdiğimiz bütün mücadeleleri tamamen savunma üzerinden hareketle gerçekleşen şeylerdir. Son 150-200 senedir bu pozisyondayız hep. Şimdi oradaki olay şu, siz de bunu daha önce de burada konuşmuştuk. Ufak bir tekrar olsun, ondan sonra şeye geçelim. Doktrinlerle ilerlemekte olan bir İsrail ve İsrail bugüne kadar yapmış olduğu mücadelelere Orta Doğu'da hep Arap devletlerinin ordularıyla mücadeleye girdi.
0: Yaptırımı açıklandı beklediğimiz, buna da D-Day diyorlar. Evet. Dünya Savaşı sonrası hocam, biliyorsunuz siz de Dünya Savaşı kitabını yazmış bir hocamızsınız. Şimdi hocam bu gerçekten İran'ın D-Day'i olur mu? Ekonomik bir D-Day başladı diyebilir miyiz? Yani bir Barbarossa'yı ile yıkmak, çökertmek, İran'ı müzakereyle zorunlu bırakmak gibi bir durum ortaya çıkarır mı bu yaptırımlar?
1: Şimdi amaç bu aslında. Yani baktığımız zaman Trump'ın daha önceki açıklamalarında hani İran çökmek üzere, ona çok ağır yaptırımlar geliyor tarzı söylemler aslında bir zemin hazırlamaktı, bir uyarıydı. Şimdi bu yaptırımları gündeme getiler ve devreye soktular. Burada arzu edilen şey aslında İran'ı müzakere masasına mümkün olduğu kadar kısa bir süre içerisinde oturtmak. Ama burada bir stratejiyle dikkat etmekte fayda var. Bakın, niteliğini beğenip beğenmemek ayrı bir konudur. 1979 yılında devrimle kurulmuş olan bir devlet var karşınızda. Ve bu devlet neredeyse korulduğu günden beri Amerika ile sorunlar yaşıyor. Hatta terör listesi içerisinde yer almış olan bir devlet bu. Şimdi siz öyle bir devletin yönetici kademesinde bir ileride olsanız, ileride Amerika ile alakalı girdiğiniz ilişkilerde bu tarz kitlenme noktalarına

0: geldiğinizde mutlaka elinizin altında bir şeylerin olmasını sağlarsınız. Bir yere bir depolama yapmış olmanız gerekir. Ya da size yardım edebilecek olan çeşitli devletlerle belirli bazı ittifaklar içerisine girmiş olmanız gerekir. Pazar Şiddetleri zaten açıkladı. Hani biraz da enflasyon var. Halkımız işsizlikle mücadele ediyor diyor. Onun da aslında kabul ettiği bir nokta var. Şimdi İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün artık resmi bir üyesi olması, özellikle Çin ve Rusya ile girmiş olduğu ilişki bazında bakarsanız, bu yaptırımlarla çok fazla köşeye sıkışmasına çok görünür bir şekilde bu iki devletin izin vereceğini ben zannetmiyorum. Ama bu yaptırım tek başına dirençle hareket etmekte olan İran halkını aslında çözümlemekten çok, daha çok birbirine yaklaştırıp bir konsolidite, gücün konsolide olmasına da neden olabilir. Hatırlatırım, 80'de İran-Irak savaşı başladığı zaman henüz devrim daha oturmadı, İran darmadağın olur, arkama da güç aldım diyen yani Saddam Hüseyin'in denemesi 8 sene sürdü, hiçbir şey yapamadı.
1: Ve büyük yıprattı.
0: Evet. Dolayısıyla iki devlet de aslında yıpranmış olarak olaydan çıktı ama İran devrimi konsolide olmayı başardı. Ondan sonra
1: o zaman o
0: tabii o birlikteliği görürsünüz. Zorlama olduğu zaman o işin içerisine girdiğini görürsünüz. Ve bu ilk deneme değil yani. 2010'daki Stuxnet virüs olayından beri İran'ın üzerinde çok ciddi bir yaptırım ortaya çıkartılmaya evet, çalışılıyor. Bu yani uzun süre devam ettirilmesi gereken bir şey ama İran buna sonuna kadar direnecektir. Evet. Yani hangi ülke olsa sonuna kadar direnecektir. Bu birdenbire olacak bir şey değil. Çünkü barış masasına otururken eşitlik altında oturmak arzusundasınız. Adam yani Allah aşkına bakar mısınız? Danimarka'ya diyor ki Grönland benim. Kanada'ya diyor ki eyaletim o.
1: Soruyu sordu gazeteci şimdi.
0: Evet. Ondan sonra dönüyor diyor ki Hürmüz'ü Amerikan şeyi ilan ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Suriye'ye girmişken niye tamamını almadın? Şimdi bu kafadaki bir insanın böyle bir politikayı uzun süre devam ettirebilmesi bilmiyorum. Yani öngörülemez adam olduğu için.
1: Kendisi normal.
0: Benim korktuğum şey kendisinden sonra gelenlerin bunu politik olarak kabul etmesi. Mesela Biden olayında dedim ya alınan Trump'ın zamanında alınmış olan Golan'ı geri çekmedi adam.
1: Geri çekmedi.
0: 95'ten beri Kudüs'le alakalı başkent olması olmaması, orada elçilik açılıp açılmaması, Clinton döneminde, George W. Bush döneminde, Barack Obama döneminde sürekli 6 aylık ertelemelerle sürekli ertelenmişti.
1: Evet.
0: Bu adam 2017'de karar verdi, 2018'de taşıdı, 2019'da Golan'ı işte tanıdı. Böyle enteresan bir şekilde devam ediyor iş.
1: Evet. Hocam tabii çok önemli şimdi aslında bu söylediklerinizi tamamlayıcı iki tane ledimiz var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. İlk önce İran tamamen çöküyor. Donald Trump'ın atmış olduğu tweet hocam. Onu bir görelim. Arkasından da Galibaf'la arasındaki sosyal medya savaşından biraz da bahsedelim. Ve bunları birbiriyle bağlamak çok doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi hocam bunu çok yakın bir zaman işte 3-4 saat evvel attığını hatırlıyoruz. İran tamamen çöküyor. Şimdi bu İran tamamen çöküyordan ikinci ledimiz rica edeyim. Galibaf'ın Donald Trump'la sosyal medya savaşı dediğimiz mesele aslında işte dedi hocam Hürmüz benim toprağım olacak. Ardından İran'da Kaliforniya İran toprağıdır şeklinde. Şimdi hocam Galibaf'la sosyal medya savaşı. İran meclis başkanı açız hayatta kalamayız dediğini söylüyor. İran meclis başkanı Galibaf da Amerika'yı yeniden aç bırakın diyor. Şimdi hocam burada da işte sağda işte Make America Hungry Again yani mükemmel yapından Amerika aç bırakına kadar aslında Amerika'daki açlık sınırının, yoksulluk sınırının, evsizlerin sosyal problemi ortaya koyan bir tweet atıyor. Biliyorsunuz Galibaf da bu anlamda şeyleri evet, iyi bilen bir isim. Bu direkt kontratağı yapabilecek bir isim. Şimdi hocam buradan baktığımız zaman bu hem İran medeniyeti çöküyor, İran'ı çökertiyoruz veya çöküyor. Ve bu aç ve hayatta kalması gereken İran'dan aslında İran diyor ki hayır biz buna siz dediniz ya biz alışığız, siz alışık değilsiniz, siz bunun zararını göreceksiniz evet, demesini nasıl yorumlamamız gerekiyor?
0: Şimdi birincisi bu mutlaka muharebe alanının dışında yapmış olduğunuz bir savaşım. Bu bir algı yönetimi aslında. Ya,
1: psikolojik savaş.
0: Tamamen çöküyorlar. Oradaki söylem şu. Siz yaptırımlarla ve çöküşü gündeme getirdiğiniz zaman mesela İran halkına bir mesaj veriyorsunuz. Hı. Bakın çöküyorsunuz. Bu yönetim yüzünden çekiyorsunuz. Buna karşı tedbir alın. Biz size yardım ederiz. Size ayaklarının gerisi gelir.
1: Kalkışın.
0: İkinci nokta çevre ülkelerle alakalı. Bunlar çökmekteler. Çöktükleri zaman yan tarafta bizle beraber çalışmayanlara da zarar verecekler. Bir diğeri Çin gibi İran'la çalışmakta olan Bunlar çöküyor. Mümkün olduğu kadar uzak durun.
1: Ha, uzaklaştırma da doğru.
0: Tabii.
1: Doğru,
0: mümkün doğru. olduğu kadar uzak durun. Yani bunlarla beraber gitmeyin şey, evet. karadelin içerisine demek. Şimdi diğer taraftan baktığımızda İran'da doğal olarak buna tepki gösterecek. Hatta Hungry Again aslında Great Again'in karşılığı i̇şte, olan evet, bir şey. Evet, yeniden büyüktür, yeniden açlık diye açlık. Söylüyor. Çok yerinde bir saptama. Yani rakamlar ne kadar doğrudur bilemiyorum. Evet. Ama bu söylenene yakın Amerika'da varmış, çok evet. büyük bir rahatsızlık var. Ve artık şeyi de dengeleyemiyor. Borç yükü acayip arttı. Yani İnanılmayacak derecede harcamalar yapıyorsunuz. Yani ben basitçe şöyle söyleyeyim size. Dolar. İçinde 5000 kişinin yaşadığı bir uçak gemisini bir sene kadar sizin körfez yakınlarında tutmanızın maliyeti inanılmaz. Hiçbir şey düşünmeyin. 5000 kişi yaşıyor. Günde 15000 kez yemek çıkartmanız lazım.
1: Değil mi hocam? 3 öğün.
0: Evet.
1: Ve bunsa insan akli dengesini kaybetti hocam. Biliyorsun.
0: Tabii canım o daracık alanın içerisinde yaşamak. Hani o gemide gördüğünüz üst güvertedir. Aşağıda çalışanları düşünün. Yani, daracık alanlar da
1: onların hepsi. Gemide sonuçta askeri Tabii. bir ortam. Sıkıntılı bir ortam.
0: Son derece disiplinli hareket etmeniz gerekiyor. Hareket alanından uzun süre ayrılmamanız gerekiyor. Nöbetler ciddi Nöbetler. Anlamda kesintisiz olarak devam eden şeylere dönüşmüş vaziyette. Sosyal yaşam zaten yok. Olanı da zaten kısırlı. Bir noktadan sonra sıkılmaya başlayacağınız Tabii. bir şey. Tabii. Gezebileceğiniz en iyi yer hava aldığınız yer üst güverte. Onda da inenler kalkanları falan. Falan düşünürseniz tabii bunlar ayarlanmış zamanlaması konulmuş tabii, şeylerdir tabii. ama öyle bir alanın içerisinde o kadar uzun bir süre kalmak ve şuna da çok dikkat edin. O gemilerin görev yaptığı alanlarda dost toprak neredeyse yok. Yani gidip de yanaşıp uzunca yani, bir süre evet. kalmanız hani diyelim ki Bahreyn'e Birleşik Arap Emirlikleri yanaştınız eyvallah ama geminin korunmasıyla alakalı sıkıntınız devam ediyor.
1: Ki vuruldu iddia edilmişti hatırlarsınız hocam.
0: Evet. Dolayısıyla bu bir algı yönetimi, bir taraf bunu müzakere masasına oturtmaya çalışıyor, dış bağlantılarını kesmeye çalışıyor, evet. mümkün olduğu kadar ekonomik açıdan sıkıştırmaya çalışıyor. Ama İran'ın da büyük bir ihtimal el altından birilerinden yardım almaya devam edecektir. Evet. O da yardım aldığını hissettirmeden bu işi devam ettirmek zorunda. Çünkü Doğru. bu bir çok şey bir savaş. Yani güçlüyken zayıf, zayıfken güçlü görünmenizle hocam, alakalı
1: çok
0: bir şey.
1: Çok bıçak sırtı derler ya böyle her an dengelerin değişebileceği evet. aslında bir savaş. Şimdi hocam gelelim bir de İsrail'e. Çok önemli biliyorsunuz İsrail'de, Gazze. İsrail'in Gazze katliamı devam ediyor hocam sonuçta. Şimdi bununla ilgili bir ledimiz var. İsrail Gazze'deki uçurtmalara da savaş açtı şeklinde. Gerçekten bir devlet bu kadar mı korkak olur? Bir Netanyahu'nun bu katliamcı anlayışının hocam işte aslında ne kadar korkak olduklarını gösteriyorlar. Şimdi hocam. İsrail Savunma Bakanı Katz, her fırlatmayı her açıdan bir savaş eylemi olarak görüyoruz. Balon uçurma, uçurtma da drone olarak ele alınır. Patlayıcı taşısa da taşımasa da. Burada Katz'ın sözleri var. Ve Hamas sözcüsü Hazım Kasım ise Hamas çocukları hedef almak için bahane olduğunu söylüyor. Şimdi aslında hocam ben şöyle bağlıyorum bu sözünü Hamas sözcüsünün, Kasım'ın. Çünkü Netanyahu'ya biliyorsunuz Siyonist hahamlar çocuk öldür. Çünkü öldürmediğin her çocuk bizden 20 sene sonra intikam alacak. Böyle olmadı mı 80 senedir? Mealinde sözleri vardı. Dolayısıyla bu uçurtmalara vurmak güvenlik tedbiri anlamındansa aslında o çocukları öldürmenin bir bahanesi olarak da kullanıldığını söyleyebilir miyiz hocam? Katsın açıklamalarından
0: hareketle. Valla çok rahat söyleyebilirsiniz. Hani bundan 4-5 sene önce olsaydı benim size burada açıklamam şöyle olurdu. Evet böyle bir savaş ortamında her türlü unsur tehdit olarak algılanır. Bunun belli bir yere kadar haklılık payı vardır derim. Hayır onu demiyorum. Çünkü karşınızda bulunan devlet ve aynı zamanda Netanyahu şu anda Filistin'de abisinin ölümü üzerine o Entebbe baskınındaki ölümünden sonra bir kan davası gütmekte. Ve çok dikkat edin Gazze'ye girdikleri zaman özellikle hedef aldıkları insanlar çocuklar ve genç kızlardı. Yani
1: doğurma oranlarını düşürmek.
0: Aynen öyle doğurganlık oranlarını düşürmek çocuklar, evet. ve bu ortamı yaşadıktan sonra bileğlenerek sizin üzerinize gelmesi gereken bir jenerasyonu ortadan kaldırmak. Sadece o da değil. Daha yaşlı bir jenerasyonu bıraktığınız zaman nüfus artışını da ciddi anlamda düşürdüğünüzde orada bir süre sonra demografik olarak zaten Filistinlerin erimeye başladığını görüp kendisinin istediğini yapma durumu. Doğru. Bu tamamen ve tamamen aslında yapılmaya çalışılan şeylere dikilmiş olan kılıftır. Yani sizin elinizde o kadar teknik imkan var Allah aşkına. İran'da Hamas siyasi liderinin oturduğu koltukta vurabilecek kadar istihbarata sahipsiniz. Ha, 6 Ekim saldırısında büyük bir ihtimalle bilinçli olarak şalterleri kapattınız. Çünkü o kadar mühimmat, o kadar insan, o kadar aracın gelip de sınıra yığılmasını sizin görmemeniz mümkün değil. Ya bu kadar istihbarat ağım var, çelik kubben var falan dedikten sonra. Burada tamamen kasıtlıdır. Yani yapılmakta olan iş Filistin halkını tamamen o coğrafyanın içerisinden kaldırmak.
1: Bunlar hocam, çok özür dilerim. Yap işte Gazze'li çocukların, yani bizim de çocukluğumuzun en büyük eğlencelerindendi. O uçurtma özgürlük hocam işte onlar için, biliyorsunuz. Ve elleriyle yaptıkları derme çatma uçurtmaları vuruyorlar hocam. Yani buna nasıl, yani kelimelerin bittiği yer
0: ya
1: hocam.
0: Ya psikolojik olarak baktığınızda oradaki çocukların belki de tek eğlenme amacı olarak görebileceğiniz bir şey.
1: Tek oyuncak hiçbir şey yok hocam.
0: Başka bir şeyleri yok adamların.
1: Evleri yok, barkları yok. Yani dermeç ve bakın Filistin bayrak renkleriyle yaptıkları uçurtmalar ve bunları bir tehdit olarak görüyorlar. Ve bu bahaneyle hocam çocukları vuruyorlar. Yani ve zaten hatırlayın, size yine konuşmuştuk. Hitler'in öldürdüğü çocuklardan daha fazla çocuğu katlettiler hocam Gazze'de.
0: Tabii.
1: Yani ve oraya baktığımız zaman.
0: Bakın bu aynı zamanda çok ciddi bir paranoyaklık çıkardı ortaya. Ve sadece şu anda İsrail'in içerisinde yaşayan insanlar değil, dünya çapındaki İsrail vatandaşı olanlar, hatta Yahudilerin tamamı eskisi kadar rahat hareket edemiyorlar.
1: Edemiyorlar.
0: Yani pasaportlarıyla bir yerlerde falan dolaştıkları zaman insanlar tarafından tepki görüyorlar, izole ediliyorlar, kimse gidip bir şey yapmıyor.
1: Netanyahu senin yüzünden bu hale geldikten de Yahudiler de var. Sen
0: tabii,
1: bizi bu hale getirdin.
0: Tabii onlar da çıkacak ortaya.
1: Netanyahu'ya bütün kin kusuyorlar.
0: İmajı tamamen kopardınız, inanılmaz bir paranoyaklığın içerisine girdiniz. Şimdi seçimlerle alakalı da baktığınızda orada en azından bir koalisyon içerisinde olup işten kopmama gibi bir ihtiyaç
1: gayreti
0: var.
1: Yani
0: son anda eğer kazanamayacağını falan görürse tamamen bir olağanüstü durum haline erdir. Tamamen bir savaş durumuna sokup
1: yapar
0: genel sefer var.
1: Ya,
0: şu ana kadar 2023'ten beri bakar mısınız Allah aşkına? Bakın 1996'da ve 99 arasında bu adam geldi. Shimon Peres'den sonra aldı. Sonra Eric Barak geldi. 2009'dan bu zamana kadar 17 senedir bu adamın yaptıklarına bakın. Yapar mı yapmaz mı sorusunu geçtik artık zaten. Hani daha ne yapabilir diye düşünüyoruz. Adamın acayip bir hayal gücü de var yani. Bizi şaşırtmaya devam ediyor her açıdan.
1: Yani çok güzel hayal kuruyor. Yani gerçekten Türkiye hedef alarak bu anlamda Diaspora Bakanı'nın açıklaması vardı. Türkiye İran'dan 10 kat daha tehlikeli. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile İran karşı karşıya gelebilir şeklinde. Hocam aslında son dakikalarımızda, son 5 dakikamızı öyle değerlendirelim. Şimdi bu Netanyahu'nun işte Türkiye düşmanı üzerinden bir siyaset yaratmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. Peki mesela Ebu Zuhur hava üssüyle beraber bu çılgınlığı yapabilir. Daha sonra diplomasiyi tercih ama birileri sanki böyle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hindistan böyle altıgen doktrinini çalıştırmaya gayret ediyor gibi geliyor hocam. Hani Mekke İttifakı'yla da belki bağlayabiliriz. Askeri bir karşılaşmayı göze alabilir mi İsrail hocam bu anlamda?
0: Vallahi göze alabilirse hayatının yaptığı en büyük hata olur. Biraz evvel dediğim gibi bugüne kadar doğru düzgün ciddi bir orduyla asla ve asla savaşa girmedi ve uzun süreli bir savaş yapmadı.
1: Değil mi hocam?
0: Bizim durumumuz farklı.
1: Evet, o başka bir şey.
0: Tabii. Şimdi bizim savunma gücümüz, bizim kendi saldırı helikopterimiz, yapmakta olduğumuz tanklar elimizde bulunan mühimmat. Bizim
1: en önemli gördük Gölcük'te zaten.
0: Bizim en önemli özelliğimiz şu. 1983 sonrasında çok ciddi bir şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanmakta olan tırnak içinde çatışma ortamında yetişmiş olan subaylarımız şu anda üst düzeyde görev yapmakta olan subaylar. Bizim askerimiz kullandığı silahın, kullandığı kamyonun, kullandığı tankın nerede ne yapacağını gayet iyi biliyor. Bunu tatbikatlı değil, savaşın içinde öğrendi.
1: Evet.
0: Şimdi mevcut olan terör ortamını ortadan kaldırma durumundasınız. Bir ayağınız Avrupa Birliği ile bir ayağınız Şanghay İşbirliği Örgütü'nde. Dönüyorsunuz Karadeniz'deki ortamınız, Orta Doğu politikanızda yakaladığınız istikrar. İslam dünyasında ve Türk dünyasında size bakış açısının ciddi anlamda gelişmesi, savunma sisteminizi geliştirmeniz, artık dışa bağımlılığı neredeyse minimize etmeye başlamışsınız. 96'dan beri çevresinde istikrarlı bir devlet görmek istemeyen ve bunu şu anda başarmış olan İsrail dönüp size bakacak.
1: Union planı değil mi? Union
0: tabii,
1: planları vardı.
0: Bizim daha Kıbrıs'la alakalı gündeme gelecek bir sürü sorunumuz olacak. Suriye'de bu üst saldırısı bir milattır, çok dikkat edin. Yakın zamanda bizim anayasa değişikliğimizle alakalı bir şeyler gündeme
1: Türkiye
0: geldiğinde olaya dikkat etmemiz lazım. Şu anda en fazla birlik ve beraberlik için hareket etmemiz
1: çok
0: gereken
1: bir sürece
0: gidiyoruz. Çok kritik
1: yani kritik anlamda kritik diyoruz her şeyi ama evet. Bu gerçekten çok hayati ve kritik bir eşik.
0: Yani birebir olarak savaş meydanında kimse dokunmazsa ve konvansiyon olarak biz birbirimize girersek İsrail ciddi anlamda hata yapar. Bakın net bir şekilde söyleyeyim size. Herhangi bir şekilde böyle bir çatışma ortamına girdiğimizi düşün. Yani Suriye'de bir yerde iki ordu birbirine girdi. Bizim genelkurmayımız kalkıp da teklif etmese bile bizim askerlik şubesinin önü öyle gönüllü olmak isteyen insanlarla dolar ki neredeyse İsrail'in nüfusuna yakın bizden asker olmak isteyen adam çıkar.
1: Evet.
0: Bunu Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir hafta falan orada yatan insanlar oldu şey oldu. Bu çok büyük bir hata olur.
1: Evet.
0: Ama İsrail...
1: Toparlayalım hocam.
0: Tabii İsrail mutlaka vekilleri üzerinden Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Ermenilerle yaptıkları o şey. Muhasır ekonomik mesela bölgeler. Bizim mavi vatanla ilgili durum. Bunların hepsinde olabilecek her fırsatı değerlendirip bize bir parça zorluk çıkartacaktır. Buna herkes toplum olarak, devlet olarak hazır olmamız
1: gerekiyor. Başar Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Hızlı ama çok keyifli, çok güzel noktalara değindik hocam. Ayaklarınıza sağlık inşallah. İkisi adama tekrar görüşelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Hocam. Teşekkür ederim. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, tarihçi yazar İlkin Başar Özal hocamıza yine çok önemli bir yayın yaptık. Ve bu manada işte İran'a uygulamalar, yaptırımlar, bir taraftan tabii ki bombaran açıklamaları ve son olarak Gazze'de uçurtmayı bile çocukların, o Gazze'li çocukların yaptığı uçurtmayı bile tehdit gören kaybetmiş İsrail'in daha neler yapabileceğinin de Türkiye'ye karşı da Türkiye'nin oyunlarını bozduğunu bildikleri için de hangi provokasyonlarda bulunabileceklerini de gördük. Ama ümidimiz tabii ki bu Mevlid Kandili gecesinde ve sizlerin de tabii tüm İslam aleminin, devletimizin, milletimizin Mevlid Kandili'nde tebrik ediyorum, mübarek olsun diyorum. İnşallah özgür Filistin'de özgür çocuklar uçurtmalarını özgürce uçurabilirler. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saati'nde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Çok uzun zamandan beri bekliyordunuz. Bizi kırmadı ve kendisini ağırlamaktan sonsuz şeref duyuyoruz. Kim var programımızda efendim? Profesör Doktor Oytun Erbaş. Hoş geldiniz efendim.
1: Sağ olasın. Nasılsın? İyi misin?
0: Çok teşekkür ederim. Size hiç kimseye sormadığım o soruyu sormak istiyorum.
1: Buyurun.
0: O çok zor soru. Oytun Erbaş bize gerçekten Araf'ını söyleyebilir mi? En son ne zaman Araf'ta kaldı?
1: Ben her zaman Araf'tayım. Ne zaman çıktım ki?
0: Müthiş cevap. Açalım.
1: Neyi?
0: Araf'ta mısın sorusu?
1: Evet, her zaman.
0: Mesela nasıl zaten bir Araf?
1: Şimdi bana göre her şey, her şey beyaz ama her şey siyah.
0: Sana göre her şey beyaz, her şey siyah.
1: Her şey yalan ama her şey doğru.
0: Orta alan?
1: Hep aradayım yani.
0: Bekleme salonu?
1: Bekleme salonu gibi yani, şöyle düşün. Hı. Yani şimdi hayat nasıl bir şey biliyor musun? Mesela seni şu anda yaşatan şey oksijen değil mi?
0: Bilmiyorum ki.
1: Evet, oksijen işte, hava alıyorsun işte. Hı. Seni şu anda yaşatan şey karbon ve oksijen yani. Gıda alıyorsun, oksijenle yakıyorsun. Ama öldüren de ikisi. Yani aşağıdan hangisi doğrudur mesela? Bizi öldüren oksijendir. Doğru. İki, bizi yaşatan da oksijendir. Nasıl soru bu şimdi? O zaman her yaşatan şey, o zaman her şey karşıtlığıyla aynı anda doğrudur.
0: Her şey diyor ya, zıtlığıyla kaimdir.
1: Tabii tabii. Bak. İkisi de doğru. Mesela bütün beyazlar iyidir. Hayır, bütün siyahlar da iyidir gibi esasında. O zaman her artı pozitif, her negatif ikisi de doğrudur. Onun için hiçbir şey tek yönlü değildir.
0: Evet. Peki, bu aslında çok sana özgü değil mi bir yorum oldu? Ben şunu merak ediyorum. En son bir hafta olur, iki hafta olur, bir ay olur. Hı hı. İki şey arasında kaldığın, ya çok daha iyi olurdu. Birazcık bir keşke kullandığın.
1: Hayır, hiç demedim.
0: Yok.
1: Çünkü sistem kendi içinde her zaman normalize eder. Hı. Ve siz hayatta en yanlış şey yaptınız.
0: Çok realist değil mi Oytun Erbaş?
1: Ne yapayım? Hı. Şimdi mesela bugün gittim. Ya bu şuna benziyor mesela. Hı. Keşke bu arabaya binmeseydik. Kaza yaptık. Ama sonra kaza yapmasan da başka bir şey olacaktı, merak etme yani. Hani o hayatını o tek noktaya bağlama. Yani bir insan bir defa kaza yaptı diye arabaya binmemezlik etmemeli yani. Hani laf var ya, demirden korksak trene binmez. Bu doğru yani. Bir de şöyle bir şey var.
0: Mesela hayatta şöyle oluyor mu Oytun? Sevgili Oytun, çok iddialı bir cümle kurdum bugün ya deyip eve gidip onu izlediğin oluyor mu o cümleni?
1: Hayır, kesinlikle. Hiç işim olmaz. Ben hiç program izlemem.
0: Uykuyu hemen dalıyorsun yani.
1: Yok, ben sabah, ben 10 gibi yatıyorum. Ben gece 2'de 3'te kalkıyorum. 2'den sabah 8'e kadar ders çalışıyorum. Kitap okuyorum.
0: Hala?
1: Tabii canım. Benim alameti faikam bu zaten. Okumam.
0: En son öğrendiğin?
1: Bu aralar
0: alanının dışında. Alanınızın dışında hocam.
1: Alanım dışında mı? Hı. Hı, ilginç bir soru.
0: Öyle mi?
1: Alanım dışında ne yapıyorum? Hiçbir şey. Hı. Daha çok tıp çalışırım. Yani pek onlara ilgileniyorum.
0: Peki hangi tarz insanları inceliyorsunuz?
1: Bir şey yapmış insanları.
0: Gözlem?
1: Tarz olarak mı?
0: Hani göz, mesela şunu görüyorum. Ben çok iyi bir gözlemci.
1: Ben bir insanın en önemli izlediğim şeyi seçtiği kelimeler. Hı. Çünkü seçtiği kelimeler beyni zaten. Hı. Yani şöyle bir cümle kurabilen bir insan benim için önemli. Yani evet, Esra ile tanıştım. Esra İşte 1.78 boylarında.
0: 78 mi?
1: 1.68 olsun.
0: Bismillah.
1: Tamam, 1.65 olsun.
0: Bu hani 78'i bu konuşalım ama 68 doğru
1: tamam,
0: olabilir.
1: Tamam, tamam. Hani bir ölçüm değeri verebilen, hı, ondan sonra özlemi yüklemi kullanabilen. Mesela bilimsel terminolojide buna çok dikkat ediyorum mesela. Hani bir kelime, mesela karaciğerde mesela bir adam ya işte hepatobiliyer sistem diyebiliyorsa, cümleyi kendi ağzında çevirebiliyorsa o iyi bir adamdır. Hmm. Yani o şey, kelimelere hakim mi? Yani retoriği nasıl benim için çok değerli bir şey.
0: O zeka sarmalını oradan şey yapıyorsun.
1: Eğitim de bunun içine giriyor. Yani o belagatı çok önemli. Bir adam belagatı yoksa benim için bir anlamı yok çok. Yani şöyle yok. Yani onunla ben oturup konuşmam. Anlaşamazsınız
0: onunla. Ama öyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Oytun Erbaş öyle de kırıcı bir insan değil.
1: Kırmıyorum zaten. Ama onunla şöyle bir şeye girmem. Hı. Onunla böyle bir yarışa girmem ben. Hani bir adam mesela belagatı yok diyelim. Akademisyen olduğunu söylüyor ve bir şeyi yok. Önce mesela bir bakıyorum aş indeksine, kaç tane yayını var, ne yapmış, ne etmiş. Ondan sonra ona diyorum ki, mesela ya diyorum senin işte şu diyorum şeylerin çok düşük diyorum. Şunu derse bana, Oytun evet düşük ama bir şeyler yapmak lazım, farkındayım diyorsa tamam, o adam mükemmel adam. Yani artı ve eksini kabul eden adam mükemmel adamdır.
0: Peki tahammül edemediğin?
1: Tahammül edemediğim adam olduğu gibi olmayan adam. Yani hani olduğun gibi gör ya da göründüğün gibi ol. Yani nasıl göründüğü gibi olmayan adam.
0: Tamam, bunu gördün ne yaparsın? Ona tek cümle kurmak istersen neyi kurarsın? Hangi cümle?
1: Seni çok seviyorum diyorum, bir daha muhatap olmuyorum.
0: Ama işte bu da güzel değil.
1: Neden?
0: Yani bu mesela direkt onun iyi tarafına bunu söylersen işte o senin kırıcı olmayan tarafına tekrar
1: bir... Yok, çünkü onun da bir anlamı yok. Yani onu kırsam da döksem de ne olacak? Kırma sonuçta. O da bir ananın babanın evladı yani. Ne onunla şey yapıyorsun yani?
0: Peki.
1: Yani şöyle, egoizm değil. Şimdi şöyle bir insan var şimdi. Mesela ben kahvedeki Mehmet Emin'i severim. Mehmet Emin ne olduğunun farkındadır. Ne olmadığının da farkındadır.
0: Mesela Mehmet Emin bizi izliyor mu şu anda?
1: Mehmet Emin izliyordur mesela. Mehmet Emin dersin ki ya kardeşim kahve soğuk dersin. Mehmet Emin şunu der. Senin odundan haberin var mı Kaşpara kardeşim? Yani bu bir realitedir.
0: Tamam.
1: Bitti. Ama şimdi oradaki başka bir adam düşün. Ya soğuk da faydalı canım, enerji metabolizması için soğuk mesela kalori yakımını art. Ya bize de mi? Bana bunlarla gelme. Anladınız mı beni? Ben onları biliyorum kardeşim. Biz o dersi geçtik. Canım benim. Biz o dersi geçtik.
0: Yani kibir denilen takozu kullanma diyorsun.
1: Evet, bana kibir yapma. Ben kibirden tiksiniyorum. Hmm. Onun için bana normal olacaksın. Mesela ben bazen... Mesela bana şunu sorabilirsin mesela bugün. Oytu, bu gözlük gerçek mi? Bu bir marka gözlük. Gerçek değil bu. Çakma bu. Hmm. Tamam bu. Bu, ben bunu söyleyebilmem lazım. Ya bu çakma bir gözlük, tamam mı? Bitti. Bana şunu soruyor adam. Neden çakma kullanıyorsun? Ucuz. Parası sıfıra yakın. TL bazında. Yani kaç dolar bu? 15 dolar şu anda bu.
0: Sıra dışı bir insan olduğunu farkında mısın?
1: Hayır değilim. Sorun burada. Ben aslında bence ben normal. Ben normal bir adamım.
0: Sıra içsin.
1: Ben çok en normal adam benim bence.
0: Peki anormallik...
1: Yani şimdi mesela şimdi bu çayı içiyoruz değil mi? Bak burada şimdi çay ve kahve gelmiş. Tamam? Evet. Ben içeride kahve istedim. Hı. Bu kahveyi elimde aldım geldim.
0: Aldın geldin.
1: Buraya kadın geldi dedi ki hanımefendi. Hocam kahvenizi değiştireyim dedi. Çok tatlı bizim ben de dedim kahve için. Hı. Sonuçta israf etmeyelim içelim dedim. Ya soğuk kahve içiyorsun da bunu ne içmiyorsun? Zamanında ice tea yoktu. Çay soğuduğu zaman diyordu ki ılıdı bu çay içmem diyorduk. Şimdi soğuk çay çıktı. Bunu içerken soğuk çay gibi düşüneceksin. Hı. Mesela ben... Kışın hava soğuk oldu mu klima açık kalmış gibi düşünüyorum. Yazında kombi açık kalmış gibi düşünüyorum. Algı bu ya. Bu algı bu.
0: Şöyle söyleyeyim. Bu muhteşem bir şey.
1: Evet.
0: Yani kendini kurtarıyorsun aslında.
1: Tabii ama hayatta yani her şey böyle. Şey,
0: kaostan kurtarma taktikleri içerisinde ilk sırada olabilir bu.
1: Tabii ki. Yani şöyle bir şey lazım. Hani bir çözüm odaklı olmak diyoruz ya.
0: Evet.
1: Sadece çözüm odaklı olmak klima bozulduğu zaman... Klimanın sıcağı soğuğu ayarlamadığından şikayet etmek değil, klimayı yaptırmak deniyor ya. Hı. Ama senin klimadan önce bu kafayı yaptırman lazım önce.
0: Farkında olmayan insanlara nasıl farkında var?
1: Çünkü sıkıntı biliyorsun. Ben bazen bir yere oturduğum zaman o kadar boş şeyler konuşuluyor ki. Hı. Yani olay sadece bir şey algı. Mesela şundan tiksiniyorum mesela. Hı. Mesela bu yemeğin tadı kötü. Yağı çok olmuş, tuzu az olmuş. Ya ne yapacaksın ya bu yemek? Yediğim bir tane yemek bu ya. Ne olabilir bu ya? Ne olabilir ya? Bu adam ben böyle konuştuğu zaman çok çok sıkıntı duyuyorum. Ve içimden bir kelime ortaya çıkıyor.
0: Ne?
1: Ezik. Hmm. Ben böyle çekemem ben bunları. Ne olabilir ya yemek işte. Ya geç boş ver bunları. Yani mesela böyle işte kapının tokmağı şöyle olmalı. Perdeler bu renk olmalı. Boş şeyler bunlar. Boş. Dünya mal dünyada kalır. Bir anlamı yok bunların bence. Bak benim arabam yok. Hı. Ehliyetim yok. Kendi kaşığım yok benim ya.
0: Kaşık?
1: Kaşık yok benim ya. Kaşığım yok benim. Bana ait bir kaşık yok.
0: Sen nerede yaşıyorsun?
1: Ya kaşık mı yok memlekette?
0: Hı.
1: Bir tane kaşık buluruz bir yerde. Ya gide komşuda kaşık mı vermeyecek sana?
0: Ama hep öyle değil midir?
1: Yani
0: ya kaşık mı vardır yani?
1: Ya mesela ben bazen eve gidiyorum kaşık takımı var. Ulan düşünüyorum bu adam mıydı bu kaşık takımı? Vallahi düşünüyorum bazen ben. Kaşık takımı niye işe yarar diye. Ne yapacaksın onları? Ha mesela şöyle sen bana yemeğe gelsen ailece. Desem ki size yanınızda kaşık getirin evde kaşık yok. Getirin gelirsiniz birer kaşık.
0: Ya, bu ayıp mobil kaşık.
1: Ha mobil kaşık bir tane cebinize koyun diye.
0: Peki. Bu hali seviyorum ben. Şey evet, gibi düşün. Sebze hali gibi insan hali düşün. Hali. Hal.
1: Evet.
0: Orada mesela toplama bir insan böyle... Sevdiğin bir insan oluşturmak istesem. En çok hangi duyguları ön planda tutarsın mesela? nasıl bir insan olmalı? Ha, bir işte kibirsiz.
1: Ha, şey, kafası olarak mı? Kafa yapısı
0: kafa
1: olarak?
0: Olarak evet.
1: Kafa olarak.
0: Kafa olarak şunu. Anatomik olarak açıkla.
1: Kafa yapısı olarak şunu isterdim. Hı. Beyninin bir değişmeye uygun. Yani değişikliklere flexible. Yani değişebilmesini tamam. isterdim yani. Ama ana bir yazılım olsun isterdim. Yani ana mayası. Yani anayasası olsun isterdim. Anayasana biliyor musun? Hmm. Bilgisayarların ön tarafında bu işitim sisteminin yüklü olduğu bir kurtarma backup bölgesi vardır.
0: Biliyorum.
1: O bölge kurtarma bölgesi. O bölge ilk 3 yaşta, 5 yaşta oluşur. O anasından, babasından ve dedesinden kalmıştır. Örf ve adetleridir. Mesela örf ve adetlerini savunacaksın. Meğerlisin sen, ben ödemiştim. Benim için ödemişteki kurallar geçerlidir. Onlar benim olmazsa olmazlarımdır. Ben öyle şeylere kızarım bazı şeylere. Hı hı. Ama bunların içerisinde de oynaklık yaratabilirim. Hani onlar da çok değişmez değildir.
0: Yani tutucu
1: ama,
0: değilsin.
1: Hayır değilimdir. Değilsin. Ama şöyle bir şey vardır. Aklın yolu birdir derler. Yani aklın yolu bir. Şu demek aklın yolu bir.
0: Evet.
1: Herkesin yapması gereken bir görev vardır. Hı. Hani bir laf vardı ya. Memleketine, devletine, milletine en çok seven işini en iyi yapandır. Bir adam işini en iyi yapmalıdır. İş çok önemli bir şeydir hayatta. Herkes işiyle vardır. Kadın da işiyle vardır. Erkek de işiyle vardır. Onun için bir adama bakıyorum ben. İşini iyi yapıyor mu? Mesela adam şeyci, ayakkabı tamircisi. İşini iyi yapıyor mu? O adam işini iyi yapıyorsa en iyi karaciğer nakli yapanla benim için eşdeğer.
0: Süper.
1: Bak bu çok önemli. Herkes karaciğer nakli yapmak, herkes beyin ciğer olmak zorunda değil. İşini iyi yapacaksın.
0: Yani ayakkabı cerrahı da.
1: Nasıl?
0: Yani ayakkabı cerrahı gibi bir şey.
1: Tabii ki. Onun için ben ona saygıyla bakıyorum. Bu demek ki kafa yapısı olarak işini iyi yapması benim için çok önemli. İki, seçtiği kelimeler çok konuşuyor mu, geveze mi? Geveze olmayacak. Az da konuşmayacak. Yani bir şeyi bana anlatmaya çalışmayacak. Bir adam size bir şey anlatmaya çalışıyorsa bir sorun vardır.
0: Hı hı.
1: Hani söz altınsa, işte gümüşse, sukut altın
0: peki,
1: gibi.
0: Peki tamam.
1: Yani burada şöyle bir şey var. Sizi yormamalıdır. Mesela bazı insanlar görüyorum. Hı. Çok sevimlisin ama 3 gün diyorum giderim sen de ben. Çünkü yorucu, çok konuşuyor. Çok konuşan yorar beni. Bir de beyninizde çok konuşan insan cep telefonu gibidir. Sürekli kaydırmak gibi bir beyninizi doldurur gerek şeylerle.
0: Ve sen sürekli böyle sayfayı çevirip sona mı varmak istiyorsun?
1: Hayır.
0: Atlaya atlaya izlemek hayır. istiyorsun.
1: Hayır. Ben mi?
0: Hayır hayır. Yani o çok konuşan insanları evet. atlaya atlaya dinliyorsun.
1: Evet. Araları kaçırıyorsun. Belki çok önemli şeyler söylüyor.
0: Tamam.
1: Bu şuna benziyor. Hı. Her gün karnım ağrıyor diyor geliyor. Ama sen inanmıyorsun. Çünkü her gün geldiği için pankreas kanserini ne yapıyorsun? Atlıyorsun, test edemiyorsun. Hani fareli köyün kahvaltısı gibi. Çok konuştuğu zaman arada şeyler kaçıyor yani. Onun için çok konuşmamalı.
0: Aslında tam da böyle tasavvufi olarak...
1: kesinlikle.
0: O, değil mi? Konuşma, evet. işte yeme içme hususundaki
1: kesinlikle.
0: Halden, riyazet halinden bahsediyorsun.
1: Evet. Mesela ben geçen de bir yere
0: konuşma
1: gittim.
0: Konuşma da riyazet hali ya bir...
1: Bir yemek yemeye gittim. Park edecek yer yokmuş, vazgeçtim. Boş ver, yemesek ne olur, yemeği verelim. Şimdi siz şey kültüründe şöyle bir şey var. Intermittent fasting. Mesela aralıklı oruç. Şöyle diyorlar. 8 saat, 18 saat yemeyelim. O zaman bir yemeğe gidince de yemeği verelim madem. Zaten doğrusu o. Mesela ben bazen yemeğe oturuyorum. Ya boş ver bugün yemeyeyim diyor. Adam diyor abi ne oldu kötü bir şey mi? Yok diyor vazgeçtim diyor. Boş ver.
0: Bir şöyle huylarım var mı sevgili dostum? Yani kalabalıkta yemek yiyememe. Mesela.
1: Hayır hayır hayır. Hı. Öyle şeyim yoktur yerim. Hatta bende sıkıntı şöyle oluyor. Hani önden gelen şey oluyor ya ekmek falan.
0: He.
1: Onları yiyince duyuyorum. Ben diyorum ki kalksak mı acaba? Yani, vallahi. Mesela diyor ki abi bunlar ikram mı? Diyorum, ikram diyor.
0: Şimdi bunlar çok iyi, gerçek ya. Çok güzel geliyor insanlara ve bana. Niye öyle oluyor? Niye bu kadar gerçeğe susamışız? Anlatır mısın?
1: Neden çünkü?
0: Mesela bu hepimizin yaşadığı bir şey değil
1: şimdi
0: midir ya?
1: Şimdi insanlar şöyle bir şey oldu. Hani bir laf vardır. Bir çocuk... Bir yerden bir şeyi tamamlayamazsa öbür taraftan tamamlar. Mesela şöyle düşün. 1.55 bir çocuk düşün. Basketbolcu olamaz 1.55
0: tamam.
1: çocuk. Ama basketbolcu olacağı heyecanı basketbol için başka bir şeye yönlendirebilir. Mesela ne olur mesela basketbol top yapımcısı olur çocuk. Yani ona karşı bir şey vardır. İlgisini yöneltir. Hı. Yine şöyle bir şey. Freud der ki insanın enerjisi, ona libido der o, akıcıdır der. Yani siz o enerjiyi akıtabilirsiniz der.
0: Hı,
1: onun için der ki yönlendirebilirsiniz der. Onun için her şeyi yakacak şey esasında ateştir. Ateşin üstünde kestane de olur. suda ısınır. Yani ateşle yemek pişirilir. Önemli olan o içinizdeki har ateş olmak.

olması. Ateşiniz varsa her şey olur. Şimdi benim için önemli olan ateşin olmasıdır. Şimdi birçok insan ateşi yok. Ateşi olmadığı için üstündekini değiştirmeye çalışıyor. Yani ya diyor ki benim bu ateşte kestane olmaz diyor. E ne yapayım diyor. Bizim ateşe diye buhar makinesi koyayım, böyle büyük buhar

0: değersizliktir. Aşırı kıyafet giyinişte değersizliktir. Öz değerin yok. Onun için esasında en büyük sorun bu esasında. De insanlar burada şunu göstermeye çalışıyor o dijital ya da sanal medyada. Ben daha iyiyim. Çünkü oynayabiliyor. Filtre koyuyor, ben daha iyiyim. Ben biliyorum, ben tıp doktoruyum. İnsanın yüzü gözeneklidir, su çiçeği lekesi vardır. Küçükken kafasını vurmuştur, bir iz vardır. Hayır abi ben böyle. Şimdi bakıyorsun herkes filtreli. Filtreli herkes nurlanmış gibi. Anladın mı? Bunun saçmalık olduğunu herkes artık biliyor, tiksiniyor. Herkes mutlu fotoğraf çekiyor. İnsan her gün mutlu olamaz ki. Sabahlar kalkarsın bazen, leş gibi kalkarsın. Moralin bozuktu, canın bir şey istiyor. Sonra bir çay içersin falan. Annen gelir bir şey söyler. Dersin ki ya bir dakika ya. Hayat yaşamaya değer mi yoksa diye. Tekrar başladı. Cihazı tekrar açmışsın. Yani cihaz mesela bilgisayara bile stand by'den çıkardığınız zaman bir kendine gelemez böyle. Bir Windows böyle şöyle bir durur. İnsan da böyle uyup uyanıyorsun. Kolay bir şey değil bu. Uyku ve uyanmak büyük bir olaydır. Şimdi mesela anesteziden uyanıyorsun. Vücut sıcaklığın düşmüş, kusmalar. Ama insan uykuda uyanınca hiç öyle olmuyor. Bu nasıl bir şey ya? Hani anestezide uyanmak berbat bir şey. Uyku da bir anestezi. Ama tertemizde uyanıyorsun. Hatta dinlendin falan diyorsun ya. Çok hani garip bir mekanizma.
1: Uyumadan uyandığın oldu mu?
0: Olmuştur.
1: Hı?
0: Tabii.
1: Uyumadan uyanmak.
0: O lazımdır yani. Hı? Mesela ben bazen bir yabancı dilde bir şey dinlerken şunu fark ediyorum. İlk bir dakika oryant olamıyorum. Sonra bir dakika sonra beynin ona senkronize olmaya başlıyor. Demek ki insanların da hayatlarında aceleci olmamasını istiyorum. Bir dur ya, bir dur. Bir sakin ol bir kere olaylarda yani. Bazen biz bir olaya giriyoruz mesela. Hemen şunu yapalım. Yanlış yapıyorsun. Bir sakin ol. Olur gider ya, boş ver. Boş ver. Yani biraz sakin olmak, biraz şey kalmak lazım. Serin ruhlu, cool olmak gerekiyor. Cool insan çok iyidir. Mesela yemek dökülüyor şöyle. Sileriz. Peki silmesek ne olur? Ama görmeyiver. Bitti. Mesela bazen yemek dökülüyor bir yerde. Boş ver, görmeyin diyeyim ya. İçinden diyorum şu etleri alın diyorum. Yabana gitmesin. Ama bu böyledir. Yani demek ki insan yaşadığı çevreye değil. Çevre insan içindir. İnsan çevre için. İnsanlar kendilerinin bulunduğu çevreyi dizayn etmek istiyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Neden dizayn edesin?
1: Müdahale etmek istiyorlar.
0: Etme. Mesela ben sana müdahale etmek istiyorum şimdi. Ben seni uyarırım mesela. Derim ki ya bu senin için. Ben mesela diyor gösteriş sevmiyorum diyorum. Mesela sen çok gösterişsin diyorum. Ben sevmiyorum gösteriş diyorum. Tek kelime bu. O da diyor ki nasıl sevmiyorsun?
1: Faraza diyorsun değil mi bunu? Şimdi buna yanlış anlarlar.
0: Ha ben söylüyorum insanlara ya. Sen de çok kaysana değil canım.
1: Faraza yani.
0: Faraza. Gerçi sen de normalden daha fazla gösterişsin de. Hani ben bunu söylüyorum. Ha bunu anlar. Anlamaz hayatımdan çıkarıyorum. Hackman diyorum ben buna. Mesela benim telefonlarımda...
1: Ya benim ne rengi ben yani normal bir...
0: Hayır sen normalsin gibi ama mesela bana göre daha gösterişsin mesela.
1: Şu anda mı? Şu anda program sunuyorum.
0: Evet program sunarken
1: hareketlerim icabıyla.
0: Hayır anladım. Yani giyin işle şunda buna daha gösterişsin. Ama sen yine iyisin yine. Yani millet o kadar çok göster. Mesela arabaya bakıyorsun en iyi arabaya binmek. Ya ben bir arabaya biniyorum. Abi ne kadar aldınız diyorum. Milyon Allah Allah diyorum ya. Ya doğmuş da gidiyor, bu da gidiyor diyorum. Neden acaba bunu aldı bunlar diyor. Ben çok düşünmüşümdür ya arabada. Neden bunu alıyorlar diye.
1: Hiç öyle benim...
0: Mesela benim araba mesela park etmiyorum. Mesela arabadan mesela dışarıdan sesler geliyor mesela. Benim hiç canım sıkılmıyor çünkü benim dışarıda bir arabam yok. Çizilir mi, çalınır mı? Hiç öyle problemlerim yok. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani mesela benim kitabım var mesela. Kitap okuyorum. Kitap bazen mesela böyle sayfa kıvrılıyor mesela bunu. Ben o sayfayı böyle yırtıyorum oradan cırırt diye. Mesela. Şey, çay döküldü ya mesela. Onu böyle şey yapıyorum. Çayın altına şey yapıyorum. Çaylık yapıyorum altına. Katlıyorum böyle. Üstüne ona çay koyuyorum onu. Sonralarda da okuyorum onu. İyi oluyor yani. Çünkü o kitaba çok değer vermene gerek yok ki. O kitap zaten senin için zaten. O yırtılacak. Üstüne çay dökülecek. Ya bunu şey yapmaya gerek yok. O okunmak için zaten o.
1: Bir şey söyleyeceğim. Anneniz size buradan selam olsun izliyorsa.
0: İzliyordur.
1: Çok güzel bence bir iletişim var aranızda, öyle hissediyorum.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bu anlattıklarınla yaşayan Oytun annesinin yanında nasıl mesela?
0: Vallahi
1: mesela anne... dert dinliyor.

0: yardım ediyor. İşte çeti görerken böyle ne yapıyorlar?
1: Biz hiç öyle değildik. Bizim annemiz bize şunu öğretti. Hani çok basit bir kavram. İşini iyi yap dedi. Yani okula gidiyorsan dedi. Oradaki saatini boşa götürme dedi. Ama çek etmek gerekiyor. Nereden bileceksin? Bir insan, insana güvenilecek kadar insan değildir. İnsana güvenmeyin. Çek edin onu. Kontrol edin insanları. Annem bizi kontrol etti. Yani feedback de çok iyi. Mesela bana diyordu ki senin yer ne dersin var diyordu. Coğrafya. Al gel bakayım coğrafya kitabını diyordu. Kaçıncı sayfada şurada. Ne yazıyor 86 sayfada? İşte yazıyor Diyarbakır'daki bilmem ne işte madeni. Anlat diyordu, yok bir şey. Git şuna Allah için diyor, şuna git 50 sayfa şuna ezberle gel diyordu. Ben gidiyordum onu. Ezberlemezsem çünkü yatırmaz beni. Ben orada 50 sayfayı ezberliyordum. Ondan sonra elini alıyordu. Evet olmuş yatabilirsin diyordu. Bu kadar ya.
0: Peki bu Oytun Erbaş ilk canlı yayına ne zaman çıktı? Yani ilk televizyona ne zaman tanıştı?
1: 2015'te.
0: 2015'te. Evet. 2015'te bu şekilde çıktın.
1: Çıktım.
0: İlk tepkiler nasıldı sana?
1: Ya o zaman... Evet. İyi bir insandım yani daha minnoştum.
0: İyi bir insandım derken?
1: Yani daha böyle şeydim hani televizyona çıktık hani böyle daha kırılgan. Hani mesela güzel şeyler anlatayım mesela. Yani merhaba bugün Araf'ta sorulardayız. Ben Oytun Erbaş işte Ege Tıp mezunuyum. Bir tabii hekim olarak insanları değerlendirirken.
0: Şunu anlatıyorsun.
1: Daha şeydim hani. Ama sonra o televizyon ruhunun yanlış olduğunu anladım.
0: Değiştiriyor değil mi biraz?
1: Tabii. Hayır. O gerçek Oytun değil. Mesela... Bu da gerçek Oytun değil aslında. Burada da %20 kırpılacak yer var. Onu da kırparsam olmaz. Hmm. Yani daha da ben rahat bir adamım. Tanıyorsun beni işte.
0: Yani daha rahat derken aslında cümlelerimi kurma...
1: Evet daha rahat kurarım ben. Yani daha içimdeki her şeyi söylerim. Ama birazcık filtre ediyorum yani.
0: Ne kadarını mesela filtre ediyorsun?
1: 20-30.
0: Bazen bir 40. Arıtma cihazı var mı?
1: Arıtma cihazı var. Yoksa var. Biliyorsun beni yani. Çok etmem.
0: Çok iyi.
1: Ya Allah'ın bildiğini kuldan neden saklayacağım?
0: Tabii doğru. Ama ben şöyle bir şey hissediyorum. Bir iç ses hoparlörüsün. Kimin iç sesisin?
1: Ben kimin iç sesiyim biliyor musun? Şimdi ben hatta gereken de sana söyledim. Gerçekten Ali Rıza Bey bizim ağzımızın tadı bozulmasın diyen insanlar var bizi izleyen. Onlar nasıl insanlar biliyor musun? Onlar bak sabahleyin kalkarlar. Ondan sonra mesela abdest alır, kimi namaz kılar, kimi kılmaz. Ama şöyle bir şey vardır. Sabahleyin abdest almak için kalkınca ses çıkarana da saygı gösterir. Der ki içinden ya. Ya biz kılamıyoruz yani. Ya. Helal olsun. Ha şu değildir ya. Senin yüzüne uykun bozuldu. Değil. Ya bunu yapmaz. Bu adamın kodunda yok bu yani. İlk o giriş kodunda yok yani. Hani yüklenmiş ya bizim bilgisayara. Program. Onda yok. İki, sabahleyin çocuğunu gönderir. Şu iyi niyetle gönderir. Yolda bir şey olmasın, başına bir şey gelmesin, kötü insana tanışmasın diye. Belki ağzından dua çıkmaz da çıkar ama içinden hep iyilik vardır. Hatta insanın fikri neyse zikri olur zaten. İç sesi iyilik üzerine kurulmuştur. Hep Allah seni iyi insana denk getirsin derler. Allah seni iyi insana denk getirsin. Budur bu adam. Ondan sonra çocuğu okula gider, eşinin iyi olmasını düşünür. Ailesinin ne kadar iyi olduğunu düşünür. Mesela bir çocuk lösemiden ölmüştür. Çok canı sıkılmıştır ama şunu der. Allah'ın takdiri der. Allah verdi, Allah aldı der.
0: Teslimiyet.
1: Nasıldı? Teslimiyetçidir. Ya gün içinde bunu hep böyle sergiler ve azgın bir azınlık değildir. Azgın değildir. Mesela Twitter'a gidip sövmez. YouTube'lara bakıp altına yorumlar yapmaz. Neden? Öyle bir dünyası yoktur onun. Çünkü seni kırmak istemez. Canı sıkılsın istemez. Empatinin... dibini yapar esasında. O, hani diyor ya empat. İki kelime öğrenip buralara gezinenler var. Ezik. Şimdi bir şey diyeceğim.
0: Bir de öyle bir şey çıktı empat.
1: Empat. Empat ne biliyor musun? Bizim o şu anda evimizde oturan şu anda bizi dinleyen iyi niyetli insanların.
0: Hepsini seviyoruz.
1: Hepsi olsun. İşte mesela empat deyip mesela sanki özel bir özellikmiş gibi. Empat ne biliyor musun? Empat kimsenin canını sıkmayan, kırmayan insanlardı.
0: Evet.
1: O zaten bizim kültürümüzde vardı o. Mesela benim anneannem kimseyi kırmadı, babaannem kırmadı. Şimdi mesela bir herif geliyor, tiki, empat olmak lazım. Benim anneannem öyle zaten. Peki benim anneannem empat mı? Bilmem, yani o olmayabilir. Ya böyle saçma sapan kelimelerle. Mesela bu adam ezik adam mesela. Bir adam mesela bana diyor ki, hocam empatlık çok önemli bir şey. Ben hemen üstüne çiziyorum onu. Kelimenin yeri değil orada. Ama sen... Bana

0: empati semineri verirsin. Belki what is the empathy? Empathy is, dersin işte is dersin ki kind of human features. Yani. Peki empati dersin hayvanda var mıdır Oytun? Bana bunlarla gel. Burada bir kelime öğrenmiş. O satacak bana bunu ucuzdan. O bir kuruş yavrum.
1: Diğer gam derler değil mi?
0: Gibi işte.
1: Diğer gam.
0: İşte bu. Devam ediyor işte bunlar. Böyle bir insan. Onun için bana göre orada burada saçmalıklar yazan, ondan sonra nefretçi insanlar, ben öyle bir şey
1: istiyorum. Şey yani
0: onların linç, zaten dünyaya da faydası yok.
1: Linç üzerinden biraz gitmek istiyorum. Aynı zamanda ikinci yarıda da bu en son gündemdeki konuları da konuşacağız. Ama ben biraz Oytun Erbaş'ı tanımak istiyorum. Şimdi linç, hep bunu söylüyorum. Bizler linç bağışıklığı sağlam olan Allah'ın izniyle insanlarız. Değil mi? Hani bir iftiraya uğradığımızda bile ne deriz? Sokrates'in dediği gibi. Eşi diyor yani seni haksız yere götürüyorlar. Haklı yere götürseler daha mı iyiydi? Muhteşem bir şey. Yani evet. Biz o cümleye sığınıp onun konforuna sığınıp ondan mutlu olan insanlarız. Bir taraftan da ama bir gerçeklik var. Şimdi o kadar gerçek anlatıyorsun ki yani her şey reelin de dışında duygusal gerçeklikten de bahsediyor. Sen evet. De diyorsun ki çok gerçeksin, sahilsin sen.
0: Evet.
1: Bir taraftan da hepimiz böyle kötü kelimelere maruz kalıyoruz.
0: Evet.
1: Kötü sözlere maruz kalıyoruz.
0: Evet.
1: Oradaki Oytun ne yapıyor mesela?
0: Şimdi şöyle, onları ben bot hesap gibi düşünüyorum. Yani robot gibi. Bunlar diyor bot.
1: Çoğu öyle zaten.
0: Çoğu bot zaten bunlar. Yani çoğu. Ya yani ben biliyorum onu. Oradaki onu adam yazmıyor ona. Bir tane adam çıkıyor oradan. Nefret, o kendinden nefret ediyor zaten. Onun özelliklerini biliyor musun? O nefret edenlerin özelliği nefret insanları kendinden de nefret ediyor. Bakın ben her zaman bir şey söylerim. Bugün burnunu sevmeyen adam burnunu sevmiyor değil. Kendini sevmiyor. Bunu sevmiyor. Sorun burada. Adam burnunu sağını yaptırıyor, solunu yaptırıyor. Hiçbir ortaya gelemiyor burun. Bir sağa kayıyor, bir sola kayıyor. Hatta bir laf vardır. Sorun burunda değil, sorun beyindedir. Bu adamın da sorunu senle değil. Herkes kendini yansıtır. Nefreti kendine bu adamın. Bu adam oturuyor. Nefretini sana kusuyor ve şöyle diyor. Oh bugün de kurtardık. Yaşamam için bir şey sebep doğdu deyip uyuyor. Bu adamın hiçbir şeye faydası yok. Bu adam oksijenle karbonu birleştiriyor. Karbondioksit veriyor dışarı. Bir de gaz çıkarıyor. Flatulas denir tıpta. O da metan, CH3. Bunların sonucu ne? Küresel ısınma. Sel etkisi yaratıyor işte. Biz ona kızıyor muyuz? Sel etkisi yaratıyor diyor. Onun için bundan sonra seni eleştiren ya da nefret kusanlar için şöyle sera gazı etkisi yaratmayınız ünlem.
1: Ay,
0: o da
1: iyi.
0: Altına şunu yazar. Sera gazı etkisi ne demek? Sensin o.
1: Ya da mesela ruhunuz karbon salıyor falan.
0: Karbondioksit.
1: Karbondioksit.
0: Karbonatın oluyor. Karbon ayak izi oluşturuyorsun lütfen.
1: Hı.
0: Lütfen.
1: Çok bilimsel böyle tarihler.
0: Onu anlamaz zaten o. O da şöyle yazar. Sen kendini bilimsel mi sanıyorsun? Böyle kendini vardır ya. İşte bu. Yani bu. Neyini ciddiye alacaksın bu?
1: Aslında şöyle bir şey var. Yani entelektüel kibirden de bahsediyorsun. Yani bu kibirden uzak olduğunu söylüyor.
0: Bir de şöyle bir şey var. Başarının sırrı kulaklarına tıkalı olması. Yani onlar bizim için boş şeyler. Onlar. O insanlar yazması, çizmesi.
1: Ama bunların hepsini özlemediğini düşünmüyorum. Oydun.
0: Hiç sallamıyorum biliyor musun? Aynen öyle. Mesela bugün beni eleştirin mesela. Linçleyin.
1: Hı.
0: Mesela bugün başlık açın mesela. Oytun Ölü'yü her gün linçleyin beni.
1: Bu başka bir seviye olabilir değil
0: ya,
1: mi?
0: Ya bir şey sana söyleyeyim mi?
1: Hı.
0: Sen buraya doğmuş bir insansın. Türkiye kaç milyon? 85 milyon diyorum. Dünya nüfusunun %1'i. Hepsi seni linçlese %1 oluyor yani.
1: Hı.
0: 99 duruyor.
1: Bunun hesabını oturup özellikle yaptın mı?
0: Hayır şimdi yaptım. Hayır şu anda herkes seni linçlese yine %1 yapıyor. Hani canını sıkmana gerek yok bir 99 duruyor.
1: Peki artık Oytun Erbaş ünlü. Ünlü bir mamül değil.
0: O da boş bir şey yani. Bak, ünlülük.
1: Ünlü mamül değilsin.
0: Evet.
1: Gerçekten bir bilim adamısın.
0: Evet.
1: Tamam mı? Ama ünlüsün.
0: Evet.
1: Artık bir şöhretin var.
0: Tamam.
1: Ne kazandırdın?
0: Hiçbir şey. Gidince diyor ki hocam seni izliyoruz diyor.
1: Hayır bence.
0: Hiçbir anlamı.
1: O bahsettiğin Mehmet Emin mesela nasıl davranıyor?
0: Ha mesela diyor ki gidiyor mesela işte diyor ki hoca biz mesela diyor ki biz bu adamı tanıyoruz diyor direkt. Mehmet'e böyle konuşuyor mesela.
1: Hı.
0: Biz bu adam o diyor ki Oytun Hoca falan ne diyor. Oytun Hoca ne iş yapıyor diyor. O diyor doktor diyor. Tamam bitti. Orada şunu bekliyor benden. O bir doktor ondan sonra hemen şunu diyor. Hocam benim diyor şurada bir diyor bir şey var bir bakıversin diyor. Türk insanı primer faydacıdır. Fayda bekler. Hani diyor ki ünlü de hani bir numarasını görelim. Hani gerçekten Türk insanı böyle. Yani siz orada doktorsunuz ya. Adam diyor ki benim diyor torunum şurasında şu var diyor.